0: Yani genel başkan sıfatıyla göreve geldiğinde kimse FETÖ'yü veya kimse bunun yanlış bir husus olduğunu değerlendirmeyip aksine Kılıçdaroğlu ile beraber yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi yolunda ilerleme hevesiyle bu sürece dahil oldular. O dönem her ne kadar şimdi Sayın Kılıçdaroğlu biz tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş değerlerine geri döndüreceğiz dese de bu kuruluş değerleri gerçekten 1930'lu değerlerden çok çok uzak. Kendisinin göreve gelmesiyle beraber de değişen ve değişim geçiren bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı ki bugün eğer Kılıçdaroğlu bu kadar tepkiyle karşı karşıya kalıyorsa bir bakıma zamanında Muharrem İnce yaptıklarının da karşılığını alıyor diye düşünüyorum ben. Ne dedi? Ben yeni Cumhuriyet Halk Partisi oluşumu yapıyorum dedi. Değişen bir Cumhuriyet Halk Partisi karşımıza çıktı. Ama Sayın Özer'le beraber o değişim daha da farklı bir dönüşüme uğramaya başladı. O yüzden işte iki başlılık siyaset içinde siyaset paralel bir Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi arınma meselesi çok uzun süredir konuşuyoruz. Tamam arınılsın tabii ki Türk siyaset tarihi açısından hangi kurum ve kuruluş varsa her taraf arınılsın ama şimdi ben bakıyorum mesela Veysi Uyanık birçok kez açıklama yaptı. Ben rüşvet aldım, rüşvet verdim gibi birçok söylemi oldu. Fakat Veysi Uyanık'ın oğlu Hakan Uyanık'ı baktığınızda MYK listesinde, Sayın Kılıçdaroğlu listesinde görebiliyorsunuz. Arınma bu şekilde mi devam edecek? Veya kuruluş değerlerinde bunun neresi bağdaşıyor? Bunu da sormamız gerekiyor. O yüzden o kuruluş değerleri, o 1930'lu değerlerle ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özel'in bağdaşmadığı bir zaman dilimindeyiz maalesef. Şimdi tekrardan bir parti kurulma yoluna gidilse, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik hep şu söylemler sorulmaya başlandı özellikle. Denildi ki gerçekten bu kadar Sayın Özel'i ve İmamoğlu'nu güçlendirdiğini fark etmedi mi? İşte o konuşmayı yaptığında, özellikle genel ve merkezdeki ilk konuşmasını yaptığında ben aramızdaki FETÖ'cüleri tespit edemedim. Hani özür diliyorum bunun için demesinin ardında gerçekten bu kadar güçlendirdiğini fark edemedi mi sorusunu
1: yaratmadı. 2023 seçimde böyle şey yapınca kendimi bazen tutamıyorum kusura bakma. Ya 2023 seçimleri öncesinde KHK'lıların yani hani FETÖ irtibatı
2: yasakların
1: devlete geri alacağım dedi. Vaatlerinden bir tanesi buydu. Ya.
2: Yani hani, Yunanistan'a helikopteriyle sığınan pilotu geri alacak.
1: Onu söyledi. Yani hani şimdi mesele partiyi ele geçirmek olduğu zaman mı FETÖ'cüleri hatırladı? Yani hani niye? Çünkü o mevzu da son birkaç haftadır Özgür Özel'in o Manisa'da zamanında eczacıyken ya da işte grup başkan vekiliyken bu FETÖ yönelik tekrardan operasyonlarda çıkıp cansiperhane savunacağı, bunlar hizmet hareketidir, yanlış yapılıyor cümlesi üzerinden bir söylem geliştirildi. Öyledir değildir. Buna mahkeme zaten şeyine kararını verir ama siz 2023'te söylediniz ya da 1,5 sene önce söylediniz yani hani ben bütün KHK'ları geri iade edeceğim.
0: Yani işte burada diye bahsettiğim o az önce ilk bölümde de konuştuğum sadece bu 13 yıllık seçim başarısızlığının tek hesabının Sayın Kılıçdaroğlu'na kesilmemesi gerektiği gibi aynı şekilde Sayın Ali Saydam da bahsetti ya yerel yerelde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarı elde ettiğini ama bunun AK Parti'ye bir mesaj olarak gittiğini. Fakat burada da tek başarı Sayın Özel'in başarısı değildi. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Yani bunca zaman aynı yolu beraber yürüyüp şu saatten sonra artık arınma yolunda ilerlenen iki baş taraf doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde ben şimdi konuştuğumda hep şu soruyla karşı karşıya kalıyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı var bir kere ama en büyük karşılaştığım temel tepki ya gerçekten neden bunu yapmışlar? Özellikle İmamoğlu ve özel ekibinin bu belediyeler üzerindeki yolsuzluk ve irtikap sürecinde bunu inanmayarak değil hayal kırıklığıyla bana soruyorlar. Gerçekten niye yaptılar, niye böyle oldu sorusunu çok fazla, çok sık duyar oldum. Şimdi küskün Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini hangi partiyi açarsanız veya geçerseniz tekrardan kendinize seçeceksiniz, alacaksınız. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz daha kalıplaşmış bir fikir bakış açısı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok özür dilerim bir kedi koysanız ona oy verebilecek nitelikte tamam. İşte altı oku gördüm, mühür basıyorum mantığı içerisinde olan bir anlayışı var.
1: Siz kedi diyorsunuz da çok daha ağır sıfatlar kullanarak cümleler kuranlar var. Yani sosyal medya üzerinden sadece kedi olsa yani, tuvalet yüzden terliğini bile biliyorsunuz. Seçimlerde öyle söylemişlerdi. Oy veririm diyen sosyal medya fenomenleri vardı.
0: O yüzden baktığınızda bir yandan o kitleyi tekrardan Sayın Özel kitlesine çekebilmek ne kadar? Evet, teşkilatlanma açısından o delegelerin iradesinin satın alınmasıyla beraber bu iddialar gerçekleştiği takdirde ki zaten mutlak mutlanın kararıyla beraber tabii bir nebze gerçekleştiği de ikrar edildiği de ortada.
1: Az önce ben söylüyorum bu CHP mutlak oturan meselesini. Şunu da unutmayalım. Kasım 2023'ten sonra bildiğim kadarıyla 3 tane kurultay yaptılar. Yani evet, bunu bilinçli kurultay olarak yaptılar ki yarın bir gün bir şeyler çıkarsa geri dönünce hangi kurultaya dönülecek edilecek bu karmaşayı oluşturmak için çıkarttılar. Bu bir. İkincisi bu kurultaylar da kendileri ifade ediyorlar. Yani mahalle delegelerine kadar, mahalle sorumlularına kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kazındığı yerine kendi adamlarının koyulduğu ifade ediyor. Yani şu şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu bu şartlarda 10 gün sonra, 15 gün sonra kurultaya gitsin, kazanamaz genel başkanlığı.
0: Çünkü Kılıçdaroğlu biliyor. Evet, en başından delegelerin tekrardan Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ahlaki bir kurultay yapacağız dediğinin altını çizmesinin temel sebebi de bu. Ama şimdi Özgür Özel kanadına baktığınızda diyor ki 26 ya da 27 Temmuz'a kadar bunun yapılması gerek. Orada da siyasi partiler kanununa göre parti tüzüklerindeki olağan genel kurullarını, işte CHP'yi ele aldığımızda 2 senede bir yapması gereken ve genel başkan diyelim ki 1 sene daha uzattı. Yani 3 sene içerisinde yapması gereken olağan kurultayı minimum 2 kez yapmazsa seçime giremez. Hükmünden dolayı diyor ki işte bakın 2 kez olmadı. Dolayısıyla biz seçime giremeyeceğiz. Bir an önce 26 işte 27 Temmuz'u özür dilerim. O tarihe kadar bu kurultayın yapılması gerek var iddiası var. Baktığınızda bu kurultaylar yapıldı zaten. Yapıldı da nasıl yapıldı? Biz arkasındaki o şaibeyi konuşuyoruz şu anda. Biz yapılmadığını iddia etmiyoruz. Yapılan kurultayın ardındaki o delegelerin iradesini tartışıyoruz. İşte ne dedi Sayın Özel? Ben mi telefon vermiştim? Hadi herkes telefonunu havaya kaldırsın dedi. Bakın herkesin telefonu farklı diye el salladılar. Yani gerçekten sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından demiyorum bunu. Bir vatandaş olarak şu an karşınızda bizim gerçekleri, eğer Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu yolsuzluk, bu irtikap iddiaları gerçek değilse, bu kadar mahkemeye verileriyle sızmış olan hususlar Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde ve Sayın Özel yönetimin nezdinde gerçek değilse bunun kanıtlarını sunmasını istiyoruz. Tek kanıt telefonu havaya kaldırın demekle olacak bir şey maalesef değil. Dolayısıyla şimdi bu kadar... İşte yine Sayın Saydam çok güzel söyledi. Bundan 10 sene önceki Cumhuriyet Halk Partisi adını duyduğunuzda ve şimdiki duyduğunuzda aklınıza çok daha farklı söylemler geliyorsa bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin tekrardan yeni kurulacak veya kurulması planlanan o partiye nasıl entegre edeceksiniz? Ya da oradan alacağınız oy netice itibariyle bir genel seçimde sizi başkanlığa ulaştıracak bir oy olmayacak. Kimisini bakıyorum %36'ları kadar iddia sunan araştırmalar, muhalif medya araştırmalarının özellikle sonuçlarında görebiliyorsunuz. Ama gerçeğin bununla sınırlı uzak olmadı. O kadar keskin ki. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki süreçte bir seçim söz konusu olduğunda kim kiminle nerede aynı safta duracak? Kim tekrardan bu kadar mesela siz dediniz ya işte siyasette böyle bir şey. Bugün birbirlerine küfrettikten sonra yarın yan yana gelebilirler diye ama şimdi yine bir örnek vereceğim. İşte Mahmut Tanal hani dedi ya beni genel başkan gönderdi. Yarın öbür gün diyelim ki Sayın İmamoğlu veya ekibi tarafından bu yolsuzluk ve irtikap dosyalarında kesin hüküm çıktıktan sonra Mahmut Tanal şunu mu diyecek? Beni oraya Özgür Özel göndermişti genel
1: öyle
0: başkan.
1: Diyecek.
0: O yüzden işte bunların hepsi maalesef kayıt altında. Bunların hepsi işte tekrar gün yüzüne çıkıyor. Çıktığında insanın güvenini zedeleyen, Türk siyasetinin özellikle muhalefet, ana muhalefet partisine güvenini zedeleyen çok büyük hususlar. Yani burada gerçekten işte yargı paketi, ekonomi paketi gibi çözüm önerisi sunulması gereken yerde bizim sabah uyandığımızda, akşam uyuduğumuzda tek konuştuğumuz şey hangi belediye nasıl yolsuzluk yapılmış? Ya yani demokrasiden, basın özgürlüğünden örnek veriyorum işte insan haklarından bu kadar dem vuran bir anlayışın işte Özgür Özel'in gelmesiyle beraber ben altı okun birini mora boyayacağım deyip sadece tek bir kanattan ilerlediği anlayışa yöneldiler. Evet. O yüzden hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Özel maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş değerlerinden çok da uzak bir politika izlemiş oldu.
1: Peki. Ali Hocam, şimdi bir belde seçimleri oldu. Belde seçimleri elbette Türkiye'nin genel siyasetine referans olabilecek seçimler değildir. Yani nihayetinde bunu hani siyaset 101 dersinde falan da anlatırlar herhalde tahmin ediyorum. Ama Özgür Özel bunu öyle bir hale getirdi ki hani beni seven arkamdan gelsin diye o şeyler vardı ya, beni seven sandığa gitsin meselesini yaptı. Şimdi Yılmaz Özdil diyor ki Özgür Özel diyor bu 6 yerin seçimini genel seçim haline getirdi. Ondan sonra genel seçim provası dedi. Kaybedince de ondan sonracıma beni seven CHP'ye oy verecek söz mü dedi. Netice hezimet oldu diyor. Mesela sen bunu bu hale getirdin diyor. Nevşin Mengü benzer şeyler söylüyor ve onlar da şeye dönüyorlar bu sefer. Önce şimdi mesela çoğunu almış olsaydı gördünüz mü Özgür Özel bu noktaya gelecekti diyor. Şimdi diyor ki ya bu genel seçimin provası olmaz diyor. Şaban Sevinç başka şeyler söylüyor vesaire vesaire. Şimdi yani hakikaten bunların hali pürmelali ilginç. Buradan da hani yola çıkarak böyle bir bölünmede kim başarılı olur, olabilirler mi? CHP'nin hani

0: Yeni bir parti kurulmak için bahsetmiş oldukları o maddi kaynaklar bunları başarıya götürür mü, götürmez mi? Onun yorumunu alayım, ardından dış politikaya geçeceğim.
1: Evet, yerel yönetimine 6 belediyede oy kullanılmış. İşte burada rakamları verdi arkadaşlar, sağ olsunlar. Şimdi burada Peter Drucker'ın bir lafı var. Diyor ki iletişimin özü diyor söylenmeyeni duymaktır diyor. Yani buradaki hadise şeyin söylediğini duyuyoruz yani. Özgür Özel ne demiş? Yani işte biz şöyleyiz, muazzamız, şahiniz, ben de böyleyim. Beni de sevenler gelsin, oy kullansın. Şimdi demek ki seni sevmiyorlar. Sonucu mu çıkacak buradan?
0: Değil mi?
1: Değil mi? Öyle bu düz mantıkla, Aristo mantığıyla demek ki seni sevmiyorlar. Yani bu. Şimdi bu stratejik hata iletişimde yaptığınız zaman böyle bir hata yapılmaz. Yapılır yani. Okuyamazsın, bilmem ne yaparsın. Bunun okuyamamanın nedeni gene ifade etmeye çalışayım. Üstadım da bahsetti. İletişim mühendisliği denen bir kavram var. Yani buradaki bir bakarsın buraya ne oluyor ya burada, ölçersin, biçersin, bunu görürsün, bunu okursun doğru dürüst. Şeyi okuyamadıkları gibi üstadım. Sen gene kızacaksın bana ama senin müthiş müsamaha duyguna dayanarak tekrar ifade edeyim. Yani AK Parti'ye verilen oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na, lidere verilen oy oranı arasında 15'den fazla 16 puan falan fark var. Cumhurbaşkanı daha önde. Şimdi aynı araştırmada CHP'nin oyu diyelim ki 31-30-29 şeyi koydular, Mansur Yavaş'ı, Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'nu da sordular. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz diye. Kendi partilerin oylarının aşağı yukarı neredeyse 20 puan 18 puan altında bunların oyları. Yani AK Parti'ndeki Cumhurbaşkanımızdaki durumun tam tersi söz konusu. Ya bunu nasıl okuyacaksınız kardeşim? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm ben diyenlerin oranı %30 diyelim. Hı hı. İleride Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum diyenlerin oranı %12. 18 puan fark var arada. Ne diyor seçmen? Hadi oku. Şimdi bu benzer bir çalışmayı şurada yapsalar da göreceklerdi bu sonucu yani. Bu sonuç birdenbire son iki günde oluşmuş bir sonuç değil ki bu.
0: Değil.
1: O zaman da kalkıp böyle abuk subuk bir konuşma yapmazlardı. Efendim stratejiyi bak kıymetli komutanım benden kesin daha iyi bilir. Çünkü stratejik kavramı askerlikten çıkma bir kavramdır yani. Clausewitz tarafından ortaya konmuş bir kavramdır strateji. Askerlikte çıkmıştır yani. Nedir? Kendi mevcut olanaklarını ölçersin. Ortamı ölçersin. Ona göre nereden yola çıkıyorum, nereye gideceğim, buraya nasıl giderim, buraya nasıl gitmekte olduğumu nereden bilirim sorularını yanıtlarsın. Buna göre bir program yaparsın. Böyle bir şey yapsa kalkıp beni seven sandığa gitsin der mi ya? Şimdi ne sonuç elde etmek istiyorsun?
2: Seni sevmemişler.
1: Sevmemişler.
0: Ya bu cümlenin arkası bu şeye benziyor. Sizin o bir hatırlatmanız vardı ya. Hani aksi çıkarsa ne diyeceksin o zaman diye bir cümle vardı.
1: Evet.
0: İmamoğlu'na namusuna kadar namusun bir kefilim.
1: Şahsi
0: cümlesi.
1: Namus amin laf bu hiç. O, unutmam ben. Tarihe geçti. Benim tarihimde var o. Aynen cümle şu. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı olarak şahsi namusumla kefilim. Sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, bütün belediye başkanlarına kefilim dedi. Şimdi hakikaten çok iyi oldu hatırlattınız. Bunların bir kesinleşse karar, demin hanımefendi söylüyordu değil mi? Kesinleşse bunların...
0: Ya Uşak, Bolu, yani hani İmamoğlu'nu
1: evet,
0: saymıyorum.
1: Bolu bile. Belediye başkanı, kesin, Mersin. Falan. Kesinleşse zaten itiraf ediyor hem Mersin hem Bolu. Ne olacak senin namusun ya?
0: Ne diyeceğiz?
1: Yani, ne diyeceksin yani? Kusura bakmayın yani ben namussuzmuşum mu diyeceksin yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsaf yani. O yüzden bu şeylerde yapılması gereken hadise bakın. Ben iletişimim benim çok iyi iletişim. İnsanlar beni dinliyorlar, arkamdan geliyorlar. Yahu şeyler

0: çıkıp parti merkezinden çıkıp Anıtkabir'e yürüdüğün insan sayısına bakıp oradan yola çıkarak bu işi ben bitirdim diye duyguya kapılmaman lazım. İşte iletişim mühendisliği denen kavramı bir anlasalar, bunu herkese tavsiye ediyorum tabii. İlişki ile iletişim arasındaki farkı da bizim millet karıştırır. Anlamazlar yani. Benim çok iyi iletişimim var. Oysa bahsettiği ilişkidir yani. Aynen. Bakkal, bizim bakkal beni her gördüğü zaman selam verir. İletişimim çok kuvvetli. Ulan o ilişki iletişimi değil. Neyse. İletişimin burada seyircilerimize bir kıyak yapalım. Söyleyelim abi. İletişim karşı tarafı ikna etmek ve değiştirmek üzerinedir. Onu sevme, beni sev. Ona oy verme, bana oy ver. Bunu alma, bunu al. İletişim budur. Gayet basit. Somut sonuç. İlişki ise haz ve fayda üzerine kuruludur. Oğlunla, ailenle, patronunla fayda sağlayacaksın ki o ilişki bir işe yarasın. Şimdi bunu birbirine karıştırdığın anda beni sev kardeşim muhabbetine rakı masası
1: çok arabesk ama ya.
0: Ya öyle ama ya.
2: Peki şimdi ben buraya eklemek istediğim şeyler.
1: Olur ama şunu da söyle istersen. Şimdi şunu anlamlandıramıyoruz. Yani çok uzun da süredir de üzerinde konuştuk. Verdiğimiz tek cevap şu oluyor. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Sayın Kılıçdaroğlu olsun, gerek Sayın Özel olsun, bütün siyasetini Erdoğan düşmanlığı, tabii, Erdoğan nefreti üzerine kurdular. Yani
2: hala da öyle.
1: Hala da öyle. Onun için zaten hani 30'lardan çok çok aşağılara falan inemiyor. Ama bir taraftan da ya yani nereden biliyoruz bunu? İşte kendilerine muhalef diyen CHP'li medya mensuplarının açıklamalarından, yorumlarından da okuyoruz. CHP seçmeninde büyük öfke var. Tamam, büyük öfke mesela niye başka bir yere akmıyor? Niye başka bir yere yönelemiyor?
2: Çünkü demonize etme konusunda, yani işte Erdoğan karşıtlığı üzerinden konsolide etme konusunda oldukça mesafe kat ettiler. Bu karşıtlığı başka bir noktaya, niye başka yere kanalize etmiyorlar sorusunda hiçbir özne, Sayın Cumhurbaşkanı kadar kendisi üzerinden karşıtlık yaratacak elverişlilik sunmuyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ne sunacak mesela? Nükleer enerji karşıtlığı. Hiçbir anlamı yok. En çok enerjiyi onlar kullanıyor halbuki. Yani Bodrum'da, Marmaris'te, 3 villada, 3 evde, 3 klima çalışıyor. Araba elektrikli falan. Ama nükleer enerji karşıtlığı, hidroelektrik santrallerine karşı, ona karşı, buna karşı falan. En ideal karşıtlık Erdoğan üzerinden yürüyor. Ama bu tarihte de böyleydi. Özal karşıtlığı. Çankaya'nın şişmanı. Süleyman Demirel'in karşıtlık yaratma kriterleriydi bunlar. Çankaya'nın şişmanı. Elini sıkarım mı, sıkmam mı falan. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu falan taşlıyorlar falan ama Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oyunu almıştır. %49'a yaklaşmış bir oy. Kimse bunu küçümsemesin. İçerisine Saadet Partisi'nden Temel Karamollaoğlu'nu da koydu. AK Parti genel başkanlığı yapmış adamı da getirdi koydu o masanın etrafına. Hiç sıkılmadı. Millet gözüne bant çekti, kulaklarına ot tıkadı. Masanın altına da neyi yerleştirdi? HDP'yi yerleştirdi. Musavat Dervişoğlu şimdilerde HDP üzerinden mangalda kül bırakmıyor. Ya kardeşim, o partinin, 6 partinin ortak politikalar mutabakat metni vardı. Kafasına atsan adamın kafası kanar. 250 sayfa. İçinde tek kelime YPG, PKK kelimesi geçmiyor. Bak tekrar sözümün de arkasındayım. Ne dedi Musavat Dervişoğlu partinin grup başkanı olarak? Ey Meral Hanım, altında sizin imzanız var ama ben bunu kabul edemem falan dedi mi? Erdoğan karşıtlığı böyle bir şey. Bu karşıtlığı büyüttüler ve bunun üzerinden, bunu zamanında Sultanahmet için de yaptılar. Demek ki Türkiye sosyolojisi bu karşıtlık...
0: Netanyahu ile de aynı düzlemde.
2: Tabii doğru.
0: Aynı şeyi Netanyahu da söyledi işte dün.
2: Bugünkü atmış olduğu tweetle ilgili söylüyorsunuz ama onunla da ilgili bir müsaade ederseniz dış politikada konuşacağım. Şöyle, şu tablo kalırsa onunla ilgili bir şey söyleyeceğim.
1: Bir tablo versene.
2: Şimdi seçimle ilgili benim bu tabloyu yorumlamam çok duygun olmaz ama çok büyüttüler bunu. Köy köy gidip konuşma yaptı Özgür Özel. Dedi ki bu seçimlerin sonucunda nasıl bir rüzgar yakaladığımızı hep beraber göreceğiz anlamına gelecek bir kampanya yürüttü. Beklediler ki 6 yerin en az 5'ini bunlar alır. Şimdi hiçbirisini alamayıp sadece bir yeri alabildikler ve orada da oy kaybederek Çevrecik'te. Reşadiye Çevrecik'te alabildiler.
1: Evet.
2: Onun dışında alamadılar. Çevrecik'te de var olan oyları düştü. Şimdi bu bir örneklem teşkil tabii eder mi? Şimdi burada iki hoca, bir de araştırma konusunda Türkiye'de duayen bir hoca var. Bu bulunduğu yerle ilgili bir örneklem teşkil eder ama coğrafyayı da demografiyi de biz örneklemin içine dahil etmemiz gerektiği için Mardin'i temsil etmiyor. Karadeniz'i temsil etmiyor. Marmara'yı temsil etmiyor. Çünkü vilayetlerin içerisinde küçük yerler. Yoksa şundan dem vuruyorlar. Ya kardeşim anket de 2000 kişiyle yapılıyor. Anketler geçerli oluyor da bu niye geçerli olmuyor? Çünkü sen bilmiyorsun da ondan. Yani örneklemin her yere ait bir şeyler taşıması lazım. Evet. Şırnak'la ilgili bir şey söylüyor mu?
3: Evreni
2: ama o anketteki 2000 kişinin içinde Doğu ve Güneydoğu'dan örneklem olarak alınan denekler var. Şimdi buradan tabii o anlamda bir şey çıkmaz ama bir şey çıkar. O da şu. Yani Cumhur İttifakı hala 25 yıldır iktidar eden Adalet ve Kalkınma Partisi seçmen nezdinde şartlar oluşturulduğunda benim alternatifim yok, devam edebilirsin mesajı buradan çıkar.
1: Yok, tabii CHP'nin kazandığı yerde bile oy oranını 35 puan birden artıran bir parti AK Parti.
2: Tabii.
1: CHP'de 25 puan, 27 puan civarında düşüren bir parti.
2: O yüzden 74 ben şu konuda hani sizle de ayrışabilirim. Ali abiyle yan yana düşüyoruz.
1: Estağfurullah.
2: AK Parti'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüzel kişilik olarak partinin oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın oy oranının bu kadar açık olmasının üzerine tefekkür edilmeli. Bunu bütün hüsnü niyetimizle söylüyoruz. Aksi takdirde yani bu böyle ila nihaya gitmez.
1: Yani şöyle tabii yani,
2: ama burada da alınmış güzel bir başarı var.
1: Altına şu cümleyi söyleyerek bu meseleyi kapatalım. Gerçi Ali Hocam onun cevabını şöyle vermiş oldu. Evet. Her seçim sonrasında alınan yenilgi neticesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da başbakan olduğu dönemlerde evet milletin demek istediğini anladık, bunları düzelteceğiz, yapacağız dedi ve bunun üstesine
2: yapamasa yaptık. 25 yıl iktidarda kalır
1: şimdi
2: mı?
1: Bunda da aynı şey. Işte. Mesela dedin ya yani 30'lardan, 32'lerden, 31'lerden, 29'lardan 30'un altına düştüğü falan da söyleniyordu anketlerde. Evet. Şimdi 35'in üzerine çıkıyor olması bundan o süreç içerisinde bir şeyler alındı, üzerine çalışıldı.
4: Kesin. Ha,
1: bu hızı yeterli mi? O ayrı bir tartışma konusu. AK Parti açısından bakarlar ona. Nerede siyasetçi onlar. Bizim bir tane oyumuz var.
2: Tabii.
1: Bakacaklar, görecekler, yani işte, edecekler.
2: Yani bir yerde yalnız bir iki oy söylemi vardı. Ben tabloda göremiyorum ama.
1: Hangisinde?
2: İki oy konusu yok, tabloda yok. İki oy konusu gündeme geldiğinde Züğürt Ağa geldi benim aklıma. Hani diyor ya ağam diyor size bir oy çıktı diyor. Adam diyor ki lan karım bizim eşimiz de bize oy vermemiş herhalde. Züğürt Ağa filmi geldi. Enteresan ama Cumhuriyet Halk Partisi konuyu kapatıyoruz iç siyaseti. Yaşananlar üzücü. Yine Ali Bey'e döneceğim. İktidar her yerde var ama muhalefet bir tek demokrasilerde var. Evet, gerçekten bu üzücü bir hal. Doğru. CHP dilerim bir an için yani, bundan çıkar ve muhalefetine başlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet misyonundan vazgeçerse ila nihaye orayı destekleyecek şey diyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de muhtemelen başka yerlere gidecek, onları destekleyecek. Şimdi Merve Hocam, buna eklemek istediğiniz bir şey var mı süreçle ilgili, AK Parti'yle ilgili?
3: Ben hocamın dediğine bir şey ekleyeceğim. Buyurun. İletişimden bahsetti. Son derece önemli bir konu. Buradaki en temel sıkıntılardan bir tanesi anlatılar savaşı yapılıyor. Herkes bir şey anlatıyor. Hı-hı. Ve anlattığının doğru olduğunu düşünüyor. Ama günün sonunda biz bunların karşılığını tam olarak alamadığımız bir sürece evriliyoruz. Ve bu sefer de ne oluyor? İnanılmaz dezenformasyon üretimi ortaya çıkmış oluyor. Yani mesela program başından bu yana 2 saate aşkın yakın bir süredir bu konuyu konuşuyoruz ve aslında ne kadar dezenformasyon üretilen bir alan olduğunu da görüyoruz. Çünkü iletişimin doğasına aykırı olarak söylenen konular var. Ya da işte bilerek dezenformasyon üreterek kendi lehine alanları çekme yaklaşımları var. Hı hı. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarında özellikle CHP'nin içindeki sürece dair biz doğrudan taraf olunmadığı ama sürecin nasıl ilerlemesine gerektiği dine ilişkin kavramların da verildiğini gördük. Bence bu son derece önemliydi. Çünkü madem iletişimden, madem kavramlardan konuşuyoruz, kaos süreci içerisinde istikrara ulaşılması gerekiyor ki bu noktada bir perspektif çizebilsinler. Hmm. Bence bu açıdan son derece değerli bir en azından yol haritası sunması konusunda açıklama vardı. Ve Sayın Numan Kurtulmuş'un da özellikle meclisle alakalı açıklamış olduğu o nokta değerliydi. Çünkü en azından bir duruş, bir alan oluşması gerekiyor ki buradaki sürecin nereye evrileceğini görebilirim.
1: Ya tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel politikalarından bir tanesi rakibini mindere çekmek üzerine kurgulu. Ya da kendisi çamur dövüşü yaptığı için o çamura bir şekilde muhatabını da yani AK Parti'de çekmek herhalde fikrinde. AK Parti gayet başarılı bir şekilde o mindere ya da onları çekmeye çalıştığı çamura gelmiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dediğiniz gibi kavramları söylüyor. AK Parti'nin ne işi olur yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuk kavgasıyla falan ama o koltuk kavgası az önce siz de ilk bölümde ifade ettiniz. Türkiye'yi dışarıdan kötü ve yönetilemez bir halde gösteriyor. Bunun bir an evvel bitmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin benzer cümleleri var orada. Onu da hemen bir cümleyle aktarayım. Ondan sonra size şu İsrail meselesini konuşmak istiyorum. Bunu soracağım. Özel diyor krizi derinleştiriyor. Özgür Özel. Sayın Özel, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Türk siyasi hayatında parti içi mücadelelerin ve ideolojik farklılıkların yol açtığı siyasi ayrışmalar yeni değildir. Ancak tarihsel tecrübeler göstermektedir ki ayrışmaların etkisi yalnızca ilgili siyasi harekete sınırlı kalmayıp ülkenin genel siyasi iklimine de yansımaktadır. Eğer ayrışma süreci kamuoyu önünde sert suçlamalar, ihanet söylemleri ve karşılıklı tasfiye girişimleri üzerinden ilerlerse parti tabanlarında kalıcı kırılganlıklar oluşturabilecek, gelecekteki olası işbirlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir cümlesiyle buna dikkat çekiyor. Peki, bunu daha çok konuşacağız herhalde çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay kararı almadan önce Kemal Kılıçdaroğlu partiyi zaten 2023 Kasım'ına butlan kararıyla döndü. Parti meclisi, MYK'sı. Tahmin ediyorum delegeler de, il ilçe delegeleri falan da buna döndü diye biliyorum ama bunun üzerinden bir yeniden kurultay yapabilmek için son revizyon, son düzeltmeleri yapacak. Bu da normal şartlar altında bir siyasi partinin kurultay yapabilmesi için 6 ila 8 aylık bir sürece ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yani
4: yargı kararının da kesinleşmesi gerekmiyor.
1: Tabii o da var.
4: Yani sadece delegeleri tekrardan en baştan dizayn etmek değil, aynı zamanda orada yargının da netice itibariyle kesin hükmünü bağlaması gerekiyor ki yarın öbür gün tekrardan başkanlık konusunda bir problem alanı olmasın.
1: Tabii de bütün bunları yaparsın, ondan sonra değişimleri yaparsın, pat
4: tekrardan bozma
1: verir, ondan sonra ayda
4: yani mesela bir diğer problem alanı şu, diyelim ki yeni bir partiye geçildi, Özgür Özel oranın genel başkanı oldu, Yargıtay bu kararı bozdu. Hangi iki partinin genel başkanı
1: gelecek? Doğru, haklısın. Merve Hocam, 3-4 dakikada en azından girizgahı yap. Reklamdan sonra tekrar seninle başlarız. Şimdi bu Amerika-İran ya da İsrail-İran artık ne dersek Amerika diyoruz ama İsrail işin içerisinde. İsrail-Lübnan'la keza öyle. Bu coğrafya kanıksadık mı? Yani hani Amerika'nın İran'a füze saldırısı yapmasını bu gece daha sert gelecekmiş onu söylüyor. Çünkü İran bir Amerikan helikopterini drone'la düşürdü ama İran açıklama yaptı. Ya vallahi biz düşürmedik falan. Herhalde helikopter drone'a çarpmıştır, ondan düşmüştür falan. Kasti bir saldırımız yoktu gibi. Şimdi biz barış gelecek, müzakereler yapılacak diyoruz. Yayına girmeden önce Trump'ın açıklaması vardı Beyaz Saray'dan. Canlı verdik bir kısmını da. Bombardımanlar, saldırılar sürecek. 2-3 dakikada bir özetleyin, reklam dönüşüne tekrar geleceğim.
3: Tabii ki de. Yani şimdi buradaki genel çerçeveyi şöyle okumak gerekiyor Murat Bey. Burada barış isteyen bir aktör yok. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri aynılıkta olduğu müddetçe de biz Orta Doğu coğrafyası barışı çok zor görürüz. Son günlerde özellikle mesela pek çok yayında da şu söyleniyor. İşte Trump Netanyahu'yu eleştiriyor. Evet eleştiriyor ama söylemlerini eylem haline getirmediği müddetçe bu eleştirilerin her biri havada kalıyor. Yani günün sonunda bugün karşımızdaki çerçeve sadece İran'la ya da Lübnan'la ya da Filistin'le okuyabileceğimiz bir başlık üzerinden ilerlemiyor zaten. Geçtiğimiz yıllarda Netanyahu çıkıp Birleşmiş Milletler Orta Doğu ile ilgili bir harita göstermişti. Bunu her programda hatırlatıyorum çünkü İran, Irak, Suriye siyah işaretlenmişti. Lanetli topraklardanmıştı. Sonrasında da yine çok yakın bir dönemde biz Orta Doğu'nun haritasını değiştiriyoruz dediler. Şimdi zaman zaman ben sosyal medya paylaşımlarında da işte Büyük Ortadoğu Projesi atıflarını görüyorum. Ama bu zaten 19. yüzyılın sonunda karşımıza çıkardı. O sömürgeci zihniyetin yansımasıydı. Çünkü o dönemde de Siyonizmle birlikte içkinleşen bir politikayla Ortadoğu'da sistemi değiştirip 48'de İsrail'i kurdular.
1: Evet.
3: Yani şimdi bu süreci ilerletme konusunda...
1: İngilizlerin dünyanın başına bela etti, şey getirdiler.
3: Şimdi bu İngilizler aynı zamanda da Filistin'i tanıyorlar.
1: Tabii.
3: Ama Filistin'i tanıdıkları halde herhangi bir adım da atmıyorlar. Hala çocuklar öldürülüyor, hala siviller öldürülüyor ve bir barış masası göremediğimiz gibi maalesef ki ben biraz bu konuda karamsarım ama burada bize bir şiddet sarmalı, şiddet döngüsü ortaya çıkardılar. Zaman zaman her şey düzeliyor gibi yapıyorlar, piyasaları rahatlatıyorlar, maalesef ki de bir de bu gerçek var. Sonrasında saldırılar artıyor.

0: bu iş devam ederse birkaç ay sonra Afrika coğrafyası gıda kıtlığına maalesef çekecek. Yani hani bir de böyle bir durum var ama az önce sizin ifade, kimin umurunda? Ne Amerika'nın umurunda, ne İsrail'in umurunda, ne de İran'ın umurunda.
1: Maalesef yani oradaki en temel konuda ne yazık ki biz 21. yüzyıldayız ama hala işte o ne diyelim ötekileştirme, işte oryantalist bakış mı diyelim adına, ırkçılık mı diyelim bilmiyorum, bu gerçekle karşı karşıya olduğumuz bir dönem var. Orta Doğu'da bir çocuk hayatını kaybetmesiyle Batı'da bir çocuğun hayatını kaybetmesi arasında hiçbir fark yok.
0: Ama normal şartlar altında.
1: Evet, ama bunun arasında inanılmaz farkların yaşatıldığı bir dönemdeyiz. Yani bu açıdan da buradaki süreç bitecek mi diye sorulduğunda ben kendi kendime de diyorum ki buradaki süreç bitmesin diye uğraşıyorlar.
0: Anladım. Peki bir ara verelim. Aranın ardından bu meseleyi konuşacağız. Diğer Türkiye'yi ilgilendiren Sayın Cumhurbaşkanı mesela yayının başında söyledim. Niger Cumhurbaşkanı'nı Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Nijer Cumhurbaşkanı'nın enteresan bir cümlesi var o konuşmada. Sayın Erdoğan diyor, Sayın Başkan diyor, bize o kadar yardım etti ki diyor. Siz, çünkü onların da savaştığı yerel aktörler var. Yani dışarıdan desteklenen, Nijer'i karıştırmaya çalışan
2: özel
0: aktörler var.
2: Özel oluşturulmuş birim.
0: Evet, aynen. Sayın Cumhurbaşkanı diyor, siz talimat verdiniz arkadaşlarınıza. İhtiyaçları olanları verin, parasını alırsınız daha sonra dediniz diyor. Yani biz önce parayı ver, sonra ürün verelim falan hikayesi ve o sayede biz içerideki bu karışıkları falan düzelttik diyor. Venezuela devlet başkan vekilini mesela kabul etti. Hindistan'daydı 5 gün. Evet. Buraya geldi, görüştü. Bu karma karışık toz duman CHP siyaset içerisinde kaybolmasın diye bir sonraki arada bu mevzuları konuşacağız. Kısa bir aranın ardından.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.

Açık Görüş kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Kıymetli izleyiciler ve 24 radyo dinleyicileri, ilk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu Halep Hürmelal'i konuştuk. Bir tane resmi genel başkan var. Mutlak mutlan kararı nedeniyle partinin 2023 Kasım ayına döndürüldüğü ve o dönemde genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu var. Diğer taraftan da o seçimi kazanan ama nasıl kazandığı mahkeme kararı neticesinde iddianamelere konu olan ve evet ben genel başkan değilim madem mahkeme bu kararı verdi o zaman grup başkanı olayım deyip bir seçim neticesinde grup başkanı olan bir başka isim var ve bunların taraftarları gerek Cumhuriyet Halk Partisi önünde gerek mecliste veya nerede bulunurlarsa bulundukları ortamda kavga, niza çıkartmak üzere kurgulamışlar. Öyle görünüyor ki Ekrem İmamoğlu'nun aklıyla vuruşarak çekilip bir mağduriyet oluşturacaklar. Bu mağduriyet neticesinde gördünüz mü bizi yuvamızda istemediler. Erdoğan'ın rakipsizleştirme politikası neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin yeniden başına getirdiler ve biz burada barınamadık. Mağduruz da mağduruz deyip yeni bir parti kuracaklar. Öyle gözüküyor. Yine ikinci bölümde Türkiye'yi yakından ilgilendiren meseleler var. Bu bölümde, son bölümde ona devam edeceğiz. Merve Hocam'la başlamıştık. Bu ara sevgili Ali Saydam, Yusuf Alabar'da ve Fatma Yeşilkuş'la ve Merve Suna Hocam'la açık görüşü gerçekleştiriyoruz. Şimdi İsrail-İran meselesinde söylediğiniz son cümle şuydu. Yani hiç kimse barışı istemiyor dediniz. O zaman göstermelik bunların yapılanları. Ne zaman bitecek peki? Yani nihayetinde bunların barışı istemiyor olması dünyayı öyle bir hale soktu ki hani biz bölgede ateşin, kıvılcımın ya da işte sorunun düşmediği bir ülke olarak gurur duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde. Ama etkileniyoruz. Her anlamda etkileniyoruz. Hadi bizim etkilenmemiz ekonomik anlamda vesaire vesaire ama Sayın Fidan'ın ifadesiyle bir iki ay daha devam ederse Afrika kıtlık çekmeye başlayacak. Çünkü

0: gıda gelemeyecek yani o yolları kullanarak gelemeyecek diyor. Öngörünüz ne? Yani hani Haziran itibariyle biter deniyordu. Haziran sonu itibariyle biter bu işler deniyordu ama sene sonu mu bulacak? Ne olacak bu?
1: Yani şu an sanki gidişat onu gösteriyor öyle gibi. Çünkü şunu söyleyelim hemen. Daha öncesinde ilk başlarında biz de hepimiz şuna odaklanmıştık. Ya belli bir süresi var bunun. 60 günlük bir süre var. Trump da dedi ki 4 hafta, 6 hafta dedi. O 60 günü geçtik artık kongreden hiç haber yok. Hı-hı. Ne dediler çünkü? Kendileri için inanılmaz bir çıkış kapısı buldular. Dediler ki ateşkes süreci savaş dönemine tabi değildir. Dolayısıyla karşımızda artık bunun üzerinden ilerleyen bir durum var. Yani şu an savaş statüsünde olmadığını söyleyen bir Trump ve ekip var. Kaldı ki ben şunu düşünüyorum şahsen. Bugün Trump yerine başka bir isim olsaydı acaba bu savaşı görmeyecek miydik?
0: Ben sanırım, sormuş olayım. Görmeyecek miydik?
1: Sanırım yine görecek.
0: Öyle mi?
1: Çünkü
0: niye?
1: İsrail'in özellikle Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Yahudi lobisi üzerinden o kadar çok baskı kurduğunu görüyoruz ki. Yani bu sadece seçim süreci içerisinde karşımıza çıkan bir durum da değil.
2: Ama şimdi, John Kerry dedi ki aynı şeyleri Biden yönetimine de Obama yönetimine de zorladılar ve biz kabul etmedik dedi. Yani Trump olmasa belki gerçekten de Amerika'daki karar mekanizmaları direnebilirdi.
3: Biden çoğu kez Netanyahu ile bir görüşmeyi reddeden bir figürdü hatta
2: tabii
3: o dönem.
1: Yani hocam orada da şöyle bir şey benim aklıma geliyor. Evet belki böyle olmayacaktı diye düşünüyoruz ama bir Ramazan gününde Biden dondurma yerken ateşkes süreciyle alakalı, Gazze'deki ateşkes süreciyle alakalı ihlaller sanki hiç yokmuşçasına
2: doğru
1: hareket etti. Yani böyle
2: ama
1: bir...
2: Ama Gazze'de.
1: Evet, Gazze özelinde.
2: İran'da değil.
1: Ama hocam zaten gidişat İran'a yönelikti. Çünkü Netanyahu o dönemde Birleşmiş Milletler kürsüsünde İran'ı siyah renkte gösterdiği haritayı koydu. Evet, Trump dönemi kesinlikle bunu daha çok kolaylaştırdı. Onda kesinlikle katılıyorum. Çünkü en başta Epstein dosyaları bu dönemde karşımıza çıktı. Bir yandan Trump bir önceki başkanlık döneminde zaten İsrail'e açık kapı oluşturdu. İbrahim Anlaşmaları, Kudüs'ün başkenti olarak tanınması, evet. Cevlan Tepeleri yani Golan Tepeleri ile alakalı adımlar. Şimdi bunun üçüncü aşaması Litani Nehri'ne kadar Lübnan toprakları İsrail'in mi diyecek? Yani buna doğru evirmeye çalışıyorlar. Ben bu nedenle diyorum. Yani Trump olmasaydı, belki başka bir isim olsaydı, Biden döneminde de zorlayabilecekleri ki bence Biden'ı da belki oğlu üzerinden zorlayabilirlerdi. Yine bu alanı yaratabilirler.
0: Zorladılar da zaten.
1: Yani
0: Hunter Biden üzerinden.
1: Bir de iki ateşkes görüşmesi esnasında savaşı kim başlattı diye bakmak gerekiyor. Her ikisinde de İsrail'in saldırılarını çok net olarak gördük. Amerika destek için girdi ama son çatışmalardaki süreçte yine Amerika ile İsrail'in aynılıkta olduğunu gösteriyor. J.D. Vance bir nebze İsrail ile farklılaştığımız noktalar var dedi nükleer başlık, nükleer gündem üzerinde. Ama onda da ne kadar farklılaşacaklar sorgulamak gerekiyor. Ufacık olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi nükleer başlık demişken burada nükleer gündemle alakalı şu çok önemli. İran'ın üzerine bu kadar nükleer gündem üzerinde odaklanıyorlar ama İsrail'de yok mu? İsrail'de de var. Ama söylenmiyor. Bir muğlaklık yaklaşımıyla hareket ediyorlar. Fakat Eisenhower döneminden başlamak üzere İsrail'in nükleer programına karşı Amerika'daki başkanların karşı durduğu durumlar var. Kennedy dönemi bunun en ilginç
0: tabii,
1: örneklerinden
0: öldürdüler.
1: Biri.
0: Öldürdüler.
1: Trump dönemine bakalım. 3 tane suikast girişimi oldu. Ne olursa olsun ben uluslararası ilişkilerde tesadüflere inanan bir insan değilim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da Trump dönemi içerisinde farklı şekilde kendisine alan açan bir Siyonist lobinin olduğunu çok net görüyorum.
0: Ama şimdi bir Amerika'da şunu görüyor. Tabii ben şunu ektim sonrasında ektim. Ama Amerika şimdi şeyi de anlayamıyorsun şimdi. Amerika tek parçalı bir Amerika mı yoksa çok parçalı bir Amerikalı mı? Onu da şey yapmak lazım aslında bakarsan. Çünkü bir taraftan da geçtiğimiz günlerde Amerikan yönetimi İsrail ajanlarının Amerika sistemine sızmalarını engellemek üzere kararlar aldılar mesela. Böyle bir tehlikeyi gördüler. Böyle bir açıklama oldu. Ya. Ben bunu ekleyeyim ki sen ne ekleyeceksin Yusuf Hocam?
2: Doğru. Amerika Birleşik Devletleri tek bir Amerika değil. Yaşamış birisi olarak söyleyebilirim. Ama önemli karar mekanizmaları Siyonizmin tasallutu altında. Bu çok net. Fakat burada bu programda defalarca söyledim. Şimdi yine söyleyeyim. Amerika'nın içerisindeki magacıların ortaya koyduğu argümanlarla geçenlerde yapılmış bir anket vardı. İsrail algısı ülkelere göre nasıl değişti diye. Amerika'daki İsrail algısı dünyada en büyük oranda negatifite ihtiva eden ülkeye dönüşmüş. Hmm. %94 de Türkiye en büyük şey ama Türkiye bundan 10 yıl önce de %91'di mesela.
0: Anladım.
2: Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o değişim dünyada liderliği kimseye bırakmayacak cinsten. Özellikle 30 yaş altının İsrail siyasetini asla tasvip etmediği biliniyor. Şimdi enteresan, Kennedy'den ve Trump suikastlerinden bahsettik. Bu hafta içinde olan bir şey var ki açık görüş farkıyla ortaya koyalım. J.D. Vance ile ilgili Maariv gazetesi İsrail'de şöyle bir haber yaptı. Dedi ki Irak'taki Kürtlerin İran yönetimine karşı ayaklanmasını Erdoğan önledi.
0: Evet.
2: Ve bu konuyu Erdoğan'a sızdıran J.D. Vance'ti. Haber aynen böyle çıktı. Şimdi ben bunu kendi içinde açtığımda operasyonun Türkiye'ye değil de J.D. Vance'e yapıldığını görüyorum. Çünkü J.D. Vance İran harekatına karşı çıkmış, Siyonist olmayan bir isim. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin başkanı olma, başkan adayı olma konusunda anketlerde açık ara önde çıkan bir isim. Zaman zaman Trump'un bile husumetine uğruyor bu sebepten. Şimdi J.D. Vance'i niçin böyle şey yapıyorlar? Bilgi sızdırdı. Olayın yalan olduğunu nereden anlamalıyız? Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mozambik değil. Yani Irak'ta en gelişmiş istihbarat sistematiğine, Suriye'de en çok tahkim edilmiş istihbarat toplama birimine sahip ülkenin adı.
0: Ya İsrail, şimdi bir şey hatırlatınca hak vereceksin bana. İsrail'in bu hamlelerini güzel okuyorsunuz, hak veririm ama şunu hatırlatayım ben size ekleme yapmak için. Hatırlar mısın? Hakan Fidan'ın istihbarat başkanı olduğu dönemde de İran'a bilgi sızdırır bu.
2: Sızdıran adam falan
0: diye şey gördüm.
2: Aynı manipülasyonları aynı manipülasyon. Şimdi burada yapıyorlar. Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Yani siz orada Iraklı gruplara silah yağdıracaksınız ve Türkiye bunu bilmeyecek de J.D. Vance'den mi öğrenecek? Ha, operasyon J.D. Vance'e yapılıyor burada. Dün bir olay yine bu konuyla alakalı. Netanyahu'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçlusu şeyini yapıştırdı mühürünü.
3: Evet.
2: Kerim Han da başlamış. Kerim Han'ı ne yaptılar dün? Cinsel taciz suçlamasıyla görevinden aldılar.
0: Peki, kardeşim, bir şey daha ekle. Buna da yine de ekleme yapayım. İspanya Başbakanı'nı nasıl indirmeye çalıştılar?
2: Ya, evet. Orada da jüristokrasi devreye girdi.
0: Eşi üzerinden indirmeye çalıştılar orada, evet. Mesela. Eşinin buradan, yolsuzluk yaptığı.
2: Buradan yolu. Şunu anlayacağım.
3: Kardeşi de sanırım herhalde. Evet.
2: Daha öncesinden de İngiliz gazetelerinde Mossad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarının eşlerini ve çocuklarını dahi dinlediğini, takip ettiğini ve İsrail aleyhine karar çıkmasını bu sayede de engellediğini İngiltere gazeteleri çarşaf çarşaf yazdılar. Şimdi biz buradan çok net anlıyoruz ki İsrail nükleer silahın önünde engel Kennedy ise kaldırıyor. Trump'sa işte kafasını çevirmese karpuz gibi kafayı ikiye yaracaktı amiyane bir tabirle. E şimdi J.D. Vance ile ilgili bilgi sızdırıyor falan. One Minute'den bu yana yaklaşık 16-17 yıl geçti. Buna en anlamlı direnen ülkenin adı Türkiye, liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan.
0: Aynen öyle. Şimdi vakit kalırsa tekrar döneceğim bunlara. Merve Hocam, şu şeyi de bir konuşalım. İsrail'in burada hani fütursuzluğu falan ya da hangi kelime kullanacağım onu da bilmiyorum ama zaten hani İsrailli haricinde geri kalanları İsrail'e, Yahudi'ye hizmet için yaratılmış diye düşünen bir zihniyetten bahsediyoruz. Tahrif edilmiş Tevratlarına göre. Öyle bir noktaya geldi ki mesela Trump'ın açıklamalarından bu Lübnan'a saldırıyı derhal durdur, seni hapisten ben kurtardım zaten vesaire vesaire cümleleriyle.
3: Bir gerilim var arada,
0: evet,
3: şu an.
0: Söylüyor ama sahaya baktığınızda bu sözün bir kıymetinin olmadığını da görüyoruz bir taraftan. Yani hani bazen bazı şeylerin yapılmasını istersen yapma dersin ama aslında o yap demektir falan. Öyle mi algılamak lazım? Şimdi, Lübnan keza öyle. Bir de şunu ekleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı da bizim sınırımız Beyrut'tan başlar. Bizim sınırımız işte Şam'dan başlar.
3: Güvenlik
0: mevzusuyla ilgili olarak ifade ediyor. Dolayısıyla mesele sadece İsrail'in Lübnan'a saldırması, İsrail'in İran'a saldırması, İsrail'in Suriye'ye bu anlamda saldırması değil. Bu artık biz de tehlikenin içerisindeyiz anlamına gelebilecek ya da bu çemberin içerisindeyiz. Bizim müdahale etmemiz gereken, tedbir almamız gereken noktadayız diye bugün grupta açıklamaları vardı. Belki bu perspektiften Lübnan meselesini değerlendirirsiniz.
3: Şimdi çok uzun süredir biz Netanyahu ve Trump arasında büyük bir gerilim olup olmadığını tartışıyoruz aslında. Ve özellikle

0: Dediğiniz gibi şimdi basına sızan noktalarda Trump evet kabul ediyor. Telefonda Netanyahu'ya kızdım diyor. Ama saha gerçekten öyle değil. Sahada hala İsrail ne diyorsa onun sözünün geçtiği bir savaş durumu mevcut. Bu sadece İran özelinde değil. Gazze'de de aynı şeyi konuşuyoruz. Veya Lübnan'da, Beyrut'ta da yaşananları aynı şekilde konuşabiliyoruz. Hı-hı. Şimdi ne zaman ki İran özelinde bir barış veya bir ateşkes söz konusu olsa hemen İsrail'in biz bunu bilmiyorduk, bizden habersiz gerçekleşti deyip saniye işte hepsinin dosyaları olsun, başka dosyalar üzerinden Trump'a baskı unsuru uyguladığını da görüyoruz açıkçası. O yüzden burada eğer gerçekten İsrail faktörü bu kadar keskin rol oynamasaydı, bana kalırsa Trump'ın çoktan bir an önce ortak bir uzlaşı nezdinde İran'la hemfikir olabileceği bir antlaşma görebilirdik. Bunca zaman işte belki Merve Hocam'la ayrıştığım nokta orası, bunca zaman diğer ABD başkanları hep İran'ı dengelemek üzerine kurulu bir strateji izlediler. Ama Trump'ın gelmesiyle beraber artık denge değil, direkt olarak saldırı yapabilecekleri bir baskı içerisine Trump kendisini buldu. Ve her zaman sizin programlarınızda söylüyordum, bu savaşı nasıl İsrail başlattıysa bitirecek olan taraf İsrail'dir. İran ve ABD değil. Çünkü İran da evet şu anda Hürmüz'ün kapalı olmasından, abluk altında olmasından çok rahatsız veya bir şekilde... Bu kadar savaşın uzamasında evet dirençliğini, dayanıklılığını her daim kanıtlıyor, gösteriyor ama sonuç olarak onun da ekonomik can damarı dediğimiz ve koz olarak kullandığı Hürmüz'ü artık koz olarak kullanamadığı bir zaman diliminde. Trump'a bir açıdan baktığınızda evet nükleeri konuşuyoruz, uranyumu konuşuyoruz ama kendi hanesine sürekli olarak eksi ve yazılan bir zaman diliminde ve Kasım ayına doğru giderken bir an önce bu bataklıktan çıkmak için aradığı o kapıları, çaldığı o kapıları hep İsrail maalesef yüzüne kapatmış oluyor. Dolayısıyla bu da savaşın ne kadar çıkmaz olduğunu bize gösteriyor. Ama bir yandan baktığınızda normal şartlar altında biz şunu da konuşuyorduk. Bu savaşın kongre onayı olmaksızın 60 gün içerisinde sonlanması, eğer kongre onayı olacaksa devam etmesi, fakat onay yoksa 30 gün geri çekilme süresi olduğuna yönelik hani 90 günlük bir süre görüyorduk. Şimdi ne dediler? Biz süresiz ateşkes yaptık, artık saldırı olmayacak. Ama baktığınızda hala saldırılar devam ediyor. Peki hangi operasyon adı altında? Hala kongreden bir onay yok. Tekrardan bu gerçekleşen her bir saldırıyı kongreye bildirip onay alması gerekirken şu anda zaten ABD iç hukuku içerisinde de zaten büyük bir kırılma var. Yani
1: orada şey yapıyorlar işte, kelime oyunuyla bu bir savaş değil, biz operasyon yapıyoruz. Operasyon, işte operasyon içinde artık... parlamentodan... izin almak zorunda değiliz diyor mesela.
0: Evet ama operasyon için bile zaten 60 günlük süresi varken biz 8 Nisan'da ateşkesi getirdik, o yüzden süreyi sıfırladık gibi bir bakış açısıyla yaklaştı Savaş Bakanı Pete Hegseth. Ama madem öyle, tekrar 8 Nisan'da ateşkesi getirdiniz, bu saldırılar neden var? Bunları sıfırdan başlayacaksanız tekrardan biz bir 60 gün daha sayacak mıyız? Yani orası da biraz çok karmaşık bir açıdan bakabiliyoruz. Diğer taraftan şimdi İsrail, hatırlarsanız tam İran'la böyle ABD'nin ateşkesi görüşmeye ilk başladığı konularda hemen Lübnan'a çok ağır saldırılar düzenledi. Ve İran dedi ki ultimatomlarında, bana saldırmayacağınız gibi Lübnan'a da saldırmayacaksınız. Fakat İsrail'in bu kadar saldırgan tutumu dediğimiz gibi en büyük engellerden birisi. Şimdi Türkiye'nin güvenliği açısından konuştuğumuzda işte Trump diyor ya, ben Kürtlere silah verdim. İran'da ayaklanmaları için. Çünkü iç ayaklanmayla beraber oradaki savaşı daha fazla hararetlendirme ve hareketlendirme üzerine kurulu stratejileri çökmüş oldu. Ve sonra dedi ki çok kızgınım Kürtlere çünkü silahlarımızı aldılar ve hiç de bir şey yapmadılar. Bir yandan baktığınızda biz terörsüz Türkiye'yi konuşurken sadece Türkiye içerisinde değil, bunun terörsüz bölgeyle entegrasyonuyla ele aldığımızda işte ne kadar önemli olduğunu şimdi görüyoruz. Suriye'de de eğer bugün böyle bir denklem olmamış olsaydı, böyle bir savaş ortamına Suriye'nin de dahil edildiği bir ortam düşündüğünüzde işte Sayın Cumhurbaşkanı dediği nokta tam da buradan çıkıyor. Bizim güvenliğimiz Şam ve Beyrut'tan geçer dediği nokta tam da burası. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde evet biz içerideki birlik, işte muhalefetin içerisindeki o karmaşıklık veya o çatışma alanını bir yandan ülkenin gidişatını sirayet etmemesi açısından o birliği korumaya çalışırken bir yandan dışarıda İsrail gibi bir tehdit, o arz-ı mevut hayallerini gerçekleştirmek üzerine saldırma ihtiyacını kimsenin sorgulamayacağı bir güç elde etmeye çalıştığı bir zaman diliminde baktığınız zaman doğal olarak dışarıdaki her bir denklemi içeride de düşünmeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla burada yine söylüyorum, eğer bu savaş bir şekilde antlaşma yoluna gidecekse bu Trump'ın zaten istediği bir şey. Ve hep de şunu konuşuyoruz, ben daha fazla bu kadar savaşın kara harekatı veya diğer bölge ülkelerinin, işte körfez ülkelerinin dahil edilebileceği senaryoları da çok tartıştık. Ama bir şekilde artık bunun eksi hanesini Trump tek başına üstleneceği bir duruma doğru evrildiği için bu kadar hareketlendirme noktasında geri durduğu kanaati değil, tek problem alanı işte İsrail'in buradaki o saldırgan tutumu ve bölgede kendi hamiliğini korumaya çalışması ve bir şekilde bir yandan şimdi Suudi Arabistan'ı konuşuyoruz. İbrahim Antlaşmaları mevzusu var ki biz yine tam anlaşmaya çok yakınız cümlesinden sonra Trump'tan şöyle bir cümle duyduk. Eğer gerçekten anlaşma olacaksa bölge ülkeleri İbrahim Antlaşmaları'nı imzalayacak. Yani kimin talebi bu? İşte İsrail'den gelen yine bir ultimatum. O yüzden burada dengelenmesi gereken ve durdurulması gereken ama bir türlü Trump'ın maruz kaldığı İsrail tarafından şantaj, artık tehdit, bunun adını her ne koyarsanız, bununla mücadele edemediği hususlar, işte hepsinin dosyalı olabilir, başka hususlar olabilir. Bunlarla baş edemediği müddetçe her daim o İsrail Birleşik Devletleri gibi hareket edeceğini görmeye devam edeceğiz.
1: Anladım. Ali Hocam, diğer bir iki başlığa geçelim. Kısa kısa bu dış politikayı değerlendirelim. Durdurulabilecek mi İsrail? Şimdi Türkiye'ye yönelik açıklamalar var. Yani bu açıklamalardan bir tanesi Türkiye'nin bölgede gücünü tahkim ettiği, evet ne Osmanlıcılık yapmıyor ama o dönemdeki hinterlandını, gücünü, etkisini falan iki ilişkilerle kurmaya çalışıyor. Şimdi Fatma Hocam söyledi, Suudi Arabistan'da mesela Hicaz'ı devre dışı bırakacak, evet, bir demir yolu projesi var.
0: Hemen basını taşıdılar zaten.
1: Evet, hemen şey yaptılar. Çünkü Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu gitti. Mevkidaşıyla Suudi Arabistan'da protokol imzaladı. Türkiye artık şeyi görmüyor. Bunu özellikle 15 Temmuz'dan hemen önce ya da hemen sonra zannedersem yapmıştı. Orada yapmıştı. Cumhurbaşkanı söylemişti. Türkiye'nin güvenlik doktrini değişti. Artık terör saldırılarını ya da saldırıları sahasında karşılayan değil, çıktığı yerde bitirmeye yönelik hamleler yapıyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı bugün grupta ifade ettiği, mesela Lübnan'a yönelik İsrail saldırısı da bizi ilgilendirir kardeşim. Çünkü oradaki istikrarsızlık bizi de etkiliyor cümlesini kullanıyordu. Ne olur yani, İsrail durdurulabilir mi? Ya da durdurulabilirse bunu kim yapabilir? Trump kulak çektim falan diyor ama hiç şey değil. Bir tek şey var, bu bir değişiklik getirir mi? Onu sorayım bir de ek olarak. Tahmin ediyorum Ekim ayında seçim olacak İsrail'de. Netanyahu burada gider diyorlar. Ama gelenler de Netanyahu'dan daha mı iyi? O da ayrı bir tartışma konusu. Buyurun.
2: Efendim. Yusuf Hocam çok net çizdi tabloyu. Bunlar Netanyahu'ydu, bilmem neydi, Amerikan Cumhurbaşkanı, Amerika Cumhurbaşkanı, şu bu. Bunların hepsi hikaye. Yahudi lobisi dedi. Amerikan sanayine bak, Amerikan iletişim sistemine bak, Amerikan medyasına bak, Avrupa'daki
3: Silikon Vadisi'ne bak.
2: Silikon Vadisi'ne bak. Nereye istersen bak. Bunlar tarih boyunca bir şekilde oraya yerleşmişler ve de yönetiyorlar işi. Şimdi Türkiye'ye gelince üstadım, bu sizin lütfedip izin verdiğiniz programda arada bir şu kavramı ortaya atarım ben, biliyorsunuz. Ben bunu Spiegel dergisinde geçen sene okumuştum. Ondan beri de değişen bir şey yok dünyada. Bugüne kadar Türkiye regional bir regional power, regional power'dı diyor.
1: Über regional oldu değil mi?
2: Über regional, über regional power haline geldi diyor. Şimdi bu ne demek? Bölgeler üstü. Ne demek? Bunu bir şeyle birleştirirsek milletin neden korktuğunu da anlayacağız yani. İsrail'in neden bir sonraki düşmanının, Türkiye, İran'dan sonraki bir sonraki düşmanının neden Türkiye olacağını, olarak ilan edileceğini, hazırlandığını da anlayacağız. Şöyle, maalesef biz lisede, bu sizin kuşakta da var mıydı lisede bilmiyorum, keşifler okurduk değil mi? Coğrafi keşiflere. Ulan bunun nesi keşif? Bu basbaya sömürgeciliğin bir hareketi yani. Sen Avrupa'da barutu bulmuşsun, bilmem ne yapmışsın, güçlenmişsin ve de ham maddeye de ihtiyacın var, sanayi toplumuna doğru gelişiyorsun, gidiyorsun. Brezilya'daki insanların Portekizce konuşmasını nasıl izah edeceksin başka türlü? Veyahut da Belçika'nın Belçika Kongosu diye Bir yer vardı ya, Belçika Kongosu yani. Belçika şu kadar hap kadar ülke. Efendim Konya'dan küçük herhalde. Orada Belçika'yı
0: yiyor. Cezayir'de, Fransa,
2: Kongo'da Cezayir'de Fransa, İtalya, Libya.
1: Sömürgesiydi işte oradan bütün dediğin gibi elması, madeni, her şeyi toparlıyordu.
2: Osmanlı, Osmanlı'da var mı sömürge meselesi? Hayır, tam tersine. Adalet götürüyor oraya. Yerel halkın özgürlüğünden yana. Ve de böyle başka bir mefkureyle gidiyor Osmanlı. Çok daha önemli bir şey var. Biz Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey okuduk değil mi? Osmanlı kendisine hiçbir zaman imparatorluk dememiş ki. Devlet-i Ali Osmaniye diyor. Bir laf daha var. Bayağı sıkı bir laf. Ama o imparatorluk lafını hiçbir zaman kullanmamış
3: Batı
2: Osmanlı.
3: Kullanıyor.
2: Efendim?
3: Batı kullanıyor.
2: Batı kullanıyor ya. Evet. Batı Osmanlı'ya Osmanlı İmparatorluğu diyor. Biz de lisede Osmanlı İmparatorluğu diye okuyarak geldik. Yani ne kadar yanlış bilgilendirme. Bu nedenle biz referanslarımızı Türkiye Cumhuriyeti olarak ortak ruhi şekillenmemizin gidip dayandığı yer neresi? Kodlarımız nereden alır? Osmanlı'dan. Bizim şeyimizde sömürgecilik yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nijerya Başkanı'yla yaptığı konuşma ve oraya müdahalesi, Libya'ya yaklaşım biçimi, über regional dedirten, bölgeler üstü güç dedirten, şeye Yunanistan neydi adamına, Savaş Bakanı mı? Savunma Bakanı mı? Ne diyor?
0: Dendias.
2: Dendias, evet. Bir sürü bakanlık var onun da, bir tane en son galiba şey. Onun ifadesi, Türkiye çok büyük. Yapacak. Ona bunu söyleten Türkiye'nin Libya'da, efendim şeyde, Katar'da, efendim şeyde, işte Nijer'de ve buralarda aldığı Somali'de. Pozisyon. Gelelim şimdi buraya. Esas Yahudi lobisinin ve İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili nedeni bu. Yani burada Orta Doğu'da haritaları değiştireceğiz. Güç dengeleri bilmem ne. Türkiye ne olacak? Onu nasıl halledeceğim?
1: İsrail'in bakış açısıyla yani yılanın başını küçükken ezmeye uğraşıyor.
2: Eyvallah. İşte bu hocam.
1: Değil mi?
2: Sorumuzun yanıtını kendiniz verdiniz. Yani İsrail'in durumu bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ortaya koyduğu bu. Türkiye'nin sınırları şuradan buradan başlar lafı, işte o bölgeler üstü aldığı Türkiye'nin pozisyon ve bu ülkelerle girdiği, hangisinde sömürgeci bir yaklaşımla giriyor ya? Bu son dönemde Enstitü Sosyal'in başlattığı müthiş bir münevverlerin desteklediği inanılmaz entelektüel bir şey var. Dekolonizasyon diye. Dekolonizasyon efendim ilimde, bilimde dekolonizasyon. Tarih anlayışında dekolonizasyon. Keşifler meşif. Ne oluyor ya? Magellan, yok Vasco da Gama, bunlar çok önemli kâşif. Ne kâşifi ya? Herifler o dönemdeki kralların emperyal şeyleriyle, hedefleriyle yola çıkıp...
1: Christoph Kolomb mesela, değil mi?
2: Christoph Kolomb kesinlikle. Yani bu...
1: İspanya'dan aldı parayı.
2: Yani. Çok doğru tesis edildi. Yani bu nedenle Osmanlı kültüründe bambaşka bir İslamiyet'ten gelen bir adalet duygusu, işte vicdan meselesi, böyle bir kültür var ve Türkiye Cumhuriyeti de buna sırtını yaslamış vaziyette. Bu nedenle çok daha büyük endişe uyandırıyor bölgede.
0: Doğru. Hocama bir katkı yapabilir miyim?
2: Estağfurullah.
0: Buyurun. Teşekkür ederim. Şöyle bir gerçek var. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken ben mesela bu alana çok böyle entegre olduğum için Osmanlı İmparatorluğu'nda adalet dairesi var. Belirttiğiniz konu son derece önemli. Biz bunun kodlarını da Orta Asya geçmişimizden alıyoruz. Yani o Göktürk alfabeleri, Göktürk anıtlarına baktığımız zaman orada da milleti aç bırakma, iyi yönet der her zaman. Yani bizim kültür kodlarımız o kadar geçmişe dayanıyor ve o kadar ayakları yere basan bir kültür ki bunu her gittiğimiz yerde uyguluyoruz. Mesela bizim de derslerimizde keşif hareketleri söyleniyor. Ama ben en baştan beri bunu hep eleştiriyorum. Çünkü var olan bir yeri siz keşfedemezsiniz. Ancak bunu nasıl keşfedersiniz? Kendinizi mutlu etmek için. Çünkü o dönem ne yaptılar? Değerli ne varsa topladılar. Şimdi de aynısını yapıyorlar maalesef. O nedenle bizim sistemde en büyük ihtiyacımız iki kavram. Birincisi istikrar, ikincisi de adalet, hocamın da belirttiği gibi.
3: Eyvallah. Peki buradan... Zaten demokrasi kavramı yeni bir kavram yani dünyada. Onun öncesinde ne var? Güç ve adalet. İbni Haldun'un ortaya koyduğu, evet, iki şey. Güç ve adalet. gücünüz var, adaletiniz yok, Moğollar gibi gelir gidersiniz. Adaletiniz var, gücünüz yok, naif bir devlet, ağzınıza çakarlar ve gönderirler sizi. Dolayısıyla güç ve adalet, hatta diyorlar ki

0: Hani olabilse adil bir krallık en evlası odur. Ama krallar işte sultanlar, padişahlar, meşrutiyet kendi monarşi düzeltiyorum. Kendi içerisinde entropiye gidiyor. Yani evet. Zaman içerisinde çok güçlü sultanlardan, krallardan sıkıntılı adamlara geçebiliyor. Demokrasinin avantajı orada çıkıyor. Ama demokrasinin de kendi içinde çıkmazları var.
1: Çok. Hocam bu buradan şeyde affedersin. Hı. Yani demin Christoph Kolomb dedin. Yani bu bana sorarsa hani muazzam adam gitti keşfet. Herif gerizekalı. Zaten Amerika'yı Hindistan zannetmiş biliyorsunuz değil mi?
2: Evet. Yani, Amerigo Vespucci'ydi değil mi? Amerika'ya evet. ismini veren Amerigo Vespucci.
1: Ama o buldu yani. Kolomb gittiğinde o şey zannediyor. Hindistan kıyılarına geldim diyor. Aynen. Ya,
3: herkese de Indian deniyor bugün hala Amerika'daki yerlilere de.
1: Evet, bravo. Evet, Indian diyor. Yani böyle
2: zaten Piri Reis haritası Amerika keşfinden önce değil mi abi? Yani evet, o haritada evet, var bravo, zaten bravo, yani. Bravo.
1: Hayır bunu böyle bunu bir aşağılık. Evet. Burada üzerimizden geçen Tanzimat dönemi bizim bu batılılaşma serüvenimiz birdenbire kendi kendimize kolonyalize etmişiz. Kendi evet. kendimize yani.
2: Maalesef.
1: Önce Fransızların etkisiyle değil mi? Frankofonlar.
3: Evet.
1: Ondan sonra Anglo-Saksonlar.
4: Sonra da Alman altınlarıyla Alman.
2: Bununla ilgili şey çok güzel bir sözü vardı. Yavuz Bülent Bey miydi? Tam hatırlamıyorum. 70-80'li yıllar herhalde ya da daha sonra. Kuveyt'te bir konferans veriyor. Konferansta Osmanlı bir soru soruyor birisi. Osmanlı diyor sömürgeciydi. Yani bizim bu toprakları sömürdü etti falan cümlesi kullanınca. Cevap çok hazin, hakikaten çok da güzel bazı şeyler anlatmak açısından. Ya biz sizi sömürmüş olsaydık bu soruyu sen bana İngilizce değil Osmanlıca sorardın.
4: Başka bir şey daha söyleyeyim.
2: Sen bu soruyu bana İngilizce soruyorsun. Senin kimi sömürdüğü de o zaman anlaşılır diyor.
0: Petrolün olmadığı bir Kuveyt'te en fazla kumunu sömürürüz.
2: Değil mi?
1: Ya Kudüs, Osmanlı'nın yani? Kudüs politikasına baksana ya.
2: Tabii.
1: Bütün dinleri orada.
2: Tabii.
1: Şey oraya.
0: Şam kapısında ne yazıyor biliyor musun Ali abi? La ilahe illallah İbrahim Halilullah. İstemiş ki oradan giren Hristiyan yüksünmesin, gocunmasın, kalbi muğber olmasın.
1: Yeah.
0: Sultan Süleyman yazdırtıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. İbrahim onun halilidir, dostudur. Çünkü bütün dinler İbrahimi olduğu için şimdiki işte eyvallah İbrahim ya. Anlaşması. Evet. Yani Hazreti Musa'nın çocukları da, İsa'nın çocukları
1: tabii,
0: da,
1: tabii.
0: Hazreti Muhammed'in takipçileri, ümmeti de oradan geçerken rahatlıkla geçsin.
1: Üstadım vefa kelimesinin İngilizcesinin ve Almancasının olmayışını oturup 3 saat tartışabilirim. Yani dilinde, kendi dilinde vefa kelimesinin karşılığı olmayan bir milletin beni anlaması mümkün
2: doğru,
1: değil ki.
2: Doğru. Şimdi devam edelim.
0: Ben
2: çok, çok az bir sürem kaldı.
0: Bir girizgah yapsam.
2: Peki bir cümle söyle.
0: Bir hızlı bir şekilde. Şimdi Netanyahu'nun konuşmasına bir cevap vereyim. Vefa kelimesi diyor ya, Katz da bir tweet attı biliyorsun. Evet. Diyor ki Osmanlı İmparatorluğu'nun o karanlık günlerine vefa dedi ya, ulan nankör 1492'de seni kirli İzabel Engizisyonlarında katletmek üzereyken Kemal Reis Sultan Beyazıt Han'ın talimatı üzerine gitti seni aldı İzmir'e, Selanik'e ve İstanbul'a yerleştirdi. Sen şimdi senin 7 ceddini katledecek adamların elinden seni kurtaran devlet-i aliye nankörlük yapıp karanlık Osmanlı İmparatorluğu diyorsun. Hadi sen bunu dedin. Yok mu İstanbul'dan buna cevap verecek bir Yahudi vatandaşımız? Sen ne diyorsun ya? Bizi oradan alıp getiren, Dersaadet'e yerleştiren, o günden bu yana da birinci sınıf vatandaş olarak yaşatan, Avrupa'daki soykırımlar, Hitlerler varken bizi burada el üstünde tutan bir devlete sen bunu nasıl söylüyorsun diyecek bir tane adam çıkmaz mı ya?
1: Çok kızmış, maalesef. Kızmış.
2: Çok
1: Yusuf abim kızmış.
2: Tamam, biraz şimdi şeye çevirelim meseleyi. Merve hocam kısa alacağım. Bir başka bir mevzu var onu konuşabilmek için. Şimdi iki tane önemli ziyaret gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi Nijer Cumhurbaşkanı. Bir diğeri de Venezuela'nın devlet başkan vekili Rodriguez geldiler. Tabii yani açıklamaları falan dinledik ama bu Nijer meselesi Fransız basınında çok geniş yer buldu. Hatta bugün akşam gazetesinde de var mevzu. Fransa'yı Afrika'dan silen Türkiye diyorlar. Biz zaten hani Somali ile başlamıştık o kıtadaki yerleşimlerimize ve o kıta.

0: ile ilgili olarak kazan kazan diplomasisine. Şimdi Nijer Cumhurbaşkanı'nın söylemleri önemli. Yani bize bu terörle mücadele için hakikaten parasını alırız sonra, siz önce şeyleri gönderin demişti, o sayede aldık diyor. Artı Nijer ordusunun elit askerleri, en son Isparta Dağ Komando Tugayı'nda, Tugay dedi mi Yusuf abi?
1: Evet.
0: Dağ Komando Tugayı'nda eğitildi. Eğitimlerini Türkiye'den alıyorlar. Aynen Çad gibi, tabii, aynen tabii. Libya gibi, Somali. Aynen Somali gibi, aynen diğer ülkeler gibi. Yani Türkiye'nin bir taraftan uluslararası arenada parlayan yıldızı, aynı zamanda Türkiye'nin yeni dostluklar, yeni kazan kazan politikaları üretmelerini sağlıyor. Afrika açılımı ile ilgili bir iki cümle alayım.
2: Tabii ki de. Afrika açılımında da iki tane anahtar kelime var az önce konuştuğumuz. Birincisi adalet, ikincisi eşitlik. Hı-hı. Çünkü Afrika ülkelerine hep yukarıdan bakan bir zihniyet var. Fransa'yı bölgeden çıkaran Türkiye değil, Fransa'yı bölgeden çıkaran sömürgeci zihniyeti. Yani sadece Nijer'de görmüyoruz. Aynı şekilde işte geçtiğimiz yıllarda başlayan Burkina Faso'da, Çad'da da benzer durumlar var. Ve büyük ihtimalle tüm bölgede bunu biz göreceğiz.
0: Mali'de mesela tabii.
2: Aynen. Çünkü Batılı aktörler hala 19. yüzyıl yaklaşımıyla hareket ediyorlar. Ama buradaki her bir ülke bir aktör sistemde. Her bir ülkenin halkı uluslararası alanda temsil ediliyor. Hani uluslararası ilişkilerin temel koşulu egemen eşit aktörlerde. O zaman Türkiye buna ilişkin hareket ediyor ve davranıyor. Şimdi burada bir diğer konu var. Buradaki terör unsurları buraya nasıl girdi diye de sormak gerekiyor. Çünkü batılı aktörler burayı terörize ederek buranın yeraltı kaynaklarını sömürüyorlar.
0: Somali'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralı askerleri girdiyse oraları da çok rahat da sokarlar herhalde.
2: Aynen. Dolayısıyla Türkiye açısından Afrika açılımı son derece önemli.
0: Ya bir de varsa şu Nijer'in nerede olduğunu gösteren bir harita koyun şuraya. Ya. Yani hani biz de vermiş olalım. Yani Afrika'nın ortasında mı, güneyinde mi, kuzeyinde mi, batısında mı, doğusunda mı bir görelim. Evet hocam.
2: Şimdi bu açıdan da baktığımızda Türkiye'nin Afrika açılımıyla birlikte aslında biz dünyaya çok önemli bir mesaj verildiğini görüyoruz. Uluslararası sistemde her bir aktör eşittir. Eşitler arası ilişkiler kurulur. Dolayısıyla Afrikalı aktörlerin bu kadar Türkiye ile işbirliğini arttırmasında ya da Türkiye ile ortaklıkların artmasındaki en temel konu kendilerini devlet gibi hissetmeleri. Yani bu küresel sistemin bir gerçeği. Çünkü bugün İngiltere'de gitse, Fransa'da gitse genel olarak yaklaşımlar ne oluyor zaten burada? Her bir aktörün yukarıdan baktığı, işte kendisini merkeze aldığı, ne kaynakları varsa her birini kullanmaya çalıştıkları. Özellikle Burkina Faso, Çad'dan, Mali'den bahsederken geçtiğimiz yıllarda Fransa'nın sistemden çıkarılmaya çalışıldığı o zihin dünyasını söyleyelim. Hı-hı. En büyük endişesi neydi? Ya ben uranyumu nereden alacağım diye sordu. Çünkü sömürüyor yani uranyumu. Ama bizim öyle bir durumumuz yok burada. Bir yandan da şunu da eklemek istiyorum. Şimdi üniversitede olduğumuz için hocam da benzer şekilde Afrika'dan gelen çok fazla öğrencimiz var. Hı-hı. Ve biz onlarla da inanılmaz kültürel, inanılmaz böyle kalp dünyalarımızın birleştiği bir süreçte devam ediyoruz. Neden? Çünkü bir yandan da biz eğitim diplomasi, kültür diplomasi yürütüyoruz ve bunu yaparken de biz hiçbir şekilde bir batılı ülkede ya da Amerika'da olduğu gibi insanları rengiyle yargılamıyoruz.
1: Çünkü paradigmanda yok.
2: Aynen.
1: Yani hacca gittiğinde onlarla yan yana tavaf ediyorsun. Yani. Batı'da öyle değil ama.
2: İşte kuruluş
1: İnsanat bahçeleri.
2: Öyle.
1: Ya. Hayvanat bahçeleri.
2: Ya. İşte. Ya o nedenle batılı aktörleri buradan çıkaran Türkiye değil. Ama şu açıdan haklılar, Türkiye'nin insani, vicdani ve eşit yaklaşımı. Bu batıda yok çünkü.
0: Orta Afrika'daymış. Boynuzun altı hemen. Libya'nın, evet. Libya'ya komşu, Çad'a komşu,
1: burası
0: Cezayir.
1: Burası Sahel tabii. Tam şurası kalsa böyle, burası Sahel.
0: Ne demek?
1: Yani Sahel bölgesi dediğim Somali, Etiyopya, Sudan, Çad, Nijer. Tabii Sahel Sahra bölgesi. Altı. Neden çok kritiktir? Afrika'nın kuzey-güney aksındaki geçiş güzergahıdır. Evet. Bir de Nijer gibi, Mali gibi, Çad gibi ülkeler hem nadir toprak elementleri hem de uranyum anlamında altın. Çok zengin ülkelerdir. Dolayısıyla Fransa'ya en çok burası rahatsız ediyor. İtalyan Başbakanı Meloni diyor ki Paris'te her yer ışıl ışıl aydınlatılırken Paris'i aydınlatan uranyumun çıktığı ülke Nijer'de çocuklar karanlıklara gece karnı aç olarak uyuyorlar. Evet. Şimdi tabii Türkiye'nin burada yürütmüş olduğu diplomasi, hocamın da söylediği gibi çok çok kıymetli. Afrika çok. Zaten başlı başına Türkiye'nin şey yaptığı bir ülke ama sadece biz burayı devletle biz halletmiyoruz. Geçtiğimiz hafta değil, ondan önceki hafta işte Kurban Bayramı'ydı.
0: Evet.
1: Tabii. Afrika'da en fazla kurban kesen ülke Türkiye. Evet. Çok şükür, çok güzel. Devlet değil bu, milletin ta kendisi.
0: Vallahi bu şeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın Moritanya ziyareti vardı.
1: O da hemen ucu işte, denize ben çıkış noktası. Sol tarafta. Sahil.
0: Mali'nin yanı. Evet. Ya nüfusun %10'unun 15'ini falan hafız Cumhuriyet olduğu bir ülke.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu politikalar konusundaki fikriyatı ve...
1: bilen yok.
3: Stratejisi.
0: Oraya girmeyelim. Vaktimiz kalmadı. 3-5 saat konuşmamız gerekir bu.
3: Hayır, bu sayede şeyi öğrenme fırsatımız oldu. Nijer'le Nijerya nedir? Niye böyle falan?
0: Ya şimdi bu, evet.
3: Müthiş. Müthiş ya. Türkiye'ye
0: Moritanya'da,
3: baksana.
0: Moritanya'da bak, bu ülkelerin birçoğunda, özellikle Moritanya için söylüyorum. Moritanya inşallah yanlış hatırlamıyorum. Nüfusunun %10, %20'lik kısmının hafız olduğu, yani Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden insanların olduğu ya. Ve şöyle bir şey görüyoruz Ali Hocam, kıymetli dostlar. Bize yıllarca Afrika'nın kara kıta olduğu,
1: fakir
0: hastalıklarla bulaştığı, boğuştuğu,
1: ne işiniz var Afrika'da?
0: Hijyenik pis olduğu, hiçbir şeyin olmadığı, aman ha sakın oralara gitmeyin denildiği ama adamların sömürmek için yüzyıllardır oralarda olduğu gerçeğini de bir şekilde kaybettiklerini görüyoruz. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakikaten her şeyi geçtim. Yani bu kazan kazan politikası neticesinde Batılılar gibi, Çin gibi sömürmekten ziyade ya beraber ortak iş yapalım, sizler de kazanın, bizler de kazanalım diye eşit göz mesafesinde, eşit göz seviyesinde konuşma yapıyor olması hakikaten bu ülkeler açısından da bir şart. Kendi ülkem Türkiye açısından da bir şart ve şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu tarafları kucaklarken elbette Batı'yı falan elimizin tersiyle itmiyoruz ama şunu da unutmakta fayda var. Ya 15 Temmuz sürecinde, Türkiye'nin çok sıkıntılı olduğu süreçlerde, depremde şurada burada, elbette yapacak güçleri yok, bunları biliyoruz ama el açıp günlerce dua eden insanlar bunlar. Türkiye'nin başarısı için, Türkiye'nin mübadeleleri atlatması için. Bunda bile vefa borcumuz var. Bir iki cümle hocam, Türkiye'nin Afrika politikası ile ilgili şey alayım. Venezuela ziyaretini de değerlendireceğim ama.
4: Tabii. Sizin de söylediğiniz gibi aslında Afrika, Türkiye'nin kazan kazan politikaları üzerine şekillenmiş o geleneksel Afrika politikasının yine önemli bir stratejik ayağı. Çünkü nasıl ki Somali'de biz Türk Somu kurduysak aslında Nijer'in de aynı şekilde Türkiye'den böyle bir beklentisi var. Niye? Biraz geriye gelelim. Çünkü Tijani aslında darbeyle gelmiş bir siyasi figür. Çünkü sahra altı ülkeleri Afrika'da özellikle
0: çok kolay hemen, kolay demokrasiye gelemiyorlar
4: evet,
0: onlar.
4: Evet, hemen yani hemen hemen hepsi yaşamış bir bu deneyimi yaşamış ülkelerden oluşuyor ve göreve gelir gelmez işte birçok anayasada değişiklikler ve aynı şekilde ülke içerisindeki o milli görüşünü sergilemek üzerine kurulu politikalar yürütüyor ve orada 1500 askerden oluşan Fransız askeri üssünü kapatıyor. Akabinde ona çok yakın olan Amerikan askeri üssü var. Orayı gönderiyor, uzaklaştırıyor, ülkeden feshediyor ve sonra biraz daha işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yeni yeni başladığı bir dönemde Ruslar belki bölgede olabilir diye biraz Rusya ile görüşme içerisinde oluyorlar ama Rusya çok fazla tahıldan öteye bir girişimde bulunmuyor aslında Afrika'ya ve bir bakıyorlar ki aslında Rusya'da çok fazla destek verebilecek, ülkeyi kalkındırma anlamında katkı sunabilecek bir antlaşma üzerine kurulu yaklaşmıyor.
5: Rusya'nın nükleer enerji konusunda Çin'le birlikte çok yatırımı var. Şimdi
0: Nijer tarafında mı?
5: O tarafların bölgede. Hepsinde. Afrika'da genel olarak. Bunu şundan ekliyorum. Biz bölgede diğer aktörlerle de çatışmıyoruz. Bu bizim açımızdan önemli bir nokta. Hocama katkı olarak.
4: 2023 yılından itibaren akabinde 2024 yılında ilk ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz zaten Murat Bey. Altın ve uranyum özelinde görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Ve şimdi zaten bunları mutabakata dökmek, anlaşmaya dökmek, eğitim alanında, yatırım alanında, enerji alanında yazılı bir metne dökmek çok çok anlamlı. İşte her zaman altını çizdiğimiz gibi o kazan kazan politikasının ne kadar sömürgeden uzak bir anlayış olduğunu bir kez daha altını çizmemiz gerekiyor. Ve aynı şekilde Nijer'in beklentisi şu ki nasıl ki Somali'de bir Türk son kurarak işte Türkiye'nin en büyük yeni askeri üslerinden bahsediyoruz. Oradaki güvenliği daha koruyucu ve daha istikrarlı bir hale getirdiğiniz gibi Nijer'de de bunu yapabiliriz beklentisi var o tarafta da. Dolayısıyla sadece Türkiye için değil hem Nijer açısından da çok büyük bir avantaj bu görüşmeler.
0: Valla Sayın Cumhurbaşkanı ile biz hani gazetecilik mesleğinin belki en önemli şeylerinden bir tanesi de bu. Togo'ya gittik ya.
1: Evet.
0: Ya 1000 yıl geçse benim Togo'ya falan gitmek gibi bir şey mi olmaz? Bu ara bir kere daha hatırlatayım. Bütün biz bu seyahatleri kendi şirketimizin cebinden, kasasından karşılıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı bizi alıp ondan sonra otel paralı şunları mı vermiyor. Geldiği günden beri de böyle bir şey yok. Hem kendi izleyicimize söyleyeyim. Bir kere daha hatırlatalım.
1: Roma gezisi öyle, gibi tabii. Değil yani.
0: Ya sizin vergilerinizle falan gezmiyoruz. Yani. Onu ifade edeyim bir kere daha. Togo'ya gittik ya. Yani orada mesela
1: liman çıkışı değil mi?
0: Tabii yani.

0: Hakikaten şey değil. Ya gidince öğreniyorsun birçok şeyleri de. Yani tabii ki mesela şimdi bizim Milli Eğitim Bakanımıza kızıyorlar. Çünkü Maarif modeliyle falan bunlar artık anlatılıyor, konuşuluyor. Bunların hiçbir tanesi bize anlatılmadı. Hiçbir tanesini bilmiyor. Okumadık bile. Kara kıta, Afrika dönüp bakmayın falan şey üzerinden yürüyor. Tatile bile gitmeyin diyorlardı yani. Düşünebiliyor musun? İşte Togo'ya gittik. Ya Çin öyle bir anlaşma yapmış. Bakın biz Somali'ye 2013'lerde mi gitmiştik hocam?
1: O civarda
0: falan. Togo'da Çin'in, Xi Jinping'in, bir öncekinin falan filan yıllarca Afrika zirvesi yapıyor Çin, biliyor musun? Orada. Bütün Afrika ülkelerinin liderlerini topluyor, Afrika zirvesi yapıyor. Ve Çin, Xi Jinping'in fotoğrafını gördüm. Etrafında bütün Afrika ülkelerinin liderleri falan filan var. Xi Jinping vay orada şey yapıyor. Ve şöyle yapıyor Çin. Diyor ki sende işte lityum madeni var. Tamam okey. Çıkartabilecek misin? Yok. Ben çıkartayım diyor. Bunun için diyor bilmiyorum kaç yüz milyonluk yatırım yapmak lazım. Ben yapacağım diyor. Sen elini sürme. Senin de şu kadar dış borcun var. Onu da ben halledeceğim. Evet. Çıkarttığımın da yüzde şu kadarını sana vereceğim. Evet. Şimdi mesela şeyler yapmışlar. Çok kızıyorlar Çinlilere falan. Çin'den adam taşınıyordu. Mesela Toki benzeri bir şey var. Togo'ya şeye falan kurmuş. Evler yapıyor falan filan. Bedava diyor falan. Ya dünyada hiçbir şey herhalde ruhsata sözü bedava kadar pahalı değildir derler. Bir anlaşma güzel yapıyor. 30 yıl boyunca seni bağlıyor.
2: Evet.
0: Tamam 30 yıl. Diyor ki bu madenler benim kardeşim. %70 benim, %30 senin. Ya da %50 neyse bilmiyorum. Zaten %50 de çıkarırsa senden satın oluyor zaten. İşin doğası bu.
1: Toplanma falan da uğraşmıyor. Buralara yoğunlaşabiliyor.
0: Evet, aynen öyle. Dolayısıyla hakikaten çok kıymetli yerler ve...
3: Enteresan ama bak bu Nijer'le Nijerya'yı ben bu sayede öğrendim. Şeyde oh müthiş bu. Nijer'in resmi dili Fransızcaymış. Nijerya'nınki İngilizce.
2: Commonwealth Türkçesi o da.
3: Niye dedim ya bu niye o Fransızca da o İngilizce? Çünkü Nijer Nehri'nden alıyorlar isimlerini. Fransızlar oraya ele geçirmiş şeyi, Nijer'i. Nijerya'da İngilizler ya böyle bir şey. Çin şimdi yeni herhalde yani.
0: Yok bizden eski. 20 küsür yıldır oradalar.
3: Yapma
0: adamlar ya. Görmüş mevzu yani. Nihayetinde şöyle hesap et Ali hocam.
3: Bizimkiler böyle senin, gitmiyordur ben sana söyleyeyim.
0: Ya bizimkilerin işi yurtta sulh, cihanda sulh. Tamam mı? Yani oradan başka taraflar var. Dönme bakma hikayeleri yok.
3: Adalet.
0: Adalet. Şimdi bak bir tane harita var. Sağ olsun bizim reji.
3: Çok iyiymiş ayarlamış.
0: Afrika'nın diyor şu anda demokrasi adı altında dünyanın Afrika'nın geri kalan yerlerindeki bu işleri nasıl çaldığını gösteren bir harita. Mesela siyah yerlerden petrolleri ve doğalgazı falan alıyor. Öbür taraftan tekstil tarafı, öbür taraftan demir tarafı. Sağ tarafa kahve ve çay, ondan sonra cıma, elmas, altın, gümüş ve birçok mevzuları.
1: Artı nadir toprak elementleri var.
0: Tabii burada şey yok tabii, o zamanlar şey yok. Tabii. Şu anda üstünü toparlamışlar, altın almaya çalışıyorlar.
1: Ben burada bir cümle söylesem de kapatsın.
0: Son kaç? Peki son bitiriyoruz artık. Buyur Yusuf hocam söyle.
1: Son bir cümlemiz olsun. Ya şimdi bu Afrika'yı anlamak ve bize Afrika'ya yoğunlaşmayın diyen sadece Batılılar olmadı. Namık'tan gibi. Siyasetçiler de oldu. İşte orada deniz aşırı maceracılık ne işimiz var falan. Sürekli bize vagon olmayı lokomotiflere. Bu konuyu en güzel işleyen kitaplardan bir tanesi de Frantz Fanon'un Siyah Deri Beyaz Maske isimli eseridir. Bir Senegalli Afrikalı'nın nasıl Paris'e gittikten sonra değiştiğini, dilini değiştirdiğini, dilini Fransızlar gibi böyle yuvarlamaya gayret ettiğini ve kendi ülkesinde beyaz gözükmeye çalıştığını. Aa bir baktım aynısı Türkiye'de var bunun. Beyaz Türk gözükmeye çalışan, Londra'ya uşak olmaya Türkiye'yi davet eden falan zihniyet. Buradan bir kitap tavsiyesi olsun. Frantz Fanon'un Siyah Deri Beyaz Maske eseri bu Afrika sömürgeciliğini en iyi anlatan kitaplardan
0: peki,
1: bir tanesi.
0: Peki tamam. Bitirdik. Rami Koç'la ilgili bir şey söyleyeceğim mi? Rami Koç'un fıkrası.
3: Ya 95 yaşındaymış onu söyleyeyim. 95.
0: Peki. Yani yine çok
3: gaf meselesi çok
0: fikir zikir değil değil mi bu?
3: Amatörle profesyonel arasındaki fark amatör içinden geldiği gibi davranır. Profesyonel seçilmiş davranış sergiler. Niye şortla çıkmıyorsun buraya? Değil mi?
0: Evet.
3: Çık.
0: Taksitlerin falan vardı. Taksitler.
3: İçinden geldiğin gibi davranamazsın medya karşısında.
0: Ali Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yeni Şafak gazetesi yazarı ve iletişimci sevgili Ali Saydam.
3: Sağ ol.
0: Açık Görüş'ün partnerlerinden, paydaşlarından bir tanesiydi. Lazım. Osmaniye Korkutlu Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Akşam gazetemizin Ankara temsilcisi ve Saltek dergimizin genel yayın yönetmeni sevgili Yusuf Alabar'da çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Açık Görüş'ü bitirdik bu haftada. Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri Türkiye perspektifinden, Türkiye çerçevesinden anlatmaya gayret gösterdik. Böyle de devam edecek inşallah. Türkiye bugün iç siyasette hakikaten çapı yerlerde sürünen siyasetten, muhalefetin hali pürmeli halinden kurtulup iktidarla ortaklaşa Türkiye'nin başına bela olabilecek meseleleri halledeceği günlerin inşallah çok yakın olduğunun umuduyla bitirelim. Haftaya çarşamba yine aynı saatte saat 20'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi geceler diliyorum.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'ye hoş geldiniz. Kıymetli bir misafirle yine karşınızdayım. Siz gelmeden okumaya başladım. Yola çıkmış gibi hissediyorum. O yüzden hoş görmenizi rica edeceğim. Fakat kendime alıkoyamadığım bir şeyle karşı karşıyayım. Ama biliyorsunuz sevdiğimiz bir şey. Hani bir şeyin kullanım kılavuzu hani onu yazandadır diye düşünerek aynı zamanda hem onu okumaya anlamaya çalışıyorum. Ama müellifiyle birlikte, imza sahibiyle birlikte konuşmayı seviyorum. Çünkü sizin de çok dikkatinizi çekeceğini bildiğim ve hayatınızda kendinizle, kendinize yönelik eleştirilerinizle, ne oluyorum, nereye gidiyorum, bu niye böyle oluyor diye sorduklarınızla veya çevreyle ilgili gözlemlerinizle çok alakadar bir konuya işaret ediyor konuğum Tolga Yıldız. Diyor ki, dikkat ya da irade krizi. Dikkat kelimesi... Hoş geldiniz demiş miydim?
1: Hoş
0: dikkatim
1: bulduk.
0: Dağıldı. Pek çok uyaran olunca benim dikkatim dağıldı.
1: Estağfurullah.
0: Ben çünkü şuna odaklandım. Elimde kitap var, karşımda Tolga Yıldız var. Doğrudan sorayım dedim. Dikkati niye krizle eşleştiriyor benim zihnim acaba? Hı hı. Niye krize dönüşüyor bu?
1: Kriz meselesi, kriz kavramı aslında mevcut kriterlerle ilgili bir yetememe halinin verdiği bir durumu işaret ediyor. Yani yeni kriterler arayacağız. Yeni bir süzgeç gerekiyor. Yeni kriterler. Nelerin önemli olduğu ya da nelerin daha az önemli olduğuna dair yeniden bir düzenleme yapmamız gerektiğiyle ilgili bir kavram aslında kriz kavramı. Yanlış hatırlamıyorsam antik Yunan, yani Yunanca'dan gelen bir kavram. Kriz çok şey bir kavram. Entelektüel özellikle Batı dünyasında dünya savaşları sırasında çok gündem olmuş. Birçok konuda krizler tartışılmış. 19. yüzyıl zaten neredeyse bütün bir sosyolojik kriz üzerinden konuşuluyor Batı dünyasında. Artık tabii yeni bir emperyalizm var, yeni bir küreselleşme ve bunun bütün dünyaya sirayet eden, bütün dünyada artık tartışılan belirli konular var. Hı hı. Bu konulardan bir tanesi de bu. Aslında bir tür bireylik krizi diyebilirim. Kitapta da aslında bununla ilgilen bir şeylerin altına oymaya çalışıyorum. Yeniden tanımlamaya çalışıyorum. Yeni kriterler getirmeye çalışıyorum. Önermeye çalışıyorum. Hem de mevcut durumu eleştirmeye, yani kritik etmeye çalışıyorum. Kriz, kritik,
0: evet,
1: ve kriter arasında
0: geçiyor.
1: İlişkiler
0: şöyle,
1: var.
0: Şöyle, evet. Gündelik hayatımızla bunun ilgisi ne diye aslında bizi arka kapakta karşılayan metin gündelik hayatımıza tekabül eden tarafını bize bir parça söylüyor ve hissettiriyor. Ama ben yolculuğa ön taraftan çıkmaya başladığımda izleyenlerimizle birazdan onu paylaşacağım. Yine de gündelik hayatımızda dediğim gibi neye tekabül ediyor? Şuradan bakacağım müsaadenizle. Eliniz sürekli telefona gidiyor. Bir sayfayı bitirmekte zorlanıyor. Sevdiklerinizin gözlerinin içine bakarken bile zihninizin başka diyarlara sürüklendiğini mi hissediyorsunuz? Bu deneyim sandığınız kadar kişisel değil. Yalnız değilsiniz. Mesele de çoğu zaman iradesiz olmanız değil. Hem kendi hayatımızda kendimizle ilgili hem de çevremizle kurduğumuz iletişimde evet kendimizden şikayetçi olduğumuz bir şey bu. Dikkatimi bir yerde toplayamıyorum. Toplasam da uzun süre orada kalamıyorum. Artık eskisi gibi bir filmi baştan sona seyredemiyorum. Bir kitabı derinlemesine okumakta güçlük çekiyorum. Sadece böyle entelektüel ilgiler değil, gündelik bir sohbetin içinde sizle konuşuyorum ama kafam açılmış başka sekmelerde, başka çekmecelerde, başka yerlerde. Orada mıyım tam, kalabiliyor muyum? Bu bendeki nasıl bir arıza? Arıza mı, değil mi? Benle ilgili bir sorun mu? Bunlar hep zihnimize dönüp duran şeyler hakikaten. Son yıllarda da arttı gibi. Nesiller arası bir fark var mı bilmiyorum ama ortaklaştığımız bir dert gibi görünüyor hakikaten. Var mı nesiller arası bu odaklanma, bu dikkatin toplanmasıyla ilgili bir fark? O geliverdi de aklıma.
1: Tabii yani şunu söyleyebilirim. Nesiller arasındaki temel fark aslında kendimizi nasıl bir aynada gördüğümüzle ilgili farklar. Yani insan nedir sorusuna her zaman bir benzetmeyle cevap veriyoruz. Örneğin İslam dini açısından insan toprak, topraktan gelen, topraktan yapılan bir şey. Ama bugün insan bilgisayar gibi bir şey. Bunların ikisi arasındaki bu analojiler farklı olduğu zaman insanın kendisini de düzenleme şekli farklı oluyor. Yani tarım toplumunun insanı kendisinin topraktan geldiğine inanan bir insan. Ya da şöyle söyleyeyim, bu benim çok böyle anlattığım bir hikayedir. İbrani dinlerde bir sekans olarak çok anlatılır. Adem'in yaratılışı hikayesi. Kur'an-ı Kerim'deki format üzerinden hatırlıyorum şu anda. Allah Adem'i geri kalan yaratılanlara gösterir, sunar. Ve onlara der ki siz kelimeleri biliyor musunuz? Tenzih ederler. Derler ki hayır, o sadece senin hikmetin. Adem'e konuş ya da kelimeleri söyle, kavramları söyle dediğinde Adem konuşmaya başlayınca herkes secde eder. Tek bir melek secde etmez. Zaten bütün hikaye de orada başlar.
0: Oradan başlar. Evet. Çatış, yani o hikayenin çatışması
1: o. Evet, çatışması odur. Sahne budur yani. Evet. Ve

0: kütletici toplumlarla tarım toplumu arasındaki bir fark da bu. Yani tarım toplumundaki insanlar kendilerinin topraktan geldiğine dair bir benzetim yaparken avcı toplucular, göçebeler ateşi kutsama konusunda farklı bir noktada duruyorlardı. Biz de bugün bilgisayarı benzer şekilde aslında kutsuyoruz. Dolayısıyla kendimizi konuşurken de kavramlarımızı bilgisayara benzetiyoruz. Dünyayı bir tür veriye benzetiyoruz. İletişimimizi internete benzetiyoruz. Yani baya baya araçlar, kullandığımız araçlar, dünyayla ilişkiye girdiğimiz araçlar bizim kendimizi anlama biçimimize dönüşüyor. Ve oradaki ritim, oradaki düzen bizim psikolojik ritmimiz ve düzenimizi, aslında ruhsallığımızı oluşturan şeyler olmaya başlıyor. İnsanın böyle bir tamam bir doğası var. Aslında bu doğası konusunda hayvanlar ya da yakın türlerden çok da ayrı bir şey değil insan. İnsanın bir de bir başka doğası daha var. Bir başka katmanı daha var. Bu kategorik olarak insanı her şeyden ayırt ediyor. O da onun tarihselliği, kültürü. Bizim bu kültür meselesi sandığımızdan çok daha etkili. Ne hissedeceğimize, ne duyacağımıza, birey olarak kendimizi nasıl tanımlayacağımıza.
1: O zaman bu cümle buna mı denk geliyor? Yani bu deneyim sandığınız kadar kişisel değil.
0: Evet.
1: Yalnız değilsiniz. Mesele de çoğu zaman iradesiz olmanız değil.
0: Evet.
1: Peki konuyu buradan açtık. Şimdi yani kendimizden şikayetçiyiz ya. Daha doğrusu şikayetçi dedi. Anlamaya çalışıyoruz. Yani bir değişiklik var. Bugüne kadar gelen modelle benim ortaya koyduğum performans arasında bir farklılık var. Şimdi bu gidiş, bir gidiş ama bir değişiklik. İyiye mi, kötüye mi? Bu kadar iyiye veya kötüye diye ayrılır mı onu da bilmiyorum mesela. Onu da anlamaya çalışıyorum. Nasıl konumlandırmalıyım filan diyorum. Böyle bir şey açıldığında parmağın ucu çıkıyor burada karşıma. Girişte her şey bir işaretle başlar diyorsunuz ve bizi bir sahneye davet ediyorsunuz. Bu anlamlandırmayla ilgili, bu dikkat meselesiyle ilgili. O sahneyi ben imza sahibinin kendisinden dinlemek istiyorum. Çünkü okuduğumda içine girdim. Çok sade, çok basit gibi görünüyor. Ama irkiltici, çok temel çünkü.
0: Evet, evet. Yani 20. yüzyılın büyük filozoflarından, hatta 20. yüzyılın Batı düşüncesindeki birçok ana akım ve daha heterodoks diyebileceğimiz, daha çevresel düşünme biçimlerini aynı kişide temsil ettiğini düşündüğümüz, tanıdığımız Wittgenstein var, bir mantıkçı, dil filozofu. O diyor ki aslında temelde, işte hatta kitabında, felsefi soruşturmalar kitabında, vefat ettikten sonra toparlanan notlarından oluşan kitapta bir parmak işareti var, yani bir çizim var. Her şey bunu anlamakla ilgili diyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor en başta. İşaretlerin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi o parmakla işaret etme konusu insanın bu dünyayla kurduğu ilişkide yalnız olmama durumuyla ilgili bir şeyi aslında vurgulamaya çalıştığım bir durum. Bu bir şöyle bir manzara anlatıyorum hemen girişte. 9 ay itibariyle insan yavruları çevresindeki diğer insanların bir şeyleri işaret ettiklerini, anlamaya başladıklarını bize göstermeye başlıyorlar. Yani parmakla etrafı işaret ettiğiniz zaman oraya dönüp bakıyorlar. Şimdi bizim doğal olarak dikkatimiz ya da dünya yönelme biçimimiz, evet, bu dünya tarafından yönetilir. Dünyadaki uyaranlar, etrafımızda, yaşam alanımızda olup biten şeyler bizim dikkatimizi yöneltir. Bu diğer hayvanlarda da yine bildiğimiz bir şey. Fakat insan söz konusu olduğu zaman, işte o kategorik olarak ayrılan şeylerden bir tanesi bu. Bunun doğuştan olduğunu düşünüyoruz. 9 ay civarında kendisini göstermeye başlıyor. Etrafındaki diğer insanların bir şeyleri işaret etmesi, işaret edilen şeyi daha figür haline getiriyor. Bunun da sebebi ortak dikkat dediğimiz bir mekanizma. Yani ikimiz aynı anda aynı şeye bakıyoruz. Fikri. Mesela bunu bir kediye yaptığınızda ya da bir şempanzeye yaptığınızda işaretleri anlamıyorlar. Sizin bir şeye parmakla işaret ettiğiniz zaman, mesela şempanzelerle yapılan çalışmalarda, şempanzeler mesela iki kap var, bir kabın altında bir yiyecek olsun ve siz aslında yardım ediyorsunuz, orayı gösteriyorsunuz. Şempanzeler %50 şansla o kapları açıyorlar. Yani herhangi bir şekilde işaret etmeniz herhangi bir anlam ifade etmiyor şempanze için. Kediler de böyle, köpekler de böyle. Hatta geri parmağınızı koklarlar. Bir şey işaret ettiğinizle ilgili bir fikirleri yoktur yani. Fakat 9 aylık bebekler, insan yavrusu, sizinle böyle bir

0: temasa başlıyor. Kendisi de sizin dikkatinizi ya da dünya yönelme biçiminizi yönetebiliyor. Yani işaret etmeler başlıyor.
1: Yani nesneye değil kasta yönelebiliyor insan.
0: Evet,
1: kasta.
0: O ilişki evet, meselesi. Ilişki. Evet, yani asıl olan şeyin ilişki olduğunu anlıyoruz insanda. Dünyayla kurulan ilişki insanı insan yapan, nesneyi nesne yapan şey oluyor. Diğer türlerde büyük bir ihtimalle böyle bilincin böyle bir katmanı ya da böyle bir sahnesi yok. İnsanlar bunu gerçekten büyüleyici bir şekilde yapıyorlar ve her şey onun üzerine bina ediliyor. Bu önemli. Yani dediğim gibi Wittgenstein'in dediği şeyi hemen hatırladım sorunuzda. O işaret etme eylemini anlamamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde aslında felsefenin de görevini öyle düşünüyor Wittgenstein yine ikinci kitabında. Bir cam şişe içinde kalmış olan sineğe çıkış yolunu göstermek diyor. Felsefenin görevi budur. Nihayetinde evet bizim hakikaten alamet-i farikamız bu. Yani bunu yapabiliyoruz bu dünyada ve bunun üzerine her şeyi inşa etmeye başlıyoruz. Geri kalan her şeyi, kültürleri, farklılıklarımızı, bireyselliğimizi bunun üzerine inşa etmeye başlıyoruz. O yüzden ortak dikkat meselesi önemli. Yani şöyle özetleyebilirim. Evet, dünyaya dikkat ediyoruz, dünyaya yöneliyoruz. Bunun çok biyolojik bir sebebi var. Çünkü şöyle diyebiliriz mesela, bir ağacın dikkatinden bahsetmiyoruz. Çünkü ağacın bir bizim kadar spesifik bir yönü yok. Morfolojik olarak, anatomik olarak. Hı hı. Ağacın 360 derece çevresi aynı, simetrik. Sadece yukarı ve aşağı doğru hareket ediyor.
1: Yönlü.
0: Fakat hayvanlar alemine girdiğinizde, gitgide bizim gibi memelilere falan geldiğinizde bizim morfolojik yapımız, bayağı bedenimizin yapısı belli bir yöne doğru çok ustalaşmaya başlamış biyolojik varlıklarız. Hatta bunun bir şeyi de kafa, çok tekrar eder hayvanlar aleminde. Kafa, işte beyin içinde, çünkü dünyadan gelen sinyalleri okuyacak tüm duyu organlarımızın yoğunlaştığı bir
1: antenlerimiz
0: evet
1: orada.
0: Ve hareket yönünde evet. En önde yani o dünyanın en önünde dikkat bununla ilgili aslında evet yani başka türlerde dikkat ediyorlar dünyaya fakat bu dikkati yönetme konusunun bu versiyonu yani insana özgü seçici dikkat yani bir şeyi figür haline getirmek, geri kalan şeyleri zemin haline getirmek, sonra o figürleri değiştirmek ve bunu yaparken nesnelerin hakimiyetindense kendi iradesiyle bunu yapmaya başlamakla ilgili seçici dikkat meselesi insana özgü. Fakat seçici dikkat bir bireyin öğrendiği bir şey. Bunu öğrenmesinin köprüsü de başkasıyla kurduğu ortak dikkat. 9 aylık o civarda. Yani bir başkasının parmağını kendi zihninde kendine gösterebilmeyi öğrenmeye başlıyor. Başkalarıyla temas ederek. Çünkü bizim dikkatimiz uyaranlar dünyası öyle diyelim. Dünyayla eş şeyli değil. Yani tamamen eş iz düşümlü değil yani. Birisi bize bir şey işaret ettiği zaman o şeyin bilincimizdeki kapladığı yer ön taraf oluyor. Figür haline geliyor. Uyaran olarak onun frekansı, şiddeti değil. Bir başkasının onu işaret etmesi. Dolayısıyla bizim de dünyaya bakarken kendi kendimize dikkatimizi yöneltmeye başladığımızda bu beceriyi sergilemeye başlıyoruz. Tabii dolayısıyla aynı dünyaya bakan bir sürü pencereden, bir sürü farklı resimden de bir ölçüde bahsedebiliyoruz.
1: Ortaya çıkmış oluyor ve bir şey inşa oluyor o zaman ortaklaşmasının değeri ne peki? Ortaklaşmasının değeri ne? Evet yani tekil olmayıp da hani işaret ediliyor dediniz yani ve onu belirleyen şey o diye söylediniz ama bizi bunu kişisel algılamaya iten ne ya da yani bu parçalanmayı niye yaşıyoruz zihinde? Çok tekil algılıyoruz çünkü bazı şeylerde karşılaştığımız hani benim yorumum böyle gibi düşünüyoruz. Bu benim krizim evet. Gibi düşünüyoruz.
0: Dün de psikolojiye giriş dersinde, gelişimsel psikolojiye giriş dersinde öğrencilerle bu konuyu konuşuyorduk. Bu bireylik meselesi, bireysellik meselesi. Aslında bizim birey olarak kendimizi inşa ettiğimiz araçların hepsini toplumdan, kültürden ödünç alıyoruz. Dediğim gibi zaten bir bedenimiz var. Bir de bir kaçak kat çıkmışız. O da kültür. Tarihsel bir başka versiyon daha var. Ve onun aktarımı da kültürel aktarım yolları. Özellikle dil bu konu çok etkili bir araç. hatta bütün araçların aracı diyor Vygotsky, Rus psikolog.

0: bütün araçların aracına sahibiz. Biz tek dil konuşan varlık biziz. Az önce Adem atfını da tekrar hatırlatayım. Bu sadece bize özgü bir şey. Ve şöyle söyleyebilirim. Yine bir kadim gönderme yapacağım. Yuhanna İncil'i. Başlangıçta söz vardı diye açılıyor. Hı hı. Başlangıçta söz vardı. Sonra Faust galiba buna karşı çıkıyor. Değil mi? Faust şey yapıyor. Başlangıçta eylem vardı. Burada işaret başlangıçtaki eylemin adı aslında. Bu yine bizim Michelangelo'nun ünlü Vatikan'daki şeylerinde evet. Birbirlerine dokunma halleri. Yani Adem'in yaratılışı sahnesindeki o dokunma. O bir yandan da işaret etme. Birbirlerini işaret etmeleri. Yani Tanrı'yla insanı birbirini işaret etmesi, birbirini göstermesiyle ilgili bir şey. Bu çok felsefi olarak, dini olarak çok derin tartışılabilecek ve konuşulabilecek şeyler. Fakat insanoğlunun olayı aslında bu. Bir başkasıyla karşılaşmadan, bir başkasının göstermesi olmadan onu dünyaya nasıl denir, yönetmesi gerekiyor. Yani dünya benim için şöyle bir analoji yapabilirim. Bir duyu yumağıyım. Yani dünyadan sinyaller alıyorum, hı hı, tamam, hı hı. Ama bir ben var, bir öteki var. Benden ayrı nesneler var ve nesnelerle ilişkim var gibi. Belki de doğal olmayan şeyler, bilmiyoruz bu. Önemli değil ama bizim deneyimimizi kuran temel yapıların en başında işaret geliyor. İşaretler geliyor. Ve garip bir şekilde şunu söyleyebilirim. İşaretler mesela temel bilimlerle açıklanamayan şeyler. Yani fizikle, kimyayla, evet, biyolojiyle, evet, açıklayamıyorsunuz işaretleri. İşaretler onların açıkladığı mekanik evrende gömülü değiller. Yani parmağımın şöyle ya da böyle durmasının fiziksel, kimyasal, herhangi bir formülle falan hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten oralar çok anlam arayan disiplinler değiller. Burada bir anlam katmanı giriyor. İşte o zaman biyoloji de geri çekiliyor sahneden. İşte bizim sosyal bilimler ama asıl sanat işin içine girmeye başlıyor. Bu anlam katmanını yaratma konusunda. Dolayısıyla biz mesela işte 20. yüzyıldaki filozoflardan bahsettim ya da günümüzde 2026 Nisan'ında çıkan bir kitap bu. Ama işte Faust diyorum, dini kitaplarda atıflardan bahsediyorum. Mitolojik hikayelerde geçen şeyler var. İnsanoğlu başından beri niçin işte mağaralara o resimleri yaptı, evet, niçin ellerinin
1: o
0: üzerine
1: bıraktı, evet, izlerini
0: ağzında
1: bıraktı,
0: bir çamur yapıp ellerin üzerine püskürttüğünü biliyoruz ve eller mağarası diye bir şey var. Bunları niçin yapıyor? Niçin bir iz bırakıyor? Niçin bir işaret bırakıyor arkasına? Ve bu işaretler başkaları tarafından okunabiliyor her zaman. Ve bir anda şey oluyor mesela, çok bireysel dediğimiz şeyler bile üzerindeki o örtüyü kaldırdığınızda ne kadar toplumsal, ne kadar sosyal, ne kadar kültürel, ne kadar bir başkasına yönelik. Şunu diyebilirim yine kitabın başındaki manzara ile ilgili. Üçgenleşmelerden hep bahsedilir bizim alanımızda, psikolojide. Burada işaretle ilgili şöyle bir şey var. Biz bebeklikte, dünyaya yeni geldiğimizde önce dünyaya yönelmiyoruz ya da nesnelere yönelmiyoruz. Aslında bir dünya henüz yok bizim için. Orada sadece duyular var, bedenimde etkiler var. Bir dünyanın oluşabilmesi için o bedenimle artık o Kant'ın dediği gibi,
1: alemi,
0: evet, Kant'ın dediği gibi, yani orada olduğunu sandığımız, düşündüğümüz varlıklar arasında bir dünya arayüzünün, bir dünya örtüsünün kurulması için önce bir başkasıyla temas ediyorum. Bir başkasının işaretleriyle benim dünyamı kurmaya başlıyoruz. İlk önce biziz yani. Mesela çocuklarda biz egosentrizm kavramını çok kullanırız. Çocuklar egosentriktir deriz. Yani kendi merkezlidir.
1: Evet.
0: Telefonla konuşurken, aa bak uçak var der. Sizin orada olmadığınızı hesaba katmaz. Bugün yani 2000'li yıllarda biz şunu anladık çocuklarda. Bu yani o 20. yüzyılda şöyle konuşuluyordu. İşte çocukların bir tür beceriksizliği öğrenecekler. Başkasında perspektif
1: olduğunu. Daha gelmedi
0: olduğunu.
1: Oraya.
0: Evet, daha gelmedi diye. Biz bugün şunu biliyoruz. Çocuklar aslında egosentrik konuşma dediğimiz konuşmaları yaparken, aslında bu hataları yaparken şunu ayırt etmiyorlar. Benle bizi ayırt etmiyor. Yani benim gördüğüm şey herkese görülüyordur.
1: Herkes biliyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani kendi gözünden, evet, gördüğü gibi herkes o gözden, evet, kendi, evet, gözünden,
0: egocentric
1: görüyor.
0: Egosentrik değil aslında, bizcentric. Venus diyoruz buna yani. Evet. Ben, bizlik var, bizlik fikri var. Bunun içinden ben doğacak. Biz tam tersini politik olarak böyle güdümlendik çünkü çok uzun süredir. Tam tersi insan birey olarak doğar, sonra toplumsal sözleşmeler ve toplum olur diye düşündük. Bugün antropoloji, psikoloji, sosyoloji
1: hikayeyi
0: diyor ki
1: tersten
0: tam tersine. Evet. Dolayısıyla bugün nasıl bireyler olduğumuz ve şikayetlerimizin sebebi nasıl bir biz olduğumuzla ilgili Benim de kitapta hep vurguladığım şey o. Bu bir bizlik problemi. Şey problemi değil, bireylerin problemi değil. Yaşama şeklimizin problemi, işte o analoji, o araçların bizi yönetmesinin problemi, işte o platformların, dijital şirketlerin, dijitalize olmuş bir dünya. Dolayısıyla dünya bizim için bir veri gibi. Anlamlı şeyler yok artık etrafımızda.
1: Hani böyle, akış var sadece.
0: Evet, böyle analiz edilecek, şey, evet, hesaplanacak. Etrafta bir malzeme varmış gibi bakıyoruz. Bu da çok ayıp bir şey. Dünyaya malzeme gözüyle bak. Çünkü şöyle bir şey. Figür ve zemin her zaman bizim için bir tür metaya dönüşüyor böyle baktığımızda. Yani bizler sanki onların tüketicisi olarak bu dünyaya geliyoruz ve onları tüketmekle, tek ilişkimiz tüketmekle. Dolayısıyla mesela yapma da yok oldu. Mesela bunun en büyük şifası yapmak. Bir şeyleri yapmak. Elle yapmak, gözle yapmak, hareket etmek. Hani bize hep diyorlar ya, bunlar daha iyi geliyor mesela psikolojik problemlere, işte dikkat toplayacaksınız, şunu yapın, bunu yapın diye. Aslında evet, yani çünkü biz oturmak üzere doğmadık. Bedenimizin böyle bir fikri yok. Böyle bir dünyada yaşayacağına dair bugün doğan hiçbir bebeğin, hani tırnak içinde söylüyorum tabii, böyle bir fikri yok. Tek fikri var, ben bir grubun üyesi olmak için terbiye olmak üzere bu dünyaya geldim.
1: Uyumlanmaya çalışıyor mevcut duruma. Evet. Bir de biraz da böyle bir şey. Yani o okumayı mevcut düzen üzerinden, tabii, ve işaret edilen şey neyse o tarafa doğru gidiyor. Evet. Ama daha...
0: Evet, yani o bizlik içindeki çatlaklar, bugün o bizliğin dağılması...
1: Evet.
0: Bireyin dağılmasıyla ilgili bir semptoma dönüşüyor aslında.
1: Bizliği dağıtan şey dijitalleşme mi? Hikaye ne?
0: Aslında bizliği dağıtan şey ve dijitalleşmeyi de bu hale getiren şey normalde...
1: Şey, bu arada ben kendime dijitalleşmeye karşı çok agresif veya ön yargılı veya bir bariyerin arkasından bakarken hiç iyi hissetmiyorum. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet, ben de aynı fikirdeyim.
1: Hiç hissetmiyorum. Aynı fikirdeyim. Anlamaya çalışıyorum, biraz geriliyorum ama bunun sadece böyle yıkılması, devrilmesi ve olmasa daha iyi olurdu diyeceğim bir şey olarak anlamak, bu da anlama aykırı ve ihanet gibi geliyor.
0: Evet, evet. Çünkü... Şimdi insanın bir özelliği de antropolojik olarak yine ayırt eden şeylerden bir tanesi, araç kullanan tek tür insan değil. Yani birçok tür bazı nesneleri, şeyleri araç olarak kullanabilir. Bir problemi çözmek için falan filan. Ama insan araç kullanarak araç yapabilen, araç yapma araçları üreten tek tür. Dolayısıyla insan teknoloji üreten tür. Evet. Dolayısıyla biz teknoloji üretiyoruz. Bu balta da böyle, internet de böyle, cep telefonumuz, hepsi böyle.
1: Sürdürüyoruz. Bir gelişimi tabii, diğer noktaya taşıya
0: tabii,
1: taşıya.
0: Tabii. Evet. Dolayısıyla araç, az önce bahsettiğim gibi yine antropolojik olarak bizim niçin Çatalhöyük'teki ibadet odalarında öküz boynuzları, kafa heykellerinin olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü o dönemin güç kaynağı o. Tarıma geçiyorsunuz, yerleşik hayata geçiyorsunuz ve bir güç kullanıyorsunuz. Bugün mesela internet, elektrik, veri, ya, bu verinin çipler... Dolayısıyla bunlar üzerinden dünyayı görüyoruz. Burada bir problem yok. Problem bu araçların kullanılmasıyla ilgili toplumun hiyerarşik düzenlenmesi meseleleri. Aslında ekonomik bir meseleden politik ekonomik bir meseleden bahsediyorum. Bizler bunların tüketicisi oluyoruz. Ne olduğunu anlamıyoruz. Yapanlar dağınık bir şekilde yapıyorlar. Mühendis işte Çin'deki fabrikada ne olduğundan haberi değil. Yani şey var ya, mesela herhangi bir dijital telefonu alıyorsunuz, şey yazıyor. İşte Çin'de üretildi, Kaliforniya'da tasarlandı, Türk de tüketiyor. Evet. Yani dünyaya dağılmış bir ürün. Ya bu, şimdi ben bundan diyelim ki 10 bin sene evvel, 15 bin sene evvel dünyayla ok kullanarak ilişki kuruyordum ve ok kullanabilecek herkes okunu kendisi yapabiliyordu.
1: Bunu düşünüyordum, tasarlıyordum, yapıyordum,
0: öğreniyordum. Başka, evet, evet, önceki kuşaktan öğreniyordum. Şimdi bunların hepsi dağılmaya başladı, parçalanıyor ve biz bunları yine aslında karmaşık işaret sistemleri kullanıyoruz. İşte para gibi, ekonomik sistemlerdeki birçok şey, ekranlardaki akışlar. Aslında yine dünya ile kurduğumuz ilişkide o mesafeler var. Fakat bu mesafeler konusu sanki bizim ritmimize, zamanın akışına, işte ruhumuza aykırı bir yere doğru gitti. Orada dijitalleşme kendisi değil, araç olarak değil ama... dedim ya, biz dünyayı aslında o araçlar aracılığıyla kuruyoruz. Hı hı. Kendimizi de öyle kuruyoruz. O araçlarla ilgili tırnak içinde söylüyorum, cahilliğimiz ya da psikolojik boşluklar, kendimizle kurduğumuz ilişkide de o boşlukları. Yani kendimizi bir makine gibi hayal ediyoruz. Kendimizi bir verimlilik makinesi gibi hayal ediyoruz. Performans makinesi gibi hayal ediyoruz. Dolayısıyla aramızdaki farklar hep şey, çip farkları. Mesela zekayı çok kutsuyoruz. Mesela yaratıcı da o kadar kutsamıyoruz artık. Ya da farklı şeyleri görmeyi ya da büyülenmeyi mesela kutsamıyoruz. Benim kitabın sonunda özellikle getirdiğim nokta bu. Büyüsüz bir dünyaya dikkat etmek de değer değil o dünya. Büyülenemiyoruz o dünyaya baktığımızda. Burada şey anlamında söylüyorum. İşte sanatçının yarattığı şeyde olduğu gibi. O dünyaya dikkat etmek, o dünyaya daha doğrusu yönelmekle ilgili esprilerin olması gerekiyor. Bizi oraya çekecek derinliklerin olması gerekiyor. Karanlıkların da olması gerekiyor. Şimdi her şey çok açıklanıyor. Çok hırslıyız bu konuda. Evet. Dolayısıyla her şeyi parçalarına bölüyoruz. Dijitalleşmenin en büyük şeyi bu. Yani analog değil. Aralarında bir bütünlük yok. Bir bütünlüğü algılamıyoruz. En küçük parçalarının en yüksek düzeyde işlemlenmesi. Kendimizi de öyle düşünüyoruz. Nesneleri gideceğiz. O nesnelerle ilgili bir amacımız olacak. O amaç benim mi? O nesne ne demek? Onun bütünlüğü ne? Zeminle kurduğu ilişki ne? Arkasındaki dünya nasıl bir dünya? O dünyayı anlamaya değer mi? Dense o tüketmek, başka bir şey yapmak üzerinden o dünyayla ilişkiye girdiğimizde aslında dünyaya bir ihanet içindeyiz. O ihanetin bedelini ödüyoruz hepimiz yani. Hepimiz o cehennemi yaşatıyor dünya. Dünya dediğim şey çok metafizik bir şeyden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Bizim bilincimizle kurduğumuz ama o bilinçte şey diye düşünüyoruz ya yalnızız gibi. Bilinç dediğimiz şey yalnız ya yani bilinç dediğimiz şeyin bireyselleşmesi için toplumsal bir zemini olması gerekiyor ilk önce.
1: Gerçekten beni krize soktunuz. Çünkü bu da iyi bir şey olabilir belki bilmiyorum. Yani devam edebilmenin yolu belki krizden geçmektir. Yani tabii. Ne olduğunu tanımlama konusunda bir ihtiyaç içindeyim. Çünkü ilgimi çekiyor, dikkatimi çekiyor. Yöneliyorum, etkisini görüyorum. İstifade de ediyorum, mutsuz da oluyorum ve sıkışmış hissediyorum. Şimdi kim kimi ne neyi yönetiyor? Benim krizlerimden biri de bu. Yani bir akış falan güzel de. Ne diyeceğiz buradan bunun devamında?
0: Yani işte irade meselesi galiba orada işin içine girmeye başlıyor. Yani bizim bu dünyaya yönelmemizin bir niyetselliği var. İşte bir hedefimiz oluyor ya da bir gelecek tasavvurumuz oluyor. Bir amaçla dünyaya yöneliyoruz. Şimdi bu amaçlar konusunun anlamlılığı meselesi, bizim bu amaçlar konusuyla ilgili hazır paketleri tüketmek değil de kendi hayatımızda başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerdeki derinleşmeyle ilgili bize bir fırsat, bir dünya yaratıp yaratamayacağımız. Aslında biz fırsat kelimesini kullandım. Bir yandan duruyorum. Evet bunu anlaşabiliyoruz ama fırsat bir yandan da çok alışveriş sitesi kelimesi.
1: Değil mi?
0: İşte bu çok tehlikeli.
1: Maalesef. İçine çekiyor evet. Yani bir
0: yani
1: tarafta.
0: Yani bu terminoloji bizim kendimizde yani kendimizde de bir ürünmüşüz gibi.
1: Halbuki dil ne kadar belirleyici insanın
0: çok,
1: anlamı.
0: Çok tabii. O araç işte. Evet. Yani şimdi siz eğer bir insan değil. Az önce onu konuşuyorduk hatta kuliste değil mi? Hani bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Siz bir insan değil de bir makine yaratmak istiyorsanız makine oluyorsunuz. Makineleşiyorsunuz. Ya da işte bir o yani dünya ile kurduğumuz ilişkinin mekanikleşmesinin bedelini şöyle ödüyoruz. Evet tamam böyle yapalım. Hani amacımız şu olsun. Verimliliği arttırmak, daha mutlu olmak, daha çok para kazanmak. Bu tip amaçlar koyabiliyoruz. İşte niçin o sınavı geçmem gerekiyor? Niçin dikkatimi oraya odaklamam gerekiyor? Tamam ama hiçbir zaman şeyi konuşmuyoruz mesela. Gerçekten bu sınav için amaçladığımız şey gerçekleşiyor mu? Öyle mi oluyor? Yoksa herkes işte beyaz yaka bir noktadan sonra bedenen, psikolojik olarak iflas ediyor ve sürdüremiyor bu süreci. Biz aslında bugün evet yani bir şey söyleyeceğim. Bir başka röportajda daha böyle laf gelmişti yine buraya. Yine aynı yere geldik diye hissediyorum. Hani buna yaşamak denir mi? O arabesk bir duygu vardır ya. Hakikaten bu bir yaşama biçimi mi? Bu bir yaşamak mı? Akıştan bahsettiniz ya mesela akıştaki amaç kendisi orada olmak, orada bulunmak. Dolayısıyla mesela şeyi görüyoruz. Herhangi bir performans ya da değerlendirme kaygısının olmadığı bağlamlarda şimdi eşim çalışıyor sanat terapisi üzerine. Sizden sanatçı olmanızı beklemiyor kimse ya da bir sanatsal yüksek beceri göstermenizi beklemiyor. Sadece sanat araçlarıyla kendinizi ifade etmenizi ve işte akışta olmanızı bekliyorlar. Çok şifalı bir şey. Mesela ritüeller de bu konuda çok tutucudur. Ritüellerin içinde bulunmak, ritüel yapmak. Ama mesela biz ritüelleri de mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Yine benim çok derslerde falan verdiğim bir örnektir bu.
1: Siz söyleyin de ben de aklıma takılanları ufak ufak dökmeye başlayayım burada.
0: Yani çok bir yandan kalp kırıcı, bir yandan da yüzleşmemiz gerekiyor. Ben derslerini söylerim mesela, işte bizim kültürel olarak da çok direkt içinde o havzada bulunduğumuz için işte İslam diniyle ilgili çok yakınız. Yani 5 vakit namaz şey duyuyoruz, ezan duyuyoruz. Hani siz dindar bir insan olmasanız bile bir kültürün içindesiniz. Tabii. Ve tabii ki o kültürden besleniyorsunuz, duyuyorsunuz, tanıyorsunuz o kültürü. Ve şeye soruyorum derslerinde, amfide. Hani niçin oruç tutuyor Müslümanlar? İşte dindar olduğunu düşünen arkadaşlar da bir cevap veriyorlar. Öyle daha hani mesafeli, öyle o kadar dindar duyguları, dini duyguları olmayan kişiler de aynı yerde buluşuyorlar. İşte sıhhat, sağlıklı olmak falan gibi. Ya da işte ruhsal kurtuluştan falan böyle, daha böyle öyle ya da yorumlanıyor. Bunların hepsi çok New Age şeyleri. Yani bir tüketim şeyi, şey diyorum yani, sizce diyorum hani bir hani zaten şey şakaları vardır. O zaman yoksulların için tutuyor orucu falan gibi şeyler. Hani çünkü çok yoksulları anlamak gerekir. Bir kimsenin aklına şey gelmiyor. İbadetin tek amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yani başka da bir...
1: Hayır, sen yaradansın, işte, ben de sana tabiimden başka bir anlamı
0: hatta
1: yok.
0: Hatta hani herhangi bir rasyonalize etmemiz gerekmiyor. Zaten ritüellerin bir amacı da bu. İnanıyorsunuz, onun mesela niçin işte o kadar rekat namaz kılıyorsunuz? Ya da niçin pazar günü gidiyorsunuz kiliseye? Niçin şu şekilde ibadet ediyorsunuz? Bunun bir açıklaması yok. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Ve o şekilde yapmanın da amacı, eğer bir amaç varsa, olabildiği kadar sizi soyutlaması aslında. Olabildiği kadar o akışta sizi tutması. Tamamen orada bulunmanızı sağlaması, geri kalan şeyleri silmesi.
1: Her şeyle ilgili o kadar pazarlık halindeyiz ki ama.
0: Tabii, evet.
1: Siz muhtelif şeyden böyle bahsedince onu düşündüm ben. Dinle, yani inancın din boyutuyla ilgili olabilir. Felsefe tarafıyla ilgili olabilir. Kadim öğretilerden beslenmeye çalışan insanlar olabilir. Bir anlam arayışı içinde bir şeylerin peşine düşüyoruz. Fakat o anda kalma meselesiyle ilgili değil, onun bize sattığı yeni, bugünkü anlamıyla söylüyorum, sattığı şeyle ilgileniyoruz. Yani bir sayı odaklılık içinde. Onu öyle yaparsam buraya gelirim, bunu böyle yaparsam şuraya varırım şeklindeki bir hesap içinde. Yani bir hapisten bir başka hapse iletir gibi
0: bir yönde. Aslında şöyle bir şey, yani ne olursa olsun o dünyayı oluşturan katman, bizlik, kültür, yaşama biçimimiz, bunun düzenlenmiş düzenlenme biçimi her şeyi kendisine benzetiyor. Hani az önce biz kendimizle ilgili diyoruz. Yani tabii ki bütün inançlar, her şey nihayetinde... daha adını koyarsam yani o sermayenin bir hakimiyeti var. Hı-hı. Tamam. Hı-hı. Ama bu sermayenin kendisinin hakimiyeti, o zamanda 19. yüzyılda Marx çok söylemiş, vurgulamış. Her şeyi parayla ölçüyor. Ve bu dijitalize muhabbetiyle iyice yani bizim için şey oldu, böyle entelektüel olarak da korkutucu bir şey. Yani dünya zaten öyle bir yer gibi olmaya başladı. Sayılardan ibaret bir dünya.
1: Ezeli algıladık sanki bazı şeyleri gibi,
0: evet,
1: değil mi?
0: Şey yani yok artık, değer olarak. Bütünlük, derinlik, genişlik, sonsuzluk fikri yok artık mesela hayatımızda. Sonsuzluğu hiç hissetmiyoruz. Hep böyle kesik kesik kesik, her şey kesik kesik. Dolayısıyla günü planlamamız da öyle, yaşamı planlamamız da öyle. Dolayısıyla bunun için de bizim dünyayla ilişki kurmamızla ilgili devamlı sekteye uğrayan bir rejim, bunu sekteye uğratan bir rejim var. Bu şekilde gitmesi üzerinden kurulmuş dünyanın şu andaki akışı, öyle diyelim. Yani akmamak üzere, sekteye uğramak üzere. Ne derler? Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Bu bizi çok yoruyor. Bir zaman sonra kırıyor. Özellikle ilişkiler konusunda da yani yine kitabın dertlerinden bir tanesi de o. Dikkat sadece nesnelerle ilgili bir şey değil. Zaten kuruluşu bir başkası.
1: Evet, evet.
0: Sevdiğinizin gözünün içine bakmalısınız. İnsanın gözünün içine bakmalısınız. Yani insanı dikkat etmelisiniz yani çevrenize. Bu bir sevgi eylemi. Biz o sevgi eyleminin de içini yok ettik.
1: Tamam
0: maalesef.
1: Hocam ben onu anladım. Problem şu. Bakıyoruz reçeteye. Şimdi herkes... bir çözümü kendisi için aramaya çalışıyor. Mesela bir dakika yavaşlamalıyım. Mesela yavaşlama. Hı hı. Ama her çözüm de sanki paketleniyor, ambalajlanıyor ve bir ürüne dönüşüyor gibi. Bu da beni biraz ya çok mu kendi kendimi sıkıştırıyorum buna bilmiyorum ama hı hı. Şununla ilgili söylüyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum sanki. Hı hı. İnsana bakayım, gözüne bakayım. Onu anlayayım, göreyim ya da gayret edeyim buna. Veya daha formüle ederek dijital detoks yapayım. Şundan uzak durayım. Hı hı. Bir gün içinde ancak şu sınırda gireyim veya bir hafta hiç girmeyeyim bakayım. Bunlardan, bu arayışlardan bugünün gerçekçi şartları içinde hangisine yönelmek gerçekçi, neyi arıyoruz ve neyle takas etmeye çalışıyoruz?
0: Şimdi yayın evinde görüştüğümüzde ben aslında akademik bir kitapla ilgili başvurmuştum, görüşmüştük. Furkan Bey genel yayın yönetmeni. İşte bu problemden, böyle bir temada kitaptan bahsetti. Yani benim ilgilenip ilgilenmeyeceğimden, böyle bir şey hazırlayıp hazırlanmayacağımdan bahsetti. Ve o zaman konuşurken şöyle şey temalar üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani ya çok akademik ele alınıyor bu temalar, bu konular. Ya da fazla popüler, aslında popüler doğru bir ifade, popülist, yani bir şeyin popülist, popüler olması kötü bir şey değil ama popüler olsun diye yapılması kötü. Ama orada da çabuk şeye kayıyor, işte reçete vermeye, çözüm vermeye. Çünkü sanılıyor ki tüketici bunu istiyor. Yani okuyucu, o tüketici diye bir profil var, onu istiyor. Aslında insanlar çok suçlu hissettiklerini söylüyorlar. Yani okudukları zaman evet sanki böyle çok basit bir şey var, ben bunu bir türlü uygulayamıyorum hayatımda gibi. Şimdi benim de kitapta, özellikle kitabın yine son bölümlerine doğru tırnak içinde bir kurtuluş reçeteleri konusunu ele alıyorum ve tek başına bunun olmayacağını, yani bir tek başına kurtuluşun olmayacağını söylüyorum ve bunun için ailelerin, arkadaş gruplarının belki çok küçük de olsa örgütlenmesi gerektiğini, beraber hareket etmek gerektiğini söylüyorum. İletişimin düzenlenmesi ve bunun dışında kamu kurumlarına da belirli şeyleri işaret etmeye çalışıyorum kitaplarda. Belediyelere, hükümetlere, bu konuda politika yapıcıların neyi öncelemesi gerektiğini. Bazen çok basit, yani dikkat alanları kurmak, belirli mimarileri ona göre düzenlemek. Mesela okullarımızın falan değişmesi gerekiyor yani. Hani dikkatle ilgili birçok şeyi konuşuyoruz ama hiç ona uygun değil. Yani trafiğin düzenlenmesi öyle değil, binalarımız, evlerimiz
1: fiziksel
0: öyle değil.
1: Fiziksel yapı... Tabii, uygun değil.
0: Yani diyorsun. Sanıyoruz ki içerideki bir hani çarkta problem var. Evet. Hani ona uğraşınca her şey düzelecek. Hani hakikaten yanlış dünya doğru yaşanmıyor yani. Bu dünyayı ilk önce müdahale etmemiz lazım. Bu konuda tek başımıza ne yapabiliriz? Yine bir başkasına yaklaşıp ikna etmeye çalışabiliriz birbirimizi. Bir şey yapmaya, bir şey beraber yapmaya. O yüzden birlikte bakma ya da dikkat hakkı dediğim şeyler var. Beraber bu hakkı savunmamız gerekiyor. Dikkat, çalışma alanında savunmamız gerekiyor. Herhangi bir alanda dikkat hakkını tanımlamamız, savunmamız gerekiyor. Bunun bir insan hakkı olduğunu, eğer tekrar o kavramlara geri döneceksek, çünkü bugünlerde çok artık şey oldu yani, o kavramların içi çok boşaldı. Bunları tekrar düşün. İşte o krizler bu işe yarıyor. Hani birey üzerinden çizildi o bütün insan hakları konusu. Ve bugün de kimsenin umurunda olmadığını görüyoruz. Yani etrafımızda soykırımlar, savaşlar çok büyük.
1: Evet, tutarlı bir biçimde sahiplenilmediğini ve anlaşılmadığını
0: görüyoruz. Çünkü ontolojik olarak da problemliydi. Yani biz ilk önce bir o kültürleri, toplumu, tarihi bir yakalamamız gerekiyor. Nasıl bir iklimin çocuğu olduğumuzu, nasıl bir toprağın çocuğu olduğumuzu bir anlamamız gerekiyor. Burada da tabii şeyler var. Hani bireyselliğe hiç yer yok mu meselesi oluyor. Aksine bireyselliği anlamamız için toplumsallığı anlamamız gerekiyor. Bireycilik başka bir mesele. Bireycilik hatta öyle sakatlıyor ki konuyu. Yani bireyi merkeze almak. Bu şey güneş merkezli ve dünya merkezli evren tartışmasının olduğu gibi. Şimdi sosyal bilimlerde de o mesele var. Toplum merkezli bir sosyal bilimler kurmamız gerekiyor. Toplumu savunan bir sosyal bilimler sistemi kurmamız gerekiyor ki
1: birey var olsun, yaşasın.
0: Evet. Doğru. Bireyseli anlamamız için, bir şeyin bireyselleşmesini anlamamız için onun bireyselleşme kaynaklarını anlamamız gerekiyor. Bunun bir tarafı biyoloji, tamam, ama insan söz konusu olunca bireyselleşmenin kat sayısı çok yüksek. Yani hiçbir tür insanda olduğu kadar tahmin edilemez hale gelmiyor. Yani herhangi bir türe bir şey yaparsanız ne yapacağıyla ilgili tahmin aralığınız daha dar. Çünkü daha biyolojik sahiplerle hareket ediyor hayvanlar, başka türler.
1: Çok güdüsel dediğimiz şeyler tabii ki.
0: İnsan
1: tabii
0: söz konusu olunca öğrenmeler.
1: Başka katmanlar var.
0: Evet,
1: orada.
0: Öğrenme.
1: Ve ihtiyaçlar.
0: Evet. Ve o yani çok kendini bir kere bilebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi kendine de kendisini işaret edebiliyor. Dolayısıyla mesela deneyim denen bir şeyin farkında. Şöyle bir şey söyleyebiliriz yani, köpek de şempanze de bir bilinçle, yani dünyayla bir arayüzle temas kuruyor. Ama hiçbir zaman o arayüzün olduğunu farkında değil. İnsan yavrusu 9 aydan itibaren senin de benim de bu dünyaya baktığımız bir arayüzü var. Beraber bu aynı pencereden bakabiliriz deyip ortak dikkate ya da beraber aynı şeyi işaret etmeye başlatabiliyor. Bu çok büyüleyici bir şey. Yani deneyiminin farkına varmak. Ben dünyayla bir bilinç eylemi aracılığıyla etkileşime giriyorum ve bilinçaltı eylemini yönetebilirim dediğinizde şöyle bir şey oluyor nihayetinde. Silisyumdu galiba. Kum. Bildiğimiz çöl, kum. Dünyada kaynağı çok fazla olan bir şey. Dünyanın katma değeri en yüksek teknolojik ürünü çipler. Ve çipler silisyumdan yapılıyor. Yani kumu çipe çeviren insandan bahsediyoruz. Doğada çip yok. Çiple ilgili herhangi bir matematiksel düzenleme doğada yok. Genetiğimizde böyle bir şey yok. Kimse bunu bize göstermedi, vermedi. Bu dünyayla kurduğumuz ilişkinin tarihselliği ve o bütün toplumsal olarak. Yani sıfırı bulan Hindistanlı da, Arap rakamları da bunların hep beraber bir şey inşa etmesi üzerine. Hep şeyi derim ben. Bir gün eğer ayın etrafına giden bir şempanze görürseniz bizim haberimiz olmadan, bu şempanzenin bireysel başarısıdır. Ama oraya giden herhangi bir insan, hangi toplumdan olursa, hangi milletten olursa olsun bir insan görürseniz bu bütün insanlığın başarısıdır. Bütün insanlığın ortak birikim üzerinden hareket ediyor aslında insanlar. O alışveriş var, çatışma da var bunun içinde. Ama alışveriş devamlı var. Kültürel arası alışveriş var, kültürel arası çatışmalar var. Bunlar hep insanı insan yapan şeyler. İnsanlar arasında çatışma var, işbirliği var. Bunlar da insanı insan yapan şeyler. Biz bunların hepsini fazlasıyla parçaladık, dağıttık. Hadi bireyciydik, artık birey de parçalarına bölünmeye başlandı. Yani onun da nerede ne olduğu kendisini tanımlayamayacağı kadar çok dağınık hale gelmeye başladık. Ve bu dağınıklık şöyle bir şey oluyor. Sisteme çok entegreymişiz gibi bir tanıma doğru gidiyor. Yani insan kendisini anlamak için devamlı olarak bir şeyi tüketmeye çalışıyor. Mesela sosyal bilimler kitabı alıyor okuyor, kişisel gelişim kitabı alıyor okuyor, biyoloji ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş. Yani kendisine mesela belli bir disiplinle, mesela bilim disiplinle bakıyor, bir şey disipliniyle bakıyor. Mesela bu konuda dinler de gitgide benzer bir şeyin içine girebiliyorlar. Dolayısıyla siz onun içine eriyip gidiyor musunuz gibi olmaya başlıyor. Aslında bütün bu araçların size kazandırdığı şey o çapraz çatışma ve işbirliği ilişkileriyle kendiliğinizin inşa etmeniz aslında. Bir ben inşa etmeniz. İşte bir adam yaratmanız gerekiyor. Bir insan yaratmanız gerekiyor kendinizden. Bunlar dünya savaşları sırasında çok konuşuldu. Batı dünyasında, Batı entelektüel dünyasında çok konuşuldu. Kritik felsefe çok tartıştı bunları. Bir dönem bir şeyimiz oldu. Unuttuk yani o meseleleri. Bugün tekrar konuşmamızın da bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani 2026 yılında ben de Türkiye'de hasbelkader bu konuyla ilgili böyle bir kitap yazmamın da arkasında yine o dünyada olup biten şeylerle. Yani bu bir birey krizi değil. Bu bir kültür krizi, bir tarih krizi. Ve biz bu krizlerin çoğu zaman içinden geçtik. Yani daha önce tarih boyunca. Şimdi de geçeceğiz. Hepimiz aslında bir ölçüde buna ya benzin döküyoruz ya su döküyoruz. Bakalım ben inşallah bir şekilde çareye...
1: Vallahi ortaya koyduğunuz manzara hem iki dünya savaşı döneminde yaşananlar, o dönemki krizlerin hem düşünceye hem sanata yansımalarının ne kadar üretken bir alan açtığını da biliyoruz aynı zamanda. Bir tarafım hakikaten beni labirente attınız gibi hissediyorum ama yani 45 dakika için fazla sert bir krize girmişim gibi hissediyorum. Ama küçücük vermiş olduğunuz kumdan çipe örneği, insan aktarımla ve insanlıkla bir mesafe kat etti. Hala sorular orada dururken cevaplar da bu aktarımla gelecek ve bu pratiğe doğru yol alabiliriz'i hissettim. Bilmiyorum, böyle bir hissiyat doğdu anlattıklarınızdan bir yönüyle de.
0: Ne mutlu, ne mutlu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben öyle görünüyor ki biraz daha mesaime devam edeceğim. Beni hırpalamaya devam edecek. Hırpalanmaya bayılıyorum. Çünkü anlam arayışında önemli bir şey hırpalanmakta. Çok teşekkür ediyorum
0: size. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, bir çırpıda süremizin sonuna geldik. Sizler namına da teşekkür ettim Tolga Yıldız'a. Dikkat ya da irade krizi, gündelik sıkışmışlıklarımız içinde acaba işin kökeni nerede diye bakmaya çalıştık. Ben labirentin içinde biraz kaldım gibi hissediyorum. Çözüme doğru ilerleyebilmek için devamını getireceğim. Sizlerle yeni bir programda bir başka konukla tekrar görüşebilmek ümidiyle de şimdilik hoşça kalın diyorum.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdiklerim.

0: İslam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez. Beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
0: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyo...

0: Orada dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bazı şehirler vardır, sadece insanların yaşadığı yerler değil, medeniyetlerin buluştuğu merkezlerdir. Bu akşam işte böyle bir medeniyet tecrübesini konuşacağız. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin bir araya geldiği, bilginin üretildiği, kitapların çoğaldığı, düşüncenin geliştiği ve etkilerin günümüze kadar ulaşan bir dünyanın izini süreceğiz bu akşam. Endülüs coğrafyasını takip edeceğiz bu akşam an ve zamanda. Bir coğrafyanın nasıl bir bilim merkezine, ilim merkezine dönüştüğünü konuşacağız ve dünya tarihini nasıl etkilediğini ele alacağız. Bugün kullandığımız birçok bilginin, alışkanlığın ve düşünce geleneğinin köklerine uzandığı bu büyük medeniyetin hikayesine birlikte bakacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: Başladık değerli tarihseverler. Bu akşam dünyanın akışını değiştiren, sadece İslam medeniyetinin değil Avrupa'nın da şekillenmesinde önemli bir rol oynayan bir coğrafyaya, Endülüs'e uzanıyoruz. Avrupa'nın yükselişindeki Endülüs payını konuşacağız. Rönesans'ın tohumlarının atıldığı bir dönem olup olmadığını sorgulayacağız. Bu dönemdeki isimleri ve tarihe katkılarını konuşacağız. Evet, tüm soruların cevaplarını değerli konuklarımızla birlikte arayacağız. Hemen takdim etmek istiyorum sizlere İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Enes Şanal hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz özellikle.
1: Sağ olun.
0: Öncelikle bu akşam sadece geçmişte kalmış bir medeniyeti değil, yüzyıllar boyunca düşünce dünyasıyla, bilimiyle, mimarisiyle geniş bir coğrafyayı etkileyen büyük bir medeniyet tecrübesini konuşacağız beraber. Doğu ile Batı'nın buluştuğu, bilginin sınırları aştığı ve etkileri bugün bile hissedilen bir hikayenin izini süreceğiz sizlerle beraber. Endülüs coğrafyasını ve etkilerini, günümüze etkilerini belki de analiz edeceğiz. Hemen ben etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden etiketimiz Endülüs. Endülüs etiketine yazarsanız hocalarımıza sorularınızı soruyor olacağım. Hocam, Endülüs coğrafyasına başlayacağız, etkilerini anlatacağız ama öncelikle biz programda birçok medeniyetin tarihini derinlemesine işliyoruz. Bilinmeyenlerini işliyoruz. Batı, Doğu hepsinin bir hikayesi var ve kattıkları var. Şimdi Avrupa tarihine de baktığımızda çokça işledik programlarda. Bugün bilimden, üniversite geleneğine, işte şehir kültüründen düşünce hayatına kadar birçok alanda baktığımız zaman sizin alanınızda bugün konuşacağımız şey Endülüs'ün izine rastlıyoruz. İsterseniz hocam sizinle başlayalım Cumhur Hocam. Endülüs neden önemli? Bu coğrafyada nasıl bir iz bırakmış? Biz neden bu akşam Endülüs'ü konuşuyoruz ve konuşacağız? Sizden başlayalım buyurun.

0: Teşekkürler. Endülüs, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir taraftan Avrupa tarihini şekillendiren, bir taraftan bu bölgede gelişen bilimin, düşüncenin aslında hem bilim hem de düşünce tarihi açısından, dünya bilim tarihi açısından şekillendiren bir bölge olması dolayısıyla biz Endülüs'ü konuşuyoruz. Endülüs'ün hiç şüphesiz kendi içerisinde bir gelişim safhası var. Yani bir taraftan İslam tarihi, İslam medeniyeti içerisinde, İslam medeniyetinin bir bölgeden yani işte doğduğu ana toprakları düşünecek olursak, buradan çok uzak, işte binlerce kilometre mesafede, yani Hicaz Yarımadası'nı düşünelim, İslam'ın doğduğu toprakları. Buradan İslam önce işte Arap Yarımadası'nın kuzeyine doğru, sonra oranın batısına doğru, Afrika, bugün Mısır, işte Kuzey Afrika'nın batısı, nihayet Endülüs bölgesine uzanıyor. Ve Endülüs bölgesi o dönemde yani ne bir bilim ne bir düşünce merkezi olarak öne çıkmış bir yer değil. Fakat biz burayı işte Müslümanların bölgeyi fethedişlerinden yaklaşık işte 150-200 yıl kadar sonra sadece o bölge için değil, aynı zamanda civar bölgeler için de bir bilim merkezi, bir kültür havzası haline gelişini görüyoruz. Dolayısıyla aslında bir bölgenin İslam kültür havzalarından, bilim merkezlerinden birini haline geliş sürecini çok güzel bir örnek olarak biz Endülüs'te görüyoruz. Dolayısıyla Endülüs, sonraki yüzyıllarda burada şekillenen ve burada gelişen, burada verilen eserlerle birlikte sonraki yüzyıllar içerisinde 17. yüzyıla kadar, belki 18. yüzyıla kadar etkileri uzanan bir bölge olarak bütün o bölgeyi şekillendiren bir yer olması dolayısıyla Endülüs bizim için fevkalade önemli.
1: Teşekkür ederim hocam. Enes hocama da yöneltmek isterim. Özellikle Avrupa'da Endülüs Bilim Mirası kitabıyla İslam bilimleri Batı'yı nasıl dönüştürdü sorusu çerçevesinde kitabınızı da hatırlatmak isterim. Kronik Yayınları'ndan çıktı. Doktor öğretim üyesi Enes Şanal hocama kitabı. Çok da faydalandım. Teşekkür ediyorum hocam bizlere de armağan ettiğiniz için. Hocam Endülüs coğrafyasının bir bilim, kültür ve bu böyle bir havza haline geliş sürecini anlatabilir misiniz? Nasıl bir hikayesi var Endülüs'ün?
2: Şimdi ilk olarak İslam'ın mevzuhur bir din olarak ortaya çıktığı Arap Yarımadası'nda Hazreti Muhammed'in ölümünün son ölümünden itibaren bölgede bir siyasi hakimiyet kurulması ve ardından sırasıyla işte Suriye, Irak, Mısır ve Mağrib'in diğer bölgeleri, Fas, Tunus, Cezayir gibi bölgelerin fethi gerçekleşti. Ve 711 yılında Müslümanların İber Yarımadası'na geçmeleri ve birkaç yıl içerisinde İber Yarımadası'nı fethetmeleri bölgenin sadece siyasi ve dini yönden değil, sosyal ve kültürel yönden de büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamasını sağladı. Tabii ki de ilk olarak burada Müslüman hükümdarların bölgedeki gayrimüslimlere yönelik yaklaşımları çok önemli. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. İslam'ın zımmi hukuku çerçevesinde onlara temel hak ve hürriyetleri sağlanıyor. Bu da özellikle Hristiyanların ve Yahudilerin İslam hakimiyeti altında her alanda olduğu gibi ilmi ve kültürel alanda da ciddi bir gelişim kaydetmelerini mümkün kılıyor. Bu doğrultuda Yahudilerin altın çağının biz Endülüs'te olduğunu biliyoruz söz gelimi. Aynı şekilde Hristiyanlar da İslam hakimiyeti altındaki Endülüs'te büyük bir gelişim kaydetti. Tabii bu gelişimi tetikleyen birçok sebep var. Bunlar arasında tabii ki de Endülüs'te Müslüman hükümdarların hem Müslümanlara hem de hakimiyetleri altında yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere yönelik hoşgörü politikalarını vurgulamamız gerekiyor. Onların temel hak ve hürriyetlerini İslam hukuku çerçevesinde koruyan Endülüslü hükümdarlar aynı zamanda kendi ülkelerinde ilim ve kültür alanının gelişmesi adına da çok büyük bir ihtimam gösterdiler. Bu bağlamda ilk dönemde belki Endülüs ilmi yönden çok gelişmiş bir bölge değildi ama hem alimlerin, öğrencilerin münferit bilimsel faaliyetleri, Doğu İslam dünyasına gerçekleştirdikleri rihle adını verdiğimiz ilmi seyahatlerle Endülüs'te zamanla bir bilgi birikimi ortaya çıktı. Yani Endülüs'ten yola çıkıp Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, işte Irak, Suriye, Hicaz bölgesini takip ederek yapılan

0: İlmi seyahatler o öğrencilerin ve alimlerin beraberlerinde kendi ülkelerine hem orada edindikleri bilgi birikimini hem de birçok bilimsel eseri Endülüs'e taşımalarını mümkün kıldı. 9. yüzyılın ilk yarısından itibaren biz Bağdat merkezli Sanskritçeden, Yunanca'dan, Pehlevice'den Arapça'ya yönelik tercümelerin olduğunu biliyoruz ve bu tercümeler özellikle 9. 10. yüzyıllardan itibaren Endülüs'e taşındı bu rihle faaliyetleri neticesinde. Ayrıca hükümdarların bizzat tuttukları kitap koleksiyonu yapan, doğuya gidip yüksek meblağlar ödeyerek oradaki yazılmış önemli eserleri Endülüs'e taşıdığını biliyoruz. Bunun dışında tabii ki de kültürel patronaj çok çok önemliydi. Çünkü bu hükümdarlar himayelerinde sadece Müslüman alimleri değil, aynı zamanda Hristiyan ve Yahudi alimleri de himaye ediyorlardı. Onlara çok yüksek maaşlar vererek, ihsanlarda bulunarak onları Kurtuba başta olmak üzere Endülüs şehirlerinin gelişmesi noktasında ülkenin istifadesine sunuyorlardı. Dolayısıyla böyle bir ortamda ilmi ve kültürel gelişmenin hızlandığını söylemek mümkün. İlk asırlarda Endülüs'ten doğuya yapılan ilmi seyahatler Endülüs'ü ilmi ve kültürel yönden besledi. Özellikle Abbasiler çağında İslam dünyasında telif edilen Arapça eserler, tıp, astronomi, felsefe, matematik gibi alanlarda telif edilen eserlere ek olarak antik dünyadan İslam dünyasına tercümeler yoluyla taşınan eserler de bu süreçte Endülüs'te alimler aracılığıyla bölgeye taşındı ve birkaç asır gibi kısa bir süre zarfında biz Endülüs'ün ilmi ve kültürel yönden çok güçlü bir medeniyet havzası haline geldiğini görüyoruz. Endülüs kütüphanelerinin o dönemde hem İslam dünyasının hem Avrupa'nın en büyük kütüphaneleri olduğunu biliyoruz. Örneğin 10. asırda 2. Hakem'in kütüphanesinde 400 bin eser yer aldı. Doğrudan ortaçağ Arap kaynaklarında zikredilirken aynı dönemde Avrupa'daki kütüphanelerin, manastır kütüphanelerinin ya da katedral okullarının özel kütüphanelerinin birkaç yüz eserden oluştuğunu dikkate alırsak o dönemde Endülüs'ün Avrupa'dan ne kadar önde olduğunu ve zamanla da İslam dünyasında medeniyet havzaları içerisinde en güçlü bölge olduğunu göreceğiz. Zaten 11-12. yüzyıldan sonra Endülüs coğrafyası doğudaki Müslüman alimleri cezbeden bir coğrafya haline gelecek.
1: Çok güzel özetlediniz hocam. Çerçeveyi çok keyifli çizdiniz. Ben de satır aralarında tek tek biraz açmanızı rica edeceğim program boyunca. Tabii. Ama daha öncesinde şunu daha iyi anlamak için soruyorum. İlk asırda hangi medeniyetler yaşıyor Endülüs'te?
0: Burada İber Yarımadası farklı dönemlerde farklı devletler tarafından yönetildi. Roma hakimiyeti altında ilk olarak Fenikeliler, Kartacalılar, daha sonra Romalılar buraya geldiler. Çeşitli barbar kavimler buraya hüküm sürdü. Süevler, Vandallar gibi ve son olarak da 5. asır ortalarında Vizigotların biz bölgeye geldiğini biliyoruz ve Müslümanların bölgeyi fethettikleri 711 yılına kadar burada bir Vizigot hakimiyeti yaşandı. Tabi burada özellikle vurgulamamız gereken hususlardan biri şu: Müslümanlar bölgeyi fethettiklerinde orada herhangi bir ilmi ve kültürel birikimden söz etmek mümkün mü? Bunu anlamak için de hem Latin kaynakları hem İslam kaynaklarında bir takım anekdotlar yer alıyor. Her ne kadar daha geç bir dönemde yaşamış olsa da 11. yüzyıl tabakat yazarlarından Said el-Endülüsi Endülüs fethedildiğinde bölge ilimden ve hikmetten yoksundu. Orada büyük alimler yaşamamıştı diyor. Ama buna mukabil hem Arap kaynaklarında bunun tam olarak böyle olmadığını söyleyen eserler de var. Kaleudül İkyan adlı bir eser var, yine Müslüman bir alim olan, Müslüman bir tarihçi olan Fethi bin Hakan tarafından yazılmış olan. O da Tarık bin Ziyad ve ordusunun bölgeyi fethettiğinde belli başlı özellikle astroloji alanında el yazmalarıyla karşılaştığını söylüyor. Yine biz Vizigotlar döneminde Sevilyalı İzidor gibi, Lucan gibi, Martial gibi çok önemli şairlerin ve alimlerin, entelektüellerin bu bölgede yaşadığını biliyoruz. Ama son dönem, Vizigotların son dönemi hem tat kavgaları hem dini hoşgörüsüzlük sebebiyle ilmi hayatta neredeyse durma noktasına gelmiş bir vaziyet söz konusu. Müslümanların buraya gelişi, hoşgörüye dayalı adil bir yönetim anlayışını benimsemeleri ve ardından gelen müreffeh yaşam neticesinde Müslümanlar gibi Hristiyanlar ve Yahudiler de bu medeni birikime katkı sağlayan unsurlar olarak dikkat çekiyor.
1: Anladım hocam. Cumhur hocam mı diyeyim, Ersin hocam mı diyeyim? Nasıl tercih edersin?
2: Ersin
1: hocam.
2: Evet.
1: Ersin hocam, Endülüs'ü İslam tarihindeki diğer büyük merkezlerden ayıran en önemli şey nedir? Neden evet. İslam için önemli bir coğrafya olmuş Endülüs?
2: Evet.
1: Çok mu hani şey kalmış, bakir sahipsiz ya da çorak kalmış ve İslam medeniyeti oraya gittiğinde zenginleştirmiş? Yoksa gerçekten İslam'la tanışmadan önce çok mu zenginmiş? Bunları merak ediyorum.
2: Evet. Yani aslında baktığımız her yer bize kendi şartları içerisinde,

büyük bir ilim merkezi haline dönüşür. Yani aslında biz odak noktamızı Bağdat'a alacak olursak, Bağdat'ın ne kadar önemli bir, ne kadar büyük bir ilim merkezi olduğunu görmüş oluruz. Mısır'a baktığımız zaman keza aynı özelliklerini göreceğiz. Mağrib bölgesine baktığımızda yine hangi dönemden bahsediyorsak, dönemsel olarak bazı bölgelerin önemli yerler haline geldiğini göreceğiz. Şimdi bizim odağımızda Endülüs olduğu için aslında biraz da belki 19. yüzyıl romantisizmiyle birlikte Endülüs'ün işte daha bir taraftan oryantal izler taşıyan, bir taraftan da gerçeklik payı olarak da buradan işte Latince'ye birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Ümit ediyorum bu konuları. Tercüme edilen eserler yoluyla Avrupa'daki bilimin, düşüncenin şekillenmesine etkilerini bir araya getirdiğimizde ya da bir araya getirildiğinde bu Endülüs'ü belki daha gizemli bir konuma da getirmiş olabilir. Yani Endülüs'ün sahip olduğu değer bir yana, bir de bizim hayalimizde ya da hayallerde canlanan, nasıl olsa artık olmadığı için de herkesin aslında kendi müteahhitesinde canlandırabileceği bir bölge olarak Endülüs aslında bir gizemli bir değere sahip olan bir bölge oluyor. Fakat bunun işte bir gerçeklik tarafı var. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi İslam dünyasının aslında biraz daha belki çerçeveyi şeyden almak lazım. Yani Endülüs 700'lü yılların başlarında Müslümanlar tarafından fethedildiği zaman tıpkı Türkistan işlerinde devam eden İslam ordularının ilerleyişi gibi İslam ordularının buraya yönelmesiyle İslam topraklarına dahil edilmişti. Ve 700'lü yılların ortalarında işte biraz önce bahsettiğimiz Bağdat'ın ortaya çıkışıyla birlikte Bağdat merkezli bir nasıl diyelim, İslam dünyasında bilimin, düşüncenin şekillendirdiği bir dönem başladı. Şimdi Endülüslerin Doğu İslam dünyasına yönelişleri aslında bir ihtiyaçla açıklanabilir. Yani nasıl bir ihtiyaç? Buraya yerleşen on binlerce insan var. Yani bunların bir kısmı Kuzey Afrika'dan Endülüs'e geçerek buraya yerleşmiş. Bir kısmı Suriye bölgesinden buraya gelmişler. Bir kısmı Mısır taraflarından gelmişler. Niçin? Çünkü Müslümanlar yeni fethettikleri bu bölgede kalıcılığı ancak burada bir iskanla, bir Müslüman topluluğu buraya yerleştirerek sağlayabilirlerdi. Çünkü amaç burada sadece işte bir bölgeyi hakimi, bir bölgenin hakimiyetini ele geçirmek değil, aynı zamanda o bölgede hani fethin asıl amacı budur ya, insanlara bir hakikati anlatabilmek, ifade edebilmek. Şimdi dolayısıyla orada yaşayan işte İber Yarımadası'nın yerli halkıyla, yerli halkının aslında bu gerçek, bu hakikatle, İslam'la yani daha yakından tanışabilmesi için, tanışabilmeleri için onların işte Müslüman toplulukla da birlikte olabilmesi gerekiyordu. Şimdi dolayısıyla bu bölgenin fatihleri, yani kumandan olarak, vali olarak orada bulunan kişiler bu nüfusu buraya yerleştirdikten sonra onların bir de sosyal ihtiyaçları vardı ve bu sosyal ihtiyaç insanların kendi içlerinde hissettikleri bir ihtiyaç. Şöyle düşünelim. Mesela Suriye bölgesinden Endülüs'e, İber Yarımadası'na yerleşmiş olan insanların etrafında kendi geleneklerini bilgi olarak da, örf adet olarak da, bütün kültürel unsurlarıyla öğrenebilecekleri doğal bir çevre bulunmaktaydı Suriye bölgesinde veya Hicaz bölgesinde veya Mısır'da. Fakat Endülüs'te böyle değil. Endülüs'te orada yeni bir toplum oluşturuluyor. O toplumun oraya ilk göç eden fertleri evlilikler yoluyla

0: Çocukları dünyaya geldiği zaman onlara aktarabilecekleri sadece kendi bildikleriyle sınırlı. Halbuki İslam dünyasının sahip olmuş olduğu bilgi, onların sınırlı olarak sahip olmuş oldukları bilginin ötesinde, bundan daha fazlasını ifade ediyor. Dolayısıyla bu fazla olan bilgiyi ya da onların henüz sahip olmadıkları bilgiyi edinebilecekleri yerler İslam dünyasının diğer ilim merkezleriydi. Yani işte dönemin Mekke'si, Medine'si, Küfe şehri, Basra şehri, bir süre sonra Bağdat şehri, Şam, Kahire. Şimdi bu bölgelerde, bu şehirlerde bunlara Kayravan'ı da mutlaka ilave etmek lazım. Çünkü Endülüs'e hem coğrafi olarak en yakın hem de ilim merkezi olarak önemli bir merkez olarak ortaya çıkmış Tunus'un Kayravan şehri. Dolayısıyla buralara giden Endülüsler hangi bilgilere ihtiyaç duyuyorlarsa o bilgileri oradaki hocalardan, bu dersler çoğunlukla o şehrin camilerinde, mescitlerinde yapılan, herkese açık ya da özel halkalarda yapılan dersler. Çünkü üniversiteler henüz, medreseler henüz ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla bunları orada öğrenip sonra Endülüs'e geliyorlardı. İslam dünyasında biraz önce Enes Hoca'nın işaret ettiği bu antik dönemin bilim ve düşünce geleneği henüz İslam dünyasına intikal etmeden önce de dolayısıyla bu ilim yolculukları vardı. O ilim yolculukları aslında Endülüs'ün fethiyle birlikte başlayan ve toplumun kendi inşasını amaçlayan, o doğrultuda gerçekleştirilen yolculuklar idi. Bu yolculukları işte çok daha detaylandırmak lazım. Doğudan Endülüs'e gelerek yerleşen alimleri, sanatkarları, musiki şinasları ilave etmek lazım. Endülüslü hükümdarların bunu nasıl teşvik ettiğine ayrıca işaret etmek lazım. İsterseniz bunları da ilerleyen dakikalarda
1: muhakkak
0: açabiliriz.
1: Hocam bir sorum daha olacak size. Ondan önce izleyicilerimizden gelen mesajlar ve sorular da var önümüzdeki dakikalarda. Onları da soracağım. Selamlarımı da ileteceğim izleyenlerimize. Akçay'dan Fatma Hanım ve eşi Ali Rıza Aydın Beyefendi bizleri izliyor. Kocaman selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Ve tarih gönüllülerine teşekkür ediyoruz. Arzu Şebnem Sever, İrfan Yazıcı ve diğer tarih gönüllüleri üyelerine, izleyenlere kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocam şimdi Müslümanlar gelmeden önce Endülüs'e bir hareketlilik var mı bilimde, sanatta? Şunu çerçeveye almaya çalışıyorum. Şimdi farklı medeniyetler zaten orada bir arada yaşıyor. Yahudiler, işte Hristiyanlar bir arada. Tarık bin Ziyad gözüne kestiriyor orayı. Sizin deyiminizde ihtiyaçtan dolayı da gidiliyor. Şimdi oradaki medeniyetler, Müslümanlar geldiğinde ne yapıyorlar? Sonrasında bir hoşgörü çerçevesinde bir yaşama kültürü oluşuyor anladığım kadarıyla. Onu da Enes Hocam'a soracağım. Fakat ilk İslam'la tanışmaları nasıl oluyor bu coğrafyada?
0: Evet. İslam'dan haberdar olmalarını eğer anlarsak bu sorunuzdan, aslında İslam fethinden önce İslam'dan haberdar oluyorlar. Çünkü biraz önce size yani sorularını yönelten değerli izleyicilerimizin kullandıkları yollarla değil belki, ama dünya içerisinde, o dönemin dünyasında, o dönemin şartlarında çok canlı bir irtibat, bir haberleşme ağı zaten vardı. Yani şöyle düşünelim, 500'lü yılların sonları, artık İber Yarımadası'nda Vizigot Krallığı'nın Roma Kilisesi'yle daha yakın ilişkiler geliştirdiği ve Roma Katolik inancını orada hakim bir inanç haline getirmeye başladığı bir dönem var. 600'lü yılların başlarında Arap Yarımadası'nda bir peygamberin ortaya çıktığı ve onun aslında Vizigotların o Roma Katolik Kilisesi'yle İber Yarımadası'nda yapmış olduğu bir tür birlikteliğin öncesinde, yine 500'lü yıllarda, 400'lü yıllarda İber Yarımadası'nda İslam inancına çok yakın bir inanca sahip Hristiyanlar vardı. Hmm. Şimdi bunlar dünyada yeni gelen

0: gelişmeler olduğunda dünyanın kendileri dışındaki bölgelerinde yeni gelişmeler olduğunda bir ekümeniklik veriliyor zaten. Vizigotların başkenti Toledo aynı zamanda dini bir merkez haline geliyor. Ve orada tartışılan konular oluyor. Diyorlar ki yani işte adı İslam olan bir inanç var, bir din var, onun bir peygamberi var ve bu peygamber böyle bir inanç insanlara getirmiş. Bizim bunun karşısında tavrımız ne olacak? Dolayısıyla bunların hepsi tartışılan, haberdar olduklarını bildiğimiz konular. 700'lü yıllarda, 700'lü yılların hemen başında, 711 yılında Müslümanlar buraya geldiğinde artık fatihleri olarak, bölgenin yeni hakimleri olarak geldiklerinde o bölge halkı artık duydukları fakat ne olduğunu, kimler olduğunu bilmedikleri insanlarla beraber yaşamaya başlıyorlar. İlk karşılaşma, belki ilk haberdar olma 600'lü yılların yıllar boyunca oluyor. Çünkü Müslümanlar şöyle düşünelim. 600'lü yıllarda zaten Kuzey Afrika'yı fethetmişlerdi ve ticaret yoluyla, deniz ticareti yoluyla özellikle Kuzey Afrika ile özellikle Kuzey Afrika'nın da işte batı bölgesi İberya ile, yani bizim Endülüs olarak daha sonra isimlendireceğimiz bölgeyle çok yakın ilişkiler içerisindeydi. Zaten coğrafi yakınlık da, yani öteden beri bu bölgeler birbiriyle yakın ilişkiler içerisindeydi. Haberdar idiler. Müslümanların kimler olduğunu da, nasıl insanlar olduklarını da ya da neye inandıklarından da haberdar idiler. 711'den sonra onlarla artık birlikte yaşamaya başladıktan sonra yeni bir sayfa açılmış oldu burada.
1: Peki hocam, Enes hocama yönlendirmek istiyorum. Tabii ki sadece bir siyasal iktidar değişikliği değil Müslümanların Endülüs coğrafyasına gelişi. Aynı zamanda şehirlerden eğitime kadar köklü bir medeniyet dönüşümü yaşanıyor. O Endülüs coğrafyasında Müslüman hakimiyeti başladığı anda ilk değişim nereden başlıyor? Nasıl değişimlerden geçiyor?
2: Bu değişim ilk olarak aşamalı ve uzun vadede çok önemli sonuçlar gösterecek bir değişim. Öncelikle onu vurgulayalım ve gündelik hayatın hemen her alanında, siyasi hayatta ve bugün de ağırlıklı olarak konumuz ilim ve kültür hayatı olduğu için medeni etkileşimde son derece önemli sonuçlar doğurdu. Demografik yapı olarak bakarsak, bölgede Müslümanların 711 yılında hakimiyet kurmaları, yaklaşık 781 yıllık bir siyasi hakimiyeti kesintisiz olarak sürdürmeleri şüphesiz Avrupa tarihini de çok derinden etkiledi. Vizigot Krallığı'nı Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nusayr'ın ortak orduları mağlup edip Vizigot Devleti'ni tarih sahnesinden sildiklerinde kuzeye göç eden Vizigot ailesinden önde gelen bir takım insan, başlarında Pelayo'nun bulunduğu bir grup, kuzeye Asturias bölgesine göç ederek orada varlık mücadelesine giriştiler ve tarihçiler arasında 718-722 yılları arasında fikir ayrılığı var. İki farklı görüş var. Müslümanlara karşı Reconquista, yani yeniden fetih anlamında kullanılan bir ideolojiyi başlatıyorlar. Yani biz bu toprakları Müslümanlara karşı kaybettik ama nihai olarak bunları geri almamız lazım diyorlar ve bu ideoloji yaklaşık 8 asır devam edecek ta ki 1492 yılında Müslümanların elindeki son kale Granada'nın Müslümanlardan alınması ve Beni Ahmer Devleti'nin ortadan kaldırılmasına kadar. Şimdi bu dönemde Müslümanlar sayıca çok azdı. Belki bölgedeki toplam nüfusun %5'ine dahi karşılık gelmeyecek bir nüfusa sahiplerdi. Ama İslam hakimiyetinin kurulmasından sonra Doğu İslam topraklarından Endülüs'e yönelik bir göç hareketliliğinden bahsediyoruz. Bunun dışında bir de az önce Ersin Hocam Müslüman-Hristiyan ilişkilerinin başlangıcı ile ilgili anlatmıştı. Hristiyanların Müslümanlarla olan yakın teması, özellikle Hristiyan kadınların Müslüman fatihlerle, erkeklerle evlenmesi ve bu evlilikler neticesinde İslam dinini benimsemeleri, bu evliliklerden doğan çocukların da zamanla aşamalı olarak İslam'ı benimsemesi gibi çok önemli bir sonuç doğurdu. Burada müvellet kavramını kullanıyoruz biz. İslam'ı sonradan, Hristiyan inancını terk ederek sonradan benimseyen yeni Müslümanlar müvellet olarak tanımlanıyor ve Richard Bulliet gibi birçok Avrupalı araştırmacı Endülüs'te nüfus, din üzerine yaptıkları araştırmalarda ilk bölgenin fethedildiği dönemde Müslüman nüfusunun %5-10'la sınırlı olduğunu, ancak

0: Ancak 10. 11. yüzyıla geldiğimizde bu oranın İslam hakimiyeti altındaki Endülüs'te %90'lara kadar ulaştığını söylüyor ki bu çok ciddi bir rakam. Birkaç asır içerisinde nasıl oldu da bu kadar hızlı bir şekilde İslamlaşma gerçekleşti? Burada da İslam'ın zorla mı kabul ettirildiği yoksa bu insanların yakinen tanıyarak bu dini benimsedikleri, benim yakından görerek mi benimsedikleri noktasında bir soru karşımıza çıkıyor. Ama tarih boyunca baktığımızda Endülüs'te çok spesifik böyle birkaç örneği saymazsak Müslüman devlet idarecilerinin hakimiyetleri altında yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere büyük ölçüde zımmi hukukunun İslam hukuku çerçevesinde onlara yapmaları gereken uygulama neyse onu tatbik etmişler. Bu uygulama çok erken dönemlerden başlıyor. 713 tarihli bir Tudmir anlaşmamız var bizim. Bölgeyi fetheden ordunun komutanlarından Musa bin Nusayr'ın oğlu olan Abdülaziz'in ki kendisi Şam'a bağlı ilk Emevi valisi olacak. Onun bölgenin yerel hakimlerinden Teodomiro adlı bir Hristiyanla yapmış olduğu bir anlaşma var. Kaynaklarda bunu biz Tudmir Anlaşması olarak adlandırıyoruz ve bu anlaşma metnine göre Abdülaziz'in bizzat Teodomiro'ya hitaben yazdığı bir metin var. Onların canlarını, mallarını ve özellikle dini özgürlüklerini koruyacaklarına dair Abdülaziz ve Müslümanların gayrimüslimlere yönelik bir taahhüdü var ve büyük ölçüde bu taahhütlerini gerçekleştiriyorlar. Takip eden süreçte Endülüslü hükümdarların özellikle dini hoşgörü söz konusu olduğunda Hristiyanlara ve Yahudilere büyük bir hoşgörü gösterdiğini görüyoruz. Tabii bu birazdan cevaplayacağımız bir soru olduğu için burada biraz daha konunun ana çerçevesine ilerlemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Nüfus anlamında böyle. Yani Müslümanların gelişine kadar Hristiyanlık ve Yahudiliğin Museviliğin var olduğu bölgede Müslümanların gelişiyle birlikte 3 semavi dine mensup insanlar bir arada yaşamaya başladılar. Zamanla da Müslümanların lehine genişleyen bir nüfus yapısı var. Sosyal yapı burada çok önemli. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler bir arada yaşadı. Bu yakın temaslar neyi doğurdu? Burada onu anlamamız gerekiyor. Özellikle Hristiyanların 8. asrın başlarından itibaren Müslümanlarla kurdukları yakın temas sonucunda onların dinlerini, kültürlerini, dillerini çok yakından tanımaya başladıklarını görüyoruz ve bu tanıma süreci aslında bugün bizim programımızın konusu olan Endülüs medeniyetinin Avrupa'ya etkilerini başlatan bir süreç aynı zamanda. Çünkü İslam bilimleri, İslam bilimlerinden kastımız tabii ki de tıp, felsefe, astronomi, matematik gibi alanları da kapsayan, işte botanik gibi alanları kapsayan bilimlerde Müslümanların medeni birikimi Avrupa'ya aktarıldı ama bunlar ilk olarak İber Yarımadası'nda tanındı. Daha sonra aşamalı olarak Fransa, İngiltere, İtalya gibi bölgelere yayıldı. Dolayısıyla bu sosyal etkileşimin de çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dönüşümde sosyal etkileşimin payı çok büyük. Ekonomik anlamda da bakarsak Vizigotların son dönemi hem taht kavgaları hem iktisadi bozulmalarla büyük bir kargaşa dönemi olarak dikkat çekerken Müslümanların bölgede kalıcı bir siyasi hakimiyet kurmaları, akabinde müreffeh bir yaşamı inşa edebilmiş olmaları, burada yaşayan üç dine mensup insanların da iktisadi anlamda daha kalkınmış ve rahat bir hayat yaşamalarını mümkün kıldı. İlmi ve kültürel anlamda ise zaten bugün konumuz itibariyle önümüzdeki dakikalarda daha da yoğun olarak üzerine duracağımız şekilde o Müslümanların medeni mirasını tanımak, takip eden asırlarda modern zamana kadar gelen süreçte İslam bilim mirasının batıya aktarılmasını ve yakından tanınmasını sağladı.
1: Evet, müsaadeniz olursa ben bir iki ilave yapmak isterim. Şimdi müvellet kavramı önemli. Şu açıdan aslında bölgenin sosyal yapısının işte dini inanç bakımından nasıl farklılaştığını en güzel gösteren kavram müvellet. Yani o toprakların evladı ama bir süre sonra İslam'ı kabul etmiş kişiler. Bunlar arasında sadece hani şöyle düşünelim. Hani kadınlar İslam'ı kabul etti. Erkek oradaki işte fatihlerle, kumandanlarla evlendiler. Çocukları dünyaya geldi. Onlar da İslam'ı kabul etti. Bu var. Ama bir de İşte kendi etrafında yani düşünün aynı mahallede ya da işte aynı çevrede yaşadıkları insanlarla arkadaş oluyorlar. Aynı hocalardan ders alarak ders şeriki olmuş oluyorlar. Dolayısıyla aslında bu tanışıklık insanlara İslam'ın ne olduğunu, nasıl bir inanç sistemine sahip olduğunu, insanlara neyi vaat ettiğini, sadece hani bir inanç sistemi olarak değil, bir ahlak öğretisi olarak da nasıl bir din olduğunu gösterince insanlar, yerli halk, İspanya'nın, bugün Portekiz'in, İber Yarımadası'nın yerli halkı İslam'ı kabul etmeye başlıyor ve Müslüman nüfusun büyük bir kesimini artık bunlar oluşturmaya başlıyorlar. Ne o bölgedeki Araplar, ne de ilk Endülüs'ün işte fethinden itibaren orada bulunan Kuzey Afrika'nın yerlisi olan Berberi Müslümanlar, sayı bakımından artık hepsinden çok daha fazla İberik asıllı Müslümanlar, yani müvellitler ortaya çıkmış oluyor. Bu oldukça önemli bir husus, yani bu Pelayo ile ilgili. Bu Pelayo çok tartışmalı bir karakter. Dolayısıyla onunla ilgili hani İspanyolca'da da hani Endülüs tarih yazımına dair böyle farklı şeyler vardır, yaklaşımlar vardır. Hatta onun bu Covadonga işte
0: savaşında,
1: onun bir kurma olduğuna dair de böyle epey bir şey var. Dolayısıyla yani hani onun gerçekliğini kabul etsek bile Reconquista olarak isimlendirilen ya da yıllar sonra, yüzyıllar sonra bu şekilde ifade edilecek, ifade edilen, yani 19. yüzyılda ifadesini bulan bu nasıl diyelim, kavramın, yaklaşımın o dönemde bir düşünce olarak, bir mefkür olarak onda veya bir başkasında bulunduğunu söylemek ne kadar mümkün emin değilim. Yani şöyle düşünelim. 3. Fernando veya 10. Alfonso ya da sonraki, hatta yani
0: Aragon kralları,
1: ya da
0: içinde,
1: evet, yani
0: Jaime,
1: ya da belki onlar, yani bunlar hani yürüttükleri askeri faaliyetleri aslında topraklarını genişletme faaliyeti olarak yapıyorlardı ve bunu yaparken de yani işte hani bir zamanlar hani bu topraklara biz sahiptik ve şimdi geri alıyoruz gibi bir düşünceyle yapmıyorlardı. Kronikleri de bunu bu şekilde yazmıyordu. Yani işte yani ya konkistar fiilini ya da tomar fiilini kullanarak
0: tomar
1: burada
0: ağırlıklı kullanılıyor.
1: Dolayısıyla hani bir yeri almak, hani eğer kullansaydı reconquistado falan gibi bir şey söylerdi. Bunu söylemiyorlar yani. Yani dolayısıyla böyle bir diğer noktada aslında işaret etmek istediğim buydu. Yani Pelayo etrafında bir kurgu olarak zihnimizin bir köşesinde bulunmasında veya Reconquista gibi tartışmalı şeyleri daha ihtiyatla yaklaşmakta hani fayda var diye düşünüyorum.
2: Hocam yine satır aralarında anladığım şey, şimdi izleyicilerimizin yorumlarından da çıkarttım bunu. Hani ilk İslam'la tanışma farklı medeniyetlerde genelde savaşla, kılıçla diye bir algısal, bir belki de yanlış algı var. Endülüs burada bambaşka bir çerçeve çiziyor bizde. Yani o ilk İslam algısı o fetihlerde kılıçlı olmuyor anladığım kadarıyla. Söylediklerinizden öyle anlıyorum. Yavaş yavaş yerleşerek, evet, hocamın da işaret ettiği. Kız alarak, kız vererek, düğünlerde, cenazelerde birleşerek, yani burada yaşayacağız, mecburuz buna. Geldiniz ve biz de buradayız. Burası çok kültürlü bir yer oldu kabulünü yavaş yavaş sosyal hayatın içinde sentezleyerek, pekiştirerek oluyor. Yani kılıçla herhangi bir İslam tanışması Endülüs'te yok mu diyeceğim size. Burada Endülüs çok farklılaşıyor.
1: Evet. Bambaşka. Yani eğer zihinlerde yerleşik bir algı, bütün o bölgenin hep savaşlar yoluyla fethedildiği, evet, ve insanların da zorla belki dinlerini değiştirmeye zorlandığı gibi bir şey varsa, böyle bir şey yok.
2: Genel olarak öyle bir algı olduğu için,
1: evet,
2: sordum.
1: O halde onu düzeltmek lazım. Hı-hı. Çünkü Endülüs'te aslında İslam topraklarının birçoğunda, biraz önce Enes Hoca'nın işaret ettiği Tütmir Anlaşması. Tütmir Anlaşması'nın önemi aslında metin olarak elimize ulaşmış olması. Bizim için çok büyük bir
0: atıfta bulunuyor.
1: Çok büyük bir şans. Ama bu hani tek değil. Yani o bölge ya da bölgenin diğer şehirlerinde de yapılan anlaşmalar aslında hani bir yer İslam hakimiyetini eğer zaten barış yoluyla tanıyorsa, o barış yolu ile İslam hakimiyetine geçmiş oluyor ve o bölge halkına inanç, can, mal, ız, namus, bütün emniyetler zaten tanınmış oluyor.
2: Hocam çok özür diliyorum. Bir virgül koymak durumundayım. Araya gideceğiz. Bu konuyu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Tamam. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ardından buradayız.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel Hocam ve Doktor Öğretim Üyesi Enes Çanal Hocamla beraber Endülüs coğrafyasını konuşuyoruz. İslam dünyasının dokunuşlarını ve Avrupa'ya etkilerini tartışmaya devam ediyoruz. Ersin Hocam, önemli bir anekdotta kalmıştık. Orada yanlış bir algı vardı. Tam da onu anlatıyordunuz gerçekten. İzleyicilerimizin mesajlarından da onu algıladım. Yani bir kılıçla İslam'la tanışmak değil, genel bir kanının aksine orada bir hoşgörüyle ve zaman içerisinde, sosyal hayatın içerisindeki karşılaşmalarla bir birlikteliğin olduğunun altını çiziyordunuz. Buyurunuz, devam edin.
1: Evet, teşekkürler. Belki onu biraz daha şu noktayla açmak iyi olabilir. Şimdi İslam orduları ilk olarak Endülüs'e geldiklerinde bölgede siyasi olarak bir kırılmanın yaşandığı bir dönemdi.
0: Çekişmeli bir dönem.
1: Evet, yani kral, Vizigot kralı Vitiza ölmüş, yerine oğullarından birinin geçmesi beklenirken Rodrigo isminde bir başka Vizigot önde geleni, işte kumandanlarından bir tanesi, o fiili bir durum yaratarak işte Vizigot kralı olmuş idi ve toplum içerisinde de işte bazı din adamlarının da Vitiza'nın oğulları tarafında yer alıp onlara destek vermeleri, bunun karşısında Rodrigo'ya karşı destek aradıkları da bir dönem. Dolayısıyla Müslümanlar aslında buraya geldiklerinde bir anlamda Rodrigo'nun mağlup edilebileceği bir denklemde onların yanında olmak gibi bir şeyleri de var. Yani Müslümanların oradaki varlığını kolaylaştıran ya da ilerleyişini kolaylaştırabilecek bir ortam da var.
0: İçerideki sistemde bir düzen arıyor anladığım kadarıyla.
1: Ve İslam, ve o sırada da tam olarak bir kırılmanın yaşandığı, evet, siyasi bir buhranın, bir parçalanmanın yaşandığı bir dönem. Bir bu. Bir diğeri Katolik inancı benimsemeye zorlanan Hristiyanlar, yani Katolik olmayan Hristiyanlar ve Yahudiler var. Onlar da aslında Müslümanların oraya gidişiyle rahat bir nefes alıyorlar. Yani Müslümanlar aslında gittiklerinde İnancı ne olursa olsun, sadece bu Endülüs'te değil elbette, diğer bölgelerde olduğu gibi Endülüs'te de biraz önce Enes Hoca'nın ifade ettiği zımmi hukukun aslında sağlamış olduğu bir teminat, bir güvence. Dolayısıyla insanlar kendilerine verilen bu özgürlük alanını kullanarak oranın yeni hakimlerine sorunsuz bir şekilde onların hakimiyetlerini kabul etmiş oldular. Ve Müslümanlar aslında bölgenin büyük bir kısmını bu şekilde kontrol etti. Hı. Ve bunun bir adım sonrasında yerli halk arasında İslam'ın yaygınlaşması, neşün neva bulması, toplum içerisinde de özellikle Hristiyan din adamları arasında da farklı bir tepkinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü 800'lü yıllarda artık Latince'den daha iyi Arapça konuşan, İncil'i Latince'den değil de Arapçadan okuduğu zaman ancak anlayabilecek, dini inanç olarak İslam'ı benimsemese de Müslümanlardan hiçbir farkı olmayan, dış görünüş itibariyle belki konuşması, belki günlük rutinleri açısından hiçbir farkı olmayan bir topluluk ortaya çıkmıştı. Buna bizim kaynaklarımız işte El-Müstarip ya da Müstaripler olarak anlamında Müstaribun ismini veriyor. Sonra Mozarab olarak işte hem İspanyolca hem İngilizce hem Türkçe literatürde de bu şekilde karşını bulan bir toplum içerisinde kesim ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla toplumu dönüştüren ama bu dönüşümü kendi içerisinde hani zor kullanarak değil de kendiliğinden gelişen bir dönüşümle Müslümanlar buraya geldikten sonra gerçekleştirmiş oluyorlar.
0: Endülüs'ü de farklı kılan en önemli özellik başlangıçta bu,
1: evet,
0: olmuş oluyor. Ama sonrasında öyle bir ilim dünyası, sanat, mimari, matematik, bilim o kadar gelişiyor ki o coğrafyada hocam. Şimdi yavaş yavaş detaylarına da girmek istiyorum. Enes hocam, mesela o dönem Avrupa'nın birçok bölgesinde eğitim, bilim biraz daha sınırlıyken Endülüs'te farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz, evet, anladığım kadarıyla. Yani şunu merak ediyorum. Mesela beraber hoşgörü içerisinde sosyal hayatta yaşıyorlar dedik. Fakat ve dediniz hani zımmi hukuk uygulanıyor. Tamam, ama bu haklar konusunda da spesifik ayrımcılık oluyor muydu? Mesela Endülüs'te bir Yahudi ya da Hristiyan bir çocuk hangi şartlarda eğitim alıyordu? Bir medrese açıldığında, işte Müslüman oraya gittiğinde Müslüman bir gençle farklı kültürdeki ya da işte etnik kökendeki vatandaş yine aynı şartlarda bir eğitim alabiliyor muydu? O dönemin Avrupa'sıyla da kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Oradaki eğitim, yaşam, mimari, sanat, bilim bir arada nasıl yükselmiş, nasıl yükselmeye başlamış?
2: Evet, Müslümanlar buraya geldiklerinde ilk olarak Yahudilerin bir bilim geleneği var bir taraftan. Bir taraftan da Hristiyanların Roma Vizigot geleneği devam ediyor. Tabii bu medeni canlılık çok iyi bir durumda değil. Ama yine de onların dini anlamda özellikle dini metinlerine çok yakinen bağlı olduklarını ve aynı İslam dünyasında olduğu gibi Hristiyanlar ve Yahudiler arasında da eğitimin temelinde öncelikle dini metinler okutuluyor. Hristiyan gençleri ilk olarak mesela kilise okullarına gönderilir. Daha sonra manastır okullarına gönderilirdi. Aynı şekilde Yahudiler de kendi gelenekleri içerisinde Tevrat gibi, Talmud gibi temel metinleri okuyarak aşamalı bir şekilde eğitimlerini tamamlıyorlardı. Ancak tarihi kaynaklarda Müslümanlarla Hristiyanların ya da Yahudilerin ortak eğitim öğretim faaliyetlerine katıldıklarına dair sınırlı da olsa bilgiye sahibiz. Yani bazı İslam kaynaklarından şu an siz sorunca benim aklıma gelen bir kaynak Risaleddin İbnül Hatip, Beni Ahmer Devleti devrinde yaşamış bir tarihçi ve az önce adını andığımız Bilge Alfonso, ki önümüzdeki dakikalarda kendisinden daha yoğun bahsetmemiz gerekecek. O Mursiye şehrini ele geçirdiğinde Muhammed bin Ahmet Er-Rakuti adlı bir Müslüman alimle tanışıyor. Astronomi, matematik, musiki gibi alanlarda kendisini geliştirmiş ve hükümdarın da saygısına mazhar olmuş bir isim Rakuti. Ve İslam kaynakları Bilge Alfonso'nun Muhammed bin Ahmet el-Rakuti'nin himayesinde ona bir medrese inşa ettirdiğini söylüyor ve bu medresede Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin bir arada ders gördüğünü anlatıyor Arap kaynakları, İslam kaynakları. Ve Rakuti çok dilli bir alim olduğu için her öğrenciye kendi dilinde ders anlatıyordu diye o dönemin ortaçağ kaynakları dile getiriyor. Yine daha erken döneme gittiğimizde 10. yüzyılda yine önümüzdeki dakikalarda daha ayrıntılı değinmek gerektiğini düşündüğüm Aureliaklı Gerbert adlı bir Fransız din adamının İspanya'ya geldiğinde bir Müslümanın Sarazen'in evinde misafir olarak kaldığına, onun kütüphanesinden istifade ettiğine dair batılı kaynaklarda, o dönemin Hristiyan, Latin kaynaklarında bir takım bilgilerle karşılaşıyoruz. Bu gibi örnekler çok fazla yok ama yine de gündelik hayat içerisinde o entelektüel alışverişin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Belki sistemli bir şekilde İslam medreselerinde ya da Müslümanların eğitim gördükleri diğer müesseselerde Hristiyanlar ve Yahudiler daimi olarak yer almıyorlardı belki ama gündelik hayatta mesela yakın diyalog içerisinde olan Endülüs'te alimlerin olduğunu biliyoruz. Mesela şu an yine aklıma gelen Endülüs'te 11. yüzyılda yaşamış İbnül Hazm, Yahudi bir dostumla onun dükkanında sohbet ettik şeklinde anekdot aktarıyor. Bu gibi örnekler 8 asırlık Endülüs tarihinde zaman zaman mevcut ama yine de Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların kendileri içerisinde cemaat yapılanması içerisinde okullarının varlığını sürdürdüğünü biliyoruz.
0: Hocam tabii isimlere de girmek istiyorum. Ersin Hocam, Endülüs sadece bilgi alan değil, aynı zamanda bilgiyi yeniden dönüştüren bir medeniyet, bir merkez. Doğudan gelen bir bilgi Endülüs'te nasıl yeniden dönüşüyor ve yeniden geliştirilip üretiliyordu? O aynı zamanda yine hangi bilim insanlarıyla karşılaşıyoruz tabii bu dönemde? Onları evet. Da biraz ufak ufak açmak istiyorum.
1: Evet, yani şöyle, aslında hem dini ilimlerle ilgili hem tecrübe ilimlerle ilgili, işte müsbet ilimlerle ilgili İslam dünyasının, hani biz şimdi bir bölgeye

0: yoğunlaşıyoruz ama bir bütün olduğunu tekrar hani haritayı geniş haritayı karşımıza aldığımızda aslında ilim merkezi olarak öne çıkan şehirler var. Ve bu şehirlerde üretilen bilgiler çok hızlı bir şekilde İslam dünyasının farklı bölgelerine yayılıyor. Çünkü işte bir öğrenci gidip Endülüs'ten veya başka bir yerden o hocanın ders halkasına katılıyor. Ondan ne kadar istifade edebiliyorsa. Bu arada şey değil. Yani nasıl diyelim? Belli bir yaşta, belli bir süreyle, belli bir zamanda başlayan, biten dersler şeklinde düşünmemek lazım. Çünkü hani formal bir eğitim, günümüzdeki eğitim anlayışından ya da şeklinden çok daha farklı yürüyor. Bir kişi kendi şöyle aslında hani sistem şöyle işliyor diye böyle çok hızlı bir şekilde tarif edebilirim. Doğup büyüdüğü bir yer var. Orada ders aldığı, belki ilk dersini aldığı babası, dedesi, amcası ya da orada oranın önemli bilginlerinden birisi. Bunları öğrendikten sonra eğer o bölgede farklı bir şehirde olabilir bu. Endülüs'ün işte Tuleytulası'ndan, Toledo şehrinden Kurtuba'ya gidip oradaki hocalardan da ders aldıktan sonra işte Doğu İslam dünyasına, işte Bağdat'a, Basra'ya, Şam'a, işte Kahire'ye gidiyor. Oradaki bu defa hocalardan ders alıyor. Oradaki öğrendiklerini eser olarak ve belki kitaplarda yazmayanlar olarak, kendisinde artık kalanlar olarak Endülüs'e taşıyor. Ve Endülüs'e taşıdıktan sonra artık şimdi o disipline aşina olduğu için onun artık tartışmalarına, problemlerine hepsine dahil olan bir kişi haline gelmiş oluyor. Yani basit bir şekilde bir kitabı alıp nakletmek değil, o kitabın problemlerini artık tartışabilen, aynı alanda çalışan ya da aynı alanla ilgili, bu matematik olabilir, tıp olabilir, İslami ilimlerden işte fıkıh, hadis olabilir, kıraat olabilir, neyse o. Bütün bunlarla ilgili başka kişilerle artık o ilmin içinden konuşan kişiler haline geliyor. Fakat bunu yapabilmesi için işte en baştan itibaren o ilmin tam olarak neden, hangi noktadan başlayıp kendi zamanına kadar nereye geldiğini bilmesi, onları özümsemesi ve onun ötesinde kendisinin de ya da belki toplumsal ihtiyaçlar olabilir, belki bir icat olabilir bu. O çerçevede kendi katkılarıyla bu defa. Şimdi mesela bunu biraz daha spesifik bir şeye getirelim, bir noktaya getirelim. Astronomi ölçümleri yapılıyor. Yani Kurtuba'da 900'lü yıllarda astronomi cetvelleri hazırlanıyor. Fakat bu astronomi cetvelleri ilk defa Kurtuba'da hazırlanmıyor. Çünkü bunun ta Batlamyus'a kadar giden bir geçmişi var. Yani o Batlamyus'un mecistisi İslam dünyasına geçtikten sonra bu İslam dünyasında üzerine yapılan çalışmalarla zaten Müslüman bilginlerin onun hakkında işte Bağdat'ta veya Kahire'de veya o zaman Fustat'ta veya başka şehirlerde yapmış oldukları daha ileri çalışmalarla bir noktaya gelmiş. Endülüsler bunu kendi bulundukları bölgeye uyarlıyorlar. O bölgenin ihtiyacı neyse onun için o çalışmayı yapıyorlar. Veya tıp. Mesela İslam dünyasının yine doğu bölgesinde o dönemin önemli tıp merkezlerinden biri olan Harran'da veya İskenderiye'de veya Mısır olarak genel olarak ifade edilir ama o Mısır çoğunlukla Kahire'dir. Kahire'de oradaki bimaristanlarda yani hastanelerde bulunan bir süre orada hekimlik yapan, oradaki tıp birikiminden de istifade ederek bu defa yeni bilgilerle, tecrübelerle Endülüs'e dönen ve artık kendi tecrübelerine dayanarak hekimlik yapan kişiler var. Aslında bunlar aynı kişiler. Doğuya gitmeden önce de aynı kişiydi ama doğuya gittikten sonra yeni bilgilerle donatılmış olarak, kendisini derinleştirmiş olarak, bilgisini ilerletmiş olarak Endülüs'e geldi. Ve Endülüs'e geldikten sonra da bunu kendi hastalarına, onlarda gözlemlediklerine dayanarak, yeni o alana bir şeyler katarak kendi eserlerine bu defa yansıtmış oldu. Doğu'da yazılan bir eser, Endülüs'e geldiği zaman bazen onun yanının üzerine yapılan şerhlerle, bazen haşiyelerle farklı, yani yeni bir eser de olabilir, mevcut eserin üzerine düşülen notlarla da olabilir. Bunlarla zenginleştirerek bu defa geliştirilmiş oldu. Bunun işte 12. yüzyıla gelindiğinde İbn Sina'nın eserleri doğudan taşınmış idi. Ama İbn Rüşd işte bütün onların üzerine eserlerini yazdı. Veya Abdülmelik bin Zühr, aynı dönemde İbn Rüşd'ün çok yakın arkadaşı, eserlerini birlikte yazmış oldular. İşte bir kısmını Abdülmelik, bir kısmını İbn Rüşd yazacak şekilde. İlim adamları arasında da, yani biraz önceki konuyla da bağlayacak olursak, hem Hristiyanlar hem Yahudiler, bunların dini inançları aynı hocadan, aynı dersleri almalarına asla engel değildi. Ve aslında Kurtuba, Tuleytula, Sarakusta, birçok Endülüs şehri, özellikle bilim, ilim merkezi olarak ortaya çıkan şehirler, Müslüman alimlerin derslerine iştirak eden Yahudi ve Hristiyan öğrencilerle doluydu. Ya da oraya gelen öğrenciler, oradaki ilim adamlarıyla zaten görüşmek için ya da onlardan daha fazla bir şeyler öğrenebilmek için gelmekteydiler.
1: Hocam özellikle Kurtuba'ya dikkat çekiniz. Çokça duyduğum için söylüyorum. Ben notlarım arasında da var. Şimdi İslam dünyasının farklı bölgeleri arasında aslında çok canlı bir ilim ağı olduğunu görüyoruz. İşte Bağdat dediğiniz, Şam, Kahire, Kurtuba. Ama Kurtuba şöyle Orta Çağ Avrupa'sında o ilim peşinde ki insanların yönünü çevirdiği en önemli şehirlerden biri haline gelmiş. Neden Avrupa, mesela Avrupa'nın dört bir yanından öğrenciler Kurtuba'ya geliyor bildiğim kadarıyla. Neden Kurtuba'yı seçiyorlar? Yani burada Kurtuba'yı anlatırken en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de işte o dönemin Paris'i, ne bileyim işte Londra'sı, şimdi de Roma'sı gibi, yani çok parıltılı bir şehir gibi Kurtuba o açıdan. Neden Kurtuba'da böyle bir hareketlilik özellikle var? Evet. Ben iki hocama da sorayım, bilemiyorum. Siz nasıl arzu ederseniz.
0: Ben başlayayım Enes.
1: Tabii
0: hocama.
1: Tamam, lütfen.
0: Sonra oraya gelen nasıl cazip bir ilim merkezi haline geliyorsa oraya gelenlerle Enes hocam.
1: Avrupa'dan gelenler özellikle. Tabii. Nelerle karşılaşıyor?
0: Yani şöyle, biraz önceki aslında kaldığım yerden devam ettirebilirim bunu. Endülüs'te baş şehir Kurtuba olduktan sonra sadece siyasi bir merkez olarak değil, ilmin de merkezi haline gelen bir şehir Kurtuba. Nüfusu çok kalabalık ve özellikle hükümdarların burayı bir kültür, bir ilim merkezi haline getirmek için sarf etmiş oldukları gayret sonucunda, sadece Kurtuba'da yaşayanlar değil, İşbiliye'de, Tuleytula'da veya farklı şehirlerde yaşayan ilim adamlarının da davet edilerek Kurtuba'ya, Kurtuba'da ders vermeleri sağlandıktan sonra Kurtuba zaten çok büyük bir merkez haline geliyor. Her şeyin merkezi. Yani birisi, ilerleyen dakikalarda mutlaka kendisinden bahsetmemiz gereken meşhur tabip, cerrah, Zehravi, Medinetü Zehra şehrinde doğuyor ama Kurtuba'da. Ya da Mecriti mesela, Endülüs'te matematiğin, astronominin kurucu babası, birçok öğrencinin kendisinden sonra geleneği aslında kuran kişi, Mecriti yani bugünkü Madrid şehrinde doğan bir bilgin. Fakat biz onun tahsilini yine Kurtuba'da aldığını biliyoruz. Niçin? Çünkü o ilimleri öğrenebileceği zaten en önemli şehir Kurtuba'ydı. Şöyle düşünelim. Doğu İslam dünyasına bir öğrenci gidip Endülüs'e döndükten sonra bu döndüğü şehir ya kendi şehri olurdu ya da Kurtuba olurdu. Çünkü Kurtuba her şeyin merkezi olduğu için insanlar onu en iyi şekilde öğrenmenin ya da öğretmenin yerinde Kurtuba olduğunu görüyorlardı. Bugün de aslında dünyada, hem Türkiye'de hem Türkiye dışında bir bilgiyi alacağınız, öğreneceğiniz zaman bunun en iyi yapıldığı yer neresi diye sorarız kendimize. İşte onu da o zaman sorduklarında verdikleri cevap Kurtuba

0: oluyordu. Endülüs içerisinde Kurtuba olduğu için buraya gidiyorlardı. Buraya gelenler arasında işte Hristiyanlar, hatta ileride kimler var mesela?
1: Avrupa'nın ilgisi.
2: Aslında şöyle, Kurtuba'ya
1: eğitim için mi, bilim için mi?
2: Evet. Endülüs Emevi Devleti'nin başkenti olduktan sonra 756 yılından 1031 yılına kadar Endülüs'ün ana merkezi, sadece siyasi olarak değil, Ersin Hocam'ın ifade ettiği gibi sosyal kültürel anlamda da çok ciddi bir merkez. Ve İslam kaynakları özellikle Kurtuba kütüphanelerinin ne kadar zengin olduğunu defaatle vurguluyorlar. Endülüs'ün diğer şehirlerinde de ciddi bir ilmi birikimden bahsediyoruz ama ana bilginin toplanma merkezi en azından 9. 10. 11. asırlara kadar Kurtuba'ydı. Hatta bununla ilgili Arap kaynaklarına kadar girmiş olan bir darb-ı mesel var. Bir Endülüslü bir alimin vefat etme durumunda, Endülüs'te bir alim vefat ederse onun kitapları Kurtuba'da satılır diye oradaki merkezin önemine vurguda bulunan bilgiler var. Aynı şekilde Kurtuba'daki kütüphaneler, özellikle Endülüs Emevi Devleti'nin saray kütüphanesi ki 10. asırda 2. Hakem döneminde 400 bin esere ulaştığını kaynaklar doğruluyor. Bunun dışında özel kütüphaneler vardı. Endülüs'teki halk okumaya yazmaya çok ilgiliydi. Okuma yazma oranı bakımından kıyaslandığında o dönemde Avrupa şehirlerinde çok daha kısıtlı sayıda okuma yazma oranının, kitap okuma oranının olduğunu biliyoruz ama Endülüs'te 10. asırda, özellikle 11. asırda Mülkü't-Tavaif dönemini de buna katarsak çok ciddi bir entelektüel birikim söz konusu. Hatta modern araştırmacılar dahi bu farkı, seviye farkının ne kadar yoğun olduğunu ifade ediyor. Dario Fernandez Moreira adında bir İspanyol araştırmacı var ve onun Endülüs Cenneti Miti adlı bir eserinde özellikle Endülüslü kadınların ilmi olan merakı ve okuma yazma konusundaki seviyelerin ne kadar iyi olduğuna dair şöyle bir ifadesi var. O dönemde Avrupa'daki kralların bir kısmı bile okuma yazma bilmezken Endülüslü kadınlar iyi derecede entelektüel seviyeye sahiplerdi ve çok farklı bilim dallarında eserler kaleme almaktalardı. İşte 10. yüzyılda bir Lübna adlı kadının Endülüs Emevi Sarayı'nda himaye edildiğini biliyoruz. Yine musikiyle, felsefeyle, edebiyatla ilgilenen Endülüslü kadınlar sarayda istihdam ediliyorlardı ve bu bilgi birikimi saray ve çevresiyle sınırlı kalmadı. Endülüs halkının geneline yayılan bir durumdu ve bu kaynaklarda yoğunlukla zikrediliyor. Endülüs'ün Kurtuba'nın Avrupa'daki karşılığı neydi? Ona bakarsak da aslında Kurtuba'nın ana merkezi olarak Endülüs medeniyetinin ağırlık merkezi olduğunu biliyoruz ama biz özellikle 11. yüzyıldan sonra Tuleytula'nın, bugünkü adıyla Toledo'nun da Avrupalılar için çok ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini göreceğiz. Kurtuba'ya yapılan seyahatler daha ziyade İber Yarımadası içerisindeki Hristiyan ve Yahudilerin seyahatleri çerçevesinde sınırlı kalıyor. Avrupa'dan gelenler ağırlıklı olarak 11. 12. yüzyıldan itibaren Toledo şehrine ve güneyde kalan bazı şehirlere, işte Sevilla gibi ya da daha kuzeyde kalan Saragusa gibi şehirlere, Ebro Vadisi olarak tanımlanan şehirlere yoğunlaşıyor. Kurtuba'ya yönelik Hristiyan ve Yahudi göçleri, entelektüel amaçlı göçler daha ziyade erken dönemlerde. 12. 13. yüzyıllarda ise Endülüs şehirleri içerisinde Toledo'nun çok ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini göreceğiz. Zaten Avrupa ile olan etkileşimin ana merkezi de Toledo. Onu da ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı olarak işleyebiliriz.
0: Tabii, Toledo için o zamana hani eski Endülüs şehri demek lazım.
2: Evet, 1085 yılında Hristiyanların eline geçtiği için ve 4 asır İslam medeni mirasına ev sahipliği yaptığı için de orada çok ciddi bir ilgi görecek. Dilerseniz Toledo ile ilgili soruya geçtiğimizde daha da ayrıntılandırabiliriz.
1: Hatta hemen geçelim mi hocam? Çünkü tabii, çok önemli. Bu bir tercüme okulu mu Toledo okulu? Yani anladığım kadarıyla dünya tarihin en önemli bilgi transfer merkezlerinden biri oluyor. Hatırladığım kadarıyla bir de Salerno var.
2: Evet,
1: Salerno
2: İtalya.
1: Tıp Okulu var galiba İtalya'da. Burada da Toledo. Yani yabancı eserler çevrilip kendi dilinde dünyaya bu bilginin paylaşılması konusunda önemli bir ekol haline geliyor değil mi hocam?
0: Evet.
1: Biraz açalım mı? Nasıl çalışmalar yapılıyor?
0: Tabii. Yani aslında dünya tarihi içerisinde yani çok sistematik bir şekilde tercümelerin yapıldığı belli dönemler var. Bunlardan ikisi aslında İslam medeniyeti içerisinde. Gerçekten. Birisi Bağdat'ta, diğeri eski bir Endülüs şehri olan Tuleytula'da, yani Toledo'da gerçekleşiyor. Toledo aslında yani şöyle bir

şeyi zihnimizin bir tarafında tutmamız çok iyi olur. Kurtuba'dan sonra Endülüs'te Müslümanların en önemli ikinci şehri ve daha İslam hakimiyeti olmadan önce Vizigotların baş şehri, dini bir merkez. Zaten önemli büyük bir şehir burası önceden beri, Roma döneminden beri önemli bir şehir. Dolayısıyla İslam hakimiyetinde şehir büyümeye, bu önemini muhafaza etmeye devam ediyor ve 1085 yılına kadar İslam hakimiyette kaldığı zaman şehir burada çok sayıda alim yetişiyor. Bunlar çok sayıda önemli eserler yazıyorlar. 1000'li yılların ortalarında Endülüs Emevi Devleti yıkılıp yerine küçük küçük devletçikler ortaya çıkınca bunlardan Zünnuniler ismindeki emirlik Tuletula merkezli, yani Toledo merkezli büyük bir geniş bir alanı alanın hakimi oluyor ve o dönemde Tuletula astronomi ve matematik çalışmaları için çok önemli bir merkez haline geliyor. Binli yılların ortalarında, 1050, 60, 70. Yani bizim Endülüs astronomisinde mutlaka ismine ilk sıralarda yer vermemiz gereken İbn-i Zerkale veya Zerkale olarak bilinen astronomi alimi de buranın içerisinde. Dolayısıyla o dönemde ve bunların tamamı Müslümanlardan oluşmuyor. Yahudi ve Hristiyanlar da aralarında var. Şehir 1085 yılında düştükten sonra aslında içerisindeki hem insan hem de onların bırakmış olduğu bütün kaynaklarla beraber, zenginliklerle beraber Kastilya Krallığı'nın hakimiyetine geçmiş oluyor. Şimdi onlar bu defa o zamana kadar daha farklı bir şekilde bildikleri, muhatap oldukları, asla bilmedikleri şeyler değildi. Çünkü o etkileşim çok daha öncesinde başlamıştı. Fakat bu defa doğrudan kendi ellerine geçen bir şehirde bütün bu zenginlikle karşılaştıklarında artık bunun Latince'ye tercümesi için bunu sistemli bir tercüme hareketine dönüştürüyorlar ve sonraki yıllarda adına Toledo Mütercimler Okulu diye Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir isim veriliyor. 12. yüzyılın ortaları, 1100'lerin ortaları ve onu takip eden yıllar boyunca o zamana kadar zaten var olan fakat belli bir sistematik içerisinde yapılmayan tercümeler o tarihten itibaren belli bir düzen içerisinde bununla ilgili görevlendirilen kişiler, onlara ayrılan yerler, işte bütçeler vesaire derken daha planlı bir şekilde yapılıyor. Ve bu plan sadece İber Yarımadası'yla da sınırlı kalmıyor. Çünkü bu o dönemin işte Latin Orta Çağ'ında Avrupa'sında İtalya'ya kadar uzanan bir şey var. Bir bilginin dolaşım ağı var Hristiyan dünya içerisinde. Toledo'da artık tercüme edilen bir eser Montpellier'e, işte oradan Fransa içlerinden İtalya'ya kadar uzanan Palermo'ya, işte Sicilya zaten ayrıca üzerinde durmamız gereken başka bir yer. Endülüs'te 8 asrı aşkın bir İslam varlığı söz konusu. Sicilya'da yaklaşık 300 yıl Müslümanlar oraya hakim oluyorlar ve aslında Endülüs'te yaşananların bir benzerini aslında orada da üretmiş oluyorlar. Bir hususu ilave edeyim, müsaadenizle ondan sonra Enes hocama sözü devredeyim burada. Bu tercüme eden eserler sadece Endülüs'te telif edilen eserler değil. Yani İslam dünyasının diğer merkezlerinde yaşamış İbn-i Sina'nın ya da Aristo'nun İslam dünyasına artık geçişinden sonra onun üzerine yapılmış işte Müslüman alimler tarafından, filozoflar tarafından yapılmış şerh açıklamalarla beraber işte sadece yani ama İslam medeniyetinin içerisinde artık gelişen bilim ve düşünce eserlerin tamamı bunun bir kısmı Endülüs'te de işte yazılan eserler. Endülüs'te yazılanlarla beraber ya doğrudan Latince'ye ya İbranice'ye yapılan tercümeler üzerinden Yahudi mütercimlerin yapmış oldukları tercümeler üzerinden İbranice tercümelerinin bu kez Latince'ye tercümesiyle ya da yerel dillere işte Provence diline ya da Katalanca'ya ya da Kastilya. Kas işte evet dolayısıyla

0: bütün bu dillere yapılan tercümelerle devam ediyor. Toledo Mütercimler Okulu aslında bu etkileşimin en önemli ayağını oluşturmuş oluyor Endülüs içerisinde. Buradan Enes Hocam'a.
1: Tercümelerle birlikte hocam, aynı zamanda Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca okutulan o büyük İslam alimlerin aslında Avrupa'ya Endülüs üzerinden ulaştığını görüyoruz. İşte İbn Sina, Farabi, İroni gibi isimler. Nasıl ulaşıyor hocam Avrupa'ya? O süreci bize anlatır mısınız?
2: Evet, Toledo şehrinin 1085 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesi bu noktada çok önemli bir dönemeç. Çünkü Kastilya Kralı 6. Alfonso şehri ele geçirdiğinde şehre zaman zaman farklı dönemlerde dini anlamda otoriteyi sağlayacak olan başpiskoposlar atıyor. Bu başpiskoposlardan üçüncüsü Raymond de Savetat adlı Frank kökenli din adamı Toledo şehrindeki kütüphanelerde bulunan ilmi eserlerin değerinin farkına varıyor ve bu eserlerin Batı dünyasının kalkınması, ilmi ve kültürel yönden gelişmesi adına çok ciddi bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyor.
1: Özür dilerim.
2: Kabaca Alfonso, 6. Alfonso bu söyledim.
1: 6. Hangi Alfonso
2: bilmiyorum. 10. Alfonso daha ilerleyen dönemde. Sonra. 1252-1284 yıllarında. Onun döneminde de çok önemli tercüme faaliyetleri var.
1: Evet, onu da mutlaka konuşalım.
2: Bu 6. Alfonso Toledo şehrini ele geçiren ve Kastilya topraklarına katan isim. Ve Toledo şehrinin ele geçirilmesi siyasi anlamda çok önemli sonuçlar doğurduğu gibi kültürel anlamda da çok ciddi yansımaları olacak. Ve şehrin başpiskoposu Raymond de Savetat bu kütüphanelerdeki ilmi eserlerin ki bunların içerisinde az önce Ersin Hocam da anlattı. Hem Endülüs'te hem İslam dünyasının diğer bölgelerinde yetişen tıp, astronomi, felsefe, matematik gibi alanlarda eserler vermiş. Alimlerin eserleri vardı. Bir de Batılılar için en az bu eserler kadar önemli olan antik dünyaya ait eserler. Aristo, Batlamyus, Dioskorides gibi birçok önemli antik dönem filozofunun, hekiminin eserleri de bu kütüphanelerde bulunuyordu. İber Yarımadası'nda yaşayan Hristiyanların zaten Yunanca bilmedikleri, büyük bir çoğunluğun Yunanca bilmedikleri, dolayısıyla antik Yunan mirasına büyük ölçüde uzak kaldıklarını biliyoruz ve Latince'ye de zamanla mesafe koyduklarını, o kültürden de çok yakinen beslenmediklerini biliyoruz. Bunu doğrulayan bir kaydımız var. 9. yüzyılda yaşamış Kurtubalı Alvarus adında bir din adamı. Indiculus Luminosus adlı bir eser kaleme almış ve bu eserinde Hristiyan gençlerinin Latince'den ve Latince dini literatürden uzaklaşıp Arapçaya büyük bir hayranlık beslediklerini ve büyük bir keyifle Arap şiirlerini, edebi eserlerini okuduklarını zikrediyor. Orada ifade ettiği bir cümle var. Bizim Hristiyan gençleri Latince bir duayı bile etmekten acizken Arapların şiirlerini ezberden okuyacak kadar bu dilde kendilerini geliştirdiler diye büyük bir serzenişte bulunuyor. Dolayısıyla Latin kültüründen uzak, Yunanca'yı zaten büyük ölçüde unutmuş bir halktan bahsediyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar arasında yakından tanınan Aristo, Batlamyus, Dioskorides gibi isimler ki bunların bir kısmı Doğu'da Abbasi başkenti Bağdat'ta Arapçaya tercüme edilmişti ve zamanla Endülüs'e ulaşmıştı. O eserler de İber Yarımadası'ndaki Hristiyanlar için çok ciddi bir ilgi gördü. Ve yaklaşık olarak 1125 yılında biz Toledo Başpiskoposu Raymond de Savetat'ın Avrupalı entelektüelleri şehre davet ettiğini biliyoruz. Bu şehirlerin kütüphanelerinde yer alan Arapça eserlerin Latince'ye ve diğer Batı dillerine tercüme edilmesi yönünde bir daveti var. Ve bu davet sonucunda kabaca 12. yüzyıl ortalarından itibaren bugünkü İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve birçok Avrupa şehrinden Toledo şehrine akın eden Hristiyan entelektüellerin olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında çok farklı alanlarda ilmi çalışmalar yürüten entelektüeller de vardı. Sadece tercüme faaliyetleri için İber Yarımadası'na gelenler de vardı. En azından birkaç tanesinin adını burada zikretmek yerinde olacaktır. İlk olarak Kremonalı Gerard adını biz biliyoruz. İtalyan kökenli bir tercüman ve Toledo'da gerçekleştirilen tercüme faaliyetlerinin yarıya yakınını bizzat kendisi yaptı. Yaklaşık 87 ilmi eserin Arapçadan Latince'ye tercümesini doğrudan Kremonalı Gerard'a atfediyorlar ve bu yönüyle tercümanların başı olarak tanımlanıyor. Hangi eserleri tercüme ediyor Kremonalı Gerard diye baktığımızda İbn Sina'nın El Kanunu'ndan tutun da Farabi'nin İhsaül Ulumuna kadar Zerkâ

Ali Zehravi birçok alemin eseriyle yakın ilişki içerisinde ve onun aslında İber Yarımadası'na aynı zamanda antik dönemin ilmi eserlerine yönelik ilgisi sebebiyle geldiğini söylüyorlar. Almagest adlı esere büyük bir ilgi duydu. Onu aramak için İspanya'ya geldi ancak son

0: Bilimlerin tasnifine dair kalem aldığı İhsal Ulum adlı eserinin tercümanıdır kendisi. Ve daha sonraki dönemde Latince olarak De Divisione Philosophiae adlı bir eser kaleme alıyor. Ve bu eserle Farabi'nin metnini karşılaştırılan bilim tarihçileri en az %40 oranında onun Farabi'den alıntıyı yaptığını doğruluyor. Dolayısıyla daha geç dönemde Avrupalı entelektüellerin telif ettikleri eserlerde bu türden İslami etkiye rastlamak mümkün. Bunların bir kısmı doğrudan Müslüman alimlerin eserlerine ve bizzat isimlerine atıfta bulunurken bir kısmı da hiç atıfta bulunmadan bu kitaplardan bahsediyor. Örneğin Roger Bacon 13. yüzyılda Opus Maius adlı eserini kaleme aldığında burada birçok Müslüman alime, Farabi'ye, İbn Sina'ya, Zehravi'ye atıfta bulunabiliyor. Ya da 14. 15. asra geldiğimizde Avrupa'nın önde gelen hekimleri, İşte bunların içerisinde Arnaud de Villanova'yı sayabiliriz, Guy de Chauliac'ı sayabiliriz ki kendisi Zehravi'ye yüzlerce farklı yerde eserlerinde atıfta bulunan bir isim. Bu etki çok hızlı bir şekilde gelişti. Örneğin İbn Rüşd'ün 1198 yılında biz vefat ettiğini biliyoruz ama ölümünden yarım asır bile geçmeden birçok eseri Latince'ye, İbranice'ye ya da diğer yerel dillere tercüme edilmişti ve Paris merkezli bir İbn Rüşdülük hareketinin biz ortaya çıktığını görüyoruz 13. yüzyılda. 13. yüzyıl Paris Üniversitesi'nin teoloji fakültesinde en çok tartışılan konulardan birisi İbn Rüşd fikirleri oluyor. Yani bir tarafta İbn Rüşd'ün fikirlerini destekleyen Brabantlı Siger gibi, Datçalı Boethius gibi isimler var. Diğer tarafta Thomas Aquinas gibi, Albertus Magnus gibi İbn Rüşd'ün fikirlerini eleştiren, hatta bununla ilgili risaleler kaleme alan isimler var. İşte 13. yüzyılın sonlarında, 14. yüzyılın başlarına geldiğimizde Katalan filozof Ramon Llull'un adını biliyoruz. Viyana Konsili'nde, 1311 yılında toplanan Viyana Konsili'nde doğrudan İbn Rüşd'ün görüşlerine karşı tedbirli bir duruş sergilememiz gerekiyor ve onun eserlerinin Avrupa üniversitelerinde okutulmaması gerekiyor şeklinde telkinlerinin var olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan İbn Sina'nın etkisi de çok yoğun bir şekilde gelişecek. Bu tercüme faaliyetleri sadece Toledo'da gerçekleşmedi İberi Yarımadası. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Ve Toledo Tercümanlar Okulu tabiri tıpkı convivencia, bir arada yaşama kültürü tabiri gibi daha geç dönemlerde ortaya çıkmış bir tabir. Ama Amable Hordain ilk kez bu kavramı kullanıyor. Tercüme okulu, daha sonra Valentin Rose gibi ya da Ernest Renan gibi isimler tercüman okulu ifadesini kullanıyor ve bugün modern zamanda Escuela Traductores de Toledo, Toledo Tercümanlar Okulu bir kavram olarak literatüre yerleşti. Ancak burada bir binadan, müesseseden bahsetmek mümkün değil. Toledo merkezli Arapçadan Batı dillerine yapılan tercüme faaliyetlerine katılan topluluğu ve buradaki tercüme faaliyetlerine atıfta bulunuyor bu kavram. Takip eden süreçte hocamın da ifade ettiği gibi Montpellier'de, işte Salerno'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde tercüme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde Arapçadan İbranice'ye, Kastilyaca'ya, Katalanca'ya ve eski Fransızca'ya yöneldiğini görüyoruz.
1: Güzel bir parantez açtınız hocam. Tabii insanlık tarihinin en büyük düşünürlerinden bahsediyoruz. Ne dediniz? İbn Rüşd, işte İbn Hazm, Abbas bin Firnas, işte Zehravi dediniz. Evet. Mesela ilginç bir anekdot var elimde. Abbas bin Firnas'ın uçuş denemesi olmuş. Mesela tarihin ilk havacılık girişimlerinden biri, evet, herhalde. Biz bunu bilmiyorduk. Evet. Başka ne yenilikler var? Mesela Zehravi dediniz. Modern cerrahinin öncüleri. Evet. Mutlaka adı geçen isimlerden. O işte Avrupa bunları kullanmazken o Zehravi'nin cerrahi aletleri Avrupa'da daha sonra, evet, yaygınlaşıyor. Nelerle karşılaşıyoruz bilimsel anlamda, yenilikler anlamında hocalarım?
0: Evet. Birçok size örnek var.
1: Evet, buyurun.
0: Başlayabilirsiniz. Evet. Abbas bin Firnas'la başlayalım. Ziryap'la ben devam etmek isterim.
1: Tamam.
0: Birçok güzel örnek var çünkü.
1: Evet. İlk havacılık denemesi çok enteresan.
2: Evet, yani tarihte böyle ilk ve en kelimeleri biraz şeydir. Böyle ihtiyatla kullanılmasında fayda olan şeyler. Ama bizim bildiğimizde hani çoğunlukla böyle Avrupa merkezli bir tarih yazımında hani ilk uçuş denemesini Wright kardeşlerin, evet, yaptığı yönünde. Ondan çok yüzyıllar önce Abbas bin Firnas'ın aslında böyle bir denemeyi yaptığını Endülüs'te kaynaklar yazıyor. Ve ondan önce de böyle bir şey yapan var mı? Açıkçası ben de duymadım yani. Dolayısıyla Abbas bin Firnas Endülüs'te böyle bir yüksekçe bir yerden geliştirdiği bir düzenekle uçup

0: şeyi biraz sert bir iniş yapıyor, evet. Ama olsun yani.
1: Kendine yaramadığı söyleniyor.
0: Evet ve uçuyor gerçekten. Zehravi dediniz. Zehravi gerçekten cerrahi dendiği zaman sadece Endülüs için değil, o dönemde eserleri 17. yüzyıla kadar Avrupa'da tıp el kitabı, ders kitabı olarak okutulan, özellikle cerrahiye dair kendi geliştirdiği eser aletlerle aslında eserinde de çizimlerine yer verdiği ve bunların nasıl kullanılması gerektiği yönünde hekimlere, kendisinden sonra doğrudan ders almasına gerek yok ama o kitabı okuyan bir hekim o aleti nasıl tatbik edecek, nasıl kullanacak ameliyatlarda, bütün bunları hangi dönemden bahsediyoruz? Yani 900'lü yılların sonları, 1000'li yılların başlarından bahsediyoruz. Kurtuba'da oluyor bu. Yani İbn-i Rüşd'ün açmış olduğu alan zaten başlı başına, yani felsefeyle ilgili bütün bir aslında Aristo felsefesini Avrupa'ya, o dönemin Avrupa'sına tanıtan aslında İbn-i Rüşd'dür. Yani el komentator, şarih, yani açıklayan kişi olarak onu Averroes olarak isimlendirmiş Latin Avrupa yazarları. Dolayısıyla bizim aslında Endülüslü bilginlerin böyle bir şey var. Biraz önce Enes Hoca'nın biraz önce söylediklerine bir şey ilave etmek lazım. Belki daha konunun iyi anlaşılması adına. Bu tercümeyi yapan kişiler aslında her biri o ilimlerle ilgili zaten onların içerisinden kişiler. Dolayısıyla mesleği sadece ya da yaptığı iş sadece bir eseri bir dilden başka bir dile aktarmak değil. O alanla ilgili zaten eserler yazan, dersler veren kişiler bunlar. Dolayısıyla aslında bütün bu tercüme edilen eserler sadece Tuletula'da değil elbette. İşte 1118 yılında bir diğer büyük Endülüs şehri, ilim merkezi, Saragossa şehri, günümüzdeki Zaragoza, düşünce oradaki eserlerde ya da oraya yavaş yavaş gelmeliyiz 10. Alfonso dönemine. Peşi sıra büyük Endülüs şehirleri Kurtuba, İşbiliye, Mürsiye, Belensiye gibi, yani bugünkü Cordoba, Mursiya, Sevilla ve Valencia gibi büyük ilim merkezi olarak da çok canlı, önemli şehirler çok kısa süre içerisinde Müslümanların elinden çıkınca bu şehirlerdeki eserler artık çok daha hızlı bir şekilde Latince'ye ya da Latin İbranice üzerinden Latince'ye tercüme edilmeye başlandı. Dolayısıyla bizim aslında bu işin daha zirveye çıktığı dönem olarak 12. yüzyılın sonları, 13. yüzyılların ortaları gibi bir dönemi görmemiz lazım. Bir de Ramon Llull gibi ya da yani bir taraftan eserlerinin bir kısmını Arapça yazan ama diğer taraftan da Müslüman bilginlerin bu ister teoloji olsun, ister felsefe olsun, ister diğer alanlar. Özellikle ama felsefe ve teoloji ile ilgili alanlarda, yani bir defa Hristiyanların şöyle bir o dönemde düşüncesi var. Yani biz doğru bir inanca sahipken nasıl oluyor da sapkın birileri gelip böyle bir şey ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla onları kendi kaynakları üzerinden okuyup anlayabilme, Bacon'dan biraz önce Enes Hocam bahsetti. O dönemin öğrencilerine ya da işte ilim öğrenen kişilere mutlaka Arapça bilmelerinin gerekliliğinden bahsediyor. Neden? Çünkü eğer bilgiye ulaşmak istiyorsanız o kaynaklar işte Arapça yazılmış. Evet. Yani o eserler Arapça yazılmış. Tıp mı? İşte tıpla ilgili eserler, en önemli eserler Arapça. Eczacılık mı? Arapça. Botanik mi? Arapça. Matematik? Arapça. Astronomi? Arapça. Bunlar hep Arapça. Ve sadece bunlarla ilgili de değil. Yani felsefeyle ilgili, yani İslam ilahiyatıyla ilgili eserleri de bu arada elbette okuyup onlarla ilgili de eleştirilerini ya da işte karşı tezlerini üretmeye başlıyorlar.

0: İşin bir hani bilim tarafı var, bir de düşünceye ve inanca dokunan bir tarafı var. O kısım işte birisi aslında Rönesans'la, diğeri de reformla doğrudan ilgili alan oluşturuyor.
1: Bununla birlikte tabii bugün mesela kullandığımız bir sürü yenilikler var. Onlara da kısaca değinmek istiyorum. İşte zehravi dedik, cerrahi aletler. Bugün kullandığımız rakam sisteminin daha doğrusu Avrupa'ya ulaşmasında da Endülüs'ün rolü var bildiğim kadarıyla. Başka neler var
2: Doğru.
1: hocam?
2: Yani
1: Bunlardan da
2: birçok
1: bahsedelim.
2: şeyde aslında tarım, botanik alanından tutun da gündelik hayatta kullandığımız birçok şeye kadar. Her ne kadar bugün orta çağ dediğimizde daha karanlık bir dünya insanların zihninde canlansa da biz orta çağ tarihçileri olarak böyle olmadığını çok net görüyoruz. İşte 9. asırda Kurtuba'dan bir alim çıkıyor, Abbas bin Firnas, ve uçmayı teşebbüs ediyor. Yani bir yandan astronomik çalışmalarını sürdürüyor. Evinin bahçesinde astronomik çizimler var. Gezegenlerle ilgili çizimler var. Diğer taraftan Doğu İslam dünyasına gidiyorsunuz. 11. yüzyılda İbn-i Sina ile Biruni arasındaki mektuplaşmalar ve bu mektuplaşmaların konusu ışığın hızı. Aynı dönemde Avrupa'nın ilmi yönden ne kadar geride olduğunu zaten biliyoruz. İslam dünyasında yeni bilgiye ulaşmak, insanlara ilmi faydalı kılmak noktasında çok ciddi bir çaba var. Bunu görüyoruz Endülüs'te. Ben hocam Abbas bin Firnas'ı anlatırken onun çağdaşı olan Ziryab'dan bahsetmek istemiştim. O da Bağdat'ta yetişen, daha sonradan Endülüs'e göç eden ve 2. Abdurrahman tarafından himaye edilen bir entelektüel. Çok renkli bir sima. Bundan 12 asır önce yaşamış ama modern insan tanımına biraz daha uyan bir karaktere sahip. Kendisi bir müzisyen ve ilk olarak da Bağdat'ta zaten Harun Reşit'in huzurunda ut çalması ve o performansı sonucunda hükümdar tarafından himaye edilen bir isim. Daha sonra hocasının İshak el-Mavsili'nin kıskançlığının hışmına uğrayarak oradan Endülüs'e göç etmek zorunda kalıyor ve Kurtuba'da Endülüs Emevi Sarayı'nda yakın bir çevresinde himaye ediliyor ve ilk kez İspanya'da, bugünkü İspanya topraklarında İber Yarımadası'nda konservatuvar tarzı okulları kuran, orada musiki alanında öğrenciler yetiştiren isim Ziryap. Bunun dışında
1: Ziryap.
2: Ziryap.
1: Ziryap.
2: Evet.
0: Tamam. Ziryap aslında
2: Ziryap lakabı. Asıl adı
0: Ali.
2: Ali bin Nafi.
1: Ali bin
2: Ziryap,
1: Nafi.
2: Siyah küçük kuş anlamında kullanılan bir lakap. Ona o lakap takıldığı için de kaynaklarda büyük ölçüde böyle tanımlanıyor. Ziryap Doğu'nun, aslında Doğu İslam dünyasının kültürel mirasını 9. yüzyıl gibi çok erken bir dönemde Endülüs'e taşıyor. Onun Endülüs'te sofra düzeninden tutun da yazın açık renkler, kışın koyu renkler giyinme geleneğine kadar birçok alışkanlığı başlattığı düşünülüyor. Deodorant gibi gündelik hayatta kullanılan tüketim mallarının da, işte doğudan kuşkonmaz gibi birçok sebzenin, yemeğin tarifinin, tanımının doğudan batıya Ziryap tarafından tanıtıldığı söyleniyor. Çok
1: Enteresan.
2: ilginç bir figür ve bunun 1200 yıl önce gerçekleştiğini göz önünde bulundurursak, Orta Çağ'ın aslında tamamen karanlık olmadığını, en azından İslam dünyası çerçevesinden baktığımızda çok iyi örneklerin olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında siz Arap rakamlarını sordunuz.
1: Evet.
2: Özellikle Abbasi topraklarında Harizmi gibi birçok matematik, astronomi alanında çalışan alim yetişmişti. Onlar cebir alanında çok önemli eserler telif etmişler ve bu eserler daha sonradan Endülüs'e taşınmıştı. Tabii ki bu Endülüs'te tanınan Arap rakamları daha sonradan Batılıların ilgisini çekecek ve ilk olarak 10. asırda Fransa'dan İber Yarımadası'na gelen ve bir süre Katalonya bölgesinde kalan Aurillac'lı Gerbert adında bir Fransız entelektüel ilk kez bu Arap rakamlarını gören, tanıyan ve bunları Batı'ya tanıtan figür olacak. Onun İspanya'da kaldığı süre zarfında çalışmalarını sürdürdüğü Santa Maria de Ripoll adında bir manastır var. Bu manastır bugün Katalonya bölgesindeki Ripoll şehrinde yer alıyor. Ve bu manastırı ziyaret ettiğimde orada Katalanca bir metinde Aurillac'lı Gerbert Arap rakamlarını Avrupa'ya tanıtan isimdir diye orada dahi yer almış. Ve bugün modern araştırmacılar, bilim tarihçileri Gerbert'in matematik ve astronomi alanında Müslümanların medeni mirasının Batı'ya aktarılmasında öncü olduğunu ifade ediyorlar. Bu gibi örnekler çok fazla var. Özellikle tıpta.
1: Hocam, çok kısa özetlemenizi rica edeceğim bu sorumu. Önemli çünkü Endülüs olmasaydı Avrupa Rönesansı yine gerçekleşebilir miydi? Şöyle bir dakikada özetleyebilir misiniz?
2: Bir dakikada özetlenecek bir soru
1: Ama
2: değil
1: vaktim
2: ama
1: kalmadı. Çünkü...

0: Hocamla bitirmek
1: Evet,
0: istiyorum.
1: şöyle Rönesans ve Endülüs medeniyetinin gelişimi en azından Endülüs medeniyetinin Avrupa'ya aktarım süreci 12. 13. yüzyıllarda yoğunlaşan, 14. 15. 16. yüzyıllarda devam eden bir süreç. Rönesans 15. 16. yüzyıllarda yoğunlaşan bir dönem ama bu dönemde Rönesans devrindeki alimlerin, Hristiyan entelektüellerinin İslam kültürüne, İslam medeniyetine ciddi bir ilgisinden söz etmek mümkün. Ama İslam medeniyeti olmasaydı Rönesans yaşanmazdı ifadesi bir bilim insanı
0: Neden?
1: olarak çok mesafeli durmamız gereken bir söylem. Bu daha duygusal bir refleks
0: Kattıkları
1: sonucunda. Evet, çok
0: bayağı
1: fazla
0: fazla, evet.
1: şey var Müslümanların batıya kattıkları. Bunu modern bilim tarihçileri, Hristiyanlar, Yahudiler bizden çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkarıp tasdik ediyorlar. Ama Müslümanlar olmasaydı Rönesans olmazdı demek oradaki Doğu Batı etkileşimi çerçevesinde gelişen olayları görmezden gelmek olur ve duygusal bir yaklaşım olur. Müslümanların katkısı yadsınamaz ama kesinlikle büyüktür.
0: Hocamdan da son bir dakika, yarım dakika içerisinde görüşünü alayım
2: Aynı
0: hocam.
2: soru.
1: Evet ya
0: Evet
1: da hayır.
0: lütfen.
2: Evet. Yani şöyle, aslında sadece Endülüs çerçevesinde değil, yani dünya bilim tarihini yazarken bilim tarihçileri çok önemli bir şeyi atlayarak aslında bunu yazmışlardı. Rahmetli analım Fuat Sezgin Hoca aslında Müslüman bilginlerin yapmış oldukları çalışmaların nasıl önemli bir yere sahip olduğunu çalışmalarıyla bunu ortaya koymuştu. Bunun içerisinde elbette Endülüs de var. Ya da işte Endülüs üzerinden ya da Sicilya üzerinden bir şekilde İslam bilim ve felsefe eserlerinin Avrupa'ya geçişi ve onun üzerindeki oradaki çalışmaları ya başlatması ya da şekillendirmesi ya da onları bir şekilde etkisi ya da katkıları zaten belli, yani var. Bu hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir hakikat olarak artık gözümüzün önünde. Endülüs olmasaydı Rönesans olmazdı demeyiz ama Rönesans'ın ortaya çıkışında ya da Reform Hareketi'nin ortaya çıkışında Endülüs'ün çok önemli bir payı vardır cümlesini mutlaka kurmamız gerekir.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Biz
0: kıymetli
1: teşekkür ederiz.
0: hocalarım.
1: Teşekkür
0: Değerli
1: ederiz.
0: katkılarınız için sağolunuz, var olunuz, şeref verdiniz. Güzel aydınlattınız bizleri, değerli katkılarınızla. Kıymetli tarih severler, evet, bu akşam dünya bilim tarihinde İslam dünyasının katkılarını, Avrupa'ya yaygınlaşmasını Endülüs medeniyeti çerçevesinden kıymetli hocalarımla tartıştık. Sizler de eşlik ettiniz bu saate kadar. Teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
4: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
5: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
4: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
5: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın. Okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
4: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
0: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
4: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
5: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
4: ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.

24 ekranlarında ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı çok sert şekilde vuracağız açıklamalarının ardından saldırılar gece saatlerinde başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırıların İran'daki askeri hedeflere yönelik olduğunu ve meşru müdafaa için başlatıldığını duyurdu. Saldırıların başlamasından yaklaşık 4 saat sonra CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre hedeflere yönelik saldırılar tamamlandı. Yaptığı son açıklamasından ABD jetleri İran semalarında diyen Trump, İranlı yetkililerle konuştuğunu ve kısa sürede bombaları durduracağını açıkladı. İran'ın anlaşmayı imzalamaması halinde ise Trump küfürlü bir ifade kullanarak eğer anlaşmayı imzalamazlarsa yarın onları çok şiddetli şekilde bombalayacaklarını vurguladı. Trump bunun dünya üzerinde en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu da savundu. İran Devlet Televizyonu'na konuşan, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın İranlı yetkililerin kendisini doğrudan arayarak bombalamaların durmasını istediğine ilişkin iddiasına cevap verdi. İranlı yetkili, Trump'ın İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiası tamamen yalandır. Trump'la hiçbir temas kurulmadı ve İran saldırganlıklara askeri olarak yanıt veriyor ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri geldiği bildirildi. İran medyası ülkenin batısında Fars ve Aseluya eyaletinde hava savunma sistemleri devreye girdi. Minab, Bender Abbas, Kiş ve Sirik adalarında da patlama sesleri duyuldu. İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın haberinde deniz üzerinde de İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldi ifadelerine yer verildi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki ABD gemileri İran tarafından fırlatılan füzeler ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. İran ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan iki gemi vuruldu ifadeleri kullanıldı. Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. ABD'nin saldırılarında Bender Abbas Havalimanı'yla polis ve güvenlik birimlerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada saldırılara karşılık hava kuvvetleri ve donanma tarafından ABD üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada iki dalga halindeki saldırılar kapsamında ABD'nin Kuveyt'teki Ali El Salim ve Ahmet El Cabir hava üsleriyle Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde Amerikan ordusuna ait 18 önemli hedefin vurularak imha edildiği ifade edildi. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu KAN'a konuşan güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun şu an için İran'a yönelik saldırılara müdahil olmadığını aktardı. Saldırının tamamen Amerikan savaş uçakları ve gemileri tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, İran'ın İsrail'e ve Orta Doğu'da ABD kuvvetlerinin konuşlandığı ülkelere yönelik füze fırlatabileceği değerlendirmesine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a saldırıların devam edeceğini söyledi. İran'ı çok sert bir şekilde vuracakları tehdidinde bulundu. Trump, İsrailli bir muhabirin Türkiye sorusuna da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerini övdü. Müthiş bir lider ve çok güçlü biri ifadelerini kullandı.
Donald Trump Oval Ofis'te gündeme ilişkin, İran gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Apache helikopterini düşürdüğünü kabul ettiğini belirtti. İran'a saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde ifadelerini kullandı. Sert bir darbe indirdik ve yine sert bir darbe vuracağız diye konuştu. ABD Başkanı İran'la anlaşmaya aslında çok yakın olduklarını da belirtti. Ama İran'ın kendilerini sürekli oyaladığını savundu. Bizi enayi yerine koyuyorlar dedi.

İran'la anlaşma üzerinde birkaç aydır yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti. Öte yandan Trump, İsrailli bir muhabirin İsrail ile Türkiye arasında çatışma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki sorusuna cevap verdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yakın ilişkisine vurgu yaptı. O, benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi diye konuştu. Trump, Erdoğan'la arasında iyi bir dostluk olduğunu söyledi. Türkiye ile İsrail arasında bir gerilim beklemediğini de aktardı.

0: Soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ard arda tepkiler geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım denince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise söz konusu iddiaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla Netanyahu'yu kınadı.
1: Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
2: Katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları karşılıksız kalmadı. Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.
1: Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretlerine cevap verdi. Türkiye'yi soykırımla suçlayan Netanyahu'nun asıl amacını anlattı. İran ve Irak'taki kardeş Kürtlerin İsrail'in oyununu bozduğunu söyledi, ekledi.
1: Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Hadsiz sözleri yok hükmündedir dedi. Netanyahu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soykırım soruşturmasını hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Gazze'de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Netanyahu'ya tepki gösterdi. Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların Türkiye'ye çamur atmaya çalışmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsizce hedef almasının tarihin en büyük tutarsızlıklarından biri olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı da katil Netanyahu'ya tepki gösterenler arasındaydı. Bakanlıktan yapılan açıklamada soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez denildi.
0: Bölgede şiddeti artırarak siyasi akıbetini kurtarmayı uman Netanyahu sonbaharda genel seçim sınavından geçecek efendim. Trump Netanyahu'nun artık bırakmasını istediğinin sinyallerini verse de İsrail Başbakanı devam etmeye niyetli. İsrail'de yapılan son kamuoyu araştırmasıysa Netanyahu için iyi haberler taşımıyor. Zira ankete göre halkın %61'i Benjamin Netanyahu'nun yeniden yarışmasını istemiyor.
3: İsrail'de sonbaharda genel seçim var. Başbakan Netanyahu'nun İran, Gazze ve Lübnan'da gerilim ve şiddetin dozunu artırmasının sebeplerinden biri de bu. Bu şekilde siyasi akıbetini kurtarma planları yaptığı düşünülüyor. Kamuoyu araştırmaları ise halkın çoğunluğunun durumdan ve Netanyahu'dan memnun olmadığını gösteriyor. Son anket İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapıldı. 31 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Netanyahu 2009'dan beri kesintisiz şekilde iktidarda. Yeniden aday olması bekleniyor. Ancak son ankete göre halkın %61'i Netanyahu'yu tekrar görmek istemiyor. Bir kez daha başbakanlık yarışına girmesine sıcak bakmıyorlar. Hatta aynı oranda katılımcı Netanyahu'dan sonra en fazla iki dönem başbakanlık kuralı getirilmesini istiyor. Söz konusu yasal düzenleme talebine İsrail siyasetinin sol, merkez ve sağ kanadındaki seçmenlerin büyük çoğunluğunun destek vermesi dikkati çekti. Anket ayrıca İsrail vatandaşlarının %54'ünün Trump'ın İsrail'in güvenliğine çok az veya yetersiz düzeyde öncelik verdiği kanaatinde. Anket ayrıca İsrail'e ABD desteğine yönelik halk nezdindeki güvenin de ciddi ölçüde gerilediğini gösterdi. İsrail vatandaşlarının %44'ü İsrail'in güvenliğinin ABD Başkanı Trump'ın temel öncelikleri arasında yer aldığına inanıyor. Ankete katılan İsrail vatandaşlarının %54'ü ise Trump'ın İsrail'in güvenliğine çok az veya yetersiz düzeyde öncelik verdiği kanaatinde. Yahudi kökenli İsrail vatandaşları arasında Mayıs'ta %64 seviyesinde olan söz konusu oran ciddi bir düşüş göstererek %41'e geriledi.
0: İsrail'in Filistin'deki baskı ve zulmüne dair son gelişmelere bakalım şimdi de efendim. Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da provokatör girişimler sürüyor. Gazze şeridinde ise bir yandan ateşkes sürecinin ikinci aşaması tartışılıyor. Bir diğer yandansa Gazze şeridine yeni ve büyük bir saldırı başlayacağı öne sürülüyor.
3: İsrail ateşkes sürecindeki yükümlülükleri ve dünyadan gelen tepkilerin aksine Gazze'de işgali %70'e çıkarmaya karar verdi. Netanyahu hükümeti düğmeye basıyor. Haaretz gazetesi yazdı. Gazze'ye büyük çaplı yeni bir saldırıya hazırlık var. Genelkurmay Başkanı sunulan saldırı planlarını onayladı. İsrail'in bu seferki bahanesi Hamas'ın toparlanmakta olması. Gözler Başbakan Netanyahu'da. Saldırı planına son onayı onun vermesi gerekiyor. Üst düzey komutanlardan baskı var. Saldırı gerçekleşirse İsrail askerleri yoğun nüfuslu alanlara girebilir. Ateşkes sürecinde insani yardım girişlerinin serbestleşmesi gerekiyordu. Ancak İsrail sadece göstermelik olarak çok kısıtlı şekilde izin verdi. Aksine İran'ı bahane ederek birkaç gün önce sınırları tamamen yine kapattı. En azından şimdilik Kerme-Bu Salim sınır kapısı tekrar açıldı ama trafik çok yetersiz. Öte yandan İsrail'in Gazze şeridini yönetecek Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin bölgeye girmesine izin vermesi gerekiyordu. Henüz bunu da yapmadı. Diğer taraftan Kahire'deki müzakerelerde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair görüşmeler yapılıyor. Görüşmelere Katar, Türkiye ve Mısır arabuluculuk yapıyor. Hamas sözcüsüne göre bazı başlıklarda kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşıldı. Bir yandan da saldırılar devam ediyor. İsrail askerleri Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseyrat ve Megazi mülteci kamplarında ateş açtı. Biri çocuk, iki Filistinli daha şehit oldu. Deir el-Belah, Han Yunus ve Gazze'nin sahil kesimine de saldırılar vardı. İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de işgali sürekli olarak derinleştiriyor. Batı Şeria'nın Marda köyünde yasa dışı Yahudi yerleşimini genişletme bahanesiyle yol çalışmaları ve arazi istimlakları var. İşgalcilerin bu hamleleri tarım alanlarını yok ediyor. Köyü de izole edilmiş bir bölgeye dönüştürüyor. Benzer bir baskı Doğu Kudüs'te de var. Yıkımlar ve tahliyelerle Filistinliler yıldırılıp göç ettirilmeye çalışılıyor. İşgalcilerin en önemli hedeflerinden biri ise Mescid-i Aksa. Uluslararası Kudüs Vakfı açıkladı. İsrail güvenlik bahanesiyle son haftalarda Mescid-i Aksa'nın içindeki bazı yapıları boşalttı. Son hedefleri Musa Kubbesi oldu. İsrail adım adım Mescid-i Aksa'da statikoyu değiştirmeye çalışıyor. Dünya tepkili olsa da özellikle İsrail'le aşırı sağcı siyasetçiler yaşanan gelişmelerden çok memnun. Onlardan biri, her fırsatta Filistinlilere nefret kusan ve provokasyon yapan Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir. Bir diğeri ise Maliye Bakanı Bezalel Smotrich. Bu isimler batılı ülkelerden de yaptırım görüyor. Son haber Fransa'dan geldi. Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen Smotrich'e Fransız topraklarına giriş yasağı getirildi. İtamar Ben-Gvir ise İtalya ile kavga halinde. Roma savcılığı Sumut Filosu'nda gözaltına alınan İtalyan vatandaşlarına İsrail'de yapılan kötü muamele hakkında soruşturma başlatmıştı. Ben-Gvir, çizme ülkesi terlik ülkesi oldu diyerek kararı alaya almıştı. Roma savcılığı Ben-Gvir hakkında da soruşturma başlattı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise İsrail'li aşırı sağcı bakana sözlerini aynen iade etti.
0: Evet, dünya ateş çemberinden geçiyor sevgili izleyenler. İsveç'te yapılan son araştırmaya göre küresel çatışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bir yanda Ukrayna-Rusya, bir diğer yanda ABD-İsrail-İran gerilimi dünyayı sarsarken nükleer silahlara harcanan para rekor kırdı. Zira bu küresel kaosun ortasındaysa Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında derin bir güven krizi patlak verdi. Avrupa Birliği, ABD'nin güvenlik şemsiyesinden çıkarak Türkiye'nin de yer alacağı dev bir Avrupa Savunma Birliği kurmanın peşinde.
3: (Gülüyor) Dünya 1945'ten bu yana hiç bu kadar savaşmamıştı. İsveç Uppsala Üniversitesi'nin araştırmasına göre 2025 yılında dünya genelinde 65 aktif çatışma kaydedildi ve devletler arası doğrudan savaşlar bir önceki yıla göre 2 katına çıkarak rekor kırdı. Ukrayna, Rusya, İsrail, İran ve Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimler bu tabloyu şekillendiren başlıca çatışmalar arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl çatışmalarda yaklaşık 245 bin kişi hayatını kaybetti. Bu kanlı bilanço 1994 Ruanda soykırımından bu yana görülen en ağır tablo olarak kayıtlara geçti. Savaş rüzgarları eserken nükleer silahlara yatırılan para da dudak uçuklatıyor. Uluslararası nükleer silahları kaldırma girişiminin raporuna göre aralarında ABD, Rusya ve Çin'in bulunduğu 9 ülke nükleer cephanelikleri için bir yılda yaklaşık 119 milyar dolar harcadı. Bu saniyede yaklaşık 3768 dolar demek. Aslan payını 69,2 milyar dolarla ABD alıyor. İngiltere ise Rusya'yı geride bırakmasıyla dikkati çekti. Uzmanlar nükleer silahlar felakete yol açmadan kullanılamaz. Bu parayla 12 milyar insan bulaşıcı hastalıklardan korunabilirdi diyerek adeta isyan etti. Silahlanma yarışı ve savaşlar sürerken Avrupa cephesinde de tarihi bir kırılma yaşanıyor. 15 Avrupa ülkesinde yapılan son ankete göre halkın sadece %10'u ABD'yi hala bir müttefik olarak görüyor. Avrupalılar olası bir saldırıda Amerika'nın yardıma geleceğine inanmıyor. Ayrıca ankete katılanlar ABD silahı yerine Avrupa malı alalım diyerek kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Avrupa Birliği Savunma Şefi Andrius Kubilis ise kıtanın yeni rotasını çizdi. ABD'nin askerlerini çekmesiyle doğacak 500 milyar avroluk boşluğu kendi içlerinde dolduracaklarını açıklayan Kubilis, içinde İngiltere, Kanada ve Türkiye'nin de yer almasını teklif ettiği bir Avrupa Savunma Birliği kurulması için düğmeye basılması çağrısında bulundu.

0: Ve CHP'de ilk arınma hamlesi geldi efendim. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 isim MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Açıklama MYK sonrası parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
1: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
2: CHP'de arınma başladı. MYK'da Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 isim doğrudan tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
1: Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ababa, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısında arınma için kolları sıvadı. Özgür Özel'e destek veren ve mutlak putlan kararı sonrası açıklamalarıyla parti içi gerilimi artıran isimlerin biletleri kesildi.
1: Bizim uzattığımız ele arkadaşlarımız yumruk sıkarak karşılık verdiler. Ve partide bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
2: Parti sözcüsü Müslim Sarı toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. De facto yapı var, buna izin vermeyiz mesajı gönderdi.
1: Partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş, eylem ve açıklamaları da hep not ettiğimizi bu toplantılarda da defaten söyledik.
2: Sarı kurultay konusuna da ayrı bir parantez açtı.
1: Mevcut hukuki zeminde nasıl, ne şekilde, hangi içerikle, hangi takvimle bir kurultay

0: da yapabiliyorsak o şekilde yapacağız.
1: Özgür Özel CHP'de paralel yapılanmaya giderken birçok stratejik hata da yaptı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun CHP grup kürsüsüne çıkmasını engelledi. Bunu da meclis seçilmişlerin yeridir söylemiyle tahkim etmeye çalıştı. Oysa Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğinde de milletvekili değildi ama grup toplantılarını yapmaya devam etmiş. Özel'in ise itiraz etmek aklına dahi gelmemişti.
2: Millet bir karar verir, o karar burada tecelli eder. Bir seçilmiş, ona verilen görevi, yani bugün bu kürsüdür ona verilen görev. Ele verilen bayrağı bir kere bırakmaya koysun. O bayrağı bir bırakırsanız millet bir daha elinize vermez o bayrağı.
3: Özgür Özel'in önermesi bu. Özetle diyor ki Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti, milletvekili sıfatı yok. Bu yüzden de CHP grup toplantısına katılamaz. İyi ama durum madem böyle, Özel ve ekibi 2023 seçimlerinden şaibeli kurultaya kadar olan süreçte Kılıçdaroğlu'nun defalarca grup toplantısı yapmasına neden izin verdi?
2: Partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
4: Milyonların umudu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
3: Hatırlayın, o dönem Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiği halde kimsenin aklına sen artık seçilmiş değilsin, kürsüye gelemezsin gibi bir akıl tutulması önerme gelmemişti. Zira CHP iç tüzüğü de, meclis iç tüzüğü de çok açık. Buna rağmen Özel ve ekibi kapıya barikat kurdu, grup toplantısındaki koltukları işgal etti. Kılıçdaroğlu'nu meclise sokmadı. Meseleyi biraz daha somut bir örnek üzerinden anlatmaya çalışalım. CHP'yi bir şirket gibi düşünün. Kılıçdaroğlu yasal olarak şirketin sahibi durumunda. Özel ve ekibi ise genel müdür. Genel müdür yardımcısı, sekreter gibi görevlerde. Kılıçdaroğlu şirketine gelmek istediğinde tüzük gereği emrinde olması gerekenler ellerinde hortum su sıkıyor. Yangın tüpüyle saldırıyor, barikat kuruyor. Kılıçdaroğlu isteseydi tıpkı CHP genel merkezine girdiği gibi meclise de girebilirdi. Zira Türkiye bir hukuk devleti ve meclis başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun talebini yerine getirmekle yükümlü. Ancak Kılıçdaroğlu sağduyulu davrandı. Mansur Yavaş'ın çağrısının ardından meclis önünde kavga görüntüsünün önüne geçti.
5: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik.
3: Gelelim Özgür Özel'in ünvan gaspı meselesine. Zira bir yandan CHP grup başkanı sıfatını kullanıyor, diğer yandan seçilmiş CHP genel başkanı diye bir sıfat uyduruyor. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisine verdiği mazbataya dayandırıyor.
2: Buranın ne olduğunu gördük. Burası milli iradenin tecelligahıdır. Burada tecelli eder. Millet bir karar verir, o karar burada tecelli eder. Bütün yıpranmışlığına, yok sayılmasına, anayasayla yetkilerinin yağmalanmasına rağmen burası seçilmişlerin yeridir.
3: Şimdi bu çarpık zihniyeti yine çok çarpıcı bir örnekle anlatmaya çalışalım. Evet, gerçekten de Özgür Özel'in elinde bir mazbata var. Tıpkı cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'nun elinde üniversite diploması olması gibi.
6: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman.
3: Burada mesele şu. İmamoğlu'nun gerçekten de bir diploması var. İstanbul Üniversitesi kendisine diploma verdi. Tıpkı Yüksek Seçim Kurulu'nun Özgür Özel'e mazbata vermesi gibi. Ancak yargı İmamoğlu'na sen bu diplomayı hileli yollarla elde ettin, bu yüzden de iptal ediyorum dedi. Aynı şekilde yargı Özel'e mazbatayı hileli, şaibeli işler yaparak elde ettin, bu yüzden de benim için yok hükmünde kararı verdi.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz.
3: Burada asıl dikkat çekici olan Özel İmamoğlu ikilisinin yargı kararlarına göre hedefe giden her yol mübah anlayışıyla doğru yoldan sapmış olması. Yani mazbata almak için pavyonda para dağıtmak, delege avlamak mübah, diploma almak için yalan beyanda bulunmak, evrakta sahtecilik yapmak normal. Peki bu zihniyetin ülke yönetmeye talip olması normal mi? Takdir milletin elbette.
1: Evet, CHP'ye sızan FETÖ'cüler tartışması sürüyor tabii bir yandan. Kılıçdaroğlu bu sızıntıyı engelleyemediği için özür dilemişti. Özgür Özel ise sızıntı iddiasını topyekün inkar etti. Üstüne bir de eski defterleri açtı. Kılıçdaroğlu'nu adalet yürüyüşü üstünden vurmaya çalıştı ancak yine baltayı taşa vurdu. Detaylar analiz haberimizde.
2: Adalet yürüyüşünün biri isim babası, biri fikir babası Aykut Erdoğdu'yla Bülent Tezcan yok.
3: Özgür Özel grup toplantısında eski defterleri açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü diye başlattığı eylemde yanında olanlar şimdi yanında değil, yanlış yoldasın mesajı verdi. Ama mesele belki de tam da burada düğümleniyordur. Zira hatırlayın, Kılıçdaroğlu ne demişti?
2: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Kılıçdaroğlu ve yanındakiler o yürüyüşü dönemin CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandığı için yapmıştı. Berberoğlu, 14 Haziran 2017 tarihinde FETÖ'nün MİT tırları kumpasında görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni firari durumdaki Can Dündar'a sızdırdığı suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmişti. Meselenin bam teli tam da burasıydı. Zira Berberoğlu'na o belgeleri CHP'den kimin verdiği, götür bunu Cumhuriyet Gazetesi'ne teslim et diye kimin talimat verdiği her daim tartışıldı. Şimdi geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu genel başkanlık yaptığı dönemde FETÖ'cüler tarafından kuşatıldığını itiraf ediyor. Bu konuda gerekli önlemleri alamadığı için de samimiyetle milletten özür diliyor. Peki ya Özgür Özel ne diyor?
2: Asla ve asla, asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne paralel yapı, FETÖ ya da namuslu arkadaşlarımıza hırsız atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız.
3: Özgür Özel toptancı bir anlayışla tüm iddiaları başından bu yana reddediyor. Kısa bir liste yapmak gerekirse, Kurultay'da şaibe var, İmamoğlu suç örgütü, Antalya'da rüşvet, Manavgat'ta baklava kutusu, Uşak'ta vurgun, İzmir'de kooperatif vurgunu. Bu liste ilk akla gelenler. İnternetteki arama motorunda kısa bir gezintiyle tüm detaylara ulaşmak da mümkün. Özel'in kefil olduğu, namus sözü verdiği isimlerse birer birer itirafçı oldu. İfşa süreçleriyle Özel'in argümanları derin yara aldı. Zaten mitinglerdeki pijamalılar sitemi de bunun bir yansıması oldu.
2: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür.
3: Özetle Özgür Özel bugüne kadar reddettiği tüm iddialardan vuruldu. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye sızan FETÖ'cüler iddiasını topyekun reddediyor. Kefalet sistemini işletiyor. Ancak Özel'in kefaletinin millette artık ne kadar karşılığı kaldığı sorusu da ortada duruyor. Takdir milletin elbette.
1: İmamoğlu Suç Örgütü davasında Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı.

0: Reklamcı Mustafa Nihat Sütlaş her söylediğini yine kendisi yalanladı efendim. Öyle ki 2019 yılında Giresun'daki küçük bir telefon dükkanını devrettikten sonra İstanbul'a gelen Sütlaş kurduğu şirketlerle 5 yılda tam 26 ihale aldı. Sütlaş Ongun'u yıllar sonra bir kez hayırlı olsun ziyaretinde gördüğünü söyledi ama İrtibat kayıtlarına yanıt veremedi. Giresun'daki cep telefonu dükkanında reklam işi yaptığını iddia etti ama kendi firmasının Facebook reklamı olduğunu söyledi. Firari Emrah Bağdatlı ile tanışması ve 49 adet görüşme kaydına ilişkin sorularda da yine ilginç diyaloglar yaşandı. Bakalım.
1: İBB'deki yolsuzluk sarmalında en büyük vurgunlardan biri reklam ihalelerinde yapılmıştı. İddianameye göre o ballı ihalelerle hem birçok kişi zengin edildi hem de örgüte mali kaynak sağlandı. İddianamede bu anlamda dikkati çeken isimlerden biri de Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'tı. Giresun'daki Artı İletişim adındaki cep telefonu dükkanını cüzi bir para karşılığı devredip İstanbul'a gelen Sütlaş iki reklam firması kurdu. Kurduğu şirketlerle bir anda sektörde beliren Mustafa Nihat Sütlaş 5 yılda 26 ihale aldı. İddianameye göre o ihaleler adrese teslim ihalelerdi. İmamoğlu suç örgütü davasının 48. celsesinde Mustafa Nihat Sütlaş iddialara karşı savunma yaptı. Sütlaş savunmasında suçlamaları reddetti. Şeffaf ve yasal bir ticari hayatı olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme başkanının sorduğu sorulara verdiği yanıtlar oldukça ilginçti.
2: Murat Ongun ile ticari bir ilişkiniz var mı?
3: Yıllar sonra hayırlı olsun ziyaretine gittiğinde görüştüm. Kendisiyle ticari olarak bir münasebetim yoktur.
2: HTS kayıtlarınız olduğu için sordum.
3: Başkanım 5 yılda 50 dakika görüşmüşüm.
2: Emrah Bağdatlı ile bir tanışıklığınız var mı?
3: Murat Ongun'un yanında görmüştüm.
2: Onunla da 49 adet irtibat kaydınız var.
3: Görüşmüşüzdür başkanım iş olarak.
1: Evet, yıllar sonra ilk kez gördüğünü söylediği Murat Ongun'la irtibat kayıtlarını yalanlayamadı. Hatta bir kez görüştüm dediği Ongun'un yanında davanın firari ismi Emrah Bağdatlı ile tanıştığını söyledi. Hatta Bağdatlı ile ticari ilişkim olmadı demesine rağmen hakim 49 adet irtibat kaydını yani telefon görüşmesini sordu. İş olarak görüşmüşüzdür yanıtını verdi. Sütlaş 20 bin TL gibi cüzi bir miktara devrettiği Giresun'daki cep telefonu dükkanı ile ilgili de enteresan yanıtlar verdi. Bu kez diyalog duruşma savcısıyla Sütlaş arasında yaşandı. Sütlaş cep telefonu dükkanında reklam işleri yaptığını iddia etti ancak kendi firmasının sosyal medya reklamlarından bahsetti.
4: Reklam isti kaç yılında kurdunuz?
3: 2019 sonunda.
4: Ne zaman İBB'den iş almaya başladınız?
3: İlk işleri muhtemelen Kültür AŞ'den. Şu anda bilmiyorum ama resmi belgeleri getirelim efendim.
4: Bu tarihten önce reklam işiyle uğraştınız mı?
3: Evet efendim. Artı İletişim diye bir firma zaten. İşi iletişim olan.
4: Nasıl işler yaptınız?
3: Cep telefonu bayiliği yaptım. Sonra kendi firmamın sosyal medyada reklamını yaptım.
1: Reklamist ve reklamcılık AŞ firmaları resmiyette Sütlaş'a ait görünüyor. Ancak davanın tanıkları ve itirafçıları firmaların aslında Murat Ongun'a ait olduğunu ve finansal olarak sürekli desteklendiğini bakın nasıl anlatıyor.
5: Toplu taşıma araçları içerisinde bulunan dijital ekranlar için 2015 yılında Emlak Müdürlüğü tarafından bir ihale yapılmış. Bu alanlar Modya isimli şirket tarafından işletilmektedir. 2019 yılından sonra yeni açılan hatlara ilişkin yeni ihaleler yapıldı. Bu araç içi dijital ekran ihalelerini Medya AŞ aldıktan sonrasında hepsini reklamist firması yapmıştır. Reklamist firmasının almış olduğu bu ihaleler kapsamındaki hatlardan reklam geliri düşük olan bir kısım alan Modya firmasına ait kiracı olarak verilmiştir. Modya ile reklamist arasındaki bu anlaşmayı Kaan Sürmegöz organize etmiştir. Kaan Sürmegöz reklamist firmasının zarar edebileceği yerlerde zarar etmemesi amacıyla bu organizasyonu yapmıştır.
1: Üstelik reklamist firması sadece usulsüz ihale almakla suçlanmıyor. İstanbulluların verilerinin İstanbul Senin uygulaması üzerinden kopyalanmasına ilişkin bir ses kaydı da dosyada var.
3: Bu taş kaç kurbağa ürkütüyor diyorlar ya.
6: DMP sahibi oldum. Bu verileri de açarsak ajanslara DMP'den 3-4 kat, belki 5-6 kat para kazanırız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkartır. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar. Bu bizim için çok büyük bir sorun.
7: Biz bunu şöyle söyleyeyim sana. Biz bu işi ticari bir iş yapmak için girmedik biz bu işe. Biz bu işe bir siyasi

0: mesele olarak girdik. Sonuçta yürüyen bir sistem var yani ve bunun da bir para kazanması lazım. O yüzden aslında biraz şeyiz.
1: İddiaya göre Reklam İstanbul'un İstanbul Senin uygulamasından topladığı veriler hem kullanıldı hem satıldı. Hatta seçimde seçmen manipülasyonu içinde kullanıldı.

başlığı manşette genişçe yer buldu Akşam Gazetesi'nde. Başkan Erdoğan, CHP'de yaşanan krizin suç örgütünün güdümüne girenlerin tavrı nedeniyle saatli bombaya dönüştüğünü söyledi. Siyasette rakibimiz dahi olsa da milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını arzu etmeyiz. Meclisin terörize edilmesine de rıza göstermeyiz. Samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümündeki kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. İnanıyorum ki Türkiye kaliteli bir muhalefete er geç kavuşacak dedi Cumhurbaşkanı. Tabii bir yandan da bugün Kılıçdaroğlu parti meclisini toplayacak, dengenin tedbirli ihraca sevk edilen 4 isim nedeniyle genel merkez lehine döndüğü belirtiliyor. Bu haberde Kılıçdaroğlu neşteri vurdu, 9 vekile ihraç başlığıyla yer aldı Akşam Gazetesi'nde. CHP yönetimi Özgür Özel'i destekleyen 9 milletvekilini kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, oy birliğiyle disipline gönderilen isimler için MYK sonrası haklarında şaibe olan arkadaşlar ifadesini kullandı. Kim bu 9 vekil? Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Özel'in eski şoförü de gözaltında diyor gazete. CHP'li Özkan Yalım'ın rüşvet ifadeleri sonrası Özgür Özel'in eski şoförü Cem Yüzer gözaltına alındı. Bozbey'e 402 yıl hapis istemi diye de yanı başında bir diğer başlık yer aldı. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey için 4 ayrı suçtan 402 yıl hapis istendi. Ve devam edelim. Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak başlığıyla Bakan Uraloğlu Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattındaki dar boğazları tamamen ortadan kaldıracağız dedi.

Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının 3 kritik noktasında çalışma yapılıyor efendim. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu çalışmalar bittiğinde Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya inecek. Yolculuk 30 dakika kısalacak dedi. Ve devam edelim. Belfast'te göçmen ateşi başlığıyla Sudanlı Alodid'in bıçakla yaraladığı Stephen Ogilvie'nin bir gözünü kaybettiği açıklandı. Sudanlı bir göçmenin bir kişiyi ağır yaralaması haberi Belfast'te göçmen ateşi başlığıyla görüldü gazetede. Devam edelim. Parkta yine akran dehşeti başlığı var. Yanı başında Ankara'da 17 yaşındaki T.E. 16 yaşındaki Kayra Ataman'ı parkta öldürdü. Kayra Ataman kız arkadaşıyla bir parkta gezerken Burak E.'nin sözlü tacizine uğradı. Ataman'ın tepki göstermesi üzerine Burak E.'nin oğlu T.E.E. Ataman'ı kalbinden bıçakladı. Kayra'nın babası Hanife Ataman, ciğerim yanıyor, adalet istiyorum diyor. 102 yıl hapis istinaftan döndü başlığı da hemen altında yer aldı. Gizli fon dolandırıcılığı davasında 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın istinaf başvurusu kabul edildi. Erzan 11 Eylül'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak dedik. Şöyle kısaca bir de sürmanşete göz atalım efendim. Okullara LGS tatili başlığına yer verdi gazete sürmanşette. Zira Milli Eğitim Bakanlığı cumartesi günü 1.022.658 adayın gireceği LGS'ye okullarda hazırlık yapılabilmesi için eğitim kurumlarının cuma günü yani yarın tatil olduğunu açıkladı. Hemen yanı başında da büyük heyecan başlıyor başlığı var sürmanşette. 2026 Dünya Kupası bugün Meksika-Güney Afrika maçıyla başlıyor. Bizim çocuklar da ilk maçında pazar günü Avustralya'yla karşı karşıya gelecek dedi gazete diyoruz. Akşam gazetesini böylelikle noktaladık efendim. Sıradaki gazetemiz Sabah gazetesi. Hakkımıza kastedene cevabımız çok sert olur başlığı geniş

proje yer görüyor gazetede. Katil Netanyahu'nun Akdeniz'i karıştırmak için sinsi bir çabanın içine girdiğini söyleyen Başkan Erdoğan sert bir dille uyardı. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. Gazze ve Lübnan'da masumları katleden İsrail, Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmenin peşinde. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a saldırıları Türkiye'yi tehdit eder noktaya taşınmıştır. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan da başlar. Kıbrıs Adası'nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir diğer başlık yine aynı manşette yer aldı. CHP'yi pavyon masasına düşürdüler diyor. AK Parti'nin meclisteki grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. CHP'nin 38. kurultayına şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götüren de CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendileridir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası başlığı da yanı başında yer aldı manşetin. ABD Başkanı Donald Trump'ın onlara çok sert vuracağız açıklamasıyla sinyalini verdiği saldırılarda öncelikle Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minap kentleri hedef alındı. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ve ABD ordusunun denizde de çalıştığı bildirildi. Erdoğan müthiş bir lider dedi Donald Trump. Bu başlıkla da haber yer aldı gazetede. ABD Başkanı İsrailli bir muhabirin Türkiye ile İsrail ilişkileri hakkındaki provokatif sorusuna Başkan Erdoğan övgüsüyle karşılık verdi. Trump, o benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık, onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi. Devam edelim. Ayşe öğretmenin müdürü görevden alındı başlığıyla Ağrı'da evinde cansız bedeni bulunan okul öncesi öğretmeni Ayşe Koparan soruşturması derinleşiyor. Okul müdürü Melahat İleri baskıyla ölüme sürüklemek suçlamasıyla görevinden uzaklaştırıldı bilgilerine yer verdi gazete dedik. Hürriyet gazetesine geçiyoruz efendim. Sürmanşete bakacağız önce ve şov başlıyor başlığına genişçe yer verdi Sürmanşette gazete. Tarihte ilk kez 48 takımla oynanacak Dünya Kupası finalleri bu akşam başlıyor. Meksika, ABD ve Kanada'nın ev sahipliğindeki turnuvada toplam 104 karşılaşma izleyeceğiz. 16 farklı statta ve 4 farklı saat diliminde oynanacak karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA bu yıl 11 milyar dolar bekliyor. Bilet fiyatları 2022'deki turnuvaya göre 5-10 kat daha fazla dedi gazete. Devam edelim. CHP'deki girdaba bizi çekmeyin başlığı yer aldı yine manşette. Erdoğan mutlak mutlak kararından sonra CHP'de yaşananları bu sözlerle eleştirdi. AK Parti grubunda verdi mesajlarını. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine çekilmek asla istemiyoruz dedi. Dedik ve Hürriyet gazetesini de noktaladık efendim. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi. Doğu Akdeniz'de utanmazlar komisyonu başlığı genişçe yer buluyor Milliyet gazetesinde. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltti. Netanyahu'dan Macron'a destekse gecikmedi. Ankara sert karşılık verdi diyor gazete. Ve CHP'de ihraç düğmesine basıldı başlığına da şöyle kısaca bakalım. CHP'de dün toplanan MYK, Özgür Özel'e yakın 4'ü parti meclisi üyesi, ikisi grup başkan vekili, 9 ismi tedbirli olarak kesin ihraç için YDK'ya sevk etti. Vekiller için disipline sevk kararının parti meclisinde alınması gerekirken tüzüğün ivedi durumlar hükmü kaynaklı yetki kullanılıp doğrudan YDK'ya iletildi. İhracı istenen isimler Ensar Aytekin,

0: Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ahababa, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Ve gözler bugün parti meclisinde olacak dedi yine bir diğer başlıkta gazete. Mutlak Butlan'la göreve iade edilen CHP parti meclisi bugün ilk kez toplanacak. Tarafların ilk kez yüz yüze geleceği, parti meclisinin kurultay kavgasına sahne olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar kurultayı istediklerini ancak hukuken bunun hükmün olmadığını savunarak parti meclisinde kurultay koşullarının değerlendirilmesini arzu ettiklerini ifade ediyor. Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı zorlama kararlılığında. Devam edelim. Avrupa'dan 200 milyon euro kaynak başlığıyla Türkiye Avrupa Yatırım Bankası'ndan yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda 200 milyon euro kaynak temin etti. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin değerlendirmeleri bu sözlerle yaptı dedik ve Türkiye Gazetesi'ne geçiş yapıyoruz efendim. Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı. Ara tatil kalkmıyor diyor Bakan Tekin. Bu başlıkla habere yer verildi gazetede. Yusuf Tekin ara tatil ve sınav sistemi başta olmak üzere milyonlarca öğrenciyle velileri yakından ilgilendiren konulara açıklık getirdi. Tatil takvimde yer alacak dedi. Şaibeye karşı kameralı LGS diye de ekledi. LGS içinde baskı yapmayın, adayları rahat bırakın diyor uzmanlar. Cumartesi yapılacak sınav öncesi ailelere bu uyarıları yapıyor uzmanlar. Mutlaka şu puanı almalısın demeyin, eleştirmeyin, güven verin ve destekleyin diye velilere, ebeveynlere uyarılarını yinelediler. Dikkat etmekte fayda var dedik. Akdeniz cevabımız net ve sert olur. Başlığı manşette yine yer aldı. Cumhurbaşkanı İsrail ile birlikte terör devletinin ortakları Yunanistan ve Rum kesimini anlayacakları dilden uyardı efendim. Bir diğer yandan CHP'deki krize de yine eleştirileri oldu. Erdoğan'ın şikayet eden de davayı açan da CHP'li. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileri dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen altında Trump'tan İsrailli gazeteciye cevap. Erdoğan çok iyi dostum, harika bir lider başlığı yer aldı. Biraz evvel haberinde aktarmıştık. Türkiye Gazetesi de gördü haberi dedik ve Türkiye Gazetesi'ni noktaladık. Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. İnsanlık İsrail'i durdurmalı diyor manşetinde gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu bu mesajları bu başlıkla gördü. Yine yanı başında LGS'ye kamera, veliye, ebeveyn okulu geliyor başlığı yer aldı. Bakan Tekin açıkladı. Müfredattan sınav güvenliğine kadar veli eğitimlerine birçok alandaki yeni uygulamaları anlattı. Bu başlıkla yer buluyor haber gazetede. 7 aylık bebeği bilezliğe katletmiş başlığı da hemen aşağıda yer aldı. Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki 7 aylık Sam Ebu heykelin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin görüntüler bebeğin kasten ve hedef alınarak katledildiğini ortaya koydu efendim dedik ve Yeni Şafak gazetesinde noktaladık. Son gazetemiz Yeni Akit gazetesinde de şöyle kısaca bakalım. Mücadelemiz yağmacılarla, mandacılarla başlığı genişçe yer buldu Yeni Akit gazetesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP'de yaşanan koltuk ve salon kapma savaşının tarafı olmadıklarını belirtirken bizim mücadelemiz CHP'nin halk düşmanı, milli irade düşmanı ideolojisiyledir dedi. Bu haberde yine manşette genişçe yer buldu dedik ve Yeni Akit gazetesini de noktaladık efendim. Kısa bir reklam arasına gidelim, ardından moderatör Sabah kaldığı yerden devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
4: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
3: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
5: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
3: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü.

0: insanın Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
1: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
2: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
3: Evet, şef.
2: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
3: Tamam şef.
2: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
3: Evet, şef.
2: Her bir porsiyon adil olmalı.
3: Tamam şef.
2: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet, şef.
2: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
2: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
3: Evet şef.
2: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24.

0: Evet, tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Tekrar günaydın efendim. Ara bitti, saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın pek çok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bugün çok sert şekilde vuracağız açıklamalarının ardından saldırılar gece saatlerinde başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırıların İran'daki askeri hedeflere yönelik olduğunu ve meşru müdafaa için başlatıldığını duyurdu. Saldırıların başlamasından yaklaşık 4 saat sonra CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre hedeflere yönelik saldırılar tamamlandı. Yaptığı son açıklamasından ABD jetleri İran semalarında diyen Trump, İranlı yetkililerle konuştuğunu ve kısa sürede bombaları durduracağını açıkladı. İran'ın anlaşmayı imzalamaması halinde ise Trump küfürlü bir ifade kullanarak, eğer anlaşmayı imzalamazlarsa saldırıların şiddetli süreceğini vurguladı. Trump son saldırıda İran'ı 49 füzeyle hedef aldıklarını belirtti. İran devlet televizyonuna konuşan, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın İranlı yetkililerin kendisini doğrudan arayarak bombaların durmasını istediğine ilişkin iddiasına da cevap verdi. İranlı yetkili Trump'ın İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiası tamamen yalandır. Trump'la hiçbir temas kurulmadı ve İran saldırganlıklara askeri olarak yanıt veriyor ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minap kentlerinden de patlama sesleri geldiği bildirildi. İran medyası ülkenin batısında Fars ve Aseluye eyaletinde hava savunma sistemleri devreye girdi. Minap, Bender Abbas, Kiş ve Sirik adalarında da patlama sesleri duyuldu. İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın haberinde deniz üzerinde de İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldi ifadelerine yer verildi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki ABD gemileri İran tarafından fırlatılan füzeler ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. İran ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan iki gemi vuruldu ifadeleri kullanıldı. Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirilen operasyonlara ilişkinde yazılı bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında Bender Abbas Havalimanı'yla polis ve güvenlik birimlerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada saldırılara karşılık hava kuvvetleri ve donanma tarafından ABD üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada iki dalga halindeki saldırılar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuveyt'teki Ali El Salim ve Ahmet El Cabir hava üsleriyle Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssünde Amerikan ordusuna ait 18 önemli hedef vurularak imha edildiği ifade edildi. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuşan güvenlik kaynakları İsrail ordusunun şu an için İran'a yönelik saldırılara müdahil olmadığını aktardı. Saldırının tamamen Amerikan savaş uçakları ve gemileri tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen İran'ın İsrail'e ve Orta Doğu'da ABD kuvvetlerinin konuşlandığı ülkelere yönelik füze fırlatabileceği değerlendirmesine yer verildi. Evet sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattındaki gerilim yeniden alevlendi. Zira silahlar yeniden konuşmaya başladı. Öyle ki neler yaşanıyor ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve yaşanan bu son gelişmeleri konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizlerle. Hocam merhabalar, günaydın. Hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, günaydın Büşra Hanım. Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi önceki gece bir anda Amerika Birleşik Devletleri bir misilleme başlattı. Bunun 4 saatte sınırlı olacağını açıkladı ABD ordusu. Ardından dün gece yine gece saatlerinde bir saldırı başlattı. Sonrasında tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde de gece boyu patlama sesleri duyuldu. Biraz evvel haberinde aktardık aslında. Şimdi şöyle bir baktığımızda Trump yeniden vuracağız, çok sert olacak, önemli bölgeleri vurulacak şeklinde ABD medyasından da ordusundan da yeni yeni açıklamalar dün gece de yinelendi. Bu bir blöf mü bakıldığında şöyle ya da İran'ı masaya çekmek için mi yoksa ABD'nin başka planları mı var? Tam olarak nasıl okuyorsunuz?
1: Büşra Hanım, aslında bu saldırıların modeline ve profiline baktığımız zaman askeri olarak aslında tırnak içinde düşmanın hava savunma sistemlerinin bastırılması maksatlarını görmekteyiz. Ama genel anlamda bu üst üste devam eden iki sınırlı çatışma profilini incelediğimiz zaman Amerika'nın daha çok kendi caydırıcılığını yeniden tesis etme önceliğini ve aslında hedefini görüyoruz. Çünkü 40 günlük çatışma sürecinde Amerika'da caydırıcılığı konusunda bazı aslında problemler yaşadı ve bunu bir şekilde yeniden tesis etmesi gerekiyor. Belli ki burada bir anlaşma süreci de netleştiriliyor ve anlaşma süreci netleşirken de tarafların bu caydırıcılığının zedelenmesini aslında gidermek istiyorlar diye ben açıkçası

0: açıkçası okuyorum. 12 gün çatışmasında da 12 gün çatışması ateşkese giderken Katar'a yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. Orada da benzer bir model vardı. Tabii o saldırıyla birlikte yazılı bir anlaşma, ateşkes anlaşması oluşmadı. Fakat fiili olarak bir ateşkes süreci başlamıştı. Burada da belli ki böyle bir şey tasarlanıyor demek mümkün olabilir. Ama tabii bunu zaman içerisinde göreceğiz. Daha farklı emarelere de ihtiyaç var. Diğer taraftan bu saldırı modeline baktığımız zaman bundan sonra başka saldırılarla da devam edeceğini de düşünebiliriz. Çünkü literatürde böyle bir durum var. 12 gün çatışmasında da yine bu saldırı modeli yapıldığı zaman, yani tırnak içinde düşmanın hava savunma sistemlerinin baskılanması ya da bastırılması operasyonu yapıldığı zaman, ardından düşmanın hava savunma sistemlerinin imhasına yönelik bir aşamaya geçildiğini görüyoruz. Belli ki böyle bir zemin oluşturuluyor. Hedeflere baktığımız zaman ise Hürmüz Boğazı ve çevresindeki devrim muhafızları ordusu donanma üslerine yönelik bir öncelik olduğunu görüyoruz. Buradaki hava savunma sistemleri, radar alanları ve telekomünikasyon binalarının hedef alındığını özellikle görüyoruz. Bu dünkü saldırıdan farklı olarak Kereç bölgesinin vurulması farklı bir anlam taşıyor. Kereç daha çok füze üretimi açısından
1: Evet.
0: önem kazanan bir şehir. Ve daha çok İran savunma sanayinde de balistik füze programı dahilinde önem kazanıyor. Oraya yönelik saldırının olması da bu motivasyonlar çerçevesinde gelişmiş olabilir diye düşünüyorum. Tabii bundan sonra ne olabilir? Çatışmanın müzminleştiği hibrit bir profil gelişecek belli ki ve yani tam olarak böyle geniş kapsamlı bir savaş, yani şiddet yoğun ve kinetik saldırıların sürekli olduğu bir çatışma modeli değil de belirli aralıklarla sınırlı, düşük profilli, hedefli hava saldırılarını göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam bu Trump'ın açıklamalarına aslında İran'dan da yanıt gecikmedi. ABD bir kez daha saldırırsa bu kez savaşın bölgeyle sınırlı kalmayacağını söyledi. Biraz önce siz de ifadenizde bu saldırılar farklı bir hale yönelebilir dediniz. Yani bu şöyle okunabilir mi? Körfez ülkelerini yine uykusuz geceler bekliyor olabilir mi? Ya da Körfez ülkelerinin de dışında farklı sınırlara taşabilecek bir durum söz konusu mu?
0: Ya yani Büşra Hanım, aslında bu İran'a yapılan saldırıların niteliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Eğer bundan sonraki saldırılar bu Hürmüz Boğazı etrafındaki enerji tesislerine yönelik olursa, mesela Asuliye'den bahsettiniz. Asuliye'de enerji tesisleri de var. Enerji tesislerini kırılgan hale getirmek için yapılan bir saldırılarsa ve bundan sonra İsrail buradaki enerji tesislerine, altyapılara saldırı yapacaksa, o zaman dediğiniz olabilir. Yani İran'da buna karşılık olarak Körfez'deki enerji tesislerini ya da İsrail'deki enerji tesislerini vurabilir. Burada bir tür tırmandırma matematiği var diyebiliriz. Yani taraflar temelli kontrolü kaybetmek istemiyorlar. Yani neresi vurulduysa ona benzer bir karşılık, bir misilleme geliştirmek istiyorlar diyebiliriz. Eğer bu aşamaya giderse dediğiniz gibi Körfez'de de o kırılganlık derinleşebilir. Ama şu an için öyle bir gelişme yok. Şayet bundan sonraki saldırılarda bu bilhassa Hürmüz Boğazı ve Körfez'deki İran'ın enerji tesislerini hedef alan, altyapılarını hedef alan saldırılar görürsek, o zaman bu çatışma altyapılar seviyesinde derinleşmeye başlar ki bu kötü bir senaryo. Yani o zaman daha farklı problemler gelişebilir bir şu an.
1: Hocam biraz evvel bir de şunu aslında dile getirdiniz. Anlaşmalara bağlı aslında seyri değişebilir de dediniz. Trump'ın bir ifadesi var. Şöyle diyor. İran'ın ABD'yi sürekli oyaladığını dile getiriyor. Hatta şu ibareyi de kullandı. Bizi enayi yerine koyuyorlar dedi Trump. Bu mesajlardan artık Trump'ın bir anlaşma için sabrının tükendiği sonucunu çıkarabilir miyiz? Yani kısa vadede baktığımızda bir anlaşma sağlanmıyor. Olmazsa çok bambaşka senaryolar, bu ilişkilerin tamamen kopma riski öngörülebilir mi?
0: Büşra Hanım, yani bir ara seçimler dönemi olacak Amerika'da. Trump'ın da şu an temel önceliklerinden birisi bu seçimlerde iyi bir aslında zemin yakalamak. O yüzden yeni bir savaşa girmek bu zemini oluşturmaz. Muhtemelen hızlıca bir anlaşma, yani aslında tam tüm şartları karşılanmış ya da tüm sorunlar çözülmüş bir anlaşma modeli değil de belki de geçici biz anlaşma yaptık denilecek bir anlaşma tasarlanıyor diye düşünüyorum. Çünkü ara seçimlere girme durumu var ve bu ara seçimlerde de Trump bunu kendisi direkt söylüyor. Yani benim seçimleri kazanmam için savaşları sona erdirmem gerekiyor diyor. Bunu Netanyahu'ya söyledi ve Netanyahu'ya da direkt şunu söyledi. Senin de seçimleri kazanman için savaşları sürdürmen gerekiyor. Aralarındaki ayrımı net bir şekilde Trump çizmişti. Buradan da anlaşılıyor ki yani bir geçici bir süreç tasarlanıyor olabilir. Ama dediğim gibi şu an yeni yani zaman içerisinde gelişmeleri de takip etmek gerekiyor. Dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasına dair bazı gelişmeler ortaya çıktı. Tabii bunlar teyit edilmiş gelişmeler, iddialar değil. Eğer o alanda gerçekten bir transfer gerçekleştiyse burada bir anlaşma tasarlandığı ve bundan sonra farklı bir süreç gelişeceği şeklinde okuyabiliriz. Yani diğer taraftan Lübnan'da da ateşkes sağlanma çabası vardı. Amerika bu noktada İsrail'e baskı yaptı ve hemen sonrasında yine buralarda İran'ın bilhassa Hürmüz Boğazı özelinde sorunlar geliştiğini, çatışmalar geliştiğini görüyoruz. Yani genel anlamda aslında profil hibrit bir çatışma profili sunuyor ve müzminleşen bir çatışma profili sunuyor. Petrol varil başı fiyatı 130 dolar oluncaya kadar aktörler bu alanı suistimal edecekler. Yani bu alanı bu alandan istifade edecekler diye düşünüyorum. Çünkü 130 dolar seviyesi Ukrayna Savaşı'nda gelinmiş en büyük en yüksek seviyeydi. Test edilmiş bir seviye. Bunun öncesindeki alanları kullanabileceklerini ve bu test edildiğinden hareketle de bir rahatlık olduğundan bahsedebiliriz. Yani aceleci durum yok aslında petrol fiyatları açısından bunu söylemek de mümkün.
1: Hocam şimdi geçici bir anlaşma sağlanırsa, böyle bir model gözlenirse, uygulanırsa mümkün olabileceğini söylediniz ama baktığımızda Lübnan'ı da hatırlattınız. Ateşkes olmasına rağmen bölgedeki çatışmalar devam ediyor ki İsrail acımasızca vurmaya devam ediyor. O hain saldırılarını gerçekleştiriyor. Keza Gazze'ye baktığımızda yine aynı durum söz konusu. Çok sayıda kayıp yaşanıyor. Böyle bir anlaşma modeli nedenle etkili olur? Çünkü yakın zamanda özellikle İsrail'le de artık ABD Başkanı Trump'ın bir uzlaşma sağlayamadığını da görebiliyoruz. Kasım seçimleri için evet Trump böyle bir girişimde bulunuyor. Yine aslında Netanyahu'nun da Kasım'da önünde bir seçim var ama o bunu çok umursamıyor gibi görünüyor ki saldırılarını sürdürüyor. ABD Başkanı'nın da çok fazla aslında atiye almıyor gibi de bir tablo var. Bu noktada ne dersiniz?
0: Baktığımız zaman yani Netanyahu Ekim ayında yeniden aday olduğu duyuruldu. Aslında
1: Evet.
0: beklenmiyordu. Trump onun aday olacağını bilmediğini söylemişti. Belirsizlik vardı. O da
1: Evet.
0: netleşti. Yani Netanyahu aslında seçimi kazanması için temelde parametresi çatışma üretmek, istikrarsızlık ve kaos üretmek diyebiliriz Netanyahu için. Çünkü onun denklemine göre ne kadar çatışma temposu artarsa o kadar oy kazanıyor, o kadar siyasi geleceğini garanti altına almış oluyor. O yüzden bu çatışmaların arttığını da görüyoruz. Yani dediğim gibi bu Amerika'nın saldırılarına baktığımız zaman bundan sonraki başka saldırılara işaret ediyor. Tırnak içinde düşmanın hava savunma sistemlerinin bastırılması beraberinde bir başka operasyon harekat olacağını işaret ediyor. Bir ön aşamadan aslında bu gördüğümüz süreç bir ön aşama. Tabii bundan sonra o ikinci aşamayı kim gerçekleştirecek sorusu önem kazanıyor. O da İsrail muhtemelen. Altyapılara yönelik belki kapsamlı bir saldırı geliştirmese bile İran'ı böyle sürekli bir teyakkuz halinde bırakacak. Onu bir şekilde sakatlayacak bir alan, bir boşluk bırakıyorlar diye düşünüyorum açıkçası. Yani bir kırılgan süreç, uzun vadeye yayılmış ve bunu sürekli kullanılabilecek bir fırsat oluşturuluyor diye düşünüyorum. İsrail kaynaklarında da bunu çim biçme stratejisi olarak adlandırıyorlar. Ama yine aynı kaynaklarda bu stratejinin çok uzun vadede sürdürülemeyeceğini de söylüyorlar. Yani çim uzadıkça biçmek üzerine bir teşbih yapıyor kendilerince. Ama yani bu ne kadar sürdürülebilir? Bu da ayrı bir tartışma. Çünkü gerçeklik buna aykırı.

0: baktığımız zaman İran bugün işte bu saldırılara 11 balistik, 12 balistik füzeyle hala saldırılara karşılık verebiliyor. Yani 40 günlük çatışmaya rağmen İran batı bölgesinden hala balistik füze fırlatabiliyor. Bir taraftan bu İran'ın da aslında kapasite gösterimine işaret ediyor. Yani taraflar dediğim gibi bu üç aktörün bu olaylardan sonra vardığı aslında temel hedef çıktı. Caydırıcılığın yeniden tesis edilmesi. Peki neden caydırıcılığı yeniden tesis ediyorlar? Dediğim gibi bir geçici anlaşma süreci muhtemelen var.
1: Evet.
0: Çünkü caydırıcılık yeniden tesis edilmezse bu anlaşmayı tasarlamaları çok mümkün değil. O yüzden bu yeni şartlarda da aktörler caydırıcılıklarını tesis etmiş ve bu alandaki zafiyetleri giderilmiş şeklinde bir imaj ve bir profil oluşturuyorlar diyebiliriz.
1: Hocam şimdi bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a İsrailli bir gazeteci basın toplantısında dün bir soru yöneltmişti. Sorusu şuydu. Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma ihtimali görüp görmediğini sordu Trump'a gazeteci. Trump bu soruya cevaben şu açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkisinin çok iyi olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi diye konuştu. Şimdi bu sözler baktığınızda İsrail'de nasıl yankılanmıştır? İsrailli bir muhabirin sorduğundan da yola çıkarsak.
0: Yani İsrail, Netanyahu dün Cumhurbaşkanımızı doğrudan hedef alan bazı
1: Evet.
0: paylaşımlarda bulundu. Ve onun ardından işte böyle bir sorunun aslında gündeme geldiğini görüyoruz. Yani taraflar arasında böyle bir problem var. Ama bu bir Netanyahu tarafında, yani bu söylemlerin bir karşılığı yok şu an. Yani Netanyahu'nun söylemi ne kadar dikkate alınabilir? Bundan önceki eylemlerine baktığımız zaman o söylemlerin dikkate alınmamasına dair aslında bir tablo var. Tabii bu şunu da getirmiyor. Yani İsrail bir şekilde bölgede güvensizlik üzerinden kendi güvenliğini kurguluyor. Bu temelde Türkiye için ciddi bir problem. Yine Cumhurbaşkanımızın söylediği üzere Türkiye'nin güvenliği Şam'dan, Beyrut'tan ve Halep'ten başlıyor demesi çok önemli bir şey. Çünkü İsrail buralara saldıraraktan aslında diğer ülkelere de bir mesaj veriyor. Yani bugün aslında Beyrut'un hedef alınması demek, yarın bir gün Türkiye'yi de hedef alabilirim demek anlamına geliyor. Böyle bir aslında bir süreç geliştiriyor İsrail ve bunun üzerinden bir sürekli tehdit oluşturarak da istikrarsızlığı ve bu yayılmacılığı arttırmaya çalışıyor diyebiliriz. Nihayetinde bu sadece Türkiye için bir güvenlik endişesi değil Büşra Hanım. Bölgedeki tüm ülkeler için endişe. Yani statükonu İsrail şu davranışlarıyla statükoyu değiştirmeye zorluyor. Yani bunu literatürde biz revizyonist aktör olarak tanımlıyoruz. Nitekim İsrail'in bu revizyonist adımları, agresif adımları ve yayılmacı davranışları bölge ülkelerinin hepsinde bir güvenlik endişesi oluşturuyor. Yakın zamanda Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır arasında oluşan ittifak eğilimleri de bundan bağımsız değil. Yani ülkeler statükonun değişmesinden rahatsızlar. Çünkü statükonun değişmesi demek bu bölge ülkelerinin hayati çıkarlarının tehdit altına girdiğine işaret ediyor. Dolayısıyla ittifaklaşma suretiyle oluşan tehdidi dengeleme yoluna başvuruyorlar diyebiliriz. Nihayetinde bir fiili çıktı olarak karşımıza bu ittifaklaşma eğilimleri çıkıyor. Yani bölgesel güvenlik mimarisi aslında burada önem kazanıyor.
1: Evet.
0: Bölge ülkeleri istikrarın, refahın, ekonominin ve işbirliğinin merkezde olduğu bir model önceliyorken, İsrail istikrarsızlık, kaos ve çatışmanın merkezde olduğu bir düzen istiyor. Böylesine çok net bir ayrım var.
1: Evet.
0: Ama son işaretler gösteriyor ki, yani İsrail bu bölge ülkelerinin ittifak eğilimleriyle birlikte dengelenecek. Yani bu ille bir çatışma değil de Büşra Hanım, bu aktörlerin oluşturmuş olduğu bu ittifak eğilimleri bir denge oluşturuyor. Yani önceden İsrail tek tek bu bölge ülkeleriyle uğraşıyordu. Şimdi bu ülkelerin bir araya gelmesi artık onun bu denli bir cesaret bulmasının da önüne geçiyor. Zaten İsrail kaynaklarında da bu yönde tartışmalar
1: Evet.
0: var. Yani biz aktörlerle tek tek bu şekilde mücadele edebiliyorduk. Ama bu aktörlerin bir araya gelmesi bizi sınırlandıracak bir şey şeklinde kendince argümanları da var. Bunu okursak aslında mevcut süreci de anlayabiliyoruz. Bölgesel güvenlik mimarisi nasıl olacak sorusu şu an bu şekilde yapılandırılıyor. Yani bir sorun çıkartmayan bir bölgeye ihtiyaç var Büşra Hanım. Bu Amerika için de aynı şekilde. Yani işte Tom Barak'ın atanması, Suriye özel temsilcisi olup ardından yeniden Irak dosyasının da Tom Barak'a verilmesi, yine bu bölgesel güvenlik mimarisiyle ilgili sorular kapsamında önem kazanıyor. Tabii İsrail bunlardan rahatsız ve endişe duyuyor. Çünkü sürekli bir çatışma oluşturmak, sürekli bir istikrarsızlık oluşturmak gibi bir hedefi var. Ve bölgenin tamamını kendi ülkesiymiş gibi davranmaya çalışıyor. Bölge ülkelerinin egemenliğini yok sayıyor. Bu davranışlar nihayetinde diğer bölge aktörleri için bir güvenlik endişesi oluşturuyor diyebiliriz.
1: Peki hocam, şimdi biraz evvel siz de belirttiniz Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ve densiz paylaşımları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamaları vardı. Trump'ın bu şekilde övgülerle Başkan Erdoğan'dan bahsetmiş olması Netanyahu'nun pek hoşuna gitmemiştir ki, çünkü Trump'ın görüşü, bakışı son derece pozitif. Buradan bakacak olursak son dönemde Trump'ın Netanyahu'yla yaşadığı bu gerilimleri de aslında hesaba katacak olursak, ABD'nin yakın bir gelecekte bölgede Türkiye ile daha entegre bir dış politika izlemek isteyebileceğini düşünmek mümkün müdür?
0: Büşra Hanım, aslında Netanyahu'nun bu davranışlarıyla Amerika uyum oluşturamıyor ve onu bir şekilde dengelemek istiyor. Bunu Lübnan dosyası özelinde görüyoruz. İşte Trump'ın artık Netanyahu açıkça söylemesi, yani senin bu savaşları bitirmen gerekiyor. Çünkü benim seçimleri kazanmam lazım. Yani bunu açıkça artık vurguluyor. Bu bir tehdittir de aynı zamanda. Yani Trump'ın bunu Netanyahu'ya söylemesi ve bunun uluslararası basına da yansıtılması bir tehdit demektir. Tabii ne, İsrailli aktörler de bunun farkındadır diye düşünüyorum. Türkiye önceleniyor. Neden? Çünkü Türkiye bölgede bir bağlantısallık aslında trendi başlattı, eğilimi başlattı. Ve bu bağlantısallık ülkeler arası güven inşasını da güçlendiriyor. Yani bölge ülkeler arasında evet problemler, siyasi ihtilaflar olabilir. Ama şu an bunların hepsinin öncesinde daha da ağırlık kazanan bir İsrail endişesi var. Yani bu İsrail endişesi bölge ülkelerinin hayati çıkarlarını aslında etkiliyor. O yüzden aktörler bakıyor ki, yani biz kendi içimizde olan, yani bu siyasi ihtilaflar üzerinden mi gitmeliyiz? Bu mu maliyetli, yoksa İsrail'in oluşturduğu bu endişe mi maliyetli sorusunu sorunca, aslında doğal olarak bir refleks gösteriyorlar ve eski problemleri bir kenara bırakıp işbirliğine yöneliyorlar diyebiliriz. Şimdi bu işbirliği modelini Türkiye aslında geliştiriyor ve bunun için somut projeler sunuyor. Nitekim baktığımız zaman kalkınma yolu projesi, işte yeni duyurulan Hicaz Demiryolu projesi, bunlar bölge ülkeleriyle bu güven sorunlarını bitirecek, aslında pratikte bunu işler hale getirecek alanlar. Yani ittifak oluşturmanız için öncelikle farklı alanlarda işbirliği pratikleri geliştirmeniz lazım. Nitekim bu yani bu adımlar da bununla alakalı. Yani ittifakın aslında temelleri güçlendiriliyor bu şekilde. O yüzden Türkiye üzerinden bir, yani Türkiye'nin de öncü olduğu bir hareket üzerinden bölgesel güvenlik mimarisinde dengelenmeyen aktörün dengelendiği bir süreç geliştiriyor. Tabii bu İsrail faktörü biraz irrasyonel bir aktör. Yani analiz seviyesinde biz genelde rasyonel aktörler üzerinden okuma yapıyoruz. Eğer yani irrasyonel aktörlerin davranışlarını kestirmek çok kolay değil. O yüzden burada maliyet hesaplarının dışında ya da rasyonel hesaplar dışında farklı davranışlar da geliştirebiliyor. Bu süreci baltalamak için elinden geleni yapabilir İsrail. Yani bu ihtimali hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Son zamanlarda İsrail içinde de bu tür tartışmalar var. İşte Türkiye bizim için tehdit midir, değil midir? Ya da Türkiye'nin nasıl bir konumda ele almalıyız şeklinde tartışmalar gündeme geliyor. Ama onlar da biliyor ki bu şekilde bir yani çatışma, doğrudan bir çatışmaya girmek İsrail için de çok kazançlı değil. Çünkü onun sınırları var. Türkiye'nin üstün olduğu alanlar var. Onlar da bunun farkında. O yüzden vekil alan

0: alanlarda bu çatışmayı şiddetlendirmek istiyorlar. İşte belki bunu Doğu Akdeniz'e taşımak isteyecekler. Nitekim Güney Kıbrıs'taki silahlandırma girişimleri bundan hareketle gelişiyor.
1: Evet.
0: Adadaki silah dengesinin Güney Kıbrıs lehine değiştirildiği bir süreç var. Bunu İsrail teşvik ediyor. Neden? Dediğim gibi yani doğrudan bir çatışma. Onlar da biliyorlar ki İsrail'in lehine olmayacak ve menfaatine olmayacak. O yüzden vekil alanlarda Doğu Akdeniz gibi, Güney Kıbrıs gibi, belki Suriye gibi alanda, belki Somali gibi
1: Evet.
0: alanlarda bu çatışmayı teşvik etmek, şiddetlendirmek istiyorlar diyebiliriz.
1: Peki hocam, yayına katkı için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Büşra Hanım. Sağ olun.
1: Teşekkürler efendim. Sevgili izleyenler, konuğumuz güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizlerleydi, konuyu değerlendirdi. Tekrar teşekkür edelim. Moderatör sabah kaldığı yerden devam etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'nin grup toplantısı gerginliğiyle Özel ve Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar vardı. Cumhurbaşkanı CHP'nin içine düştüğü duruma dikkati çekti. Koltuk ve salon kapmacanın tarafı değiliz mesajı gönderdi. Kalem kalem detayları haberimizde.
2: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
3: CHP'deki Kılıçdaroğlu Özgür Özel gerginliği hakkında konuştu. Özgür Özel cephesinden yapılan çağrılara cevap verdi.
2: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki grup toplantısı gerginliğiyle mecliste yaşananlar vardı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak, az düşünüp çok konuşarak siyaset yapılmaz.
3: Erdoğan bir kez daha yaşananların CHP'nin iç meselesi olduğunu söyledi.
2: Siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Aynı tavrımızı koruyoruz. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
3: Erdoğan konuşmasında 6 beldede yapılan ara seçimlere ayrı bir parantez açtı. Seçimde Cumhur İttifakı 5 beldede zaferle çıkmıştı.
2: Kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.
3: Cumhurbaşkanı İsrail'in saldırıları hakkında da konuştu. Gazze ve Beyrut'ta yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sözü Doğu Akdeniz'e getirdi. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimine net uyarıda bulundu.
2: İhtirasları, cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
3: Devletin zirvesi Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlara da değindi. İstanbul'daki sıfır atık zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Sözü NATO'ya getirdi.
2: Ankara zirvesinin NATO'nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Bir aylık zamanı da en etkin şekilde kullanacağız.
3: Cumhurbaşkanı hafta sonu Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A milli futbol takımını da unutmadı.
2: Pazar sabahı

0: 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak A milli futbol takımımıza başarılar temenni ediyorum. Milli takımımızın yepyeni zaferlere imza atacağına, milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşatacağına yürekten inanıyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecini resmen başlattı. Ancak burada dikkat çekici olan Özgür Özel'in A takımı ya da kurmayları sayılabilecek isimleri ihraç ederken Özel'e zaman bırakmasıydı. Peki ya Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji izliyor? Detaylar analiz haberimizde.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
3: Arınacağız dedi, dediğini de yapmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinde disiplin sürecini çok stratejik bir hamleyle başlattı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri.
3: Zira CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilenler listesi çok çarpıcı. Özgür Özel'in A takımı ya da yakın kurmayları diyebileceğimiz isimlerin partiyle ilişiği kesiliyor. Ancak Özgür Özel için hala alan açılmış gibi görünüyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'lerin partisidir.
3: Meseleyi iki boyutta okumak mümkün. Kılıçdaroğlu rakiplerini küçük lokmalar halinde yutmayı tercih etmiş de olabilir. Ya da Özgür Özel'e çevren kötü ama senin bizim kalbimizdeki yerin hala sıcak. İmamoğlu vesayetinden kurtulabilirsen yoluna devam edersin mesajı verilmiş de olabilir.
5: Biz sandığa inanırız. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız.
3: Zira CHP'de halen 90 civarında milletvekilinin Özgür Özel'le yol yürüdüğü, 20'ye yakın vekilin kararsız olduğu, yine 20'ye yakın vekilin de Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği iddiaları var. Kılıçdaroğlu Özel'e zaman tanırken aynı zamanda onunla birlikte hareket eden adı şaibeye, yolsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşmamış vekiller için de bir açık kapı

0: Yaşanan sürece bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı öncesi net bir strateji belirlediği ve bunu da adım adım sakin sakin uyguladığı görülüyor. Özele yakın CHP'li avukatların azledilmesi, banka hesaplarının dondurulması, CHP genel merkezindeki işgalin sona erdirilmesi, son olarak CHP grup toplantısı restleşmesi. Hepsinde kazanan Kılıçdaroğlu oldu aslında. Zira grup toplantısını yapamadı belki ama parti disiplin sürecini başlatırken psikolojik üstünlüğü eline aldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
0: Ayrıca iki kez arınma videosu çekip evinin önünde ve CHP genel merkezinde partiyi şaibeden kurtaracağı söylemlerini paylaşıp adım atmaması kendisine yönelik güven erozyonuna da sebep olabilirdi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bir yandan partilerindeki işgali sona erdirmeye çalışırken diğer yandan da şaibelerden arınma çabası içinde.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hayır.
2: Diyemezsin onu.
3: Hayır.
2: Diyemezsin.
3: Hayır.
4: Işte.
3: Hayır. Tamam. Hayır.
4: Tamam.
0: Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun arınma harekatını yaparken partinin bölünmesinin, parçalanmasının, en azından tabandaki konsolidasyonun erozyona uğramasının da önüne geçmesi gerekiyor. Arınma meselesine Özel ve İmamoğlu ikilisinden değil de onların kurmay ekibinden başlaması bir anlamda rakiplerinin kolunu kanadını kırmak anlamına da geliyor. Ancak bundan sonra ne olursa olsun CHP'lilerin CHP'lilerle kavgası uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.
5: Lütfen biraz sakin olabilir misiniz?
6: Özgür Özel'in CHP'yi soktuğu yol yeni bir siyasetçi tiplemesini fenomenleştirdi efendim. CHP'li olmaktan çok dahil olduğu

fıkhi önceleyen ve CHP tabanıyla ortaklaşmayan ve de varlığına karşı mahallenin nefret objesine dönüşmeye borçlu olan bir

0: Bıçaklı düşmana döndü. Tabandaki sosyal ayrışma, liderlerin negatif yüklemesini kaldıracak seviyeyi çoktan aşmış görünüyor.
1: Hiç kimse hain değildir.
2: Hain!
1: Diyemezsin onu.
2: Hain!
1: Diyemezsin.
2: Hain!
0: Titanik'in batmakta olduğunu en son üst kameralardaki elit zümre anladı. Avam panik halinde sağa sola koşturuyorken orkestra balo salonunda sonbahar rüyası valsini icra ediyordu. Benzer bir davranışı bugün CHP'li elitlerde görmek mümkün. Çimenler sadece filler kavga ederken ezilmez, filler dans ederken de kaderleri aynıdır. Mutlak butlan kararının CHP genel merkezine geldiği gün yağmur altında verdiği bu poz, Ali Mahir Başarır'ın gösterge siyasetinin en ikonik anı olmalı.
3: Başkanım 12 seçim kaybetmiş, bu adam düşsün milletin yakasından.
4: 13.
0: CHP elitlerinin tabanla duygu ortaklığı içinde olmadığını gösteren başka bir an da bu küçük diyalogda saklı.
3: Başkanım 12 seçim kaybetmiş, bu adam düşsün milletin yakasından.
4: 13.
0: CHP'li seçmenin hayat memat meselesi olarak gördüğü bir travma, Ali Mahir Başarır için kendi kliğini yüceltmeye yarayan dalga geçirecek bir argüman sadece. Bu tavır, onun CHP seçmeninin yaşadığı kapsamda bir biz duygusunu yaşamadığının, konuyu hiçbir zaman içselleştirmediğinin, ortaklaşamadığının, dava yerine kendi kliğini önceliklendirdiğinin bir ifadesi.
5: Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz.
6: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Başarır, 2018'den bu yana milletvekili, parti meclisi üyesi. Son 2023 seçimlerinde de vitrindeydi. Üstelik 2023'te Kılıçdaroğlu tek başına yarışmadı. O seçimde İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın popülaritesi de yarıştı ve kaybetti.
7: Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz efendim. Zira İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna ilişkin yeni bir operasyon düzenlendi. 22 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar için hemen 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhabalar, günaydın. Nedir elindeki notlar, nedir detaylar?
8: Şu an sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da şu ana kadar 22 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Resmi kaynaklardan aldığımız bilgiye göre. Tabii hakkında gözaltı kararı verilen burada isimler paylaşılmadı. Operasyonun hala devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Şu ana kadarsa 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve buradaki 22 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii geriye dönüp baktığımızda bu soruşturma kapsamında, yani ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında pek çok şüpheli, pek çok işte kamuoyunda tanınan, oldukça tanınan ünlü isimlerin gözaltına alındığını görmüştük. Bu şüphelilere de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, yer temin etme, bununla birlikte ticaretini yapma gibi pek çok suçlamalar bugüne kadar yöneltilmişti. Ancak sabah yapılan operasyonda henüz suçlamaların ne olduğu ya da işte burada hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin kimler olduğu paylaşılmadı. Ancak ünlü isimlerin burada kendilerinin adlarının, isimlerinin geçtiği belirtiliyor. Şu ana kadar da 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun hala devam ettiği bilgisi de paylaşıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Sabah saatlerinde yapıldı buradaki operasyon. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü isimler bu soruşturma kapsamında Küçükçekmece'de bulunan Narkotik Şube Müdürlüğü'ne gönderildi, götürüldü. Önce sağlık kontrollerinden geçirildiler. Daha sonra da burada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler. Şimdi ifadeleri alınacak. Daha sonra da zaten kendilerine uyuşturucuyla ilgili bir burada suçlama yöneltildiği için bu kapsamda kendileri Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Adli Tıp Kurumu'nda bazı testler yapılacak kendilerine. Yapılan testlerde de kendilerinin kanlarından, saçlarından, burada idrarlarından pek çok örneklerin alınacağını biliyoruz. Bu kapsamda buradaki şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda

biyolojik örnekler verecekler. Şimdi 22 şüphelinin gözaltına alındığını biliyoruz. Bu şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Verilen burada bazı teyitli bilgiler var. Mesela Kenan Doğulu'nun gözaltına alındığı belirtiliyor. Bizim teyitlediğimiz bilgiler doğrultusunda burada oyuncu Beren Saat de gözaltına alındığı söyleniyor. Diğer bir yandan Berdan Mardini de gözaltına alınan isimler arasında. Burada sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda yine sosyal medya fenomeni ve oyuncu Enis Arıkan da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Bir önceki ünlere yönelik uyuşturucu soruşturması mesela Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmüştü. Bu sabah yapılan operasyonu ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da pek çok ünlü isim uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki gözaltına alınan isimler kimler? Şarkıcı Kenan Doğulu'yu görüyoruz. Aynı zamanda kendisinin eşi oyuncu Beren Saat de gözaltına alınanlar arasında. Diğer bir yandan sosyal medya fenomeni burada Kerimcan Durmaz'ın da gözaltına alındığı belirtiliyor. Bununla birlikte aynı zamanda Enis Arıkan da hem oyuncu hem de sosyal medya fenomeni Enis Arıkan'ın da gözaltına alındığı belirtiliyor. Diğer bir yandan burada Berdan Mardini isimli ünlü kişi de gözaltına alınanlar arasında. 22 şüpheli şu anda gözaltına alındı. Ancak hakkında gözaltı kararı verilen isimler, hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin sayısı paylaşılmadı. Şu ana kadar sadece 22 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Aralarında ünlü isimler var. Uyuşturucu veya fuhuş soruşturması kapsamında ilerleyen saatlerde zaten şu anda 22 şüpheli gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde bu gözaltı sayısı artabilir. Diğer bir yandan bugüne kadar burada ünlülere yönelik uyuşturucu ya da uyuşturucu veya fuhuş soruşturması kapsamında pek çok suçlamanın yöneltildiğini görmüştük buradaki bazı isimlere. Mesela uyuşturucu kullanma özellikle buradaki şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasındaydı. Diğer bir yandan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma gibi suçlamalar da vardı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, yer temin etme, bulundurma, satın alma, kabul etme gibi pek çok suçlama kapsamında daha önce pek çok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerle ilgili hangi suçlamaların yöneltildiği paylaşılmadı. Ancak burada ünlü isimlerin gözaltına alındığını görüyoruz. Kamuoyunca aslında oldukça tanınan ünlü isimler. Tabii burada toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde buradaki ünlü isimler gözaltına alındı. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması olduğu belirtildi. Bu soruşturma kapsamında da sabah saatlerinde emniyet ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi. Bazen burada jandarmanın da operasyon düzenlediğini görebiliyorduk. Ancak bu sabah yapılan operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde de 22 şüpheli şu ana kadar gözaltına alındı. Tabii buradaki sayı artabilir. Şu ana kadar hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin sayısı paylaşılmadı. Ancak şu ana kadar 22 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon hala devam ettiği için de buradaki sayının artabileceği belirtiliyor. Ünlü isimlerden bahsediyoruz. Kamuoyunda işte burada şarkıcı, oyuncu, aynı zamanda sosyal medya fenomenlerinin gözaltına alındığını gördük. Kamuoyunda oldukça tanınan isimler. İlk olarak bu isimler sağlık kontrollerinden geçirildi. Daha sonra da ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü. Kimler gözaltına alındı tekrar ifade edelim. Burada şarkıcı Kenan Doğulu'nun gözaltına alındığını görüyoruz. Aynı zamanda kendisinin eşi oyuncu Beren Saat de gözaltına alınanlar arasında. Diğer bir yandan

0: Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyuncu olan Enis Arıkan da gözaltına alınanlar arasında. Bununla birlikte Berdan Mardin ismini görüyoruz. Bu şüpheli de gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da gözaltına alınanlar arasında. Talimat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verildi. Bu talimatla birlikte sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Şu ana kadar da ismi paylaşılan ünlülerin sayısı 5, ancak 22 şüphelinin gözaltına alındığı, yani 22 ünlü ismin gözaltına alındığı paylaşıldı. Operasyon hala devam ettiği için de hakkında gözaltı kararı verilen isimler paylaşılmadı. Daha önceki operasyonlarda bazen burada yurt dışında olduğu belirtilen isimler de oluyordu. Bu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bu şüpheliler de zaten eğer yurt dışında varsa hakkında gözaltı kararı verilen isimler ülkeye gelip gerekli işlemler için kolluk kuvvetlerine götürülüyordu. Şu ana kadar tekrar belirtelim,
1: evet.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde talimatla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor. Ünlü isimler gözaltına alındı. Şarkıcı Kenan Doğulu, eşi oyuncu Beren Saat, bununla birlikte sosyal medya fenomeni ve oyuncu burada Enis Arıkan, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve Berdan Mardin'in gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Operasyon hala devam ediyor. Devam etmesiyle birlikte de burada gözaltına alınan isimlerin sayısı da artabilir Büşra.
1: Evet Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, 24 muhabiri Ada Kahriman aslında operasyona ilişkin detayları aktardı. Ada operasyonu takip ediyor, gün içerisinde aktarmaya devam edecek dedik. Böylelikle moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Sonraki bültenle görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bizden sonra Duygu Göktürk analist sentezle devam edecek. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakup Anlar.

0: akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni. Çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni. Çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Baba, Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta bizim.
2: İzleyen var mı?
3: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında. Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim, ben Duygu Göktürk, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Analiz Sentez'i sıcak bir gelişmeyle açalım. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor efendim. Yeni isimler gözaltına alındı yapılan operasyonda ve 22 kişi gözaltına alındı. Peki o isimler kim? Detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan öğreneceğiz. Hemen Ada'ya dönelim. Ada, günaydın. 22 ünlü isim gözaltına alındı yeni yapılan bu uyuşturucu operasyonunda. Peki bu isimler arasında kimler var? Hangi detaylar var?
1: Duygu Göktürk, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da toplamda şu ana kadar paylaşılan bilgiye göre 22 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin sayısı paylaşılmadı. Tabi bu soruşturma kapsamında da ünlü isimlerin gözaltına alındığını biliyoruz. Tabi burada soruşturma neticesine baktığımızda ünlü isimlerin gözaltına alındığını gördük. Kimlerdi bunlar? Kamuoyunca oldukça tanınan isimlerden bahsediyoruz aslında. Burada şarkıcı Kenan Doğulu'nun gözaltına alındığını görüyoruz. Keza kendisinin eşi burada, oyuncu Beren Saat de gözaltına alınanlar arasında. Diğer bir yandan sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyuncu olan Enis Arıkan da gözaltına alınanlar arasında. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bununla birlikte şarkıcı Berdan Mardin aynı zamanda. Burada hem şarkıcı hem oyuncu olan Ayşe Hatun Önal da gözaltına alınanlar arasında. Toplamda şu ana kadar 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da operasyonun hala devam ettiği belirtildi. Şimdi sabah saatlerinde burada gözaltına alınan ünlü isimler öncelikle sağlık kontrolünden geçirildiler. Daha sonra da burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldüler. Orada ifadeleri alınacak. Daha sonra da kendilerine uyuşturucu ile ilgili bir suçlama yöneltildiği için adli tıp kurumuna götürülecekler. Orada kanlarından, saçlarından, idrarlarından, tırnaklarından bu gibi benzer durumlarla birlikte burada biyolojik örnekler alınacak. Bu soruşturma kapsamında da zaten burada kendilerinin işlemleri tamamlanan, mesela daha önceki soruşturmalarda gördüğümüz kadarıyla bazıları direkt olarak burada emniyetten serbest bırakılabilir ya da adliyeye de sevk edilebilir. Adliyede de burada direkt olarak savcılıktan serbest bırakılma ihtimali bulunuyor. Ya da burada adliyede savcılık karşısına çıkan şüpheliler suç ceza hakimine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilebiliyor. Şu ana kadar resmi bilgiye göre, aldığımız resmi bilgiye göre 22 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin sayısı paylaşılmadı. Kenan Doğulu, bununla birlikte Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Enis Arıkan, aynı zamanda Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini gibi isimler gözaltına alındı. Kendilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor Duygu Göktürk.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman operasyona dair detayları bizlerle paylaştı. Kimler gözaltına alındı sorusunu cevapladı. O isimleri bizlere aktardı efendim. Şimdi dünden bugüne yansıyan gelişmelere bakalım. Efendim, o başlıklarla devam edelim. Yoğun bir gündü yine. Donald Trump'tan açıklamalar var. Yine oldukça yoğun bir gece, tansiyonun yüksek olduğu bir geceyi geride bıraktık Orta Doğu'da. İran'ı yine çok sert vuracağız dedi Donald Trump. Ayrıca Erdoğan'ı da övdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü biri olduğunu söyledi. Tehditlerini sürdürdü Orta Doğu İran konusunda. Ve İsrailli bir muhabirin Türkiye sorusunu da yanıtladı Donald Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü ve müthiş bir lider ve çok güçlü biri ifadelerini kullanması dikkat çekti diyelim. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün grup toplantısını gerçekleştirdi. Grup toplantısında iç ve dış siyasette oldukça kritik ve net mesajlar verdi efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki bu gündeminde CHP'nin grup toplantısı gerginliğiyle Özel ve Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar vardı. CHP'nin içine düştüğü o duruma dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Koltuk ve salon kapmacasının tarafı değiliz mesajını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Körfez'de İran'da yaşananlara bakıyoruz. bakalım. ABD'den İran'a yeni saldırılar meydana geldi gece. Hürmüz'deki ada ve kentler vuruldu efendim. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Ve İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. İran'dan gelen bu açıklamada dikkat çekiciydi diyelim ve altına bakalım efendim. Zira altında sert düşüş sürüyor. 6030 lirayı gördü altın. Oldukça sert bir düşüş olduğunu ifade edelim. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu gerilimle paralel bir şekilde düşmeye devam ediyor efendim. Dün gün içinde en düşük 4172 dolar, en yüksekte 4250 dolar seviyesinde işlem görüyordu ons altın fiyatı ve şu saatlerde 4062 dolara kadar düştüğünü ifade edelim. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 4

0: 4. faizini açıklayacak bugün saat 14'te. Hemen onunla ilgili başlığımıza devam edelim. PPK kararı bugün saat 14'te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılının 4. toplantısı bugün gerçekleşecek. Gözlerimiz o noktada olacak. Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını saat 14'te açıklayacak. Beklentiler bankanın politika faizini değiştirmeyerek %37 seviyesinde sabit tutması yönünde. Ancak bazı ekonomistler ise faizin 300 baz puan artırılabileceğini de öngörüyor diyelim ve CHP'de yaşanan gelişmelere bakalım şimdi. CHP'de 9 ismin bileti kesildi. MYK'da kesin ihraç talebi var efendim. CHP'de ilk arınma hamlesi gelmiş oldu böylece. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 isim MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Açıklamayı MYK sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Başlıklarımızı ekranlara taşıdık efendim. Şimdi Ankara'ya götüreceğiz sizleri. Ankara gündemiyle devam edeceğiz. Her sabah olduğu gibi 24 Haber Müdürü Mustafa Daşlan bizimle. Mustafa Daşlan günaydın. Hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydınlar Duygu Göktürk. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Biz de öyle umuyoruz. Dilersen ilk başlığımıza başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün grup toplantısında konuştu. Oldukça net mesajlar verdi. CHP eleştirileri de vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Hangi mesajları paylaştı, neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan?
1: Şimdi iç siyasette, diplomaside, ekonomide bu kadar çok konu başlığı birikmişken tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün grup toplantısında neler söyleyeceği merak ediliyordu. Özellikle CHP konusunda son yaşananlar ortadayken grup toplantısı noktasında biliyorsunuz bir gerginlik yaşamıştı CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkeze çekmek zorunda kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslına bakarsanız çok net bir şekilde bu bizim problemimiz değil mesajını bir kez daha Özgür Özel cephesi gönderdi. Neden Özgür Özel cephesine gönderdi diyorum. Çünkü Özgür Özel her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'yi bu konunun içine çekmeye çalışıyor. Sürekli olarak çağrılarda bulunuyor ve bu girdabın içerisine düşmeyiz mesajını net bir şekilde gönderdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sadece bu mesajı göndermedi, aynı zamanda partideki milletvekillerine de aslına bakarsanız bu uyarısını bir kez daha tekrarladı. CHP'nin, Özgür Özel'in ve beraberindekilerin oyununa gelmeyin uyarısını da aslında AK Partililere göndermiş oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı bu sürecin nasıl başladığını da bir kez daha hatırlattı. CHP'li ile alakalı pavyonda delege pazarlığı yapanlar kimlerse bu sürecinde sorumlusu onlardır mesajını gönderdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bundan sonraki süreci de aslında bakarsanız Türk siyaseti açısından böyle eleştirel bir gözle bakıldığında CHP için çok da olumlu bir sürecin geçmediğini bir kez daha belirtti AK Parti grup toplantısında. Diğer taraftan tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı öncesinde yaşananlar Türkiye'de uzun süre konuşulacak aslında bakarsanız maddeler arasındaydı. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde CHP'liler arasında bazı gerginlikler yaşanmıştı. Daha sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş grup toplantısında ziyaretçi alınmaması yönündeki kararını CHP Genel Merkezi'ne iletmişti. Bu noktada meclisi terörize ettirmeyiz, bunu asla göz yummayız ifadesi de konuşması içerisinde dikkat çeken ve Özgür Özel cephesine gönderilen mesajlardan bir tanesiydi. Tabii iç siyaseti bir kenara bırakacak olursak bunun yanında dış siyaset yani diplomasideki gündem maddeleri de önemli. İsrail hala saldırılarına devam ediyor. Bu noktada İsrail'in gerek Gazze'de gerekse de Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıları bir kez daha kınadı ve diğer taraftan da aslına bakarsanız gerek İsrail'e gerekse de Amerika Birleşik Devletleri'ne net mesajları vardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Türkiye'nin güvenliğinin Halep'te, Şam'da, Beyrut'ta olduğunu bir kez daha ifade etti. Ve bunun haricinde İsrail'in özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle beraber Doğu Akdeniz'de gerçekleştirmeye çalıştığı planlarına da ayrı bir parantez açtı. Hem Kıbrıs Türk'ünün hem de Türkiye'nin hakkını hiçbir şekilde yedirmeyiz dedi. Cevabımız çok net ve çok sert olur uyarısı da burada altı kalın bir kalemle çizilen önemli mesajlar arasındaydı. Doğrudan bu mesaj İsrail'e Yunanistan

0: Sana ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gönderilen bir mesajdı Duygu Göktürk. Cevabımız net ve sert olur ifadesi. NATO 2026 biliyorsunuz Ankara'da gerçekleştirilecek zirve, hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için önemli bir zirve olduğunu, hatta sadece Türkiye için değil NATO için de önemli bir zirve olduğunu söyledi ve tüm dünyanın gözlerini başkent Ankara'ya çevireceğini bir kez daha vurguladı. Hazırlıkların başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Grup toplantısında müjdeleri de vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ekonomi başlığı altında baktığımızda özellikle İran-ABD-İsrail savaşının en çok etkilediği sektör biliyorsunuz tarım sektörü. Ve tarım sektöründe çiftçilere yönelik önemli bir mesajı vardı. Çiftçilere ödenen destek tutarları ile alakalı bir güncellemeye gidildiğini söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Önümüzdeki günlerde tabii ki bu noktada detaylar çiftçilere yönelik desteklerin arttırılacağı ve bu detaylardan netleşeceği yönünde. Ama şunu söyleyebiliriz. En az destek tutarı kadar önemli olan başka bir mevzu burada. Tabii ki mahsulün elde kalmaması durumu. Üreticinin elinde bir gram bile mahsul kalmayacak dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bütün üretilen tarım ürünlerini çiftçilerden, üreticilerden satın alacağını da altını çizdi. Hatta bununla alakalı ödeme planının da detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatırım alanlarıyla alakalı, şehirlere yapılacak olan yatırımlarla alakalı da önümüzdeki günler için hareketli günlerin aslında bakarsanız bizi beklediğini işaret etti Erdoğan. Duygu Göktürk.
1: Bunun yanında soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan sözlerine tepkiler de var. O tepkiler neler? Arda arda geldi, peş peşe geldi o tepkiler. Tepkilere dair detayları da alalım.
0: Şimdi Netanyahu her çarşamba alıyor eline kumandayı galiba. Böyle Türk televizyonlarını ayarlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında neler söyleyeceğini merak ediyor. Çünkü Erdoğan'ın grup toplantısı bittikten çok kısa bir süre sonra hemen sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi katil Netanyahu. Ve orada özellikle gerek Türkiye'yi gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef falan ifadeleri vardı. İşte soykırım gibi böyle sadece kendisine yakışan dünyada hani bir soykırım ifadesini kullanacak olsanız işte kaç kişiyi onun karşısına koyabilirsiniz? Netanyahu'yu koyarsınız, Hitler'i koyarsınız, Himmler'i koyarsınız. Diğer taraftan geliyoruz işte Srebrenica'da bizim kardeşlerimizi orada öldüren hainleri, alçakları koyarsınız. O Sırp kasapları var diye. Onları koyarsınız. Hani Netanyahu dünyanın alçak, böyle en alçak insanlığının yer aldığı bir zümrenin içerisindeki bir zat. Bir varlık. Ve oradan da tabii bakınca herkesi kendisi gibi zannediyor. Yani kişi kendinden bilir işi derler ya. Türkiye'ye böyle bir iftira diliyle beraber saldırmaya başladı. Sadece Türkiye'ye değil tabii ki. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hedef arasındaydı. Zaten asıl hedef Türkiye ve Erdoğan. Yani o Arzu Mevut'un bugüne kadar ne için bu kadar emek harcadığını çok iyi bir şekilde biliyoruz. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zaten grup toplantısında bunu söylemişti. Hani Erdoğan'ın grup toplantısı içerisinde şöyle bir ifade vardı. Hayalleri cüsselerini aşanlar ifadesi vardı. Mesela bu mesajın gönderildiği yerlerden bir tanesi de hemen Netanyahu'nun kendisiydi. Şimdi Netanyahu grup toplantısı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'ye Erdoğan'a yönelik hakaretlerini savurdu. Daha sonrasında da Ankara'dan peş peşe açıklamalar geldi. Mesela grup toplantısı sonrasında Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geçmişti. Çünkü MYK toplantısı vardı. O MYK toplantısı sonrasında kameralar karşısında geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çok net bir şekilde Netanyahu kınadı. İşte yalan ordusu ve soykırımcı Netanyahu'nun sözleri bizim için yok hükmündedir. Kabul edilemez ve yok hükmündedir ifadesini kullandı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Diğer taraftan tabii Ankara siyasetinde Netanyahu'ya cevap verenler arasında mesela Adalet Bakanı Akın Gürlek. Akın Gürlek Türkiye'de Netanyahu hakkında yürütülen soykırım soruşturmasını bir kez daha hatırlattı. Ve bu noktada özellikle Netanyahu'nun kullandığı dilinde Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu bir kez daha belirtti. Ve bir ahlak yoksunluğuyla aslında bakarsanız bu konuyu özetledi. Diğer taraftan İletişim Başkanı Burhanettin Duran yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Netanyahu'ya tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi. İsrail'in içerisine düştüğü ahlak yoksunluğuna bir kez daha vurgu yaptı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la. Diğer taraftan tabii gözlerin çevrildi hemen o sosyal medya hesapları üzerindeki mesajlaşmalardan sonra gözlerin çevrildiği ilk adres Dışişleri Bakanlığı'ydı. Dışişleri Bakanlığı da yine sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve aynı zamanda da resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla beraber yayınladığı kınamayla beraber katil Netanyahu'ya ve Netanyahu'ya destek verenlere bir kez daha tepkisini gösterdi. Bu konu gün içerisinde de yine bugün de önemli gündem maddeler arasında yer alacaktır. Siyasetin bürokrasisinin özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin gerçekleştireceği basın toplantılarında ve gün içerisindeki diğer yine siyasetten, bürokrasiden isimlerin yapacakları konuşmalarda bu konuyla alakalı son dakika gelişmeleri oldukça da 24 ekran ve 24 radyo frekansından izleyenlerimize, dinleyenlerimize de paylaşmaya devam edeceğiz Duygu Göktürk.
1: CHP ile ilgili de oldukça önemli bir gelişme var. Az önce başlıkları aktarırken de değindik. CHP'de ilk arınma hamlesi geldi ve Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 isim MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şimdi bunun detaylarında neler var? O 9 isim kimler?
0: Şimdi asıl işte haberin olduğu yerlerden bir tanesi burası. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmeler. Neden? Çünkü her geçen dakika yeni bir şey yaşanıyor, yeni bir gelişme var. Hani baktığımızda dün itibariyle yine önemli bir aşamayı aslına bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler aştılar. Bugüne kadar hep arınacağız deniyordu Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden. Ya Kemal Kılıçdaroğlu iki şey söyledi. Bir, arınacağız. İki, bu kire bulaşan kim varsa bunların hepsini de kapının önüne koyacağız dedi. Bakın şimdi ilk partide kimler var? CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın. CHP'nin işte Özgür Özel döneminde Genel Başkan Yardımcıları olan Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu. Yine milletvekilleri arasında Enser Aytekin, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın, Özer. Bu 9 isim. Şimdi arkadaşlarımız hemen mükemmel sağa getirdiler ekranı. Şimdi bu 9 kişi CHP'den kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı kendi iç işleyişiyle alakalı durumlar var. Evet. Nedir bu? Mesela parti meclisinin karar alması gerekiyor gibi bir durum söz konusu olabilirdi. Bunun üzerinden çok fazla eleştiriler var. Evet. Ama partinin özellikle kırmızı çizgileriyle alakalı durumlar söz konusu olduğunda MYK milletvekili ve partideki görevleriyle beraber bu şahısları, bu kişileri doğrudan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebiliyor. Yüksek ihtimaldir ki YDK'da bunlar ihraç talepleri kabul edilecek. Duygu Göktürk.
1: Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz size ve Ankara ekibine kolaylıklar diliyoruz. Böylece kısa bir ara verelim efendim analiz sentezi, ardından yine buradayız.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
3: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup... Heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!
4: Halkbank'ın katkılarıyla... Önce halka...

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Kanal Sentez kaldığı yerden devam ediyor ama önce sizi başka bir noktaya götürelim. Tarım sektörünün geleceğine yön verecek gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi bugün düzenleniyor. Sürdürülebilir tarımın geleceği, gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve tarımda teknolojik dönüşüm gibi sektörün önemli başlıkları ele alınacak. 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı o noktada. Hemen Gülistan'a dönelim. Gülistan, günaydın. Detayları senden alalım.
1: Duygu Göktürk, her geçen gün değişen dünya, gelişen teknolojide her alanda olduğu gibi tarımda da değişim ve dönüşümler kaçınılmaz. Ancak bu değişimlerle anladığımız ilk noktada şu oluyor: hiçbir kaynak sonsuz değildir. İşte bu noktada sürdürülebilirliğin önemini fark ediyoruz ve bu noktaya yoğunlaşıyoruz. İşte bu kapsamda düzenlenen bir zirveye tanıklık edeceğiz. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde tarım sektörünün geleceği konuşulacak. Sürdürülebilir tarım teknolojileri masaya yatırılacak. Kamu, finans, sigorta, teknoloji ve tarım sektörlerindeki üst düzey temsilciler bu noktada bir araya gelecekler ve masaya yatırılacak çok önemli konular Türkiye'nin tarımdaki geleceğine dair soruları cevaplandıracak. Tarım sektörünün karşı karşıya olduğu riskler, fırsatlar, çözüm önerileri konuşulacak temsilciler tarafından. Aynı zamanda sürdürülebilir tarımın geleceği, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, gıdada arz güvenliği ve üretim planlaması gibi başlıklarda masaya yatırılacak. Program kapsamında

0: Verimli oturumlar gerçekleştirilecek. Bu noktada da üretimde verimliliğin artırılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve sektörün gelecek vizyonuna dair fikirler de paylaşılacak burada. Daha sonra ise gerçekleşecek ikinci oturumda da ki başlığı da şudur: sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm. Bu başlıklı oturumda da sektörün önemli temsilcileri sürdürülebilir üretim modellerini konuşacaklar. Tarım teknolojilerindeki yenilikleri tartışacaklar. Tarımsal sigortacılık uygulamaları, risk yönetimi ve finansal çözümlemeler bu noktada ele alınacak temsilciler tarafından. Tarım ve Orman Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde temsilcilerin odak noktası sürdürülebilir tarımdaki gelecek olacak. Türkiye şu anda sürdürülebilir tarım noktasında nerede, neler yapılıyor, hangi riskler var, bu risklere karşı hangi çözümler düşünülüyor, hepsi konuşulacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan, teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Gülistan Yazbaşı aktardı detayları bizlere. Şimdi başlıklarla devam edelim efendim. İki önemli konuğumuz var. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi doktor Taner Erol bizimle birlikte. Taner Hocam, Hasan Hocam, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hasan Hocam, dilerseniz başlayalım gece yaşanan gelişmelerle birlikte. Gece boyunca ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte İran'a saldırılar düzenlendi. Şimdi geldiğimiz noktada tam tansiyon dindi derken yeni saldırılar görüyoruz. Ve bu saldırılar birer ikişer gün arayla aslında yapılmaya devam ediyor. Orta Doğu'da tansiyon tekrar yükseliyor. Son 24 saatte yaşanan bu gelişmeler ışığında neler söyleyebilirsiniz? Biz bu yapılan saldırıları nasıl okumalıyız? Acaba bölgede savaş yeniden mi alevleniyor?
2: Doğrusunu söylemek gerekirse Duygu Hanım, daha önce de ben bunu ifade etmiştim. Yani aslında ateşkes imzalandığında da bunun bıçak sırtı devam edecek bir süreç olacağını söylemiştim. Çünkü ateşkes ilk imzalandığında da çok da uzlaşılmış değildi. Yani devletler sadece süreci ileri bir zamana taşımaya çalışıyorlardı ki böyle gerginliklerin zaman zaman olacağını, hatta bunun seviyesinin yükselmesi gerektiği, yükselebileceğini de biz konuşmuştuk. Bugün zaten bunların birer örneğini görüyoruz. Tabii bu bize şunu gösteriyor: aslında devletlerin henüz uzlaşmaya çok da yakın olmadıklarını görüyoruz. Bundan sonraki süreç nereye evrilebilir? Bu sorun önemli bir soru. Ama bize şunu gösteriyor, bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bakın, bence halen de ülkeler uzlaşmak için uygun bir ortama sahip değiller. Yani bugün ülkeler uzlaştığı zaman Amerika bu işten karlı çıktığını iddia edemeyecek, İsrail karlı çıktığını iddia edemeyecek ve İran karlı çıktığını iddia edemeyecek. Yani çünkü buradan ciddi kayıplar vermiş bir İran var. Henüz yani bu şekildeki bir uzlaşmayla herhangi bir fayda sağlayamayacak bir Amerika var ve her türlü uzlaşmadan zararlı çıkacak bir İsrail var. Yani böyle bir durumda tabii ki ateşkesin sonuçlarının çok da olumlu olmasını beklemiyordum açıkçası. Bir de tabii özellikle Hürmüz Boğazı konusu var. Bu ayrı bir muamma. Yani bugün Hürmüz Boğazı'nın özellikle İran çok önemli bir silah olduğunu biliyor ve bu kozunu hiçbir şekilde bırakmak istemiyor. Tabii orada ortaya çıkan küresel kriz, küresel ekonomik kriz Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı ortaya çıkan, bu da Amerika üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor ve İran bunu her koşulda kullanıyor. Yani en ufak krizde hemen Hürmüz Boğazı'nı kapatarak zaten Amerika'yı belli bir oranda kilitliyor ve buradaki üçüncü aktör, bence yani olayın baş aktörü olabilecek, olması gereken ülke ise İsrail bence. Yani bugün bence devletlerin uzlaşamamasının temel sebebi de İsrail. İsrail çünkü herhangi bir uzlaşmada kaybeden taraf olacak. O yüzden bence Donald Trump üzerindeki etkisini sürekli arttırarak iki tarafın uzlaşmasını engellemeye çalışıyor ve bu çok bariz bir şekilde de ortaya çıkıyor. Yani özellikle son dönemdeki gerginlikler, mesela bir ateşkes varken Amerika halen İran'ı vuruyor. Yani bu tabii doğal bir ateşkes süreci değil. Yani ateşkes dediğiniz şey aslında ülkelerin uzlaşmak için yani savaşmayı kestiği bir süreç, ama biz İran

İran'da böyle bir süreç görmüyoruz. Gerginlik sürekli devam ediyor ve ben bunu özellikle söylüyorum, tekrar vurguluyorum. Ben bu sürecin özellikle Amerika açısından söylüyorum, Kasım seçimlerine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde sonuçlan

0: sonucunu etkileyebileceğini düşünüyor. Bence o yüzden bunu kontrollü bir gerginlik olarak görebiliriz. Ülkeler bu kontrollü gerginliği devam ettirerek aslında kendi iç siyasetlerinde bir fayda sağlamaya çalışıyorlar. Bu şekilde süreci ilerletmeye çalışıyorlar.
1: Taner Hocam, sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Şimdi bu yaşananlar artık tekrar savaş evresine geçildiğini mi gösteriyor bizlere? Son gelişmeler bölgede daha büyük bir savaşın sinyallerini mi veriyor? Hasan Hocam da Kasım seçimlerine işaret etti. Katılır mısınız?
2: Duyulan üç devletin kırmızı çizgileri devam ettiği sürece Orta Doğu'da bir barıştan söz etmemiz neredeyse imkansız. Burada üç devletten kastım şu: İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in siyasi anlamda çok ciddi bir bu süreçten beklentisi var. Nedir bu beklentiler? İran, bölgesel güç olma noktasında hareket etmeyi isteyen ve politikalarıyla, dış politikasıyla o bölgede söz sahibi olmak isteyen bir devlet. Bunu yapabilmek için de çok önemli enstrümanlardan bir tanesi, bildiğiniz üzere, özellikle nükleer enerji konusunda ve nükleer silah konusunda güçlenmek. Dolayısıyla bu politikalarını yıllardır sürdürüyor. Buradan vazgeçer mi? İran'ın bu saatten sonra bu politikadan vazgeçmesi, biraz önce hocamın da altını çizmiş olduğu gibi, neredeyse imkansız, çünkü büyük bedeller ödedik. Devlet başkanlarının, komutanlarının veya dini liderlerinin öldüğü bir süreçte, altyapının bu kadar zarar gördüğü bir süreçte, ekonomik olarak bu kadar handikapa girdiği bir dönemde, savaş yüzünden şimdi durup dururken buradan çekilir mi? Kesinlikle bu şekilde çekilmez. Çünkü İran'ın önemli bir medeniyet olduğunu biliyoruz. Önemli bir bölgede çok önemli bir ülke İran. Dolayısıyla bu politikalarından vazgeçmez. Peki İsrail ne konumda burada? İsrail'de biliyorsunuz ki teolojik anlamda hiçbir zaman arzusunu gizlemeyen bir noktada ve Orta Doğu'yu bu anlamda da cehenneme çevirebilecek bir potansiyeli her zaman göstermiştir. Neden bahsediyorum? Vaat edilmiş topraklar ilkesini biliyoruz. Kendisine göre burada güçlenmek zorunda, yayılmacı politikalar gütmek zorunda. Peki buna karşı gelebilecek ülkelerden, önce olanlardan bir tanesi kim bölgede? İran. Dolayısıyla İran'ın da nükleer anlamda güçlenmesini istemiyor. Haliyle İsrail de buradan vazgeçmeyecek. Peki burada Amerika nasıl bir konumda? Amerika tabii İsrail'in dayatmasıyla belki nükleer arınmayla ilgili İran'ı sıkıştırmak istiyor, ama esasen Amerika'nın da buradan beklentisi ticari anlamda güç kazanmak ve dünyadaki küresel imajını bozmamak, zedelememek. Hürmüz çok önemli bir parametre Amerika Birleşik Devletleri için. Dolayısıyla Hürmüz konusunda ekonomik anlamda bir kaybediş, hocamın da biraz önce söylemiş olduğu gibi, Amerika'da zaten savaş karşıtı olan gösterilerin sıklıkla arttığını biliyoruz. Bir sürpriz yaşamak istemiyor Trump. Bu şekilde çekilmek ona tabii ki bir imaj açısından bir şey kazandırmayacak. Savaşı devam ettirmenin de içerisinde olmanın da bir takım faturaları olacak. Dolayısıyla esasen en fazla sıkışmış olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi. Bence bu politikalar bu şekilde devam ettiği sürece Orta Doğu'da ilgili devletler üzerinden düşündüğümüzde bir sulh ortamının uzun vadeli olmayacağını gösteriyor. Belki zaman zaman ateşkesler olacak, birkaç yıl bunlar olmayacak, ama ne yazık ki İsrail'in bu politikalarından vazgeçmemesi, bu teolojik din devlet anlayışını hala ortaya koyması ve bunu yapmak için de bütün soykırımı dahil olmak üzere söylüyorum, meşru kabul etmesi buradaki yangını körükleyecek ve devam ettirecektir.
1: Evet, bir yandan da Donald Trump'ın açıklamaları oldu. Taner Hocam, bu soruyu da size sorayım. Donald Trump İran'la saldırıların devam edeceğini söyledi ve çok sert bir şekilde İran'ı vuracaklarını belirtti. Ayrıca bir İsrailli muhabir Türkiye ile ilgili bir soru sordu. O soruyu yanıtladı Donald Trump. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la övgü dolu sözlerde bulundu. Müthiş bir lider ve çok güçlü biri dedi Donald Trump. Ne dersiniz bu açıklamalarına dair?
2: Biliyorsunuz Trump baştan beri bu açıklamaları hem ülkemiz için hem Sayın Cumhurbaşkanımız için yapıyor. hem de İran'ı bu şekilde

0: sürekli tehdit ediyor ve zaman zaman da ne yazık ki İsrail ile birlikte hareket ediyor. Silahlı mücadelesine İsrail'in destek veriyor. Şimdi Trump bunu her zaman yapıyor ama yaptığının karşılığında gerçekten söylemleriyle yapmış olduğu eylemler arasında tutarsız bir politikacı izlenimini de veriyor. Dolayısıyla dünyada Trump ismi geçtiğinde siyasi anlamda çok fazla güven vermeyen ve politikaları tartışmalı durumda değerlendirilen bir siyasi aktörden bahsediyoruz. Tabii ki Türkiye bölgede çok önemli bir güç ve Cumhurbaşkanımızın dış politikadaki yıllardır oluşan tecrübesiyle birlikte düşündüğümüzde Trump'ın Türkiye'ye rağmen bir politika gütmesi çok mantıksız olur. Real politikayla düşündüğümüzde, real politika açısından düşündüğümüzde Trump'ın Türkiye'yi bu anlamda hak ettiği itibarı vermek zorunda olduğunu gösteriyor. Çünkü Türkiye hem bölgede silah noktasında, silahlı güç noktasında, hem medeniyet noktasında, hem de bölgedeki dini parametreleri düşündüğümüzde aynı kültürün terminolojisini paylaştığımız için çok önemli bir aktör. Bu parametreleri düşündüğümüzde Trump için burada vazgeçilmeyecek ülke tabii ki Türkiye'dir. Türkiye'yi bu anlamda sistemin içerisinde tutmak, ama tabii ki fazla da güçlenmesini istemediklerini biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Umman'ın bile arabulucu olduğu, Pakistan'ın arabuluculuğu olduğu noktada Türkiye arabuluculuk noktasında istekli olmasına rağmen masaya davet edilmemişti biliyorsunuz. Ama Türkiye'yi bir dengede tutmak istiyorlar. Hem Türkiye'yi dışlamak istemiyorlar, hem de Türkiye'yi sürecin içerisinde çok fazla aktif bir pozisyonda tutmak istemiyorlar. Türkiye'nin bu gücünü gösteriyor. Dış politikadaki başarısını gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye dışında çok fazla hareket edebileceği ülke yok. Belki Mısır'ı bu kapsamda düşünebiliriz. Belki Arabistan'ı, Suudi Arabistan'ı bu kapsamda düşünebiliriz. O da Türkiye'nin çarpan etkisi bakımından düşündüğümüzde çok Türkiye ile ayar olabilecek ülkeler değil. Trump tabii bu çıkışlarını sürdürecektir. İran'ı tehdit edecektir. Enerjiyle ilgili beklentisi çok yüksek. Dolayısıyla İsrail'e bu anlamda destek verecektir. Altyapısını hedef alacaktır. Ne yazık ki Batı dünyasının bu tip imzaları var. Gazze'yi görüyoruz. Gazze'deki soykırımı görüyoruz. Dolayısıyla İran'da işte bu füzelerin düşmesi sonucunda insanların ölmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin çok rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Bir süre daha bu politikalardan vazgeçmeyecektir Trump. Bu şekilde devam edecektir. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Kenarda bekleyen bir Çin devleti var. Yani herkes bunu siz de bilirsiniz. Tukidides tuzağı diye bir teori var. Burada Çin ve Amerika arasındaki bu denklem çözülmezse ve gerçekten dünya bu iki devletin çıkarları üzerinden konumlanırsa çok enteresan sonuçlar ortaya çıkabilir. Bundan Amerika Birleşik Devletleri de zararı çıkabilir, Çin de çıkabilir. Onun için siyasetlerini çok daha kontrollü yapmak zorundalar. Bütün ülkeleri karşılarına almamaları gerekiyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ciddi anlamda uzaklaştığını biliyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın hazır kıta beklediği bir ortamda Amerika bu kadar şovinist politikalarla gitmeye devam ederse gerçekten çok daha büyük bir zarar ileride onu bekleyebilir siyasi açıdan.
1: Hasan Hocam, siz ne dersiniz Donald Trump'ın açıklamalarına dair? İran'a yönelik yine tehditleri oldu. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da müthiş bir lider ve çok güçlü biri dedi. Neler söylersiniz?
2: Trump'ın bu açıklamalarının birçok nedeni olabilir. Birincisi, zaten bunu Taner Hocam da ifade etti. Türkiye'nin özellikle bölgesel gücünü artık herkes farkında ki, nitekim Taner Hocam'ın dediği gibi, yani özellikle Pakistan'ın, Mısır'ın bunların içerisinde olduğu bir müzakere ekibinin içerisine Türkiye'nin girmemiş olması bile Türkiye'nin gücünü gösteren aslında temel bir gösterge. Neden diyeceksiniz? Örneğin biz ilk hatırlarsanız İran ve Amerika'nın ilk müzakerelerinde Türkiye'nin tavsiyesiyle aslında İstanbul'da yapılması beklenirken İran'ın önerisiyle biliyorsunuz başka bir ülkeye taşındı. Yani oradaki temel mantık şuydu. Yani İran'ın da

0: özellikle bölgede bir bölgesel güç misyonu olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani bu misyonla hareket eden İran'ın Türkiye'yi de yani beraberinde bazen bir dost olarak görmesine rağmen aslında küresel bir rakip olarak da görüyor. Yani bu tarz bir savaşta özellikle kendisinin de böyle köşeye sıkıştığını düşündüğü bir zamanda Türkiye bu kadar poz vermek bence İran'da çok işine gelmiyordur. O yüzden yani Türkiye'yi biraz da bu müzakere süreçlerinin dışında tutmaya çalışıyor ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu son zamanlarda, son içine girdiğimiz yüzyılda hatta pandemiden bu yana yani özellikle son 6-7 yıllık zaman diliminde dünyanın değişmeye başladığını kabul etmemiz gerekiyor. Bakın daha önce özellikle Batı merkezi daha çok ekonomik anlamda şekillenen dünya artık üç kutuplu bir evrene dönmeye başladı. Yani bir tarafında finansı yönetmeye çalışan bir Avrupa ve Amerika'nın başına çektiği bir kutup var. Diğer tarafta üretimin merkezi haline gelen Çin ve onunla beraber hareket eden ülkeler ve özellikle bunu ifade edeyim, bu finans ve üretimin akışını sağlayan Avrasya diye tabir ettiğimiz özellikle Orta Asya'nın da içinde olduğu özellikle lojistik anlamda yani bir dolaşım ekonomisini yönlendiren üçüncü bir kutup. Yani dünya şuna dönüyor. Bir yerde üretim, bir yerde bunu taşıyan ülkeler, diğer tarafta da bunun finansal akışını sağlayan ülkeler. Yani düşünsenize daha önce coğrafi anlamda şekillenen ülkeler artık daha farklı parametrelerle şekilleniyor. Yani böyle bir dünyaya evrildiğimizi bundan sonraki süreçlerin özellikle uluslararası ilişkiler ve politik anlamda yürüyen süreçlerin bu üç eksende yürümesini beklememiz gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Donald Trump attığı her adımda bunu düşünecek. Yani neyi düşünecek? Buradaki attığı adımın Çin üzerinde nasıl bir etki yaratacağını, İşte Amerika'daki finansal piyasaları nasıl etkileyeceğini veya bu bahsettiğim işte Orta Asya'daki o ticari akışların yönünü değiştirebilecek mi? Ya da yani biz burada özellikle uluslararası ticaret alanında çalışan hocaların iyi bildiği iki temel etki var. Yani birincisi ticaret yaratıcı, diğeri de ticaret saptırıcı etki. Yani aslında yaptığı eylemleri Donald Trump biliyor. Yani bizim tutarsız gördüğümüz bazı eylemlerin altında aslında belki de bilinçli bir tutum vardır. Yani orada Donald Trump bunu yaparken çok da tutarsız davranmıyor olabilir. Yani az önce ilk başta söylediğim lafı tekrar ederek söylüyorum. Bence burada bir kontrollü kaos yaratılmaya çalışılıyor. Yani belli bir zaman diliminde piyasanın bazı dengelerini bozmaya yönelik bir hareket olabilir. Bakın özellikle bu savaş başladığından beri altının aşağı yönlü bir hareketi var. Bunların Amerika'ya faydaları var. Yani Amerika açısından bu süreç önemli. Yani belki de bunu bilerek yapıyorlardır. Yani bu savaşın dozunun belli bir düzeyde devam etmesi, altın fiyatlarının düşmesinin Amerika'nın borçlanmasıyla alakalı olabileceğini söylemeye çalışıyorum. Yani aslında artık politikacılar hareket ederken ekonomiyi, siyaseti ve küresel denklemleri değiştirmeye yönelik adımlar atıyorlar. Bunun bir parçası olarak bu tutarsızlık ön plana çıkmış olabilir.
1: Hasan Hocam, tam da bu noktada size altını sormak isterim. Zira bugün çok sert bir düşüş gördük. Bu düşüş uzun süredir devam ediyordu ama geldiğimiz noktada 8 ayın en düşük seviyesine indi altın. Peki neler söylersiniz? Bu jeopolitik riskler altını daha ne kadar destekleyebilir? Bu düşüş ne kadar sürebilir? Düşüşün aslında sebebini açıklamış oldunuz ama şimdi küçük yatırımcı da altına yatırımı yapıyor. Altına yatırım yapan büyük bir kitle var. Bu düşüş ne kadar devam eder, bir fırsat olarak görülmeli mi? Yıl sonunda fiyatlanma nasıl olur?
0: Yani aslında ifade ettiniz. Yani şu anki mevcut konjüktür, yani bu krizin devam etmesi sürecinde biz altındaki aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Ama tabii burada belli noktalar var. Özellikle altının şu anda düşmüş olduğu nokta da belki de bu yılın en düşük seviyelerine geldi ki altının son dönemdeki yukarı yönlü trendi açısından baktığımızda

0: Aslında dediğin şey doğru, yani piyasalarda ciddi anlamda bir evrilme olduğunu görüyoruz. Tabii buradaki gerginlikle doğrudan alakalı bir süreçten bahsediyoruz. Normalde biz aslında Hürmüz Boğazı'ndan önceki gerginliklerde, özellikle savaş ve savaş benzeri olaylarda aslında altının yukarı yönlü bir hareketini görmeyi umardık. Ama buradaki süreç diğer süreçlerden farklı. Niye? Çünkü buradaki savaş arz yönlü bazı etkiler yaratıyor. Örneğin petrol fiyatlarının petrolün arzını etkilediği için petrol fiyatlarında yukarı yükselmesine sebep oluyor. Yani bir enflasyon yaratıyor. O zaman enflasyon yarattığında burada altının geriye çekilmesini bekliyoruz doğal olarak. Bu süreç daha fazla devam eder mi? Evet, yani bu gerginlikle devam ederse bu süreç de devam edecek. Ama dediğim gibi, yani bu şekildeki geri çekilmelerde özellikle gerginliğin bittiğine yönelik en ufak bir algıda aynı oranda, hatta belki de daha yüksek bir hızda yukarıya dönük bir çekilme olabilir. Evet, piyasada aslında bu da satın alım için bir fırsat olabilir. Yani özellikle piyasayı takip edenler için böyle zamanlar önemli zamanlar. Ama tabii burada dediğim şey çok önemli. Bakın, biz az önce savaşı konuşurken bir şey ifade ettim. Donald Trump bu süreci belki de altın fiyatlarını düşürmek için devam ettiriyor olabilir. Yani bunun Amerika'nın borçlanmasıyla ilgisi olabilir. Yani o yüzden eğer ki böyle bir neden varsa bu süreci daha da uzatabileceği anlamına geliyor. Ama
1: Evet.
0: dediğim gibi özellikle gözlemlememiz gerekiyor. Piyasalar, özellikle petroldeki değişim, eğer petroldeki fiyat skalası yukarıya doğru yükselmeye devam ederse, evet, altında bir nebze daha geri çekilme olabilir, ama bunlar evet satın alım için doğru zaman olabileceğini gösteriyor.
1: Evet, elbette bu Orta Doğu'daki son saldırılar piyasaları etkiliyor. Bunun yanında savaşın da bir ekonomik boyutu var ve lojistik sonuçlar var. Bunlar nasıl artırabilir savaş bu sonuçları?
0: Bizim için duygu hanım şunu özellikle ifade ediyorum. Yani lojistik şu anda bence dünyanın en stratejik sektörlerinden birine döndü. Yani ne demek istiyorum? Bakın, mesele lojistikte bir ürünü bir yerden bir yere taşımak değil. Artık o ürünün fiyatını etkileyen bir süreci beraberinde getiriyor. Bugün dünyada dikkat ederseniz Hürmüz Boğazı ile beraber özellikle petrol arzında ve LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğal gaz arzında neredeyse %30'lara varan bir kısıtlamaya gidildi. Yani bu ne demek oluyor? Bu ürünün dolaşımı %25-30 oranında azaldı. O zaman bu o ürünün fiyatına yansıyacak. Ya aslında ekonomideki temel bir göstergeyi konuşuyoruz. O üründeki azalma o ürünün fiyatını artıracak. Petrol ve doğal gazdaki fiyat artışı da beraberinde aslında üretimde, yani arz yönlü fiyatların yükselmesine sebep olacak. Bu da küresel piyasalarda aslında bir enflasyonist etki yaratacak. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Başka bir savaş olsa bu enflasyonist etkiler belki de çok da olumsuz süreçler doğurmayacak. Ama Hürmüz Boğazı meselesi farklı bir süreç. Niye? Çünkü özellikle küresel akışın olduğu yer, unutmayalım, özellikle ticarette Çin'den Avrupa'ya doğru bir ticari akış var ve İran bunun merkezinde. Yani İran bu akışın belli bir kesimini neredeyse kendi üzerinden hem karayolu hem de işte Hürmüz Boğazı kanalıyla aslında diğer ülkelere taşıyor. Bu da İran'la ilgili aslında sürecin özellikle ekonomik anlamda dünyayı farklı bir yere evirdiğini söyleyebiliriz. Bu küresel anlamda bir resesyon riski de yaratıyor aslında. Yani yükselen petrol fiyatları, bununla beraber oluşan enflasyon ve arz yönlü kısıtlamalar. Yani şu anda özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından sonra Asya piyasalarında petrol ve doğal gaza erişimde sorunlar oluşmaya başladı, biliyorsunuz. Yani orada neredeyse üretim için kullanılan petrol ve doğal gazın %80'ini Hürmüz'den sağlıyorlardı. Ve bu bizim konuştuğumuz Asya'daki ülkeler, yani Japonya, Güney Kore gibi ülkeler, bunlar aynı zamanda teknolojinin merkezi olan ülkeler. Bunlar üretim yapamadığı zaman ya da bunların üretiminin mali

0: Maliyetleri yükselmeye başladığı zaman bu tüm dünyada ciddi bir enflasyonist etki yaratıyor. Yani toparlayacak olursam iş şuraya geliyor. Lojistikte meydana gelen en ufak bir kriz artık günümüzde tüm dünyayı küresel bir resesyona sürüklüyor. Enflasyonun yükselmesine sebep oluyor. Bununla beraber üretimin kısıtlanmasına ve tüm finansal piyasaların bir şekilde bundan etkilenip tüm dünyanın bir ekonomi krizin eşiğine gelmesine sebep oluyor. O yüzden piyasaların özellikle bu tarz krizlerden etkilenebileceğini, özellikle de jeoekonomik anlamda güçlü ülkelerin, ki bu İran olabilir, Türkiye olabilir, ileride belki daha başka ülkeler olabilir. Özellikle lojistik anlamda ciddi önem arz eden ülkeler, bunlarda meydana gelebilecek krizler tüm dünyayı her zaman bir ekonomik krizin eşiğine getirebilecek. Bunun farkında olarak hareket etmemiz gerekiyor.
1: Hasan Hocam, bir yandan da bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak, saat 14'te gözler Merkez Bankası'nın kararında. Uluslararası kuruluşlarda da faiz artışı bekleyenler var. Bunun yanında sabit tutacağını öngörenler de var. Sizin faiz kararına dair öngörünüz ne?
0: Evet, aslında Merkez Bankası'nın daha önce açıklamış olduğu bir enflasyon beklentisi var. Yani kısa zaman önce Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın %24 seviyelerinde bir yıl sonu enflasyon beklentisi vardı. Bu da bize şunu gösteriyor: aslında sıkı para politikasının devam edeceğini, ama özellikle küresel anlamda devam eden risklerin de olduğu bir süreçte tabii biz enflasyon oranında, faiz oranlarında bir değişiklik de gözlemleyebiliriz. Piyasadaki ekonomistlerin büyük kısmı faiz oranlarının özellikle %37 seviyelerinde sabit tutulmasını bekliyor. Ama özellikle QNB, Finans Bank ve diğer birkaç bankanın ekonomistlerinin beklentisi de özellikle 300 baz puan gibi bir yükseliş beklentileri var, ama tabii bu büyük çoğunluğu değil. Yani buradaki Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının devam edeceğini biliyoruz. Yani burada bir faiz indirimi kesinlikle beklemiyoruz. Ya sabit tutacak, ya da özellikle küresel riskleri göz önünde bulundurarak
1: Evet. Evet, görüntü, evet.
0: tabii bir beklenti olduğunu.
1: Evet, Taner Hocam, size döneyim hemen. Hasan Hocam'la aslında biraz da ekonomik boyutunu, bu küresel gelişmelerin değerlendirdik. Şimdi İsrail ile İran arasındaki son çatışmaları hatırlayacaksınız. Trump tepki göstermişti. Bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Efendim, bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'da yaptı. Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşma hakkında Milli Savunma Bakanlığı 1960 Kıbrıs anlaşmalarını uluslararası hukuka aykırı dedi. Türkiye'ye karşı başarı şansının da bulunmadığını ifade etti. Bunun istikrarı bozmaya, gerginliği artırmaya yönelik olduğunu ifade etti. Doğu Akdeniz'deki provokasyonu takip ettiğini belirtti Milli Savunma Bakanlığı. İran-ABD çatışmalarının ise başlamasından endişeliyiz denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı mesajlarda tüm taraflar itidalli davranmalı denildi. Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu da yine ifade etti. Küresel gelişmeler özellikle vardı Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında paylaştığı mesajlarda. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşması hakkında Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz denildi. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan ve adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan Kıbrıs Türklerin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır denildi. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir mesajı paylaşıldı. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansının bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz denildi. Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz mesajı paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır denildi. Aynı zamanda Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiasına da değinildi. Bazı basın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği yönündeki organize ve bilinçli provokatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden, bölgedeki hassas dengeleri dikkate almayan ve zaman zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasına yönelik ihlal niteliği taşıyan faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir denildi. Aynı zamanda İran'la Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Savaşı hakkında son durum hakkında da açıklamalarda bulunuldu. İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalar küresel ve bölgesel istikrara zarar vermiştir denildi. Evet Taner Hocam, sizinle devam edelim. Dilerseniz son dakika gelişmesini aktardık. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını ekranlara taşıdık. Bu Güney Kıbrıs meselesi önemli. Fransa ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan anlaşma hakkında 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırı denildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaları?
0: Evet, Kıbrıs'la ilgili şunu söylemek gerekirse, Türkiye'nin dış politikadaki kırmızı çizgilerinin başında bana kalırsa Kıbrıs geliyor. Kıbrıs konusu bizim için her zaman çok daha özel bir yerdedir. Dolayısıyla belki Orta Doğu'daki gelişmeleri biraz önce konuştuk. Buralarda Türkiye biraz daha temkinli olmak zorunda. Ama Kıbrıs konusunda çok hassas olduğumuzu zaten 74 çıkartmasında bütün dünyaya gördük, gösterdik. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Ne yazık ki 2022 yılında biliyorsunuz Kıbrıs en son Türk Devletleri Teşkilatı'na davet edilmişti gözlemci olarak. Ve burada ilk uluslararası deneyimini kazanmıştı. Bu takvimden sonra Kıbrıs için bizim lehimizde bazı senaryoların gelişmesini hep beraber bekledik. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan devletlerin Kıbrıs'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasıyla ilgili beklentilerini söylemişti, ifade etmişti. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere bu beklentimiz karşılanmadı ve burada biraz Türkiye yalnız kalmış oldu. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Türkiye dış politikada Kıbrıs'la ilgili mesajları vermek noktasında dünyaya karşı çok yalnız kalıyor. Türkiye Kıbrıs konusundaki hassasiyetlerini de sürdürdüğü için biraz önceki okuduğunuz, söylediğiniz açıklamaları daha sert düzeyde zaten ilerleyen süreçte verecektir. Türkiye'nin sondaj çalışmaları yaptıktan sonra Yunanistan'ın çok ciddi bir rahatsız oluşunu biliyoruz. Bölgede ciddi anlamda bir doğalgaz rezervinden ve petrolden bahsediyoruz. Bu enerji koridorunu Yunanistan ve İsrail paylaşmak istediği için Türkiye'yi oyun dışında bırakmak istiyor. Zaten bildiğiniz üzere deniz bili konusunda da Yunanistan'la ciddi bir problemlerimiz var.
2: Bu noktada Türkiye'nin oyun dışı kalması oradaki diğer ülkelerin beklentileri noktasında çok fazla argüman ortaya koyacak. Fakat Türkiye hem tarihi pozisyonu bakımından hem Kıbrıs Türk Devleti'nin garantör ülkesi olması bakımından kesinlikle oyunun dışında kalmayacak ve bu söylemleri artarak devam ettirecektir diye düşünüyorum. Kıbrıs'ı çok yakın

0: ben de bildiğim için şunu söyleyebilirim. 15 yıldır sürekli Kıbrıs'a giden gelen bir akademisyen olarak. Kıbrıs'ta diğer bir sorunumuz bizim aslında İsrail'in ciddi toprak satın alması oldu. Ne yazık ki Türkiye Kıbrıs'ın bu süre zarfında İsrail'in oradaki güçlenmesi noktasında hem toprak satın alması noktasında biraz bunu görmedi ya da uzun bir sürece bıraktı. Yani bu bir politika da olabilir ama baktığımızda İsrail'in bu yerleşmeci tavrı esasen dış politikada bizim hoş gördüğümüz bir durum değil. Onun için Türkiye şimdi burada daha sert bir ton yakalamak zorunda. Kıbrıs'taki menfaatlerimiz ve soybağımız, tarihi bağlarımız ortada olduğu için bizim buradaki söylemlerimizin ciddi anlamda arttırılması gerekiyor. Ama ne yazık ki siz de biliyorsunuz ki Kazakistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın bile Güney Kıbrıs'ta temsilci ataması ve hala Türkiye'nin ısrar etmesine rağmen, davet etmesine rağmen Kuzey Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak tanımaması bir paradoks. Kendi dünyamızda, Türk dünyasında bile Kıbrıs konusunu bu anlamda görmemek uluslararası arenada Türkiye'nin elini zayıflatıyor. Ama Türkiye çok büyük bir ülke. Yani Yunanistan'ın ve İngiltere'nin garantör ülke olması Türkiye'yi tek başına sürecin dışına itebilecek kadar bir argüman ortaya koymaz. Türkiye her zaman oyun içerisindedir, oyun kurucudur. Bu haklarından vazgeçmez. Tabii burada enteresan bir süreç izledik. Kıbrıs'ta biliyorsunuz seçim federasyondan ziyade tek devlet isteyen ya da iki devletten ziyade tek devleti isteyen bir zihniyetin kazanmasıyla sonuç buldu. Fakat Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylemleri ve Türkiye'nin dış politikadaki tutumu neticesinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı da, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı da istediği yönde açıklamalar yapamadı. Dikkat ederseniz Türkiye'nin dış politikasının dışına çıkmayacağını vurgulamak zorunda kaldı. Ama seçime girmeden önceki beyanlarına baktığımızda hiç de böyle değildi. Onun için Kıbrıs'ın içerisindeki, Kuzey Kıbrıs'ın içerisindeki bir damarın, siyasi damarın Güney Kıbrıs'ta birleşme arzusunun olduğunu hala biliyoruz. Toplumda da ne yazık ki bunun karşılığının olduğunu biliyoruz. Az böyle olunca hem Türk dünyasından destek alamayan Türkiye, hem Kıbrıs'ın kendi içerisinde bir muhalif cepheyle karşı karşıya gelen Türkiye bazen siyasi anlamda zorlanıyor. Ama Türkiye'nin tarih bağlarını düşündüğümüzde, Türkiye'nin şu anki gücünü düşündüğümüzde eninde sonunda Türkiye istediği noktaya gelecektir ki Devlet Bahçeli'nin de Sayın Bahçeli'nin de bu yönde açıklamalarını dinlediğimizde kesinlikle bir tutarlılık var iktidarın dış politikadaki arzusuyla. Dolayısıyla en yakın zamanda Kıbrıs konusunda çok daha ciddi söylemler ben Dışişleri Bakanımızdan bekliyorum açıkçası.
1: Hasan Hocam, siz neler söylersiniz Türkiye'ye karşı bu anlaşmanın başarı şansının bulunmadığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz denildi. Yorumunuz ne olur bu açıklamaya dair?
2: Özellikle ben size Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. 2023 yılında takip ettiniz mi bilmiyorum. Bu önemli bir nokta. Ben bunu özellikle Türkiye'deki tüm politika yapıcıların yakından takip etmesi gerektiğine inandığım bir konu olduğu için özellikle vurgulamak istiyorum. 2023 yılında Hindistan'ın, Suudi Arabistan'ın, İsrail'in, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin ve Yunanistan içinde olduğu bir protokol imzalandı. Bakın IMEC diye tabir ettiğimiz aslında bugün özellikle Çin'in ve Orta Asya'nın hükmünün azaltılmasına yönelik özellikle lojistik koridorlar anlamında alternatif bir yol üzerinde uzlaştıklarını biliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Hindistan'dan deniz yoluyla başlayacak Suudi Arabistan'a, oradan işte İsrail üzerinden Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne, bakın anlattığım yer, konum Türkiye'yi es geçen bir rota oluşturuyor. Yani özellikle bugün Güney Kıbrıs Rum kesiminin hem Fransa'yla, geçtiğimiz günlerde işte Yunanistan'la, ki daha öncesinde İsrail'le olan yakınlar

0: aşmalarının altında yatan temel sebep bu aslında. Son zamanlarda özellikle Hürmüz Boğazı ile beraber bölgedeki gerginlikleri de fırsat görerek aslında bu ülkeler alternatif bir rota oluşturmaya çalışıyorlar ve bu rotanın da temel amacının ben özellikle Türkiye ve onunla beraber hareket eden ülkeleri lojistik anlamda özellikle koridorlar bazında saf dışı bırakmaya çalışan bir koridor oluşturmaya çalıştıklarını görüyorum ve bu konunun özellikle bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınması gerekiyor. Yani burada birileri Türkiye'yi saf dışı bırakarak özellikle ticaretin yönünü belirleyen yeni bir ekonomik koridor oluşturmaya çalışıyor ve bunu Güney Kıbrıs'ın kesimi üzerinden oradan da Yunanistan'la birleştirerek Karadeniz ve tam bizim aslında tüm modal taşımacılığı bir araya getiren bir lojistik hub oluşturmaya çalışıyorlar. Bu önemli bir konu. Bunun özellikle görülmesi gerekiyor. Buradaki Güney Kıbrıs'ın tavrının altında yatan temel sebebin de bu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Son zamanlarda Türkiye'nin özellikle Hicaz Demiryolu hattını aktifleştirmesi aslında Güney Kıbrıs'ın bu tutumuna karşı Türkiye'nin de özellikle almaya çalıştığı bir tavır olarak görülmeli ve bunun geliştirilerek devam edilmesi lazım. Yani özellikle Güney Kıbrıs'a İsrail'e bu konuda özellikle Türkiye'nin müsaade etmesi ya da böyle bir oluşumun güçlenmesine müsaade edilmesi ileride Türkiye'nin özellikle hem milli güvenlik açısından hem de ekonomik beklentilerini terse düşürebilecek bir sürecin başlamasına sebep olacak. O yüzden zaten Türkiye bu konuya hem ekonomik açıdan yaklaşıyor ki bunu Hicaz Demiryolu hattının tekrar aktifleştirilmesini istemesinden anlıyoruz. Bir de milli güvenlik meselesi olarak görüyor ki bunu Genelkurmay Başkanı alanından açıklama yaparak tepkisini ortaya koyuyor. Bu konuda Türkiye doğru tavır sergiliyor ve bunun üzerine biraz daha durulması gerekiyor. Yani buradaki bu ülkelerin tutumunun rastgele laleten gerçekleşmiş bir tutum olmadığını bilmeleri gerekiyor. Ve devletin bunu stratejik anlamda özellikle bunun önünü kesebilecek anlaşmalarla belki de yeni bir Mavi Deniz anlaşmasıyla başka ülkelerle bu aslında provokasyonun da önüne geçecek bir tutum almakta fayda olacağını görüyorum. Bu konunun öneminin özellikle politik yapıcılar için, Türkiye'de özellikle hükümet için ciddi görülmesi gerektiğini ve bunun üzerinde daha fazla durulması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum.
1: Taner Hocam, tekrar size döneyim. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme mesajlarında aynı zamanda ABD ile İran arasındaki çatışmalara da dikkat çekti ve bu çatışmaların başlamasından endişeliyiz denildi. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı Milli Savunma Bakanlığı. Bu tutumu nasıl değerlendirirsiniz? Milli Savunma Bakanlığı bu anlamda endişeli olduklarını söyledi.
2: Bu sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum. Şuradan başlamak istiyorum. Aslında bu sorunun düşünülmesi ve sorgulanmasını İran tarafının yapması gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? İran Türkiye'ye rağmen bölgede istediği huzuru sağlayamaz. Çünkü Batı'nın ve İsrail'in İran'dan beklentisi çok açık. Dış politikadaki bazı noktalarda İran'la Türkiye'nin karşı karşıya geldiğini biliyoruz. Çünkü İran'ın dış politikadaki bazı siyasi tarzına baktığımızda Türkiye tarafından her zaman eleştirilmiştir. Bölge ülkeleri tarafından da eleştirilmiştir. Ne yazık ki İran bölgesel güç olma noktasında Türkiye'yi zaman zaman kendisine rakip gördüğü için Türkiye ile dış politikada ortak bir tutum sergilemekte ne yazık ki isteksiz görülmüştür. Anlamadığım şey şu: savaşın bu kadar hızlı geliştiği ve İran için etkisinin bu kadar marjinal boyutta olduğu bir durumda hala Türkiye'ye karşı direnç göstermesi, siyaseten söylüyorum bunu, reel siyasette bağdaşmıyor. Dolayısıyla Umman ve Pakistan'ın sahada olduğu, diğer bölge ülkelerinin sahada olduğu, yani sahadan kastım siyasi anlamda, masada aldığı rol bakımından söylüyorum, Türkiye'ye karşı uygulanan direnç anlaşılmaz. Türkiye burada İran tarafından masaya davet edilse bence süreç konusunda çok daha başarılı bir durum ortaya çıkacak ve Türkiye haklı olarak Orta Doğu'da zaten şu anki potansiyelini diğer ülkelerden çok daha rahat yansıtmak noktasında ve yıllarca ortaya koymuş olduğu denge politikasıyla gerçekten dış siyasette önemli bir ülke olma noktasında herkesi kabul ettiği bir yerde. Fakat İran bunu nedense kullanmıyor, kullanmak istemiyor. Şimdi biz ise hem Dışişleri Bakanımızın açıklamalarına baktığımız zaman hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımızda İran'la ilgili hassasiyetlerimizi sürekli ortaya koyuyoruz. İyi niyetimizi ortaya koyuyoruz. Amerika'nın ve İsrail'in bölgeye karşı tutumunu eleştiriyoruz. Yani burada yalan ateş gerçekten Orta Doğu'yu içinden çıkılmaz bir hale getiriyor ve bunun ekonomik yansımaları da Türkiye'yi de bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dış politikadaki kurmaylarımız tabii ki iktidarı isteyecek, tabii ki bölgedeki tansiyonun düşmesini isteyecek. Sadece bunu ekonomik kaygılar için söylemiyorum. Türkiye'deki ekonominin buradan etkilenmesinden bahsetmiyorum. Türkiye'nin dikkat ederseniz dış politikadaki en önemli argümanı barıştır ve oradaki ülkelerin devlet olma hakkı milletin de toplumun da kendisini temsil etme noktasında bağımsız olmalarıdır. Türkiye sürekli komşularıyla ilgili böyle bir pozisyonda ama ne yazık ki devletimiz sürekli bu mesajları vermesine rağmen İran karşısından tam olarak istediğimiz karşılığı alamıyoruz.
1: Evet. Hasan Hocam tekrar size döneyim. Şimdi İran meselesine tekrar geri dönmüşken jeopolitik bu riskler karşısında da petroldeki etkisi devam ediyor bu jeopolitik risklerin. Şimdi üretim hedefleri ve arz güvenliği endişelerinin de sürdüğünü görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız arz risklerinin devam ettiği bu ortamda petrol piyasasındaki oynaklık sürecek mi? Ne kadar devam edecek petroldeki bu dalgalanma?
0: Yani Hürmüz'deki savaşın devam etmesi durumunda petroldeki yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Özellikle şunu dikkat etmemiz lazım. Yani petrolün Brent varil fiyatının 100 dolarların üzerinde uzun süre seyretmesi küresel piyasaları özellikle önemli bir düzeyde etkileyecektir. Bunu kabul etmemiz lazım. Tabii buradaki izlememiz gereken rakam ne? Yani bakın özellikle 1970'lerdeki büyük petrol krizini hatırlarsanız orada dünya küresel bir resesyona girmişti ve bugün ona bir projeksiyon yaptığımızda 160 dolar seviyeleri özellikle Brent petrolde meydana gelebilecek 160 dolar seviyeleri aslında bütün dünyayı küresel bir resesyona sürükleyebilir. Burada izlememiz gereken temel nokta bu ama sadece Hürmüz mü? Hayır. Savaşın uzaması durumunda muhtemelen Hürmüz'deki özellikle arz yönlü kayıplara yönelik alternatifler geliştirilmeye çalışılacak. Yeni rotalarla belki bunun maliyeti biraz yükselecek. Örneğin Suudi Arabistan, Arap Yarımadası'nın etrafından dolaşarak bunların ulaştırılması ya da karayoluyla demir yolları üzerinden bunların ulaştırılması söz konusu olacak. Belki bu bir nebze alternatif olacak ama yine de bunun özellikle arz yönlü bir kriz olduğunu ve bunun piyasalara bir şekilde olumsuz etkisinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde ne olur? Bu yaza girmiş olmamız belki de bizim en büyük avantajımız. Bunu özellikle söylemem gerekiyor. Özellikle petrol arzındaki en büyük sorunu genelde yaşayan ülkeler petrol ve doğalgazda Avrupa Birliği ülkeleri olurdu ve bunlar kışın bunu ısınmada kullanırlardı ve üretimde kullanırlardı. Bugün yaz aylarında olmamız belki de onlar için bir avantaj ve bunun piyasalara etkisinin bence kışa nazaran daha düşük olacağını öngörüyorum. Tabii bu savaşın dediğim gibi yani ne kadar süreceğiyle doğrudan ilişkili ve önümüzdeki yıllarda bence artık bununla ilgili de devletler alternatifler üretmeye çalışacak. Çünkü hatırlarsanız kuzeyde Ukrayna'daki krizle beraber problem bir bu defa da Hürmüz'e yansıdı. Yani devlette artık alternatif yeni ülkelerle bu sorunu çözmeye yönelik bazı adımlar atmaya başlayacaklar.
1: Evet. Hasan Hocam.

ve Taner Hocam, çok teşekkür ediyoruz yayına katılımlarınız için. Efendim, yayınımız Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi ile devam edecek. Analiz Sentezi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, iş dünyasının saygıdeğer temsilcileri, kıymetli konuklarımız ve değerli 24 TV izleyenleri ve 24 radyo dinleyicilerimiz. Türk medya olarak Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Neova Sigorta, Sampo Rezenlev ve Terabank'ın sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'ne hoş geldiniz. Türk medya, televizyon, radyo, gazete, dergi ve dijital mecraları kapsayan geniş yayın ağıyla çok yönlü yayın anlayışını benimseyerek yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir içerikleriyle medya sektörünün her alanında varlığına güçlü bir şekilde devam ediyor. Türk medya olarak düzenlediğimiz Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde birbirinden değerli konuklarımızla tarım ve gıda ekosisteminin geleceğine yön verecek sürdürülebilir üretim modellerini ve sektörün büyüme potansiyelini alanında uzman isimlerle değerlendirmek üzere bu önemli zirvede bir araya geldik. Açılış konuşmalarına geçmeden önce zirvemizin oturum başlıklarını ve oturumlarda yer alacak kıymetli konuşmacılarımızı takdim etmek isterim. Zirvemizin özel oturumunda Türkiye'de sürdürülebilir tarımın bugünü ve geleceğini, gıda güvenliğinden akıllı tarım teknolojilerine, üretim süreçlerinden sektörün büyüme potansiyeline kadar pek çok başlığı Helin Aslan, Melik Yiğitel ve Mustafa Kartoğlu moderatörlüğünde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'dan dinleyeceğiz. Zirvemizin ikinci oturumu da olacak. Zirvemizin ikinci oturumunda ise sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşümünü benim moderatörlüğümde Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, TÜME Yönetim Kurulu Üyesi Cem Seven, Tarsim Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çelik ve Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat'la konuşacağız. Efendim şimdi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'i kürsüye davet ediyorum.
1: Saygıdeğer Bakanım, kıymetli misafirlerimiz, değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz ve aynı zamanda kıymetli sponsorlarımızın kıymetli yöneticileri, Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'ne bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum efendim. Türkiye'nin stratejik öneme sahip sektörlerinden biri olan tarımın geleceğini konuşmak, sürdürülebilir üretim modellerini değerlendirmek ve sektörün öncelikli gündemlerini ele almak üzere bugün burada bir araya geldik. Tarım sektörü gıda arz güvenliğinden ekonomik kalkınmaya, kırsal kalkınmadan ihracata kadar geniş bir malumunuz etki alanına sahip bir sektör. Ancak iklim değişikliği, artan nüfus, doğal kaynakların etkin kullanımı ve değişen üretim koşulları tarımda yeni yaklaşımları ve güçlü işbirliklerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu zirvede sürdürülebilir tarım uygulamalarını, gıda güvenliğini, iklim değişikliğine uyum süreçlerini ve tarımda teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatları ele alacağız. Aynı zamanda üreticilerimizin, sektör temsilcilerimizin ve karar vericilerimizin karşı karşıya olduğu temel meseleleri de değerlendirerek bir çözüm önerilerini konuşmayı sürdüreceğiz. Bugünkü etkinliğimizde kamu, finans, sigorta, teknoloji ve tarım sektörlerinden

0: Değerli temsilciler bir araya geliyor. Az önce Erkan Kolda detaylarını aktardı. Amacımız yalnızca mevcut durumu değerlendirmek değil elbette. Aynı zamanda geleceğin tarımını şekillendirecek fikirleri, projeleri ve işbirliklerini de ortaya koymak olacak. Özel oturumumuzda Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla sürdürülebilir tarım politikaları, üretim planlaması, gıda arz güvenliği ve sektörün gelecek vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmeleri dinlemek, bilgilenmek fırsatı bulacağız inşallah. Ayrıca sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm başlıklı oturumumuzda da alanında uzman isimler, az önce Erkan Kol aktardı, üretim modelleri, tarım teknolojileri, risk yönetimi ve finansman çözümlerine ilişkin görüşlerini paylaşacak kıymetli temsilcilerimiz. Türk Medya olarak ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam edeceğimizi buradan bir kere daha arz etmiş olayım efendim. Bu zirvenin de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikirlerin, yeni işbirliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Zirvemizin tüm katılımcılar için verimli ve faydalı geçmesini temenni ediyorum. Son olarak teşrifleriyle zirvemizi onurlandıran Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, kıymetli sponsorlarımızın temsilcilerine, değerli konuşmacılarımıza, sektör temsilcimize, kıymetli misafirlerimize, tüm izleyici ve dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim.
1: Sayın Murat Çiçek'e teşekkür ederiz. Değerli sponsorlarımızdan ve aynı zamanda bugün zirvemize ev sahipliği yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ı kürsüye davet ediyorum.

Sayın Bakanım, Türk Medya Grubu'nun değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, sevgili misafirler, sözlerime başlamadan evvel sizleri şahsım ve Ziraat Finans Grubu adına saygıyla selamlıyorum. İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Auditorium'unda sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Küresel ekonomi, son dönemde artan jeopolitik riskler, ticaret politikalarındaki korumacı eğilimler ve bölgesel çatışmaların etkisiyle yüksek düzeyde belirsizlik ve kırılganlık içeren bir süreçten geçmektedir. Geçmişte dönemsel nitelik taşıyan bu gelişmeler günümüzde küresel ekonomik sistemin yapısal unsurları haline gelerek ülkelerin büyüme dinamikleri üzerinde belirleyici etki oluşturmaya başlamışlardır. Bu çerçevede enerji kaynakları, stratejik madenler, kritik ham maddeler ve gıda ürünleri gibi temel alanlarda fiyat oynaklığının artması, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ülkeler açısından önemli risk unsurları olarak öne çıkmaktadır. Arz güvenliğinin sağlanması ve kaynaklara kesintisiz erişimin sürdürülebilmesi ekonomik istikrarın korunmasında artık kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada Ziraat Bankası olarak günümüzün jeopolitik denkleminde imalat, ihracat, savunma sanayi, turizm, enerji başta olmak üzere tüm stratejik sektörleri ülkenin makroekonomik politikalarıyla uyumlu bir şekilde, güçlü bir şekilde desteklerken en az savunma sanayi kadar kritik bir öneme sahip olan tarım bir diğer alanın da tarım olduğunu biliyoruz. Biz tarımı sadece bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin gıda arz güvenliği, istihdamı, ekonomik istikrarı, kalkınması açısından stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz. Değerli misafirler, son yıllarda yayımlanan küresel raporlar bize bir gerçeği çok net olarak göstermektedir ki, artan dünya nüfusu, iklim değişikliği, su ve doğal kaynaklara ilişkin gelişmeler, tarımın stratejik önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verileri dünya genelinde 100 milyonlarca insanın hala gıda erişiminde sorunlar yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu tablo tarımın sadece üretim değil aynı zamanda erişebilirlik, sürdürülebilirlik, verimlilik boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir tarımın gelişmesi modern tarım tekniklerine erişim, mekanizasyon, teknoloji kullanımı, altyapı yatırımları ve risk yönetimi gibi alanlarda güçlü bir finansman altyapısını gerektirmektedir. Bu bağlamda yurt içinde 1746 şubesi, yurt dışında 21 ülke 134 noktadaki hizmet birimleriyle geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her kesimine ulaştıran 25

milyon aktif dijital bankacılık müşterisi ve 9 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğüyle ülkemizin en büyük bankası olan Ziraat Bankası, tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak bugün itibariyle 1 milyondan fazla üreticimize 930 milyar TL tamsar kredi kullandırmış durumdadır. Bankamızın tarım sektöründeki kredi payı %70'ler seviyesindedir. Ve tarım kredilerimizin %90'ı sübvansiyonlu kredilerden oluşmakta olup, bu sübvansiyonlu kredilerin faizlerinin %23'ü de Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır, faizinin tamamını. Bankamız için tarımın finansmanı sadece bir kredi kullandırımı değil, aynı zamanda üretimin sürekliliğini destekleyen, gıda az güvenliğine katkı sağlayan, kırsal kalkınmayı güçlendiren çok boyutlu bir sorumluluk alanıdır. Bu anlayış doğrultusunda kuruluş misyonumuz olan tarımı her zaman en önemli ve öncelikli sektör olarak değerlendiriyoruz. Değerli misafirler, müsaadenizle birkaç kalemde kullandırdığımız tarımsal kredilere ilişkin bilgi vermek isterim. İklim değişikliğinin başlıca sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan kuraklık, su kaynaklarının tasarruflu ve etkin bir şekilde verimli kullanılmasının önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu doğrultuda tarım sektöründe kullanılan suyun verimliliğinin artırılmasında kritik rol üstlenen modern ve basınçlı sulama sistemleri yatırımlarının finansmanı amacıyla son bir yılda biz 9 milyar TL kredi kullandırdık. Bu anlamda toplam kullandırmış olan kredi tutarı da 24 milyar TL'ye geçmiş bulunuyor. Öte yandan tarımda sürdürülebilir ve gıda az güvenliğinin sağlanması, kırsal geçim kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi ile üreticilerimizin ölçeklerinin büyütülmesi kapsamında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi gençlerimizin ve kadınlarımızın üretici olarak sektörde yer almasıdır. Zira bugün tarım sektöründe üreticilerin yaş ortalamasının giderek yükselmesi, tarımın sürdürülebilirliği açısından kritik bir risk alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Tarımda gençleşmeyi ve kadınlarımızın üretimdeki payını arttırmayı bir sosyal sorumluluk değil, stratejik bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. Yine 2025 itibariyle veri söyleyeceğim. Sadece 2025 yılında 149 bin genç çiftçimize 172 milyar TL, 68 bini aşkın kadın çiftçimize ise 54 milyar TL finansman sağlayarak somut ve güçlü bir adım attık. Diğer yandan köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var. Kırsalda bereket, hayvancılığa destek gibi bakanlık, valilikler, üretici birlikleriyle birlikte yürüttüğümüz projelerle hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, işletmelerin finansal çözüm alternatiflerinin çeşitlendirilmesine katkı sağladığımızı da ayrıca belirtmek isterim. Yönetilmesi gereken hususların başında artan dünya nüfusu ve azalan tarım alanları gelmektedir. Bu ters orantı tarımı birim alandan daha fazla verim almaya yönlendirmektedir. Bu bağlamda iklim ve diğer dış etkilerin olumsuz etkilerini en aza indirerek yıl boyunca kesintisiz üretim yapılabilmesine olanak sağlayan seracılık ve örtü altı üretim faaliyetlerini önemsiyor. Bu kapsamda kullandırdığımız kredilerin 15 milyar TL geçtiğini de belirtmek isterim. Sürdürülebilir tarımdan bahsederken yenilenebilir enerji kaynaklarından da bir başlık açmak isterim. Tarımsal faaliyette bulunan üreticilerimizin işletmelerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaları, gerekli olan sistem kurulumuna yönelik kredi taleplerini de karşılamaya devam ediyoruz. Böylece bir taraftan tarımsal üretimin karbon ayak izini azaltırken, aynı zamanda işletmelerimizin enerji maliyetlerini düşürerek karlılık ve verimliliklerini arttırmaya destek sağlıyoruz. Tarımın finansmanında sadece üretim değil, depolama, lojistik, altyapı, teknoloji yatırımları da stratejik önemdedir. Özellikle gıda güvenliğinin sağlanması, ürün kalitesinin korunması, gıda israfının minimize edilmesi ve tedarik zincirinin sürekliliğinin sağlanması noktasında büyük öneme sahip olan soğuk hava deposu yatırımlarının finansmanını da kesintisiz sürdürüyoruz. Ziraat Bankası olarak üreticilerimizin özellikle tarım alanında teknolojinin korunması, teknoloji kullanımı ve hassas tarım uygulamalarına ulaşmalarını ve erişimlerini sağlamaya yönelik olarak da bazı çalışmalarımız var. Bankamız Ziraat Çiftçi Platformu ile çiftçilerimiz dijital tarımın getirdiği kolaylıklara ve hassas tarım uygulamalarına erişim sağlayabilmektedirler. Mobil uygulama üzerinden tarım faaliyetlerinin daha verimli, sürdürülebilir ve karlı üretim hedeflerine ulaşmasını temin eden, canlı yağış ve fırtına takibinin bulunduğu hava durumu, bitki sağlığı ve erişimi, sulama önerileri,
tarımsal girdi ve tarımsal ürün fiyatları gibi ihtiyaçları olan birçok servis çiftçilerimize ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bu uygulamayı kullanan üretici sayısı her geçen gün artmakla birlikte bugün itibariyle 135 binden fazla üreticimizin uygulamadan faydalandığını belirtmek isterim. Değerli misafirlerim,

0: ulaşmalarına bağlıdır. Bu noktada üreticilerimizin tarımsal sanayinin yanında yer almayı ve sürdürülebilir bir üretim ekosistemi kurmayı kendimize görebildiğimizi, ayrıca tarım sektörüne bütüncül bir yaklaşımla sağlamış olduğumuz finansal desteği daha güçlü bir şekilde vermeye devam edeceğimizi burada vurgulamak isterim. Sözlerime burada son verirken, şahsım ve Ziraat Finans Grubu adına programa teşrifleriyle değer katan Sayın Bakanımız İbrahim Yuraklı Beyefendi'ye, bu önemli buluşmayı gerçekleştiren Tarım Bakanlığı yetkilileri ile Türk medyanın çok değerli temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
1: Sayın Alparslan Çakar'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. 24 TV'den bizi izleyenler ve 24 radyo dinleyicileri, Türkiye'de sürdürülebilir tarımı konuşmak üzere Türk Medya 24 TV moderatörü Helin Aslan, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı sahneye davet ediyorum.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
1: Ve şimdi ben sözü Helin Aslan sana bırakıyorum.
2: Erkan Kol, çok teşekkür ediyorum. Erkan'dan sözü alarak hemen biz başlayalım sohbete. Öncelikle Sayın Bakanım, bu yoğun temponuzda bizi kırmayıp katılımlarınız, teşrifleriniz için çok teşekkür ediyorum. Zirvemizin değerine değer kattınız. Şimdi aslında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da grup toplantısında yaptığı o açıklamadan hareketle sıcak bir gündemle başlayalım. Malum geçtiğimiz günlerde hububat alım fiyatları açıklandı. Bu fiyatlarda bakanlık olarak destekleriniz de var. Ancak dün Cumhurbaşkanı dedi ki yükselen girdi maliyetleri sebebiyle çiftçi tutarının destek tutarının çiftçiye verilen destekleneceğini söyledi. Ancak ne kadarlık bir güncelleme yapılacağından bahsetmedi, paylaşmadı. Yüzde kaçlık bir güncelleme yapılacağını şu an için biliyor muyuz? Ne kadarlık bir güncelleme planlanıyor? Eğer ki oran şu an için net değilse tahmini ne zaman netleşir? Bir de dün dikkat çeken bir ifadesi daha vardı Cumhurbaşkanı'nın. Tarihi bir üretim rekoru kırabiliriz dedi. Hasat sezonuna dair sizden de bir değerlendirme almak isteriz. Pek çok soru bir arada oldu. Ben hemen sözü size vereyim, buyurun.
4: Teşekkür ederim. Hem Türk Medya Grubu'na hem de bizi buraya davet eden ve ağırlayan Ziraat Finans'ın çok kıymetli temsilcilerine, yöneticilerine ve bizleri ekranları başında izleyen bütün kıymetli izleyicilerimize de saygılarımı sunuyorum. Tabii hasat başladı, bereketli olsun inşallah. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın dün üzerinde özellikle durduğu birkaç veriyi ben burada tekrarlamak istiyorum. Bu yıl herhalde son 66 yılın en yağış anlamında iyi yılını geçirdik. Bu geçtiğimiz yıla göre %26'lık bir yağış artışı ifade ediyor. Dolayısıyla barajlarımız da yaklaşık %81'ler seviyesinde doluluk oranlarına ulaştı. Bu geçtiğimiz yıldaki o netameli dönemleri, kurak sezonu hep beraber gözümüzün önüne getirdiğimizde hakikaten çok ülke su ve suya ihtiyaç anlamında ve tarımsal üretim anlamında önemli bir avantajı bize getirmiş durumda. O yüzden biz de tekrar edelim, bu yıl gerçekten bir üretim rekoru gelebilir. İnşallah da öyle olur. Tabii sadece bu tahminleri biz yapmıyoruz. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlarında benzer tahminleri var. Buğdayla alakalı çok stratejik bir ürün ve başat ürün olması hasebiyle bir örnek verelim. Geçtiğimiz yıla göre bizim tahminlerimiz %27'lik bir artış olacak. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde arpanın da %50'lik geçtiğimiz yıla göre bir artışta 9 milyon tonlara geleceğini düşünüyoruz. Bunların her ikisi de bir tanesi stratejik, her ikisi de stratejik ürün elbette.

0: Birisi genel olarak sektör bizim ihtiyacımız, diğeri de hayvansal üretim için son derece önemli bir girdi. O açıdan önemli. Hasat başladı bütün Türkiye'de. Şu anda %2 seviyelerindeyiz. Devam ediyor. Yağışlardan bahsettik. Her şeyin güzel gittiğinden bahsettik. Peki nasıl ölçüyoruz? Dekar başına verimle ölçüyoruz. Yani geçtiğimiz yıl bir dekar başına 276 kilogram verim alıyorduk biz. Belki dekar dediğimizde çok hani teknik olmayanlar anlamayabilir diye genel halk dilinde dönüm diye söyleyelim onu. Bir dönümden 276 kilogram alınırken biz bu yıl ortalama bunun 400 kilogram ve üzerinde olacağını düşünüyoruz. Yani bu anlamda da çok önemli bir artış var. Bazı yerler var ki özellikle hububat üretiminde son derece önemli sonuçlar alıyor. İşte Çukurova gibi, Trakya gibi. Buralarda da 700 kilogramların üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Bunlar çok önemli veriler. Tabii Toprak Mahsulleri Ofisi bir regülasyon kurumu. Yani piyasada hem miktar hem de fiyat hareketlerine, hem üretici hem de tüketici lehine ya da sektör lehine ya da aleyhine olacak durumları değerlendirip gerektiği zaman piyasaya müdahil olur. Bu zikzakları önlemek adına da bazı ürünler için alım fiyatı açıklar. Tabii bu alım fiyatlarının yurt dışı fiyatlarıyla karşılaştırılması da söz konusu. Şunu söyleyebilirim, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu bu yıl için fiyat yurt dışı fiyatlarının çok çok üzerinde. Peki açıklamamış olsaydı ne olurdu? Şu anda yaklaşık 250 dolarlar civarında bir ton buğdayın fiyatı yurt dışında. Yani yaklaşık 11 bin lira civarında geliyor herhalde bugünkü kurlarla bakarsak. İçerideki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyatının olmaması piyasanın bu rakamlara doğru gelmesini belki de sağlayacaktı. Ne oldu? Toprak Mahsulleri Ofisi ton başına 16.500 lira taban fiyat açıklayarak piyasanın bunun altına düşmesini engellemek adına önemli bir görev üstlenmiş oldu. Bu bir regülasyon faaliyetidir. Bu bir referans fiyatıdır. Buradan tekrar ifade edelim. Toprak Mahsulleri Ofisi bu konunun ticaretini yapan bir kurum değildir. Piyasa regülasyonu yapar. Fiyat ve miktar hareketlerindeki anormallikleri standart hale getirir. Bir şey daha yaptık bu sene. Bu üretici tarafındaydı. Bunu alıp kullanacak olan sektör, sanayici içinde tabii Toprak Mahsulleri alıp bu ürünleri netice itibariyle piyasaya verecek. Ekim ayındaki fiyatları da açıkladık. Yani sektörün tamamı için bir öngörülebilirlik ortaya koymuş olduk. Biz de biliyoruz ki vatandaşımızın, çiftçimizin, üreticimizin devlete olan güveni, itimadı, beklentileri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bir teveccühü getirecek. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda 20 milyon tonu depolayacak şekilde hazırlıklarımız tamam. 600'ün üzerinde alım noktasıyla hazırız. Geçtiğimiz yıllarda yine böyle ürünün çok olduğu bir dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uzmanlığıyla yapmış olduğu depolamalarla ilgili çok böyle bilgiden uzak yorumlar yapıldığını hatırlayın. Bunların hiçbirisine gerek duyulmayacak bir şekilde bu sene hazırız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Biz de bunu defaatle ifade ettik. Toprak Mahsulleri Ofisi ürününü aldığı andan itibaren 21. günden başlayarak ürünlerin bedellerini ödemeye başlayacak. Nakit akışı ile ilgili bu zamanlamalar öne ya da ileriye gidebilir ama netice itibariyle ortalamada 21 günlük bir sürede ödemeyi gerçekleştireceğiz. İnşallah yeni hasat dönemi hayırlı uğurlu olur. Şimdi gelelim bu
1: güncellemeye.
0: Evet, güncellemeye.

0: Türkiye'nin içinde olmadığı ama bütün dünya ülkeleri gibi, hele ki komşu olmamızdan kaynaklı bulunduğumuz bölgedeki savaşların ve çatışmaların etkisi bizi de etkiliyor. En önemli başlıklardan birisi de enerji, yani mazot ve gübre diyelim, her ikisi için tarımda çok bu bölgenin önemli bir tedarik bölgesi olması hasebiyle bizi de etkiledi. Ne oldu? Maliyetlerde artış oldu. Üreticilerimiz bunlardan bir bölümüne yakalandı, bir bölümüne o fiyat artışlarıyla beraber üretimini yapmak durumunda kaldı. Dolayısıyla bizim savaş sebebiyle, çatışmalar sebebiyle, konjonktürel sebeplerle üreticilerimizin mazot ve gübre maliyetlerinde oluşan artışları hesaplayarak 2026 yılı için dekar başına, yani dönüm başına 310 lira olarak belirlenmiş birim destek maliyetini, fiyatını güncelleyeceğiz. İşte soru sizin sorduğunuz gibi geliyor aslında dünden bu yana. İşte bu oran ne olacak, ne zaman hazırlanacak, evet, bitecek vesaire. Bütün bunları bizim hesaplayabilmemiz için üretim faaliyetlerinin sona ermesi lazım. Yani hasat faaliyetlerinin sona ermesi lazım. Hasat dönemlerinin tamamlanması lazım. Dolayısıyla biz üretim sezonunun sonunda savaşın getirmiş olduğu üretim maliyetleriyle ilgili, girdi maliyetleriyle ilgili artışı, fahiş artışı hesaplayarak 2026 yılı için belirlenmiş olan 310 liralık dekar başına birim destek fiyatına eklemiş olacağız.
1: Üretim sezonu sonunda, evet, netleşecek.
0: Çünkü
1: yani
0: şu anda
1: öyle diyebiliriz.
0: Evet. Çünkü şu anda faaliyetler devam ediyor. Herhangi bir oran ya da bir hesaplama doğru sonuç vermeyecektir yani.
1: Peki.
0: Biraz uzun oldu, kusura bakmayın.
1: Çok güzel
0: ama
1: oldu.
0: Bu şekilde açıklamam gerekiyor.
2: Şimdi Sayın Bakanım, belki aynı uzunlukta değil ama cevabı fena olmayacak bir soru da ben soracağım müsaadenizle. Şimdi üretim miktarı da çok sevindirici bir şey. Fakat öngörülebilir bir şey de değil. Son tarihte bunun olmayabileceği yıllarda gelecek. Dolayısıyla bir öngörülebilirlik unsuru olarak İki noktaya dikkat çekmek ve biraz da onun üzerine bir soru sormak istiyorum. Bizim bir üretim planlaması, iki, evet, topraklarımızın verimli kullanımı, hem efektif hem verimli kullanımı konusunda geldiğimiz noktayı bize bir izah edebilir misiniz? İçimizi rahatlatabilecek bir veri olduğunu kabaca biliyorum ama ayrıntılarını bilmiyorum. Bir de daha da önemlisi, çiftçinin az önce verdiğiniz rakamlardan çiftçi refahına nasıl geliştiğine, nasıl değiştiğine dair bir ölçümünüz var mı? Çiftçi bu işten para kazanıyor mu? Geçmişe göre daha fazla? Yoksa kendi yağıyla mı kavrulmaya devam ediyor?
0: Evet. Tarımsal üretimin kritikliği, stratejik olması, ülkelerin milli güvenlik meselesi olması konusunda hiç kimsenin bir tereddütü yok. Dolayısıyla hükümetler, devletler kendilerini hem konjonktürel gelişmelere hem de iklim değişikliği başta olmak üzere kontrol edemeyecekleri gelişmelere hazır tutmak durumunda. Aynısını biz de yaptık. Nedir bu? Biz su zengini bir ülke değiliz. Bu yıl çok yağış olması bizleri rehavete sevk etmemeli. Buradan tekrar altını çizelim. Elbette ki tarım dışsal etkilere çok açık bir sektör. Öngörülebilir olanları var ama büyük oranda öngörülemeyen şartlara bağlı. Peki ne yapmalısınız? Kaynaklarınıza göre bir üretim planlaması yapmanız gerekir. Bununla ilgili bütün yasal düzenlemeler işte 2023 yılının Mayıs ayında tamamlandı. 2024 yılının Eylül ayında Türkiye bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünlerinde üretim planlamasına geçti. 2025 yılı ilk yılımızdı. Gerçekten ben buradan bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Bu ülkenin üreticileri buradaki konunun kritikliğini zaten farkında olarak bu üretim planlamasına ciddi bir şekilde destek verdi. Üretim planlaması bakanlığımızın ana merkezinde oturup ofislerde hazırladığımız bir şey değildir. Üretim planlaması suyu merkeze alan, hangi ürünün nerede üretilmesi gerektiğine, Türkiye'nin hangisine ne kadar ihtiyacı olduğuna bağlı olarak yerelde, yani illerde, ilçelerde, oradaki çiftçilerimiz, üreticilerimiz, ziraat odalarımız, ticaret odalarımız, üniversitelerimiz, kamu kurumlarımızın hep birlikte oluşturmuş olduğu modeli Türkiye bağlamında bizim konsolide etmemizle oluştu. Üretim planlamasının ilk yılı gayet başarılı geçti. Biz nasıl bunu söyleyebiliyoruz? Çünkü hedeflediğimiz üretim planlamasına dönük sonuçlara çok ciddi bir yönelim olduğunu görüyoruz. Bunu istatistiklerle de açıklayacağız. Şimdi rakamlara girmeyeyim. Su merkeze alınarak yapılmış üretim planlaması elbette en başta üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak durumunda. Biz ülkemizde hangi tarımsal ürünlere ihtiyacımız var? Bunun analizini yaparak yönlendirecek direkt destekler, kredi sistemleri, teşvikler, bunların hepsinde bir bütüncül şekilde bu planlamanın içerisine koyduk. Yapmamız gereken şeyler var. Sözleşmeli üretim istediğimiz seviyede değil. Yani ağırlığımızı vermemiz gereken konuları da analiz ediyoruz. Peki niye bunları anlatıyorum? Çünkü en nihayetinde bu işi yapanların bunlardan para kazanıp sürdürülebilir bir şekilde bir sonraki yılda, bir sonraki yılda planlanan şekil neyse, hangi ürünle ilgili bulunduğu yerde ne üretmesi gerekiyorsa onun sağlanması. Dolayısıyla çiftçi gelirlerine, üretici gelirlerine sadece Toprak Mahsulleri Ofisi'nin biraz önce söylediğim regülasyon faaliyeti kapsamında bir taban fiyat açıklamasına bakarak karar vermek ya da bunun üzerinden yorum yapmak doğru değil. Bütüncül bakmamız gerekiyor. O yüzden tekrar edeyim, üretici gelirleri sadece açıklanan ürün fiyatında değildir, verilen desteklerdedir. Onun piyasadaki, pazardaki fiyatının aşağıya düşmemesi için yapmış olduğunuz faaliyetlerdedir. Sübvansiyonlu ya da indirimli kredilerdedir. Bütüncül halde düşünmek gerekir. Şu an için şunu söyleyebilirim. Bunu sadece biz söylemiyoruz elbette. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak fiyatı verirken o ürünün gerçek maliyeti, piyasa fiyatı, konjonktürel gelişmeler ve pazarlama, pazardaki durumunu da göze alarak bir bütün halinde bu fiyatı veriyoruz. Bunun içerisinde de üretici gelirleri zaten var. Peki olağan dışı durumlar olmaz mı? Biraz önce söylediğimiz gibi mazot ve gübrede destek mekanizmasını hesaplarken bir sene öncesinden, yani 2025'ten diyorsunuz ki 2026 yılı içerisinde mazot ve gübrenin takribi maliyeti bu kadar olacak. Ama savaş çıkıyor, çatışma çıkıyor. Ne yapıyorsunuz o zaman? Biraz önce söylediğimiz, açıkladığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere bu sizin belirlemiş olduğunuz, tahmin etmiş olduğunuz maliyetlerin üzerine çıktığında da bunları güncelleyerek çiftçi gelirinin azalmasına engel oluyorsunuz. Her halükarda bu önemli bir parametredir. Bugünkü bu bir arada olmamızın da konusu olan tarımın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Tek başına çiftçi gelirini sadece bir desteğe, bir ürün fiyatına bağlamak değil, politikaların ve onların içeriğinin tümüne bakarak incelemek, analiz etmek gerekir. Ben çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim ki bizim üreticilerimizin bugün itibariyle tarımda sürdürülebilirlik açısından gelirleri onların herhangi bir şekilde problem yaşamayacağı seviyelerdedir.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
3: Evet, Sayın Bakanım, öncelikle şimdi sizin bakanlığınız ve dünyada artık gıda, suya erişim çok böyle stratejik bir başlık arz ediyor. Dünya genelinde, küresel sistemde böyle tanımlanıyor. Evet. Biz pandemi döneminde bunu yaşadık. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ubat krizi üzerinde yaşadık. O yüzden kritik ve hayati önemde, iyi ki varsınız. Güzel bir giriş oldu mu Murat Bey? Şimdi tabii bu özellikle siz geçen haftalarda bir konuşmanızda Türkiye su stresi altında bir ülke.
0: Evet.
3: Şimdi bu tanım bize bir aslında bir şey anlatıyor. Yani sonrasında önlem alınmazsa kötü bir yere gidebileceği. Dolayısıyla biz gerçi Ankaralılar Ekim ayının ortasında bir hafta bunu tecrübe ettik Mansur Bey sayesinde. Hem de Ekim ayında kar yağmur yağarken elimizde bidonlarla su sırasına girdik. Nasıl bir strateji izleyeceksiniz ya bu stresin bir krize, susuzluğa dönüşmemesi için? Daha açık sorayım, yani korkmalı mıyız?
0: Şunu net bir şekilde söyleyelim. Bugünü baz alırsak bundan sonra en çok gözümüzün, kulağımızın baktığı yer su olmalı. Sadece bizim için değil. Bütün dünya için böyle. Ama bizim için çok daha önemli. Çünkü biz Akdeniz havzasındayız. Küresel ısınma çok hızlı bir biçimde. Önce bizim bulunduğumuz havzayı etkileyecek. Su da hayatın kaynağı. Su yoksa hiçbir şey yok. Tabii son 24 yılda yapılmış olan yatırımlar suya ilişkin, suyun depolanmasına, kullanılmasına, ister içme suyunda ister sulama suyunda Cumhuriyet tarihinin %60'ı son 24 yılda yapılmış. 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi yapılmış. Yaklaşık 4 trilyona yakın bir para harcanmış buraya. Harcanmış derken mişti geçmiş zamanı, dün içinde kullanıyorum, 24 yıl öncesi içinde kullanıyorum. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Yani bizim odak noktamız ve yatırım planımız tamamen başlıca kalemlerinden bir tanesi su ve sulama sistemleri. Tabii bütün bunlar bizim almış olduğumuz yağışa bağlı olarak da bizi etkileyecek. Yani çok iyi depolama sistemlerimiz var. Çok ciddi miktarda suyu depoluyoruz ve kullanmak için sistemlerimizi gerçekleştirmişiz. Bu yeterli değil. Suyumuzu verimli kullanmak zorundayız. Her ne yapıyorsak, yani suyun neresi kullanıyor, hangi sektör? Tarım kullanıyor, sanayi kullanıyor, endüstri kullanıyor, bireysel kullanımımız var. Şunun farkında olmamız gerekir. Bir damla su bile kıymeti farkında olunarak kullanılmak durumunda. Böyle yapmazsak ne olur? Geçen sene çok ciddi bir şekilde tecrübe ettik bunu. Dolayısıyla hükümet olarak, bakanlık olarak bütün konsantrasyonumuz su ve sulama yatırımlarından yapmamız gereken, planladıklarımız, projeye dönüşmüş olanlar, hali hazırda inşaatı devam edenler, geçen yıl devreye aldıklarımız, işte bu yıl 300'ün üzerinde yine tesisi devreye alacağız. Bütün bunlara devam etmek, o kötü zaman geldiğinde bunlara hazırlıklı olmak. Her şeyi etkiliyor. Yani mesela ülkemizin çok hakikaten göz bebeği olan göllerimiz var. Hepimizin işte bildiği Sapanca Gölü var, Eğirdir var, Meke Gölü var. Dikkat ediyorsanız bunlar en ufak bir şeyde hemen kurumaya yüz tutuyor. Biz de bu göllerle ilgili, yine göllerin kurtarılmasıyla ilgili planlar yapıyoruz. Bunların eylem planlarını oluşturuyoruz. Tek tek açıkladık, açıklamaya devam ediyoruz. Ulusal Su Kurulu Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kuruldu. Bütün Türkiye'nin suyunun yönetimini buradan gerçekleştirmek ve kararları almak üzere bir araya geliyoruz. Biraz önce söyledim, üretim planlamasını suyun %77'sini kullanan tarım için tam da suyu bu planlamanın merkezine koyduk. Bir bütün halinde bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Korkmalı mıyız? Eğer biz bunu çok önemsiz görüp ya da ötelersek önemini, o zaman korkmalıyız. Ama farkında olursak korkmamıza gerek yok. Bununla ilgili tabii algılama, bu algının yükseltilmesi konularında da çalışmalar var.

0: saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde su verimliliği seferberliği başladı. 2023'te başlamıştı. İşte deprem sebebiyle maalesef ertelemek zorunda kaldık. Ama şimdi son sürat devam ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta yine İstanbul'da sıfır atık forumları kapsamında dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 17 Tarım Bakanı geldi. İşte suyla ilgili olan birimler geldi, uluslararası kuruluşlar geldi. Orada da başlık su verimliliği, seferberliği ve gıda israfının engellenmesiydi. Yani bunu, bu algıyı, bu önemi hep birlikte yüksek tutmaya devam edeceğiz. Ben burada sadece bizim uygulamalarımız değil, siz kıymetli basın mensuplarımızın da, kanaat önderlerimizin de bu konuyu hiçbir zaman için gerilere itmeden sürekli gündemde tutmasını özellikle istirham ediyorum.
1: Sağ olun. Bağlantılı olarak bir devam etmek istiyorum. Demin sorduğum soruyla da bununla da bağlantılı. Çünkü üretim planlamasını yaparken iki şeye bakıyorsunuz. Bir toprak verimliliği ya da toprak imkanı, bir onun sulama imkanları. Buna dair de bir ürün planlaması yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi benim geçtiğimiz yıl öğrendiğim Konya'da örneğin aşırı su tüketimine de neden olan mısır üretimine destek vermeme kararı aldınız. Geçen yıl mı, önceki yıl mı?
0: Bu üretim planlamasının içerisinde su kısıtı olan yerlerde çok su tüketen bitkilere destek vermiyoruz. Onların yerine alternatif olan ürünleri.
1: O da çözüm sonuç vermiş galiba. Üretim yani ekim yapanlar önce biraz tepki göstermiş ama sonra normalleşmiş. Bu önemli bir imkan. Çiftçinin de buna yakın durması, destek vermesi elinizi kolaylaştırıyordur. Bu aşamada bu konuyla ilgili olarak aldığımız mesafe nedir? Bunun için başka ürünleri de benzer şekilde bir uygulamaya gitmek mümkün mü? Ya da planlamanız da var mı?
0: Üretim planlaması 13 stratejik ürün artı yem bitkilerinde uygulamaya konuldu. Türkiye'nin ekilebilir alanlarının %80'ine tekabül ediyor neredeyse bu. Hı-hı. Yani dolayısıyla zaten Türkiye'nin neredeyse %80'ini bu anlamda planlamış durumdasınız zaten. Yine söylüyorum, bizim tek başımıza karar almamız, işte yasal düzenlemeler yapmamızın hiçbir sonuç alıcı yönü olmaz. Hı-hı. Kime ihtiyacımız var? Bunu yapan üreticilerimizle birlikte omuz omuza bunu hayata geçirmeye ihtiyacımız var. Nitekim de öyle oldu. Dolayısıyla ben Türkiye'nin dört bir tarafında üretim planlamasına destek veren, bunu sahiplenen bütün çiftçilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum. Sonuç aldık, alacağız, almaya devam edeceğiz. 40 yıldır konuşulan bir konuydu bu. Ya bizim mutlaka üretimimizi planlamamız gerekiyor. Evet, planladık. Şimdi eksiklerimizi tamamlamamız gerekir. Bu devasa bir sistemden bahsediyoruz. Bunun birdenbire hemen ertesi günü başka bir yere evrilmesini beklemek doğru değil. Zaten böyle bir şeyi de hiç kimse beklemiyor. Ama üçer yıllık dönemler halinde bunu güncelliyoruz. Yani önümüzdeki 3 yıl için örneğin biz 2026 yılı sonunda tekrar gözden geçirip ürün desenlerini, işte buralara vereceğimiz destek mekanizmalarını yeniden gözden geçirirken aynı zamanda sistemi de sürekli dinamik tutma şansımız oluyor. Tabii bu konuda istatistikleri bizim ilgili birimlerimiz belli bir metodolojide yayınlamaya devam ediyorlar. Burada da göreceğiz. Yani her dönemin sonunda üretim planlamasının etkilerini hem üretilen ürünlerde, hem ürün deseninde, hem üreticilerimizin destek mekanizmalarına olan ilgisi, kredi mekanizmalarına olan ilgisi ve sonuçlarından görmüş olacağız.
2: Teşekkür ederim. Sayın Bakan, gübre tedariki artık sadece tarımsal değil, aynı zamanda jeopolitik de bir güvenlik meselesi haline geldi.
0: Evet.
2: Malum Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı kaynaklı taşıma risklerini dikkate aldığımızda, şimdi 1 Ekim'de başlayacak yeni sezonda çiftçinin gübreye erişiminde bir aksaklık yaşanmaması için bakanlık olarak gündeminizde yeni tedarik kanalları, yolları var mı? Nasıl bir plan?

0: kuruyorsunuz?
1: Elin Hanım, tabii tarımsal üretim için gübre son derece önemli. Çünkü verimi direkt etkiler. Biz de bununla ilgili aslında ilk 12 gün savaşlarında olacakla ilgili bir sinyal almıştık. Dolayısıyla ilgili birimlerimiz gübre tedariği ile ilgili genel durumumuzu gözden geçirerek, geçtiğimiz dönem için konuşuyorum bunu, ne olabiliri konuşuyorduk. Daha sonrasında bu olay patlayınca ilave tedbirler alarak bizim ilkbahar döneminde üst gübreleme dediğimiz, işte artık ürünlerin gelişim döneminde kullanılması gereken gübrelerle ilgili dünyanın birçok ülkesi problem yaşarken biz bunu yaşamadık. Çünkü tedariğimiz vardı. Tabii ek tedbirler almamız gerekti. Ben buradan Ticaret Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Hazine Maliye Bakanımıza da hakeza. Çünkü bazı gübre türleri için gümrük vergileri vardı. Bunları kaldırmış olduk. Hiç aşağı yukarı 10 yıllık bir süre içerisinde kullanılmayan amonyum nitrat diye bir gübre vardı. Bu bir ikame gübre aslında. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ederim. Özellikle güvenlik sebebiyle 10 yıldır kullanılmayan bu gübreyle ilgili kullanım kararı aldık. İşte bir takım diğer tedbirlerle birlikte o dönemi geçirdik. O süreç bittiği günden itibaren, ki Mart, Nisan gibi söyleyebilirim bunu, biz hemen yeni dönem için, yani 2026'nın Eylül ayından itibaren ihtiyacımız olan, hatta Ağustos'tan itibaren ihtiyacımız olan gübre tedarikleriyle ilgili çalışmalarımıza başladık. Bütün Türkiye'deki ilgili kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Onlarla birlikte bütün tedarik mekanizmalarında birlikte hareket ediyoruz. Şu anda bir takım ülkelerle anlaştık, anlaşmalarımız var, anlaşacaklarımız var, devam edeceğiz bunlarla ilgili. Yeni dönemde de bundan önce olduğu gibi gübre tedariğiyle ilgili ve dolayısıyla tarımsal üretimin etkilenmesiyle ilgili hiçbir sorun yaşamayacağız.
2: Sayın Bakanım, şimdi bizim çalıştayın başına uygun olarak bu sürdürülebilir tarım meselesi ve gıda meselesi çok önemli. Gıda güvenliği çok önemli. Bu açıdan da tohum bağımsızlığı önemli bir yer tutuyor. Çünkü o yoksa tarım sürdürülemez. Bir kere bu tohum bağımsızlığı konusunda hangi noktayız? Bir de çok tartışılıyor. Deniyor ki işte Türkiye tohumda dışa bağımlı. Hatta işte tohumlar İsrail dengeliyor, İsrail keserse tohumsuz kalacağız gibi. Tohumda nedir durumunuz ve bu tartışmaların tam olarak gerçek neresinde?
1: Melik Bey, bu bitmeyen senfoni. Bir saman konusu vardı. Bunu hallettiğimizi düşünüyorum artık. Çünkü birkaç kez çok yüksek sesle artık Türkiye'ye bir saman tartışmasının yakışmadığını söyledim. Çünkü olmayan bir şeyi konuşuyoruz. Tohumda da bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Biz dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Otorite ülkelerden bir tanesiyiz. Bizim pırıl pırıl mühendislerimiz var. Tecrübeli hocalarımız var. Tohum ıslahı konusunda ciddi çalışmalar var. Yani dünyanın aşağı yukarı 117 ülkesine sertifikalı tohum ihraç ediyoruz.
2: İhraç ediyor.
1: Evet. 1 milyon 300 bin ton civarında tohum üretiyoruz. Yani 200-300 bin tonlardan gelmişiz buraya. Ve İsrail'le tohum konusu tabii çok ilgi çekiyor söylendiği zaman. Doğruluğunun yanlışının bir önemi yok. Çünkü bu yalanı devreye soktuğunuz andan itibaren onun bir alıcısı oluyor maalesef. İsrail'le ticaret sonlanalı, şimdi tarihini bile hatırlamıyorum yani, o kadar eski oldu. Bir şey oldu mu yani Türkiye'de? Olmadı. Demek ki öyle bir şey yok yani, almıyoruz. Öncesinde bazı ürünler için bunun ticareti gelmiş ama ticaretin tamamen kesildiği andan itibaren İsrail'le ilgili ne alışımız ne de satışımız söz konusu bile değil. Yok, olmadı, olmayacak yani.
2: O ya bir tedarik ihtiyacı yok
1: Yok.
2: zaten.
1: Zaten şunu söylüyorum, yani siz ülke olarak bu konuya Ar-Ge'de çok ciddi bir mesafe almışsınız. Sadece devlet olarak değil, özel tohumculuk firmaları var.

0: Yani hakikaten pırıl pırıl insanlar var. Bunların argelerini yapıyorlar. Dünyanın 117 ülkesine ihraç ediyorsunuz. Tohumculukta artık bir otorite haline gelmişsiniz. Hala bunları konuşuyoruz. Bir tabii dediğim gibi bir şeyi hani enfekte edecekseniz bundan başlıyorsunuz. Geri kalanını kimse dinlemiyor. Özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Ülkemizde tohum anlamında hiçbir problem yoktur. Türkiye tohumculuğu çok başarılıdır. Arge konusunda da başarılıdır. Ha, yapılması gerekenler yok mu? Var. O her zaman olacak zaten. Burada da özel sektör ve devlet işbirliğiyle özellikle bizim bakanlığımızda TAGEM Genel Müdürlüğümüz var. Arge konusunda bu arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmaya da devam edeceğiz biz. Bazı ürünlerle alakalı gelişme özellikle işte iklim değişikliğini konuşuyoruz örneğin. Kuraklığa dayalı tohumlarla ilgili bakanlığımızın TAGEM birimi geliştiriyor. TİGEM dediğimiz Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, başka bir genel müdürlük devasa arazilerinde bunları ekiyor, tohumlarını oluşturuyor, ondan sonra da üreticilere veriyor. Yani bahsedildiği gibi yerimizde oturuyoruz, elimiz kolumuz bağlı, başkalarına muhtaç değiliz.
1: Sağ olun.
2: Peki şimdi kırmızı et ithalatını azaltabilmek, et konusunda da kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız için geliştirdiğiniz, hayata geçirdiğiniz projeler var Sayın evet. Bakan. Onlardan biri de Kırsalda Bereket Küçük Başa Destek Projesi.
0: Evet.
2: Hafızam beni yanıltmıyorsa Nisan ayında başvuruları almaya başlamıştınız. Aşağı evet. yukarı bir ay kadar bir başvuru alındı. Şimdi bunun sonrasını merak ediyorum. Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Buna ilişkin de bizimle elinizdeki bilgileri paylaşır mısınız?
0: Teşekkür ederim. Bu da bir başka aktüel konu. Zannediliyor ki biz Türkiye'de bütün et ihtiyacımızı ithal ederek karşılıyoruz. Böyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Yani ortalama %10'lar civarında ihtiyacımızın bir bölümünü ister canlı hayvan olarak ya da işte karkas et olarak ithal ediyoruz. Ancak şunu söyledik. 2024 yılının Şubat ayıydı, bir hayvancılık yol haritası açıkladık. Bu yol haritasında dedik ki 5 yıllık bir harita ortaya koyuyoruz. Bunun içerisinde işte hastalıktan ari bölgeler, sahip olmuş olduğumuz sürünün kalitesinin artırılması, genel hayvan hastalıklarıyla mücadele, birçok alt başlığı var. Şimdi hepsini tek tek saymayayım. Özellikle de genç ve kadınların bu sektörün içerisinde yer alması için yeni destekleme modeli. Bütün bunların hepsini uygulamaya başladık. Tek amacımız var. Buradan sizin nezdinizde tekraren ifade etmek istiyorum. Türkiye hayvansal üretim konusunda ciddi bir potansiyele sahip. Pazar açısından da son derece avantajlıyız. Bizim etrafımızdaki ülkelerin sahip olmadığı avantajlara sahibiz biz. Hızlı bir şekilde bu aradaki açığı kapatmak için anaç üretimini gerçekleştirip kaliteli ve verimli sonuçlar alarak sadece kendimize yetmek değil, etrafımızdaki ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabiliriz ve çok ciddi bir ekonomik gelire sahip olabilir ülkemiz bu bağlamda. Hem üreticimiz kazanır, hem ülkemiz kazanır, hem de biz artık bu gereksiz tartışmadan sıyrılmış oluruz. Ve nitekim de bunu söyledik. 2028'de dedik artık biz herhangi bir şekilde bu ithalat konusunu gündemimizden çıkartacağız. Bu projeler de bunlardan bir tanesi. Biz ilk başta büyükbaş hayvan için yapmıştık bunu. Gayet iyi gidiyor. Yani zaman zaman bu projeden faydalanmış olanların almış olduğu sonuçları onların çiftliklerine gidip sonuçları aldığında ya da sürülerini büyüttüklerini gördüğümüzde, hatta zaman zaman da sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyoruz, son derece mutlu oluyoruz. Küçük başta ilgili de yine aynı şekilde gerçekleştirdik bunu ve şu sözü vermiştik: Haziran ayı içerisine kadar, yani Haziran ayının içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bugün arkadaşlarımız başvuru sonuçlarını yayınlamış olacaklar.
2: Bunda bugün. İlk,
0: evet.

0: Evet, ilk kez buradan ifade etmiş olalım. Bu da çok yoğun ilgi gördü. Rakamları söylemeyeyim, nazar değmesin ama çok ciddi bir talep var. Buradan şunu ifade edeyim. Hem kırsalda bereket hayvancılığa destek büyük başla ilgili hem de küçük başla ilgili projeler bir sefere mahsus değil. Devam edecek. Yıllar itibariyle artık ihtiyacımız yok dediğimiz ana kadar devam edecek. O yüzden ben başvuran çok kıymetli üreticilerimize, genç kardeşlerime, hanım kardeşlerime söyleyeyim. Ya bu sefer çıkmadı diye sakın umutsuzluğa kapılmasınlar, devam edeceğiz.
1: Takvim verebiliyor muyuz? Bir sonraki ne zaman planlandı mı şu an için, yoksa o da önümüzdeki günlerde mi
0: Henüz
1: bekliyoruz?
0: elimizdeki ilk bu başvuru sonuçlarının teslimlerine de yine bu aydan itibaren başlayacağız. O devam ederken yeni dönem için planlamalara başlayacağız, onu da duyuracağız.
1: Peki.
2: Peki bununla bağlantılı bir şey müsaadenizle ekleyeyim. Bu tam destek veriliyor ama son tahlilde bu işler de sürekli destekli değil, kendi kendini yönetebiliyor,
0: Evet.
2: idame ettirebiliyor olmasıdır esas olan. Şimdi bugüne kadar yaşadığımız sorunlardan bir tanesi, yani bir avantajlarımız var, pazar avantajımız var ama demin Allah nazardan saklasın dediniz.
0: Evet.
2: Bak, çok sık nazara geliyoruz. Şimdi yem fiyatlarını çok konuştuk. Benim çok yani hakikaten canımı sıkan tabelalardan bir tanesidir. Yol boyunca işte Trakya Birliği, yani bunların hepsi bir hedef gösterme amaçlı değil. Ama işte bilmem Marmara Birliği filan gibi çiftçi teşkilatları var, kooperatifleri var.
0: Evet.
2: Bu kooperatif görüyorum, bir tane baktım bilmem ne birlik yem fabrikası, çok güzel. Çiftçi yemden ağlıyor ama yem fabrikası çiftçinin varmış zaten. Şimdi bir yerde bir uyumsuzluk var. Ben bunu tabii doğal olarak tabeladan alıyorum. İşin arka planında yem fiyatlarından, İtalya yem gerilerinden, demin gübre mevzusunda olduğu gibi bu alanda da bir planlama gerekiyor mutlaka ve herhalde onu da ihmal etmemişsiniz.
0: Ben nazar değmesin dedim ama birkaç tane istatistik vereyim. Dayanamadım.
2: Tamam.
0: Bu başvuruların %46'sı kadın,
2: Çok güzel.
0: %54'ü erkek, %35'i genç.
2: Çok güzel.
0: Yani tam hedeflediğimiz gibi hedeflediğimiz kesim buna ilgi göstermiş durumda. Hepsine teşekkür ediyorum. Birçok parametre var. Sürdürülebilirliği konuşuyoruz ya. Yani. İşte bitkisel üretim için onun girdileri, hayvansal üretim için biraz önce bahsetmiş olduğunuz yemle ilgili ya da hayvan beslemeyle ilgili hususlar. Bütün bunların hepsini bütüncül olarak düşünüyoruz. Biraz önce üretim planlamasında 13 artı 1 dedim. Yani 13 stratejik ürün, hububat, baklagil, yağlı tohumlar, yem bitkileri. Yem bitkileriyle ilgili ne düşünüyoruz? Projeler yapıyoruz. Hem aynı zamanda işte hep konuşulur. Yine o da sürekli gündeme getirilen hususlardan bir tanesidir. Meralarımızın etkin kullanımı. Duymuşsunuzdur yani.
2: Tabii ki.
0: Bu jenerik bir laftır. Ne anlama geldiği, bunu yapmak için ne olması gerektiği, işte planlı otlatma ne demektir, burada uygulayacağınız yem bitkileri hangisi olmalıdır gibi birçok alt başlığı ifade eder. Bunların hepsi bu planlamanın içerisine dahil ama en önemlisi de şu, 81 ildeki il müdürümüze bir talimat verdik. Bulunduğunuz yerdeki meraların etkin kullanımı ile ilgili bulunduğunuz yere göre projeler geliştireceksiniz. Bir ilimizde tuz çalısı diye bir bitki, yani hakikaten ektiğiniz zaman neredeyse hiçbir şeyden etkilenmiyor. Besleyicilik değeri yüksek. Şimdi bunu yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yani meraların ıslahı için yapmış olduğunuz maliyetin çok çok daha düşüğüne ama daha iyi verim alabileceğiniz, sonuç alabileceğiniz bir proje bu. Bu ve benzeri projeleri yapmamız gerekir. Ama bizde şöyle bir şey, besleyicilik konusu genelde meraya dayalı yapılmıyor
2: Değil.
0: bizde maalesef. Halbuki bizim rekabet etmiş olduğumuz ülkelerin büyük bir çoğunluğunda meralar çok etkin bir şekilde kullanılır. Belki kolayımıza geliyor, belki alışkanlıklarımız böyle, belki yapı böyle kurulmuş. Belki derken bunların hepsi var aslında. İşte teker teker düzeltmemiz gereken hususlar bunlar. Eğer siz maliyetlerinizi düşürmek adına bu projeleri yaparken aynı zamanda işletmelerinizin davranış biçiminde buna göre değiştirmezseniz olmaz. Ha, niye bir işletme hayvanını meraya göndermek istemiyor? Hayvan hastalığı varsa oraya getirip oradan almış olduğu bir hastalıkla geri dönen işletmenin yani hayvan varlığının birdenbire yok olması söz konusu olabilir. Tek bir parametre yok. Dolayısıyla bütüncül halde bakıyoruz. Şunu söyleyebilirim net. Avantajımız çok. Tabii bu besleyicilikle ilgili özellikle hazır yemle alakalı bazı ham maddeler bizde yok maalesef. Bunları ithal etmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili de yem sanayiyle konuşuyoruz. Yani artık bunun bütüncül halde ele alınması ve üreticinin artık yemden bıktık demesini engelleyecek her şeyi yapacağız. Geçtiğimiz yıl eğer artışlara bakarsak, yani dövizdeki olan artışları çıkardığımızda çok büyük bir artış olmadı. Stabil halde gitmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Ama sadece bir hayvan beslemesini bir hazır yemin üzerinden de tanımlamamız doğru değil. Diğerlerini mutlaka denkleme sokmamız gerekiyor.
2: O değişiyor mu abi? Yetiştiricilerde de dediğiniz alanda merak kullanımına bir yönelim var mı?
0: Şöyle var. Şimdi biz de geçtiğimiz yıl çok ciddi bir şap vakası yaşadık oldu. Ve 4 ayda baskı altına aldık. Şu anda dünyada birçok ülkede en yakın komşumuz Yunanistan'da ciddi hayvan itlafları var. 4 ayda bitirdik. Çok teşekkür ediyorum buradan bakanlığımdaki o genç mühendis kardeşlerime. Gece gündüz yağmur çamur demeden bütün aşılamalarını tamamlayarak çok cüzi bir hasarla atlattık. Burada hastalıklarla ilgili önlemleri, tedbirleri ne kadar sıklaştırırsanız insanların hayvanlarını meraya götürme iştiyaki diyelim veya cesareti o oranda artıyor. Biz burada bunu görüyoruz. Özellikle küçük başla alakalı söyleyeyim. Sonuç itibariyle coğrafyamız da buna müsait. Şu anda yaylaların özellikle kullanımıyla alakalı çok ciddi talepler var. Terör sebebiyle kullanılmamış olan yerlere ilişkin çok ciddi talepler var. Artık oralar açıldı. Yani bütün bu avantajların tamamını kullanmak üzere devasa bir hareketlilik var. İnşallah güzel sonuçlar alacağız.
2: Teşekkür ederim.
3: Sayın Bakanım, şimdi bu sürdürülebilir tarım konusu oldukça önemli. Yani evet. İşin işte ekonomik boyutu var, işin sosyal boyutu var. Şimdi biz geleceğe dair projeksiyon yaparken ama bir yandan da sanki gençler böyle tarıma ilgisi az ya da uzaklaşıyor gibi bir algı var. Yani rahmetli Ferdi Tayfur 30 yıl önce hadi gelin köyümüze geri dönelim dedi ama bu gençlerin tarıma ilgisini artırmak ya da var olanlar da çünkü belli bir yaştan sonra bırakabiliyor. O gençlerin tarımla ona o ilişkisi sürdürmek açısından ne tür projeksiyonlar ve projeler var? Yani ucuz sebze meyve ulaşmanın tek yolu sürdürülebilir bir tarım.
0: Evet. Bir kere önce en başta şunu söyleyeyim. Bizim genç kardeşlerimizin tarıma olan ilgisi varsayıldığından veya algılandığından çok daha fazla. Burada var mı bilmiyorum. Bizim gençlik konseyimiz var. Türkiye'nin 42 ilinden orta ve üstü üretim yapan, bitkisel üretimde, hayvansal üretimde genç kardeşlerim var. 81 ile çıkartacağız bunları. Kendi ekosistemlerini oluşturuyorlar. Ben bir programı da onlar varken, yani seyirci tarafında değil, şöyle arkamızda varken onlarla birlikte yapmak isterim. Çünkü Türkiye'nin üretici profili değişiyor. Sadece bizim politikalarımız değil, bunu destekleyici mekanizmaları da harekete geçirmek bu sonuca sebep oluyor. İki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi şu, kırsal kalkınma desteklerinin %20'si gençlere ve kadınlara ayrıldı bu sene. Yine Ziraat Bankası Genel Müdürümüz söyledi. Özellikle gençlere ve kadınlara çok ciddi bir kredi limiti açmış durumdalar. Ve burada da kendileri her geçen gün bu krediye olan talebi görüyorlar. Bu talep tarıma olan, tarımsal üretime olan ilgiden kaynaklanıyor. Genç neslin çevre hassasiyeti çok yüksek. Genç neslin doğayla barışık olma isteği çok fazla.
3: Bu avantaj.
0: Bunların hepsi avantaj. Yani sadece belli bir şeyin üzerinden tariflemek çok doğru değil. Gerçek bu değil çünkü. Genç kardeşlerim bütün her şeyin en optimumuna bakıyor. Teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Dünyadaki bütün gelişmeleri takip ediyorlar. Kendileri de fikir ve proje üretiyorlar. Belki sosyal medyadan takip ediliyordur. Pek çok genç kardeşim, yani işte beyaz yakalı diye tabir ettiğimiz büyük şehirlerde çalışanlar artık hatta karı koca birden birlikte küçük çocuğuyla birlikte gidip onu da aynı şekilde o sevgiyle yetiştiriyor. Onun içerisinde ne var? Bir kere üretim var. Gelirini oradan kazanma var. Hayvan sevgisi var. Doğa sevgisi var. Özgürlük var. Bütün bunların hepsi aslında gelişen trendde genç kardeşlerimizin de öncelediği konular. Dolayısıyla bu avantajı biz görüyoruz. Buna ilişkin hem destek, direkt desteklerimizde, hem kredi mekanizmalarında, hem teşvik sistemlerinde bunları önceliyoruz. Ve çok iyi de sonuç alıyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Biraz önce başvurularla ilgili vermiş olduğum oranlar da bunun en önemli göstergesi. Yani o klişe artık gençler tarıma ilgi göstermiyorlar konusu kesinlikle tersine dönmüş vaziyette. Biz şimdi bu avantajı kendi lehimize, ülkemiz lehine kullanma aşamasındayız.
2: Çok sağ olun. Bir ekleme yapayım ama asıl sorum o değil. Eklemem şu. Şimdi biz bu hayvanseverlik meselesinde böyle bir hevese kapıldık. Sonra ormanlarımız, sokaklarımız bu kaniş cinsi küçük ve güzel hayvanlarla doldu. Hayatta kalamayacak hayvanlarla. Şimdi bu sosyal medya çiftçileriyle çok tanışıyoruz ya. O da böyle bir heveslendirme unsuru oluyor ama hiç öyle o kadar o sosyal medyada kaydırdığında gördüğün gibi değil.
0: Bu ondan bahsetmiyorum. Ben gerçekten...
2: Orada öyle bir hayal kırıklığı falan oluyor mu? Gördünüz mü hiç öyle bir şey?
0: Bugüne kadar...
2: Bir hevesle girelim sonra iki hayvan sevip bırakalım falan gibi.
0: Bugüne kadar bir kez bile, bir tane bile bana gelen olmadı en azından bilmiyorum. Hmm. Ya ben bu işe başladım ama... beklediğim, umduğumu bulamadım, bırakıyorum, kapatıyorum diye geri giden yok. Aksine,
2: çok güzel.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Bizde genellikle, tabirimi mazur görün, böyle iyi olan bir şeyi gömme hastalığı var yani. Bizim ülkemizin gençleri sabırsız değil, sabırlı. Eğer gerçekten kafaya bir şeyi takıyorsa yapıyor yani. Bir arkadaşımız var, ya dedi ki ben hani buna başlarken hiçbir şey bilmiyordum. Her şeyi internet üzerinden okuya okuya yaptım. Bugün itibariyle kendi işletmesine gelen ya biz bu işi nasıl yapabiliriz diyenlere de mentörlük yapıyor.
2: Çok güzel.
0: Yani dolayısıyla bu hani o bahsettiğimiz başka bir boyut, o konuya hiç girmeyelim.
2: Tamam.
0: Ama bizim söylediğimiz bu ülkenin genç insanları kimisi çok iyi dünya çapında üretici olarak bu işe girecekler, bu işlerini büyütecekler. Kimisi yarın bir gün gelecekler bizim yerlerimize oturup bizden bayrağı teslim alarak politikalar üretecekler. Dolayısıyla bu konuda benim en ufak bir tereddütüm hiçbir şekilde yok. Şunu söyleyeyim sadece, bizim Gençlik Konseyi, Tarım Orman Gençlik Konseyi'nin başındaki arkadaşımız Boğaziçi makine mezunu. Kendisi hem bitkisel üretim yapıyor hem hayvansal üretim yapıyor. Yine birçok arkadaşım, kardeşim 81 ile bunu yaygınlaştıracağız. Dediğim gibi benim anlatmam çok eksik oluyor. Ben bile söylerken şimdi çocukları tam olarak anlatamadığımı düşünüyorum. Onlarla bir gün hakikaten çok iyi bir program yapmak

0: gerekir. Onlar anlatsın bu ülkenin, Türkiye'nin gençleri tarıma nasıl bakıyorlar ve neler yapıyorlar diye.
1: Bu algıyı da çok ciddi anlamda değiştirir. Evet. Yani bizdeki o algıyı.
2: Bir deminki bahsettiğiniz manşet konulardan, tükenmeyen bir konudan daha soracağım. Sabrınıza sığınıyorum.
0: Estağfurullah, buyurun.
2: Biz tarımda birçok üründe net ihracatçı olduğumuzu hatırlıyorum sizin evet. daha önceki açıklamalarınızdan da. Fakat satıyoruz ama üzerinde işte kimyasal var, pestisit var filan geri dönüyor. Onu da bize yediriyorlar. Bunu bir daha izah eder misiniz lütfen?
0: Şimdi hepimiz netice itibariyle belli sorumluluklarımız ve görevlerimiz var ama aynı zamanda işte aile babasıyız, anneyiz, babayız. Ailemizin en iyi bir şekilde beslenmesini isteriz. Özellikle küçük çocuğu olanların hassasiyeti çok daha da yüksektir. Yani. Ve bu hassasiyetin neden böyle denilecek hiçbir tarafı da yoktur. Bunun bilincinde olduğumuzu ifade etmek için söylüyorum bunu. Türkiye'de pestisit dediğimiz, yani zirai ilaç kalıntısı, almış olduğunuz herhangi bir meyvenin, sebzenin üzerindeki zirai ilaç kalıntısının sizin sofranıza gelip gelmediğinden şüphe duymak gayet normaldir, insani bir şeydir. Peki nedir? Durum nedir? Durum şu, özellikle zirai ilaç konusunda kullanımlarla ilgili, dozajlarla ilgili iklim değişikliğiyle birlikte böyle bir kargaşa, bir karmaşa olduğunu fark ettik biz. Niye iklim değişikliğiyle ilgili farklı diyorum? Hepiniz hatırlarsınız, mesela Karadeniz bölgesinde bir kahverengi kokarca diye bir şey geldi. İşte Akdeniz bölgesinde başka zararlılar var. Doğa netice itibariyle bir şey var. Onun bir de düşmanını her halükarda getiriyor size. Siz de verimli bir ürün, iyi bir ürün almak için mücadele etmeniz gerekir. Mücadele yöntemlerine bütün dünyada olduğu gibi ya biyolojik ve biyoteknik mücadele yapacaksınız. Yani zararlının da düşmanını bulup ürüne de zarar vermeyecek olduğunu teyit ettikten sonra onu salacaksınız. Dolayısıyla doğa kendi dengesini bulacak. Bu konuda çok ciddi gelişme var, onu da söylemek istiyorum. Özellikle çok yakın bir zamanda biyolojik mücadele zonları oluşturacağız. Hiçbir şekilde zirai ilacın kullanılmadı. Bunu şimdilik bir spoiler olarak vereyim kalsın. Peki ama zirai ilaç kullanımı olan yerlerde durum ne? Genel itibariyle tarlada ya da serada arkadaşlarımız denetim yapar. Paketleme tesislerinde denetim yapar. Numune alırsınız, belli bir örneklemi temsil edecek şekilde. Hallerde alırsınız, bir de son tüketim yerlerinde alırsınız. Buralarda rastladığımız zirai ilaç kalıntılı ürünleri imha ederiz.
2: Net bu.
0: Net. Şimdi her şey nereden geliyor? İhraç etmiş olduğumuz ürünlerin çok şeffaf bir şekilde RASF bildirimi denilen bir bildirimle Avrupa Birliği tarafından yayınlanması. O herkese açık. Bu konuda bir şey söylemek isteyenler o RASF bildirimini alıyor. Diyor ki işte Türkiye'nin ihraç etmiş olduğu şu üründe şu çıktı. Geri dönen ürünlerin yarısından belki daha da fazlası bir takım bürokratik konulardan geri dönüyor. Onu söylemek istiyorum. İkincisi, siz her ülkenin kendisi için bir pestisit kalıntısı aralığı var. Siz dersiniz ki almış olduğum X ülkesisiniz.
2: Standart değil yani.
0: Değil. Bütün dünyada tek bir parametre yok. A ülkesi için %1 olan kabul edilebilir oran B ülkesi için %3 olabilir.
1: Değişiyor yani.
0: Değişiyor. Dolayısıyla siz nereye ürün gönderecekseniz bu konulara dikkat etmeniz gerekir. Bunların karışmasından olanlar var. Gerçekten zamanında beklemeniz gerekir belli bir dönem o zirai ilacın etkisinin kaybolmasını. Ama beklemeden hasat edip işte bir şekilde denetimlerden de

veya analizlerden de geçtiğini varsayalım. Çünkü bazen o şekilde de düşünülebiliyor. Ya hasat süresinde beklemeyelim de işte yol

0: göremezler, paketlerken göremezler. Ama yolda işte yol şartlarından, sıcaklık dengesinden gidene kadar oluşmaz. Ama öbür tarafta, gümrükte tespit edilir. Onların da içeriye sanki yeni bir ürünmüş gibi analizi yapılmadan asla alınmaz. Zaten Avrupa Birliği bunları kendi bölgelerinde imha eder.
1: Geri göndermiyor.
0: Geri göndermez. Velev ki kendileri almadan bunun iadesi gerçekleşti. Biz bunu birkaç kez de paylaştık. Hani hatta şöyle dedik. Bunların imha edildiğine dair şüphesi olan varsa biz imha ettiğimiz alanlara bu kişileri götürüp gösterebiliriz. Hiçbir şekilde bunların ya işte yurt dışına gitti, oradaki ülkelerden geri döndü, ziyan olmasın, hadi bakalım biz içeriye bunu peki verelim, bir böyle ihtimal, bir şey kesinlikle yok.
1: Şuna bir ihtimal verilebilir, atıyorum yani %5 kalıntıya tamam ya biz bunu kabul ediyoruz, buçuk ülke kabul ediyor, kimisi ithal edilen, ihraç edilen ülke %3 ile kabul ediyor. Aslında hani imha edilecek bir ürün değil demek bu.
0: Yani burada
1: böyle istisnalar var mı mesela?
0: Şimdi çok alt detaylara girdiğimizde yanlış anlaşılabilir. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Siz ürünü hangi ülkenin şartlarına göre göndermeniz gerekiyorsa ona göre hazırlayıp göndermeniz gerekiyor. Doğru. Ancak hangi sebeple olursa olsun bu ürün geri dönecekse biz bununla ilgili sanki sıfırdan yeniden bir Türkiye'ye giriş ihtimali olan bir ürün gibi analizler yaparız. Ya biz bunu alalım hadi bakalım demeyiz. Bunu söylememizin imkanı yok. Ve bizim hiçbir şekilde değerlerimize uygun bir şey değilse derhal imha edilir. Büyük çoğunluğu da o gönderilen ülkede imha ediliyor zaten. Bize hiçbir şekilde geri de dönmüyor.
2: Peki.
0: Onu da söylemek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu soruyla
3: dönüşü
2: birlikte
3: ayrı bir maliyet çünkü değil mi Sayın Bakan?
0: Tabii herkes yani için
3: ayrı
0: bir maliyet.
3: Maliyet zaten.
0: Bir şey söylemek istiyorum. Son 3 yılda bu konuya özellikle çok ehemmiyet verdik. %30'luk bir düşüş gerçekleşti. Son söz, bütün bunların hepsini siz belli bir sistematikte takip etmeniz gerekir. Kim kullandı, ne kadar kullandı, hangi ürün için kullandı, hangi dozajda kullandı, bunun için de B reçete uygulamasını getiriyoruz. Temmuz'dan itibaren ne demek istiyorum? Siz hastalandınız. Doktora gidersiniz, size tabii, reçete yazar. Tabii. O reçete hiç elinize artık yazılı reçete almıyorsunuz.
1: Almıyoruz.
0: Eczaneye gidiyorsunuz. Doktorun yazdığı reçete onun ekranında size sizi teyit ediyor gerçekten o kişi misiniz diye. Doktorun yazdığı reçetedeki doktorun verdiği oranda size veriyor ve siz onu kullanıyorsunuz. Aynısını zirai ilaçlar için uyguluyoruz. 4 şehirde pilot uygulamasını bitirdik. Şimdi artık biz de sizin bir dönüm yeriniz var. Siz orada marul ekiyorsunuz. Siz 2 dönümlük marul ilacı alamayacaksınız. Marul için ihtiyacınız var ama elma için olan ilacı da alamayacaksınız. Dolayısıyla bu manadaki bizim yeni uygulamalarımız da zira ilaç konusunda çok ciddi bir disiplini getirmiş olacak.
2: Peki. Bu konuyla birlikte artık özel oturumumuzu da noktalayalım. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha hem katılımlarınız için hem de sorularımızı yanıtladığınız için. Ben de artık yavaş yavaş sözü Erkan Kol'a bırakayım. Erkan, artık söz sen. Buyurun Sayın Bakanım.
0: Ben bir cümleyle tekrar bu hasat döneminin bereketli olmasını diliyorum. İnşallah ülkemizde hasatın ve tarımsal üretimin getirdiği bereket ve güzellik bütün alanlarda kendini göstermiş olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
4: Değerli moderatörlerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, sizi bir süre daha sahnede ağırlayacağız. Türk ve Hediye Cağ Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'i hediye takdimi için sahneye davet ediyorum.
5: Şunu mikrofonu vereyim.

şu an hediye takvimi gerçekleşiyor. Akşam gazetesi tablosu. 1918 yılı Eylül ayında Akşam gazetesi ilk sayısının hem Osmanlıca hem günümüz Türkçesi baskısı. Efendim sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Şimdi de hediye takdimi için Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alparslan Çakar'ı sahneye davet ediyorum.

Efendim şimdi de hatıra fotoğrafı için Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Yeşildağ'ı sahneye davet ediyorum. Efendim hatıra fotoğrafı için hediye takdim ettiğimiz diğer paydaşlarımızla lütfen sahneye alalım.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nin bu bölümünü noktalıyoruz. Saat 12'de Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği, İklim Değişikliğine Uyum ve Teknolojik Dönüşüm başlıklı oturumumuzda görüşmek dileğiyle. Oturumumuzu 24 TV YouTube canlı yayınından takip edebilirsiniz.

Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan da

0: Derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma Diplomasisi, Stratejik İrade, Kara Harekatı, Normandiya Çıkarması, Doğu Akdeniz'de Tahrik Üçgeni, Çizimden Gökyüzüne Savaş Uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek Dergiyi takip edin.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
0: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Peki şu eve ne dersin?
6: Çok yüksek.
7: Bu çok alçak.
5: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 12, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Tabii gündem oldukça yoğun ki CHP'de ipler koptu sevgili izleyenler. Salı günü grup toplantısı krizi sonrası dün Kılıçdaroğlu MHK'yı topladı. 9 vekil disipline sevk edildi. Tabii bugün gözler haliyle parti meclisi toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in destekçileri ilk kez bir araya gelecekti ancak Özgür Özel'in ekibi parti meclisinden istifa kararı aldı. Neden böyle bir karar alındı? Parti meclisi saat kaçta toplanacak? Toplantı öncesi yansıyan bilgiler var mı? Hepsini şimdi 24 muhabiri Emre Ayaz bizlere aktaracak. Hemen Emre'ye dönelim. Emre merhabalar, kolaylıklar dileyelim. Öncelikle şimdi CHP parti meclisinde 57 üyenin 28'i istifa etti. Tabii gözler haliyle CHP genel merkezinde. Şimdi neler olacak? Nedir notların?
1: Büşra Mutlu, aslında mutlak kutlan kararı sonrası yapılan işlemler bir siyasi partinin rutin işlemleri gibiydi. MYK toplandı, bugün de parti meclisi toplanacaktı ki sakin işleyen durum, yani sakin işletilmeye çalışılan durum bugün de yine Özgür Özel tarafından gelen hamleyle yine bozuldu o sakinlik ve 28 kişi parti meclisinden istifa etti. Bunun sebebini ise Zeynel Emre yaptığı basın toplantısında açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir toplantı gerçekleştirdi, basın açıklaması gerçekleştirdi. O toplantıda hiçbir işlem yapamazlar, yapacakları tek işlem partiyi olağanüstü kurultaya götürmek dedi 45 gün içinde. Çünkü yasalar tüzük, bunu gerektiriyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Buradaki işlem sizin de söylediğiniz gibi az önce aslında iki tarafında ilk defa karşı karşıya gelip diyalog kuracağı bir ortam olacaktı parti meclisi. Ancak buna Özgür Özel tarafı engel oldu. Çünkü bakıldığında yine Müslüm Sarı parti sözcüsü olmadan önce de yaptığı açıklamada biz diyalog kurmak istiyoruz. Ancak onlar kapıları kapatıyorlar, diyalog kurmuyorlar bizimle. Biz de açıklamalarımızı ya da onların söylemlerini vereceğimiz cevapları basın yoluyla yapıyoruz demişti. Diyalog kanallarını kapalı tutan bir Özgür Özel tarafı vardı ve devamında bakıldığında da bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da bunun olağan şekilde partiyi yürütmeye çalışan bir durum vardı. Parti meclisi planlanana göre saat 13'te genel merkezde toplanacak. Ama bununla ilgili yapılan tüzük bilgilendirmesi, hatırlatması ise 3'te 2'nin sal çoğunluğun olması gerekiyor. Yani bu da 40, yaklaşık 40'a tekabül ediyor. Ve 40 kişi de o istifa edenlerle birlikte 40'ın altına düştüğü için de parti meclisi ve parti meclisi seçtiği MYK olarak da işlem yapan kurum düşmüş olur. Hiçbir işlem yapamaz diyor Özgür Özel tarafı. Ancak bugün de parti sözcüsü Müslüm Sarı yaklaşık 2-3 dakika önce bir sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada ise bu toplantının gerçekleşmesinin ardından saat 16'da basın açıklaması yapacağına dairdi. Bu süreçte bakıldığında Özgür Özel tarafı hem bu sürecin kısa sürmesini engelleyen itiraz başvurusunu yaparak zaten süreci uzatmış oldu. Hem de parti meclisinin, yani partinin siyasi hareketine devam edebilmesi

0: edilmesi için yapılması gereken parti meclisini de engel olmuş oldu. Yani süreç çıkmaza girdi bu konuda. Yine yaklaşık yarım saat önce Berhan Şimşek genel merkeze geldi. Yaptığı açıklamada da şunlardan bahsetti. Özel'in ekibiyle ilgili olarak parti meclisinden istifa etti. Parti meclis sayısının 46'a düşmesiyle birlikte şu an 5 kişi de olsa parti meclisi toplanır şeklinde açıklamaları vardı. Bu açıklamalara bakıldığında yine Müslüm Sarı'nın da sosyal medyadan saat 16'da parti meclis toplantısının sonrasında açıklama yapacağını söylemesi ise Berhan Şimşek'in de söylediği gibi parti meclisi her halükarda toplanacak görünüyor. Tabii bu konuda hukuk tartışmaları da var. Çünkü Zeynel Emre'ye bakıldığında diyor ki biz 28 kişiden istifa ettiği için PM'ye toplanamaz. Yasalar bunu söylüyor diyor. Yasalara dayanarak konuşurken mutlak butlan kararını tanımıyorum diyen de bir genel başkanı vardı Özgür Özel. Tabii bu konuda önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Bazen iç tüzüğü gösteren, bazen de bunu tanımayan hareketler sergileyen bir Özgür Özel ve yönetimi söz konusu karşımıza çıkan tablo olarak söylüyorum. Ve bu konuda da yapılan çalışmalarda da şu anda da çıkmaza girilen hukukçuların da iki farklı görüşe sahip olduğu durum var. İç tüzükten bahsedilirken dün mesela 9 kişinin ihraç talebi vardı. Kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak başta Ali Mahir Başarı, Gökhan Günaydın gibi isimlerin yer aldığı isimler üye sıfatından ihraç edilmek üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkin ivedilik maddesinden dolayı, yani 68. tüzükteki 68. maddeden dayandırılarak yapıldığını söylemişti parti sözcüsü Müslüm Sarı. Ancak bu konudaki Umut Akdoğan mesela bu konuda sosyal medyadan tweet attı. Kendisi de ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilenlerden bir isimdi. Ve bu da biz diyor meclis üyesiyiz, bizi diyor atamazsınız şeklinde açıklamalar yaptı. Ancak 63. maddeyi gösterirken parti sözcüsü, yani CHP'nin mutlak butlan kararıyla olan yönetimi 68. maddeden ihraç talebi gerçekleştirdi ve bu da parti üyeliği üzerinden, yani meclis üyesi, milletvekili ya da grup başkanı sıfatlarının dışında CHP üyeliği üzerinden ihraç talebi gerçekleşiyor ve ivedilikle gerçekleşiyor. Şu anda da zaten genel merkezin üzerinde büyük bir poster var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı ve üzerinde şimdi arınma zamanı yazan bir yazı var. Ve arınma olarak da baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun en sert hamlesi ise dün gerçekleşen MYK toplantısında alınan 9 ihraçla alakalıydı. 9 ihraçla alakalı detaylarına baktığımızda ise kimler var diye. Onlardan da bahsetmek gerekirse Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nur Hayat Kayış, Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut isimleri. Bu 9 isim Yüksek Disiplin Kurulu'nda MYK toplantısında ihraç edildi. O karar alındı. Oy birliğiyle alındığının da altını çizmişti parti sözcüsü Sarı ve şu anda da süreç devam ederken saat 11 ile ilgili de geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı. 11 Haziran'da parti meclisini toplayacağız ve o parti meclisi toplantısıyla birlikte kurultay sürecimizi de başlatıyoruz demişti. Aslında burada mutlak butlana karşı çıkan, kurultay isteyen Özgür Özel tarafı kurultay istediğini söylerken yine bugünkü yaptığı hamleyle 28 kişinin parti meclisinden istifasıyla birlikte aslında kurultaya gitmek isteyen bir mutlak butlan yönetimi var. Ama mutlak butlan istiyoruz diye bunu engelleyen taraf var, bir de Özgür Özel tarafında. Şu anda da bakıldığında CHP yönetimi sıkışmış durumda. Çünkü iki dönem kurultay yapmazsa seçime gidememe durumu var. 26 Temmuz 2026 tarihiyle birlikte. Çünkü en son kurultay CHP'nin mahkeme tarafından kabul edilen 25 Temmuz 2020 tarihinde yapılan kurultayla birlikte artı bir uzatmayla yasalar, yani buradaki siyasi parti kanunuyla birlikte aynı zamanda siyasi parti kanununun çerçevesinde rehberinde oluşturulan partilerin siyasi o iç tüzüklerine dayandırılarak bakıldığında 2 yıl içinde partiler kurultay yapmak zorunda ve artı bir de uzatması var. Maksimum 3 yıl içinde partiler kurultay yapmak zorunda. O kurultaylar 2 dönem üst üste yapılmazsa siyasi parti önündeki seçime girememe durumu var ve bunda da Zeynel Emre de bunu nasıl göze alıyorsunuz diyor. Ancak zaten Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi de 11 Haziran yani bugün yapılacak parti meclisiyle birlikte kurultay sürecini başlatıyoruz diyor. Buradaki durumda 28 istifa ile birlikte kurultaya gitmek zorunda. Olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor yasalara göre 45 gün içinde dedi Özgür Özel'in sözcüsü Zeynel Emre. Ancak bu konuda tedbir kararı var ve tedbir kararı devam ederken yani bu yargının tamamlanana kadar kurultay, seçim, mahalle seçimi bile yapamayan bir siyasi parti durum var. Çünkü yasalar bunu söylüyor. Yargı kararı tamamlanmadan, kesinleşmeden herhangi bir kurultaya gidilemez diyor. Ancak Özgür Özel yönetimi bir şekilde 45 gün içinde yapılmasını bekliyor. Yasalara uymayı bekleyen açıklamaları var. Ancak yasalara uygun da söylem ya da hareket geliştiremeyen bir durum var. Ve şu noktada da aslında normal gitmesi gereken durum her hamleye karşı hamle geliştirilerek sıkışmışlık durumu gerçekleşiyor. Biz de süreci kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte CHP Genel Merkezi'nde takip ediyoruz. Saat 13'te gerçekleşmesi bekleniyor parti meclisi. Bunun da takipçisi olacağız diyelim. Genel Merkez'den sözü size bırakalım Büşra Mutlu.
1: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecini resmen başlattı ancak burada dikkat çekici olan Özgür Özel'in A takımı ya da kurmayları sayılabilecek isimleri ihraç ederken Özel'e zaman tanınmasıydı. Peki Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji izliyor? Detaylar analiz haberimizde.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
3: Arınacağız dedi, dediğini de yapmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinde disiplin sürecini çok stratejik bir hamleyle başlattı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri.
3: Zira CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilenler listesi çok çarpıcı. Özgür Özel'in A takımı ya da yakın kurmayları diyebileceğimiz isimlerin partiyle ilişiği kesiliyor. Ancak Özgür Özel için hala alan açılmış gibi görünüyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'lerin partisidir.
3: Meseleyi iki boyutta okumak mümkün. Kılıçdaroğlu rakiplerini küçük lokmalar halinde yutmayı tercih etmiş de olabilir. Ya da Özgür Özel'e çevren kötü ama senin bizim kalbimizdeki yerin hala sıcak. İmamoğlu vesayetinden kurtulabilirsen yoluna devam edersin mesajı verilmiş de olabilir.
5: Biz sandığa inanırız. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız.
3: Zira CHP'de halen 90 civarında milletvekilinin Özgür Özel'le yol yürüdüğü, 20'ye yakın vekilin kararsız olduğu, yine 20'ye yakın vekilin de Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği iddiaları var. Kılıçdaroğlu Özel'e zaman tanırken aynı zamanda onunla birlikte hareket eden adı şaibeye, yolsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşmamış vekiller için de bir açık kapı

0: Yaşanan sürece bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı öncesi net bir strateji belirlediği ve bunu da adım adım sakin sakin uyguladığı görülüyor. Özele yakın CHP'li avukatların azledilmesi, banka hesaplarının dondurulması, CHP genel merkezindeki işgalin sona erdirilmesi, son olarak CHP grup toplantısı restleşmesi. Hepsinde kazanan Kılıçdaroğlu oldu aslında. Zira grup toplantısını yapamadı belki ama parti disiplin sürecini başlatırken psikolojik üstünlüğü eline aldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
0: Ayrıca iki kez arınma videosu çekip evinin önünde ve CHP genel merkezinde partiyi şaibeden kurtaracağı söylemlerini paylaşıp adım atmaması kendisine yönelik güven erozyonuna da sebep olabilirdi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bir yandan partilerindeki işgali sona erdirmeye çalışırken diğer yandan da şaibelerden arınma çabası içinde.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hayır.
2: Diyemezsin onu.
3: Hayır.
2: Diyemezsin.
3: Hayır.
4: Işte.
3: Hayır. Hayır.
4: Evet. Tamam.
3: Hayır.
4: Tamam.
0: Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun arama harekatını yaparken partinin bölünmesinin, parçalanmasının, en azından tabandaki konsolidasyonun erozyona uğramasının da önüne geçmesi gerekiyor. Arınma meselesine Özel ve İmamoğlu ikilisinden değil de onların kurmay ekibinden başlaması bir anlamda rakiplerinin kolunu kanadını kırmak anlamına da geliyor. Ancak bundan sonra ne olursa olsun CHP'lilerin CHP'lilerle kavgası uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.
5: Lütfen biraz sakin olabilir misiniz?
6: Efendim, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga operasyon düzenlendi. Yine kamuoyunun yakından tanıdığı ve aralarında oyuncularla şarkıcıların da olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi operasyonun detaylarını öğreneceğiz. 24 muhabiri Ada Kahraman notlarıyla bizi bekliyor. Ada, söz sende.
7: Arada... Büşra Mutlu, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve hakkında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Tabii bu gözaltına alınan isimlerin bazıları İstanbul il dışında yakalandı. 4 şüpheli bu şekilde yakalandı. 2 şüpheli hala burada yurt içinde yakalanmadı. İki şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Bu şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Peki kimler gözaltına alındı? Kamuoyunun oldukça tanıdığı isimleri görüyoruz. Mesela şarkıcı Kenan Doğulu gözaltına alındı. Kendisinin kardeşi aranjör Ozan Doğulu da gözaltına alınanlar arasında. Eşi Berent Sait, oyuncu Berent Sait de gözaltına alındı. Diğer bir yandan burada Ayşe Hatun Önal'ın gözaltına alındığını görüyoruz. Enis Arıkan bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Kerim Can Durmaz, Selin Ciğerci, Berdan Mardinli, Yaşar İpek gibi isimler gözaltına alınanlar arasında. Diğer bir yandan yönetmenlerin de gözaltına alındığını görüyoruz. Mesela Murat Saygı isimli bir yönetmen gözaltına alındı bu operasyon kapsamında. Mehmetcem Karcı isimli yönetmen de bu operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Aynı zamanda bir televizyon kanalının sahibi Enis Ahmet Onat isimli şüpheli de gözaltına alındı. Bununla birlikte Tolga Çam modacı gözaltına alındı. Diğer bir yandan burada borsacı olarak bilinen Ferhan Kaya da gözaltına alınanlar arasında. Aynı zamanda Hasan Vatan da gözaltına alınanlar arasında. Şimdi gözaltına alınan bir isim var ki ilginç bir konu, ilginç bir gelişmeydi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. Ancak kendisi hakkında gözaltı kararı verildiği sırada babasının evinde bulunuyordu. Bu yüzden de aslında kolluk kuvvetleri Oğuzhan Beker'i gözaltına almak için babasının evine gitti. Ancak kendisi milletvekili olduğu için, dokunulmazlığı olduğu için konutuna girilemedi. Bu yüzden de aslında kolluk kuvvetleri bu gerekli işlemleri yapmak için konutun etrafında konuşlandı. Zaten bir süre sonra da burada Adnan Beker'in oğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker bir süre sonra gözaltına alındı. Tabii burada bazı adreslerde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde, aynı zamanda bir öğütücü, bununla birlikte bir adet de hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonla birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Diğer bir yandan burada şimdi buradaki şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu yüzden Küçükçekmece ilçesindeki merkezdeler şu anda. Burada emniyette ifadelerin alınmayacağı belirtildi. Zaten Adli Tıp Kurumu'na götürülecekler. Orada biyolojik testler yapılacak kendilerine, saçlarından, kanlarından, idrarlarından, tırnaklarından örnekler alınacak. Daha sonra zaten bulunduğumuz noktaya İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek buradaki şüpheliler. Savcılıkta bir ifade verecekler. Direkt olarak savcılıktan da serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Ya da ceza hakimliğine buradaki şüphelilerin, gözaltına alınan şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz şu anda.
6: Evet sevgili izleyenler, Ada Kahraman aktardı. Ada'ya teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii bir yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bulgaristan'da temaslarını sürdürüyor efendim. Bulgar mevkidaşı Petrova'yla ortak bir basın toplantısı düzenledi. İkili görüşmeler bitti. Şu an ortak basın toplantısı düzenliyor Hakan Fidan. Kameralarımızı o noktaya çevirdik. Kulak verelim.
3: Taşımak sorumlu makamlardaki bizler için bir ödevdir. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi son derece net ve sarihtir. Bulgaristan'la ilişkilerimizi mümkün olan en üst düzeye çıkarma arzusundayız. Az önce konuşmamda da söyledim. Enerji güvenliğinden bağlantısallığa, turizme, eğitime, teknolojik işbirliğine, altyapı yatırımlarına varana kadar şu anda ismini veremeyeceğim birçok alanda muazzam bir işbirliği faaliyeti devam etmekte. Bunlar potansiyel değil, şu anda var olan, realize edilen alanlar ve bunları daha da ileri taşımak gerekiyor. Tabii belli bir dönem Bulgaristan'daki ard arda gelen seçimlerden dolayı siyasi istikrarın sorun olduğu ve uzun dönemli projelere çok fazla yatırım yapılamadığı bir gerçek oldu. Ama buna rağmen biz elimizden gelen her türlü iyi işbirliğini Bulgar makamlarıyla devam ettirdik. Şimdi son seçimlerden sonra Bulgaristan'da Sayın Radev'in başbakanlığında yeni bir hükümet var ve bu hükümetin getirdiği siyasi istikrar Bulgar halkının bu yönü tercihi bu yönde olmuştur ve devam edecek olan süreklilikle ben iki ülke arasındaki var olan iradenin somut projelerle hayata daha kolay dönebileceğine inanıyorum. Onun için şu anda iki ülke arasında gerçekten Sayın Radev'in kurduğu hükümetle büyük bir fırsat alanı olduğunu düşünüyorum. İran-Amerika arasındaki müzakerelere gelince biliyorsunuz son birkaç güne kadar aslında müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu. Sürekli taraflarla temas halindeydik ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da sinir tüketici olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler. Tavsiyemiz de bu yönde.
4: Здравейте. Merhabalar. Bulgaristan medya tarafından verilen sorular BOTAŞ üzerindedir. Bulgaristan ve Türkiye arasında BOTAŞ'la ilgili bu müzakereler devam ediyor mu? Yeniden bu anlaşma müzakere altına alınacak mı? Ve bu yeniden anlaşma sürecinde BOTAŞ şartlar...
6: Evet, Bakan Fidan Bulgar mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi efendim. Canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Orta Doğu'daki gerilime değindi orada verdiği mesajlarında. ABD-İran müzakerelerine ilişkinse tekrar başlayan savaşlar bizi endişelendiriyor dedi Bakan Fidan diyelim ve devam edelim. Tabii bir yandan Netanyahu'nun küssah ifadelerinin ardından Türkiye ve İsrail arasında yaşanan gerilim sonrasında gözler haliyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a çevrilmişti ki Beyaz Saray'da bir İsrail gazeteci Trump'a Erdoğan'ı sordu. Donald Trump yine İsrail'i hiç memnun etmeyecek cevaplar verdi.
8: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
9: Türkiye İsrail'e bir kez daha sert çıktı. İsrail ise hadsiz ifadelerle Türkiye'ye hedef aldı. Ancak ABD'nin müttefiki İsrail yine Washington'da umduğunu bulamadı. Türkiye ve İsrail arasındaki gerilimin bir kez daha arttığı dönemde ABD Başkanı

0: Türkiye'yi ve Erdoğan'ı övdü. Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. İsrailli bir muhabir ABD Başkanı'na provokatif bir soru yöneltti. Türkiye ve İsrail arasındaki son gerilimi sordu.
1: Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye'ye F-35 satacak mısınız?
0: Trump'ın cevabı ise övgü doluydu. ABD Başkanı Türkiye ve Erdoğan'la dostluğunun altını çizdi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve güçlü bir kişi.
0: Trump, Türkiye ile İsrail arasındaki sürece ise politik bir cevap verdi.
2: Böyle bir şey duymadım. Duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. O bana saygı duyuyor. Ben de ona saygı duyuyorum. Bunun da ötesinde aramızda iyi bir dostluk var.
0: Trump'ın övgüsü Türkiye-İsrail geriliminin hemen ardından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki son saldırıları kınayarak İsrail'i sözleriyle hedef almıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye ile iyi ilişkilerin olduğunu sık sık dile getiren Trump, iki ülke arasında arabuluculuk rolü üstlenebileceğini de söylemişti. Geçen sene Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlarken tüm dünyanın önünde İsrail'i Türkiye'ye karşı makul olması konusunda da uyarmıştı.
2: Başbakan'a da söyledim. Eğer Türkiye ile bir probleminiz varsa bunu çözebilirim. Türkiye ve lideriyle çok iyi ilişkilerim var.
3: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail cephesinin İran'la savaşında bugünlerde tansiyon yüksek. İsrail'in başlattığı gerilimin ardından ABD iki gecedir İran'a sert saldırılar düzenliyor. Detaylara bakalım.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarını yatıştırmıştı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda bir Apache helikopterinin düşürülmesi durumu değiştirdi. ABD salı gecesi İran'a saldırılar düzenlemiş, İran karşılık vermişti. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece ise saldırıların süreceğini söylemişti. Öyle de oldu. Hürmüz Boğazı ve çevresinde pek çok nokta vuruldu. Saldırı birkaç saat sürdü. Gemilerden, uçaklardan ve İHA'lardan füzeler ateşlendi. Minab, Bender Abbas, Kiş ve Sirik adalarında patlama sesleri duyuldu. Askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma sistemleri hedef alındı. Hassas mühimmatlar kullanıldı. Aralarında 49 Tomahawk füzesi de var. Amerikan basınına göre İran'ın güneyindeki bir içme suyu tesisi yok edildi. İran'a göre ise sivil yerleşimler, bir dinlenme tesisi, sanayi kompleksi ve devrim muhafızları üssü hedef alındı. Bender Abbas, Kazvin, Kereç ve Tahran yakınları da vurulan noktalar arasındaydı. İran cevabını bazı bölge ülkelerine saldırarak verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Ürdün'de Amerikan savaş uçaklarına ev sahipliği yapan El Azraq Hava Üssü 12 füzeyle hedefe konuldu. İranlı yetkililer ABD'ye ait 18 hedefi vurduk dedi. İran devrim muhafızları yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı tekrar tüm gemilere kapattı. Yaklaşanların düşman sayılacağını duyurdu. Buna rağmen boğazdan geçmeye çalışan iki gemi vuruldu. Donald Trump anlaşma olmazsa İran'ı yine sert şekilde vuracaklarını söylüyor. İransa bu reste restle karşılık veriyor. Diplomasiye açık olduklarını ancak saldırılara cevap vereceklerini belirtiyorlar. Trump'a ABD içinden de eleştiriler var. Emekli General Mark Kimmitt, Trump'ın sürekli birkaç gün içinde anlaşmaya varacağız demesine tepkili. Sabırsızlığını gösterip İran'a koz verdiğini düşünüyor. Kimmitt'e göre İran da bunu kullanıyor. Öte yandan İran'a deniz ablukası da ABD tarafından sürdürülüyor. Umman Denizi'nde Amerikan ablukasını delmeye çalışan bir tanker daha vuruldu. Makine dairesi hedef alınan tanker işlevsiz kaldı. Son iki gecedir İran'a düzenlenen saldırılarda İsrail rol almıyor. Ancak son dönemdeki gerilim bu ülkenin Beyrut'a saldırıları sürdürmesiyle başlamıştı. İsrail gelişmeleri yakından izliyor. Savunma Bakanı Katz'a göre yakında İran savaşının sonu görünmüyor.
3: İsrail'de zorunlu askerliğe karşı çıkan Harediler yine sokaklardaydı. Güvenlik güçleri müdahale etti. Ortalık karıştı.

0: Bir kez daha sokaklara döküldüler, yolları kapattılar, güvenlik güçleri müdahale etti. Zorunlu askerliğe karşı çıkan Haredilerle polis arasında arbede yaşandı. Görüntüler Batı Kudüs'ten. Polis eylemcilere tazyikli suyla müdahale etti. Onlar da taş ve sopalarla karşılık verdi. Harediler dini inançları gereği askerlik yapmaya karşı çıkıyor. Ve İsrail'deki aşırı sağcı partilerden çok yoğun destek görüyorlar. Bu destek ülkede hem siyasi hem toplumsal tartışmalar ve gerilimlere yol açıyor. Son olayda asker kaçağı 19 Haredi gencin gözaltına alınarak askerlik şubesine götürülmesi üzerine yaşandı.
1: Moderatörü noktalıyoruz efendim. Bizden sonra Duygu Göktürk reel ekonomiyle karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Hadi.
2: Onlar da alamamış.
3: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
2: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
3: O zaman spor araba.
2: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.

0: Yok artık.
1: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
1: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
5: Otobit'te. İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
6: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
7: Nasıl ama?
8: Altın değerinde bir gol hocam.
6: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
9: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, Reel Ekonomi ile karşınızdayız. Önce ekonomiye dair gelişmelerle başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün saat 14'te toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası Nisan ayında gerçekleştirdiği son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimlerle küresel piyasalardaki belirsizlikler merkez bankalarının para politikalarında temkinli adımlar atmasına neden oldu. Piyasalar şimdi Para Politikası Kurulu'nun yeni kararına odaklandı. Merkez Bankası daha önce yaptığı açıklamalarda enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikasında ilave sıkılaştırmaya gidilebileceği mesajını vermişti. 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre ekonomistlerin 17'si politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılacağını öngörürken 3 ekonomist ise 300 bas puanlık faiz artışı bekliyor. Ankette Haziran ayı faiz kararı için median beklenti %37 olarak hesaplanırken yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı ise %35 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank aleyhine açılan dava dosyası tamamen kapatılıyor. Halkbank'tan yapılan açıklamada davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceğini bildirdi. Halkbank tarafından kamuyu aydınlatma platformunda ABD'de banka aleyhinde açılan ceza davası ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi süreçlerine ilişkin açıklama yapıldı. Halkbank'ın açıklamasında ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla banka aleyhine açılan ve 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamıyla sona ereceği belirtildi. Uyum raporunun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir ifadesi paylaşıldı. Çinli otomobil firması BYD'nin Manisa'da fabrika kurmaktan vazgeçtiği haberleri üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan bir açıklama paylaşıldı. Firmanın devlete sunduğu teminatlar geçerli mesajı verildi.

Elektrikli otomobil üreticisi BYD firması Türkiye'de 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracağını duyurmuştu. Bu kapsamda Manisa'da firma tarafından ödenen bedel karşılığında yatırım yeri için tahsis işlemleri yürütülmüş.

0: Bakanlık tarafından tüm süreçler ise resmi usullere uygun olarak yürütülmeye devam ediyor bilgisi paylaşıldı. Yatırımların tamamlanamaması durumunda firmalar elde ettikleri teşvikleri ilgili yasal düzenlemelerle sundukları taahhüt ve teminatlar kapsamında geri ödemekle yükümlüdür. Bakanlık yetkilileri yerli ve yabancı hiçbir firmanın herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadığını, kuralların herkes için geçerli olduğunu, tüm süreçlerde kamunun çıkarlarının güçlü şekilde teminat altına alındığını ifade etti. Orta Doğu'da ABD, İsrail, İran arasında tırmanan askeri gerilim petrol fiyatlarını yeniden uçurdu efendim. Detayına bakalım. Salı günü Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesiyle başlayan kriz karşılıklı saldırılarla zirveye ulaştı. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar petrol piyasasını sarstı. Brent petrolün varil fiyatı %2,26 artışla 95 doların üzerine çıkarken ABD ham petrolü de %2,5 yükselişle 92 doları aştı. Enerji analiz şirketi Rystad Enerji, çatışmaların tırmanması halinde petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Efendim, ekonomiye dair gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi piyasalara göz atalım. Öncelikle Borsa İstanbul'a başlayalım. BIST 100 endeksine baktığımızda şu anda 13.743'ten işlem görüyor diyelim ve hemen kur tarafıyla devam edelim. Kur tarafına baktığımız zaman dolar 46,157'den, euro 53,36'dan işlem görüyor diyelim ve hemen altın tarafına bakalım. Zira bugün altında bir düşüş olmuştu günün başında sabah saatlerinde. Gram altın şu anda 6068 lira, çeyrek altın 9922 lira, Cumhuriyet altını 42104 lira, ons altınsa 4089 dolar olarak karşımıza çıkıyor ve petrole devam edelim şimdi. Tabii bu gerilimli Orta Doğu'daki gerilimli savaş devam ederken gözler bir yandan da petrolde. Brent petrol şu anda 92 doların üzerinde seyrediyor diyelim ve son olarak faiz tarafına da bakalım. Faize baktığımız zaman tahvil %43'den, repo ise %11'den işlem görüyor diyelim. Ekonomiye dair gelişmeleri ve piyasaların şu anki durumunu ekranlarınıza taşıdık efendim. Tüm bu gelişmeleri konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Zafer Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Uluslararası kuruluşlarda faiz artışı bekleyenler ve sabit tutulacağını öngörenler de var. Biz haberimizde de aktardık detaylarını. Faiz kararına dair sizin öngörünüz ne peki? Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısında piyasaların beklentisi ne yönde?
1: Yani piyasaların beklentisi aslında sabit kalması yönünde. Tabii savaş nedeniyle, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle tüm küresel olarak enflasyon endişelerinde artış var. Yükselen seyir olduğunu görüyoruz. İşte dün ABD'de enflasyon verileri geldi. Her ne kadar endişeler olsa bile ABD'de gelen enflasyon verilerinin kısmen beklentilere paralel geldiğini gördük. Bu da dünyadaki o enflasyon endişelerini nispeten bir miktar azaltan bir unsur. Bugün Merkez Bankası'nın kararı önemli ama ben buradaki kararın sabit kalması yönünde olacağını düşünüyorum. Merkez Bankası bir miktar daha gelişmeleri takip etmek isteyecektir diye düşünüyorum ki özellikle enflasyon tarafındaki gelişmeler bu anlamda önemli olacaktır. Veriler önemli olacaktır. Bizden daha fazla verileri görüyorlar tabii ki. Ondan dolayı hangi karar gelirse mutlaka buna göre alınmıştır diye düşünüyorum. Ama genel beklentinin piyasalarda faizin sabit kalması yönünde olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki metinde nasıl mesajlar bekliyorsunuz? Yani Merkez Bankası duruşunda bir değişikliğe gider mi sizce?
1: Ben duruşta bir değişikliğe gideceğini tahmin etmiyorum. Enflasyon vurgusu zaten vardı ve bu vurgunun güçlü bir şekilde yeniden devam etmesini bekliyorum. Özellikle buraya yönelik petrol fiyatlarına, doğalgaz fiyatlarına yönelik bir vurgular olacaktır diye düşünüyorum. Tabii özellikle petrol, doğalgaz denmez ama enerji maliyetlerine yönelik bir vurgu olacaktır diye düşünüyorum. Burada destekleyecek birkaç unsur vardı baktığımız zaman enflasyon tarafında. En azından orada bir miktar daha gelişmeleri göreceklerdir ama dediğim gibi savaşa yönelik ve savaşı

0: enflasyon üzerindeki etkisine yönelik vurgu güçlü olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ve bugün açıklanacak faiz kararı sonrası yıl sonu faiz oranlarını ve enflasyonu birlikte nasıl yorumlamak gerekir?
0: Yani tabii ki buradaki kararlar önemli çünkü gelecek karara göre yıl sonu beklentilerinde değişiklik olabilir. Özellikle eğer faiz artırımına yönelik bir beklenti veya bir karar gelirse bu önümüzdeki dönemdeki beklentileri de değiştirebilme etkisi olacak. Bu anlamda eğer faiz artırımı kararı gelirse Merkez Bankası'nın açıklaması çok daha önemli olacak. Analistlerin özellikle eğer böyle bir karar gelirse çok yoğun bir çalışma dönemine gireceğini söyleyebilirim. Yıl sonu tahminlerine yönelik revizyonlar veya en azından hesaplamalar olacaktır. Gelişmelerin nasıl evrileceğine yönelik hesaplar olacaktır. Bu anlamda önemli. Eğer sabit kalıp bırakma kararı olursa bu beklentilere paralel, o zaman çok fazla en azından beklentilerde bir değişim olmasını şimdilik söyleyemeyiz. Bir miktar daha sonraki verileri görmek gerekir o zaman.
1: Ve gerilimler bir artıyor, bir azalıyor derken yeniden başlıyor efendim. Altında her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor malumunuz. Bu sabah saatleri itibariyle ons altın Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Altında yön ne olur? Küçük yatırımcı bu düşüşü bir alım fırsatı olarak mı değerlendirmeli yoksa beklemeli mi?
0: Yani şu anki seviyeler zaten oldukça gerilim seviyeler. Yani destek seviyelerine oldukça yaklaştık. 3950-4000 dolar seviyesi ons altın için önemli seviyeler. Bu şimdi elinizde altın bulunan kişilerin bu seviyelerden satması uygun olur mu? Ben en azından bir miktar tepki bekliyorum. Ama şunu da söylememiz mümkün. Yatay bir piyasa var. 4400 dolar üzerinde 4400 4800 dolar bandı arasında yatay bir piyasa izliyorduk. O band aşağı yönlü kırılmış durumda. Faiz arttırımı özellikle ABD Merkez Bankası'na ihtimaller artmış durumda. Bu da piyasalar üzerinde ve özellikle ons altın üzerinde baskı oluşturan bir unsur. Ben bu nedenle çok pozitif değilim açıkçası ons altın ve gümüş fiyatları üzerinde. 3950-4000 seviyesi dediğim gibi önemli bir destek seviyesi. Bu seviyelerden tepki gerçekleşmesini beklerim. 4400 dolar seviyesine kadar tepkiler normal karşılanabilir. Ama bu seviyenin üzerinde kalıcı olamaması durumunda buradan kâr satışlarına gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer savaş biterse 5000-5200 dolar seviyesinin görülme ihtimali ve burasının tepe seviye olmasını beklediğimi söylüyordum. Eğer savaş biterse bu seviye 4800-5000 dolar bandına doğru artık güncelleyebileceğinizi de söyleyebilirim.
1: Evet, enflasyon
0: Gram altın
1: verisi.
0: tarafına bakarsak gram
1: Evet.
0: altın tarafında da buyurun.
1: Buyurun devam edin Zafer Bey, buyurun.
0: Burada baktığımız zaman da özellikle 6000 TL seviyesi önemli. 5800-6000 TL bandında burada güçlü bir destek olduğunu söyleyebilirim gram altında. Burada da eğer savaş biterse yükselişlerin 6800 dolar üzerine çıkmasını da çok fazla beklemiyorum. Yükselişlerin 6600-6800 dolar seviyesine kadar olmasını bekliyorum.
1: Borsaya da bakalım dilerseniz. Borsada yön ne olur? Hangi seviyeleri görürüz? Küresel risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların ilk baktığı göstergeler hangileri? Borsa yatırımcısı için mevcut ortam bir fırsat mı yoksa temkinli olunması gereken bir dönem mi?
0: Yani küresel anlamda baktığımız zaman faiz artırımlarının konuşulduğu bir ortam içerisinde doğal olarak tüm varlık fiyatlarında baskı görüyoruz. Borsalar tarafında da bunun etkisini hissedeceğimizi söyleyebilirim. Burası bir gerçek. Özellikle Avrupa ve ABD borsaları çok ciddi yükselişler göstermişti. Buradaki realizasyonların görülme ihtimali daha fazla. Zaten bunu da görüyoruz aslında. Geçtiğimiz Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden çok güçlü olması faiz artırımları ihtimalini ABD tarafında arttırmış durumda. Bu da doğal olarak tüm borsa hisseleri, borsaya halka açık şirketler tarafında satışların olmasına yol açtı. Ben bu satışın bir miktar daha devam edebileceğini düşünüyorum. Bununla beraber yani borsaların gene endekslerden bağımsız olarak yapay zeka ve yapay zeka altyapısına yönelik özellikle yapay zeka altyapısına yönelik şirketlerin çok fazla ön plana çıkacağını küresel anlamda söyleyebilirim. Bu nedenle buradaki yatırımların düşüşlerin de alım fırsatı olarak değerlendirileceğini söylemem mümkün. Bir de bunun yanına tabii enerji tarafını eklememiz lazım. Enerji tarafı artan talebi karşılamakta şu anda yeterli gelmeyecek. Özellikle önümüzdeki dönemde artan yatırımları dikkate aldığımız zaman önümüzdeki yılların en büyük hikayelerinden bir tanesinin enerji ihtiyacı olacağını söyleyebiliriz. Bu taraftaki talep de devam edecektir. Şirketler de güçlü performans göstermeye devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Borsa
1: Evet.
0: İstanbul'un genel olarak ucuz olduğunu düşünüyorum ve eğer savaş biterse ve yeniden küresel anlamda faiz indirimi beklentileri veya faiz indirimi patikası yeniden başlarsa Borsa İstanbul'un en güçlü performans gösterecek borsalardan olduğunu hala düşünüyorum. Sene başındaki görüşüm de buydu. Halen bu görüşü savunuyorum. Bir miktar ötelenmiş durumda sadece.
1: Zafer Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için. Evet, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikteydi efendim. Böylece reel ekonomiyi noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Orta Doğu'da sıcak saatler. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı, Tahran misilleme yaptı. Bölgede istikrar nasıl sağlanacak? 2026'daki tüm karı sıfırladı. Altın güvenli liman olmaktan çıktı. CHP'de kritik gün. Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri ilk defa bir araya geliyor. Vekillerin disipline sevki parti meclisinde nasıl yankılanacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İklim değişiklikleri bizim için en önemli iklim unsurları yangına hassasiyet açısından sıcaklık, nem ve rüzgar. Bunlar etkili ancak en önemli etki insan. Bizim yangınlarımızın %91'i geçmiş seneler istatistiklerine baktığımızda insan kaynaklı. Bunların da %71'i dikkatsizlik ve ihmal. Dolayısıyla bu üçü dördü bir araya geldiğinde orman yangınları oluyor. Vatandaşlarımız ormana giriş çıkış yasaklarına riayet etsinler. Bunu özellikle istiyoruz. Ayrıca temizlik yapacakları zaman, evlerinin civarında temizlik yapacakları zaman bunu kesinlikle ateşle yapmasınlar. Ormana yakın yerlerdekiler özellikle.

Sürücülerimiz, araç içerisindeki vatandaşlarımız sigara izmaritlerini gelişi güzel yol kenarına atmasınlar. Cam, şişe ve benzeri materyalleri de yollara, orman işlerine atmasınlar. Yangını en önemli olan söndürmek değil, yangının çıkmasını önlemek.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Ayak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
0: Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
4: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
5: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
6: Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
4: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
12: Oo, çok uzakta bizim.
11: İzleyenler mi?
12: Yerler tabii ya. Duymaz olurlar mı?
11: Tableti uzatsana. Babama sordum. Biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
13: Beyler, hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündem yoğun. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım muhabir arkadaşlarımızla. Sıcak duraklarda bizleri bekliyor. Peki kim nereden hangi başlığı aktaracak? Detaylandıralım sizler için. Efendim öncelikle şunu söyleyelim. CHP'de ipler artık kopmuş durumda. Çünkü bugün biliyoruz ki iki taraf bir araya gelecekti. Salı günü o grup toplantısı krizinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün bir araya geleceklerdi. Parti meclisi toplantısına da gözler çevrilmişti ama Özgür Özel'in ekibi parti meclisinden istifa etti. 28'i istifa etti ama bu neyi getirecek? Neden böyle bir karar alındı? Kurultay için mi yapılıyor? Tüm bu adımlar, bu yaşananlar merak ediliyor. Detaylarını da birazdan 24 muhabiri Emre Ayaz CHP Genel Merkezi'nden aktarıyor olacak. Ardından İmamoğlu suç örgütü davasına bakacağız. 49. celseye gelindi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 414 sanık var. Hakim karşısına çıkıyorlar. Bugün kimler savunmasını yapıyor? Detaylarını da 24 editörü Oğuz Polat Bilek birazdan aktarıyor olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun bir programı var. Görüşmeleri var. Kim mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Birazdan da ayrıntılarını 24 muhabiri Yağmur Yıldız'dan alacağız efendim. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları dalga dalga büyüyor. Yine pek çok ünlü isim haklarındaki uyuşturucu kararıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kimler bunlar? Operasyonun detayları neler? Adliyeden takipte 24 muhabiri Ada Kahraman da ayrıntılarını aktarıyor olacak. Tarım sektörünün geleceğine yön verecek böyle çok geniş kapsamlı bir zirve düzenlendi. Türk medyanın sürdürülebilir tarım zirvesi ki bugün düzenleniyor. Sürdürülebilir tarımın geleceği konuşuluyor. Çok da kıymetli konuklarıyla birlikte neler yaşanıyor o program kapsamında detaylarını da 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı aktaracak. Efendim henüz lise sıralarında oturan bir genç milli boksörden bahsedeceğiz. Çok da başarılı. Şimdi gözünü olimpiyatlara dikmiş. Hedefine de ulaşacak gibi görünüyor ki çok sıkı çalışıyor. Kimdir? Nedir? Birazdan da Deniz Zeybek aktaracak bu konunun detaylarını. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle psikiyatrik tedavi gören hastaların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Neden? Çünkü bu ilaçlar, psikiyatrik ilaçlar sıcak havayla birlikte farklı etkileşimlere girebiliyor. Dikkat edilmesi gerekenleri ise Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan aktaracak. Dediğimiz gibi dolu dolu gündemimiz ama CHP gerçekten iyiden iyiye kopuş noktasında. İpler koptu dediğimiz gibi salı günü bir grup toplantısı vardı. Bugün de artık 9 vekilin disipline dün sevk edilmesiyle birlikte bugün de parti meclis grup toplantısı böyle beklenirken dediğimiz gibi efendim 57 meclis üyesinden 28'i istifa etti. Özgür Özel ve ekibinin böyle bir hamle yapması neyi getirecek merak ettiklerimizle birlikte toplantının da olacağı söylendi. Bu arada altını çizmiş olalım. Çünkü Müslüm Sarı dedi ki hayır yine de biz parti meclis toplantısını gerçekleştireceğiz. O toplantı başladı mı? Ne oluyor? Nedir detayları? 24 muhabiri Emre Ayaz karşımızda genel merkezden. Emre Ayaz kolay gelsin. Şimdi Özgür Özel'in ekibe istifa kararı aldı dedik. Neden böyle bir karar geldi? Neler yaşanıyor söz sende?
1: Merve Aydın, sizin de söylediğiniz gibi CHP'de sular durulmuyor. İki başlılık her hamlede karşılık buluyor ve iki başlılık devam ediyor. Nitekim dünkü MYK toplantısında 9 isim tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özgür Özel ekibinden isimlerdi bunlar. Ve sonrasındaki hamle ise bu sabah saatlerinde geldi. Zeynel Emre, Özgür Özel'in sözcüsü açıklamalarda bulundu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Yaptığı açıklamada parti meclisindeki Özgür Özel'e yakın olan 28 ismin parti meclisinden istifa ettiği yönündeydi. Bu hamlenin sebebi ise Kılıçdaroğlu yönetiminde bugün gerçekleşmesi beklenen, saat 1'de gerçekleşmesi beklenen o toplantının gerçekleşememesi. Neden? Çünkü bakıldığında parti tüzüğünde de geçerli olan kural şuydu.

0: 3'te 2'si yani ortalama 40 kişinin bulunmadığı, sal çoğunluğun 40 olmadığı durumlarda parti meclisi ve parti meclisinin seçtiği MYK düşer şeklinde. Yani Zeynel Emre'nin de buradan beklentisi hiçbir şekilde hiçbir işlem yapamazlar. Bütçeden, parti bütçesinden para harcayamazlar. Yapabilecekleri tek şey kurultaya götürmek. Nitekim zaten bununla ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu da parti meclisinin toplanma tarihini verirken 11 Haziran olarak 11 Haziran'da parti meclisini toplayacağız ve burada kurultayın başlangıç sürecini ele almış olacağız. Kurultay süreci başlamış olacak demişti. Bugün yapılan açıklamalara bakıldığında o parti meclisi düşecek mi, yapılacak mı tartışmaları sürerken parti sözcüsü Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de parti sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. O açıklamadaki kelimeler de dikkate değerdi. Çünkü parti meclisi toplantısından sonra saat 16'da basın açıklaması yapılacağı yönündeydi. Ama burada bir yine ikili, aynı tarafta olmalarına rağmen ikili bir durum var. Kelimelere baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, Müslüm Sarı'nın yazdığı o yazıyı alıntılayarak parti meclisi toplantısından hiç bahsetmeyerek şöyle cümleler kurdu. Parti sözcüğümüz Müslüm Sarı saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapacak. Parti meclisinden bir kelime kullanmadan bu şekilde bir açıklama yaptı. Tabii burada az önce yaklaşık 10-15 dakika öncesinde de CHP Grup Amiri Mustafa Biçer CHP Genel Merkezi'ne geldi. Burada geliş sebebi ise partiye o 28 kişinin istifasını sunmak üzereydi. Hatta saatlerimiz o an baktığımızda şimdi daha net hatırlayabiliriz. Saat 10 dakika vardı toplantıya. Yani 1'e 10 dakika vardı. Yani genel merkezde parti meclis toplantısı hazırlığı yapılırken, son dakikalara girilirken çünkü resmi bir istifa söz konusu değil. CHP genel merkezde gelen bir istifa yoktu ama ilan edilmişti. 28 kişi istifa etti diye. 10 dakika kala Mustafa Biçer, CHP grup amiri, meclis grup amiri genel merkeze girdi ve yönetim katına çıkarak sorduğumuz soruya sadece şu şekilde yanıt verdi. İstifa dilekçelerini sunmaya geldim dedi. Ve bu açıklamaların ardından bugün o toplantı yapılacak mı? Toplantıda ne kararlar alınacak? Kurultay süreciyle ilgili bir süreç olacak mı? Çünkü Zeynel Emre yine yaptığı açıklamada bugün 45 gün içinde kurultay talebi vardı. Nitekim Kılıçdaroğlu da kurultay isteyerek bugünü işaret etmişti. Kurultay süreci başlayacak diye. Ancak hukukçular da burada diyor ki tedbir kararı varken yani o yargı kararı kesinleşmeden mahalle seçimi bile yapamaz CHP diyordu. Çünkü tedbir kararı uygulanıyor. Bu şekilde tedbir kararı uygulanırken parti meclisinden 28 kişinin düşmesiyle parti meclisi toplanabilir mi şeklinde ki durumaysa Berhan Şimşek genel merkezde açıklama yaptı sabah saatlerinde. Parti meclisi toplanır. 5 kişi olsa da toplanır. Çünkü tedbir kararı var. Onların yaptığı işlem bu parti meclisi toplantısını engellemez şeklinde açıklamaları vardı. Biz de şu an bekliyoruz. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Hangi kararlar alınacak? Saat 16'da parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulunacak. Biz de 24 ekibi olarak süreci takip ediyoruz genel merkezde diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Emre'ye teşekkür ediyoruz. Detayları alacağız. Yine parti içerisinde yaşananlara bakıyoruz da ne olursa olsun biz çalışmaları sürdüreceğiz. Yine de toplantı yapacağız diyen bir taraf var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafından Sarı bunu söylemişti. Dün Özgür Özel'e yakın 9 isim CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bugün bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından da parti meclisinin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Böyle bir hamle niye geldi? Bu istifalar kurultaya gidilsin diye mi? CHP'nin iç tüzüğü aslında bu kapsamda neyi öngörüyor? 3'te 2 bir çoğunluk kaybı var. CHP'de parti meclisinin yine de toplanması ve alınabilecek kararlar Emre'de dikkat çekti. 5 kişi de olsa toplanılacak deniyor. Takip edeceğiz. Bu arada bir arınma süreci demişti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Hatırlayalım o arınma süreci başladı ihraçlarla birlikte. Ama burada dikkat çekici olan Özgür Özel'in A takımına zaman tanımış olması. Kurmayları sayılabilecek isimleri ihraç ederken Özel'e aslında biraz da alan tanımış olması. Peki Kılıçdaroğlu bunu yaparak nasıl bir strateji gidiyor? Ve devamında neler yaşanabilir analiz haberimizde izleyelim.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
3: Arınacağız dedi, dediğini de yapmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinde disiplin sürecini çok stratejik bir hamleyle başlattı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci

0: bizim sürecimizin önemli parçalarından biri.
1: Zira CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilenler listesi çok çarpıcı. Özgür Özel'in A takımı ya da yakın kurmayları diyebileceğimiz isimlerin partiyle ilişiği kesiliyor. Ancak Özgür Özel için hala alan açılmış gibi görünüyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'lerin partisidir.
1: Meseleyi iki boyutta okumak mümkün. Kılıçdaroğlu rakiplerini küçük lokmalar halinde yutmayı tercih etmiş de olabilir. Ya da Özgür Özel'e çevren kötü ama senin bizim kalbimizdeki yerin hala sıcak. İmamoğlu vesayetinden kurtulabilirsen yoluna devam edersin mesajı verilmiş de olabilir.
3: Biz sandığa inanırız. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız.
1: Zira CHP'de halen 90 civarında milletvekilinin Özgür Özel'le yol yürüdüğü, 20'ye yakın vekilin kararsız olduğu, yine 20'ye yakın vekilin de Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği iddiaları var. Kılıçdaroğlu Özel'e zaman tanırken aynı zamanda onunla birlikte hareket eden adı şaibeye, yolsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşmamış vekiller için de bir açık kapı bırakıyor.

0: yaşanan sürece bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı öncesi net bir strateji belirlediği ve bunu da adım adım sakin sakin uyguladığı görülüyor. Özele yakın CHP'li avukatların azledilmesi, banka hesaplarının dondurulması, CHP genel merkezindeki işgalin sona erdirilmesi, son olarak CHP grup toplantısı restleşmesi. Hepsinde kazanan Kılıçdaroğlu oldu aslında. Zira grup toplantısını yapamadı belki ama parti disiplin sürecini başlatırken psikolojik üstünlüğü eline aldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
0: Ayrıca iki kez arınma videosu çekip evinin önünde ve CHP genel merkezinde partiyi şaibeden kurtaracağı söylemlerini paylaşıp adım atmaması kendisine yönelik güven erozyonuna da sebep olabilirdi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bir yandan partilerindeki işgali sona erdirmeye çalışırken diğer yandan da şaibelerden arınma çabası içinde.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hayır.
2: Diyemezsin onu.
3: Hayır.
2: Diyemezsin.
3: Hayır.
4: Işte.
3: Tamam. Hayır.
4: Tamam.
3: Hayır.
4: Tamam.
0: Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun arınma harekatını yaparken partinin bölünmesinin, parçalanmasının, en azından tabandaki konsolidasyonun erozyona uğramasının da önüne geçmesi gerekiyor. Arınma meselesine Özel ve İmamoğlu ikilisinden değil de onların kurmay ekibinden başlaması bir anlamda rakiplerinin kolunu kanadını kırmak anlamına da geliyor. Ancak bundan sonra ne olursa olsun CHP'lilerin CHP'lilerle kavgası uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.
5: Lütfen biraz sakin olabilir misiniz?
6: Olan bir durum olduğunda CHP tüzüğünde görevin boşalmasının 24. maddenin 3. fıkrasına atıfla 3'te 2'nin altına düşüldüğünde 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ama olağan durumlarda hukukçuların altını çizdiği mesele de bu efendim. İmamoğlu suç örgütü davasına bakalım. Bugün itibariyle artık 49. celsedeyiz. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 414 sanık var. Hakim karşısına çıkıyorlar. Savunmalarını yapıyorlar. Bugün Silivri'de neler yaşanıyor? Detayları da 24 editörü Oğuz Polat Bilek aktaracak.
7: Evet, İmamoğlu suç örgütü davasının 49. celsesi görülüyor. Sanık kürsüsüne çıkan isim Medya AŞ'nin Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güvende. Kendisi rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, örgüte müzahir olduğu iddia edilen şirketlerle yine ihale şartnamesi hazırlama süreçlerinde etkin olmak suçlamalarıyla karşı karşıya. Aynı zamanda biliyorsunuz yine Medya AŞ ile bağlantılı İstanbul Senin uygulaması üzerinden kişisel verilerin ele geçirilmesi suçlamaları da var. Elif Güven'in adı o suçlamalarda da geçiyor. Sabah savunmasına başladı. Elif Güven suçlamaları reddetti. Biliyorsunuz Elif Güven hakkında da bir etkin pişmanlık konusu gündemde. Ama biz yine şunu hatırlatalım. Elif Güven'in beyanları da yine etkin pişmanlık hükümleri kapsamında kabul edilmeyen beyanlarından bir tanesi. Onun için bugün yine ben etkin pişmanlık ifadesi başvurusu yapmadım vesaire gibi ifadeler kullandı. Ama o ifadeleri zaten etkin pişmanlık hükümleri kapsamında kabul edilmemişti. Davanın 49. celsesi itibariyle 68 tutuklu sanık var. Biliyorsunuz daha önceki 3 incelemede toplamda 42 isim tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Bu bir beraat değil diye özellikle vurgulamıştık. Şimdiye kadar savunması alınanlar bir tarafa, alınmayan 19 isim kaldı. Tabii davanın bu ay sonuna kadar en azından tutuklu sanıklar nezdinde savunmaların tamamlanması bekleniyor. Ayın 18'inde de 18 Haziran'da da yine aylık tutukluluk incelemesi yapılacak. O tutukluluk incelemelerinde de savcının vereceği mütalaya göre, hakimin değerlendirmelerine göre bazı isimler tahliye edilebilir. Biliyorsunuz Medya AŞ ve Kültür AŞ dosyaları üzerinden çok sayıda isim tutuklanmış da ki özellikle bu iki iştirak üzerinden hazırlanan ihalelerde iddianamede örgüte müzahir diye adı geçen bazı firmalara ballı ihaleler verdiği suçlamaları yöneltilmişti. Bu anlamda suçlama konuları oldukça uzun, ihaleler oldukça fazla olduğu için Medya AŞ ve Kültür AŞ çalışanlarına yönelik savunmalar da bir süre daha devam edecek gibi. Silivri'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün mesaisini Ankara'da sürdürüyor demiştik yayınımızın başında. Peki programında ne var? Detaylarını Ankara'dan Yağmur Yıldız'dan alalım. Yağmur Yıldız merhaba, kolay gelsin, söz sende.
3: Sevgili Merve Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mesaisini Külliye'de sürdürecek ve saatler 14'ü gösterdiğinde Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Türk Kızılayı Ödül Töreni programına katılacak. 158. yıl dönümünü kutluyor Türk Kızılayı. Oldukça köklü bir geçmişe sahip ve 158 yıldır da aslında tüm ihtiyaç sahiplerine, mazlum coğrafyalara umut olmaya, el uzatmaya ve yardım yetiştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla kuruluş yıl dönümü kapsamında da ödül törenleriyle birlikte aslında Türk Kızılayı'na katkı sunan isimler de böylelikle değerlendirilmiş olacak. Tabii baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tören öncesinde bir mesaj paylaştı ve bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayı'nın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllerini en kalbi duygularımla selamlıyor. Aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum ifadelerini kullandı. Bu yazılı olarak bir paylaştığı mesajdı. Elbette saat 14'te Türk Kızılayı Başkanı'ndan sonra kürsüde olacak ve hitabını gerçekleştirecek. Tabii baktığımızda Türk Kızılayı ve mazlum coğrafyalara uzanan yardım eli dediğimizde aklımıza ilk gelen noktalardan birisi elbette Gazze. Başta Türk Kızılayı olmak üzere Türkiye aslında tüm yardım kuruluşlarıyla Gazze'ye uzanmış durumda. Refah sınır kapısında bekleyen onlarca yardım tırı olduğu gibi yine deniz ve hava aracılığıyla pek çok bölgeye yardımlar ulaştırıldı. Bu alanda elbette Gazze dediğimizde İsrail'in soykırımı da geliyor ki Netanyahu aslında bu hafta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Türkiye'yi hedef aldı. Özellikle yaptığı hadsiz açık Ankara'dan dün de çok sert tepkiler gelmişti ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün grup toplantısında Netanyahu yönetimine sert çıkışta bulunmuştu. Yine bugün bu program vesilesiyle başta Gazze olmak üzere yardım uzatılan coğrafyalara, mazlumlara yönelik hem yapacağı açıklama hem de elbette zulme, soykırıma ve şiddete, vahşete yönelik dur deme çağrısına ilişkin vereceği mesaj ne olacak aktaracağız saat 14'te canlı olarak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
6: Yağmur Yıldız, teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'deki programına dair detayları aktardı. Ankara'dan sözü alalım, gelelim İstanbul'a. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları dalga dalga büyüyor. İçlerinde ünlü şarkıcılar, oyuncular, fenomenler var. Pek çok isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kimler gözaltında, tam olarak neyle suçlanıyorlar? Operasyonun detaylarını 24 muhabiri Ada Kahraman takipte soracağız adaya. Ada Kahraman, kolay gelsin. Evet, kimler hakkında gözaltı kararı vardı? Kimler gözaltında alındı? Hukuki süreç nasıl işliyor? Söz sende.
4: Merve Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kendilerinin saçlarından, kanlarından, idrarlarından, tırnaklarından örnekler alındı, biyolojik örnekler alındı. Daha sonra da zaten burada bu şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Toplamda şu ana kadar 23 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler 4'ü İstanbul ili dışında yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli yurt içinde hala firari konumunda. 2 şüpheli ise yurt dışında hala firari konumunda. Yani 4 şüpheli hala yakalanamadı. Bu şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarsa sürüyor. Peki buradaki şüphelilere hangi suçlamalar yöneltildi? Hangi şüpheliler gözaltına alındı? Ünlü isimlerden bahsediyoruz. Kamuoyunca oldukça tanınan ünlü isimler. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Burada kendilerine uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma suçlamaları yöneltildi. İsimlere baktığımızda şarkıcı Ozan Burada aranjör Ozan Doğulu'yu görüyoruz. Aynı zamanda abisi şarkıcı Kenan Doğulu gözaltına alındı. Kenan Doğulu'nun eşi oyuncu Beren Saat gözaltına alınanlar arasında. Ayşe Hatun Önal da gözaltına alındı. Enis Arıkan, Kerim Can Durmaz, Berdan Mardini aynı zamanda bununla birlikte Yaşar İpek, şarkıcı Yaşar İpek de gözaltına alındı. Selin Ciğerci, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de gözaltına alınanlar arasında. Yönetmenlerin gözaltına alındığını gördük. Murat Saygı var mesela. Bu şüpheli gözaltına alındı. Mehmet Cem Karcı, yönetmen, bu isim de gözaltına alınanlar arasında. Enis Ahmet Onat isimli şüpheli de, yani bir televizyon kanalının sahibi de gözaltına alınanlar arasında. Modacı Tolga Çam gözaltına alındı. Diğer bir yandan burada borsacı Ferhan Kaya da gözaltına alınanlar arasında. Ve Hasan Vatan isimli şüpheli de gözaltına alındı. Şimdi bir isim var. Burada gözaltı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili, Ankara Milletvekili'nin oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alındı. Bu isim Adnan Beker'in oğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alınanlar arasında. Ancak kendisi hakkında gözaltı kararı çıktığı sırada babasının konutundaydı. Babasının da milletvekili dokunulmazlığı olduğu için bu konuta girilemedi. Bir süre burada Oğuzhan Beker gözaltına alınamamıştı. Daha sonra da gerekli işlemlerin yapılmasının ardından buradaki şüpheli Oğuzhan Beker de, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de yapılan operasyonla birlikte burada gözaltına alındı. Toplamda şu ana kadar 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda biyolojik olarak test verdiler bu şüpheliler. Buradaki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Buradaki şüphelilerin burada da savcılık karşısında bir ifade verecekler. Emniyette ifade vermedikleri belirtildi. Savcılığın talebiyle suç ceza hakimine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilebilirler ya da savcılıktan direkt olarak serbest bırakılabilirler Merve Aydın.

0: Dünyada olan bitene bakalım. ABD, İsrail tarafının İran'a yönelik saldırıları nezdinde son gelişmeler önemliydi. İsrail'in başlatmış olduğu gerilimin ardından da İran'dan misilleme saldırılar gelmişti. Özellikle de Körfez ülkeleri hedef alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump şunu söyledi. Anlaşma istiyoruz ama bizi oyalıyorlar. Bu yüzden vuracağız dedi. Trump'tan saldırı tehditleri devam etti. İran tarafı ise bu saldırılarla ateşkes anlamsız hale geldi diyor. CENTCOM ise 10 Haziran'da İran'a başlatılan ek meşru müdafaa saldırıları artık tamamlandı diyor. Ama tansiyon düşmüş değil, gerilim de devam ediyor efendim. Bakalım Orta Doğu'da neler yaşanıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarını yatıştırmıştı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda bir Apache helikopterinin düşürülmesi durumu değiştirdi. ABD salı gecesi İran'a saldırılar düzenlemiş, İran karşılık vermişti. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece ise saldırıların süreceğini söylemişti. Öyle de oldu. Hürmüz Boğazı ve çevresinde pek çok nokta vuruldu. Saldırı birkaç saat sürdü. Gemilerden, uçaklardan ve İHA'lardan füzeler ateşlendi. Minab, Bender Abbas, Kiş ve Sirik adalarında patlama sesleri duyuldu. Askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma sistemleri hedef alındı. Hassas mühimmatlar kullanıldı. Aralarında 49 Tomahawk füzesi de var. Amerikan basınına göre İran'ın güneyindeki bir içme suyu tesisi yok edildi. İran'a göre ise sivil yerleşimler, bir dinlenme tesisi, sanayi kompleksi ve devrim muhafızları üssü hedef alındı. Bender Abbas, Kazvin, Kereç ve Tahran yakınları da vurulan noktalar arasındaydı. İran cevabını bazı bölge ülkelerine saldırarak verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Ürdün'de Amerikan savaş uçaklarına ev sahipliği yapan El Azraq Hava Üssü 12 füzeyle hedefe konuldu. İranlı
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclis Başkanı Neli Mutlu ile birlikte ortak basın toplantısında konuşuyor.
2: Tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları, yani bu alanda bize bırakılmış olan alanı biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ve nasıl, ne zaman adım atılması gerekirse o adımları da atarak bugüne kadar geliyoruz. Özetle şunu söylüyorum. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
3: Efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in mecliste bulunan makam odasının boşaltılarak kendisine tahsis edilmesi yönünde bir talebi olduğu ve meclis başkanlığına bu yönde bir dilekçe sunduğu iddiası var. Tarafınızda bu yönde bir dilekçe geldi mi? Değerlendirmeniz nedir?
2: Değerli arkadaşlar, bunların hepsi büyük resmin içerisinde detaydır. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapması gerektiği, atması gerektiği adamı atması gerektiği zaman ve o şekilde atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama tekraren söylüyorum, arada bir çelişki varsa, arada bir tartışma varsa bu tartışmanın tarafı, bu çelişkinin tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Çok teşekkür ediyorum.
4: Sayın Başkan, benim sorum terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olacak. Bir rapor hazırlanmıştı, meclis başkanlığına sunuldu. Bu kapsamda meclis tatile girmeden terörsüz Türkiye ile ilgili yasal düzenlemeler meclise gelir mi?
2: Şimdi değerli arkadaşlar, bu salonda yaptık biliyorsunuz. Sizler de çok başından sonuna kadar takip ettiniz. Komisyon çok ciddi bir çalışmayı sürdürdü. Çok Türkiye demokrasisi bakımından İftihar vesilesi olan bir tabloyu ortaya koydu. Meclisteki bütün siyasi partiler, komisyona katılan bütün siyasi partiler büyük bir çabayla Türkiye'de toplumun farklı kesimlerini dinledi ve bir raporu ortaya koydu. Raporda hemen hemen ittifakla kabul edildi. Bu rapor bir yol haritasıdır. Elimizde bizi bağlayan ortak mutabakat metnimizdir. Bu ortak mutabakat metninin özellikle 6. ve 7. maddeleri de yol haritasını belirlemek üzere ortaya konulmuş somut tekliflerdir. Şimdi bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım. Orada kritik eşik olarak tanımlanan terör örgütünün silahlarının bıraktığı tespit edilmesi, örgütün kendisini tamamıyla gerçekten feshettiğinin anlaşılmasına paralel olarak gerekli yasal düzenlemeler de mecliste yapılmalıdır. Bu sürecin hızlandırılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Orta Doğu'nun bu kadar bir cadı kazanına döndüğü ve giderek hele hele dünyadaki bütün işlerin beklenenden daha süratli hale geldiği bir ortamda, bu kadar pozitif bir noktadayken, bu kadar büyük bir olumlu momentum yakalanmışken, bunun bir an evvel bitirilmesi için bütün partilerin ortak çalışmalarını sürdürmeleri lazım. Gerekirse biz biliyorsunuz geçen sene yazın bütün yaz boyunca komisyonda çalıştık. Gerekirse bu işin çözülmesi için meclis tatile girmeden evvel bitmesini temenni ederim. Ama eğer gerekirse bu konudaki çalışmalar da sürdürülür ve sonuç alınır. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli mevkidaşıma da, değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum bir kez daha.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. CHP içerisinde yaşananları için de sorunu kendileri çözsünler. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizler taraf değiliz. Bir çelişki varsa burada da meclis değildir bunun çözüm noktası diyor. Ve meclisin tatile girmeden terörsüz Türkiye kapsamında hangi adımları atılacağı da soruldu. Siyasi partilerin hepsinin ortaklaşa bir ittifak kapsamında ortaya koydukları bir rapor var. Bu bizim yol haritamız. 6. ve 7. maddeler nezdinde de en kısa zamanda adımların atılması gerekiyor. Gerekirse yaz tatiline de girmeden bunun üzerine çalışmalar mecliste yapılır. Bu sürecin hızlandırılmasını önceliyoruz diyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Devam edelim. Dünya gündemi dedik. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikası ki bu kapsamda İran'a yönelik saldırılarda bir şekilde kendisinin müdahalesi var. Ama Lübnan'a 2 Mart tarihinden itibaren saldırılar başlamıştı. 28 Şubat'taki o ABD İran arasındaki gerilimin hemen akabinde. Peki ne oldu? Aralıksız her gün neredeyse Lübnan vuruluyor. Son adrese Nebatiye'ydi. Bakalım. İsrail ordusu yine Nebatiye kentine hedef aldı. El-Mekasit mahallesinde bir ev bombalandı. Evde ve çevredeki araçlarda yangın çıktı. Ordu Nebatiye'nin Sirel, Garbiye ve Aşit beldelerinde top ateşine tuttu. Bölgede birçok nokta bombalandı. Dün de Sayda kentinde bir araç vurulmuş, 2 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail, Hizbullah hedeflerini vurduğunu iddia ediyor. Ancak pek çok sivil yerleşim yeri ağır hasar gördü. 17 Nisan'dan beri ise sözde bir ateşkes var. Ancak İsrail'in saldırıları buna rağmen durmuyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun böyle mesnetsiz, küstahça açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma hassizliğinde bulunmuştu ki bu kapsamda Türkiye ve İsrail arasında bir gerilim var. Bu yaşanan gerilimde ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu ki tabii ki Beyaz Saray'da bir İsrailli gazeteci sordu bunu. İsrailli gazeteci kısmının altını çizelim. Erdoğan sorulunca Donald Trump'a o da Cumhurbaşkanı'ndan övgüyle söz etti. Bu da tabii ki İsrail tarafının hiç de memnun olabileceği bir şey değildi.
5: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
1: Türkiye İsrail'e bir kez daha sert çıktı. İsrail ise hadsiz ifadelerle Türkiye'ye hedef aldı. Ancak ABD'nin müttefiki İsrail yine Washington'da umduğunu bulamadı. Türkiye ve İsrail arasındaki gerilimin bir kez daha arttığı dönemde ABD Başkanı Türkiye'yi ve Erdoğan'ı övdü. Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. İsrailli bir muhabir ABD Başkanı'na provokatif bir soru yöneltti. Türkiye ve İsrail arasındaki son gerilimi sordu.
6: Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye'ye F-35 satacak mısınız?
1: Trump'ın cevabı ise övgü doluydu. ABD Başkanı Türkiye ve Erdoğan'la dostluğunun altını çizdi.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve güçlü bir kişi.
1: Trump, Türkiye ile İsrail arasındaki sürece ise politik bir cevap verdi.
7: Böyle bir şey duymadım. Duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. O bana saygı duyuyor. Ben de ona saygı duyuyorum. Bunun da ötesinde aramızda iyi bir dostluk var.
1: Trump'ın övgüsü Türkiye-İsrail geriliminin hemen ardından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki son saldırıları kınayarak İsrail'i sözleriyle hedef almıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye ile iyi ilişkilerin olduğunu sık sık dile getiren Trump, iki ülke arasında arabuluculuk rolü üstlenebileceğini de söylemişti. Geçen sene Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlarken tüm dünyanın önünde İsrail'i Türkiye'ye karşı makul olması konusunda da uyarmıştı.
7: Başbakan'a da söyledim. Eğer Türkiye ile bir probleminiz varsa bunu çözebilirim. Türkiye ve lideriyle çok iyi ilişkilerim var.
0: Türkiye karşıtı kurulan siyasi ve askeri ittifaklar, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'nın provokatif adımları Türkiye'nin de yakın takibinde, açıklama Milli Savunma

0: Bakanlığından geldi. Açıklamada Türkiye'ye karşı bir askeri ittifak kurulabilir ama bu asla başarılı olamaz. İşte bu altı çizilen bir mevzu. TCG Anadolu'da yapıldı efendim basın bilgilendirme toplantısı. Sınır güvenliği, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta. Bu kapsamda da yine açıklamalar gelmişti bakalım.
1: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
2: Türkiye Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Akdeniz'de istikrarı hedef alan adımlar 1960 Kıbrıs Anlaşması'na aykırı. Açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz'de ortak hareket etme hayali kuran Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık söz konusu ittifakın hak ve menfaatleri hedef alması durumunda Türkiye'ye karşı şansı bulunmadığının altını çizdi. Kıbrıs'ın güvenliğinin provokatif kararlarla tehlikeye atıldığının altı çizildi. Bakanlık haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Türk Savunma Sanayi'nin gözbebeği TCG Anadolu'da yaptı. Gündemde ABD-İran-İsrail savaşı da vardı. Bugüne kadar çatışmaların küresel barışa verdiği zarara dikkat çekildi. Tarafların saldırıları durdurması gerektiği belirtildi. Türkiye'nin diplomasiden yana tavrı işaret edildi. Ve terörle mücadele, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca geride kalan haftada biri terör örgütü mensubu 289 şahıs sınırda yakalandı. 1 Ocak'tan beri sınırda engellenen kişi sayısı 36.193'e çıktı.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla birlikte Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi gerçekleşti ki Bakan Yumaklı buradan önemli açıklamalarda bulundu. Barajlardaki doluluk oranının artık istenilen seviyeye ulaştığını söyledi. Bu yıl üretim rekorunun gelebileceğinden bahsetti ve sürdürülebilir tarım noktasında açıklamalarda bulundu. Bu arada İsrail'le ticari bir alışverişin olmadığının altını çizdi.
3: Bu yıl herhalde son 66 yılın en yağış anlamında iyi yılını geçirdik. Bu geçtiğimiz yıla göre %26'lık bir yağış artışı ifade ediyor. Dolayısıyla barajlarımızda yaklaşık %81'ler seviyesinde doluluk oranlarına ulaştı.
4: Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi önemli konuları ele aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da zirvenin konuğuydu. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve moderatör Helin Aslan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı barajlardaki doluluğa dikkati çekti. Buğday üretiminde verileri paylaştı.
3: Bu yıl gerçekten bir üretim rekoru gelebilir. Bizim tahminlerimiz %27'lik bir artış olacak. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde arpanın da %50'lik geçtiğimiz yıla göre bir artışta 9 milyon tonlara geleceğini düşünüyoruz. Hasat başladı bütün Türkiye'de. Şu anda %2 seviyelerindeyiz. Devam ediyor. Vatandaşımızın, çiftçimizin, üreticimizin devlete olan güveni, itimadı, beklentileri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bir teveccühü getirecek. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda 20 milyon tonu depolayacak şekilde hazırlıklarımız tamam. 600'ün üzerinde alım noktasıyla hazırız.
4: Bakan Yumaklı, Türkiye'nin İsrail'le hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını belirtti. İsrail tohumu üstünden yapılan tezviratları yalanladı.
3: Öncesinde bazı ürünler için bunun ticareti yapıla gelmiş ama ticaretin tamamen kesildiği andan itibaren İsrail'le ilgili ne alışımız ne de satışımız söz konusu bile değil. Yok, olmadı, olmayacak yani. Ülkemizde tohum anlamında hiçbir problem yoktur.
4: Yumaklı, bölgede yaşanan savaş nedeniyle artan maliyetlere dikkati çekti. Çiftçiye mazot, gübre konularında destekleri artıracaklarını belirtti.
3: Üretim sezonunun sonunda savaşın getirmiş olduğu üretim maliyetleriyle

maliyetleriyle ilgili artışı, fahiş artışı hesaplayarak 2026 yılı için belirlenmiş olan 310 liralık

0: Dünyanın birçok ülkesi problem yaşarken biz bunu yaşamadık. Çünkü tedariğimiz vardı.
1: Bakan Yumaklı, barajlarda doluluğun istenilen seviyede olmasına rağmen su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
0: 2024 yılının Eylül ayında Türkiye bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünlerinde üretim planlamasına geçti. Su merkeze alınarak yapılmış üretim planlaması elbette en başta üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak durumunda. Biz ülkemizde hangi tarımsal ürünlere ihtiyacımız var? Bunun analizini yaparak yönlendirecek direkt destekler, kredi sistemleri, teşvikler, bunların hepsinde bir bütüncül şekilde bu planlamanın içerisine koyduk.
1: Bakan Yumaklı, çalışmaların son 24 yılda yapıldığına vurgu yaptı.
0: Tabii son 24 yılda yapılmış olan yatırımlar suya ilişkin, suyun depolanmasına, kullanılmasına, ister içme suyunda ister sulama suyunda Cumhuriyet tarihinin %60'ı son 24 yılda yapılmış. 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi yapılmış. Yaklaşık 4 trilyona yakın bir para harcanmış buraya.
1: Canlı hayvan ve et üretimiyle ilgili de Bakan Yumaklı değerlendirmelerde bulundu.
0: Pazar açısından da son derece avantajlıyız. Bizim etrafımızdaki ülkelerin sahip olmadığı avantajlara sahibiz biz. Hızlı bir şekilde bu aradaki açığı kapatmak için anaç üretimini gerçekleştirip kaliteli ve verimli sonuçlar alarak sadece kendimize yetmek değil, etrafımızdaki ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabiliriz.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam Meksika'daki maçla birlikte başlıyor. Heyecan da büyük.
3: Most successful World Cup they've ever had.
4: Şimdiye kadarki en başarılı Dünya Kupası. Daha önce hiç bu kadar çok bilet satmamışlardı.
3: So quickly. It's amazing because you don't think of soccer. We use the word.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu. ABD'deki stadyumlarda hazırlıklar bitti. Meksika-Güney Afrika açılış karşılaşmasıyla başlayacak olan yarış heyecanla bekleniyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı. Türkiye'de de heyecan büyük.
6: Bizim çocuklar yeni bir dalga, taraftar burada sabaha kadar. Yeah. Ay yıldız gelse alayınıza fazlayız.
5: Dünya Kupası başlangıcı öncesinde milli yıldızlarımız da basına konuştu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Arizona'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
7: Tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur.
8: Herkes önemli bir takımda. Hocanın yani nasıl bir kadro veya nasıl bir 11'e çıkarsa çıksın herkes onun arkasında, tercihlerin arkasında.
5: Ay yıldızlı oyuncular motivasyonlarını dile getirdi. Türkiye'nin hayalinin gerçekleştiğini söyleyen futbolcular galibiyetle döneceklerini belirtti.
7: 24 yıl sonra tabii ki biz abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi.
8: Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz.
5: Öte yandan bu sefer Dünya Kupası'na siyasi gerilimler hiç olmadığı kadar gölge düşürdü. İranlılar savaşın gölgesinde müsabakaları bekliyor. ABD'nin engeli nedeniyle Somali'ye geri gönderilen hakem Omar Artansa ülkesinde adeta kahraman gibi karşılandı. FIFA Başkanı Infantino ev sahibi ülkelerin vize uygulamalarına müdahale edemeyeceklerini söylüyor.
9: The World Cup is a unique event, an event that takes place every 4 years.
10: Alınan kararlara saygı duymanız gerekiyor ve sakin olun derken sakin olup hiçbir şey yapmamayı kastetmiyorum. Arka planda çalıştığımıza, anlamaya çalıştığımıza güvenmenizi kastediyorum.
9: For Mexico, we don't know when the next one.
2: Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında yeniden birlikte.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Dijital yetim kavramının tohumları aslında pandemi dönemiyle birlikte atıldı. Pandemi döneminde evlerimize kapanmış olmamız bütün teknolojik uygulamaların tamamının neredeyse yalnızlığımızı giderme üzerine kurulu olması üzerine tasarlandı ve insanlara bu şekilde sunuldu. Aileler çocukların dijital ortamda güvende olduklarını düşünüyorlar. Çünkü onların yan koltuğunda oturarak o cihazları çocukların kullanıyor olması aile için bir güven sağlıyor. Ama bu kesinlikle böyle değil. Nasıl çocuğumuzu bir parkta ya da sokakta tanımadığı biriyle konuşurken gördüğümüzde koşa koşa yanına gidecek hassasiyete sahipsek, aynı hassasiyeti dijital cihazlarda kimlerle iletişim kurduğunu bilmediğimiz insanlarla konuşurlarken de gösteriyor olmamız gerekiyor. Burada ailelerin dijital okur yazarlığı çok önemli. Yine eğitimcilerin ve ailelerin çocuklara gerekli eğitimleri veriyor olması çok önemli. Dijital önlemlerin alınıyor olması çok önemli. Reşit olmayan çocukların telefonlarının kontrol altında tutulması, tablet, bilgisayar, telefon ve oyun konsollarında kimlerle iletişim halindelerse aileler tarafından bunların gözlemleniyor olması çok kıymetli.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
0: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle, zamansız bir yolculuğa davet eden.

Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Orta Doğu'da sıcak saatler. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı, Tahran misilleme yaptı. Bölgede istikrar nasıl sağlanacak? 2026'daki tüm karı sıfırladı. Altın güvenli liman olmaktan çıktı. CHP'de kritik gün. Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri ilk defa bir araya geliyor. Vekillerin disipline sevki parti meclisinde nasıl yankılanacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum. Arabanı arabam.com'a
6: değerinde çek sat. Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
7: Çok gürültülü olur.
6: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
7: Çok geniş, zor temizlenir.
6: Peki şu eve ne dersin?
7: Çok yüksek. Bu çok alçak. Onun da rengi kötü. Bilemedim.
6: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
9: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
8: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Hatta 14'ten de önce girdik yayına. Niye? Merkez Bankası'nın faiz kararı ki bu yılda 4. kez karar açıklanacak. Efendim sabit tutması bekleniliyor ama tabii işin uzmanlarına bir soralım. Beklentileri ne yönde? Kimler bizlerle birlikte? Stratejist Mustafa Aşkın ve Dinçer Kurtal Ahçı Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı. Evet Dinçer Bey, Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: İyi yayınlar.
0: Evet, az da bir merhaba, zaman kaldı. Tabii bekliyoruz. Ama tabii her zaman sorduğumuz gibi ne olur faiz kararı, beklentiniz ne yönde Mustafa Bey?
1: Aslında bu aşamada faizin de çok bir önemi yok. Neden derseniz sıkı para politikası ve diğer politikaların bütünleşik uygulaması faiz kararından daha önemli. Ama bugün PPK'ya odaklandığımız için faizin genelde değişmeme eğilimi daha yüksek piyasada. Ancak Merkez Bankası politika faizini fiili faiz olan 40'a yani üst banda getirirse de şaşırmamak gerekiyor. Bu ikisi arasında bir durum söz konusu. Kullanacak dil ve metin de önemli. Birazdan göreceğiz.
0: Evet. Sizin görüşünüz nedir Dinçer Bey?
2: Tabii biz de pas geçilmesini bekliyoruz burada. Tabii Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi önemli olan aslında haftalık vadeli repo değil. Daha çok gecelik faiz koridoru ki enflasyon raporu sunumunda Sayın Fatih Karahan artık daha fazla piyasayı işte %40'dan fonlayamayacağını yani aslında politika faizinden değil de gecelik koridordan daha fazla fonlayamayacağını söylemişti ve bunu bir yerde düzeltmek gerektiğini söylemişti. Burada o yüzden faize bir adım gelmese bile belki gecelik borç alma ve borç ver

0: verme koridorunda bir düzenleme gelebilir. Tabii burada aslında o koridorun üst sınırı, yani borç verme oranları daha çok ticari kredilerle ilgili oluyor. Çünkü yani oranın en yüksek oranında kredi faizlerini işletiyorlar. Onun için özellikle KOBİ'ler için ve sanayi tarafı için bu kısım çok önemli olacak diye düşünüyorum. Ve biz de piyasanın beklediği gibi sabit bırakılmasını
1: sabit
0: bekliyoruz.
1: Sabit tutuldu. Ama gelecekte... Özür diliyorum. 37'de sabit tutuldu. Geçtiğimiz ayda sabitti. Piyasa takip edilecek denmişti. İzleyicilerimize söyleyelim. Para Politikası Kurulu faizi %37'de sabit tuttu. Şimdi karar üzerinden buyurun görüşünüze devam edelim. Sizi dinleyelim. Buyurun.
0: Evet evet, yani dediğim gibi burada zaten piyasanın beklediği oldu ki Merkez Bankası da son dönemde gerçekten çok iyi bir sözlü iletişim kuruyor. Bizim için önemli olan burada dediğim gibi koridorun aslında üst ve alt bandıydı. Orada da değişikliğe gidilmediğini görüyorum ben şu anda baktığımda ilk gelen verilerde. Ha, bu da aslında sanayici için yine de zor günlerde, yani geçtiğimiz zor günlere göre yine iyi. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi Merkez Bankası piyasayı şaşırtmadı. Şu anda hareket edilecek bir zaman olduğunu biz de düşünmüyoruz. Ne Avrupa gibi Merkez Bankası'nı artırmamız gerektiğini düşünen taraftayız, ne de FED gibi, Amerika gibi çok erken adımlar atmamız gerektiğini düşünmeyen taraftayız. O yüzden Merkez Bankası yine doğru bir adım attı diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii ki karar metni üzerinden de yorumlayalım isterim. Para Politikası Kurulu politika faizini bir hafta vadeli repo ile ihale faiz oranını %37'de tuttu. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise %35,5'da sabit tutuldu. Tabii ki bir sabit tutmayla birlikte alınan kararlarda politika faizini yansıması da böyleydi. Mustafa Bey, buraya kadar nasıl yorumlarsınız?
2: Esasında eski ve ünlü bir roman vardır. Batı cephesinde değişen bir şey yok diye Merkez Bankası tam buna hitap edecek bir şekilde her şeyi serbest bırakmış. Metin önemli. Biraz şahin bir metin olmasını bekliyorum bu genel görüntü dışında baktığınızda. Piyasanın da beklentisi doğrultusunda olduğu için esasında Merkez Bankası bir yerde özellikle jeopolitik risklerin önümüzdeki yaz döneminde geçebileceğini de varsayarak zannedersem petrol ve enerji fiyatlarını göz önüne alarak olanı korumaya gitti. Zaten bu hafta içinde yine ECB'nin de bir toplantısı var. Orada bir faiz artışı beklentisi söz konusu. Dolayısıyla bekleyip görmeyi tercih eden bir Merkez Bankamız varmış gibi görünüyor açıklamalarından anladığımız kadarıyla.
1: Evet, tabii piyasa bu dönemde savaşla birlikte petrol fiyatları da az da olsa düştü ama tabii bu şekilde ateşkes de fiyatlanıyor. Bakacağız. Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimine dikkat çekilmiş ki Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir ifadesi var. Jeopolitik gelişmeler, sizin de bahsettiğiniz üzere Trump'ın ateşkes devam edecek, etmeyecek. Tabii bu söylemler, değişken, çelişkili açıklamalar, bunların yansıması var. Oynaklık ve yüksek seyir devam ediliyor. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösteriyor. Öncü veriler iç talepte zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümleri etkisi yakından takip ediyor. Yani bunu biliyoruz, bunu yakından takip ediyoruz ve bununla alakalı da belirsizlikler tabii ki yansıyor denmiş. Bunun için ne söylersiniz İnçer Bey?
0: Tabii aslında burada oynaklığa hani atıfta bulunulmuş ki bu da çok önemli gerçekten. Çünkü bugün atacağınız bir karar, işte yarın bir ateşkes ve daha sonrasında düşen petrol fiyatları görürsek mesela bir faiz artırımı erken adım atılmış bir adım olacaktır. Onun için hani Merkez Bankası bunu yapmıyor. Şu anda yüksek volatilite de seyrediyor diyor gelişmeler. O yüzden hani beklediğini bu şekilde açıklıyor ki burada bir önceki raporda işte bir enflasyon artma eğiliminden bahsediliyordu ki işte pardon iki öncekinde ve Nisan enflasyonunu biz yüksek görmüştük. Fakat daha sonrasında Mayıs enflasyonunda ana eğilimin gerilediğinden de bahsetmiş Merkez Bankası ve burada aslında bir diğer iktisadi faaliyetlerin yavaşlaması konusu aslında çok önemli. Çünkü biz zaten dezenflasyon sürecindeydik. Fiyatların burada aslında yükselmesi tabii ki bizim dezavantajımıza. Fakat bu gelişmeler gerçekten iç talepte bir yavaşlamayı peşinde getirirse biz bir dileğimize aslında ulaşmış oluyoruz. Yani bu gelişmelerle talebin kırılması uzun vadede pozitif katkı sağlayabilir. Evet, manşet enflasyonda yukarı gitme görmüştük son dönemde artan fiyatların etkisiyle ama iç talebin kırılması Türkiye için oldukça kritiktir ve petrol fiyatlarının yükselmesi de burada bizi etkilediğini Merkez Bankası söylüyor. Bu da aslında önümüzdeki dönemde beklenti kanalları üzerinde pozitif bir gelişme olarak yorumlandığını anlıyorum ben bu paragrafta.
1: Evet, iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne

0: işaret ediyor öncü veriler. Bu var. Bir de tabii sizin de bahsettiğiniz gibi işte jeopolitik pek çok mesele, bunların yansımaları derken ya bir süre sonra piyasalar aldıkları karar üzerinden, acaba açıklamalar üzerinden böyle duyarsızlaşmaya gidebilirler mi? Çünkü çok fazla çelişkiler üzerinden takip ediyoruz dış politikada olan biteni. Biraz da öngörmek artık mümkün değil. O yüzden piyasalara bundan sonrası için yansıması nasıl şekillenebilir Mustafa Bey?
1: Aslında dış jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarında umursamazlık durumu diye nitelendirebileceğimiz bir süreç yaşanıyor. Şöyle ki daha önce savaş veya sıcak temas olduğu zaman petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok sert yukarı hareketler olurdu. Daha dün akşam, yani bu sabaha karşı Amerika'nın yine İran'a bir müdahalesi oldu. Petrol fiyatları birkaç dolar yükselebildi. Ardından oldukça hızlı geri geldi. Dolayısıyla biraz kanıksanma durumu söz konusu. Daha çok sanki enerji tarafı anlaşma yapılacakmış gibi bir havaya hakim. İçeriye döndüğümüzde Merkez Bankası'nın metninde ilginç vurgulamalar vardı. Biraz Dinçer de söyledi az önce. Hani talep ve büyüme ile ilgili hususlar dikkat çekilmiş. Ama burada belki de Merkez Bankası'nın kendi içinde tam açıklayamadığı veya hafif çelişkimiş gibi görünen bir durum da var. Daha 10 gün önce Merkez Bankası kredi aktarım mekanizmaları ile ilgili bankaların kredilendirme süreçlerini kısıtlayıcı bazı önlemler aldı. Dolayısıyla talep zayıfken, özellikle tüketici kredilerinden bahsediyorum, talep zayıfken bunu almasındaki neden neydi acaba, buna bir bakmak lazım. Bir yandan talep zayıf ve dünyada, Türkiye'de ekonomik büyüme ile ilgili bazı yavaşlama emareleri görülüyor diyor. Dolayısıyla bununla belki açıklamaya ihtiyacı var Merkez Bankası hakkında.
0: Peki sizin öngörünüz nedir? Neden böyle bir yol izlenmiştir?
1: Muhtemelen Merkez Bankası talep yönlü enflasyonist baskının daha da artabileceği veya dolarizasyon dediğimiz yabancı para ikamesi olabileceğinden endişe ederek böyle bir yol yapmış olabilir. Ama artık enflasyonun biraz Türkiye'de nevi, yani içeriği değişti. Talepten ziyade maliyet enflasyonu dediğimiz enflasyonun biraz daha ağırlık kazandığı bir dönemdeyiz. Tabii bunlarla ilgili beklentinin yönetilmesi gerekiyor. Merkez Bankası bu konuda elinden gelen çabayı gösteriyor ama tek başına artık Merkez Bankası'nın bu tip bir kronik enflasyon ortamını yumuşatabilmesi zorlaşmaya başladı. O yüzden maliye ve iktisat politikalarının daha aktif destek vermesi yerinde olacaktır.
0: Evet, tabii fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek bir sıkı para politikası var. Buna zaten çok uzun süredir her metinde rastladığımız bir başlık olarak bakabiliriz. Talep, kur, beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecek olmasına vurgu yapılmış. Bunu sormak isterim. Kurulu politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmeleri ana eğilimi beklentileri göz önünde bulunduruyor. Ara hedeflerle de uyumlu bir şekilde şekillendiriyor ki dezenflasyonun gerektiği sıklığı sağlayacak şekilde belirleniyor. Dezenflasyon baskısını sormuş olayım ki para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı, ihtiyatlı bir yaklaşımla alınıyor diyor Dinçer Bey. Yani buradan ne anlayabiliriz alt metinde? Buyurun.
2: Kesinlikle. Aslında yani burada ara hedefler özellikle çok önemli. Çünkü son enflasyon raporunda ara hedefin bir miktar yükseldiğini görmüştük ki aslında Sayın Fatih Karahan açıklamaları şu yöndeydi. Çok büyük bir şokla karşılaşmadığımız sürece ara hedefleri yukarı çekmeyeceğiz ve tutturamazsak da hedefimizi, bunun neden olduğunu şeffaf bir şekilde açıklayacağız demişti. Tabii ki çok büyük bir şok oldu kendisinde söylediği gibi ve ara hedefte bir değişiklik oldu. Burada aslında ara hedef iletişiminde biz bir de enflasyon tahmininin alt band ve üst bandını takip ediyorduk. Bunu da sadeleşme adımına gelerek Merkez Bankası kaldırdı ve ara hedefi %24, enflasyon tahmini de %26'ya çekti. Şimdi biz de işte %30'un hemen üzerinde olan bir aslında enflasyonu düşündüğümüz zaman ara hedefimiz de bunun aşağısında kalıyorsa demek ki bir süre, uzun bir süre belki de, yani uzun süreden kastım ara hedefe yaklaşana kadar enflasyonda Merkez Bankası'ndan şahin bir tutum görebileceğimizi burada söylüyor. Mesela makro ihtiyacı tedbirler demek ki enflasyon %24'e kadar en azından yaklaşana kadar devam edecek. Yani kredi büyümesi sınırlarında bir işte zorunlu karşılık oranlarında vesaire hala sıkılığı görebiliriz. Bu da bize bunu anlatıyor. Yani evet, veri odaklı olacaklar. Bunu tabii ki biz de biliyoruz. Eğer bir Hürmüz'ün açılması gibi bir durum, petrol fiyatlarındaki gevşeme gibi bir durum olursa proaktif adımlar da atacaktır Merkez Bankası. Hatta belki araya bir enflasyon raporu sunumu girerse Temmuz ayından sonra orada ani bir kararla faiz indirim adım bile atılabilir. Onun için izleyip görmek gerçekten verileri burada atılacak en doğru karar. Bunu da net bir şekilde açıklamışlar.
0: Tabii şimdi yani enflasyon tahmini, enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda da %15 olarak hani gerçekleşmesi üzerine sizin de yorumunuz var. Enflasyona baktığımızda hani geçtiğimiz ay beklenenin biraz üstündeydi. Bir yandan da verileri şöyle hatırlamaya çalışıyorum. Mehmet Şimşek'in de ortalama 5 puanlık sanıyorum bir enflasyon artış etkisi gibi bir öngörüsü üzerinden de gidersek, yani önümüzdeki ayı, önümüzdeki yılı vatandaş merak eder tabii ki bu verilerle birlikte. Burada öngörümüz nedir Mustafa Bey?
1: Esasında programın ilk uygulanmaya başladığı dönemde biz 2026 yılında tek haneye gelmiş olmamız planlanıyordu. Ancak görünen o ki tek haneden oldukça uzak bir rakamda yılı tamamlayacağız. Enflasyonun uzun sürede belli bir noktanın üstünde kalması ve kronikleşmesi enflasyon beklentilerini çok bozuyor. Bu nedenle de kendi kendini doğuran kehanet gibi enflasyon bir türlü düşmüyor. Çünkü hane halkı veya sokaktaki insan nasıl olsa enflasyon düşmez mantığıyla hareket etmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim belki de en önemli kırılma noktamız bu. Merkez Bankası'nın da zorlandığı nokta bu. Evvel emirde bizim biraz daha hızlı bir şekilde enflasyonu düşürmemiz gerekiyor ki beklentiler de olumluya dönsün. 2027'de de görünen o ki yine çift haneli bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kalacağız.
0: Evet, metin üzerinden devam ettiğimizde ise kurulu enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşu vurguluyor. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülen ve bunun dışındaki gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecek. İlave bir makro ihtiyati adımlar gelebilir. Likidite koşulları yakından izlenecek. Likidite yönetim araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edecek. Burada bir süreklilik söz konusu. Bu beklenen bir durum mu yoksa zorunluluk mu bahsettiğimiz şey Dinçer Bey?
2: Hayır, aslında şöyle, burada öngörülenin dışında bir eğer gelişme olursa yine bu adımların atılacağından bahsediliyor. Onun için yani tabii ki şu an hani petrolden ya da işte içerideki dışarıdaki gelişmelerin haricinde eğer hiç karşılaşmadığımız başka bir şokla bir güne uyanırsak tabii ki yeni makro ihtiyacı adımlar da atılacaktır. Çünkü dezenflasyon programındayız ve ana önceliğimiz enflasyonu aşağı indirmek. Bundan bahsediliyor burada kısaca.
0: Evet. Evet. Şimdi faiz indiriminin ne zaman olacağından bahsediyoruz. Bakalım yine Morgan Stanley Merkez Bankası sıkı para politikasını bir süre daha sürdürmesini bekliyor. Bir yönde bir açıklama var. Tabii kuruma göre faiz indirim döngüsünün en erken 2026'nın son çeyreğinde başlayabilir diye bir tahmini vardı. Bunu şöyle alalım dursun. Yani bir faiz indirimi bekleniyorsa hangi şartların sağlanması gerekiyor? Türkiye için şu anki konjonktürde bu bahsedilen tahmine ne zaman ulaşılabilir Mustafa Bey?
1: Tabii yaz ayları ve sonbahara girerken enflasyonun beklentilerden daha hızlı gerilemesi, dış konjonktürde de bu savaş ortamının bitmesi ve enerji girdi maliyetlerinin düşmesine bağlı. Eğer bu iyi senaryo gerçekleşirse, Morgan Stanley'in dediği gibi yılın sonuna doğru Merkez Bankası sembolik de olsa bir faiz indirimi yapma şansına sahip. Ancak az önce konuştuğumuz üzere enflasyonda hala bir katılık olmasından kaynaklı Merkez Bankası'nın çok hızlı bir faiz indirimine gitmeme olasılığı da yüksek. Tabii bir de ölçemediğimiz jeopolitik risklerin ve buna bağlı maliyet enflasyonu, dış kaynaklı maliyet enflasyonunun bize getirdiği geçişkenliği iyi analiz etmek lazım. Ama halihazırda dediğim gibi olumlu şeyi düşündüğümüz takdirde dış ve iç konjonktür eğer el verirse ufak da olsa bir faiz indirimi mekanizmasını hayata geçirme şansımız yılın sonuna doğru olabilir.
0: Evet, altın tabii sormak lazım, es geçmeyelim. Gerilimler artıyor, azalıyor, işte bir yeniden başlıyor. Bu kapsamda bu sabah saatleri itibariyle onsu altın Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye kadar gelmiş. Yani altındaki son durumu hem bir yön bakımından yorumlayalım, bir de altın borcu olanlar için fırsat mı bugünler, onlara da tavsiye niteliğinde olsun. Altınla birlikte bir de diğer enstrüman gümüş var son zamanlarda revaçta. Bunu da yine bu faiz kararı nezdinde de nasıl okumak lazım Hüseyin Bey?
2: Özellikle şimdi altın fiyatını zaten hareket ettiren en önemli metal yer ons altın aslında. Ons altın fiyatlarıyla biz içeride gram altın fiyatlarının oynaklığının olduğunu görüyoruz. Çünkü ons altını aslında biz 31,10'a bölüp 1 dolar kuruyla çarptığımızda gram altın fiyatını buluyoruz. Bundan türetiyor gram altın fiyatı ve dolar TL kurunun da hızlı hareket etmediğini, çok da enflasyonun altında yükseldiğini düşünürsek demek ki biz ons altındaki fiyat hareketlerini takip etmeliyiz. Şimdi

0: Ons altının fiyat hareketleri de daha çok Amerika'nın işte savaş konusu ya da Fed'in Amerika Merkez Bankası'nın diyebileceğimiz yani faiz alımları. Bunlarla altın fiyatları çok yüksek oynaklık yapıyor. Ve baktığımız zaman şu anda bir savaş konumuz var. Burada savaşın devam etmesi, Fed'in faiz indirimlerini ötelemesine sebep olduğu için altının biz çokça geri geldiğini gördük. Fakat sorduğunuz soruya istinaden şimdi evet altın borcu olanlar için bu bir fırsat mı? Bana göre bu bir fırsat. Çünkü özellikle işte hem ons altındaki hem dolar TL kurundaki fiyat hareketiyle artık gram altında geldiğimiz seviye bizim aslında borsacıların tabir ettiği bir destek noktası. Nedir bu destek? Fiyatın buralardan geri dönebileceği bir bölge. Yani 5.900 özellikle bankalar arasındaki fiyatı takip eden yatırımcılar için söyleyeyim. 5.900 TL altın fiyatı için bir dönüş noktası olarak ben düşünüyorum. Fakat altının işte ons tarafında 5.600 zirvesi, işte gram tarafında belki o rakam 7.500 TL'lerde olabilir vesaire. Buraların geçilmesinde güç olduğunu düşünüyorum. Yani kısa bir dalgalanma olabilir bu iki rakamlar arasında. Diple zirve dersek buralara. Panik olmamalı. Eğer yani bugünden yarına bir borç ödemesi bir şeyler varsa evet buralar mantıklı yerler gibi görünüyor ama ben altının uzun vade belki yıllara yayılan yani 1-2 seneye yayılan bir yatay fiyatlama içerisine girdiğini düşünüyorum. Bunun tabii bunun düşüncelerimin ardında da çok fazla veri var. Küresel merkez bankalarının hareketleri, işte dünyanın en büyük altın ETF'lerinin kasalarında tuttuğu metrik ton cinsinden altı fiziki altınlar, kısa vadeli yatırımcının vadeli işlemlerde yaptığı, kontratlarda yaptığı işlemlerin buradaki risk iştahının azalması derken altın fiyatını yükseltecek unsurlar olduğu kadar düşürecek unsurlar da var. O yüzden uzun bir müddet bence yatay bir harekete girecektir. O yatay kanalında şu anda alt bölgesine yukarı yönlü tepki alabileceği bir bölgeye yakınız. Ons'ta 3.900'deyim. 4.000 ve 3.900 aralığı gram altının tarafında da bankalar arası fiyatta 5.900-6.000 TL'deyim.
1: Evet, altında kan kaybı, gümüşte çok ses solup çıkmıyor. Ne kadar da son zamanlarda revaçta destekte. O yüzden hani bu seyir nasıl şekillenecek, sizin de fikrinizi almak isterim Mustafa Bey.
2: Evet, altında Dinçer özetle de aslında savaş başladığında da 4.000 dolarlar seviyesine gelip oradan bir tepki yapmıştık. Bu 200 günlük ortalama da altına geliyor teknik anlamda baktığınızda. 4.000'lerden bir 4.250-300'e gitme olasılığını kısa vadede görebiliriz. Ancak kalıcı bir yükselişten söz etmek şu anda mümkün değil. Fakat yıl içinde baktığınızda bir 4.900-5.000 dolarları görme olasılığını altında göz ardı etmemek lazım. Merkez bankalarının hala alım yaptığını biliyoruz. Özellikle Çin, Hindistan Merkez Bankası, Brezilya Merkez Bankası'nın onların desteği sayesinde bu noktalara gelmiş durumda. Daha fazla düşmemesi anlamında konuşuyoruz. Ama dünyada da bir likidasyon ihtiyacı olduğu kesin. Varlıkların çoğunun nakde döndürme hevesi içinde olan bir takım merkez bankalarıyla yine fonların olduğu unutulmaması lazım. Küçük yatırımcı sakin olmak durumunda. Bir de uçlarda hedef veren yorumculara karşı biraz ihtiyatlı olmak lazım. İşte 15 bin dolarla 1000 dolar arasında ilginç tahminlerde bulunan kişiler de var. Rasyonel davranması gerekiyor yatırımcının. Gümüşe baktığınızda ise sanayi talebi devam etmesine rağmen spekülatif talepte bir azalma söz konusu. Gümüşte de eğer şartlar olgunlaşırsa 70 dolara kadar bir tepki görebiliriz. Dolayısıyla yatırımcının birebir küçük yatırımcının gümüş almasından ziyade fonlar üzerinde işlem yapmasını tavsiye ediyorum. Oynaklığı oldukça fazla.
1: Evet, borsa içinde konuşalım. Borsada bir gerileme vardı ardından. Ha, belli bir seviye aslında geriledikten sonra yatay bir şekilde devam ediyor. Ama hani hangi seviyeleri görürüz küresel pek çok meselenin borsaya da etkisi olduğunu biliyoruz. O yüzden buradaki tahmininiz nedir Dinçer Bey?
0: Tabii aslında biz Borsa İstanbul'da rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Yani yeni başımızda bir savaş olsa dahi. Yani burada içeride hem mutlak kutlan kararları hem dışarıdaki jeopolitik gelişmeler derken biz bu süreçte yani 27 Şubat'ta başlayan savaştan sonra bile gördüğümüz dip noktası 12.400 oldu. Mutlak kutlan kararında da 12 yani 13 binlerin hemen kıyısından döndük. Yani başka bir şokla demek ki karşılaşmadığımız sürece buralar bizim aslında dip noktamız diyebiliriz. Çünkü neden? Aslında piyasalar ilk şokla karşılaştığında en kötü tepkiyi veriyor. Ve düşebileceği en alt bölgeye kadar zaten bir gerilemesi oluyor. O yüzden yarın daha farklı bir şeye uyanmadığımız sürece buralar portföylerdeki hisse senedi ağırlığını artırmak için Bana göre uygun bölgeler. Özellikle işte 12 bin seviyelerine doğru.

0: bir yaklaşımımız şu anda 13.700'lerdeyiz. Yani 13.400'ler vesaire kısa destek mesela. Yani buralarda bir destek bandı var. Ben Borsa İstanbul'un burada en kötü senaryoda şerh düşelim, farklı bir şoka uyanmazsak, bir konsolidasyon yapacağını, bir akümülasyon yapacağını ve buralardan yukarı doğru toparlanacağını, yeni ralliler görebileceğimiz, yeni hedef noktaları, zirveler görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki petrol fiyatlarıyla çok aslında ters korele gidiyor. Petrol fiyatlarındaki her geri çekilme Borsa İstanbul için yeni bir fırsat diyebiliriz ki aslında sadece bu jeopolitik gelişmelerle ya da makroekonomik verilerle de hareket etmiyor Borsa İstanbul. Temmuz ayında bir NATO zirvesi var biliyorsunuz. Trump Türkiye'ye gelecek. Ne gibi mesajlar çıkacak? Bugün Halk Bankası davası karar, yani emsal olmayan bir karar lehimize, çok pozitif. Bir sürü farklı yönden de dış siyasette pozitif gelişmeler yaşanıyor. Bunların da Türkiye'ye sirayet ettiğini bence göreceğiz. Daha henüz tam fiyatlamadık. Yurt dışında, Güney Kore'de, Asya'da bunlar fiyatlandı. Ama Türkiye'de henüz fiyatlanmadı. Onun için cazip bölgelerde fırsatlar bence sunuyor Borsa İstanbul.
1: Yine de tabii ki küresel pek çok risk var, öngörülemez pek çok mesele var takip ettiğimiz kadarıyla. İşte bunlarla birlikte aslında yatırımcıların ilk baktığı göstergeler şu dönemde borsa bağlamında peki ne oluyor Mustafa Bey?
2: Esasında borsa bir ruh durumunu da yansıtıyor göstergelerden ziyade. 2025 ve 24 yıllarında her türlü olumlu habere bile olumsuz tepki veren bir borsa söz konusuydu. 2026'nın başından itibaren ise oldukça dirençli ve dirayetli bir borsa görebiliyoruz. Olumsuz haberlere karşı çabuk toparlanma eğilimi içinde. Tabii burada bir parça yatırımcı ruh durumunun değişmesi ve kurumsal yatırımcının bir parça daha aktif olmasını yarattığı bir rol de var. Tabii borsa deyince bilançolar önde incelenmesi gereken değişkenler. Bilançolarda da tabii enflasyon etkisi, faiz etkisini incelememiz gerekiyor. Baktığınızda enflasyon ve faizin yüksek kalmasının yarattığı olumsuzluklar olacaktır. Özellikle yılın ikinci yarısından sonraki bilançolarda. Ancak bunlara rağmen yine fiyatlar ve dünya genelindeki o borsa hareketlerinden uzak kalmış bir borsa olduğumuzu düşünürse iyimser olmak taraftarındayım ben de. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde seçici olmak kaydıyla iyi oluşturulacak bir portföy oldukça verimli bir sonuç doğurabilir yatırımcılar açısından baktığınızda.
1: Çok teşekkür ediyorum stratejist Mustafa Aşkın ve Ehtin Çer, Kortepe Mahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı. Değerli görüşlerini paylaştılar. Sizlere de kolay gelsin efendim.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Faiz kararı dedik. %37'de sabit tutuldu. İşin uzmanları yorumladı. Gelelim iç siyasete, gündeme. CHP'de bir kırılma yaşanıyor. İki başlık mı var? Bundan sonrasında ne olacak? Kurultaya gidilecek mi? Derken efendim ne oldu? 9 isim hakkında bir karar alındı. Bugün 28'i daha, aslına bakarsanız Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi daha yollarını ayırdı. Bir tedbir kararı var. Bu karar çok hatırlatılıyor. O karar olduğu sürece istediğiniz kadar imza toplayın, kurultaya gidilmez deniyor. Tüm bu bilinmezliklerin içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o arınma diye çok baskı yaptığı noktada bu süreci başlattı. Ama dikkat çekici olan Özgür Özel'in A takımına ve kurmayları sayılabilecek isimlere alan tanıması, belki de zaman tanıması. Peki Kılıçdaroğlu bunu niye yaptı? Böyle bir aralık bıraktı. Stratejisi nereye evrilebilirdi? Analiz haberimizde izleyelim.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
4: Arınacağız dedi, dediğini de yapmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinde disiplin sürecini çok stratejik bir hamleyle başlattı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri.
4: Zira CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilenler listesi çok çarpıcı. Özgür Özel'in A takımı ya da yakın kurmayları diyebileceğimiz isimlerin partiyle ilişiği kesiliyor. Ancak Özgür Özel için hala alan açılmış gibi görünüyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit.

0: Kadınların partisidir.
1: Meseleyi iki boyutta okumak mümkün. Kılıçdaroğlu rakiplerini küçük lokmalar halinde yutmayı tercih etmiş de olabilir. Ya da Özgür Özel'e çevren kötü ama senin bizim kalbimizdeki yerin hala sıcak. İmamoğlu vesayetinden kurtulabilirsen yoluna devam edersin mesajı verilmiş de olabilir.
2: Biz sandığa inanırız. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız.
1: Zira CHP'de halen 90 civarında milletvekilinin Özgür Özel'le yol yürüdüğü, 20'ye yakın vekilin kararsız olduğu, yine 20'ye yakın vekilin de Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği iddiaları var. Kılıçdaroğlu Özel'e zaman tanırken aynı zamanda onunla birlikte hareket eden adı şaibeye, yolsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşmamış vekiller için de bir açık kapı

0: Yaşanan sürece bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı öncesi net bir strateji belirlediği ve bunu da adım adım sakin sakin uyguladığı görülüyor. Özele yakın CHP'li avukatların azledilmesi, banka hesaplarının dondurulması, CHP genel merkezindeki işgalin sona erdirilmesi, son olarak CHP grup toplantısı restleşmesi. Hepsinde kazanan Kılıçdaroğlu oldu aslında. Zira grup toplantısını yapamadı belki ama parti disiplin sürecini başlatırken psikolojik üstünlüğü eline aldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
0: Ayrıca iki kez arınma videosu çekip evinin önünde ve CHP genel merkezinde partiyi şaibeden kurtaracağı söylemlerini paylaşıp adım atmaması kendisine yönelik güven erozyonuna da sebep olabilirdi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bir yandan partilerindeki işgali sona erdirmeye çalışırken diğer yandan da şaibelerden arınma çabası içinde.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hayır.
2: Diyemezsin onu.
3: Hayır.
2: Diyemezsin.
3: Hayır.
4: İşte.
3: Tamam. Hayır.
4: Tamam.
3: Hayır.
4: Tamam.
0: Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun arama harekatını yaparken partinin bölünmesinin, parçalanmasının, en azından tabandaki konsolidasyonun erozyona uğramasının da önüne geçmesi gerekiyor. Arınma meselesine Özel ve İmamoğlu ikilisinden değil de onların kurmay ekibinden başlaması bir anlamda rakiplerinin kolunu kanadını kırmak anlamına da geliyor. Ancak bundan sonra ne olursa olsun CHP'lilerin CHP'lilerle kavgası uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.
5: Lütfen biraz sakin olabilir misiniz?
6: CHP'de yaşananları takip edeceğiz efendim ki Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'nın ittifakı doğrultusunda Türkiye'ye karşı bir takım adımlar attığını biliyoruz. Bu mesele Türkiye'nin de yakın markajında. Açıklama ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada Türkiye'ye karşı bir şekilde askeri ittifak kurabilirler ama bu hiçbir zaman başarılı olmayacaktır dendi. Özellikle de vurgulandı. Bu arada TCG Anadolu'da yapıldı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısı, burası da oldukça önemli. Peki sadece bu mesele mi konuşuldu? Hayır, sınır güvenliği, terörsüz Türkiye kapsamında bugüne kadar atılan adımlar hepsi üzerine değerlendirmeler yapıldı.
7: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
8: Türkiye Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Akdeniz'de istikrarı hedef alan adımlar 1960 Kıbrıs Anlaşması'na aykırı. Açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz'de ortak hareket etme hayali kuran Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu ittifakın hak ve menfaatleri hedef alması durumunda Türkiye'ye karşı şansı bulunmadığının altını çizdi. Kıbrıs'ın güvenliğinin provokatif kararlarla tehlikeye atıldığının altı çizildi. Bakanlık haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Türk Savunma Sanayi'nin gözbebeği TCG Anadolu'da yaptı. Gündemde ABD-İran-İsrail savaşı da vardı. Bugüne kadar çatışmaların küresel barışa verdiği zarara dikkat çekildi. Tarafların saldırıları durdurması gerektiği belirtildi. Türkiye'nin diplomasiden yana tavrı işaret edildi. Ve terörle mücadele, terörsüz Türkiye

0: sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca geride kalan haftada biri terör örgütü mensubu 289 şahıs sınırda yakalandı. 1 Ocak'tan beri sınırda engellenen kişi sayısı 36.193'e çıktı.
1: Mobil hatlarda internet aboneliklerinde artık yeni bir dönem başlıyor. BTK'nın yeni düzenlemesiyle birlikte kimlik doğrulama süreçleri daha sıkı şekilde denetlenecek ve bir şekilde o doğrulanamayan hatlar, onların ise akıbeti belli oldu bakalım.
0: Kimlik doğrulamada yeni dönem başlıyor. BTK'nın yeni düzenlemesiyle mobil hat ve internet aboneliklerinde kimlik doğrulama süreçleri yeniden şekillendirildi. Sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçilecek. Yeni abonelik işlemlerinde elektronik ve biyometrik doğrulama yöntemleri kullanılacak. Kimlik doğrulaması, e-devlet, çipli kimlik kartları, yapay zeka destekli yüz tanıma ve parmak izi sistemleri üzerinden yapılabilecek. Her hat 3 ayda bir kontrol edilecek. Yeni düzenleme mevcut aboneleri de kapsıyor. GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları tüm abonelikleri 3 ayda bir kimlik paylaşım sistemi üzerinden doğrulayacak. Kimlik bilgileri doğrulanmayan aboneler için 3 aşamalı süreç işletilecek. Önce SMS'te bilgilendirme yapılacak. Ardından kullanım kısıtlanacak. 30 gün içinde doğrulama yapmayan abonelerin hatları kısıtlanacak. 90 gün sonunda ise tamamen kapatılacak. Kimliğini doğrulamayan hat kullanılmayacak.
1: Sağlık Bakanlığı geçen yıl bir uygulama başlatmıştı. İdeal kilonu öğren ve böylece sağlıklı yaşa kampanyasından bahsediyoruz. Bu yılda bir benzeri devreye alınıyor ve deniyor ki bu uygulama kapsamında hareket yaşını öğren, böylece sağlıklı yaşa. Bakan Memişoğlu bakalım kapsamda neler aktardı.
2: 10 milyon üzerinde insanı boy kilo ölçtük ve bunları sağlıklı hayat merkezlerine, diyetisyenlerimize yönlendirerek geçen sene tam bu 10 milyon üstünde ölçümüz insana 513 ton kilo kaybettirdik.
0: Geçen yıl kilolar ölçüldü. 10 milyonun üstünde insan 513 ton kilo kaybetti. Bu yılda hareket kapasitesi masaya yatırılıyor.
2: Hareket yaşını öğren sağlıklı kal mottosuyla insanlarımızın hareketli olmasını, sadece yemek ve diyetisyenlerle değil, fizyoterapistlerle, sporla, egzersizle bedenlerini korumasını istiyorum.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa kampanyasını başlattı. Sağlıklı toplum hedefi için en büyük risklerin kilo, hareketsizlik ve bağımlılık olduğunu söyledi. Vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.
2: Ben toplumumdan şunu istiyorum. Biz bir ay sahada olacağız. İnsanların hareket yaşını öğreneceğiz. Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazarsa yazsın.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri törenine katılıyor.
3: Buyurun.

Türk Kızılay ailesinin değerli mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, kültür, sanat, medya ve spor camiamızın saygıdeğer üyeleri, kıymetli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu sene ilk kez düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde sizlerle beraber olmanın, sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sizlerin şahsında herkes için esenlik ve güvenli yaşam vizyonuyla fedakarane bir ruhla çalışan Kızılay'ımızın her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay'ımız bugün 158. seneyi devriyesini idrak ediyor. Sözlerimin hemen başında Kızılay'ımızın 158. yaş gününün ülkemiz, milletimiz, sivil toplum camiamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerimize, hayırseverlerimize, bağışçılarımıza ve Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kızılay'ımıza canından can katan, kanından kan veren, bu müesseseyi imar ve ihya eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı bölgelerinde kalbi bizimle atan, Kızılay'a yaptığı bağışlarla ahdine, mazisine, geleceğine vahdet ve uhuvvetine sahip çıkan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Türk Kızılay'ın kurucuları Doktor Marco Paşa'yı, Doktor Abdullah Bey'i, Kırımlı Aziz Bey'i ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'yı bugün bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Bu yapının küresel bir iyilik ve dayanışma hareketine dönüşmesinde payı olan emeğiyle, çabasıyla, gayretiyle, alın ve fikir teriyle bu kuruluşa katkı sunan fakat artık fani dünyadan ebedi aleme göç etmiş tüm büyüklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kriz ve çatışma bölgelerinde, afet ve acil yardım çalışmalarında aziz milletimizin yardım elini mağdurlara, mazlumlara, masumlara uzatırken şehit düşen tüm kardeşlerimizi burada bir kez daha rahmetle anıyorum. Son olarak birazdan dört ana kategoride ödüllerini tevcih edeceğimiz tüm kardeşlerimizi, kurum, kuruluş ve firmalarımızı şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, şunu bir defa evvel emirde ifade etmek isterim. Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız. Dayanışma gibi, paylaşma gibi, iyilik ve hayırda yarışma gibi hasletler bizim milli seciyemizin temel unsurlarıdır. Hamurumuzun özü ve mayasıdır. Bunlar millet olarak insanlığa en güzel örneklerini verdiğimiz mazi, hal ve istikbal hattında asırlar boyunca sancaktarlığını üstlendiğimiz değerlerdir. Bizim beslendiğimiz o münbit kaynakta, ruh köklerimizin uzandığı o bereketli toprakta acıyı dindirmek için, yarayı sarmak için, hepsinden öte bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate ihtiyaç duyulmaz. Mazluma ve mağdura dili, dini, mezhebi sorulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine,

meşrebine kim olduğuna bakılmaz. Garibin, yoksulun, yetim ve öksüzün duasını almak, düşenin elinden tutmak, merhum Mehmet Akif'in ifadesiyle hakkı tutup

11 Haziran 1868'de Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılay işte bu müesseselerden biridir. Cephe gerisindeki hastaneleriyle, hasta taşıma servisleriyle, donattığı hastane gemileriyle, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılarla Türk Kızılay 93 Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar milletimizin varoluş mücadelesi verdiği tüm savaşlarda Mehmetçiğin yardımına koşmuştur. Bilhassa Çanakkale Zaferi, 1. Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı'nda Kızılay'ın rolü çok ama çok önemlidir. Kızılay'ımız milli mücadele döneminde diğer hizmetlerinin yanı sıra cepheye tam 40 bin sandık sağlık malzemesi taşımış, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla cefakar milletimizin, aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin dişinden tırnağından artırarak yaptığı bağış ve yardımları askerlerimize ulaştırmıştır. Bakınız, merhum Mehmet Emin Yurdakul, Hilal-i Ahmer hanımlarına ithaf ettiği şiirinde o kahraman yürekleri nasıl selamlıyor? Size selam, size hürmet ey Hilal'in kadınları. Size selam, size hürmet ey yurdun pak alınları. Ölümlerin önlerinde sargıları bağlayan siz, cenazeler üzerinde matemlerle ağlayan siz. Yara sarmak, can kurtarmak, bu ne iyi, ne güzel iş. Kullarına Cenab-ı Hak bundan güzel iş vermemiş. Bırakmasın Allah'ımız çatıları merhametsiz, vatanları merhametsiz, bizi sissiz ve şefkatsiz. Ben de Rabbim bizi Kızılay'dan mahrum bırakmasın diyorum. Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. İç savaşlardan dolayı vatanını terk etmek zorunda kalan muhacirlere tam ve eksiksiz bir ensar şuuruyla yaklaşmış, milletimizin şefkat kucağını mazlumlara açmıştır. Hilal-i Ahmer, doğal afet ve salgın dönemlerinde bakım, barınma ve beslenme faaliyetleriyle de ön safta yer almıştır. Kızılay, bu milletin yüz akıdır. Kızılay bu ülkenin övünç kaynağıdır. Kızılay medeniyetimizin kimlik vesikası, milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır. Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle milletimizin iftihar vesilesi olan Kızılay ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Değerli misafirler, Türk Kızılay afet yönetiminden kan hizmetlerine, uluslararası yardımlardan sağlık ve sosyal hizmetlere

eğitim çalışmalarından barınma, beslenme ve psikososyal destekleri çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürüyor. Şube, temsilcilik ve delegasyonlarıyla kan bağışı, hastane, lojistik ve tıp merkezleriyle ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz butik mağazalarıyla tüm bu faaliyetler özverili bir şekilde sınır ve engel tanımadan devam ediyor. Gönüllülerimiz ve Kızılay mensuplarımız hizmetlerine ihtiyaç duyulan her yerde adeta arı gibi çalışıyor. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygun şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Türkiye! 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Ateşkes sonrası başlattığı Gazze Neşeli Çocuklar Projesi ile Gazze'deki yavrularımıza gıda hizmeti veren Kızılay, bir yandan da çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri ifa ediyor. Kızılay Gazze ofisi eş zamanlı olarak sahada ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor. Gazze'nin yanı sıra Siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır. Dünkü grup konuşmamda ifade ettiğim gibi İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Kıymetli kardeşlerim, burada şunu da gururla ifade etmek isterim. Kızılay'ımız 190'ı aşkın üyeye sahip Kızılay Kızılaç Cemiyeti içinde geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur. Kızılay'ın elde ettiği bu başarı aynı zamanda milletimizin cömertliğinin, Ali Cenap karakterinin ve dayanışma bilincinin de en açık göstergesidir. Şunun da altını önemli çizmek durumundayım. 6 Şubat depremlerinde Kızılay'ımız tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir. Kızılay asrın felaketinden çıkardığı derslerle afetlere hazırlık vizyonunu güçlendirmiştir.

0: kapasitesini yeniden ve daha güçlü biçimde inşa etmiştir. Deprem bölgesinde 400 milyonun üzerinde sıcak yemek ve paketli gıdayı afetzedelerimize dağıtmıştır. On binlerce çadır ve battaniye yardımının yanı sıra AFAD'ımızın barınma hizmetlerine destek olmuştur. Mobil mutfak, mobil fırın, mobil aşevleri ve ikram araçlarıyla sahada beslenme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamıştır. Depremden en çok etkilenen 6 ilimizin kurulan toplum hizmet merkezleri ile sağlık, koruma, barınma, su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler gerçekleştirilmiştir. Esnaf ve çiftçi destek programları dahilinde 10 binin üzerinde esnaf ve çiftçimize nakit destek verilmiştir. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Kızılay ve AFAD'ımızla birlikte arama kurtarma çalışmalarından şehirlerimizin yeniden inşasına, deprem bölgemizin ayağa kaldırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllü kuruluşlarımıza ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerindeki kan bağışı ile yeni bir rekora imza atan Kızılay'ımız, sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlarını da başarıyla devam ettiriyor. Birazdan inşallah canlı canlı bağlantıyla temelini atacağımız Çubuk ilçemizde 130 bin metrekare alana sahip ProTürk fabrikası da bunlardan biridir. ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyor. Projede emeği geçen tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. Yurt dışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkanlarımızla üreteceğimiz Silivri'deki fabrikamızın da kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülkemizde ve kendi tesisimizde imal ederek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz. Çok yakın bir dönemde hizmete alacağımız bu yatırımın da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Kızılay camiamızın her bir mensubuna, iyiliği omuzlayan merhamet çınarımıza gözü gibi bakan tüm gönüllülerimize, bağışçılarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Birazdan tevdi edeceğimiz Kızılay ödüllerinin sahiplerini tek tek kutluyor, törenimize teşrif eden tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zat-ı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Önce günün anısına hediye takdiminde bulunmak üzere Türk Kızılay Genel Başkanı Sayın Fatma Meriç Yılmaz'ı bir kez daha alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet değerli konuklarımız, bizler dediğimizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Balkan Harbi'nde iki evladını vatan uğruna şehit vermiş Bandırmalı acılı bir anne olan Nuriye hanımefendinin Filistin cephesinde düşmana karşı kahramanca mücadele eden ve cephenin düşmesi neticesinde kendisinden haber alınamayan son oğlu Murat Efendi'nin akıbetini öğrenmek üzere dönemin Hilali Ahmer Cemiyeti'ne yani Türk Kızılay'ına hitaben kalem aldığı mektup, bu tarihi belge aslına sadık kalınarak özel bir çerçeve içinde Sayın Türk Kızılay'ı Genel Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, şimdi bu törende en çok beklenen ana geliyoruz. Yıl boyunca iyilik için emek veren, kan bağışlayan, bağış yapan, kısacası bu büyük yürüyüşe omuz veren değerli isimlerimizi sahneye davet edeceğiz. Şimdi isimlerimizi sahneye çağırmadan önce Sayın Cumhurbaşkanımıza şöyle heyecanımızı, coşkumuzu gösterebilmek için salonumuzdan kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz? Efendim, ilk olarak karşılık beklemeden sadece insanlık için sahada olan gönüllerimizle başlıyoruz. Yılın en başarılı Kızılay temsilciliği, Alaca temsilciliği Sayın Akif Yurt geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar lütfen. Efendim, yılın en başarılı şubesi Gazi Emir İlçe Şubesi Sayın Firdevs Çatalkaya geliyor alkışlarımızla. Efendim şimdi yılın en başarılı il merkezi Konya İl Merkezi adına Sayın Hüseyin Üzülmez geliyor alkışlarımızla.

Efendim şimdi yılın Kızılay Engelsiz Gönüllüsü Sayın Selma Keziban Yıldız geliyor. Alkışlarımızla bursunlar Sayın Yıldız. Efendim sizleri de aile fotoğrafı için sahneye davet ediyoruz. Evet Sayın Yıldız, Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında. Evet bir kez daha alkışlarımızı rica ediyoruz. Efendim şimdi yılın genç Kızılay gönüllüsü Sayın Ayşe Tatar geliyor huzurlarımıza. Buyursunlar lütfen. Evet şimdi de yılın Kızılay kadın gönüllüsü Sayın Sevde Hazal Ak geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Ak. Evet, şimdi de yılın adanmış gönüllüsü Sayın Yunus Özer geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Özer. Evet, Sayın Özer de Sayın Cumhurbaşkanımızla tebriklerini alıyorlar. Şimdi de yılın ilham veren gönüllüsü Sayın Hüseyin Seven geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Seven. Evet şimdi de yılın gönüllüsü Sayın Mustafa Canbaz'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Canbaz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sayın Canbaz'la tebriklerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi sıra her damlasıyla hayat kurtaran, hiç tanımadığı insana can olan kan bağışçılarımızda. Yılın kök hücre bağışçısı Sayın Zübeyir Güçlü geliyor alkışlarımızda. Buyursunlar Sayın Güçlü. Efendim şimdi de yılın genç kan bağışçısı birincisi Sayın Onur Yetkin geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Yetkin. Evet Sayın Yetkin de tebrik ediyoruz. Şimdi yılın genç kan bağışçısı ikincisi Sayın Abdullah Halit Er geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Er. Şimdi de yılın genç kan bağışçısı üçüncüsü Sayın Hasan Sünger geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Sünger. Efendim Sayın Sünger de tebriklerini Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız yılın kan bağışçısı Sayın Canan Karabulut geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Karabulut. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz.

Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Efendim şimdi de yılın ilham veren kan bahçesi Sayın Büşra Tokgöz'ü alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Tokgöz. Şöyle bekleyelim efendim. Evet, yılın ilham veren kan bahçesi Sayın Büşra Tokgöz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan tebriklerini alıyorlar. Kendilerini bizler de tebrik ediyoruz. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Aile fotoğrafımız için sahnemizin arkasına davet ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız sırada her bağışıyla bir hayata umut olan bu büyük iyilik hareketinin en güçlü destekçileri olan bağışçılarımızla yılın bireysel bağışçısı birincisi Kabi Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Taşhan geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Taşhan. Efendim Sayın Kemal Taşhan'ı tebrik ediyoruz.

Efendim şimdi yılın bireysel bahçesi ikincisini açıklayacağız. Yılın bireysel bahçesi ikincisi Mangan proje sahibi Sayın Mustafa Mangan geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Mangan. Evet, yılın bireysel bahçesi ikincisi Sayın Mangan proje sahibi Sayın Mustafa Mangan da Sayın Cumhurbaşkanımızdan tebriklerini alıyorlar. Bizler de alkışlarımızla tebrik ediyoruz. Efendim sizleri de sahnemizde misafir ediyoruz. Efendim şimdi de yılın gayrimenkul bahçesi BT Paribas Bilgi Teknoloji Ürünleri sahibi Sayın Abdullah Kaymak geliyor huzurlarınıza. Alkışlarımızla buyursunlar Sayın Kaymak. Buyurunuz efendim.

Zan tebriklerini alıyorlar. Bizler de tebrik ediyoruz. Efendim sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi yılın istikrarlı bahçesi birincisi Sancak Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Sait Sancak geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Sancak.

Evet, yılın istikrarlı bağışçısı birincisi de şu anda tebriklerini alıyorlar. Sayın Mehmet Sayın Sancak, kendilerini tebrik ediyoruz. Efendim, şimdi yılın istikrarlı bağışçısı ikincisi, Kuralkan Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Kuralkan alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Bursunlar Sayın Kuralkan. Evet, Sayın Kuralkan da Sayın Cumhurbaşkanımızdan tebriklerini alacaklar. Evet, alkışlarımızla Sayın Kuralkan.

Evet, bizler de alkışlarımızla Sayın Kuralkan'ı tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi yılın istikrarlı bağışçısı üçüncüsü Starwood Orman Ürünleri Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Mehmet Yıldız geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Yıldız.

Evet, Starwood Orman Ürünü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Mehmet Yıldız, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda kendilerini tebrik ediyorlar. Bizler de alkışlarımızla eşlik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim yılın ulusal kurumsal bağışçısı birincisi LC Vakiki Mağazacılık CEO Yardımcısı Sayın Halil İbrahim Ayaşlı geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Ayaşlı.

Evet, Sayın Halil İbrahim Ayaşlı'yı da tebrik ediyoruz. Kendilerini aile fotoğrafı için sahneye davet ediyoruz. Şimdi yılın ulusal kurumsal bahçesi ikincisi Atasay Kuyumculuk Onursal Başkanı Sayın Atasay Kamer'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Kamer.

Evet, Sayın Atasay Kamer şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız tebrik ediyorlar. Kuvvetli alkışlarımızla bir kez daha aile fotoğrafı için yerlerine davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de yılın ulusal kurumsal bahçesi üçüncüsü İnci Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şehnaz Akyürek Tasmanoğlu geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Tasmanoğlu.

Evet efendim, sizleri de tebrik ediyoruz. Şimdi yılın uluslararası bağışçısı birincisi Hasene International Genel Başkanı Sayın Bekir Altaş geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Altaş. Efendim bizler de tebrik ediyoruz kendilerini. Efendim şimdi yılın uluslararası bağışçısı ikincisi Vefa Humanitarian Organization Genel Başkanı Sayın Hakan Musab Aydın geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Aydın.

Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Şimdi yılın uluslararası bağışçısı üçüncüsü Sayın Abdülaziz Said Al-Sayed adına danışmanı Sayın Semih Daşdemir geliyor. Alkışlarımızla buyursunlar lütfen.

Evet, Sayın Semih Taşdemir'i şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız tebrik ediyorlar. Evet, alkışlarımızla bir kez daha eşlik ediyoruz. Sizleri de misafiretmeye davet ediyoruz efendim. Efendim şimdi Bağış Özel Ödülleri, Bağış Özel Ödülü Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Erişah Arıcan hocamızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Arıcan.

Evet, Bağış Özel Ödülü Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erişah Arıcan hocamız şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan tebriklerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Efendim şimdi de Bağış Özel Ödülü için MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Burhan Özdemir'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Özdemir.

Efendim Erişah hocamızı tebrik ediyoruz. Şimdi MÜSİAD Genel Başkanımız Sayın Burhan Özdemir huzurlarınızda. Buyursunlar lütfen. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Efendim şimdi de YDA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Arslan geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Arslan.

Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Kalyon Vakfı Başkanı Sayın Reyhan Kalyoncu geliyor. Alkışlarımızla buyursunlar Sayın Kalyoncu.

Evet, Sayın Reyhan Kalyoncu, Sayın Cumhurbaşkanımızdan tebriklerini alacaklar. Kendilerini alkışlarımızla eşlik ediyoruz bir kez daha. Tebrik ederek. Efendim şimdi Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kamilhan Süleyman Yazıcı geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Yazıcı. Evet,

Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi yılın Kızılay İyilik Elçisi Acun Medya, Sayın Acun Ilıcalı geliyor alkışlarımızla. Evet, buyursunlar Sayın Ilıcalı. Evet, yılın Kızılay İyilik Elçisi Acun Medya, Sayın Acun Ilıcalı şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız tebrik ediyorlar kuvvetli alkışlarımızla. Evet, bizler de tebrik ediyoruz kendilerini. Aile fotoğrafı için sahneye davet edeceğiz. Büyük bir nezaketle. Efendim, tebrik ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Şimdi yılın kamu kurumu bağışçısı birincisi Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruma Başkanlığı Başkanı Sayın Muhsin Köse geliyor alkışlarımızla. Evet, bizler de Koruma Başkanlığı Başkanı Sayın Muhsin Köse'yi tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini alıyorlar. Evet, kendilerini aile fotoğrafı için davet ediyoruz. Yılın kamu kurumu bağışçısı ikincisi Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Çakmak. Evet, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak, Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini tebrik edecekler. Bizler de alkışlarımızla sizlerden rica ediyoruz. Alkışlarınızı bizlerden esirgemeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yılın kamu kurumu bağışçısı üçüncüsü Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürsel Baran geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Baran. Evet, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürsel Baran, Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini Kızılay Genel Başkanımızla birlikte tebrik ediyorlar. Bizler de alkışlarınızı rica ediyoruz. Şimdi yılın kurumsal kan bağışçısı birincisi Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Tahmazoğlu. Evet, yılın kurumsal kan bağışçısı birincisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında, kendilerini tebrik ediyorlar. Bizler de tebrik ediyoruz alkışlarımızla. Efendim şimdi de yılın kurumsal kan bağışçısı ikincisi Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Şeker ve TSS Türk Hava Yolları Destek Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Emre Menevşe geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar lütfen. Evet, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Şeker ve Türk Hava Yolları Destek Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Emre Menevşe şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız tebrik ediyorlar alkışlarımızla.

0: Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi yılın kurumsal kan bahçesi üçüncüsü Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Ali Oflaz geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Oflaz. Evet, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Ali Oflaz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini aldılar, kendilerini tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi yılın kurumsal gönüllüsü Milli Eğitim Bakanlığı adına Bakanımız Profesör Doktor Sayın Yusuf Tekin'i alkışlarımızla kürsüye davet ediyoruz, sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, yılın kurumsal gönüllüsü Milli Eğitim Bakanlığı adına Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i de şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız tebrik ediliyor. Kuvvetli alkışlarımızla. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi törende hepimiz için ayrı bir anlam taşıyan Filistinli kardeşimizi sahneye davet etmek isteriz. Filistin'deki insanlık dramını sosyal medya aracılığıyla küresel bir kitleye ulaştıran Kızılay'ımızın bölgeye gönderdiği gıda kolisinin açılış videosuyla uluslararası bir farkındalık yaratan dijital içerik üreticisi Sayın Renat Atalla'ya kuvvetli alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
1: اشتريت حمصة إني أجربهم هما الرز والخضار شكلهم نهائي بس عشان يصيروا مش رح أقدر أجربهم
2: لأني بحب الطبخ كتير عملت أكاونت تبعي أطبخ فيه وألهي حالي من الحر ما كنت بتخيل أبداً إنه فيديو بصوره بأصعب أوقات المجاعة لسه بتذكر كل لحظة كيف كانت لما كنا فتحنا هذا البوكس
0: Evet, Türk Kızılay'ın Bazlum Filistin'de insan yardım çalışmalarına umut olan Filistinli küçük kardeşimiz Renat Atlalala ve mazlumun yanında duran insani yardımları güçlü desteğiyle Filistinli halkına umut olan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Filistinli kardeşimiz şu anda kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Evet, işte Renat kendi yapmış olduğu üstünde Free Palestine yazılı tişörtü Sayın Cumhurbaşkanımıza şu anda takdim ediyor. Kendilerine bir kez daha alkış rica ediyoruz.

0: Sayın Cumhurbaşkanım kendisi yemek tarifleriyle ilgili YouTube kanalı var. Bu kanalında yemek tarifleri sunuyor. Burada da kendisi bu tasarımı yapmış. Karpuz Filistin'i işaret ediyor. Bu tasarımı, bu çizimi kendisi yapmış tamamen. Bunları size takdim etmekte memnuniyet duyuyor efendim.
1: Evet, bizler de Rene'de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ehlen ve sehlen. Şükran.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza kendilerine teşekkür ettiler. Evet, şu an Renat'la birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Kuzulayı için verdiği umut olan desteklerle Renat'a da tebrik ediyor alkışlarımızla. Efendim, yüksek müsaadelerinizle bir aile fotoğrafı almak isteriz. Tüm değerli isimlerimizle, bahçılarımızla birlikte.

Sayın Cumhurbaşkanımız, izninizle bir aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirmek isteriz değerli bağışçılarımızla birlikte. Buyursunlar efendim. Efendim, ayrılan bir yerimiz var uygun görmeniz halinde. Evet, bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk Kızılay'ın iyilik yolculuğuna verdikleri kıymetli desteklerle umutları büyüten bağışçılarımıza bu tarihi güzel fotoğraf karesi için kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Programımız devam ediyor. Efendim, ödül alan tüm değerli isimlerimizi yerlerine davet ediyoruz alkışlarımızla. Bir temel atma törenimiz gerçekleşecek.

0: Efendim tüm konuklarımızın yerlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Bir canlı bağlantımız gerçekleşecek. Ayakta bulunan konuklarımızı, misafirlerimizi yerlerine davet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, programımızın efendim bu bölümünde büyük bir nezaketle konuklarımızı yerlerine davet edebilir miyiz? Bir canlı bağlantımız gerçekleşecek. Programımız devam ediyor büyük bir hassasiyetle. Sizlerden istirham ediyoruz. Evet efendim, yerlerinize davet ediyoruz sizleri. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, programımızın bu bölümünde sağlıkta yerli üretim vizyonumuzun en önemli adımlarından birine tanıklık edeceğiz. Plazma kaynaklı kritik ilaçların yerli ve milli olarak üretileceği tesisin temelini birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle atmış olacağız. Bu tarihi adımı daha iyi tanımak için önce ProTürk fabrikamızı anlatan filmimizi hep birlikte izliyoruz. Evet, filmimizin ekranlara gelmesini bekliyoruz. ProTürk filmimizi anlatan. Efendim programımız, filmimiz birazdan dahil olmuş olacaktır Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi butona basmak suretiyle temelini atacağız ama Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere dua için Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Hafız Osman Şahin'i, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu ve Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Suk Jong-Boon'u alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bu arada canlı bağlantı Çubuk'ta bulunan ProTürk fabrikamızın sahası canlı bağlantıda ekranlarımızda. Karşımızda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Coştu ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Osman Gökçek ve Kurtcan Çelebi ve Türk Kızılay ekibimiz bulunmakta. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Yurt içinde ve yurt dışında mazlumların ve mağdurların acılarını dindirmeye gayret eden, onurlu ve güvenli yaşama katkı sunan, insanlara kan ve can olan Hilal-i Ahmer Cemiyetimiz, Kızılay'ımızın bugün önemli bir tesisini açmaktayız. Ya Rabbi, bu tesisimiz temelini atmaktayız. Bu tesisimizi ülkemiz için, milletimiz için hayırlı ve uğurlu eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, dert verip derman aratma. Hastalarımızı kansız ve dermansız bırakma. Ya Rabbi, bütün hastalarımıza, maddi ve manevi bütün hastalıklarımıza Şafi ismi şerifinle şifalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, milletimizin şefkat kucağı olan Kızılay'ımıza hizmetleri sebkat edip vefat edenlere rahmet eyle ya Rab. Katkı sunmaya devam eden kardeşlerimizin bedenlerine sıhhat, ömürlerine ve kazançlarına bereket ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle. Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi ve sağlığımızı daim eyle. Bilvesiyle bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Günahlarımızı affı mağfiret eyle. Temelini atmakta olduğumuz tesisimizi hayırlı eyle. Dualarımızı kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Tekabbel minna veşfi merdana verham mevtana vestur uyubena bisirri suratil Fatiha. Evet, şimdi bizler butonlara basıyoruz. Ekranda da inşallah temel atacağımız çubuk bölgesine gidiyoruz. Evet, çubuk. Hazır mıyız? Gördüğünüz gibi şu anda beton santrali çalışıyor. Temeller atılıyor. Hep birlikte ya Allah, bismillah. Beton gelsin, sabırlı olun.

0: Evet. Beton santralinden betonumuz geldi. Hayırlı olsun. İnşallah başkanımızın bana verdiği söz 18 ayda bitireceğiz. Hayırlı olsun.
1: Efendim böylelikle ProTürk fabrikamızın temelini Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmak suretiyle gerçekleştirmiş oldular. Ülkemize, milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz ve teşrifleriyle, programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla, kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
2: Bazen umut, bazen mutluluk üretmek. Hatta şimdi de ilaç üretmek. Türkiye'yi sağlık alanında daha güçlü, daha bağımsız bir geleceğe taşıyoruz. ProTürk'ün gücüyle plazma evet. kaynaklı ilaçlarda...
1: Türk Kızılayımızı yönetim ve denetim kurullarına alkışlarımızla bir aile fotoğrafı için sahneye davet edebilir miyiz hızlı bir şekilde? İlaçta buyursunlar lütfen. Evet, birbirimize yardımcı olalım. Türk Kızılayımızı yönetim ve denetim kurulu üyelerimizi alkışlarımızla aile fotoğrafı için hızlı bir şekilde sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
2: Ülkemize kazandırıyoruz.
1: Efendim sağlı ve sollu bir şekilde geçmenizi rica ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri törenine katıldı. Hitaplarını gerçekleştirdi. Ardından da açılış törenini bizzat kendisi gerçekleştirdi. Mühim açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı İsrail'e tepki gösterdi. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar

0: döktükleri kanın hesabını verecek, masumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk Kızılay için bu yapının küresel bir iyilik dayanışma hareketine dönüşmesinde payı olanlara teşekkürlerini iletti. Kriz ve çatışma bölgelerinde, afet ve acil yardım çalışmalarında aziz milletin yardım elini mağdurlara, mazlumlara, masumlara uzatanlara, aynı zamanda ödülleri hak etmiş olanlara da tebriklerini iletti. Derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate ihtiyaç duyulmaz dedi. Tarihin her sayfasında Türk milletinin yer aldığı kısımlarda ahlakla, erdemle, şefkatle, merhametle karşılaşıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cephe gerisinde Kızılay'ın rolünü aktardı. 11 Haziran 1868'e kadar uzandı ki Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılay'ın çok önemli bir müessesi olduğunun da altını çizdi. Hali hazırda mazlum coğrafyalara Türk Kızılay'ın yardım elini uzatmasından bahsederken de günlük 30 bin kişiye sıcak yemek nasıl dağıtılıyor anlattı ki Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Gazze'de Kızılay 26 bin ton aşkın yardımı bölgeye ulaştırdı. Devamının geleceğinden bahsetti. 6 Şubat depremlerinde de yine Türk Kızılay'ın etkin rolünden söz etti. Türk Kızılay ödülleri törenini canlı getirdik ekranlara. Efendim moderatöre devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklamalar var ki saldırılara ilişkin söyledikleri çok çarpıcı. Trump çok sert vuracağız mesajı verdi. İran'a yönelik bu gece ağır bir bombardıman olacak dedi. Trump'ın açıklamalarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'a büyük bir şekilde, çok sert bir şekilde darbe indirecek. Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı, diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek. Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız. Bu durum hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için mükemmel sonuçlar veriyor ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi bu açıklamalar. Kendisi İran'ı bu gece çok sert vuracağız. Yakın zamanda Hark Adası'nı, İran petrolünü de ele geçireceğiz dedi. Hatırlayalım, gün içerisinde ABD İran petrol taşıyan bir tankere saldırmıştı. Hürmüz Boğazı'nda bir patlama meydana gelmişti ve keza şu anda gerilim tırmanmış durumda. İran daha güçlüyüz ifadesini kullanmıştı ki İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İran tehditlere karşı dik duracak ifadesini kullandıktan sonra ABD Başkanı Trump ise şu an için saldırıları iyiden iyiye artıracaklarına ilişkin tehditler savuruyor ve dediğimiz gibi gerilim bir kez daha tırmanmış durumda. Bu gece İran'ı çok sert vuracağız diyen ABD Başkanı karşısında da savaşın ilk günlerinden daha güçlüyüz diyen bir Tahran yönetimi var. Bir kez daha tekrar edelim. Trump, İran'dan gelen ateşkes anlamsız hale geldi açıklamasının ardından şu anda biz Hark Adası'nı ve İran petrolünü ele geçireceğiz diyor. Venezuela örneği vererek, Venezuela'daki malum hadise üzerinden bir örnekleme yaparak İran'ı sert bir şekilde vuracağız dedi. Tarım sektörünün geleceğine yön verecek gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi bugün düzenlendi. Sürdürülebilir tarımın geleceğinden, gıda güvenliğinden, iklim değişikliğine uyum ve tarımda teknolojiden, yani pek çok önemli konudan söz edildi oturumlar kapsamında. Peki neler yaşandı? Detayları 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı aktaracak.
1: sürdürülebilir tarımın geleceği, gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin tarıma etkileri Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde ele alınan konulardandı. Bir diğer başlığımız da şuydu. Türkiye

Türkiye'deki tarım serüveni, tarım geleceği konuşuldu. Detayları konuşacağız. Türkiye'de tarım nereye doğru gidiyor? Sürdürülebilir tarım için neler yapılıyor? Bunları konuşacağız. Yanımızda TÜME Yönetim Kurulu üyesi.

0: sorumluluğumuz var. Tarımı aynı şekilde ileriye götürmemiz gerekiyor. İleriye götürecek kişiler de gençlerimizdir. Ama ne yazık ki burada bir gerçeği söylemek istiyorum. Gençlerimiz şu an tarımdan kaçıyor. Uzaklaşıyorlar. Ve bizim de TÜME olarak işte tam bu noktada devreye girmemiz gerektiğini anladığımız andı. Şöyle söyleyeyim size. Gençlerin tarımın ve teknolojinin aynı çatı altında olmadığı herhangi bir tarım serüveninde Türkiye'nin gıda güvenliğinin söz konusu olamayacağını düşünüyoruz. Bu noktada şöyle bakıyoruz. Gençlerimiz tarımdan kaçıyor ama neden kaçıyor onu anlamamız gerekiyor. Ve bu noktada biz onlara kızarak değil onları anlayarak bakma kararı aldık. Ve şunu gördük. Gençlerimiz bundan bir sene önce Teknofest'te şunu gördük. Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde tarım makinalarımızı, Türk mühendislerin geliştirdiği tarım makinalarını, Türk ırkı hayvanlarımızı dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şekilde savunma sanayi araçlarının yanında sergiledik. Onlarla gurur duyduk ama festivalin birkaç saat geçmesinden sonra daha değerli bir şeyden gurur duymaya başladık. Elleri nazır tutmuş bir çiftçiyle yarı yetkenlerle uğraşan bir tarım teknoloji üreticisi aynı problemi çözmeye çalışıyordu. Ya da bir lise öğrencisinin tarım hayaliyle aynı şekilde bir üniversite akademisyeninin hayalinin aynı olduğunu gördük. Ve biz şunu anladık. Tarımı geliştirmek için muazzam bir potansiyele sahibiz biz ülke olarak. Ancak bu potansiyeli bir çatı altında toplamamız gerekiyor. İşte biz buna TÜME diyoruz. Gençler tarımdan uzaklaştırdığında şu sebepten uzaklaştığını gördük. Geleneksel tarım yani konveksiyonel tarım dediğimiz şey 365 gün yapılan yazı, kışı, tatili, bayramı, doğum günü olmayan, gecesi gündüzü olmayan, mesai kavramı olmayan bir şey. Ama günümüz gerçeğinde, günümüz çağında gençlerimiz bunu görüyor, korkuyor ve ardından kendi potansiyellerini başka sektörlerde bulmaya çalışıyorlar. İşte biz TÜME olarak gençlerimizi modern teknolojinin buluştuğu, onların kendilerine vakit ayırabilecekleri, örneğin bütün gün sahamla uğraşan bir çiftçinin tam otonom sistemle hiçbir şekilde bununla uğraşması gerekmediği, sadece yönetmesi gerektiği, otonom besleme merkezlerimizle hayvanları istediği zaman doğru miktarda besleyebilmeyi, yazda, kışta, karda, soğukta hayvanların doğumunu izlemektense ne zaman başlayacağını kamera sistemlerimizle, hayvanların üstündeki sensörlerle bütün bunları bir araya toplayıp tek bir platformda çiftçimize ulaştırabildiğimiz zaman gençlerimiz hazır bir şekilde tarıma gelmeye hazır. Biz bunları kendi gözümüze gördük. Yani tekrar bir çerçeve çizmek istersek şunu demek isteriz. Gençler, teknoloji ve tarım aynı çatı altında olduğu sürece Türkiye'nin gıda güvenliğinde herhangi bir problem olacağına inanmıyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, tarımda teknolojik dönüşümleri konuşmuştuk, değişimleri konuşmuştuk. Gençlerin de tarıma yönelmesindeki en büyük etkenlerden biri de teknolojik değişimler diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Bu bağlantıyla birlikte ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Orta Doğu'da sıcak saatler. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı, Tahran misilleme yaptı. Bölgede istikrar nasıl sağlanacak? 2026'daki tüm karı sıfırladı. Altın güvenli liman olmaktan çıktı mı? CHP'de kritik gün. Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri ilk defa bir araya geliyor. Vekillerin disipline sevki parti meclisinde nasıl yankılanacak? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve Yıldız Teknik Üniversitesi

0: Evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
1: Çok gürültülü olur.
0: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
1: Çok geniş. Zor temizlenir.
0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
1: Onun da rengi kötü. Bilemedim.
0: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
1: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
4: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
3: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
8: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
9: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
10: Ama gelen giden yok işte.
11: Bu da tamam.
12: Kolay gelsin.
13: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
14: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
19: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
18: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
17: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
20: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
21: Oo, çok uzakta bizi.
20: İzleyenler mi?
21: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
20: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
22: Beyler, hadi beyler. Beyler, beyler.

başlatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
7: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
10: Ziraat Bankası sundu.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu beş yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor.

0: halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
2: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hadi.
5: Onlar da alamamış.
6: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
5: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
6: O zaman spor araba.
5: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
9: Aa. Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var.
7: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güney Asyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla bu saat dilimine başlıyoruz efendim. Türk Kızıl Ödülleri törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kez daha soykırım şebekesi dedi. Netanyahu ve ekibine tepkisini dile getirdi. Netanyahu hükümetini eleştirdi. Soykırımcı Netanyahu'nun Hitler'in yolundan gittiğini söyleyen Erdoğan, akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi.
1: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacak. Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü

0: yüzünü artmaktadır. Dünkü grup konuşmamda ifade ettiğim gibi, İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Ateşkes sonrası başlattığı Gazze Neşeli Çocuklar Projesi ile Gazze'deki yavrularımıza gıda hizmeti veren Kızılay, bir yandan da çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri ifa ediyor.
1: Meclis CHP'deki tartışmanın, kavganın bir tarafı ya da parçası değil. Açıklama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, CHP'nin krizi kendi içerisinde çözmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Meclis Başkanı Kurtulmuş'a teröristli Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemeler de soruldu. Gerekirse milletvekilleri yazında çalışabilir dedi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez.
3: Meclisin CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığının altını çizdi, CHP'nin iç meselesi dedi, ekledi.
2: Kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gündemi değerlendirdi. Mecliste yaşanan CHP grup gerginliğine ayrı bir parantez açtı.
2: Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
3: Kurtulmuş, demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için CHP'nin bu tartışmaları geride bırakması gerektiğini vurguladı. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
2: Terör örgütünün silahlarını bıraktığı tespit edilmesi, örgütün kendisini tamamıyla gerçekten feshettiğinin anlaşılmasına paralel olarak gerekli yasal düzenlemeler de mecliste yapılmalıdır.
3: Kurtulmuş, yasal düzenleme noktasında gerekirse meclisin yazında mesai yapabileceğini hatırlattı.
2: Gerekirse bu işin çözülmesi için bu konudaki çalışmalar da sürdürülür ve sonuç alınır.
1: CHP'de kavga iyice alevlendi efendim. Bir de şimdi herkes elinde hesap makinesi, sayılar üzerinden işlemler yapıp ardından da sonuç elde etmeye çalışıyor. Neden bahsediyoruz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hatırlayacaksınız, MYK'yı toplamış, adı iddianamelerde ve soruşturmalarda geçen 9 ismin ihracı yönünde bir karar almıştı. Karşı atak Özgür Özel ekibinden geldi. Onlar da 28 taraftarını CHP Parti Meclisi'nden istifa ettirdiler. Ve bu istifalar sonrasında 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu diye bir kampanya başlattılar. Ama gerçekten durum böyle mi? Evdeki matematik hesabı genel merkeze uyacak mı? Bakacağız.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
5: CHP'de 28 Özgür Özel taraftarı parti meclisi üyesi neden görevlerinden istifa etti?
6: 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor.
5: Her şey CHP'de 9 vekilin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesiyle başladı. Oysa değişim yanlıları vekillerin MYK tarafından değil sadece parti meclisi tarafından disipline sevk edilebileceklerini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti tüzüğündeki 63.

0: Maddenin 5. fıkrasının bu yetkiyi tanıdığı iddiasında.
1: İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarını tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir.
0: 2014 yılında da CHP MYK'sı milletvekili Süheyl Batum'u ihraç ederken aynı gerekçeyi kullanmıştı. Ancak Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi ihracı iptal etti. Peki ortada bir içtihat varken, yani bile bile CHP Genel Merkezi neden ihraç parti meclisi yerine MYK'yı kullanarak yaptı? Kılıçdaroğlu zaman kazanmak istiyor. İhraç edilenlerden 4'ü parti meclisi üyesi. Ama disipline sevkleriyle birlikte üyelikleri donduruldu. Parti meclisindeki özgür özelcilerin sayısı azaldı. Böylece parti meclisi yoluyla baskın kurultayın önü kapatıldı. Bu durum özgür özelci parti meclisi üyelerinin istifa hamlesini tetikledi.
2: Seçene ve seçilene saygılıyız.
0: Peki neden istifa ettiler? Bunun iki sebebi var. Normal şartlarda parti meclisi 11 Haziran'da toplanacaktı. Ancak ihraçlarla parti meclisindeki özgür özelcilerin sayısı 24'e düştü. Kılıçdaroğlu'nun 57 üyeli parti meclisinde çoğunluğu elde etme ihtimali doğdu. Bunun üzerine özgür özel işini sağlama almak için taraftarı 28 parti meclisi üyesini istifa ettirdi. Parti meclisi üyesi 40'ın altına düştüğünde ise kurultay için 45 günlük yasal geri sayım süreci başlıyor.
3: Lütfen biraz sakin olabilir misiniz?
0: Ancak CHP Parti Meclisi'nin 15 yedek üyesi bulunuyor. Bunlardan en az 11'inin istifa edenlerin yerini doldurmayı kabul etmesi durumunda kurultay çağrısı zorunluluğu ortadan kalkıyor. Özgür Özel'in kurduğu tuzak da boşa düşüyor.
4: Tedbir kararı verildi. Sayın Kılıçdaroğlu ve o günkü PM bizler göreve geldik. Yargıtay'da dava devam ediyor. Arkadaşlar ne yaptı? Yargıtay'a temizliğe gittiler. Yargıtay'ın kararı olmadan biz buradan bir kişiyi seçemeyiz. Bir mahalle, ilçe, il falan filan seçimi yapamayız. Ve isterseniz 3 kişi, 5 kişi PM'de kalsa biz yargı kararını, Yargıtay kararı ortaya lehte veya lehte neyse bu karar neticelenmeden sadece konuştuklarımız İnanın ki selden kütüp kapma işidir.
0: Peki 11 üye ikna edilemezse ne olacak? Kılıçdaroğlu o zaman 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek zorunda mı? Gitmediğinde özgür özelci delegeler Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup Kılıçdaroğlu yönetimi yerine partiyi kurultaya götürecek 3 kişilik bir kayyum heyetinin atanmasını ister. Ancak bu durumda mahkeme mutlak butlan sürecinin Yargıtay'da devam ettiğini ileri sürebilir ya da istinaftan çıkan ihtiyati tedbir kararını öne sürerek çağrı heyeti talebini reddedebilir ya da bekletebilir. Yani özgür özelciler köşeye sıkışmışa benziyor.
2: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP.
5: İmamoğlu Suç Örgütü davası ile ilgili gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyoruz efendim. Eski medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven bugün savunma sırası gelen kişiydi. Ekrem İmamoğlu söz aldı, kendisine bazı sorular yöneltti. Elif Güven gözyaşlarına boğuldu. Peki neler oldu? 24 editörü Oğuz Polat Bilek bizimle paylaşacak.
6: Evet, İmamoğlu Suç Örgütü davasının 49. celsesi görülüyor. Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü, reklam alanlarından sorumlu olan isim Elif Güven sanık kürsüsüne çıktı. Elif Güven savunmasını yaptı, daha sonra çapraz sorgusuna geçildi, sonra da avukatları söz aldı. Peki ne söyledi savunmasında? Aslına bakacak olursanız iddianamede yer alan suçlamaların hiçbirine yanıt vermedi. Bunun aksine savcılığın kendisini yönlendirdiğini, hatta kandırdığını savundu. Ancak hakkındaki iddialara hiçbir şekilde girmedi. Mesela dedi ki etkin pişmanlık ifademden de vazgeçiyorum. Etkin pişmanlık ifadesi yok Elif Güven'in. Ama burada etkin pişmanlık ifademden vazgeçiyorum dedi. Verdiği ifadeler etkin pişmanlık kapsamında zaten sayılmıştı. Peki hangi suçlamalara yanıt vermiyor? Suçlama ne ki yanıt vermekten kaçınıyor? Suçlamalar şu: Medya AŞ'de kalan ihaleleri örgüte müzahir firmaların alacağı şekilde organizasyonu yapmak. Baktığınız zaman bir örnek verelim. 2023 yılında İBB bir ihaleye çıkıyor. O ihaleyi kazanan Medya AŞ. İBB iştirakı olan Medya AŞ. Medya AŞ aldıktan sonra o da alt yüklenicilere işe ihale etmek istiyor. Burada da o ihaleyi kazanan da Reklam İstanbul. Reklam İstanbul kim? Resmiyette sahibi Mustafa Nihat Sütlaş olarak görülen ama tanık beyanlarına göre ses kayıtları

kararına göre yöneticisinin ve sahibinin Murat Ongun olduğu anlaşılan bir firma. Baktığınız zaman Elif Güven burada muammen bedeli alt sınırda belirliyor. Reklam İstanbul bu ihaleyi aldıktan sonra, alt ihaleyi aldıktan sonra daha büyük paralara pazarlarken buradan İBB'ye, medya şeye daha doğrusu 33 milyon gibi bir para aktarıyor. O da İBB'ye 30 milyon aktarıyor. Baktığınız zaman zincirleme bir kamu zararı var. Bunun gibi iddianamede onlarca ihale var. O ihaleleri de Elif Güven'in de aralarında bulunduğu 3-5 kişilik bir grubun organize ettiği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu söz aldı. Elif Güven'e bazı sorular sordu. Şöyle dedi. Biz sizinle daha önce toplantı yaptık mı? Benim size talimatlarım oldu mu? Elif Güven bunların hepsine hayır diye yanıt verdi. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun sorduğu bu sorular anlamsız. Çünkü iddianamede yine bir örgüt hiyerarşisinden bahsediyor. Hiyerarşinin çalışma sistemini de şöyle açıklıyor. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olarak kendine bağlı olan isimleri, yani 5 isim, Hüseyin Gün'ü çıkarıyoruz aradan, 5 isim sıralıyor. Bunlara talimat verir. Bunlar da yine örgüt hiyerarşisi içerisinde kendi hiyerarşisinin altındaki isimlere talimat verir. Yani bu sisteme göre zaten Ekrem İmamoğlu'nun doğrudan Elif Güven'e talimat verdiği anlaşılmıyor. Murat Ongun'dan talimat aldığı anlaşılıyor ama Ekrem İmamoğlu sonunda şöyle bitiriyor. Bu nasıl bir örgütmüş ki ben üyeye bile talimat veremiyorum. Ancak Murat Ongun'a bağlı bir isim Elif Güven, bunu belirtmekte fayda var. Aynı zamanda yine söz aldığında, Elif Güven'e soru sormak için söz aldığında Kemal Kılıçdaroğlu için de, CHP Genel Başkanı için de bir kayyım göndermesi yaptı. O kayyımı CHP koltuğunda, Genel Başkanlık koltuğunda oturan kayyımı kınıyorum diye bir ifade kullandı. Duruşma devam ediyor. Reklam vurgunu dosyası sanıkları savunmalarını yapıyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.

0: Orta Doğu'daki savaş yeniden alevleniyor gibi görünüyor efendim. ABD Başkanı Donald Trump'tan sıcak gelişmeler, son dakika açıklamaları var diyebiliriz. Yine açıklamalarda Trump tehditlerini sürdürdü. İran'a bu gece çok sert bir darbe indireceğiz mesajı verdi. ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yaptı. ABD bu gece İran'a çok sert bir darbe indirecek dedi. Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nın ve diğer petrol altyapı noktalarının ele geçirileceğini belirtti. Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız dedi Donald Trump. Amerikan medyasının açıklamalarını da sürdürdü. İran propagandada iyi ama savaşmakta değil iddiasındaydı. Amerikan uçakları Tahran üzerinde uçuyor, haberleri bile yok ifadesini kullandı. Anlaşma için bizimle müzakere ediyorlar ama fazla gururlular diye konuştu. Trump Fox TV'ye ise Hark Adası hakkında bir başka açıklama yaptı. Benim tercihim Hark Adası'nı almak olurdu ama ABD'nin buna istekli olduğundan emin değilim dedi. Trump'ın tehditlerinin ve saldırılarının dozunu artırması İran'a anlaşmaya zorlama olarak da değerlendiriliyor. Ancak İran bu saldırılar ve tehditlere boyun eğmeyeceğini sık sık dile getiriyor. Trump bu gece ağır bir bombardıman yapacağız diyor ama aslında iki gecedir de İran'ı vuruyorlar İsrail'le birlikte. İşte dün gece yansıyanlar İran'da tepkisini özellikle Körfez ülkelerine karşı saldırı düzenleyip Hürmüz Boğazı'nı kapatarak vermeye çalışıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarını yatıştırmıştı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda bir Apache helikopterinin düşürülmesi durumu değiştirdi. ABD salı gecesi İran'a saldırılar düzenlemiş, İran karşılık vermişti. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece ise saldırıların süreceğini söylemişti. Öyle de oldu. Hürmüz Boğazı ve çevresinde pek çok nokta vuruldu. Saldırı birkaç saat sürdü. Gemilerden, uçaklardan ve İHA'lardan füzeler ateşlendi. Minab, Bender Abbas, Kiş ve Sirik adalarında patlama sesleri duyuldu. Askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma sistemleri hedef alındı. Hassas mühimmatlar kullanıldı. Aralarında 49 Tomahawk füzesi de var. Amerikan basınına göre İran'ın güneyindeki bir içme suyu tesisi yok edildi. İran'a göre ise sivil yerleşimler, bir dinlenme tesisi, sanayi kompleksi ve devrim muhafızları üssü hedef alındı. Bender Abbas, Kazvin, Kereç ve Tahran yakınları da vurulan noktalar arasındaydı. İran cevabını bazı bölge ülkelerine saldırarak verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Ürdün'de Amerikan savaş uçaklarına ev

0: sahipliği yapan El Azraq Hava Üssü 12 füzeyle hedefe konuldu. İranlı yetkililer ABD'ye ait 18 hedefi vurduk dedi. İran devrim muhafızları yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı tekrar tüm gemilere kapattı. Yaklaşanların düşman sayılacağını duyurdu. Buna rağmen boğazdan geçmeye çalışan iki gemi vuruldu. Donald Trump anlaşma olmazsa İran'ı yine sert şekilde vuracaklarını söylüyor. İransa bu reste restle karşılık veriyor. Diplomasiye açık olduklarını ancak saldırılara cevap vereceklerini belirtiyorlar. Trump'a ABD içinden de eleştiriler var. Emekli General Mark Kimmitt, Trump'ın sürekli birkaç gün içinde anlaşmaya varacağız demesine tepkili. Sabırsızlığını gösterip İran'a koz verdiğini düşünüyor. Kimmitt'e göre İran da bunu kullanıyor. Öte yandan İran'a deniz ablukası da ABD tarafından sürdürülüyor. Umman Denizi'nde Amerikan ablukasını delmeye çalışan bir tanker daha vuruldu. Makine dairesi hedef alınan tanker işlevsiz kaldı. Son iki gecedir İran'a düzenlenen saldırılarda İsrail rol almıyor. Ancak son dönemdeki gerilim bu ülkenin Beyrut'a saldırıları sürdürmesiyle başlamıştı. İsrail gelişmeleri yakından izliyor. Savunma Bakanı Katz'a göre yakında İran savaşının sonu görünmüyor.
1: İsrail Lübnan'a yönelik de saldırılarını aralıksız devam ettiriyor efendim. Yine pek çok noktayı bombaladılar. İsrail ordusu Nebatiye kentini bir kez daha hedef aldı. El Makasit mahallesinde ev bombalandı. Evde ve çevredeki araçlarda hasar meydana çıktı. Yangın oldu. Ordu Nebatiye'nin Sir El Garbiye ve Atçit beldelerinde top ateşini tuttu. Bölgede birçok noktayı bombaladı İsrail güçleri. Dün de Sayda kentine bir araç vurulmuş, iki kişi hayatını kaybetmişti. İsrail Hizbullah hedeflerini vurduğunu iddia ediyor ancak pek çok sivil yerleşim yeri ağır hasar gördü. 17 Nisan'dan bu yana sözde ateşkes var ancak İsrail saldırıları da devam ediyor. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da da zulüm devam ediyor efendim. Ne yazık ki Filistinliler rahat bir nefes alamıyorlar. İlhak planını hızlandıran İsrail güçleri Filistinlilerin evlerine saldırıyor. Onları yerle bir ediyor, canlarına kastediyor. Ocak ayından bu yana 57 Filistinli Batı Şeria'da şehit oldu. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Batı Şeria'da artık etnik temizlik yaptığını söylüyor.
0: Gasp ediyorlar, öldürüyorlar. İsrail askerleri sivil işgalcilerle birlikte Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya da taşıyor. Birleşmiş Milletler verileri paylaştı. Ocak ayından bu yana 50'den fazla Filistinli şehit oldu. Onlarca kişinin arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor. Ölenlerin faili ise İsrail güçleri ve işgalci İsrailliler. Uluslararası Af Örgütü ise İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü bildirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen toplantıda ilhakın hızlandığı açıklandı. İsrail'in Filistinli toplulukları yerlerinden ettiği, mülksüzleştirdiği ve zorla naklettiği vurgulandı. Rapora göre Ocak 2023 ile Nisan 2026 arasında en az 117 yerleşim tamamen veya kısmen yerinden edildi. 2023-2026 döneminde Filistinlilere ait 3407 ev ve yapı yıkıldı. Yerleşim noktaları ve yıkımlardaki keskin artışa özellikle işaret edildi.
1: Doğu Akdeniz'de ve Güney Kıbrıs Rum kesiminde Fransa ile birlikte Rumların provokatif adımları Türkiye'nin yakın takibinde. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Açıklamada Türkiye'ye karşı bir askeri ittifakın başarılı olamayacağının altı çizildi. TCG Anadolu'da yapılan bilgilendirme toplantısında sınır güvenliği ve terörist Türkiye ile ilgili süreçte değerlendirildi.
2: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
3: Türkiye Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Akdeniz'de istikrarı hedef alan adımlar 1960 Kıbrıs Anlaşması'na aykırı. Açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz'de ortak hareket etme hayali kuran Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu ittifakın hak ve menfaatleri hedef alması durumunda Türkiye'ye karşı şansı bulunmadığının altını çizdi. Kıbrıs'ın güvenliğinin provokatif kararlarla tehlikeye atıldığının altı çizildi. Bakanlık haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Türk Savunma Sanayi'nin gözbebeği THG Anadolu'da yaptı. Gündemde ABD-İran-İsrail savaşı da vardı. Bugüne kadar çatışmaların küresel barışa verdiği zarara dikkat çekildi. Tarafların saldırıları durdurması gerektiği belirtildi. Türkiye'nin diplomasiden yana tavrı işaret edildi. Ve terörle mücadele, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca geride kalan haftada biri terör örgütü mensubu 289 şahıs sınırda yakalandı. 1 Ocak'tan beri sınırda engellenen kişi sayısı 36.193'e çıktı.
1: Temmuz'da Ankara'da kritik bir NATO zirvesi var efendim. Hazırlıklar devam ediyor. Bu süreçte ise Yunan ordusu sembolik bir adım attı diyebiliriz ve o sembolik adımdaki detaylar dikkat çekici. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı 4. Kolordu'ya bağlı 29. Mekanize Piyade Tugay'ın armasını değiştirdi. 4. Kolordu Türkiye ile kara sınırı bölgesinden sorumlu. Eski armada askerin yüzü batıya dönüktü. Yeni armada ise doğuya, Türkiye sınırına dönük olarak görülüyor. Ama dikkat çekici asıl değişiklik ise armadaki haritaya Semaderek Adası'nın da eklenmiş olması. Semaderek Adası Gökçeada'nın hemen kuzeyinde bulunuyor. 1914 anlaşmasıyla askerden arındırılmış bölge ve statüsü Lozan Barış Anlaşması'yla da teyit altına alınmış durumda. Yeni armayla Yunan Genelkurmayı adayı sembolik de olsa askeri statü içine aldığını gösteriyor. Yani Batı Trakya ile ilgili sanma doktrinine Semaderek Adası'nı da eklemiş görünüyor Yunanlılar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan ziyareti sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yükselen tansiyonu değerlendirdi. Şiddetin tırmanmasından endişeli olduğunu söyledi Fidan ve tarafların müzakere masasına dönmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerinde çalışıyoruz, metni tamamlamak gerekiyor mesajları verdi.
4: Karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında yeniden tırmanan gerilimi Bulgaristan ziyaretinde değerlendirdi. Oysa tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi.
4: Biliyorsunuz son birkaç güne kadar aslında müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu.
0: Fidan taraflara Sofya'dan seslendi.
4: Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük.
0: Bakan Fidan, Bulgar mevkidaşı Velislava Petrova Çamova ile görüştü. Enerji, ulaşım, ticaret, sınır güvenliği ve lojistik gibi pek çok konu ele alındı.
4: Türkiye-Bulgaristan ortaklığı güçlendikçe bölgemiz de kazançlı çıkmaktadır. Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapı Kule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik.
0: Fidan, Bulgaristan'a Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreci zirvesi için gitmişti. İkili görüşmelerde olduğu gibi orada da işbirlikleri ve bölgesel meseleler ele alınmıştı. Orta Doğu'nun yanında Rusya-Ukrayna savaşı da masadaydı.
4: Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesis edilmesini bölgemizin huzuru için elzem görüyoruz. Türkiye olarak taraflara bu yönde etkin desteğimizi sunmaya devam edeceğiz.
0: Fidan Sofya'dan Avrupa Birliği'ne de mesajlar gönderdi.
4: Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı açıktır. Türkiye ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi Avrupa Birliği için stratejik bir gerekliliktir.
0: Hakan Fidan basın toplantısından sonra da temaslarını sürdürdü. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde NBA finallerinde gerilim vardı efendim. New York Knicks ve San Antonio Spurs taraftarları hem birbiriyle kavga etti hem de güvenlik güçleriyle.
0: NBA finalleri sokaklarda huzuru kaçırdı. ABD'nin New York kentinde gece yine gergin geçti. Fire! Fire! Fire! Final serisinin 4. maçında San Antonio Spurs ve New York Knicks yine karşılaştı. Madison Square Garden'daki maçı bu kez bir sayı farkla New York ekibi kazandı. Stadyum dışında maç izleme etkinliği organize edilmişti ancak iptal edildi. İki takımın taraftarları maçı stadyum yakınlarındaki farklı mekanlarda izledi. Ardından sokaklara çıkan taraftarlar arasında arbede yaşandı. Taraftarlar hem birbirlerine saldırdı hem polis araçlarına zarar verdi. Güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. Durumu kontrol altına almakta hayli zorlandılar. Olaylar sırasında gözaltına alınanlar oldu. New York'ta iki gün önce de benzer olaylar yaşanmıştı.
1: Türk medya sürdürülebilir tarım zirvesi sektörün uzmanlarını bir araya getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı zirvede geleceğin tarımı masaya yatırıldı. Zirvede konuşan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, tarım sektörüne destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Güçlü işbirlikleri son derece önemli mesajı verdi.
5: Amacımız yalnızca mevcut durumu değerlendirmek değil elbette. Aynı zamanda geleceğin tarımını şekillendirecek fikirleri, projeleri ve işbirliklerini de ortaya koymak olacak.
6: Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde sektörün sorunları masaya yatırıldı. Zirvede tarım sektörünün geleceğine yön verecek gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu, finans, sigorta, teknoloji ve tarım sektörlerinden üst düzey temsilcilerle sektör paydaşları bir araya geldi. Zirvenin açılışında konuşan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Türk Medya olarak tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam ediyoruz dedi.
5: Türk Medya olarak ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam edeceğimizi buradan bir kere daha arz etmiş olayım. İklim değişikliği, artan nüfus, doğal kaynakların etkin kullanımı ve değişen üretim koşulları tarımda yeni yaklaşımları ve güçlü işbirliklerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu zirvede sürdürülebilir tarım uygulamalarını, gıda güvenliğini, iklim değişikliğine uyum süreçlerini ve tarımda teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatları ele alacağız. Bu zirvenin de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikirlerin, yeni işbirliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz.
6: Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da tarımın önemine dikkati çekti. Sürdürülebilir tarımın gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı.
7: Enerji kaynakları, stratejik madenler, kritik ham maddeler ve gıda ürünleri gibi temel alanlarda fiyat oynaklığının artması, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ülkeler açısından önemli risk unsurları olarak öne çıkmaktadır. Biz tarımı sadece bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin gıda az güvenliği, istihdamı, ekonomik istikrarı, kalkınması açısından stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.
6: Çakar tarımsal üretimde çiftçiye verilen desteklere değindi.
7: 1 milyondan fazla üreticimize 930 milyar TL tarımsal kredi kullandırmış durumdadır. Bankamızın tarım sektöründeki kredi payı %70'ler seviyesindedir. Ve tarım kredilerimizin %90'ı sübvansiyonlu kredilerden oluşmakta olup bu sübvansiyonlu kredilerin faizlerinin %23'ü de Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır, faizinin tamamını.
1: LGS'ye artık çok az bir zaman kaldı efendim. Tabii hem anne babalar hem de çocuklar heyecanlılar. Zor bir sınav gerçekten. Peki son günlerde nasıl bir atmosfer olmalı? Anne babalara hangi görevler düşüyor? 24 muhabir Eren Coşkun Dili konuğuyla bu meseleyi konuştu.
8: Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği gün geldi. Liselere geçiş sınavında artık son günde olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii hem öğrenciler hem de veliler oldukça heyecanlılar. Ancak bu sınav öncesinde son günde yapılacaklar da sınavda öğrencinin performansını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Peki hem veliler hem öğrenciler neye dikkat etmeli? Şimdi daha fazla detayı da eğitim koçu Osman Gültekin'den alalım. Osman Bey, son gündeyiz. Öğrencilerin bir yandan çalışmaya devam ettiğini görüyoruz ama bu son gün çalışmak doğru mudur yoksa dinlenmeye mi ayırmalıyız son günü?
9: Son gün daha çok dinlenmeye ayrılmalı. Öğrenci yeni bir konu veyahut da genel anlamda tekrarları yapmamalı. Sadece bir çalışma yapacaksa, zihnine takılan nokta atışı bilgi varsa sadece ona bakabilir. Onun haricinde yapacağı genel çalışmalar öğrencinin konsantrasyonu ve motivasyonuna olumsuz anlamda etki yapacaktır.
8: Tabii son gün şimdi farklı farklı uzmanlar diyorlar ki yeme içme düzeninden uyku düzenine kadar pek çok konu oldukça önemli özellikle son gün. Bu konuda öğrenciye nasıl bir tavsiyede bulunursunuz ailelere?
9: Şimdi sınav bir bütün zaten. Yani bilgi kısmı var, psikolojik süreçler var, artı fizyolojik süreçler var. Yeme

0: içme, beslenme bu fizyolojik süreçlerle alakalı. Bilgimizi maksimum düzeyde kullanabilmemiz için yemek içme ile birlikte uyku düzenimize dikkat etmemiz gerekir. Burada da önemli olan şey şu, bugüne kadarki beslenme alışkanlıklarımız neyse o beslenme alışkanlıkları aynı şekilde devam etmelidir. Uyku noktasında da yine aynı şekilde bugüne kadarki uyku düzenimiz nasılsa bundan sonra da uyku düzenimiz öyle olmalı. Ekstra hani önemli bir günmüş gibi veyahut da çok anormal bir durummuş gibi beslenmesini veya uyku düzenini değiştirmemeli öğrenci. Tabii ki hafif şeyler tercih etmeli, yorucu şeyler olmamalı. Yine sınav sabahında da kahvaltısına dikkat edecektir öğrenci.
1: Yani rutinden çıkmamayı şöyle anlıyorum aslında. Öğrencinin sınavdan farklı olarak böyle bir daha fazla telaşına, heyecanına neden olacak bir yük bindirecek bir gibi değil de normal her zamanki gibi sınavına gidip girecekmiş gibi bir gün geçirmesi, stres yapmaması için önemli diyorsunuz.
0: Kesinlikle, çünkü siz ekstra farklı bir şey yaptığınız zaman sanki anormal bir şeymiş gibi duygular, düşünceler ona tepki verecektir. Dolayısıyla sınavda hani dingin kalabilmek, rahat kalabilmek, sakin kalabilmek için özellikle bu son gün yapacağınız işte ekstra hayatınızın normal akışına uygun çalışmalar size katkı sağlayacaktır. Hayatınızın normal akışına ekstra farklı bir şey eklediğinizde orada anormal bir durum varmış gibi öğrenci tepki verecektir.
1: Son olarak da şunu sorayım. Şimdi ailelerin davranışları çocuk üzerinde bazen beklentiyi artırıp bir yüke dönüştürebiliyor. Son günde de sınav öncesinde yani bir yarışa değil de sadece tabii önemli bir sınav, uzun bir maraton çalıştılar. Nasıl telkinlerde bulunsunlar öğrenciler için faydalı olur?
0: Öncelikle şuna bakmak lazım. Yani LGS bir son değildir. Nihayetinde bunun bir devamı olacaktır. Öğrencilerin bu yıl yapmış olduğu her bir çalışma sonrasındaki hayatları adına çok ciddi manada katkı sağlayacaktır. Onun için aileler de özellikle sınav sonucunu daha çok büyütmektense süreçte öğrencinin yapmış olduğu çalışmaları nazara vermeleri ve bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendi çocuklarını ciddi manada tebrik etmeleri, artı bir kıyaslama mantığına girmeden özellikle son gün çünkü bunlar çok daha kıymetli hale geliyor. Kıyaslama mantığına girmeden normal rutinini devam ettirmeler lazım. O psikolojik süreçte ailelerin özellikle söylemleri, ifadeleri ve bununla alakalı yapmış olduğu bir takım şeyler öğrencileri olumsuz etkileyecek. Aile şunu düşünmeli. Yani ben öğrencimin duygu durumunun normal bir şekilde devam edebilmesi için ne yapmalıyım sorusunu aile kendisine sormalı ve bu manada hani sınav sonucu ile ilgili, sınavla ilgili, sınavdaki şeylerle alakalı çok fazla konuşmalarına gerek yoktur işin açıkçası.
1: Umarız ki öğrenciler için de faydalı olur. Görüşleriniz. Teşekkür ederiz Osman Gültekin. Aslında milyonlarca öğrenci merakla bekliyor demiştik. İşte son günde de aslında hem ailelere hem de öğrencilere büyük görev düşüyor. Yapılması gerekenleri de eğitim koçuyla birlikte konuştuk. Elime sözü stüdyoya bırakalım.
2: Kavurucu sıcaklarla beraber efendim özellikle psikiyatrik ilaç kullananlara yönelik çeşitli uyarılar var. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şemmuz Çakan uzman konuyla birlikte bu meseleyi ele aldı.
3: Diyarbakır'da havalar öylesine ısındı ki güneşte durmak neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle psikiyatrik ilaç kullanan ve psikiyatrik sorunu olan vatandaşların böylesi durumlarda daha dikkatli olması gerektiği konusunda uzmanların uyarıları var. Ve Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdullah Atlı yayın konuğumuz. Efendim şimdi güneşin altında bile, gölgedeyiz, ağacın altında bile neredeyse durmak imkansız. Özellikle psikiyatrik ilaç kullanan ya da psikiyatrik sorunu olan vatandaşlar bu konuda nelere dikkat etmeli?
4: Evet, öncelikle şunu belirtmek lazım, biraz şükretmek lazım. Güzel bir ilkbahar, yağmurlu ilkbahardan sonra hızlı bir sıcaklara girdik. Bu sıcaklarla beraber bizim önemli bir kesim hastamız var. Psikiyatrinin neredeyse %50'sini oluşturan anksiyete ve depresyon hastaları. Özellikle sıcak havaların kendisinin oluşturduğu bir psikolojik tepki var. Sıcak havalara bağlı uykusuzluğun verdiği bir psikolojik tepki var. Sıcak havalarla ilişkili bir sıvı elektrolit dengesizliği, yeterli iyi beslenememenin, iyi sıvı alamamanın verdiği psikolojik tepkiler var. Bunların hepsini birleştirince sizin de vurguladığınız gibi özellikle bizim anksiyete depresyon hastalarının belirtilerinde artış oluyor. Normal halkta bile bazı psikiyatrik belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ne gibi? Öfke, tahammülsüzlük, kaygı artışı, depresyon artışı. Size ilginç bir veri sunayım. Sıcak, bizim Diyarbakır gibi sıcak memleketlerde sıcak havaların etkisiyle intihar vakalarında bile artış oluyor. Psikiyatrik servise yatış oranlarında artış oluyor. Bir de sıcak havaların insan beynine verdiği nörotransmitter düzeyinde etkiler var. İnsanların bilinçlerinde bozulma yapıyor. Bilişsel fonksiyonlar dikkat dağınıklığına yol açıyor. Ve dikkat dağınıklığının neticesinde özellikle trafikte kazalar, tahammülsüzlük, kavgalar daha sık yaşanıyor. Bu anlamda bizim hastalarımıza önerimiz bu sıcak havalarda eğer doktorunuzun

0: bir önerisi yoksa mutlaka ilaçlarına devam edecek, ilaçlarını kullanmaya devam edecek. Hatta sıcak havaların etkisiyle artan bir anksiyete, tahammülsüzlük, öfke gibi huzursuzluk gibi şikayetleri varsa gelecek biz ekstra görüşme, terapi ve tedaviler hastalarımıza sunacağız.
1: Hocam şöyle belirttiğiniz o kadar çok şu an mesela uymamız gereken o kadar çok konu var ki. Yani mesela bunların işte böyle kendimizden uzaklaştırma anlamında ne yapmamız gerekiyor?
0: Kendimize uzaklaştırma anlamında normal zamana göre daha sık ara vermek lazım. İyi beslenmek ve iyi sıvı almak lazım. Ve uyku dengemizi düzenli ve serin olacak şekilde yapmak lazım. Şunu da söyleyeyim, tabii eskiden biz damda tahtların üzerinde yatardık. Şu an maalesef o bina kültüründe o kalmamış. Daha çok klimaların önünde yatıyoruz ya da sıcakta yatıyoruz. Sıcakta yatmayı zaten önermiyoruz. Bu derin uykuya dalmayı zorlaştırıp sık uyanma ve uyku kalitesini düşürür. Diğer bir ters durum da var. Biraz ifrat tefrit meselesine girecek. Bazı ki vatandaşlardan da duyuyoruz, tam klimanın karşısında yatıyor. O da vücuda zarar veriyor. Uyku kalitesini bozuyor, şeyini yapıyor. Yani klimayı belli bir düzeyde tutup gece boyunca o düzeyde, mesela uygun olan 22-23 derece olacak şekilde ve klimanın tam havasını vurmayacağı şekilde uyumalarını öneriyoruz. Bununla beraber çalışırken yine vurgulayayım, daha sık ara verip sıvı dengesini daha iyi sağlamaya mutlaka dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. İyi çalışmalar.
1: Evet, havalar gerçekten Diyarbakır'da öyle sıcak ki yani gölgede bile neredeyse imkansız durmak. Ama eğer hocamızın dediği gibi psikiyatrik ilaç kullanıyorsanız ve ona benzer şikayetleriniz varsa böylesi durumlarda daha çok dikkatli olmanız gerekiyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da ilçenin en güzel balkonları seçiliyor efendim. Gazi Osman Paşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar da ödül sahibi olabilmek için bir anlamda kıyasaya yarışıyorlar. 24 muhabiri Nesçah Yumak yarışmaya katılan o evlerden birinde ve bizimle o güzel balkonu paylaşacak.
3: Günümüzün büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz evlerimizde kendimize özgü yaşam alanları geliştirmek için aslında belirli ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. İstanbul'da bu kaosun içerisinde mega kentte de güzel bir çalışmaya imza atıldı. Gazi Osman Paşa'dayız. Gazi Osman Paşa'daki güzel balkonlar yarışması gerçekleştirildi. Artık sonuçlar verilecek. Fakat şimdi biz o evlerden, o yarışmaya katılan evlerden birindeyiz. Kimdeyiz? Mehtap Tuzluoğlu'ndayız. Kendisinin güzel mi güzel bir balkonu var. Bu karışıklığın, bu kaosun içerisinde kendinize nefes alabileceğiniz güzel bir alan yaratmıştım. Efendim elinize, emeğinize sağlık. Kaç yıldır buradasınız? Nasıl doğdu bu balkon diye soralım size.
4: 20 yıldır bu evde oturuyorum. Geldiğimde burası kupkuruydu, yani hiçbir şey yoktu. Yavaş yavaş başladım. Ortancılarımla başladım. Sardunyalarla başladım. Daha sonra bu hale geldi.
3: Şimdi şunu söylemek gerekir. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da ekranlarınıza getiriyor bir yandan. Çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bir yandan da nefes almak için işte çocuklarınız da var. Nasıl bir ortam, yani oturabiliyor musunuz? Sofralar kuruluyor mu burada?
4: Evet. Şöyle söyleyeyim. Mesela Ramazanlarda biz apartmanımızla burada komple masaları kuruyoruz. İşte herkes bir şeyler yapıyor. Burada iftarımızı yapıyoruz. Mesela yoğun çalışma ortamında eve geldiğimizde bize bu bahçe bir terapi gibi oluyor. Günün yorgunluğunu atıyoruz, huzur buluyoruz.
3: Peki şunu da sormak isterim. Yarışmaya katılma fikri nasıl doğdu? Süreç nasıl ilerledi sizin için?
4: Şöyle, daha önce de ben katılmıştım. Bundan 4-5 sene önce balkon yarışmasının. Orada bir beşinciliğim vardı. Ama o zaman tabii ortancılarımın hepsi açmıştı. Bu sene biraz erken yapıldı galiba. O yüzden henüz çiçeklerim açmadı. Bilgim vardı. Yine Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin Instagram hesabından gördüm. Bu şekilde.
3: Peki şunu da sormak isterim. İddianız var mıdır şimdi? Yarışma sonuç olarak evet, balkonunuz, yaşam alanınız, yine sizi ve ailenizi her halükarda mutlu edecek bir alan. Fakat yarışmaya biraz daha değinmek istiyorum. İddialı mısınız bu sene? Ortancılar da elbette ki açacaklar ama öncesini soralım.
4: Şöyle, ben hani bir dereceye gireyim, kazanayım diye zaten hani katılmadım yarışmaya. Gerçekten bitki yetiştirmeyi çok seviyorum. Mesela hani okuldan geleyim, yani işimden geleyim, bahçeye çıkıyorum. Bugün hangi çiçeğimi açmış? Bugün hangi çiçeğim yaprak vermiş? Hani gerçekten gönül veriyorum. Doğayı çok seviyorum. O yüzden hani bir derece Olursa çok güzel olur. Hani emeklerimin karşılığını görmek, takdir görmek bir değer verir benim için. Ama dediğim gibi yani var gibi, bir düşüncem var gibi sanki.
3: Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim efendim. Ben de hemen Ali ile beraber birkaç detaya dönmek istiyorum. Şimdi dediğiniz gibi yoğun bir iş temposundan bahsediyorum.

0: Akşam saatinde oturup bir güzel kahve içebileceği, çay içebileceği alanlar yaratmışlar. Ali ile beraber devam ettiğimde burada da görüyorsunuz mis gibi pötikareli bir masası var. Burada emaye çaydanlıkları var ki ben de çok severim bu arada emaye çaydanlıkları. Benim de bir koleksiyonum vardır. Onun da altını çizdikten sonra burada da mis gibi salıncağı var. Keza akşam vakti de bu salıncağa oturduktan sonra yine ailesiyle, komşularıyla, sevdikleriyle kendilerine yaşam alanı sunabiliyorlar. Yarışma devam etti diyelim, sonuçlanacak artık. Yarışmacılar da meraklı bir şekilde bekliyorlar. Sonucun ne olacağını, katılacak yarışmacılara da ödüller de bekliyor olacak diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
1: Henüz lise sıralarında oturan genç milli boksör Ela Ecin Oşak şimdi gözünü olimpiyatlara dikti ve başarılar dolu ring kariyerini 24 muhabiri Deniz Zeybek'e anlattı. Sözü onlara bırakıyoruz.
2: Çoğu öğrenci için gün ders zilinin çalmasıyla başlar elbette ki, ancak bazı öğrenciler için durum çok farklı. Onlar ders zilinden önce aslında spor salonlarının yolunu tutuyor ve işte bu şekilde yumruklarını konuşturuyor. Özellikle de o sporcuların hedefi olimpiyat şampiyonu olmaksa, onlardan biri şu an bizim yayın konuğumuz 15 yaşındaki lise öğrencisi Ela Ecrin Oşak. Hoş geldin.
3: Hoş buldum.
2: Harıl harıl çalışıyorsun ve kanter içinde kaldın. Neden? Bu çalışma ne için?
3: Merhaba, ben Ela Ecin Oşak. 15 yaşındayım. 10. sınıf öğrencisiyim. Türkiye'de şampiyonluk elde ettim. Avrupa'da da önemli bir derece elde ettim. Kısa vadede olan planımdan bahsedersem, Temmuz'un 12'sinde Türkiye şampiyonası var. Orada şampiyon olmayı hedefliyorum. Ve eğer şampiyon olursam hak kazandığım Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olmayı hedefliyorum. Uzun vadede olan planlarımdan bahsedersem olimpiyat şampiyonu olmayı planlıyorum.
2: Peki Ela, şimdi bu boks eldivenini görünce bir insanın herkese vurası geliyor ama tabii ki bu böyle bir spor değil. Ben birini bana takmanı rica edebilir miyim? Belki bana da birkaç hareket gösterirsin. O esnada da bu spora nasıl başladın onu öğrenebilir miyim acaba?
3: Şöyle, ben küçük yaşımdan beri bu sporu yapıyorum. Yaklaşık 3-4 yaşımdan beri. Tabii o zamanlar şakaya karışık hani yapmaya başladık. Sonrasında işler...
2: Şakayla karışık.
3: Evet. Böyle yavaş yavaş, hani küçük olduğum için. Sonrasında işler ciddiye binmeye başladığında daha ciddi antrenmanlar yaptık. Bu şekilde.
2: Peki şimdi burada hocamız da var. Hocamıza da mikrofon uzatmadan olmaz. Buyurun lütfen, size hemen yanınıza alayım. Hocam, nasıl başladı Ela? Siz onu nasıl yetiştirmeye karar verdiniz?
4: Şöyle, ben beden eğitimi öğretmeni ve rehber öğretmenim. Çalıştığım bazı kurumların okul takımlarını çalıştırıyordum. Kickboks ve Muay Thai boks konularında okul takımlarını çalıştırdığım için, Ela'yı da küçük olduğundan dolayı, annesi de öğretmen, antrenman salonlarına götürüyordum. Orada baktım ki kendisi de bu işe biraz meyilli, istiyor. Fiziksel yapısı da kendi yaşıtlarına göre çok avantajlı. Ve öyle başladık. Oradan da devam etti. Daha sonra ilk Muay Thai ile zaten bu işe başladım. Muay Thai'de dereceleri var, Türkiye şampiyonlukları var. Ondan sonra boksa geçmek istedi. Boksa devam ediyoruz.
2: Öğretmenimiz Turgay Oşak'tan da Ela Ecin'e dair detayları aldık. O zaman şimdi kapanışı bana birkaç hareket göstererek acaba yapalım mı? Ben ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama bu arada eldiven de çok ağır.
3: Ya evet.
2: Eldiven de ağır. Peki ne yapacağız şimdi? Ben burada birazcık birkaç hareket öğrenmeye çalışayım. O esnada siz de umarım güzel bir seyir zevki yaşamış olursunuz. Peki ne yapıyoruz şimdi?
3: Şimdi önce sol direkle başlayalım. Sol kolunuzu...
2: Sol kolumu? Aynı zamanda mikrofonu da sana tutmak zorundayım. Benim için daha zor.
3: Hayır, lütfen böyle ol. Tamam, buradan bu şekilde eğilip bu şekilde vuracaksınız.
2: Peki, bu şekilde eğiliyorum.
3: Bu tarafa eğilip.
2: Bu tarafa eğilip böyle mi vuruyorum?
3: Biraz daha böyle tam önünüze.
2: Tam önüme.
3: Evet, rakibe göre.
2: Rakibe göre. Peki, o zaman şöyle kapanış yapalım.
1: Dünya Kupası heyecanına hazır mıyız? Bu akşam başlıyor.
5: Most successful World Cup they've ever had.
6: Şimdiye kadarki en başarılı Dünya Kupası. Daha önce hiç bu kadar çok bilet satmamışlardı. 2026 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu. ABD'deki stadyumlarda hazırlıklar bitti. Meksika-Güney Afrika açılış karşılaşmasıyla başlayacak olan yarış heyecanla bekleniyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı. Türkiye'de de heyecan.

0: ay yıldız gelsin alayınıza fazlayız.
1: Dünya Kupası başlangıcı öncesinde milli yıldızlarımız da basına konuştu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Arizona'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur.
3: Herkes önemli bu takımda. Hocanın yani nasıl bir kadro veya nasıl bir 11'ine çıkarsa çıksın herkes onun arkasında, tercihlerin arkasında.
1: Ay yıldızlı oyuncular motivasyonlarını dile getirdi. Türkiye'nin hayalinin gerçekleştiğini söyleyen futbolcular galibiyetle döneceklerini belirtti.
2: 24 yıl sonra tabii ki biz abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi.
3: Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz.
1: Öte yandan bu sefer Dünya Kupası'na siyasi gerilimler hiç olmadığı kadar gölge düşürdü. İranlılar savaşın gölgesinde müsabakaları bekliyor. ABD'nin engeli nedeniyle Somali'ye geri gönderilen hakem Omar Artansa ülkesinde adeta kahraman gibi karşılandı. FIFA Başkanı Infantino ev sahibi ülkelerin vize uygulamalarına müdahale edemeyeceklerini söylüyor.
4: The World Cup is a unique event, an event that takes place every 4 years.
5: Alınan kararlara saygı duymanız gerekiyor ve sakin olun derken sakin olup hiçbir şey yapmamayı kastetmiyorum. Arka planda çalıştığımıza, anlamaya çalıştığımıza güvenmenizi kastediyorum.
4: For Mexico, we don't know when the next one.
6: Bir mola rica edelim. 17 sohbetlerinde bugün manşetimizi Resta Rest olarak seçtik. Hep birlikte hepsini konuşacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir

0: bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılması. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
1: İyi Finans sunar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren bizim evlerde sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
7: Hadi.
8: Spor araba.
9: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
9: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
9: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
7: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları manşetimizde elbette. Türk kızlar 158 yaşında ve kızlar bu milletin yüz akıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Beştepe'deki törene katıldı. Aynı zamanda Siyonist rejime Netanyahu'ya karşı tepkisini dile getirdi. Birazdan paylaşacağım. CHP'de rest özel ekibinden 28 parti meclis üyesi istifa etti. Dün hatırlayacaksınız, özellikle Özgür Özel'in kurmayları diyebileceğimiz A takımından 9 ismin ihracı yönünde bir hamle yapmıştı Kılıçdaroğlu. Çekişme devam ediyor, kavga devam ediyor diyebiliriz. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisi genel merkezde toplandı. CHP sözcüsü Sarı istifa edenlerle ilgili olarak adres olarak mahkemeyi gösterdi. Aynı zamanda parti meclisini toplamanın önünde bir engel olmadığını iddia etti. Kurultay sürecini başlatıyoruz mesajı da verdi. Bir anlamda Kılıçdaroğlu, biz kurultaydan kaçmıyoruz ama şaibeli isimlerle kurultaya gitmeyeceğiz mesajı veriyor. Orta Doğu'da sıcak saatler. Bu gece İran'ı çok sert vuracağız. ABD Başkanı Donald Trump yine tehditleri sıraladı peş peşe. Petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız dedi. İran'da bundan sonra hani bu işleri biz yürüteceğiz mesajı veriyor. Bir de Hark Adası'nı ele geçireceğiz diye söyledi. Bakalım neler olacak. Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'nın provokasyonu. İttifakta başarılı olamazlar. Antalya Körfezi'nden, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gövde gösterisi var. Deniz kurdu iki tatbikatı söz konusu ve Milli Savunma Bakanlığı tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü tüm bu konularla muktedirdir mesajları verdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü uyarılarını da hatırlamak lazım. Yine ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu söz konusu. Kenan Doğulu, Beren Saat ve aynı zamanda Enis Arıkan gibi isimler gözaltında. CHP'li vekillerden biri.

Kendisinin oğlu da yine gözaltına alınan isimler arasında. Adnan Beker'in oğlu dahil 23 şüpheli gözaltına alınmış vaziyette. Ve günün dikkat çeken gelişmelerinden birisi bizden de Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 2026. Gıda güvenliği ve tarımın geleceği konuşuldu. Bakan Yumaklı bu yıl üretimde rekor gelebilir diye müjdeyi paylaştı. Merkez Bankası'nın kararı merak ediliyordu. Yılın 4. faiz kararı açıklandı. Faizler yine sabit tutuldu. Beklentiler %37 seviyesindeydi ve bu şekilde bırakıldı diyebiliriz. Piyasa bayağı dalgalı, o yüzden de Merkez Bankası şimdilik itidalli ve sakin gitmeye çalışıyor diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kızılay Ödülleri törenine katıldı. Bir kez daha soykırım şebekesi dedi. Netanyahu ve hükümetini eleştirdi. Netanyahu'nun Hitler'in yolundan gittiğini söyledi Erdoğan ve akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacak mesajı verdi.
1: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
2: İsrail'e bir kez daha sert tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbetlerinin tarihteki diğer zalimler gibi olacağını söyledi. İsrail bir fitne üretim fabrikası dedi.
1: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödül Töreni'ne katıldı. Kızılay'ın milli mücadele döneminde cepheye 40 bin sandık sağlık malzemesi taşıdığını, Mehmetçiğin yanında olduğunu hatırlattı. Kızılay, bu milletin yüz akıdır dedi. Mazlum coğrafyalara uzanan yardımlara değindi.
1: Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır.
2: Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti. Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Pro Türk fabrikasının da açılışı gerçekleştirildi. Kandan elde edilen kritik ilaçlar burada üretilecek.
1: Hayırlı olsun.
0: CHP'de kavga devam ediyor efendim. Peki taraflar neler söylüyor? Bugün parti meclisi toplantısı vardı CHP Genel Merkezi'nde. Sonrasında Sözcü Sarı açıklamalarda bulundu. Peki Müslüm Sarı ne söyledi? Karşı cephede, Özgür Özel cephesinde hangi açıklamalar geliyor? Peş peşe gelen istifa haberleri, ihraç haberleri. Karma karışık bir durum var. Biz de anlamak ve anlatmak için başkente gidiyoruz. 24 muhabiri Emre Ayaz CHP Genel Merkezi'nde bizi bekliyor. Emre kolay gelsin. Gerçekten takip etmesi de güç bir mesele. Yorumlaması, anlatması da zor. Çünkü bir taraf kendine göre hukuki terimler kullanıyor. O işte hukuki terimler üzerinden çıkarımlar yapıyor. Diğer taraflar yok, aslında hukuk öyle söylemiyor diye söylüyor. Bağımsız hukukçular bir ara yolda meseleyi anlatmaya çalışıyorlar. Karma karışık bir atmosfer var ama kavga sanki biraz daha şiddetlendi gibi. Kim hangi stratejiyi geliştiriyor, neler söyleniyor, hangi bilgileri bizimle paylaşabilirsiniz?
3: İbrahim Güneş, sizin de söylediğiniz gibi karışık, iç içe geçmiş bir durum var. Bir yandan bizler de hem hukuk hem de tüzük karıştırıyoruz. O dersimize çalışıyoruz. Bu konuda da tabii ki 3 saate süren bir yaklaşan bir süreçte parti meclis toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı derken 3 saate yakın bir toplantı gerçekleşti. Ve bu toplantının sonrasında parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklama yaptı. Açıklamasında eksik bir katılımla toplantımızı gerçekleştirdik dedi. Eksik katılımdaki sayıyı da verdi. 27 kişinin dilekçesi bize ulaştı dedi. Saat 11'de Özgür Özel'in yaptığı, Özgür Özel'in sözcüsünün mecliste yaptığı konuşmada 28 kişinin istifa ettiğini söylemişti parti meclisinden. Ancak genel merkeze gelen 27 sayısını ulaştırdı. Ancak bu konuda da Müslüm Sarı muhatabın CHP olmadığını söyledi istifalarla ilgili. Çünkü biz mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimiz ve bu konudaki istifalarla ilgili de muhatap 36. Bölge Adliye Mahkemesi dedi. Bu konuda CHP'nin yapacağı bir şey

0: yok dedi. O yüzden yapılan istifalar CHP tarafından kabul edilebilir bir durumda olmadığından dolayı adliyeye yönlendirildi o istifa edenler. Sadece meclis, parti meclisi toplantısına katılmamış sayıldı ve bu konudaki Özgür Özel tarafının düşüncesi istifaları sunarken kurultaya yönlendirmek parti meclisini çalışamaz duruma getirmekti. Ancak bu konuda Müslüm Sarı'nın da net ifadeleri vardı. Biz yine mutlak kararıyla gelen bir yönetim olduğumuz için dedi süreci devam ettireceğiz dedi. Katılımlar ne kadar olursa olsun, sayı ne kadar olursa olsun parti meclisi çalışmaya devam edecektir dedi. Nitekim bugün de 30 kişiyle toplantı gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Bugünü gösteren 11 Haziran'da parti meclisi toplanacak ve kurultayında bu başlangıcı olacak bu sürecin demişti. Ve bununla ilgili de Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Kurultayla ilgili dedi karşı tarafın olağanüstü kurultay beklentisi var ve adımlarını ona göre atıyorlar, hamlelerini ona göre atıyorlar dedi. Ancak böyle bir şey mümkün değil dedi. Yargı süreci devam ederken olağanüstü kurultay yapma şansımız yok. Bu mümkün değil. Biz de kurultayı istiyoruz. CHP'yi bu süreçten kurtarmak istiyoruz dedi. Ancak yine disiplin süreçlerini de hatırlatarak biz bunları dedi partinin kurumsal kimliğini korumak adına alıyoruz. Kırmızı çizgilerimiz var dedi. İstifa süreçleriyle ilgili olarak da yine evet. Kurumsal kimliği korumak adına gerçekleştirdiğinden bahsetti parti sözcüsü Müslüm Sarı. Ve takvim netleşmesi adına da olağan kurultay çalışmalarının bugün başladığını söyledi. Takvim netleşmesi adına da yarın bir MYK daha gerçekleşeceğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Ve bu süreçte de net cümleler yarın MYK sonrası Müslüm Sarı'nın açıklaması gerçekleşecek diyebiliriz İbrahim Güneş.
1: Emre'ye teşekkür edelim ve devam edelim efendim. Şimdi CHP'de CHP'lilerin CHP'lilerle kavgası devam ediyor. Ve az önce işte Emre de anlattı. Kavgada yumruk sayılmaz elbette ama baktığımızda mutlak butlan kararından bu yana yaşananlarda sanki Özgür Özel ve ekibi knockout olmaya çalışıyor gibi bir hava var diyebiliriz. Zira Kılıçdaroğlu'nun yumruklarına karşı savunma konusunda başarısız kalıyorlar. İlk günden bu yana hata üstüne hata yapan bir Özgür Özel ve ekibi var diyebiliriz. Burada dikkat çekici olansa Yavaş ve İnce'nin durumu. Özgür Özel ve ekibi yıpranırken Yavaş ve İnce ise oldukça sakin, planlı, stratejik bir siyaset izliyor ve doğrudan yumruklaşmak yerine pozisyon kolluyor gibi görünüyor.
2: Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararının çıktığı 21 Mayıs tarihinden bu yana hata üstüne hata yapıyor. Parti içindeki krizi derinleştirdiği gibi aslında baltayı sürekli taşa vuruyor. Siyasi mücadelede hem kendisi hem partisinin kan kaybettiğini göremiyor. Yaşananları adım adım hatırlayalım isterseniz. Özel mutlak butlan kararını anlayıp dinlemeden hemen itiraz etti. Zira tebligat eline ulaşmadan halen CHP Genel Başkanı sıfatı üstündeyken hamle yapıp öne geçmeye çalıştı, baltayı taşa vurdu.
3: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
2: Zira akılla değil öfkeyle hareket ediyordu. Kılıçdaroğlu ise Özel'in görevlendirdiği 3 avukatı görevden aldı. Ama temiz başvurusunu yetkisi olduğu halde geri çekmedi.
4: Biz de hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman gider, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir sorarız onlara.
2: Böylece meselenin Yargıtay'a taşınması ve sürecin bir yıla yayılması gibi bir durum ortaya çıktı. Özel'in ikinci stratejik hatası CHP Genel Merkezi'nin işgal edilmesi oldu. Üstelik hem işgali gerçekleştirdi hem direnenleri yalnız bıraktı. Meclise yağmur altında yürümesi, Toma'ya çıkıp poz vermesi, ikonik fotoğraflar verse de pek de bir işe yaramadı. Ve ardından CHP grup toplantısı krizini büyüttü. Meclis önünde barikat kurdurdu, kürsüyü, salonu işgal ettirdi. Özel ve ekibi kışkırtan pozisyonuna düştü. Kılıçdaroğlu meclise gelip tansiyonu yükseltmek yerine yangına su döken lider pozisyonuna oynadı. CHP Genel Merkezi'nden mesajlarını verdi, Özel ve ekibini

0: yerden yere vurdu. Özel ve kurmayları yasa dışı yollara başvurdukça, stratejik hatalar yaptıkça CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi. Kılıçdaroğlu da Özel'in A takımındaki 9 ismin ihraç için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi yönünde hızlıca bir karar aldı. Arınma sözümüzü tutmaya başladık mesajı verdi.
1: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
0: Zira ihracı istenen 9 ismin özellikle iddianamelerde adı geçen, haklarında fezleke ve şaibe iddiaları bulunan kişiler olduğu vurgusu özellikle yapıldı. Kılıçdaroğlu daha önce kurultaydan kaçmıyoruz ama oyunu parayla satanları da CHP'de tutmuyoruz mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu sabırla attığı adımlarla kendisini hançerleyenlerden kurtulma yolunda yürürken, stratejik hamlelerinin Özgür Özel'in ruh halini örselediği, kimyasını bozduğu da net olarak görülüyor.
2: Ali ile Veli kavgaya tutuşacak, burada gidecek ele güne karşı, ele güne karşı meclisin giriş kapısının önünde.
0: Özel'in son hamlesi parti meclisi üyelerinden 28'inin istifasını sağlayıp Kılıçdaroğlu'nun altından halıyı çekmeye çalışmak oldu. Ancak bu hamleye karşı Kılıçdaroğlu'nun kullanabileceği hukuki zeminde hem hamle yapma seçeneği var hem millete bakın hala hançerliğe yol alıyorlar diye anlatma hakkı.
2: Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: Özetle CHP'deki hançerleme alışkanlığı sürüyor. Özel İmamoğlu ikilisi vuruşarak çekilelim, CHP'yi terk ederken de Kılıçdaroğlu'nu ağır yaralı bırakalım taktiğine sarılıyor. Ancak unuttukları bir gerçek var. Zaman her şeyin ilacı ve ağır yaralı bıraktıkları bir Kılıçdaroğlu seçim zamanı geldiğinde tüm bu yaşananları değerlendirecektir elbette. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Memleket Partisi'ni terk edip CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'nin bu süreçteki duruşu, verdiği mesajları iyi okumak lazım. Zira her ikisi de mücadelenin CHP içinde ve partinin kurumsal kimliğine zarar verilmeden siyaset yapılması gerektiğini söylüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
3: Sayın Başkanım.
4: Bugün 17 sohbetlerinde manşetimizi reste rest olarak seçtik efendim. Zira hem dış gündemde hem de iç gündemde restleşme devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'la İran lideri Müşteba Hamaney arasında bir restleşme söz konusu. Dış politikada özellikle bu gece çok sıcak olacak diyebiliriz. Zira Trump çok ağır bir bombardıman yapacağız dedi. CHP cephesinde ise Özgür Özel tayfasıyla Kılıçdaroğlu tayfası arasında bir restleşme durumu söz konusu. İhraç kararları, istifa kararları peş peşe geldi. Hepsini konuşacağız. Konuklarımız var. Bizi bekliyorlar. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Zehir, dış gündemle başlayalım. Müsaadenizle sıcak gündem çünkü o. Trump bir mesaj paylaştı. Dedi ki Hark Adası'nı alacağız. Petrol ve doğalgaza tam olarak çökeceğiz. Çökeceğiz demiyor. Tabii de biz yöneteceğiz. Bundan sonra diyor Venezuela modelini uygulayacağız. Ondan sonra da diyor ki bu gece çok ağır bir bombardıman olacak. İran'da diyor ki yani biz misilleme yaparız. Bunun altında kalmayız diyor. Siz bu anlamda gidişatı nasıl okuyorsunuz? Bu kadar hani üst perdeden söylemler nereye götürecek Orta Doğu'yu bir? Bir de tabii piyasaları da herkes merak ediyor. Altın hani şu 4 ayda 5 ayda 2000 liraya yakın neredeyse değer kaybetmiş vaziyette. Altın alanlarda şu an kara kara düşünüyor nereye kadar gidecek diye. Şöyle bize bir toparlama yapsanız gidişata dair.
5: İbrahim Bey, öncelikle hayırlı günler diyorum. Gündemimiz çok yoğun gerçekten. Reste rest devam ediyor karşılıklı. Hem iç siyaset hem
4: manşeti dış siyasette. Manşeti beğendiniz mi Sayın Zehir, reste rest manşetini?
5: Evet, aynen. Reste, çok güzel bir başlık olmuş, tam günü anlatıyor. Hem iç siyaset hem dış siyaset açısından gündemi tam belirlemişsiniz. Şimdi baktığımız zaman birincisi Trump yine en üst perden konuşuyor. Ama biz bu Trump'ın en üst perden konuşmasını uzun zamandan beri dinliyoruz. Ve bu dediklerini bu akşam yıkacağım, yarın yeryüzünde hiçbir tane kalmayacak, sabaha yok edeceğim. Bu sözlerini uzun zamandan beri dinliyoruz ama maalesef demiyorum da Amerika'nın böyle bir hamlesini göremedik. Yani Trump'ın dediği bu hamleler normal konveksiyonel silahlarla yapılan savaşta olacak işler değil. Yani nasıl Amerika Japonya'ya 15 Ağustos atom bombası atmıştı ya 1945'te. Evet, böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Böyle bir şey olmadığı sürece Amerika ki bunu yapmasa Amerika'nın zaten artık insanlıktan çıkması anlamına gelir. Böyle bir şey de bir defa yapıldı dünyada. Böyle olmadıktan sonra Amerika'nın İran'a diz çöktürmesi söz konusu değil. İran ideolojik bir devlet ve savaş konusunda tecrübeli bir devlet. Uzun yıllar savaşmış bir defa İran-Irak savaşı yapılırken İran Amerika ile savaşıyordu Irak adına biliyorsunuz değil mi? Bütün Irak'ın arkasında Amerika ve Batı vardı. Yani İran'ın tecrübesi var. İran'ın bir ideolojisi var. Halkıyla kenetleşen bir iktidar var. Yani herkes şey yaparken bir savaş olduğu zaman ülkeyi terk ederken İran halkı ülkesine döndü. Yani onun için bu savaşın Trump'ın dediği gibi olma şansı yok. Amerika şüphesiz süper güç. Rusya da süper güç ama bak Ukrayna'da 5 senedir batağa saplamış duruyor. Amerika devam ederse Trump daha büyük bir batağa saplanır.
4: Peki Harkadası'nı ele geçireceğiz dediği zaman bu artık asker çıkaracağız anlamına gelmiyor mu? Nasıl ele geçirecek? Hani yukarıdan bomba atarak bir yere ele geçirmek mümkün değil.
5: Şimdi bu Harkadası ele geçirmeye uygun bir adı da değil. Yine atış serbest. Diyeceksin Cemal Hocam nereden konuştun? Bu Harkadası'nın elektronik sisteminin yapımında çalışan ve önemli elektronik mühendisi olan birisini çok iyi tanıyorum. Öğrencim oldu, doktor öğrencim oldu. Hocam dedi bu adanın ele geçirilmesi söz konusu değil. Ya böyle bir şeyde zaten oraya ele geçirirse zaten o komple İran havaya uçur adayı. Yani önemli yerlerini ve büyük bir bu tuzağına düşer Amerikan askeri. Ha, buranın da ekonomiden tesis edilmesi demek dünyada daha büyük bir ekonomik problem demek. Yani İran en büyük ihracatını doğal gaz, petrol ihracatını buradan yapıyor. Ve burada buranın
4: İran'da zaten gelirse size cehenneme çevireceğiz buraları diye tehdit etmeye devam ediyor bu anlamda.
5: Yani İran burayı bu bir tuzağı derler ya tam. Hı-hı. O tuzak gibi tuzaklı bir yer burası. Yani Trump'ın savaş stratejisi konuşurken bence danışmanları konuşsa daha iyi olur. Yani bu üst perdeden konuşmanın biraz
4: tabii savaştan stratejiden... Tabii Trump bu açıklamaları yaparken Netanyahu da şöyle ellerini ovuşturuyordur hadi bakalım falan diye.
5: Bir görelim zaten Netanyahu'nun önemli olan İran'a ne kadar zarar verilirse o kadar kârdır. Ne kadar az İsrail kaynağı, Yahudi kaynağı kullanılma yapılırsa o kadar kârdır. Netanyahu böyle de görüyor. Ama ben Trump'ın bu açıklamaların, yüksek atmalarının bu kadar etkili bir sonuç vermesinin mümkün olmadığını düşünüyorum.
4: Peki uzun altın konusunda ne düşünüyorsun hocam? Biraz süre hızlı akıyor bugün. Yani altın mesela şimdi bir ara 7800 liralar hatta işte bazı piyasalarda 8000 liraya kadar çıkarıldı. Böyle bir sallandı ortalık. Şimdi 6000 lira seviyelerine kadar bakayım şurada yazıyordu. 6032 lira yazıyor altta. Şimdi hani 2000 liraya yakın neredeyse bir düşüş var. Çok ciddi bir rakam bu. %25 bir değer kaybı. Ne anlama geliyor bu?
5: Şimdi bu altıncılar tabii altının peşine takılanlar iyi takıldı. Biliyorsunuz 8000 lira yakından en üst perdeden iyi altın toplayanlar da oldu bizim memlekette.
4: Doğru.
5: Ben o zaman da altın yatırımcılarının çok hızlı gittiği düşüncesindeydim. Onun için bir altın yatırımcısı olarak şey etmedim. Şimdi altının ons fiyatı 4200-300 arası ediyor ama şu ki bu 5800'lerden gelen bir ons fiyatından bazı dolardan yani.
4: Doğru.
5: Şimdi bu altın için City Group'un bugün açıklaması var. 4000 yıl hedefi 4000 tutuyor. 4000 dolar onsunu tutuyor ki hani altın geçen yıl kazandıklarını bu sene veriyor. Bu Trump'ın stratejilerinin de bunda çok büyük etkisi var. Dünyadaki belirsizliklerin etkisi var. Bir daha doğrusu şöyle bir şey var. Yani muğlaklık durumunda karar veriyor artık insanlar. Yani altın alsam daha iyi olacak mı? Yok. Altın satarsam daha kötü mü olacak? O da yok. Onunla da ilgili bir görüş yok. Yani yukarı tükürüğünde bıyık, aşağı tükürüğünde sakalla karşı karşıya yatırmışlar. Onun için altın şu anda tereddüt oluşturuyor. Aynı Bitcoin'ler gibi. Bitcoin'ler bugün bakmadım ama dün 61 bin dolar seviyor. Perişan. Hani Bitcoin'ler 500 bini görecekti Trump dönemi'nde. Yani Trump ekonomide sadece uluslararası ekonomiye zayiat vermiyor. Kendi ekonomisinde büyük zayiat veriyor. Amerika'nın Trump'ın geldiğinden beriki en yüksek enflasyon oranı olan

0: başladı. Hatta
1: gerçi 2000, bugün açıklaması var. Ben enflasyonu seviyorum. Zaten İran Savaşı bitince de hızlı düşüş göreceksiniz falan diyor ama yani siz bu anlamda baktığınızda hani altının uzun vadede de bir kıpırdanmasını beklemiyorsunuz. Yani uzmanlar şunu mu diyor? Bu savaş daha bitmez. O yüzden de altın yukarı yönlü olmaz. Hatta aşağı yönlü olur mu diyorlar dünya çapında baktığımızda.
0: Yani Citigroup'un şeyleri, uzmanları bunu söylüyor. Yani 4000 dolar seviyesine onsu yıl sonu hedefi olarak verdi. Ya ben altının bence kazanımlarını kazandı. Her şey gibi big noktalarını yaptı. Şimdi biraz geri çekiliyor. Uzun vade yine altın yükselebilir ama bu
1: yani hala altın için önce güvenli liman diyebilir miyiz o zaman uzun vadeli düşünenler için? Panik satışları yapmaya gerek yok mu insanlara dersin? Bir de tabii şimdi hep şöyle düşmesini kötü görenler var ama öbür taraftan mesela işte düğün yapacak olanlar, şu an altın almak isteyenler falan da şu an mutlu yani. Mesela bizim akrabalar çocukları evlendiriyor. İki oğlunu yani 5-6 ay önce kara kara düşünüyorlardı. Şimdi çok daha mutlular bu fiyatlardan bilezik alacakları için.
0: Evet, bu ara yaz dönemi olunca düğünlerde tam zaman onlar için iyi oldu ama şimdi İbrahim Bey, altın fiyatlarının gidişatına bak, bizdeki altın fiyatlarla mesela çeyrek altınlar, gram altınlar, ons altın fiyat artışlarla orantılı gitmiyor. Bizde bu düğünler zamanında biz altının dünya piyasasındaki bedelden daha fazla para ödüyoruz. Onun için böyle yüksek fiyatlar var. Peki. Ben altının çok aşırı şişirildiği kanaatindeyim. Biraz buralarda gezecek, ondan sonra tekrardan altın bir yol alabilir ama aşırı bir yol beklemiyorum bu yıl için.
1: Sayın Bilir, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya karşı sert eleştirileri vardı. Netanyahu'dan da hadsiz ifadeler geldi bu süreçte. Trump'a da Beyaz Saray'a da bu konuyu taşımaya çalıştı İsrail medyası ve işte Netanyahu ile ilgili bu tartışmayı sordular. Trump dedi ki Erdoğan çok iyi dostum, çok güçlü bir lider. Biz birbirimize saygı duyuyoruz dedi. Ben hani bu tür şeyler söylediğini duymadım ama bir sorun olsa çözeriz beraber falan gibi ifadeler kullandı. Erdoğan bugün işte Kızılay ödül töreninde dedi ki yani Netanyahu'nun sonu da tıpkı Nazilerde olduğu gibi zalimlerin sonu hiçbir zaman iyi olmayacak, aynı olacak diye söyledi. Siz Türkiye-İsrail gerilimi ve atışmasını nasıl okuyorsunuz? Aynı zamanda Orta Doğu'daki bu yükselen tansiyon nereye gidiyor? Bizim nasıl önlemler almamız lazım bu meseleyle ilgili? Nasıl bir okuma yaparsınız bize?
2: Trump'tan başlayacak olursak, burada Trump'ın genel olarak uluslararası siyaset vizyonu ve İsrail, İran, Amerika arasında yaşananlar arasında bir çelişki olduğunu söylemek lazım en başta. Yani normalde Trump nasıl hareket ederdi? En azından beklentimiz neydi? Düşük maliyetli işler yapacaktı uluslararası ilişkilerde. Krizlere çok fazla müdahale olmayacaktı. Ve müdahale ettiği yerlerde de buralardan kendine bir zafer ilan edebileceği, barış veya ateşkes masaları kurarak aslında palyatif belli kazanımlar elde etmeye çalışacaktı. Bu da aslına bakarsan sistem ki baskıdan kaynaklanıyor. Yani diğer tarafta bir Çin tehlikesi artıyor vesaire. ABD'nin güç biriktirmesi. Temel mantık buydu. Ve tam da bu yüzden örneğin Suriye'de Türkiye'nin vizyonuyla Trump'ın buradaki Suriye politikalarındaki örtüşme de bununla alakalı. Türkiye burada bir fiiliyat yarattı ve yarattığı fiiliyat ABD'nin herhangi bir müdahalesini gerektirmeyen, para harcamasını gerektirmeyen bir saha oldu Suriye bir anda. Beslemesi gereken bir terör örgütü yok gibi gibi. Ve tam da bu yüzden de zaten her seferinde kendisi de söylüyor. Suriye'de artık Türkiye burayı kazandı vesaire gibi bazı ifadeler var ki bugün gazetecilerin Trump'a Netanyahu söylemlerine dair sordukları soruda da verdiği cevapta önemli bir şey var. Ben Erdoğan'a saygı duyuyorum, Erdoğan bana saygı duyuyor. Bu saygıyı besleyen şey de Türkiye'nin bu saha başarısı zaten. Yani bir noktada Amerika'ya rağmen elde ettikleri ve daha sonrasında da Amerika'nın bir muhalefeti olmadan elde ettiklerine dönüşebiliyor bu sayede. Bu da aslında bakarsa liderler arasında bir saygı da gelişmesini sağlıyor. Ama öte taraftan burada boş durmayan bir İsrail varlığı da var. Yani bölgenin diğer tarafta Türkiye bir düzenleyici aktör olarak burada öne çıkarken İsrail'le tam anlamıyla istikrarsızlık yaratmaya yönelik bir aktör olarak karşımıza çıkıyor ve temel amacı da her zaman Amerika eliyle bölgedeki düşmanlarını bir anlamda yıkmak ve bugün İran üzerindeki zaten açmazı tam olarak bunun sonucu. Yani Trump'ın son bir ayda özellikle söylemleri bugün tam tersine döndü tekrar. Alışık olduğumuz bir şey tabii ki Trump'ın söylemlerindeki değişiklikler ama yavaş yavaş İsrail-İran arasındaki gerilimden kendini soyutlamaya çalıştığını görmeye başlamıştık Trump'ın. Çünkü politik bir zafiyeti var burada. Yani askeri olarak siz de az önce bahsettiniz, bir kara operasyonu yapmadan kazanması mümkün değil. Havadan vurmak meselesi, evet vurabilir, çok uzun sürede vurabilir, zarar da verir. Ama bunun içinde yeterli siyasi, iç siyasi direnç gücü yok Trump'ın ve ara seçimler yaklaşıyor. Yani böyle bir vaziyette kendini mümkün olduğunca buradan sıyırıp aslında ateşkesi İsrail ile İran arasında sağlıyormuş.

0: açısını bir fotoğraf çıkarmaya çalışacaktı. Ama eş zamanlı olarak işte burada oyunu değiştiren her seferinde işte İsrail'in Lübnan'ın üzerine yürüyor olması, bir şekilde bölgede ateş sürekli İsrail'in harlıyor olması ABD'yi de bölgeye çekmek zorunda bırakıyor. Bir nokta ABD'yi buraya odaklanmak zorunda bırakır vaziyette. Yani Trump kendi kendini bir girdap içine soktu. İsrail eliyle, İsrail ona bir kement attı ve buradan da debelendikçe daha da battığını görüyorsunuz ve durum Trump'ın iç siyasi zayıflığından kaynaklandığı için büyük oranda süreç de propaganda düzeyinde gidiyor ve tam da bu yüzden zaten yani İran'ı şöyle vuracağız, böyle vuracağız söylemleri aslında propagandayı beslemek, aslında müzakerenin dilini de propagandaya çevirmekle alakalı. Yani bugün askeri olarak bir şey konuşmuyoruz.
1: Yani Trump şu an aslında böyle büyük bir satabileceği bir zafer elde ettiğini düşünse masadan kalkacak mı bu anlamda? Hani müzakere
0: Anında
1: yapıp anlaşıp
0: şöyle
1: tamam ben artık
0: söyleyeyim.
1: savaşmayacağım diyecek mi?
0: Daha önce denediği birkaç şey vardı. Örneğin nükleer tesislere sızmaya yönelik bir saldırı olduğunu hatırlıyoruz. Hatta birkaç tane Amerikan uçağı orada düşürülmüştü,
1: Sağda
0: vurulmuştu
1: kaldı.
0: vesaire. Evet, sağda kaldı. Yani örneğin o nükleer tesislerde zenginleşmiş uranyumların bir kısmını ele geçirmiş olsaydı bir zafer olacaktı. Veya doğrudan saldırının planlanması, az önce Cemal Hoca hani danışmanları konuşsun dedi. Bu konuda ne yazık ki danışmanların da çok iyi olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Hamene'yi en başta vurmak, öldürmek yerine Hamene'yin en son nihai noktada vurulduğu, öldürüldüğü bir saldırı zinciri bir noktada yine bir başarı hikayesi olarak satılabilirdi. Bakın kendim cezalandırdım ve gittim diyebilirdi ama en yüksekten açtı yerini. Yani Hamene'yi ilk
1: Doğru.
0: günden öldürdü ve rejim değişikliği hedefi koydu. Burada hedefle yöntem arasında bir açmaz var. Ne yazık ki uyuşmazlık var.
1: Peki
0: Havadan
1: burada
0: vurarak olmaz.
1: son açıklamasına baktığımızda İran'da Venezuela modeli önerisi Trump'ın çok akla yatkın mı sizce?
0: Herhangi bir şekilde bunun ayağı yere basar bir tarafı yok. Yani karadan bir müdahale yapmadığı sürece böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. Veya Hark Adası veya o sahil hattında yani güneyde bir şekilde petrol bölgelerini, doğalgaz bölgelerini, önemli limanları tutmaya yönelik bir kara saldırısı yaptığını düşünelim. 5-10 bin askerli açık hedef haline gelecekleri anlamına gelir. Evet, İran'ı kilitlerler belki belli konularda ama aynı zamanda bu onlar için de bir intihara dönüşür. Yani askeri strateji açısından bunun bir mantıklı tarafı yok. Vuramaz hale getirmek zorunda İran'ı karadan girdiği zaman. Ya bu da aslına bakarsa bir spiral düşünün. Yani savaşa doğru giden savaşı belki gerçek anlamda bir konvansiyonel savaşa çevirecek bu meseleyi. Belki de adımlardan bir tanesi olur. Nitekim hep de konuştuğumuz bir şey var. Trump'ın böyle bir hamlesinin nereye varacağını tahmin etmek çok güç olur. Özellikle elindeki nükleer imkanları düşündüğünüzde İran'ın bir nükleer caydırıcılığı yok. Onun yanındaki herhangi bir devletin de yani en azından nükleer caydırıcılığı olan bir devlet de İran'a bir koruma sağlamıyor bugün ne Çin ne Rusya. Tam da bu sebeple yarın Trump'ın böyle bir karar vermeyeceğinin de bir garantisi yok. Dolayısıyla İran'ın da aslına bakarsanız bu müzakerenin dili propaganda diyorum. O propagandayı belli bir ölçüde tutması gerekiyor kendileri açısından.
1: Peki.
0: Aksi halde bu çok daha büyük yıkımlara gidebilir diyorum.
1: Peki.
0: Son olarak Türkiye ile alakalı şunu da söylemek gerekiyor. Yani, yani Türkiye-İsrail meselesi burada. İşte Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye'nin bölgede Körfez'le veya İran'la ilişkileri ne kadar çeşitlendirilirse aslına bakarsın Türkiye-İsrail arasında gerilim arasına birçok nasıl diyelim tampon bölge koymuş olursunuz. Yani bunun büyük oranda dolaylı yürümesinde fayda var belli bir süre. Bir nükleer terör devletinden bahsediyoruz İsrail'den, İsrail söz konusu olduğunda. Ama bir de kaçınılmaz olan bir şey var. Bu bölgede ayağı yere basan tek devlet Türkiye. Devlet gibi de hareket edebilen tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti bir hazırlık olmak zorunda. Ya bu tehdidin her an farkında olarak savunma sanayinde, ekonomide o direnci sürekli arttıracak şekilde çalışmalara devam etmek. Ama şimdi diplomatik tarafında da bu tampon bölgeleri çoğaltmak gerekiyor İsrail ile aramıza.
1: Peki. Tam buradan devam edelim Sayın Zehir. Şimdi Ulaştırma Bakanı Suudi Arabistan'la çeşitli anlaşmalar imzaladı. Abdülkadir Uraloğlu. Gündemde çok böyle yer bulmadı ama bugün İletişim Başkanlığı bir video klip paylaştı. Geçmişten bugüne işte ticaret yollarını, Anadolu'nun bu ticaret yollarındaki önemini anlatıyor ve sonunda da işte bu Umman'a kadar uzanan hattı paylaşıyor bu animasyonda. Bu ne anlama geliyor? İsrail bypass eden yeni ticaret yolları mı oluşturulmaya çalışılıyor bu anlamda? Hem de aynı zamanda İran'a karşı bir mesaj mı? Türkiye Doğu Batı ekseninden sonra Güney Kuzey ekseninde de bir merkez üssü haline mi gelmeye çalışıyor? Nasıl okuyalım bu gelişmeleri?
2: Şimdi İbrahim Bey, bu gelişmeler tabii Türkiye'nin stratejik hamleleri. Tabii bu hamle biliyorsunuz Hicaz Demiryolu projemiz vardı. 120-130 sene öncesinde. Abdülhamit döneminde ve yapmıştık bunu. O zaman da büyük hünkârımız görmüş yani durumu.

0: Aradan 120-130 sene sonra yine onun torunları ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Hicaz Demiryolu'nun canlandırılması projesi deniyor. Yani bir nevi bu Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ekseninde bir yol, Hicaz'a kadar giden bir yoldu. Aynısını şu anda Suudi Arabistan'la Türkiye yapmış olduğu anlaşmayla demir yolu ve lojistik anlaşması imzaladı. Bu demir yolu ve lojistiği ile birlikte Suudi Arabistan'ın ve bu coğrafyanın Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya bağlanması söz konusu oluyor. Böylelikle Suudi Arabistan ve bu bölgenin petrolleri ve doğal kaynaklar Avrupa'ya doğru akarken o bölgenin de Avrupa'dan da her türlü teknoloji ürünlerinin ve diğer ürünlerin de Arabistan'a doğru gittiğini göreceğiz. Mesela benim belki ilginç olarak söyleyeyim, benim master tez yaptığımda Orta Doğu ve İslam Kültürü Enstitüsü'nde bir ödevim vardı. O da şeydi, Osmanlı'nın limanlarındaki ihracatları yapmıştım 1890'larda. O zamanki limanlar ihracatlarında aynı zamanda şu da vardı. Biz bu Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün bölgesinin ihtiyaçlarını bu Balkanlardaki ürünlerle karşılardık. Yani Balkan tağlambarıydı Balkanlar ve karşılardık. Artık bunun bugün içinde uyanan bir hale doğru dönüştüğünü göreceğiz. Yani Türkiye'den bu bölgeye bunlar giderken, Balkanlardan, Avrupa'dan gitsen karşında da şeyler gidecek. Tabii Türkiye bunu sadece Suudi Arabistan'a kadar şey yapmıyor. Ne var burada? Biliyorsunuz biz Türkiye
1: Umman'a kadar gidiyor
0: hat. Yolumuz var. Umman'a kadar giden öbür hattımız var. Ne var? Türkiye, Irak, Kuveyt, oradan de şeye
1: kalkınma
0: doğru,
1: yolu yani, projesi diyorsunuz. De
0: devam, evet. Kadar devamında kadar şeye gidiyordu, Ümman'a kadar gidiyordu. Bizim tabi bu bölgeyle ilgili projelerimiz çok. Bizim barış suyu projelerimiz vardı Suudi Arabistan'a giden iki türlü. Biri Riyad tarafından, biri de Mekke, Medine tarafından giden, Türkiye'den çıkan küçük ve büyük barış suyu projelerimiz. Yani Türkiye bu bölge için ciddi projeler geliştiriyor ve bu projeleri geliştirdiği projeler yavaş yavaş uygulamaya hale geldi. Peki. Çünkü Türkiye ekonomik olarak büyüdü. Bu çok güzel gelişmelere sebep olacak. Lojistik yeni bir yol ve rota bulmuş olacak.
1: İnşallah diyelim. Sayın Bilir, 6 dakikam kaldı. 3-3 paylaşalım. CHP'de neler oluyor diye kısacık sorayım. Çok uzatmayayım sözü. Ne oluyor şu anda sizce?
2: Patinaj durumu devam ediyor. Yani özellikle bugünkü hamleden sonra, istifalardan sonra gördüğüm şu, yani yeni parti kurma söylemi veya buna dair spekülasyonlar sürekli devam ediyor ama eylemlere baktığınızda hem CHP'yi adeta bir hareketsiz bırakacak şekilde hamleler yapma çalışması olduğunu görüyoruz. Hem de bu hareketsizliğin içinde kalarak bir anlamda kendilerine bir mağduriyet oluşturmak ve kendi kitlelerinde bunun üzerinden bir şekilde konsolide etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu da mevcudu değiştirmiyor haliyle. Yani eğer gerçekten kendilerine güveniyorlarsa normal şartlarda bu kadar bu süreci kitlemek yerine hemen bir yeni parti kurma süreçlerine başlayabilirlerdi. Ama demek ki bu kağıt üzerinde olduğu kadar kolay olmadığını görüyorlar. Yani seçime doğrudan CHP'nin bütün blok oylarını kendilerine çekebileceklerine dair vesaire inançlarının çok fazla olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla burada masayı ters çeviremediğiniz noktada da aslına bakarsanız stratejik olarak her geçen gün mevzi kaybeder hale geliyorsunuz. Şu an çünkü yeni kurultay yapılması mevcut delege yapısıyla en azından siyasetin etiğini zorlayan bir şey. Hani hukuki tarafını bilemem ama siyaseten bence olmaması gereken bir şey. Delege yapısının değişmesi için genel bir olağan kurultaya ihtiyaç var. Bunun yapılabilmesi bir zaman demek. O zaman sürecinde şimdi parti meclisinin yetkileri ne kadar olacak? Parti meclisi olabilecek mi olmayacak mı tartışmaları var. Tamamen işler kilitlenmiş vaziyette. Böyle olduğunda aslında bakarsanız hem Kılıçdaroğlu açısından burada negatif bir durum var. Elini kolunu bir anlamda bağlıyor ama diğer tarafa özel grubu açısından da tamamen aktörlüklerini yitirdikleri bir şeye doğru gidiyor bu. Bu bir sıkışma. Doğrudan CHP içinde bir sıkışma yaratacak. Açık. Bu seçmen açısından da bu sıkışmanın bir sonucu mutlaka olacaktır. Çünkü henüz genel seçimleri uzun bir zaman var ve bu zaman sürecinde Yargıtay kararının ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Yargıtay kararı geldikten sonra eğer bu plan kararını onaylarsa o dakikadan sonra CHP'de zaten başka bir yapı söküm durumu olacak. Yani hem delege hem bir ceza dava süreçleri eş zamanlı olarak ilerleyecek. Öte yandan yeni kurultay süreçleri vesaire.

0: seçim hazırlıkları nasıl olacak vesaire, bir sürü soru işareti çıkıyor karşımda. Hukuki tarafta hem siyasi tarafta. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda da mutlaka muhalefet seçmeninde belli kopuşlar olma ihtimalinden bahsedebiliriz önümüzdeki süreçte. Ama dediğim gibi masayı ters çevirmedikleri her gün mevzi kaybediyor özel grubu.
1: Peki Sayın Zehir, sizin beklentileriniz ne? Bu arada hani Mansur Yavaş ve Muharrem İnce tespiti hata olmaz ama biraz böyle kuma yatmış gibiler sanki. Bekle gör politikası içerisindeler gibi. Karşılıklı resleşmede kan kaybı da var gibi görünüyor. Yani Özgür Özel ve İmamoğlu hani mümkün olduğunca Kılıçdaroğlu'na kan kaybettirip öyle çekilelim stratejisi izliyorsa bu da hatalı bir strateji değil mi? Nasıl okursunuz efendim bu resleşmeyi?
2: İbrahim Bey, şu anda gördüğümüz CHP'de oyun teorisinin bütün kuralları oynanıyor. Birisi, oyun teorisinin en etkili siyasette 7 tane ilkesi var. Bunlardan biri algıyı yönet. Kılıçdaroğlu algıyı yönetiyor bir taraftan. Ne diyor? Siz, pavyonlarda diyor pazarlık yapıldı diyor. Bir algı yönetiyor. Böylelikle yapıyor. Öbür taraftan Özgür Özel gündem belirlemeye çalışıyor. Ve böylelikle de bir başka hamle yapmaya çalışıyor. İşte bugün istifa ettirdi. Bir taraftan da intihara doğru gidiş ama bu. Öbür taraftan şeyler de Muharrem İnceli de Mansur Yavaş başını kuma sokmuş gibi duruyor. Çünkü bu kavgada taraf olmak yerine bu kazanandan yol almak daha doğru.
1: Mesela iddia var ki Sayın Zehir, Mansur Yavaş'tan CHP Genel Merkezi'nin önüne iş makinesi ve kamyon, afriyat kamyonunu getirmesini istemişler o barikat direniş gününde. Mansur Yavaş ben böyle bir şey yapmam demiş.
2: Evet. Mansur Bey yapmaz çünkü Mansur Bey kendi siyasetini izliyor. Ve Mansur Bey'e bir dirsek gösterildiği için CHP yönetimi daha önce Özgür Özel tarafından önce onların favorisi İmamoğlu. Halbuki İmamoğlu'dndan çok daha fazla oy aldı yüzde olarak Mansur Yavaş Ankara'da ama yine de kankası İmamoğlu. Onun için Mansur tam istediği zaman geliyor. Yani
1: peki Özel'i kurultaya zorlama stratejisi tutar mı sizce? Şimdi mesela onların iddiası şu, 45 gün içinde kurultaya gitmek zorunda şu anda 28 istifadan sonra diye. Ama bu taraftan da işte Müslüm Saraz önce açıklama yaptı. Dedi ki ya böyle bir zorunluluk yok. Bir de dedi muhatapları biz değiliz. Gitsinler istifalarını mahkemeye sunsunlar. Bakalım mahkeme kabul edecek mi bunu? Şu an ihtiyati bir tedbir var diye açıklamaya çalıştı. Her hukukçu da kendi cephesinden konuyu yorumlu. 2 dakikam kaldı ama.
2: Şimdi oyun teorisinin burada bir şeyi var. Bir ilkesi daha var. Oyun oynar ki oyunun kurallarını değiştirmek. Birisi kuralları mahkemeler diyor. Öteki kuralları parti tüzü diyor. Kurallar değişti, saha değişti. Bence bu hamleleri götürmez. Seçime götürmez. Olağanüstü kurultaya götürmez. Kılıçdaroğlu'nda böyle bir niyeti olmadığı hamlelerinden gözüküyor. Yani Özgür Özel ve ekibinin üstelerseler ancak CHP'nin dışına itileceklerdir. CHP'den dışına atılan şimdiye kadar 11 tane parti kurulmuş. Hep büyük çoğunluğunda Özgür Özel ve ekibinin çok daha namlı, etkili, bilinen adamlardı ve ama ona rağmen başarılı olamadı. CHP'nin kurumsal kimliği ayarlıyor.
1: Mesela en önemli örnek Muharrem İnce. Yani ben parti %38 oy aldırdım falan dedi. Gittim Memleket Partisi'ni kurdu. Sonra boynunu büküp geri döndü mesela.
2: Cumhurbaşkanı adayı oldu. 31-32 ne oy almıştı? Ama ne oldu? Gitti oy günü bir alamadı. Yarım yani. Bu fark etmez. Murat Karayalçın'ı gördük. İşte Güven Partisi kurulu onu gördük. Daha bir sürü partileri gördük. Yani CHP'nin kurumsal kimliği dışında ayrılanlar hiçbir şey kazanamazlar. Ve Özgür Özel bu süreçte doğru kendini gittikçe sistemin dışına doğru itiyor kanaatindeyim. Ve bu süreç CHP'de bir erozyona doğru da gidiyor. Yani şimdi birbirlerine yapılan suçlamaları görüyorsunuz. Tayin suçlamaları, pavyoncu suçlamaları, hırsız suçlamaları bunlardan temizlenmek mümkün değil. Vatandaş böyle bu kitleye oy vermez. Peki. Ve CHP maalesef Türk siyasetine ana muhalefet kalırsa iyi. Onu da kalamayabilir yani böyle giderse.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Bir ekonomi molası vereceğiz. Birazdan birlikteyiz efendim.
3: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında politika faizini %37 seviyesinde tutma kararı aldı. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu beklentilerine paralel olarak faizi sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karar metninde yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında bir miktar gerilediği belirtildi. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyrin sürdüğünü belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilk çeyreğe ait verilerin iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü verilerin iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ettiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini de söyledi. Banka, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank aleyhine açılan dava dosyası tamamen kapatılıyor. Halkbank'tan yapılan açıklamada davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceği bildirildi. Halkbank tarafından kamuoyu aydınlatma platformunda ABD'de banka aleyhine açılan ceza davası ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi süreçlerine ilişkin açıklama paylaşıldı. Halkbank'ın açıklamasında ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla banka aleyhine açılan ve 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamıyla sona ereceği belirtildi. Çinli otomobil

0: Otomotiv firması BYD'nin Manisa'da fabrika kurmaktan vazgeçtiği haberleri üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan bir açıklama paylaşıldı. Firmanın devlete sunduğu teminatlar geçerli mesajı verildi. Elektrikli otomobil üreticisi BYD firması Türkiye'de 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracağını duyurmuştu. Bu kapsamda Manisa'da firma tarafından ödenen bedel karşılığında yatırım yeri için tahsis işlemleri yürütülmüş ve yatırım süreci başlatılmıştı. Bir süredir yatırımda öngörülen ilerleme kaydedilmediği için firmanın teşviklerden yararlanma süreci 2026 yılı başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya alınmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, firma ile yapılan yatırım anlaşması, yatırım anlaşmasındaki koşullar, firmanın yükümlülükleri ve devlete sunduğu teminatlar geçerliliğini koruyor mesajı verildi. Bakanlık tarafından tüm süreçlerse resmi usullere uygun olarak yürütülmeye devam ediyor bilgisi paylaşıldı. Yatırımların tamamlanmaması durumunda firmalar elde ettikleri teşvikleri ilgili yasal düzenlemelerle sundukları taahhüt ve teminatlar kapsamında geri ödemekle yükümlüler. Bakanlık yetkilileri yerli ve yabancı hiçbir firmanın herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadığını, kuralların herkes için geçerli olduğunu, tüm süreçlerde kamunun çıkarlarının güçlü şekilde teminat altına alındığını ifade etti. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran arasında tırmanan askeri gerilim petrol fiyatlarını bir kez daha yükselişe doğru uçurdu. Salı günü Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesiyle başlayan kriz karşılıklı saldırılarla zirveye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail-İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar petrol piyasasında etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı %2,26 artışla $95'ların üzerine çıktı. ABD ham petrolü de %2,5 yükselişle $92'ı aştı. Enerji analiz şirketi Rystad Enerji, çatışmaların tırmanması halinde petrol fiyatlarının varil başına $150'a kadar yükselebileceği yönünde kritik uyarılarda bulundu. Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan saat başında akşam haberlerinde sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enparalı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
2: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
3: Kapıdan çırak girdik. Usta olduk. Yarın birimize bir şey olur. Burası diğerimizin sigortası.
4: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haklarını geri alma konusunda birçok yolları var, onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarını da görsünler. Bu güveni sağladıktan sonra işlem yapsınlar.
2: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
3: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
4: Evet şef.
3: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
4: Tamam şef.
3: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
4: Evet şef.
3: Her bir porsiyon adil olmalı.
4: Tamam şef.
3: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
4: Evet şef.
3: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
5: Evet şef.
3: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
4: Evet şef.
3: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

İyi akşamlar. 24 akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran, 2 saat boyunca akşam haberlerinde birlikte olacağız. Olup biteni paylaşacağız. Önce birkaç başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kızılay ödül töreninde önemli açıklamalar yaptı. Hedefinde İsrail vardı. Hitler'den sonra İsrail'in de şimdiki o zulmü uygulayanların da başına ne geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Sadece birkaç dakika içerisinde o mesajları sizlerle paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes çökmüş gibi görünüyor. Bir yandan saldırılar, karşılıklı saldırılar, diğer taraftan da bu geceye dair Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları var. Çok sert bir şekilde vuracağız, Hark Adası'nı ele geçireceğiz şeklinde açıklamalar. Ne kadar gerçekleşecek? Gerçekten bu gece Amerika Birleşik Devletleri saldıracak mı? Ne olacak? Ne bitecek? Bunlara dair haberlerimiz var. Hepsini paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün yeni bir sürpriz, her gün yeni bir heyecan. Bugün de yine bir hukuk bilmecesi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bugün işte parti meclisi toplandı. Toplandı toplanmasına ama en az yaklaşık diyelim ya da yarısı kadar ki Özgür Özel'e yakın isimler istifa ettiler. İşte 28-27 isim istifa etti. Peki bundan sonra ne olacak? Kurultayın yolu açılıyor mu yoksa süreç daha da uzayacak mı? Pek çok soru var. O sorular yanıt bulacak mı? Ona da bakacağız. Buna dair son gelişmeleri Ankara'dan öğreneceğiz. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonunun adımı atıldı. 23 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Pek çok ünlü isim var aralarında. Kim onlar? Neyle suçlanıyorlar? Hangi aşamadayız? Hangi safhadayız? Hepsini anlatacağız. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay ödülleri töreninde konuştu. Gündeminde İsrail vardı. Sert sözlerle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenler önünde sonunda hesap verecekler dedi.

0: kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: İsrail'e bir kez daha sert tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbetlerinin tarihteki diğer zalimler gibi olacağını söyledi. İsrail bir fitne üretim fabrikası dedi.
0: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı ödül törenine katıldı. Kızılay'ın milli mücadele döneminde cepheye 40 bin sandık sağlık malzemesi taşıdığını, Mehmetçiğin yanında olduğunu hatırlattı. Kızılay, bu milletin yüz akıdır dedi. Mazlum coğrafyalara uzanan yardımlara değindi.
0: Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır.
1: Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti. Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Pro Türk fabrikasının da açılışı gerçekleştirildi. Kandan elde edilen kritik ilaçlar burada üretilecek.
0: Hayırlı olsun.
2: Ve geçelim son günlerin en hareketli noktasına, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Her gün yeni bir gelişme, hep söylüyoruz, her gün yeni bir heyecan. Bugün de hukuk bilmecelerine bir bilmece daha eklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her iki kanattan farklı açıklamalar, farklı adımlar geliyor. Hani bir nevi siyaset satrancı oynanıyor aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İki kanat arasında dün MHK toplantısı vardı. Orada ihraçla ilgili adımlar atılmıştı. Bugün parti meclisi toplantısı, ama öncesinde de 27+1 ki Özgür Özel'e yakın isimlerden bahsediyoruz, istifa sundular. Fakat o istifalar geçerli mi, doğru makama mı yapıldı o istifalar? Tabii parti meclisi toplantısı yapıldı. Orada da işte farklı bir matematik üzerinden konuşuyoruz, ama parti meclisinde neler konuşuldu? İddia o ki artık kurultayın yolu açılıyor gibi. Açılıyor mu, yoksa kurultaya giden süreç daha da süre uzuyor mu? İşte tüm bu soruların cevabı bugün bulunabildi mi? Parti meclis toplantısında hangi meseleler ele alındı? Tüm gelişmeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde Emre Ayaz gün boyu takip etti. Yapılan açıklamalarla birlikte ne olup bittiğini de en detaylı bir şekilde Emre bizimle paylaşabilir. Emre?
3: Kaan Yakupan, sizin de söylediğiniz birçok olayda olduğu gibi CHP'de sular durulmuyor. Ta ki 21 Mayıs'taki o mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu tarafı bir hamle yapıyor, Özgür Özel tarafı karşı hamle yapıyor. Nitekim bugüne geldiğimiz noktadaysa parti meclisi toplantısı yapılacağını günler öncesinden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ilan etmişti. 11 Haziran'da parti meclisi toplanacak ve kurultay sürecinin başlangıcı olacak demişti Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı sosyal medya paylaşımıyla. Nitekim bugün de o toplantı yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması sürerken saat 11'de Özgür Özel'in sözcüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir basın açıklaması gerçekleştirdi. O açıklamadaysa Özgür Özel'in son hamlesi vardı o açıklamada. 28 kişi parti meclisinde bulunan 28 kişinin istifa ettiğini söyledi ve bununla birlikte o tüzükte yer alan 3'te 2'sinin yer almaması durumunda, yani o 57 kişiden 40 kişinin toplamaması durumunda parti meclisinin düşeceğini, bununla birlikte de yönetim kurultaya gitmek zorunda kalacağını söylemişti olağanüstü şekilde 45 gün içinde. Eğer bunu yapmazsa suç işlemiş olacağını iddia ediyordu. Nitekim bu konuda da saat 1'e yaklaştığında da toplantı yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması genel merkezde de soru işaretiyle beraber devam ediyordu. 10 dakika kala o toplantı 10 dakika kala CHP Grup Amiri Mustafa Biçer buradaydı ve o istifa dilekçelerini genel merkeze getirdi. Ve o istifa dilekçelerinin sayısını da saat 16'da parti meclisi toplantısı bittiğinde parti sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. 26 artı 1 kişi geldi dedi bize gelen dilekçeler. Ancak dedi burası doğru adres değil dedi. Çünkü biz dedi buraya Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası geldik dedi. Bu kararla birlikte yine istifalarla ilgili işlem ya da üye kabulüyle ilgili işlemler yine bu mutlak butlanın tedbirli mutlak butlan kararından dolayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitmesi gerekiyor dedi. Yani burada CHP'nin yapacağı hiçbir şey yok şeklinde açıklama yaptı. Yine o Kemal Kılıçdaroğlu'nun günler öncesinden 11 Haziran parti meclisi toplantısını işaret ettiği kurultay süreciyle ilgili de biz bekledik burada parti meclisinde tartışmayı düşünüyorduk. Çünkü ilk defa karşılaşacaktı ve diyalog halinde olacaklardı. Ancak istifalar sonrası gelen olmadığı için o kurultay süreciyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulamadı. Bundan da demurdu parti sözcüsü Müslim Sarı ve bununla ilgili kurultay sürecini biz bugün takvimleştirmek için çalışacağız dedi ve yarınki MYK toplantısında da bunun daha detaylı şekilde açıklanacağını söyledi ve olağanüstü kurultayla ilgili kısmın da üstünü çizdi, altını çizerek. Çünkü dedi ki şu an yargı süreci devam ediyor. Bu yüzden dedi olağanüstü kurultay yapamayız. Ancak dedi kurultay çalışmaları için ya yargı kararının sonuna kadar elimiz boş bekleyeceğiz ya da buna hazırlık yapacağız dedi. Kongre için bir çalışma yapabiliriz. Bununla ilgili bir engelimiz yok. Ancak kurultay için bir engelimiz var mahkemeden dedi. Bununla ilgili de takvimlendirme çalışmasının hazırlıklarını yapıyoruz dedi Kaan Yakupan. Gelişmeler bu şekildeydi.
2: Emre Ayas, teşekkürler. Evet, gerçekten aslında karışık bir durum var ama Emre bize gayet net bir şekilde geldiğimiz noktayı anlattı. Şimdi pek çok tabii kurum da bu konuda konuşuyor. Değerlendirmeler yapılıyor. Sorular soruyor. Uzmanlar cevap veriyor. Şimdi meclis CHP'deki tartışmanın tarafı değil. Açıklama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, CHP'nin krizi kendi içinde çözmesi gerektiğini belirtti. Meclis Başkanı ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için gerekirse yazında milletvekillerinin mesai yapabileceğini söyledi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez.
1: Meclisin CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığının altını çizdi, CHP'nin iç meselesi dedi, ekledi.
4: Kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gündemi değerlendirdi. Mecliste yaşanan CHP grup gerginliğine ayrı bir parantez açtı.
4: Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
1: Kurtulmuş, demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için CHP'nin bu tartışmaları geride bırakması gerektiğini vurguladı. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
4: Terör örgütünün silahlarını bıraktığı tespit edilmesi, örgütün kendisini tamamıyla gerçekten feshettiğinin anlaşılmasına paralel olarak gerekli yasal düzenlemeler de mecliste yapılmalıdır.
1: Kurtulmuş, yasal düzenleme noktasında gerekirse meclisin yazında mesai yapabileceğini hatırlattı.
4: Gerekirse bu işin çözülmesi için bu konudaki çalışmalar da sürdürülür ve sonuç alınır.
2: Her şeyin bir matematiği var. Siyasetin de bir matematiği var. CHP'de taraflar ellerinde hesap makinesi sayıları çarpıştırıyor. Matematik savaşı Kılıçdaroğlu'nun 9 parti meclisi üyesini ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle başladı. Özgür Özel, CHP parti meclisinden 28 taraftarını, kendisine yakın olan isimleri istifa ettirerek cevap verdi bu adımla. Amaç, Kılıçdaroğlu'na 45 gün içinde olağanüstü kurultay çağrısı yaptırmaktı. Ancak evdeki hesabın çarşıya uyacağının bir garantisi yok.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
6: CHP'de 28 Özgür Özel taraftarı parti meclisi üyesi neden görevlerinden istifa etti?
7: 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor.
6: Her şey CHP'de 9 vekilin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesiyle başladı. Oysa değişim yanlıları vekillerin MYK tarafından değil, sadece parti meclisi tarafından disipline sevk edilebileceklerini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti tüzüğündeki 63. maddenin 5. fıkrasının

0: bu yetkiyi tanıdığı iddiasında.
1: İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarını tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir.
0: 2014 yılında da CHP MYK'sı milletvekili Süheyl Batum'u ihraç ederken aynı gerekçeyi kullanmıştı. Ancak Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi ihracı iptal etti. Peki ortada bir içtihat varken, yani bile bile CHP Genel Merkezi neden ihraçları parti meclisi yerine MYK'yı kullanarak yaptı? Kılıçdaroğlu zaman kazanmak istiyor. İhraç edilenlerden 4'ü parti meclisi üyesi. Ama disipline sevkleriyle birlikte üyelikleri donduruldu. Parti meclisindeki özgür özelcilerin sayısı azaldı. Böylece parti meclisi yoluyla baskın kurultayın önü kapatıldı. Bu durum özgür özelci parti meclisi üyelerinin istifa hamlesini tetikledi.
2: Seçene ve seçilene saygılıyız.
0: Peki neden istifa ettiler? Bunun iki sebebi var. Normal şartlarda parti meclisi 11 Haziran'da toplanacaktı. Ancak ihraçlarla parti meclisindeki özgür özelcilerin sayısı 24'e düştü. Kılıçdaroğlu'nun 57 üyeli parti meclisinde çoğunluğu elde etme ihtimali doğdu. Bunun üzerine özgür özel işini sağlama almak için taraftarı 28 parti meclisi üyesini istifa ettirdi. Parti meclisi üyesi 40'ın altına düştüğünde ise kurultay için 45 günlük yasal geri sayım süreci başlıyor.
3: Lütfen biraz sakin olabilir misiniz?
0: Ancak CHP Parti Meclisi'nin 15 yedek üyesi bulunuyor. Bunlardan en az 11'inin istifa edenlerin yerini doldurmayı kabul etmesi durumunda kurultay çağrısı zorunluluğu ortadan kalkıyor. Özgür Özel'in kurduğu tuzak da boşa düşüyor.
4: Tedbir kararı verildi. Sayın Kılıçdaroğlu ve o günkü PM bizler göreve geldik. Yargıtay'da dava devam ediyor. Arkadaşlar ne yaptı? Yargıtay'a temize gittiler. Yargıtay'ın kararı olmadan biz buradan bir kişiyi seçemeyiz. Bir mahalle, ilçe, il falan filan seçimi yapamayız. Ve isterseniz 3 kişi, 5 kişi PM'de kalsa biz yargı kararını, Yargıtay kararı ortaya lehte veya lehteni ise bu karar neticelenmeden sadece konuştuklarımız İnanın ki selden kütüp kapma işidir.
0: Ancak mevcut listedeki yedeklerin bir kısmı ya tutuklu ya da zaten parti meclisi listesinde. Peki o zaman Kılıçdaroğlu 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek zorunda mı? Gitmediğinde özgür özelci delegeler sulh hukuk mahkemesine başvurup Kılıçdaroğlu yönetimi yerine partiyi kurultaya götürecek 3 kişilik bir kayyum heyetinin atanmasını ister. Ancak bu durumda mahkeme mutlak butlan sürecinin Yargıtay'da devam ettiğini ileri sürer. Sürebilir ya da istinaftan çıkan ihtiyati tedbir kararını öne sürerek çağrı heyeti talebini reddedebilir ya da bekletebilir. Yani özgür özelciler köşeye sıkışmışa benziyor.
2: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP.
0: Bir başka ihtimal ise özgür özel için tam bir felaket senaryosu niteliğinde. Ve anlaşılan o ki şu anda Kılıçdaroğlu bu senaryonun gereğini yerine getiriyor. CHP parti meclisi istifaların ardından kalan 30 kişiyle toplandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay süreci takviminin oluşturulması için çalışmaların da başlatıldığını ifade etti. Peki bu toplantı meşru bir toplantı mı? İstifa eden parti meclisi üyeleri, mutlak butlan kararı öncesinin üyeleri oldukları için görev direktifini mahkemeden almışlardı. Görevi kabul ederek bir kamu görevi icra ediyorlardı. Yani mevcut istifaların mahkemece kabulü gerekli, bu yüzden şu anda yok hükmünde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacağız derken ekmeğine yağ sürmüş olabilirler.
5: İBB soruşturmasında dikkati çeken bir duruşma vardı. Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven savcıları suçladı ancak hakkındaki iddialara yanıt vermedi. Güven'in etkin pişmanlık beyanının kabul edilmediği dosyada mahkeme salonunda yine tartışmalı savunmalar öne çıktı.
6: Buyurun öyle.
7: Savcılığı suçladı, iddialara yanıt vermedi. Asrın yolsuzluk davasında bir duruşmada daha cambaza bak oyunu oynandı. İBB iştiraki olan Medya AŞ'nin Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, duruşmanın 46. celsesinde sanık kürsüsüne çıktı. Elif Güven duruşmada ağladı. Kendisinin etkin pişmanlık ifadesi vermediğini, savcıların kendisini yönlendirdiğini iddia etti. Güven hakkındaki iddialarında asılsız olduğunu söylemekle yetindi. Peki

0: özgüvenin yanıt vermediği suçlamalar neler? Örneğin iddianamedeki 69. eylem, yani ihaleye fesat karıştırma suçlaması. Bilirkişi raporu, MASAK raporu, vergi raporu, tanık beyanları ve HTS bas kayıtları gibi verilere dayandırılan suçlamaya göre İBB 2023 yılında şehir hatlarındaki reklam alanları için ihale açtı. İhaledeki muhammen bedel birbirinden tamamen farklı reklam alanları kıyaslanarak düşük bir seviyede belirlendi. Reklam alanlarının 10 yıllık işletme hakkı tıpkı diğer ihalelerde olduğu gibi Medya AŞ'de kaldı. Ancak Medya AŞ yeni bir ihale ile işlemi alt yüklenicilere devretti. Alt ihalede bu kez kamuoyunun bu süreçte yakından tanıdığı bir firmaya bırakıldı. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sahibi olduğu Reklam İstanbul firması. İhale bedeli ise 33 milyon 550 bin lira. Reklam alanları Murat Ongun'un sahibi olduğu ancak resmiyette Mustafa Nihat Sütlaş'ın üzerinde görünen firma üzerinden yüksek fiyatlara pazarlandı. Ancak belediye iştiraki Medya AŞ zarar ettirildi. Ongun'un şirketi ise milyonlarca lira kazandı. İddianamede buna benzer onlarca eylemde Elif Güven'in ihaleleri örgüte yakın şirketlerin alacağı şekilde organize etmek suçlamasıyla adı geçiyor. Ancak Güven iddialara yanıt vermek yerine savcıları suçlamayı tercih etti. Öte yandan Elif Güven'e soru sormak için sözü alan Ekrem İmamoğlu yine anlamsız sorular yöneltti. İmamoğlu, ben size talimat verdim mi, hiç toplantı yaptık mı gibi sorular sordu. Bu nasıl örgüt? Talimat vermemişim dedi. Oysa iddianamede örgütün hiyerarşi içinde hareket ettiği, Ongun'un İmamoğlu'ndan aldığı talimatları kendi alt hiyerarşisindeki örgüt üyelerine aktardığı belirtiliyor. Yani zaten Güven'in İmamoğlu'ndan değil Ongun'dan talimat aldığı vurgulanıyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin değerli yöneticileri.
0: İmamoğlu duruşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderme yaptı. CHP'nin başına atanan kayyumu kınıyorum dedi.

0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail cephesinin İran'la savaşında bugünlerde tansiyon yine yüksek. İsrail'in başlattığı gerilimin ardından Amerika Birleşik Devletleri iki gecedir İran'a sert saldırılar düzenliyor. Dün gece de pek çok nokta vuruldu. İran ise Körfez ülkelerine karşı saldırılar düzenleyip Hürmüz Boğazı'nı kapatarak cevap verdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarını yatıştırmıştı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda bir Apache helikopterinin düşürülmesi durumu değiştirdi. ABD salı gecesi İran'a saldırılar düzenlemiş, İran karşılık vermişti. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece ise saldırıların süreceğini söylemişti. Öyle de oldu. Hürmüz Boğazı ve çevresinde pek çok nokta vuruldu. Saldırı birkaç saat sürdü. Gemilerden, uçaklardan ve İHA'lardan füzeler ateşlendi. Minab, Bender Abbas, Kiş ve Sirik adalarında patlama sesleri duyuldu. Askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma sistemleri hedef alındı. Hassas mühimmatlar kullanıldı. Aralarında 49 Tomahawk füzesi de var. Amerikan basınına göre İran'ın güneyindeki bir içme suyu tesisi yok edildi. İran'a göre ise sivil yerleşimler, bir dinlenme tesisi, sanayi kompleksi ve devrim muhafızları üssü hedef alındı. Bender Abbas, Kazvin, Kereç ve Tahran yakınları da vurulan noktalar arasındaydı. İran cevabını bazı bölge ülkelerine saldırarak verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Ürdün'de Amerikan savaş uçaklarına ev sahipliği yapan El Azraq Hava Üssü 12 füzeyle hedefe konuldu. İranlı yetkililer ABD'ye ait 18 hedefi vurduk dedi. İran devrim muhafızları yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı tekrar tüm gemilere kapattı. Yaklaşanların düşman sayılacağını duyurdu. Buna rağmen boğazdan geçmeye çalışan iki gemi vuruldu. Donald Trump anlaşma olmazsa İran'ı yine sert şekilde vuracaklarını söylüyor. İransa bu reste restle karşılık veriyor. Diplomasiye açık olduklarını ancak saldırılara cevap vereceklerini belirtiyorlar. Trump'a ABD içinden de eleştiriler var. Emekli General Mark Kimmitt, Trump'ın sürekli birkaç gün içinde anlaşmaya varacağız demesine tepkili. Sabırsızlığını gösterip İran'a koz verdiğini düşünüyor. Kimmitt'e göre İran da bunu kullanıyor. Öte yandan İran'a deniz ablukası da ABD tarafından sürdürülüyor. Umman Denizi'nde Amerikan ablukasını delmeye çalışan bir tanker daha vuruldu. Makine dairesi hedef alınan tanker işlevsiz kaldı. Son iki gecedir İran'a düzenlenen saldırılarda İsrail rol almıyor. Ancak son dönemdeki gerilim bu ülkenin Beyrut'a saldırıları sürdürmesiyle başlamıştı. İsrail gelişmeleri yakından izliyor. Savunma Bakanı Katz'a göre yakında İran savaşının sonu görünmüyor.
0: Savaş ciddi iş, şakası yok. Fakat yapılan açıklamalara bakılırsa ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından hani şu yalancı çoban hikayesine benzedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran hakkında yeni açıklamalar var. Trump tehditleri sürdürüyor. İran'a bu gece çok sert bir darbe indireceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamayı, Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'a çok sert bir darbe indirecek dedi. Çok uzak olmayan bir gelecekte Harg Adası'nın ve diğer petrol altyapı noktalarının ele geçirileceğini belirtti. Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız dedi. Donald Trump, Amerikan medyasına açıklamalarını sürdürdü. İran propagandası iyi ama savaşmakta iyi değil dedi. Amerikan uçakları Tahran üzerinde uçuyor, haberleri bile yok ifadesini kullandı. Anlaşma için bizimle müzakere ediyorlar ama fazla gururlular diye konuştu. Trump Fox TV'ye ise Harg Adası hakkında bir başka açıklama yaptı. Benim tercihim Harg Adası'nı almak olurdu ama Amerika Birleşik Devletleri'nin buna istekli olduğundan emin değilim dedi. Trump'ın tehditlerinin ve saldırılarının dozunu arttırması İran'ı anlaşma imzalamaya zorlama manevrası olarak değerlendiriliyor. Ancak İran bu saldırılar ve tehditlere boyun eğmeyeceğini söylüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan ziyareti esnasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan son gerilimi değerlendirdi. Bakan Fidan, şiddetin yeniden tırmandırılmasından endişe duyduklarını belirtti. Tarafları müzakere masasına dönüp üzerinde çalıştıkları metni tamamlamaya çağırdı.
2: karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında yeniden tırmanan gerilimi Bulgaristan ziyaretinde değerlendirdi. Oysa tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi.
2: Biliyorsunuz son birkaç güne kadar aslında müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu.
1: Fidan taraflara Sofya'dan seslendi.
2: Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük.
1: Bakan Fidan, Bulgar mevkidaşı Velislava Petrova Çamova ile görüştü. Enerji, ulaşım, ticaret, sınır güvenliği ve lojistik gibi pek çok konu ele alındı.
2: Türkiye-Bulgaristan ortaklığı güçlendikçe bölgemiz de kazançlı çıkmaktadır. Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik.
1: Fidan, Bulgaristan'a Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreci zirvesi için gitmişti. İkili görüşmelerde olduğu gibi orada da işbirlikleri ve bölgesel meseleler ele alınmıştı. Orta Doğu'nun yanında Rusya-Ukrayna savaşı da masadaydı.
2: Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesis edilmesini bölgemizin huzuru için elzem görüyoruz. Türkiye olarak taraflara bu yönde etkin desteğimizi sunmaya devam edeceğiz.
1: Fidan Sofya'dan Avrupa Birliği'ne de mesajlar gönderdi.
2: Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı açıktır. Türkiye ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi Avrupa Birliği için stratejik bir gerekliliktir.
1: Hakan Fidan basın toplantısından sonra da temaslarını sürdürdü. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

0: Ayrıca Cumhurbaşkanı İlyana Yotova da kabul etti.
1: İsrail'de zorunlu askerliğe karşı çıkan Harediler yine sokaklarda. Güvenlik güçleri müdahale etti. Ortalık yine karıştı.
0: Bir kez daha sokaklara döküldüler. Yolları kapattılar. Güvenlik güçleri müdahale etti. Zorunlu askerliğe karşı çıkan Haredilerle polis arasında arbede yaşandı. Görüntüler Batı Kudüs'ten. Polis eylemcilere tazyikli suyla müdahale etti. Onlar da taş ve sopalarla karşılık verdi. Harediler dini inançları gereği askerlik yapmaya karşı çıkıyor. Ve İsrail'deki aşırı sağcı partilerden çok yoğun destek görüyorlar. Bu destek ülkede hem siyasi hem toplumsal tartışmalar ve gerilimlere yol açıyor. Son olayda asker kaçağı 19 Haredi gencin gözaltına alınarak askerlik şubesine götürülmesi üzerine yaşandı.
1: İngiliz hükümetinde yine yaprak dökümü var. Savunma Bakanı John Healey istifa etti. İstifanın sebebi Savunma Bakanı ile Başbakan Keir Starmer arasında yaşanan anlaşmazlık. İkili arasında özellikle savunma harcamaları konusunda fikir çatışmaları vardı. Healey, artan tehditler karşısında ülkenin savunması için gereken kaynakların sağlanmadığını savunuyor. Milletin ihtiyaç duyduğu kaynakların tahsisi konusunda yetersiz kaldınız. Hazine ise isteksiz davrandı ifadelerini kullandı. Arnavutluk'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le ilişkili turizm projesine tepkiler sürüyor. Binlerce gösterici 11. günde de sokaklardaydı.
0: Eylemler sürüyor. Arnavutların tepkisi dinmiyor. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı bir turizm projesine karşı ayaklanan protestocuların gösterileri sürüyor. 10 günü aşkın süredir devam eden eylemler sakinleşmedi. Binlerce kişi yine başkent Tiran sokaklarındaydı. İskender Bey Meydanı'nda toplanan kalabalık proje kapsamında bir sahilin satılmasına tepki gösterdi. Pankartlarla Başbakanlık binasına yürüdüler. Arnavutluk satılık değildir sloganları attılar. Eylemciler projenin iptalini istedi. Başbakan Edirama'nın istifasını talep ettiler. Aksi halde protestoların süreceğini bildirdiler. Eyleme muhalif partilerden yoğun destek var.

0: İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan lojistik ve demiryolu anlaşmalarına atıf yaptı. Geçmişten günümüze, coğrafyamızda yaşananlara dikkati çeken bir animasyon klip paylaştı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge vizyonunda vurgu yaptı. İşbirliğinin önemine dair değerlendirmelerde bulundu.
1: Bugün Anadolu yine kıtaları birbirine bağlayan büyük hareketin merkezinde yer alıyor.
2: İletişim Başkanlığı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları için özel bir klip yayımladı. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, imza altına alınan anlaşmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyoner diplomasi anlayışının somut bir yansıması olduğunu söyledi.
1: Küresel ölçekte bir değere dönüştürüyor. Çünkü bazı coğrafyalar yalnızca bir ülke değildir.
2: İletişim Başkanı Duran, bölgesel krizlerin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen alternatif ulaşım güzergahları, yalnızca iki ülke arasındaki işbirliğini değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı ve ekonomik sürekliliği de güçlendirmektedir mesajı verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan bir demiryolu bağlantısının hayata geçirilmesi kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Ülkelerimiz arasındaki transit taşımacılık, taraflara Avrupa'ya ve Körfez ülkelerine erişim imkanı sunuyor değerlendirmesi paylaşıldı.
1: Onlar medeniyetlerin buluşma noktasıdır.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi gerçekleştirildi bugün. Yumaklı zirvede tarıma ilişkin önemli mesajlar verdi. Barajlarda doluluk oranının istenilen seviyede olduğunu anlattı. Üretim rekoru gelebileceğini belirtti. Çiftçiye mazot ve gübre desteğinin artarak sürdürüleceğinin de altını çizdi. İsrail'le ticari bir alışveriş olmadığını da vurguladı.
3: Bu yıl herhalde son 66 yılın en yağış anlamında iyi yılını geçirdik. Bu geçtiğimiz yıla göre %26'lık bir yağış artışı ifade ediyor. Dolayısıyla barajlarımızda yaklaşık %81'ler seviyesinde doluluk oranlarına ulaştı.
4: Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi önemli konuları ele aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da zirvenin konuğuydu. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve moderatör Helin Aslan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı, barajlardaki doluluğa dikkati çekti. Buğday üretiminde verileri paylaştı.
3: Bu yıl gerçekten bir üretim rekoru gelebilir. Bizim tahminlerimiz %27'lik bir artış olacak. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Vatandaşımızın, çiftçimizin, üreticimizin devlete olan güveni, itimadı, beklentileri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bir teveccühü getirecek. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda 20 milyon tonu depolayacak şekilde hazırlıklarımız tamam. 600'ün üzerinde alım noktasıyla hazırız.
4: Bakan Yumaklı, Türkiye'nin İsrail'le hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını belirtti. İsrail tohumu üstünden yapılan tezviratları yalanladı.
3: Öncesinde bazı ürünler için bunun ticareti yapıla gelmiş ama ticaretin tamamen kesildiği andan itibaren İsrail ile ilgili ne alışımız ne de satışımız söz konusu bile değil. Ülkemizde tohum anlamında hiçbir problem yoktur.
4: Yumaklı, bölgede yaşanan savaş nedeniyle artan maliyetlere dikkati çekti. Çiftçiye mazot, gübre konularında destekleri artıracaklarını belirtti.
3: Üretim sezonunun sonunda savaşın getirmiş olduğu üretim maliyetleriyle ilgili, girdi maliyetleriyle ilgili artışı, fahiş artışı hesaplayarak 2026 yılı için belirlenmiş olan 310 liralık dekar başına birim destek fiyatına eklemiş olacağız. İlave tedbirler alarak bizim ilkbahar döneminde üst gübreleme dediğimiz işte artık ürünlerin gelişim döneminde kullanılması gereken gübrelerle ilgili dünyanın birçok ülkesi problem yaşarken biz bunu yaşamadık. Çünkü tedariğimiz vardı.
4: Bakan Yumaklı, barajlarda doluluğun istenilen seviyede olmasına rağmen su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
3: 2024 yılının Eylül ayında Türkiye bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünlerinde üretim planlamasına geçti. Su merkeze alınarak yapılmış üretim planlaması elbette en başta üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak durumunda. Biz ülkemizde hangi tarımsal ürünlere ihtiyacımız var? Bunun analizini yaparak yönlendirecek direkt destekler, kredi sistemleri, teşvikler, bunların hepsinde bir bütüncül şekilde bu planlamanın içerisine koyduk.
4: Canlı hayvan ve et üretimiyle ilgili de Bakan Yumaklı değerlendirmelerde bulundu.
3: Bizim etrafımızdaki ülkelerin sahip olmadığı avantajlara sahibiz biz. Hızlı bir şekilde bu aradaki açığı kapatmak için anaç üretimini gerçekleştirip kaliteli ve verimli sonuçlar alarak sadece kendimize yetmek değil, etrafımızdaki ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabiliriz.
0: Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde tarımın stratejik önemi, gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin sektöre etkileri tüm yönleriyle ele alındı. Kamu ve özel sektör temsilcileri tarımda teknoloji, üretim ve yatırım başlıklarında değerlendirmelerde bulundu. Zirvede konuşan isimler Türkiye tarımının geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.
5: İklim değişikliğini bizim artık yönetmemiz gerekiyor. Yani iklim değişikliği oldu, havalar ısındı, kuraklık oldu diye aç mı kalacağız? Tabii ki aç kalmayacağız. Dolayısıyla yeni bir üretim modeline ihtiyacımız var. Bu yeni üretim modeli içinde teknoloji olmazsa olmaz. Yani teknolojiyi kullanmadan yeni bir üretim modeline geçemezsiniz.
6: Tarım artık sadece bir üretim alanı değil, stratejik bir güvenlik meselesi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde sektörün geleceği çok yönlü olarak masaya yatırıldı.
7: Tarım 12 bin yıl önce bu topraklarda başladı ve yine insan ilk kez bu topraklarda hayvanı evcilleştirdi. Tohum bu topraklarda doğdu. Bizim bu topraklara karşı bir sorumluluğumuz var. Tarımı aynı şekilde ileriye götürmemiz gerekiyor. İleriye götürecek kişiler de gençlerimizdir.
6: Tarımın milli güvenlik meselesi olarak değerlendirildiği zirvede üretimden teknolojiye, hayvancılıktan su yatırımlarına kadar geniş bir alanda yürütülen faaliyetlere değinildi.
5: Üreticinin yanında olmak istiyoruz. Finanstan, teknolojiye, savunmadan, turizme, inşaattan, enerji tüketimine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Ama bu kadar sektör içerisinde en öncelikli gördüğümüz konu tarım. Ve gıda güvenliği. Dolayısıyla bu alandaki yatırımlarımızı devam ettireceğiz.
6: Zirvede ayrıca tarımın Anadolu topraklarının en köklü mirası olduğu vurgulandı. Gençlerin modern teknolojiyle tarıma kazandırılması gerektiği belirtildi.
7: Tarımı geliştirmek için muazzam bir potansiyele sahibiz biz ülke olarak. Ancak bu potansiyeli bir çatı altında toplamamız gerekiyor. İşte biz buna tüm ediyoruz. Gençler, teknoloji ve tarım aynı çatı altında olduğu sürece Türkiye'nin gıda güvenliğinde herhangi bir problem olacağına inanmıyoruz.
6: Tarım sigortalarının artan riskler karşısında çiftçi için vazgeçilmez olduğuna değinildi.
8: Tarım çok stratejik bir alan ve çok teknik aynı zamanda. Sigorta olmadan tabii ki olmaz. Türkiye sigorta sektörü tarım konusunda hakikaten oldukça ilerlemiş durumda. Selden doluya, herhangi bir hastalıktan başka risklere kadar hem hayvanların hem bitkilerini bu şekliyle risk transferini çiftçilerimiz yapabilmekte.
0: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Sanat, magazin ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış ismin yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltı sayısı 23'e yükselirken şüphelilerin adli tıp kurumuna sevk edileceği öğrenildi.
9: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bir operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen narkotik ekipleri sabahın ilk saatlerinde İstanbul, Ankara ve çeşitli illerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Dosyadaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında verilen gözaltı kararı oldu. Edinilen bilgilere göre kolluk güçleri gözaltı işleminin yerine getirilebilmesi amacıyla Ankara'da Milletvekili Adnan Beker'in konutu çevresinde bekledi. Milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yürütülen süreçte gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı ve Oğuzhan Beker'in daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi. Operasyonun diğer ayağında ise sanat, magazin ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Yaşar İpek ve Selin Ciğerci'nin de bulunduğu çok sayıda isim yer aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltındaki isimlerden kan, saç ve diğer biyolojik örneklerin alınacağı, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporların dosyaya ekleneceği öğrenildi. Operasyon kapsamında bazı adreslerde de arama yapıldı. Soruşturma evrakına göre bir şüphelinin adresinde bir miktar esrar maddesi ele geçirilirken başka bir adreste hassas terazi ve öğütücü bulundu. Dosyada ayrıca bazı şüphelilerin firari olduğu, bazı isimlerin ise yurt dışında bulunduğu bilgisi yer aldı. Savcılık ve emniyet kaynakları soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtirken, gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında adı geçen kişiler hakkında şu aşamada verilmiş, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor. Adli süreç devam ediyor.
0: Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve evinin önünde yakalanan

0: Kayseri'de denetim yapan trafik polisleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü durmak yerine gaza basarak kaçtı. Polis yarım saat sonra dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüyü evinin önünde yakaladı.
1: Abi peşimize düşeyim. Yakalayalım.
0: Polis ekipleri gerekli işlemleri yapmaya çalışırken alkollü sürücü aynı araçta bulunan alkollü abisini polise zorluk çıkardığı için sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de ehliyetine alkollü araç kullanmak suçundan el konulduğu tespit edildi.
2: Abi ben kamerada
3: gözüküyorum.
0: Alkollü sürücüye 432 bin lira idari para cezası kesildi. Araçsa 60 gün süreyle trafikten men edildi.
4: Çıkartmadım ki.
5: Ne abi? Ne abi? Mezuni.
4: Cezayı yazmadım ki.
5: Tamam. Mezuni abi. Bir dakika. Kime yazdı?
0: Sürücü hakkında trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
6: Rahatsız oldu. Rahatsız oldu. Yürü git. Yürü git. Sağ mısın? Yürü git.
7: Yani güzel ve umut veren bir haberle devam edelim. Henüz lise sıralarında oturan genç milli boksör Ela Ecin Oşak. Şimdi gözünü olimpiyatlara dikti. Başarılarla dolu ring kariyerini 24'e anlatan genç boksör, olimpiyatlara giden yolda nasıl bir hazırlık içinde olduğunu da anlattı.
8: Uzun vadede konuşacak olursam da olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum.
9: Henüz 15 yaşında. Bir yanda okul sıraları, diğer yanda ringler. Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa derecesi bulunan milli boksörün hayatı yaşıtlarından biraz farklı akıyor. Çünkü onun hayali Los Angeles 2028 olimpiyatlarında Türk bayrağını zirveye taşımak.
8: Zaten Türkiye şampiyonam Temmuz'un 12'sinde. Yaza denk gelecek. O yüzden yazın tatile gitmek, dinlenmek yerine ben çalışıyor olacağım.
10: Kimileri sadece hayal kuruyor. Ela Ecin Oşak ise o hayali gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor. Ders zili çalmadan önce ringe çıkıyor ve yumruklarını konuşturuyor.
8: Ben babamla çalışıyorum yıllardır. Ve bizim bu spora ilk başlama sebebimiz beraber olimpiyatlara gidip olimpiyat madalyasını birlikte kazanmak. Bireysel değil asla benim için o yüzden. O yüzden olimpiyat şampiyonu olduğum zaman ilk babamın yanına giderim.
9: Ela güne kısa bir koşuyla başlıyor. Kilometreler arttıkça yalnızca kaslarını değil hayallerini de güçlendiriyor.
8: Öncelikle sabah kalkıp koşuyoruz. Olması gerektiği kadar. Sonrasında okula geliyorum. Okulda çıkana kadar okulda geçiyor zamanım. Eve gidip tekrardan antrenman yapıyoruz. Öğlen antrenmanı. Sonrasında akşam da boks antrenmanına geçiyoruz. Yani kamp döneminde biraz artıyor yoğunluğu. Kamp dönemi olmadığı zaman da azalıyor. Günde bir antrenmana düşüyor. Ama kamp dönemi olduğu zaman 3 antrenmana kadar çıkabiliyor.
9: Küçükçekmece Atakent Anadolu Lisesi'nde okuyan Ela'nın en yakın takipçilerinden biri ise aynı zamanda antrenörü olan babası Turgay Oşak. Okulda öğretmen, salonda antrenör, evde baba. Günün her anında kızının yanında.
11: Ben de eski bir kickboksçuydum, dövüşçüydüm. Tabii sporun içerisinde doğdu Ela Ecin. Söylemek gerekirse küçüklüğümüzden beri salonlarda hep yaşıyoruz. O da bu işe öykündü herhalde. Rol model olarak oradaki sporcu ablalarını, abilerini aldı.
9: Derslerin ardından okul çantası yerini spor çantasına bırakıyor. Bir günde defalarca ringe çıkan genç sporcu saatler süren antrenmanlarda ter döküyor. Yumruklar hedefe her isabet ettiğinde olimpiyat hayali biraz daha yaklaşıyor.
11: Bizim buradaki hayalimiz küçüklüğümüzden beri Muhammed Ali'nin almış olduğu olimpiyat madalyasını en genç erkek olarak bizim de bir Müslüman Türkiye coğrafyasından Ela Ecin'i alıp adını efsaneler arasına yazdırması.
7: Yolu açık, başarıları daim olsun diyelim. Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
2: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Burada çok önemli bir an. Orada kaleyi gördü. Orada kaleyle vurun vuruna. Serbest vuruş. Tüm Türkiye nefesini tuttu.
8: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm. Arabanı arabam.com'a
10: değerinde Tinksat. Baba. Hı. Amerika uzak mı?
11: Oo, çok uzakta bizim.
10: İzleyenler mi?
11: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
10: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
12: Beyler, hadi beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Saatler 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'nın provokatif adımları Türkiye'nin yakın takibinde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Türkiye'ye karşı adada bir askeri ittifakın başarıya ulaşamayacağının belirtildiği o açıklamanın detayını ekrana taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan İran'a saldırılarını sürdürüyor, diğer yandan hemen yanı başındaki Küba'ya eşi görülmemiş bir enerji ambargosu uyguluyor. Ülkeye zor günler geçiriyor. Amerika Birleşik Devletleri ise geri adım atmıyor. Küba'daki son duruma da bakacağız. Mobil hat ve internet aboneliklerinde yeni dönem başlıyor. BTK'nın yeni düzenlemesiyle kimlik doğrulama süreçleri sıkılaştırılırken doğrulanamayan hatlar için kademeli kapatma süreci uygulanacak. Yeni dönemin detayına bakacağız. Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek LGS sınavı için artık sadece saatler kaldı. Öğrenciler de veliler de heyecanlı. Özellikle son gün yapılacaklar da öğrencilerin verimini ciddi şekilde etkiliyor. Peki uzmanlar bu noktada ne öneriyor? Aktaracağız. 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam Meksika'daki maçla başlıyor. Milli takım oyuncularımız ilk karşılaşma için son hazırlıklarını yaptı. Kamptaki son durumu da aktaracağız. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'nın provokatif adımları Türkiye'nin yakın takibinde. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada Türkiye'ye karşı bir askeri ittifakın başarılı olamayacağının altı çizildi. TCG Anadolu'da yapılan bilgilendirme toplantısında sınır güvenliği ve terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum da masadaydı.
1: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
2: Türkiye Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Akdeniz'de istikrarı hedef alan adımlar 1960 Kıbrıs Anlaşması'na aykırı. Açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz'de ortak hareket etme hayali kuran Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu ittifakın hak ve menfaatleri hedef alması durumunda Türkiye'ye karşı şansı bulunmadığının altını çizdi. Kıbrıs'ın güvenliğinin provokatif kararlarla tehlikeye atıldığının altı çizildi. Bakanlık

0: Haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Türk Savunma Sanayi'nin gözbebeği THG Anadolu'da yaptı. Gündemde ABD-İran-İsrail savaşı da vardı. Bugüne kadar çatışmaların küresel barışa verdiği zarara dikkat çekildi. Tarafların saldırıları durdurması gerektiği belirtildi. Türkiye'nin diplomasiden yana tavrı işaret edildi. Ve terörle mücadele, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca geride kalan haftada biri terör örgütü mensubu 289 şahıs sınırda yakalandı. 1 Ocak'tan beri sınırda engellenen kişi sayısı 36.193'e çıktı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcak bir gelişme var. Gelişmenin merkezinde Pentagon, bir diğer ifadeyle Amerikan Başkanı Trump'ın ifadesiyle Savaş Bakanlığı'nda bazı katlar kilit altına alındı ve boşaltıldı. İddia o ki Amerikan basınında yer alan iddialar diyor ki kimyasal madde alarmı verildi. Haliyle birkaç kat şu anda kilit altına alınmış durumda ve içeridekiler tahliye ediliyor ki aslında sabahın erken saatleri orada haliyle çalışanlar bulunuyor. Tam da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik bu gece sert şekilde vuracağız açıklamalarının ardından yaşanan bir gelişme. Pentagon'da kimyasal alarm verildi. Kimyasalın ne olduğuna dair henüz bir bilgi yok. Çünkü resmi bir açıklama yok. Ama Amerikan basını farklı kaynaklara dayandırarak bu bilgileri veriyor. Pentagon'un kapatıldığı, yani Pentagon'un tamamen mi kapatıldığı? Çünkü pek çok binadan oluşan bir savunma bakanlığı yerleşkesinden bahsediyoruz. Birkaç kat kimi basın kurumlarına göre, kimi basın kurumları ise aslında tamamen Pentagon'un boşaltıldığı yönünde haberler paylaşıyor. Çok sayıda itfaiye ekibi, tehlikeli maddeyle mücadele ekipleri de yine Pentagon'a ulaşmış durumda. Evet, ve bu tür durumlarda her zaman dezenformasyonun da olabileceğini biliyoruz ki biz daha bu haberleri paylaşırken o dezenformasyona ilişkin, daha doğrusu tam dezenformasyon mu demek doğru bilmiyorum ama yanlış alarm olduğu yönünde bir bilgi veriyor şu anda Amerikan basını. İlk anda Pentagon'da kimyasal alarmı, sonrasında da yanlış alarm denildi. Tahliye edilmişti bazı katlar. Peki şimdi ne olacak? Yeni bir bilgi gelirse o bilgileri de paylaşırız. Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Yunan ordusunun attığı sembolik bir adım gündemde. Bakın o adım ne? Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı 4. Kolordu'ya bağlı 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın armasını değiştirdi. 4. Kolordu Türkiye ile kara sınırı bölgesinden sorumlu. Eski armada askerin yüzü batıya dönüktü, yeni armada doğuya, Türkiye sınırına dönük olarak görülüyor. Ama asıl dikkat çekici değişiklik armadaki haritaya Semadirek Adası'nın da eklenmiş olması. Semadirek, Gökçeada'nın hemen kuzeyinde bulunuyor. 1914 anlaşmasıyla askerden arındırılmıştı. Bu statüsü Lozan Barış Anlaşması'yla da teyit altına alınmıştı. Yeni armayla Yunan Genelkurmayı adayı sembolik de olsa askeri statü içine aldığını gösterdi. Yani Batı Trakya ile ilgili savunma doktrinine Semadirek Adası'nı da eklemiş oldu. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinliler rahat nefes alamıyor. İlhak planını hızlandıran İsrail güçleri Filistinlilerin evlerini yerle bir ediyor, canlarına kastediyor. Ocak ayından bu yana 57 Filistinli şehit oldu. Uluslararası Af Örgütü İsrail'i Batı Şeria'da etnik temizlik yapmakla suçladı.
2: Gasp ediyorlar, öldürüyorlar. İsrail askerleri sivil işgalcilerle birlikte Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya da taşıyor. Birleşmiş Milletler verileri paylaştı. Ocak ayından bu yana 50'den fazla Filistinli şehit oldu. Onlarca kişinin arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor. Ölenlerin faili ise İsrail güçleri ve işgalci İsrailliler. Uluslararası Af Örgütü ise İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü bildirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen toplantıda ilhakın hızlandığı açıklandı. İsrail'in Filistinli toplulukları yerlerinden ettiği, mülksüzleştirdiği ve zorla naklettiği vurgulandı. Rapora göre Ocak 2023 ile Nisan 2026 arasında en az 117 yerleşim tamamen veya kısmen yerinden edildi. 2023-2026 döneminde Filistinlilere ait 3407 ev ve yapı yıkıldı. Yerleşim noktaları ve yıkımlardaki keskin artışa özellikle işaret edildi.
1: İsrail'in esir aldığı Filistinlilere yönelik akıl almaz işkenceleri ifşa oluyor. Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar yaşadıkları korkunç zamanları El Cezire'ye anlattı. Cinsel işkencelere maruz kalan Filistinlilerin yaşadıkları tüyleri diken diken eden türden.
2: İsrail hapishanelerindeki gerçekler gün yüzüne bir kez daha çıktı. Serbest bırakılan Filistinli tutuklular yaşadıklarını anlattı. Katar merkezli El Cezire'nin yayınladığı kanıtların bedenleri, İsrail'in en karanlık silahı belgeseli adeta tüyleri diken diken etti.
3: Adalet yok. Adalet öncelikle cennetti. Dünyada değil.
2: Sistematik işkence ve tecavüze maruz kaldılar. Onlardan biri de Muhammed El Bakri'ydi. Belgesele konuşan El Bakri, akıl almaz bir cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı. İsrail askerlerinin köpekleri de kullandığını dile getirdi. Onun gibi pek çok kişi vardı.
4: Düşüncelerim dolaşmaya başladı. Ben bir şey yapmadım. Beni biraz sorgulayıp komşularım ya da akrabalarım hakkında sorular soracaklarını düşündüm. İşin buraya geleceğini asla bilemezdim.
2: Mahkumlar acı çekerken askerler onlara güldü. Üstelik o anları kayda da aldılar. Kadın mahkumlar da cinsel işkenceye maruz kaldı.
5: Gözaltında olduğum sürece sorguya gittim. Her yerde tamamen çıplak bırakılıp aranıyordum. Bu çok iticiydi. Mahremiyetimiz yok.
2: İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik cinsel istismar iddiaları yeni değil. Onlarca yıl öncesine dayanıyor. Ancak El Cezire'nin soruşturması ve BM ile önde gelen insan hakları gruplarının çeşitli raporlarına göre İsrail Ekim 2023'ten sonra tecavüzü bir savaş silahı olarak kullanma oranını arttırdı.
5: İsrail'in karanlıkta yaptıkları şeyler inanılmaz.
3: Çok kötü şekilde kasıtlı olarak soykırımın parçası olmaktadır.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji ambargosuyla karşı karşıya kalan Küba'da yine elektrikler gitti. Enerji krizi yaşayan ülkede halk zor günler yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise geri adım atmıyor.
2: Elektrik yok, kriz derinleşiyor. ABD'nin Küba üzerindeki enerji ambargosu giderek ağırlaşıyor.
6: Hiç dinlenmedim, çok yorgun hissediyorum. Hiçbir şeye gücüm yok.
2: Son olarak Küba'nın yaklaşık %70'inde elektrik kesintisi yaşandı. Günde 20 saati aşabilen sürekli kesintiler yaşamı zorlaştırıyor. Artık yorgun düşen çok sayıda Kübalı çaresiz. ABD'nin süren ambargosuyla halkı belirsizlik beklemeye devam ediyor.
7: Dürüst olmak gerekirse böylesine köklü bir değişimin gerçekleşmesi çok uzun zaman alacak. Küba'nın şu anki durumu göz önüne alındığında değişimin bir gecede gerçekleşeceğini sanmıyorum.
2: ABD ise geri adım atmıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Küba'daki Amerikan üssünü ziyaret etti. Guantanamo Körfezi deniz üssünde askerlere hitap etti, onlarla antrenman yaptı. Hegseth Küba'ya üstü kapalı tehdit etti.
8: Küba'ya bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yıl aşkın süredir bulunduğu ve önemli bir bölgede kalmaya devam edeceği yere, Küba hükümetinin ne tür reformlar yapmak istediği konusunda kararlar alması gerekiyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP'lilerle CHP'lilerin kavgası devam ediyor. Kavgada yumruk sayılmaz elbette ama mutlak butlan kararından bu yana yaşananlara baktığımızda Özgür Özel ve ekibi sanki Kılıçdaroğlu kendilerini nakavt etsin diye uğraşıyor. Zira ilk günden bu yana hata üstüne hata yapıyorlar ve sürekli olarak yumruk yiyorlar. Oysa yavaş ve ince, çok daha planlı ve stratejik bir siyaset çizgisi izliyor. Doğrudan yumruklaşmak yerine pozisyon kolluyor. Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararının çıktığı 21 Mayıs tarihinden bu yana hata üstüne hata yapıyor. Parti içindeki krizi derinleştirdiği gibi aslında baltayı sürekli taşa vuruyor. Siyasi mücadelede hem kendisi hem partisinin kan kaybettiğini göremiyor. Yaşananları adım adım hatırlayalım isterseniz. Özel mutlak butlan kararına anlayıp dinlemeden hemen itiraz etti. Zira tebligat eline ulaşmadan halen CHP Genel Başkanı sıfatı üstündeyken hamle yapıp öne geçmeye çalıştı, baltayı taşa vurdu.
1: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
0: Zira akılla değil öfkeyle hareket ediyordu. Kılıçdaroğlu ise Özel'in görevlendirdiği 3 avukatı görevden aldı. Ama temiz başvurusunu yetkisi olduğu halde geri çekmedi.
2: Bizde hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabahta kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman giderir, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir sorarız onlara.
0: Böylece meselenin Yargıtay'a taşınması ve sürecin bir yıla yayılması gibi bir durum ortaya çıktı. Özel'in ikinci stratejik hatası CHP Genel Merkezi'nin işgal edilmesi oldu. Üstelik hem işgali gerçekleştirdi hem direnenleri yalnız bıraktı. Meclise yağmur altında yürümesi, Toma'ya çıkıp poz vermesi, ikonik fotoğraflar verse de pek de bir işe yaramadı. Ve ardından CHP grup toplantısı krizini büyüttü. Meclis önünde barikat kurdurdu, kürsüyü, salonu işgal ettirdi. Özel ve ekibi kışkırtan pozisyonuna düştü. Kılıçdaroğlu meclise gelip tansiyonu yükseltmek yerine yangına su döken lider pozisyonuna oynadı. CHP Genel Merkezi'nden mesajlarını verdi, Özel ve ekibini yerden yere vurdu. Özel ve kurmayları yasa dışı yollara başvurdukça, stratejik hatalar yaptıkça CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi. Kılıçdaroğlu da Özel'in A takımındaki 9 ismin ihraç için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi yönünde hızlıca bir karar aldı. Arınma sözümüzü tutmaya başladık mesajı verdi.
3: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
0: Zira ihracı istenen 9 ismin özellikle iddianamelerde adı geçen, haklarında fezleke ve şaibe iddiaları bulunan kişiler olduğu vurgusu özellikle yapıldı. Kılıçdaroğlu daha önce kurultaydan kaçmıyoruz ama oyunu parayla satanları da CHP'de tutmuyoruz mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu sabırla attığı adımlarla kendisini hançerleyenlerden kurtulma yolunda yürürken stratejik hamlelerinin Özgür Özel'in ruh halini örselediği, kimyasını bozduğu da net olarak görülüyor.
4: Ali ile Veli kavgaya tutuşacak, burada gidecek ele güne karşı, ele güne karşı meclisin giriş kapısının önünde.
0: Özel'in son hamlesi parti meclisi üyelerinden 28'inin istifasını sağlayıp Kılıçdaroğlu'nun altından halıyı çekmeye çalışmak oldu. Ancak bu hamleye karşı Kılıçdaroğlu'nun kullanabileceği hukuki zeminde hem hamle yapma seçeneği var hem millete bakın hala hançerliğe hançerliğe yol alıyorlar diye anlatma hakkı.
4: Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: Özetle CHP'deki hançerleme alışkanlığı sürüyor. Özel İmamoğlu ikilisi vuruşarak çekilelim, CHP'yi terk ederken de Kılıçdaroğlu'nu ağır yaralı bırakalım taktiğine sarılıyor. Ancak unuttukları bir gerçek var. Zaman her şeyin ilacı ve ağır yaralı bıraktıkları bir Kılıçdaroğlu seçim zamanı geldiğinde tüm bu yaşananları değerlendirecektir elbette. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Memleket Partisi'ni terk edip CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'nin bu süreçteki duruşu, verdiği mesajları iyi okumak lazım. Zira her ikisi de mücadelenin CHP içinde ve partinin kurumsal kimliğine zarar verilmeden siyaset yapılması gerektiğini söylüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
5: Sayın Başkanım.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecini resmen başlattı. Ancak burada dikkat çekici olan Özgür Özel'in A takımı ya da kurmayları sayılabilecek isimleri ihraç ederken Özel'e zaman tanımasıydı. Peki Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji izliyor?
6: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
0: Arınacağız dedi, dediğini de yapmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinde disiplin sürecini çok stratejik bir hamleyle başlattı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri.
0: Zira CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilenler listesi çok çarpıcı. Özgür Özel'in A takımı ya da yakın kurmayları diyebileceğimiz isimlerin partiyle ilişiği kesiliyor. Ancak Özgür Özel için hala alan açılmış gibi görünüyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'lerin partisidir.
0: Meseleyi iki boyutta okumak mümkün. Kılıçdaroğlu rakiplerini küçük lokmalar halinde yutmayı tercih etmiş de olabilir. Ya da Özgür Özel'e çevren kötü ama senin bizim kalbimizdeki yerin hala sıcak. İmamoğlu vesayetinden kurtulabilirsen yoluna devam edersin mesajı verilmiş de olabilir.
4: Biz sandığa inanırız. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız.
0: Zira CHP'de halen 90 civarında milletvekilinin Özgür Özel'le yol yürüdüğü, 20'ye yakın vekilin kararsız olduğu, yine 20'ye yakın vekilin de Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği iddiaları var. Kılıçdaroğlu Özel'e zaman tanırken aynı zamanda onunla birlikte hareket eden adı şaibeye, yolsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşmamış vekiller için de bir açık kapı bırakıyor. Yaşanan sürece bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı öncesi net bir strateji belirlediği ve bunu da adım adım sakin sakin uyguladığı görülüyor. Özel'e yakın CHP'li avukatların azledilmesi, banka hesaplarının dondurulması, CHP genel merkezindeki işgalin sona erdirilmesi, son olarak CHP grup toplantısı restleşmesi. Hepsinde kazanan Kılıçdaroğlu oldu aslında. Zira grup toplantısını yapamadı belki ama parti disiplin sürecini başlatırken psikolojik üstünlüğü eline aldı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
0: Ayrıca iki kez arınma videosu çekip evinin önünde ve CHP genel merkezinde partiyi şaibeden kurtaracağı söylemlerini paylaşıp adım atmaması kendisine yönelik güven erozyonuna da sebep olabilirdi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bir yandan partilerindeki işgali sona erdirmeye çalışırken diğer yandan da şaibelerden arınma çabası içinde.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
9: Hayır.
8: Diyemezsin onu.
9: Hayır.
8: Diyemezsin.
9: Hayır.
8: Işte.
9: Tamam.
8: Hayır.
9: Tamam.
8: Hayır.
9: Tamam.
0: Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun arınma harekatını yaparken partinin bölünmesinin, parçalanmasının, en azından tabandaki konsolidasyonun erozyona uğramasının da önüne geçmesi gerekiyor. Arınma meselesine Özel ve İmamoğlu ikilisinden değil de onların kurmay ekibinden başlaması bir anlamda rakiplerinin kolunu kanadını kırmak anlamına da geliyor. Ancak bundan sonra ne olursa olsun CHP'lilerin CHP'lilerle kavgası uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.
5: Lütfen biraz sakin olabilir misiniz?
0: Türk medya sürdürülebilir tarım zirvesi sektörün uzmanlarını bir araya getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleşen zirvede geleceğin tarımı masaya yatırıldı. Zirvede konuşan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, tarım sektörüne destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Güçlü işbirlikleri son derece önemli dedi.
9: Amacımız yalnızca mevcut durumu değerlendirmek değil elbette. Aynı zamanda geleceğin tarımını şekillendirecek fikirleri, projeleri

0: ve işbirliklerini de ortaya koymak olacak.
1: Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde sektörün sorunları masaya yatırıldı. Zirvede tarım sektörünün geleceğine yön verecek gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu, finans, sigorta, teknoloji ve tarım sektörlerinden üst düzey temsilcilerle sektör paydaşları bir araya geldi. Zirvenin açılışında konuşan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Türk Medya olarak tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam ediyoruz dedi.
0: Türk Medya olarak ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam edeceğimizi buradan bir kere daha arz etmiş olayım. İklim değişikliği, artan nüfus, doğal kaynakların etkin kullanımı ve değişen üretim koşulları tarımda yeni yaklaşımları ve güçlü işbirliklerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu zirvede sürdürülebilir tarım uygulamalarını, gıda güvenliğini, iklim değişikliğine uyum süreçlerini ve tarımda teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatları ele alacağız. Bu zirvenin de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikirlerin, yeni işbirliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz.
1: Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da tarımın önemine dikkati çekti. Sürdürülebilir tarımın gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı.
2: Enerji kaynakları, stratejik madenler, kritik ham maddeler ve gıda ürünleri gibi temel alanlarda fiyat oynaklığının artması, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ülkeler açısından önemli risk unsurları olarak öne çıkmaktadır. Biz tarımı sadece bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin gıda az güvenliği, istihdamı, ekonomik istikrarı, kalkınması açısından stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.
1: Çakar, tarımsal üretimde çiftçiye verilen desteklere değindi.
2: 1 milyondan fazla üreticimize 930 milyar TL tarımsal kredi kullandırmış durumdadır. Bankamızın tarım sektöründeki kredi payı %70'ler seviyesindedir. Ve tarım kredilerimizin %90'ı sübvansiyonlu kredilerden oluşmakta olup bu sübvansiyonlu kredilerin faizlerinin %23'ü de Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Faizinin tamamını.
3: Yeni ve önemli bir değişiklik, mobil hat ve internet aboneliklerinde yeni bir dönem başlıyor. BTK'nın yeni düzenlemesiyle kimlik doğrulama süreçleri sıkılaştırılırken doğrulanamayan hatlar için kademeli kapatma süreci uygulanacak.
4: Kimlik doğrulamada yeni dönem başlıyor. BTK'nın yeni düzenlemesiyle mobil hat ve internet aboneliklerinde kimlik doğrulama süreçleri yeniden şekillendirildi. Sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçilecek. Yeni abonelik işlemlerinde elektronik ve biyometrik doğrulama yöntemleri kullanılacak. Kimlik doğrulaması, e-devlet, çipli kimlik kartları, yapay zeka destekli yüz tanıma ve parmak izi sistemleri üzerinden yapılabilecek. Her hat 3 ayda bir kontrol edilecek. Yeni düzenleme mevcut aboneleri de kapsıyor. GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları tüm abonelikleri 3 ayda bir kimlik paylaşım sistemi üzerinden doğrulayacak. Kimlik bilgileri doğrulanmayan aboneler için 3 aşamalı süreç işletilecek. Önce SMS'te bilgilendirme yapılacak. Ardından kullanım kısıtlanacak. 30 gün içinde doğrulama yapmayan abonelerin hatları kısıtlanacak. 90 gün sonunda ise tamamen kapatılacak. Kimliğini doğrulamayan hat kullanılmayacak.
3: Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek LGS sınavı için çok kısa bir süre, hatta saatler kaldı. Öğrenciler de veliler de çok heyecanlı haliyle. Özellikle son gün yapılacaklar da öğrencilerin verimini ciddi şekilde etkiliyor. İşte uzmanların velilere uyarıları.
5: Son gün öğrenciler dinlensinler, kendilerine zaman ayırsınlar, mümkün olduğunca yeni bir konu çalışmasınlar.
6: Çok çalıştık, 10 aydır hedefe olanlarla birlikte bugüne kadar gelmek için, istediğimiz liseye ulaşmak için çok çalıştık.
7: LGS maratonunda finale saatler kaldı. Öğrenciler heyecanlı. Özellikle de son gün kritik öneme sahip.
8: Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği serüvenin sonuna geldik. Liselere geçiş sınavına çok kısa bir süre kaldı. Aileler de veliler de oldukça heyecanlı. İşte görmüş olduğunuz gibi bir kısım öğrenci var ki sınavın son gününde de ders çalışmaya devam ediyor.
6: İnşallah sonu güzel olacak artık. Son günler yüzlerce denemeye girdik, binlerce soru çözdük. İnşallah sonuç olarak karşılığını alacağız ve çalışan herkes istediği yere ulaşacak umarım.
5: Saat 9'da okulda olabilecek şekilde öğrencilerin kendilerini hazırlamaları, normal rutin bir kahvaltı yapmaları gerekir. Sakin kalmanın yolu şu, en kestirme yolu. Şimdi biz bedenimizi kontrol etmek istiyoruz. Bedeni kontrol etmenin en kestirme yolu da nefes egzersizleri, derin nefes almaları. Artı düşüncelerinin pozitif olması. Çünkü düşünce duygu etkiler, duygu davranışı etkiler. Onun için düşünce de pozitif olmaları, duygu beraberinde zaten pozitif olacaktır. Artı davranış da normale dönecektir. Ama bununla birlikte en kestirme yol dediğimiz gibi nefes egzersizi, derin nefes çalışması yapmasına fayda vardır.
8: Sınava saatler kaldı. Bir kısım öğrenci var ki hala deneme çözerek son günlerini geçiriyor. Eğitimciler de o öğrencileri uyarıyorlar. Çünkü son günü özellikle de dinlenerek ve sağlıklı beslenerek geçinmek ders çalışmaktan çok daha önemli diyorlar.
9: Yani öncelikle senenin başından beri de çok fazla soru çözdük. Çok çabaladık. Özellikle denemelerde yaptığımız yanlış sorulara bakarak yani emek verdik bu sene.
10: Kolay bir sınav olacağını düşünüyorum. Zorlanmak istemiyorum.
8: Özellikle de son günde biraz olsun derse ara vermek ve sosyalleşmekte de büyük fayda var. Özellikle de sosyal medya kullanımını tamamıyla bitirmek ve arkadaş ortamında biraz olsun vakit geçirmek de yine verimi artıracak seçenekler arasında.
11: Biraz heyecanlı hissediyorum ama yapabileceğimi düşünüyorum. Fen lisesi olursa çok iyi olur.
8: Yani istediğim lise için iyi çalıştım diyorsun.
11: Evet, bence gayet iyi çalıştım, kazanırım.
5: Çocuklarımız da beklentiyi minimize etsinler. Yani hedefleri tabii ki yüksek olabilir ama beklenti sıfır olmalı. Çünkü yorucu olan veya hayal kırıklıkları oluşturacak olan temel şey beklentilerdir. Onun için beklentiden ziyade bugüne kadar çocuklarımızın yapmış olduğu çalışmaları nazara vermeleri, onlara teşekkür etmeleri ve sınav sürecinde yapmış olduğu o çalışmaların gerçekten önemli üzerinde durmaları, sonuçla ilgili şu an konuşmaları çok doğru değildir.
12: Başaracağımı düşünüyorum stres yapmazsam.
8: Çok mu heyecanlısın?
12: Evet, elinde olmadan yapabiliyorsun sınav yaklaştıkça.
7: Kısacası rutini bozmayın uyarısı yapıyor uzmanlar. Öğrenci üzerinde baskı kurmamak da stresi azaltmak için önemli.
8: Tabii sınav anında en büyük görev öğrencilerin, ancak öncesinde velilere de büyük görevler düşüyor. Öğrenciyi kıyasa sokmamak ve bir yarışa giriyormuş hissi vermemek de oldukça önemli. Yani söylenilen sözler de yine öğrencinin performansında büyük rol oynayacak.
5: Bugüne kadar denemelerde yapmış olduğu stratejiyi değiştirmeden normal o rutinde devam etmeleri, artı cevap şıkları mümkün olduğunca değiştirmemeleri, çünkü ilk akla gelen genelde doğru oluyor. Mümkün olduğunca onu değiştirmemeleri. Bununla birlikte zamanı efektif kullanmalı adına da takıldığı sorular varsa o soruları çok fazla takılmadan, hatta kendi içsel konuşmalarına şunu diyebilirler: ben şimdi bu soruyu bırakıyorum, biraz sonra dönünce bu soruyu rahatlıkla cevaplandıracağım mantığıyla turlama tekniğini yapmaları gerekir.
3: Evde çalışmak mı yoksa ofiste çalışmak mı? Özellikle koronavirüs sürecinde bu salgınla birlikte başlamıştı uzaktan çalışma sistemi. Şimdi hala bazı iş kollarında, bazı şirketlerde uygulanmaya devam ediyor. Şimdi evde çalışanlar evden mutlu değil, ofiste çalışanlar keşke evde çalışsam diyor. Ama genel durum ne? İzleyelim.
13: Sizce evden çalışmak mı yoksa iş yerine gidip çalışmak mı daha zordur?
14: Evden çalışmanın daha zor olduğunu düşünüyorum.
13: Evden mi çalışmak isterdiniz?
15: Kesinlikle. Çok isterim.
16: Kimi güne trafikte, kimi ise bilgisayarını evde açarak başlıyor. Çalışma hayatının yükü her iki tarafta da farklı şekillerde hissediliyor.
17: Ya evden çalışmak tabii daha keyiflidir ama öğretmenlik için konuşacak olursak öğrenciyle birebir çalışmak tabii ki çok daha verimli olacaktır.
16: Uzaktan çalışma ve ofise dönüş tartışmaları sürerken çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de hangi çalışma modelinin daha yorucu olduğu.
18: Koltuğa oturdum, ayaklarımı topladım, tabletimi ise kucağıma aldım. Evimde dilediğim gibi rahat rahat çalışıyorum. Kulağa ilk başta güzel geliyor. Ancak gerçekte evde çalışmak bu kadar konforlu mu?
19: Çıkmak daha iyi evden. Kadınların ev işleri daha fazla oluyor, ev yükü.
20: Elbette evde çalışmanın da bir takım konforu ve dezavantajlarını da yaşadım. Ben de pek çok çalışan iş insanı gibi anneyim. Dolayısıyla çocuklarımı zaman ayıramamak, evdeyken onlarla ilgilenememek gibi bazı kaosları, bazı gelgitleri elbette ben de yaşadım. Ama sonra şuna karar verdim. Ben ofise çıkıyor, ofise gidiyor olsaydım zaten Çocuklarımla o saatlerde ilgilenemeyecektim.
18: Bir de geleneksel yöntem var tabii. Sabah trafiği, kalabalık ofis ortamları ve uzun mesailer. Ancak tüm bunlara rağmen iş yerine gidip çalışmaktan keyif alanlar da var.
0: Yani bu bence değişik.

0: Değişkenlik gösteriyor evin içindeki durumlara göre. Çünkü ben çalışan arkadaşlarımı da görüyorum. Kimisi için çok güzel, çok rahat çocuklu olanlar için. Kimisi için de ofise gideyim, birazcık kafamı dinleyeyim, biraz rahat edeyim vesaire falan diyenler de var.
1: Bana göre sahada canlı olmak daha iyi. Ayağımı bastığı her yerde hareketli olmak lazımdır. Nerede hareket orada bereket. Eski bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz harekete göre davranıyoruz. Bence canlı ve hareketli olmak lazım.
2: İster home office, ister ofis içinde çalışsın. Mesele hibrit çalışmak, ofiste çalışmak veya evde çalışmak değil. Gerçek anlamda verimli, nitelikli iş gücünü ortaya koyabilmek.
3: Aslında fiziksel açıdan bakıldığında ofisten çalışma daha yorucu bulunuyor. Özellikle büyük şehirlerde çalışanlar günün önemli bir bölümünü trafikte geçiriyor. Erken kalkma, ulaşım stresi ve uzun yolculuklar gün sonunda yorgunluğu arttırıyor.
2: Gelecek bana kalırsa hibrit çalışma modelinde yatacak. Yani tamamen teknoloji üzerine, dijitalleşme üzerine yürütülen bir işin evden yürütülebilmesi, gerektiğinde de hem sosyalleşebilmek, hem kurum kültürü yaratabilmek, hem de bir bütünün parçası olduğunu hissedebilmek adına ofislerde hiçbir zaman yok edilmeyeceğini düşünüyorum.
4: Ya iş yerine gitmek çok daha zor. İstanbul gibi bir yerde şimdi trafik sorunu her zaman oluyor. Sabahleyin 8.30'da iş başı yapacaksak belki 7'de, belki 7.30'da evden çıkıyoruz. Akşamleyin de 5'te veyahut da 6'da mesai bitimi olduktan sonra 8'i buluyor veyahut da 7'yi buluyor mesafesine göre.
5: Van'da bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları kaldırıma düştü. Çevrede büyük bir paniğin yaşandığı o anlarda mucize eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.
6: Binadan beton parçaları düştü, kaldırımdakiler saniyelerle kurtuldu. Olay Van'da yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın dış cephesinden kopan büyük beton parçaları kaldırıma hızla düştü. Olay esnasında kaldırımdaki vatandaşlar beton parçalarının üzerlerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mucize eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın dış cephesinde tehlike oluşturacak kısımlara müdahale etti. Bina sakinlerinin girişimleriyle gerekli güvenlik önlemi alınarak bakım onarım çalışması başlatıldı.
5: 90'lı yılların tanınan dans gruplarından biri Mezleke'nin üyesi Aynur Kambur cinayetinde tam 10 yıl sonra düğüm çözüldü. 2016 yılında evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan ünlü dansçının katili, savcılığın derinleştirdiği soruşturmayla yakalandı. Gözaltına alınan akrabası Bülent Gündüz cinayeti itiraf etti.
7: Yıllar sonra dosya raftan indi. İtiraf geldi. Mezdeke dans grubunun üyesi Aynur Kambur'un öldürüldüğü evde keşif çalışması yapıldı. Cinayet tam 10 yıl sonra yeniden Türkiye'nin gündeminde. Grup üyesi Aynur Kambur 24 Mart 2016'da İstanbul Şişli'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olay yerinde bulunan boş kovanlar yıllarca hiçbir silahla eşleşmedi. Dosya rafa kalkmak üzereyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu devreye girdi.
8: Bundan tam 10 sene önce kamuoyunda Mezleke cinayeti olarak kayıtlara geçen Aynur Kambur cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayeti itiraf ettiği ortaya çıkan Bülent Gündüz ise savcı vekili eşliğinde olay yerinde keşif gerçekleştirdi.
7: Teknik ve fiziki takibin ardından polis düğmeye bastı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
8: Cinayet itirafı ise tam 10 sene sonra geldi fakat ardındansa soru işaretleri getirdi. Cinayeti itiraf eden şüpheli ailemize yakıştıramadım, bundan kaynaklı öldürdüm dedi. Fakat cinayet 2016 yılında işlenmişti. Aynur Kambur'un popüler olduğu zamanlarsa 1990'lı yıllardı. Peki cinayet neden bu kadar geç işlendi ve neden sonrasında işlenme gereği duyuldu?
7: Cinayet sebebi olarak örf ve adetleri öne sürdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yer gösterme işlemi yapıldı. Katil zanlısı Bülent Gündüz, Aynur Kambur'u 10 yıl önce nasıl ve nerede vurduğunu polislere tek tek anlattı. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

0: Havalar güzel. Hafta sonları pek çok kişi piknik yerlerine akın ediyor, piknik yapıyor. Fakat o piknik meselesinde bir sıkıntı var. Yaptıktan sonra o çöplerin orada bırakılması. Pek çok yerde bu ciddi bir şikayet konusu. Şimdi sırada böyle bir haber var. Ama işte böyle olmasın diye sonu bir önlem. Ama bakın nasıl bir önlem.
1: Burası Eyüp Sultan Pirinci Mahallesi. Bir yanda yeşillik, diğer yanda İstanbul'un önemli su havzalarından biri. Ama hafta sonları geride kalan manzara çoğu zaman doğa değil, çöp oluyor. Yemek kapları, plastik şişeler, poşetler. Piknik bittiğinde geriye kalan atıklar bu yılda mahalle sakinlerini ve muhtarlığı isyan ettirdi. Mahalle muhtarı Ali Yazıcı'nın çözümü ise alışılmışın dışında oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda bölgeye araç girişini engellemek için hendek kazdırıldı.
2: Bak ormana yakın, orman hemen dibinde. Burada bir yangın çıktığı zaman bunun önlemini kim alacak? Ondan dolayı burayı açtık ve bir nebze olsun. Araba girişlerini kapattık ama vatandaş girip yine piknik yapıyor. Zaten bu saatten sonra da devletimizin koyduğu ayın 8'inden bu yanı yasak koydu. Ormanlara girişleri piknik bölgeleri haricinde girişleri yasak etti.
1: Üstelik bu kez açılan hendekler daha büyük. Çünkü muhtara göre geçen yıl alınan önlem kısmen işe yarasa da bu yıl gelenlerin sayısı arttı, geride bırakılan çöpler de. Mahalle sakinleri her hafta sonu aynı görüntülerle karşılaşınca jandarma ve ilgili kurumlarla görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından havza koruma alanına araç girişinin tamamen engellenmesi kararlaştırıldı. Muhtar Ali Yazıcı, bölgenin sık sık piknik alanı sanıldığını ancak gerçeğin farklı olduğunu söylüyor. Çünkü burası Ali Bey Barajı'nın havza koruma sahası. Yani bırakın mangal yakmayı, piknik yapmayı, kurallar gereği insanların bu alanı kullanması bile yasak.
2: Jandarmayla, belediyeyle görüştüm. Onların öncülüğünde geldik ki bu sene dedim burayı kapatalım, burayı daha girişi yasaklayalım.
1: Yetkililerse özellikle yaz aylarında artan yangın riskine dikkati çekiyor. Bir kıvılcımın bile büyük tehlikeye yol açabileceğini hatırlatan ekipler vatandaşlardan yalnızca izin verilen piknik alanlarını kullanmalarını istiyor. Şimdilik hendekler görev başında. Mahalle sakinleri ise bu kez doğanın değil çöplerin geri çekilmesini bekliyor.
0: İstanbul Esenler'de bir banka ATM'sinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. İddiaya göre bir şüpheli ATM'nin kasasını zorlayarak açtı ve yaklaşık 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
3: ATM kasasını zorladı, yüz binlerce lirayla kaçtı. Olay Turgut Reis Mahallesi Ali Karahan Caddesi üzerinde bulunan bir banka ATM'sinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, ATM'nin kasasının bulunduğu bölümü zorlayarak açtı. Daha sonra kasadaki paraları tek tek alan şüpheli, paraları çantasına koyarak olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 500 bin liranın çalındığının bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla Sultan Gazi'de yakalanan 31 yaşındaki şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda toplam 32.500 lira ele geçirildi. Şüphelinin daha önce 7 ayrı suç kaydının bulunduğu da belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme var. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Galatasaray eski başkan vekili Erden Timur tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında yeni bir karar çıktı. Soruşturma kapsamında geçen yılın son günlerinde iş insanı Erden Timur gözaltına alınmıştı. Eski Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyayı inceleyen İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Timur'un tahliyesine karar verdi ancak mahkeme iş insanı hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı. Tahliye edilen Erden Timur'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Eski yönetici belirlenen günlerde karakola giderek imza verecek. Soruşturma kapsamında daha önce Timur'un şirketlerine de kayyum atanmıştı.

0: most successful World Cup they've ever had.
1: Şimdiye kadarki en başarılı Dünya Kupası. Daha önce hiç bu kadar çok bilet satmamışlardı.
0: So quickly. It's amazing because you don't think of soccer. We use the word.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu. ABD'deki stadyumlarda hazırlıklar bitti. Meksika-Güney Afrika açılış karşılaşmasıyla başlayacak olan yarış heyecanla bekleniyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı. Türkiye'de de heyecan büyük.
3: Bizim çocuklar yeni bir dalga, taraftar burada sabaha kadar. Yeah. Ay yıldız gelse alayınıza fazlayız.
2: Dünya Kupası başlangıcı öncesinde milli yıldızlarımız da basına konuştu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Arizona'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: Tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur.
5: Herkes önemli bir takımda. Hocanın yani nasıl bir kadro veya nasıl bir 11'e çıkarsa çıksın herkes onun arkasında, tercihlerin arkasında.
2: Ay yıldızlı oyuncular motivasyonlarını dile getirdi. Türkiye'nin hayalinin gerçekleştiğini söyleyen futbolcular galibiyetle döneceklerini belirtti.
4: 24 yıl sonra tabii ki biz abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi.
5: Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz.
2: Öte yandan bu sefer Dünya Kupası'na siyasi gerilimler hiç olmadığı kadar gölge düşürdü. İranlılar savaşın gölgesinde müsabakaları bekliyor. ABD'nin engeli nedeniyle Somali'ye geri gönderilen hakem Omar Artansa ülkesinde adeta kahraman gibi karşılandı. Omar Artan, Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmut tarafından da kabul edildi. FIFA Başkanı Infantino, ev sahibi ülkelerin vize uygulamalarına müdahale edemeyeceklerini söylüyor.
6: The World Cup is a unique event, an event that takes place every four years.
7: Alınan kararlara saygı duymanız gerekiyor ve sakin olun derken sakin olup hiçbir şey yapmamayı kastetmiyorum. Arka planda çalıştığımıza, anlamaya çalıştığımıza güvenmenizi kastediyorum.
6: For Mexico.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yine NBA finalleri gerilimi vardı. New York Knicks ve San Antonio Spurs taraftarları hem birbirleriyle hem polisle çatıştı.
2: NBA finalleri sokaklarda huzuru kaçırdı. ABD'nin New York kentinde gece yine gergin geçti. Final serisinin dördüncü maçında San Antonio Spurs ve New York Knicks yine karşılaştı. Madison Square Garden'daki maçı bu kez bir sayı farkla New York ekibi kazandı. Stadyum dışında maç izleme etkinliği organize edilmişti ancak iptal edildi. İki takımın taraftarları maçı stadyum yakınlarındaki farklı mekanlarda izledi. Ardından sokaklara çıkan taraftarlar arasında arbede yaşandı. Taraftarlar hem birbirlerine saldırdı hem polis araçlarına zarar verdi. Güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. Durumu kontrol altına almakta hayli zorlandılar. Olaylar sırasında gözaltına alınanlar oldu. New York'ta iki gün önce de benzer olaylar yaşanmıştı.
8: Japonya'daki hayvanat bahçesinde bir goril dişisiyle tartıştı. Barınaktan çıkarılan goril tartışmanın hemen ardından derin düşüncelere kapıldı. Gorilin o anları sosyal medyada hızla yayıldı.
2: Dişi gorille tartıştı, düşüncelere daldı. Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan goril Kiyomasa'nın yalnız başına kaldığı o anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kiyomasa, Higashiyama Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşıyor. 13 yaşındaki goril, dişi gorille hummalı bir tartışma yaşadı. Ardından barınağından çıkarıldı. Yalnız kalan goril derin düşüncelere daldı. Elini çenesine dayadı, uzaklara baktı. Gorilin o anları sosyal medyada viral oldu.

Bu görüntülerle akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan temsil heyeti başlayacak. Yağmur Yıldız ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Dijital yetim kavramının tohumları aslında pandemi dönemiyle birlikte atıldı. Pandemi döneminde evlerimize kapanmış olmamız bütün teknolojik uygulamaların tamamının neredeyse yalnızlığımızı giderme üzerine kurulu olması üzerine tasarlandı ve insanlara bu şekilde sunuldu. Aileler çocukların dijital ortamda güvende olduklarını düşünüyorlar. Çünkü onların yan koltuğunda oturarak o cihazları çocukların kullanıyor olması aile için bir güven sağlıyor. Ama bu kesinlikle böyle değil. Nasıl çocuğumuzu bir parkta ya da sokakta tanımadığı biriyle konuşurken gördüğümüzde koşa koşa yanına gidecek hassasiyete sahipsek, aynı hassasiyeti dijital cihazlarda kimlerle iletişim kurduğunu bilmediğimiz insanlarla konuşurlarken de gösteriyor olmamız gerekiyor. Burada ailelerin dijital okur yazarlığı çok önemli. Yine eğitimcilerin ve ailelerin çocuklara gerekli eğitimleri veriyor olması çok önemli. Dijital önlemlerin alınıyor olması çok önemli. Reşit olmayan çocukların telefonlarının kontrol altında tutulması, tablet, bilgisayar, telefon ve oyun konsollarında kimlerle iletişim halindelerse aileler tarafından bunların gözlemleniyor olması çok kıymetli.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayaller.

0: Senin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: ben. Hı. Amerika sık mı?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, tamam.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yer

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: satmak gözünüzden büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
1: Otobit'te. TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: İyi akşamlar. Ben Yağmur Yıldız. Temsiliyetine hoş geldiniz. Bu hafta biraz açılışı erken yapıyoruz. Dolayısıyla da yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Keyifli bir yayın olmasını ve elbette sizlerin de sıkılmadan bize eşlik etmenizi diliyorum. Özellikle CHP'de yaşanan gelişmeleri ilk iki blokta ve ardından bu gece için İran'da aslında sirenlerin, alarmların çaldığını biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump çok sert bir şekilde vuracağız dedi. Hem iç hem dış gelişmeleri süremize el verdiğince konuşacağız. Dolayısıyla konuklarımı takdim edeyim. Hukukçu Cüneyt Altıparmak, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: İzleyicilerimiz sizi hafta sonu görmeye alışkın ama evet, bu sefer temsiliyetine katıldınız. Çok memnun kaldık.
1: Eyvallah, sağ olun.
0: Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yağmur. Nasılsınız? Yayınlar. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Çok teşekkürler. Ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Yağmur. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz. Çok teşekkürler. Aslında uzunca bir süredir biz iç siyaseti konuşuyoruz ama bugün Trump'ın aslında son dakika paylaşımıyla gözler yeniden de bir İran'a çevrildi. Çok sert vuracağız dedi. Bunları da konuşacağız. Dolayısıyla burada olmanız çok kıymetli.
3: Ben
0: çok
3: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Cüneyt Hocam, sizinle başlayalım. İşin bir hukuki boyutu var. Bir elbette partilerle alakalı süreci var. Siyasi kanunlar kısmı, siyasi partiler kanun kısmı var. Dolayısıyla çok kapsamlı bir sürecin içindeyiz. İç tüzük ayrı işletiliyor. Grup toplantısı için salon konusunda bir kavga dövüş. Hatta bir konuğum geçtiğimiz haftalarda demişti ki kim erken uyanıp giderse herhalde grup toplantısını o yapar diye. Baktığımızda Özgür Özel ekibinin çok erken saatlerde 4 saat öncesinde grup toplantısı için meclise gittiğini gördük. Genel tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? İsterseniz öyle başlayalım.
1: Yani tabii şimdi süreç tüm hukukçulara, siyasi partiler hukukunu tekrar okumayı bir şekilde gerekçe kıldı veya okumak zorunda kaldık hepimiz. Okuyunca da aslında eksikleri neler? Şu andaki sorunun neşet ettiği yer, kaynağı ne? Bununla ilgili bir bilgi de oluştu. Herkes de artık bundan sonra siyasi anlamda bir reform gündeme geldiğinde biz Türkiye'de artık şunu görebiliriz net. Türkiye'de ciddi anlamda tartışılmış bir alan var. Bir kere CHP'yi bu anlamda CHP'ye teşekkür etmek lazım. CHP'nin bu durumu sebebiyle herkes bir öğrenci gibi bu siyasi partiler hukukuna, mevzuatına çalıştı.
0: Emsal niteliği diyorsunuz ama diliyoruz ki yani herhangi başka bir parti böyle bir sürece aslında, maruz kalmasın ve örnek teşkil etmesin.
1: Aslında tartışma kaldı aslında. Anavatan Partisi ile ilgili verdiler. Bu arada bir karar, ona benzer bir karar da tekrar gündeme geldi. Şimdi bu aslında Türkiye'de ilk kez olan bir durum değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bunu belki defalarca belirtiyoruz ama niye belirtiyoruz? Sebebi şu, sanki Türkiye'de ilk kez CHP üzerinde bir siyasi parti kongresinin bir adli yargı mekanizması tarafından denetlendiğine ilişkin bir düşünce var. Bu tamamen yanlış. İlk kez bir genel merkez kurultayının mı? Evet. Zaten ilk olan o. O olması sebebiyle ya mesela bu bir ilin ilçe kurulunda olsaydı veya ildeki bir Asya Hukuk Mahkemesi bu konuyla ilgili bir karar verseydi ve oradan bölgesi bunu onasaydı hiçbir sorun olmazdı ve kimse bu konuyu da duymazdı, bilmezdi.
0: Hukuki olarak ilk değil diyebiliriz ama tabii, yaşanan tabii gelişmelere baktığımızda siyasi parti, tabii, siyasi çift başlılık ve yarışın bu kadar rekabetin bu kadar...
1: Aslında buna benzer şeyler oldu. Biz kolay unutuyoruz. İyi Parti MHP'den ayrılırken buna benzer bir sancı yaşadı. Saadet Partisi'nde olaya bir ağabeyin nezaret etmesiyle süreç çözüldü. Bunlar oldu, buna benzer şeyler oldu da... bu kadar köpürten olmadı. Yani CHP bu olayı öyle bir egzajere etti ki biz artık ya tüm mesele herhalde bu diye düşünmeye başladık. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. İkincisi böyle ilginç yorumlar yapılıyor. Mesela bunu özellikle bir grup hukuk akademisyeninde şöyle bir misyon üstlendiğini görüyoruz. Bu da üzücü. CHP'ye bir an önce bizim bir kongre yaptırmamız lazım. Olağan veya olağanüstü fark etmez. Bütün yorum sistematiğini bunun üzerinden kuruyorlar ve buna göre yorum yapıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Şimdi CHP'nin genel kongre yapması veya olağan kongreye gitmesi bir yasal zorunluluk mudur? Evet, ben de söylüyorum bunu. Yasal bir zorunluluk. Sebebi ne? Çünkü mahkeme olağan genel kurulu iptal etti. Mahkemenin iptal ettiği bir şeyi evvel emirde ikmal etmek herkesin ödevidir. Yani ortada hukuka aykırılığı tespit edilmiş bir şeyi, bir durumu ortadan kaldırmak herkesin görevidir. Ama bunu kaldırırken bağlı olduğunuz bir durum var. O da ne? Mahkeme kararının bizatihi kendisi. Mahkeme kararında tespit edilen hukuka aykırılıkları ortadan kaldırmadan sizin tekrar bir olağan veya olağanüstü genel kurul yapmanız tekrar mahkemenin bu sefer benim önceki hukuk aykırılıklarla ilgili durum izale edilmemiştir, ortadan kaldırılmamıştır. Dolayısıyla ben tekrar mutlak mutlak karar vereceğim demesi gibi bir sonuca tekabül edebilir. Şöyle özetleyeyim.
0: Yeniden geçersiz sayılır.
1: Şu anda mesela bugün parti meclisi, tabii bugün parti meclisinden bir grup istifa etti. Diyelim ki kongreye gidildi, olağanüstü kongreye gidildi. Bu kongrede kimler oy kullanacak? 38. Genel Kurul'un ifsad edilmesine sebebiyet veren irade fesadının unsurları olan delegeler kullanmış olacak. O zaman mahkeme birisi gidip başvurduğunda bir CHP'li, ya bu zaten ifsad edenler sebebiyle 38'i iptal ettiler. Şimdi bu olağanüstü genel kurulda da aynı isimler oy kullandı. Dolayısıyla bu da otomatikmen ifsattır. Çünkü mahkeme kurduğu kararda 38'den sonra yapılan 39 olağanı ve aradaki olağanüstü kongreleri de iptal ettiğini söylüyor. Ne demek bu? 38'de seçenlerin aslında 38'den sonraki durumlarla ilgili disiplin anlamında bir soruşturma yapılmadan meselenin çözülmesi mümkün değil. Şimdi ne oldu? Tedbir kararı çıktı ortaya. Özgür Özel o gece kararı temiz ettik, harcını da yatırdık demeseydi biz bugün bunları konuşmuyorduk mesela. Karar kesinleşmişti, bitmişti. Ve karar kesinleştiği için de biz kesin karardır. Bundan sonra bugün mesela parti meclisinden istifalar var. Parti meclisinden istifaların günün sonunda neyin uygulanması gerekir derdik belki. Tüzüğün uygulanması. Yine bir antiparantez şunu belirteyim. Şimdi mesela arınma diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma demesinin iki boyutu var. Birinci boyutu siyaset ve taktik manevrası. Yani siyaseten bunu gündeme getiriyor. İşte İmamoğlu'nu gündeme getiriyor. Bir takım yolsuzluk operasyonlarını yaptığı konuşmada, cumartesi günü ilk partiye gittiği yaptığı konuşmada FETÖ vurgusu yaptı. Bunları gündeme getiriyor. Bu siyasi taktik manevrası. Bir de hukuki gereklilik var. O da biraz önce anlattığım durum. Yani arınmanın bir hukuki karşılığı var. Hakkında ceza soruşturması açılmış. Hakkında işte oy pusulasını veya oyla ilgili görüntüyü çekip göndermiş, WhatsApp yazışmasında ismi geçmiş veya bir şekilde para almış kişilerin en azından parti disiplin hukuku açısından bir şekilde incelenmesi, irdelenmesi gerekiyor. Bunlar ibra edilebilir. Mesela der ki yok biz bunu disiplin suçu olarak görmedik diyebilir.
0: Ki tersini de söyledi. Bu işlere bulaşmamış belediyelerimizi de destekleyeceğiz dedi.
1: Veya disiplin soruşturması sonucunda bu kişinin biz disiplin kurulunda şöyle bir karar aldığını görürüz. Bu kişinin yaptığı eylem parti suçudur ve ihracına der. Şimdi ihraç sistemi başlayacak. Yani özetle şunu söylemek gerekiyor. Bir arınma, bir hukuki gereklilik aynı zamanda. Bu olmadan yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurulların tamamının yine buna benzer bir mutlak butlanla karşı karşıya kalması ihtimali yüksek. İkincisi de ortada tedbir kararı varken ne olağan ne olağanüstü genel kuruluna gidilmesi, hatta bir adım daha ileri gideyim, bir üyenin kesin olarak ihraç edilmesi. Yani bugün mesela ihraç talepli olarak disipline sevk edildiği için sevk edilen bir takım üyeler var. Bunlar ihraç edilmiş değil. İhraç istemli disipline sevk, tedbirli sevk dediğimiz şey. Tedbirli sevk edildiği için onlarla ilgili bir hukuki durum, kesinleşmiş bir hukuki durum oluşturulmuyor. Ama disiplin kurulu da, yüksek disiplin kurulu da geçici olarak geldiği için şu anda tedbir kapsamında kesin olarak bir üyeyi üyelikten uzaklaştıramaz. Onun da bu süreci, tedbir sürecini beklemesi gerektiği kanaatindeyim.

0: Değil.
1: Yani tıpkı kongrenin geçersiz olma
0: Aynen
1: ihtimali olacağı
0: gibi
1: gibi
0: ihracın da kesin sonuç doğurup onu tamamen hak ve hürriyetlerinden daha ileriye gidelim. Mesela karar bozuldu. Bu disipline sevkler bunlar da ayrı bir tartışma ve tazminat konusuna dönüşebilir. Yani öyle bir durum ki matruşka gibi açtıkça içinden yeni bir hukuki marazanın, farklı bir yorumun ortaya çıktığı bir durum.
1: O zaman bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu aslında faaliyetlerde bulunuyor ama bir yandan da elinin kolunun bağlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani bir yol
0: Tabii.
1: haritası koydu, adım adım ilerliyor, MK toplantısıyla bazı kararlar alınıyor ama o kararları hayata geçirmek konusunda da aslında eli kolu hukuken bağlı mı?
0: Tabii yani kesin bir biçimde bir genel başı şu anda Kılıçdaroğlu parti meclisi ve yüksek disiplin kurulumuş gibi. Yani idareten partinin bir takım iş ve işlemleri yürüsün diye, partinin bu süreçte herhangi bir zarar görmesin diye işlemler yapabilir. Ama bunu kesin olarak yani parti meclisinin veya işte kongrede başkanın, genel başkanın değişmesini sağlayabilmesi için önceki kararın kesinleşmiş olması lazım. Kesinleşmeden, o karar kesinleşmeden bu tip bir biçimde mahkemenin verdiği tedbiri ortadan kaldırabilecek. Yani şu anda mesela kongre deniliyor. O kongrede bir değişim oldu. Tedbir kararı neydi? Kılıçdaroğlu ve ekibinin geri dönmesi. Tedbir kararı otomatikman kalkmış oluyor mu? Bir mahkeme kararı da yok ortada. Ya anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Biraz konu karışık tabii biz.
1: Evet, evet.
0: Biz anlıyoruz da anlatırken belki sorun.
1: Peki Kılıçdaroğlu cephesi Mış gibi olduğu için Özgür Özel cephesinin bu direnişini sürdürmesine de zemin hazırlıyor mu?
0: Yok, bu şöyle bir durum. Direnişin ayrı bir bağlamı var. Mesela
1: yani hukuken karar alma konusunda eli kolu bağlı olduğu için mi Özgür Özel hala bugün gücünü
0: hukuken tedbir alabilir. Kılıçdaroğlu hukuken tedbirler alabilir ama bunu nihai sonuca bağlayamaz. Nihai sonuca bağlayacak bir işlem yapamaz. Kongre bunun bir örneği. Kongreye gitmek bunun bir örneği. Bir üyeyi tamamen yani kesin olarak ihraç etmek, kesin bunu disiplin soruşturması olarak bunu sonuca bağlamak bunun bir örneği. Bunun gibi işlemler yapamaz ama onun dışında tedbir mahiyeti kapsamında partinin genel idari işleyişi anlamında işlemler yapabilir. Hatta şöyle yani mesela grup toplantısında konuşma meselesi çok gündeme geldi ama ben o gündemin de çok suni olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi bizim burada tartışmamız gereken konu şudur. Bu partiyi kim yönetiyor? Bu partinin grup toplantısında kimin konuştuğunun hiçbir önemi yok ki. Yani beni de çağırıp beni de konuşturabilirler.
1: Kim
0: grup
1: yönetiyor peki?
0: Şu anda Kılıçdaroğlu yönetiyor. Tedbir kapsamı anlamında Kılıçdaroğlu yönetiyor. Karar kesinleşince Kılıçdaroğlu yönetmeye devam edecek. Tedbirle yönetme marjıyla karar kesinleşince yönetme marjı arasında fark var.
1: Peki, hukukçuyu bulunca sorular da bitmiyor tabii değil mi?
2: Karmaşık hukuki süreçler var, tezatlar var. Anlamaya çalışıyoruz tabii ki.
1: Fadime Hanım, MYK toplantısı yapmaya başladı ve artık baktığımızda Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimleri gördük. Kimler? Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Aylin Nazlıkaya gibi isimler. Öncelikle bugün açıklanan bu isimler bize neyi çağrıştırıyor? İsimler üzerinden biraz ilerleyelim ister misiniz?
2: Dün MYK'yı topladı. Bugün parti meclisi toplandı. Dün MYK'da 9 milletvekilinin ihracı ile ilgili bir karar çıkmıştı. Bugün de bir karşı hamle olarak sabah erken saatlerde Özgür Özel'e yakın isimler 27 kişi önce 28 denmişti ama bir kişinin istifa etmediği anlaşıldı. 27 kişinin istifa ettiği anlaşıldı ama PM yani parti meclisi AK Parti'de onun karşılığı Merkez Karar Yürütme Kurulu daha geniş olan yapı. Onun içinden bir Merkez Yürütme Kurulu çıkıyor. Bu şu yani özellikle ihraç istemiyle dün MYK'dan karar alınan disipline sevk edilen bu 9 isimin kim olduklarına bakınca aslında isimlerinin özellikle dava dosyalarında bazı olaylarla bağlantılı olarak geçen isimler olduğunu yani o soruşturma dosyalarında dava dosyalarında geçen isimler olduğunu
1: yani kişisel bir hırsla Kılıçdaroğlu tarafından verilen bir karar değil eldeki bulgularla
2: evet,
1: değil
2: çünkü mi? Arınmaktan bahsediyor aklanıp gelin diyor burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani duygusal tepkisel davranmadığını daha akli davrandığını daha mantıklı ve hatta daha adil davranmaya çalıştığına dair bir intiba ediniyoruz. Bunu da nereden ediniyoruz? Daha sakin davranıyor. İşte bu mutlak mutlan kararı çıktığı andan itibaren geçen hafta da biz bunu konuştuk. Önceki hafta da galiba çıkmıştı konuştuk. Daha işte hani bir dönem ona bir seçim döneminde bir slogan yakıştırılmıştı. Sakin.

0: sakin güç diye. Hı hı. Bu dönem onu hani hem gücünü ortaya koyan ama bunu sükunetle ortaya koyan bir tavır sergilediğini teslim etmek gerekiyor.
1: Çünkü Kemal mesela grup toplantısı yapacağı ilan edildi ama Özgür Özel ve ekibi salonu doldurduğu için oraya gidip çatışmak yerine genel merkeze gitmeyi tercih
0: etti. Bunların hepsi yani daha devlet adamlığına dair işaretler olarak hani not etmek lazım.
1: CHP seçmeni de buna pozitif bakıyor mudur?
0: Yani şu anda baktığını söyleyemem. Çünkü CHP tabanının ve teşkilatlarının ağırlıklı kısmından ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler, onların hani duygu yüklediği, üflediği isimler biraz. O yüzden bir tepkinin tabanda ve teşkilatta hala ayakta olduğunu da hani söylemek lazım. Ama Kılıçdaroğlu bu gibi konularda daha önce Muharrem İnce ile yine kurultaydaki rekabet, Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecindeki rekabet de dahil olmak üzere daha önce Süheyl Batum'la benzer bir şey yaşandı. İşte ne bileyim bir Gülayman Güler mesela partiden koptu. O dönem FETÖ ilişkisi dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu ağır eleştirmişti. O bir parti kurdu. Ne bileyim işte pek çok Öztürk Yılmaz ayrıldı, parti kurdu. Yani bunların hepsinin Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP'ye yönelttiği o eleştiriler o dönem fırtınalar. İşte çapları küçüktür, büyüktür ayrı değerlendirilir ama bir küçük çaplı fırtına oluşturuyordu bununla kıyaslanmasa da. Ama her birinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok daha sakin kaldığını ve sürece yayarak o sorunu çürüterek bir manada ortadan kaldırdığını gördük. Şimdi de yine serin kanlı bir şekilde aklı selimle hareket ediyor. Bu onun sorun çözme yöntemi bir tarafıyla. Bir tarafıyla da özellikle İmamoğlu ve Özgür Özel'in bu çok aşırı tepkisel, duygusal, acele çabuk şunu şöyle yapmak zorundayız. Acele İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etmeliyiz. Acele kurultaya gitmeliyiz. Acele çabuk çabuk, çok çabuk kurultay gibi bir ittirmesine karşı onun sakin duruşu.
2: Bir an önce kararı temiz etmeliyiz.
0: Gibi.
2: Şimdi eline yana dolaşıyor.
0: Şu an evet mütemadiyen yani hem hatalar yapıyorlar hem parti yönetmeye ve devlet yönetmeye dair kendi iddiaların altını bir teviye uyuyorlar. Yani orada çok ciddi bir kendilerine ilişkin negatif bir algıyı da pekiştiriyorlar. Hani sıcak konumuza geldiğimizde şu Yağmur. Hı hı. Zaten bu beklenen bir şeydi aslında. Yani mutlak mutlak karar çıkmadan dava hep tartışılırken biz İmamoğlu ve Özgür Özel tarafının mutlak mutlak kararını beklediğini, olası bir karar çıkar çıkmaz bir parti kurmak üzere hazırlık yaptığını, işte bina tuttuğunu, hı hı, isim hakkını aldığını vesaire duyuyorduk, biliyorduk. Böyle bir hazırlık vardı ama
1: buna ilişkin de aslında sonradan partinin kapatılmasına tedbiren öyle bir durum
0: kılıf
1: olmadığı
0: oldu.
1: İçin.
0: Yani onun kılıf aslında. Onların hep kılıf olduğunu sonraki süreçlerde anlıyoruz. Çünkü bir şeyi söyledikleri zaman bir siyasi partinin bunu izah etmesi, ikna edebilmesi gerekir. Hı hı. Hem hukuki hem siyasi argümanlarıyla. Bunu yapmadıklarını görüyoruz. Yani hep bir yüzeysel bir şeyi ortaya atıp kaçıp orada bir dalgalanma oluyor. Sonra bir taş daha atılıyor. Bir dalgalanma daha oluyor ama hani buradan bir büyük dalga şey çıkmıyor. Sonuç çıkmıyor. Yani köpük çıksa da sonuç çıkmıyor. Öyle bir şey görüyorduk. Şimdi de artık adım adım özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte grup toplantısı yapacağına dair karar vermesi, MYK'yı toplaması, parti meclisini toplaması, kararlar alması, yüksek disiplin kurulunu toplaması, yani makamı tanınan yetkileri kullanarak parti yönetimini adım adım ele geçirmesi, rayından çıkan CHP'yi rayına oturtmaya çalışması bize şunu gösteriyor ki artık İmamoğlu ve Özgür Özel bu trende kalamazlar. Hani bu lokomotif oradan kopacak. Hı hı. Hani o çok net olarak görünüyor. Zaten son adımlar işte Kılıçdaroğlu'nun grupta toplanacağı bilgisi üzerine Özgür Özel'in Manisa'ya gitmekten vazgeçip kürsüye çıkması. Kürsüye çıkınca da ben bir zafer kazanmadım diye ilan etmesi. Ama bunları söylerken neredeyse ağlayacak bir tonlamayla bunları izah etmesi. Ve bir somut gerekçe ortaya koyamaması neden yani hani sen partinin genel başkanını CHP'nin genel başkanını ve üstelik bir önceki genel başkanı seni grup başkanı yapıyorsun.

0: yapan, senin elini sıkıp partiyi sana teslim eden kurultayda genel başkanına bunca hakaretten sonra bir de böyle bir kürsüye çıkartmama gibi bir oyun içine giriyorsun. Bunlara rağmen Kılıçdaroğlu genel merkezde topladı. Sorun değil dedi. Birleşme günü dedi. Önemli olan bu fotoğrafı vermeyelim. Herkesi baba ocağına çağırıyorum dedi. Mesajlarını daha güçlü verdi. Ama şundan vazgeçmedi. Arınmak zorundayız. Bunu çok net söyledi. Haram yiyeni, partiyi, pavyon köşelerinde pazarlık konusu yapanı affetmem dedi. Ve zaten parti meclisinden de MYK'dan da dün o ilk ihraç şeyleri çıktı. Şu anda daha tutarlı davranan, kararlı, uzun erimli olacağına dair işaret veren taraf Kılıçdaroğlu. Yenilgiyi kabul etmiş olan ve ayrılmak için kendisine bir tür direniş hikayesi. Bunun adını da koymak lazım. Bu bir kopuş stratejisi. Ve koparken de kendini nasıl adlandıracak? İşte iktidar bana vurdu. Oysa ben CHP iktidara yürütüyordum. İktidar bana vurdu. Düzmece şeylerle mahkemelerde bizi hırpaladı. Sonra işte mutlak mutlanla bu 13 seçim kaybetmiş adamı tekrar partiye getirdi. Ama direndik, gördünüz. Otobüslerde az bağırmadım, yağmurda yürüdüm, ağladım, Toma'ya çıktım. Hatta o arada o milletvekilinin adı neydi? Mahmut Tanal hortumla herkesi ıslattı. Hatta bir arkadaşımız merdivenlere sabun, sıvı sabun döktü ki polis düşsün istedi.
1: Polise
0: gördünüz, direndik. Bu büyük bir hikayedir. Durup dururken kopmadık. Ey CHP tabanı bize gelin diyebilmek için bir hikaye ambalajlaması gerekiyordu. Şu anda bütün bu resimler, bu trajik hikayeler biraz bunun göstergeleri. Hani öte taraftan da tabii ki parti isimleri, kimlerin katılacağı, yeni kurulacak partinin ekonomik açıdan kim tarafından nasıl finanse edileceği, ama en başta ideolojik olarak kendini nereye konumlandıracağı bence her şey bir tarafa en kritik soru bu. Ve şu anda ben asıl kopanların asıl araması gereken cevabın bu olduğunu düşünüyorum. Yani CHP gibi bir Atatürkçü, milliyetçi, laikçi bir parti mi olacak? Eğer olacaksa kendini CHP'den nerede ayrıştıracak? Partiyi bizden aldılar, biz de kurduk mu diyecek? Yoksa ki bu değil, daha merkez sağ, dört eğilimi içeren, sağın biraz solu gibi bir parti tasarladıklarına ilişkin daha fazla veri var. İmamoğlu'nun bunu istediği söyleniyor.
1: Özgür Özel yeni bir partiyle yoluna devam edecek. Bu kesin mi Fadime Hanım?
0: Şu anda öyle görünüyor. Çünkü hani bu hukuki süreçten bir sonuç almaları mümkün değil. Çünkü işte temize ilk acele, çok acil temize götürdükleri için düşünmeden o temize götürme süreci nereden baksanız hani daha Yargıtay'dan Yargıtay mıydı hocam?
2: Yargıtay'dan.
0: Yargıtay'dan daha dosya numarası alınmamış. Şimdi 20 Temmuz'da adli tatil, 20 Temmuz muydu? Evet. 20 Temmuz'da adli tatil başlayacak. Yani onun görülmesi falan geniş bir zamana yayılacaktır.
2: En az 6.
0: Evet. Dolayısıyla hani bu onların da bir acelesi var biliyorsunuz. Yani çok acil hareket etmek istiyorlar. Çünkü tavsayacak biliyorlar, dağılacak, o büyü bozulacak. O yüzden hani o bir oldu bittiğiyle bir sonuç almak istiyorlar. İşte partilerin kapılarını çaldılar. DSP'ye gittiklerini Önder Aksakal açıkladı. Genç Parti'ye gittiler. İşte bir Ahmet Özal'ın tek parti kapısını çalma ihtimalleri. Dolayısıyla hani bir var olan partiye ele geçirme içeriden.
1: Ya da altılı masa formatı gibi bir oluşum mu?
0: Yok, bir partiye ihtiyaçları var. Eğer hani şimdi İmamoğlu gibi hırslı birinin, Özgür Özel gibi de yağmurda, karda, ayazda hani çaba göstermiş, ter dökmüş, bunun için uğraşmış bir ismin bir masaya ilişmesi düşünülemez. Onlar...
1: Peki Fadime Hanım, şunu soracağım. Ekrem İmamoğlu ile ilerlenilen yolda Ekim Partisi'nin, yani Ekrem ve İmamoğlu isimlerinin
0: gözden düştüğü söyleniyor ismi.
1: O partiye ilişkin yani süreç artık tamamen rafa mı kaldırıldı? Bu olursa yeni parti Ekim değil, bir başka parti mi olacak?
0: Ya şöyle bir şey, Ekim Partisi

0: Partisi de hani uzun zaman Ekim Partisi şeklinde konuşuluyordu ama biraz en başta yine kendi çevrelerinde aslında, yani CHP ya da işte İmamoğlu habitatı diyebileceğimiz alanda dalga konusu oldu Ekim. Yani hem Ekrem İmamoğlu'nun ismine özel marka, hani kol düğmesi de bastırır falan artık hani Ekim falan. Hani böyle bir dalga konusu oldu işte. Ekim devrimine anıştırıyor vesaire vesaire. Bir de tabii kişiye özel parti, hani yani yapraklar bile alkışlıyor, anladık da hani herkes de gidecek mi peşinden, o emin değiliz. Sonra İstiklal Partisi dendi. İstiklal Partisi de gözden düştü. Şimdi işte var olan bir partiyi teşkilatlanmada, çünkü uzun süreçler istiyor. Dolayısıyla hani bir parti olacak ama o bir var olan partiyi ele geçirmek, bir eldiven gibi giymek mi, yoksa bilmiyorum yani yeni bir parti mi kurulacak, o kısmı belli değil. Ama dediğim gibi hani en önemli kısmının ben bu olduğunu düşünüyorum. Anlıyoruz ki yine Özgür Özel vekaleten İmamoğlu'nu temsilen partinin başında bulunacak.
1: Orada bir kopuş söz konusu mu?
0: Yani aralarında
1: Özgür
0: mı?
1: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bir artık kopuş noktası oluşmuş mudur?
0: Ya Özgür Özel'in bir ara hani bundan sıkılarak aslında kendi adaylığına ilişkin açıklamaları olmuştu, hatırlıyorsunuz. Olası Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili. Kendisi ya da bir başka isim, ne cengaverler çıkar gibi hani çoğul kullanarak söylüyordu.
1: Çünkü hani şu anda yaptığı davranışlar ve tavırlarının da aslında kendine has bir liderlik performansı olarak değerlendirilmesi söz konusu.
0: Ya ama öyle olmadığını anlıyoruz. Yani çünkü çok ne diyelim, düzgün aralıklarla Silivri ziyaretleri, oradan gelen mesajlar, İmamoğlu'nun yaptığı bütün açıklamalara paralel, yani biraz açılsa hemen oraya çark eden bir Özgür Özel'i görüyoruz.
1: O zaman hani onun bir vekalet kariyer olarak oraya sürekli bağımlı olacağını mı?
0: Şu anda öyle görünüyor ve Kılıçdaroğlu da hatta genel merkeze yaptığı konuşma da dahil olmak üzere onun bir vesayet altında olduğuna ilişkin, yani Özgür Özel'i eleştirirken, ki Bahçeli de benzer imalarda bulundu. Neredeyse hani herkes bu konuda hemfikir. Özgür Özel hani çok net, çok sadık İmamoğlu'na.
1: Burada tabii sadık mı, mecbur ya da zorunlu mu?
0: Ya her ikisi de olabilir. Çünkü bütün bu işte İBB davası da dahil olmak üzere pek çok davada o işte ifade verenler, bir takım bağlantıların ucu Özgür Özel'e çıkıyor. Hani ispatlanır ispatlanmaz o ayrı konu, ama Özgür Özel kendi bilgisi olmadan bu kadar çok el değiştiren, belli bir amaçla bir yerden bir yere transfer edilen paralardan haberdar olmadan bu kadar nasıl işin içindeydi? Hani bu kısmını bilmiyorum. Hani yaygın görüş, gözlemlediğim kadarıyla Özgür Özel'in mutlaka yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık zırhına ihtiyaç duyduğu yönünde.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Muhammed Bey, Özgür Özel şöyle bir ifade kullandı. Benim suçum Amerika ve İsrail'in bu bölgede planladığı düzene uyum gösterecek bir aktör olmayı reddetmek, dedi. Şimdi uluslararası gelişmeleri okumasına baktığımızda işte en son bu Esad örneği aklımıza geliyor. Hani o Suriye'den gitmek üzere havalanmışken Esad'la görüşülsün çağrısı yapan bir iktidara talip liderlik vasfını ortaya koyan isimden gelen bu açıklama oldukça eleştirilmişti. Şimdi Amerika ve İsrail'in bölgedeki uygulamak istediği bu düzene uyum gösterecek bir aktör olmayı reddettim açıklamasından siz bu süreci nasıl okuyorsunuz?
2: Yani uluslararası ilişkiler bağlamında ele alırsak şöyle bir
1: şey. Tabii siz de iş siyasete yoğun bir şekilde maruz kaldınız.
2: Evet, yok sorun ne? Yani siz iş siyasette kaldığınız sürece, ben de siyasete kaldığım sürece benim için sorun yok. Şimdi şöyle bir, Türkiye'de zaten bir Türkiye'nin iktidarlara neredeyse iktidarlardan bağımsız gelişen bir dış politikası var ve iktidarlar çeşitli alanlarda burada değişim, kısmi değişimler yapabiliyorlar. Mesela bizim bölgesel güç dengesindeki önemimiz her zaman belirgindir. Mesela Orta Doğu'da siz bir güç dengesi oluşturmak isterseniz 4 tane temel aktör var Orta Doğu'da sayabileceğimiz: Türkiye, Mısır, İsrail ve İran'dır. Ve bu

0: Bunlar arasındaki herhangi bir güç dengesinin diğer üçünün lehine kayması otomatikmen bizi rahatsız eder. Biz ne yaparız bu durumda? Bu gücü dengelemeye çalışırız. Mesela biz İsrail'in İran üzerindeki yarattığı etkiyi veya İsrail'in bir şekilde İran'da galip gelmesinden çok mutlu olmayız. Çünkü İsrail'in orantısız bir şekilde genişlemesi bizim Türk dış politikası için handikap oluşturur ve biz bunu bir şekilde dengelemeye çalışırız. Bizim yaptığımız başka bir şey nedir? Biz arabuluculuk mekanizmalarıyla Orta Doğu'da oluşabilecek sorunlara bir şekilde çözüm bulmaya çalışırız ve bu çözüm bulma süreci siyasal partilerden neredeyse bağımsız bir şekilde gelişir. Elbette 2002 sonrası sürecine baktığımızda bizim dış politikada daha aktif bir süreç işlediğimizi, bölge komşularımızla olan ilişkilerimizi daha derinleştirdiğimizi, savunma sanayi üzerinden çok çeşitli alanlar açtığımızı zaten söyleyebiliriz ve bunun dışındaki alanlarda da bir şekilde bölgesel güç pozisyonu zaten tahkim etmiş bir ülkeyiz. Bundan sonraki hedefimiz küresel anlamda bir güç bloğu oluşturmak. Bu Türkiye'deki siyasi parti tartışmalarından bağımsız bir şekilde işleyen bir şey. Elbette ki liderin karizmatik kişiliği bu tarz süreçleri bir şekilde etkiliyor. Ancak işte 1923'ten günümüze gelen bir süreç var ve bu süreç bir şekilde devam ediyor. Önümüzde bir NATO zirvesi var ve önümüzdeki bir NATO zirvesinde gerçekten çok önemli bir NATO zirvesine şu anda ev sahipliği yapacağız. Tam da savaşın eşliğinde. Mesela bu NATO zirvesi olmasa hani ilerleyen saatlerde İran meselesini zaten konuşuruz. Bu NATO zirvesi olmasaydı ben Trump'ın İran'ı daha fazla vuracağını düşünüyordum. Ancak bu NATO zirvesinden kaynaklı bu süreci çok uzatamayacağını düşünüyorum. Çünkü
1: ne sebeple peki?
0: Çünkü hemen şeye düşünün. Türkiye hemen İran'ın yanı başında. Siz burada bir toplantı yaptığınızda bir güvenlik handikapı oluşabilir ve İran doğrudan hani çok Türkiye'yi vuracağını iddia etmiyorum ama burada sonuçta bu çok riskli bir alan ve siz burada NATO zirvesi vurduğunuz bir ülkenin hemen yanı başında NATO zirvesine geldiğinizde otomatikman burada bir sıkıntı oluşabilir. Ve bu bizim çabalarımıza da aslında NATO zirvesine ev sahipliği yapan bir ülke olarak bizim çabalarımıza da zarar verebilir. Dolayısıyla ve Trump'ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la olan ilişkilerine baktığımızda zaten Erdoğan'a yönelik mesela herkes hakkında muhakkak olumsuz söylemlerde veya çeşitli spekülasyonlarda bulunan Trump konu Cumhurbaşkanımız olunca bir şekilde her zaman buna saygı duyduğunu, bu kadar saygı duyduğu bir adamın toprağına geldiğinde veya Cumhurbaşkanı olduğu bir adamın toprağına geldiğinde bir şekilde ona saygı gösterecektir. Ve bir şekilde bu savaşı en azından NATO zirvesi öncesine taşımamaya özen gösterecektir. Bu NATO zirvesi meselesi sadece tek mesele değil. Sonuçta Trump'ın önünde seçimler var. Kasım seçimleri var ve bu Kasım seçimlerinde savaşın uzaması, İran savaşının uzamasının bir şekilde yaratacağı bir enflasyonist baskı var.
1: Ama hala da o seçim sürecine yoğunlaşmış durumda değil bugünkü açıklamasına da bakacak olursa.
0: Yoğunlaşmak durumunda. Yani bunun iki tane seçeneği var. Ya Trump şöyle bir şey gözü.
1: Bu arada burayı bir
0: Tamam.
1: kenarda tutalım. Özgür Özel'in özellikle uluslararası gelişmeleri okuma aşamasını da bir kenara bırakacak olursak, hani dediğiniz gibi Ankara'da çok önemli dünya liderlerinin ağırlanacağı bir toplantıya ev sahipliği yapılırken ana muhalefet partisinin bu sürece ilişkin yaşadığı kaosu nasıl değerlendiririz?
0: Yani bu sonuçta biz bu tarz süreçlere alışkınız ve bu tarz süreçlerden çok bir şey çıkacağını zannetmiyor. Sonuçta yürüyen bir süreç var. Bu yani bir şekilde uluslararası sistemin müdahilliğini gerektiren bir durum yok. Sonuçta bizim bağımsız yargı süreçleri var. Demin Cüneyt Hacım da Fadime Hanım da zaten bu süreçleri özetlediler. Sonuçta bu sadece ilk defa başlarına gelen bir şey değil. Hukuki bir süreç var ve bu hukuki sürecin temel kanalları var. Dünyada nereye giderseniz gidin hukuki süreçleri belli bir aşaması vardır ve bu aşamalar aşağı yukarı 1 yıl, 2 yıl işte neyse bu süre bandında yapılır. Bu CHP'ye veya AK Parti'ye özel bir süreç değildir. Dolayısıyla bu tarz süreçler bizim dış politika bağlamımızı etkilemez. Yani burada dış politika bağlamını etkileyebilecek nasıl bir gelişme olabilir açıkçası ben de bilmiyorum yani ve bunu nasıl dış politika bağlayabiliriz açıkçası buna ilişkin temel bir şeyim yok, öngörüm de yok açıkçası.
1: Peki. Mücbir sebep konusunu sormak istiyorum Cüneyt Hocam. Özellikle bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu aktarayım. Cüneyt Hocam çok özür diliyorum. İran'a saldırıları

0: iptal ettim diyor Trump. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Çünkü ne karar verdiği belli olmayan bir isimden söz ediyoruz. Bugün
1: Türkiye'nin devreye girdiği.
0: Bugün ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik çok sert bir saldırı gerçekleştireceğiz ifadesini kullanmıştı. Ve bu kapsamda ifadelerini de şöyle hatırlatalım. Bu gece İran'ı çok sert şekilde vuracağız dedi ABD Başkanı Donald Trump. Şu dakika itibariyle yaşanan son dakika gelişmesinde ise Donald Trump'ın bu gece İran'ı vurmaktan vazgeçtiği son dakikası var. Buradan mı devam edelim? Buradan devam edelim o zaman. Tabii yaşanan gelişmeler, bölgedeki gelişmeler de Ankara'nın yakından takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürdü. Trump'la çok sık telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini biliyoruz bu son zamanlarda. Neredeyse her hafta bir telefon görüşmesi var. Ki Temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye geleceğini biliyoruz NATO Liderler Zirvesi kapsamında. Türkiye'nin devrede olduğunu açıkladı, notunu iletti sevgili editörüm Ayşe Gülgedik. İran'a saldırıları iptal ettim diyor Trump. Muhammed Hocam, bunu yorumlar mısınız rica etsem?
2: Yani demin tam işte zaten üstü konuştuğum konu biraz da buydu. Sonuçta bu Kasım seçimleri bir şekilde Trump'ın elini kolunu bağlayan bir
0: şey. Yani ama bu gece çok sert şekilde vuracağız açıklamasını da siz nasıl değerlendirmiştiniz? Yani ne yapacağı da belli olmayacağı için bunu ciddiye almış
2: ben açıkçası
0: mesela?
2: Ben, yani benim için vurması, ben vurmasını beklemiyordum açıkçası. Yani vurması benim için sürpriz olmuştu. Çünkü zamanın bir şekilde Trump'ın aleyhine işlediği bir süreçteyiz ve Kasım seçimleri bu Trump için çok önemli. Trump yani şunu düşünmüş olabilir. Ya ben zaten nasıl olsa Kasım seçimlerini kaybediyorum. Bir şekilde İran'ı gireyim, darmadağın edip buradan bir süreç alırım diye düşünmüştür. Ya da İsrail'e yönelik İran etkisini kırmak için, bunun acil gördüğü için böyle bir saldırıya girişmiştir. Ama her halükarda ABD'de Kasım seçimleri Trump için hayati öneme sahipti ve bu hayati önem İran'ın elinde Hürmüz kartı olduğu sürece Trump'ın eli bu anlamda sıkışık. Çünkü Hürmüz kartını etkili bir şekilde kullanırsanız doğrudan ABD orta sınıfını etkileyebilirsiniz ve ABD alt sınıfını etkileyebilirsiniz. Nasıl etkilersiniz? Sonuçta Hürmüz'ü kapatmanız doğrudan petrol üzerindeki akışı kesmek demektir. Petrol akışını kesmek demek doğrudan ABD'deki petrol fiyatlarını etkilemek demektir. ABD orta sınıfının en çok kullandığı şey de araçlar. Sonuçta Amerika'ya gidip gelenler bilir, petrolün aşağı yukarı 2.83-2.93 bandında, yani bir galonun 2.83-2.93 bandında olduğu bir ülkeden şu anda 4.5-5.5 dolar bandına ilerlediğini düşünün. Bu ne demektir? ABD'de sadece petrol bazında bile %30-35'lik bir enflasyondan bahsediyoruz.
0: Tekrar paylaşımı ekrana verebilir miyiz yönetmenim? Bence hemen Donald Trump'ın açıklamasını sesli olarak izleyicilerimizle paylaşayım. İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılıp onaylanması gerçeğine dayanarak ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombalamaları iptal ettim. Görüşmeler ve nihai noktalar hem kavramsal olarak hem de ayrıntılı olarak ABD, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır yani bölge ve körfez ülkeleri olarak ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Deniz ablukası bu işlem tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza töreninin zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır. Bu açıklamadan anladığımız kadarıyla Türkiye'nin de dahil olduğu bölge ülkeleri arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş ve tüm ülkelerin ortak kararı ile birlikte İran'a yönelik gerçekleştirmeyi planladığı saldırı iptal edilmiş. Tüm ülkelerin aslında Trump'ın karşısında durduğu ve Trump'ı ikna ettiği bir okuma olduğunu söyleyebiliriz bu mesajın. Bu kapsamda elbette Ankara'dan gelecek açıklama, dışişlerinden, Cumhurbaşkanlığı veya İletişim Başkanlığı'ndan gelecek açıklama da önemli. İlerleyen dakikalarda Ankara'dan yapılan açıklama olursa da paylaşacağız ama bu açıklamadan görüyoruz ki bölge ülkeleri, bölgedeki önemli aktörler, başta Türkiye olmak üzere ortak bir istişareyle birlikte İran'a yönelik bu gece gerçekleştirmeyi planladığı saldırıyı iptal ettirmiş Donald Trump'a. Ama Trump şunu da ifade ediyor. Deniz ablukası, yani Hürmüz'deki ablukada devam edecek diyor. Hürmüz'ün hala kapalı olduğunu biliyoruz. Hürmüz'e karşı da kozunu kullanmaya devam ediyor Donald Trump. Açıklamayı sıcağı sıcağına aktardık. Buyurun Muhammed Hocam, kaldığınız yerden devam edelim.
2: Şimdi normalde, şimdi bu Trump'ın açıklaması üzerinden geç. Normalde biz 2015 yılında şöyle bir, hani başından gidersek daha anlaşılır olur. 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in 5 daim üyesi artı Almanya ile İran bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın temelinde, özetinde şuydu. İran nükleer bomba yapmayacağına dair teminat veriyordu ve aynı zamanda nükleer enerji faaliyetlerini devam ettiriyordu. Fakat bunu Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine tabi bir şekilde yapacaktı. Bunun karşılığında da ABD İran'a yönelik ambargoları kaldıracaktı ve kademeli olarak İran'ın 1979'dan 81'e kadar olan süreçteki dondurulmuş mallarını serbest bırakacaktı. Bütün anlaşma çerçevesi buydu. Bunun dışında hiçbir gündem yoktu. Yani uzunca bir detaylı açık şey var ama aşağı yukarı özet buydu. 2018'de Trump bu anlaşmanın İran'ı bir şekilde durdurmaya yetmediğini, Obama'yı suçlayacak bir şekilde İran'ın nükleer faaliyetlerinin tek sorun olmadığını, İran'ın balistik füze kapasitesinin ve İran'ın vekil güçleriyle, yani Hizbullah, Haçlı Şabi gibi örgütlerle olan ilişkilerin de sorun olduğunu, dolayısıyla bunun topyekun bir pakete dönüştürülmesini gerektiğini söyleyerek bir şekilde bu anlaşmayı yırttı. Fakat ve yırttıktan sonra da 2025'in işte 28 Şubat itibariyle de savaşı başlattı. Savaşı başlatırken de 4 temel madde üzerinden girdi. Bir kere dedi ki ben İran'da rejimi ortadan kaldıracağım. Birincisi. İkincisi İran'ın nükleer etkinliklerini ortadan kaldıracağım. Üçüncüsü İran'ın balistik füze kapasitesini ortadan kaldıracağım. Dördüncüsü İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkilerini keseceğim. 4-0. Yani hiç bahsettiği 4 hedefin hiçbirini gerçekleştiremediği gibi İran'a Hürmüz kartını verdi. Normalde Hürmüz kartı İran'ın çok kullanabileceği bir kart değildi.
0: Aslında İran'da bu savaşta bunu yeni fark etti. Ne kadar büyük bir güç olduğunu.
2: Bunu hatta daha ileri gideyim. 28 Şubat öncesinde İranlı gazetelerde, böyle çok aşırı radikallerin gazetelerinde, İran'ın gerektiğini Hürmüz'ü kapatmasına dair demeçler hep vardı. Bu yıllardır var ve bu hep deli saçması olarak görünürdü. Yani İran hiçbir şekilde Hürmüz'ü kapatamayacağına dair bir şey konuşulurdu. Aklı başındaki herkes İran'ı Hürmüz'ü kapatamayacağına dair bir şey geliştirdi. Fakat savaş bir başladı. Bir de İranlılar bir baktılar Hürmüz'ü kontrol edebiliyorlar. Ve etkili bir şekilde kontrol edebiliyorlar. Hatta daha iddialı bir şekilde söyleyeyim. İran İslam Cumhuriyeti yıkılmayana kadar İran'ın Hürmüz üzerindeki etkisini gezegendeki hiçbir güç kaldıramaz. Çünkü alan çok dar. 33 kilometrelik bir alandan bahsediyorum ve 33 kilometrelik alanın sadece 8 kilometresi geçişe uygun ve bu 8 kilometrelik geçişe uygun alanın %90'ı İran topraklarından geçiyor. Siz oradan geçmeye çalıştığınızda İran oranın tamamını mayınlayabilir. Bir şekilde denizaltı füze sistemleriyle ortadan kaldırabilir veya işte Zagros Dağ uzantısındaki füze şehirleriyle oraya vurabilir. Dolayısıyla İran'ın Hürmüz üzerindeki etkisi çok belirgin. Trump her ne kadar Hürmüz'ün dışında bir abluka süreci oluşturduğunu iddia etse de, yani şu anda Trump'ın demeciyle ilgili konuşayım. Trump'ın ablukasının İran'ın Hürmüz kartına etkisi neredeyse sıfır. Çünkü İran'ın Hürmüz kartına İran istediği ülkeyi geçirir, istediği ülkeye geçirmez. Şöyle düşünün. Diyelim ki İran Çin ve Rus gemilerini o şeyden geçirdi, Hürmüz'den geçirdi. Ne yapacak? ABD Çin ve Rus gemilerini mi vuracak? Veya İran Japonya ve Kore gibi ABD müttefiklerinin gemilerini geçirdi. Tam abluka esnasında ne yapacak? Japonya ve Kore'nin gemilerini mi vuracak? Dolayısıyla bu anlamda...
0: Şunu da soracağım hocam. Şimdi Trump anlaşmanın onaylanma aşamasına yaklaştığını söylüyor. Ama İran'da Lübnan'a yönelik saldırılar devam ederse ben anlaşmaya uymam demişti. Lübnan'ın hala İsrail tarafından vurulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla anlaşmaya yaklaştık açıklaması ne kadar gerçekçi?
2: İşte onu, bu dört maddeyi konuşunca zaten şimdi şöyle oluyor. Basında isterseniz 25 maddeden konuşun, isterseniz 35 maddenin olabilecek bütün anlaşmaların özeti ya İran'ın nükleer etkinliği, ya İran'ın balistik füze kapasitesi, ya İran'ın vekil güçleriyle ilişkileridir. İran balistik füze kapasitesiyle vekil güçlerini hiçbir şekilde tartışmaya açtırmaz. Doğrudan bu ikisi İran milli güvenliğinin parçasıdır. Dolayısıyla Lübnan'daki Dahiye bölgesi Hizbullah'ın etkinlik olduğu doğrudan İran ulusal sınırlarının bir parçasıdır. Teknik

0: anlamda söylüyorum. Dolayısıyla İran herhangi bir anlaşmada bu ikisinden taviz verme ihtimali yoktur. Çünkü taviz verdiği an yıkılacağını bilir.
1: Ama dahiye de yerle bir oldu. Artık orada İsrail'in hedefi güneyden girerek hem nehri kuşatmak hem de

0: ordu şeklinde profesyonel bir şey yapılanma doğrudan cephede İsrail'e savaşabilecek bir konumdaydı. Ancak bundan sonraki süreçte, bu kayıplardan sonraki süreçte mecburen gerilla taktiğine dönmek zorunda. Ne demektir bu? İran'ı içeri çekerek bir şekilde vurkaç taktiğiyle İsrail'e bunu cevap verebilir. Ve sonuçta evet Hizbullah'ın şu anda sıkıntılı bir süreçte olduğunu biliyoruz, ancak bu Hizbullah'ın tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.
1: Mesela telsiz patlamasından sonra ne kadar güçlendi şu an Hizbullah?
0: Tam rakam veremeyiz, bilmiyoruz. Ya Hizbullah'ın zamana ihtiyacı var. Hiç durmadan İsrail vuruyor. Hı. Hiç durmadan şey yapıyor. Bütün komuta kademesi bir şekilde ortadan kaldırıldı. Bir şekilde evet bunların yerini dolduruldular ama bu her yeni doldurma sürecinde bu şey içerideki sistem dağılıyor. Mesela Kasım Süleymani tek bir aktör olarak görülüyor ama Kasım Süleymani Orta Doğu'daki bütün etkinliği kurduğu kurumsal ilişkiler üzerinde o kadar etkili bir şekilde uyguluyordu ki Kasım Süleymani'nin ölmesinden sonra İran'ın neredeyse bölge politikaları darmadağın oldu. Sonuçta bu tarz durumlarda liderlik gerçekten önemli ve İsrail hiç durmadan buna zarar veriyor. Ya velhasıl İran bunun farkında. Sonuçta İran her Hizbullah'tan bir beklentisi oluştuğunda Hizbullah bir şekilde yardımına geliyor. Mesela diyor ki sen Esed'i korumakla mükellefsin. Hizbullah geliyor, koruyor. Sen İsrail'i vurmakla mükellefsin, vuruyor. Ama bunun karşılığında Hizbullah'ın da bir beklentisi oluşuyor. Hizbullah diyor ki özetle, hani ben senin için her şeyi yapıyorum da ben şu anda can havli durumundayım ve İsrail beni durmadan vuruyor ve sen şu anda bir şekilde kendi anlaşmana beni kurban ediyorsun minvalinde. Böyle bir açıklama yok ama hani olayı algılamanız için söylüyorum. İran'ın bir şekilde İsrail vurması gerekiyordu. Yoksa bu vekil güçlerle kurduğu ilişkiyi sürdüremez. Sürekli sizin koruduğunuz veya sizin için canını veren örgütlerin zor durumda bırakırsanız bundan sonraki süreçlerde de kimse sizin yanınızda olmaz. Velhasıl konunun anlaşma meselesine...
1: Peki bugün çok sert vuracağız açıklaması bu anlaşmalarda bir güç ve baskı oluşturmak için miydi?
0: Evet.
1: Yani aslında zaten vurmayacaktı. İptal ettim açıklaması da aslında tamamen ona dayanan bir...
0: Masaya oturtmak istiyor. Diyor ki yani biz buradan şunu anlıyoruz. Yani bu açıklama zamanının özetinde İran Trump'a istediğini vermiyor. Niye vermiyor? Çünkü siz demin bahsettiğim 4 maddeden dolayı yani gidip İran'da rejim değiştirme hedefiyle gittiniz ve hiçbir sonuca ulaşmadınız gibi Hürmüz kartını İran'a verdiniz. Bu masanın yani sahada net bir galibiyetiniz yoksa bunu masada İran'dan alamazsınız. Yani ABD evet İran'ın hava savunma sistemini delik deşik etti. Lider kadrolarını vurdu. Ancak İran'da kurumsal yapı bir şekilde devam ediyor ve anlaşma masasında bir şekilde ABD'ye güçlü bir şekilde taviz vermiyor. İran başından beri nükleerde taviz verebileceğini zaten söylüyor. Bunun dışında ekstradan şu anda Trump'ın alabileceği şey Hürmüz.
1: Peki iptal etmesine gerekçe olarak İran'ın anlaşma için masaya oturduğunu da ifade ediyor bu açıklama. Anlaşmada sona yaklaştık. Dolayısıyla saldırıyı iptal ettim deyince evet İran'da benim şartlarıma uyacağını dile getirdi. Ben de o yüzden iptal ettim anlamınıza taşır mı bu açıklama?
0: Ben hiçbir surette nükleer gündem dışında hiçbir şeyi İran'a alabileceklerini düşünmüyorum. Sadece Hürmüz'ü alabilirler, Hürmüz'ü açtırabilirler ve nükleerde bazı tavizler koparabilirler. Bunun dışında İran'dan hiçbir şey alabileceklerini düşünmüyorum. Trump'ın zaten handikapı da bu. Trump 2015 anlaşmasını kötü olduğu için yırtıp attı. Fakat şu anda 2015 anlaşmasına ulaşmak için can atıyor. Ve İran bir şekilde Trump'a bunu vermiyor. Trump'ın çeşitli... Ve aynı konuşmada bile 25 tane çelişkisini buluyorsunuz Trump'ın. Dolayısıyla Trump'ın gelgitli açıklamalarından şeyi yapamayız. Hani biz Trump mesela İran'ın çok hazır olduğunu söyleyemeyiz. Anlaşma çok hazır olduğunu iddia edemeyiz. Ki İran her kritik savaş döneminde diplomasi seçeneğini hep seçen bir ülke. Yani İran masadan kaçan bir ülke değil. Bunu en kötü koşullarda da bir şekilde yapıyor. Ve geliyor masada, bir şekilde masada pozisyonu koruyor. Bence masadaki pozisyonu iyi koruduğu için... Trump istediğini alamadığı için bir şekilde bu baskıyla İran'ı masaya oturtmaya çalışıyor. Ama günün sonunda ne olursa olsun 2015 anlaşmasında daha iyi bir anlaşma alma ihtimali yok.
1: Peki, son dakika açıklamasını aktardık ABD Başkanı Donald Trump'ın. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
4: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
8: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
11: Göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
14: Bir de böyle Otobit'te.
15: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
16: İzle, iyi finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak
9: GCM
8: var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
11: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
12: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
13: Abi hocam affetmez.
11: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
14: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
16: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra. Yeni 35 yılda.
17: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
18: Kazancım net, sigortam net.
19: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
11: Çok gürültülü olur.
10: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
11: Çok geniş, zor temizlenir.
10: Peki şu eve ne dersin?
11: Çok yüksek.
12: Bu çok alçak.
11: Onun da rengi kötü, bilemedim.
10: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
11: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
13: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Peki ne var?
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
14: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
13: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven. Sesini...

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün öğle saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın bu gece İran'ı çok sert vuracağız açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle bu gece için İran'ı ve bölgeyi bekleyen tehditleri konuştuk aslında gün boyu da yayınlarımızda. İran'ın buna karşılık bir misilleme yapar mı yapmaz mı? İsrail ne gibi konumlanır bu süreçte derken geçtiğimiz dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump iptal ettim açıklamasında bulundu. Tabii önemli bir gelişme çünkü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölgedeki ülkeleri zikretmiş ifadesinde kullandığı açıklamada Donald Trump ve tüm bu ülkelerin ortak kararıyla alınmış ve bir imza töreninin de olacağı bir süreçten bahsediyor. Dolayısıyla tüm ülkelerin dahil olduğu bir anlaşma yapılmış. Tabii Ankara'dan gelecek açıklamalar da önemli. Fadime Hanım, ne gibi değerlendirirsiniz bu açıklamayı? Çünkü çok sayıda ülkeyi kapsayan bir anlaşmadan söz ediyor Trump.
1: Aslında Gazze barış planı ilk gündeme geldiği zaman da bir şöyle hızlıca bir karşılaştırdım. Aslında hemen hemen İsrail hariç aynı ülkelerin isimleri geçiyor. Yani bir geniş katılımlı, geniş Trump'a ve taraflara elbette bu savaşın durdurulması konusunda baskı yapan, onları ikna eden devletlerin, devlet başkanlarının garantörlüğünde, nezaretinde böyle bir anlaşma noktasına geldiklerine dair bir işaret veriyor Trump. Burada Türkiye'nin de devrede olduğunu duyuruyor. Ki biliyorsunuz Gazze Barış Planı'nda doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'ı ikna edişi ve İslam devletlerine Müslüman nüfusu Müslüman olan ülkelerin güçlerini hem siyasi hem askeri güçleri hem toplumsal güçlerini masaya getirdiği ve Trump'ı İsrail'i dizginlemek konusunda ikna ettiği bir süreç yaşanmıştı. Hani ne yazık ki İsrail bunu ihlal ediyor vesaire. Ya, ama nihayetinde hani, kağıt üzerinde de olsa işlemeye zorunlu bırakılan bir hukuk, bir imzalı metin var. Burada da inşallah bu barış imzalanır. Çünkü Trump bir imza tarihinden bahsediyor ve neredeyse netleştiğini de duyurmuş oluyor. Oysa işte çok sert vuracağını söylüyordu. İki gündür zaten iki gecedir vuruyordu İran'ı. Dolayısıyla hem bir taraftan ateşkes devam ediyor mu etmiyor mu bunun tartışması var. Bir taraftan İşte Pakistan özellikle iki taraflarla görüşmelerin devam ettiğini söylüyor. Hani masanın devam ettiğini, yıkılmadığını düşündüğümüz bir zaman diliminde mütemadiyen vuruluyor ve daha hızlı vuracağını, daha sert vuracağını söyleyen bir Trump vardı. Üstelik işte sivil hedefleri vurmakla ilgili bir seçenek en korkutucu olanıydı. Bunu en başından itibaren yani 28 Şubat öncesinde de çok yoğun kullanıyordu Trump, İsrail. Ve İran'ın da cevabı eğer sivil hedefleri elektrik santrallerine vurursanız biz de körfezi vuracağız diyerek o maliyeti artıracak ve haliyle yıkımı artıracak, sivil kayıpların sayısını artıracak bir felaket senaryosu ortaya çıkıyordu. Bir baskı tabii ki hani pek çok farklı başkentten baskı geldi. Hani inşallah ben az önce Muhammed Berdibek de söyledi, Trump'ın hakikaten bu anlaşmaya ihtiyacı var bir an önce. Çünkü onun asıl derdi İran değil. Arada da konuştuğumuz gibi Çin'in yayılımı, Çin'in sadece ekonomik güç olarak değil, siyasi güç olarak, diplomatik güç olarak da aslında sessizce hakimiyetini kurduğu, dünya üzerinde kurduğu bir yeni dönem var.

0: Amerika'da da bir süredir aslında başkanlar işte Amerika'nın o eski gücünü dışarıda mı tesis edecekler, yoksa eve dönüp Amerika'yı büyük yapıp sonra mı sahaya çıkıp tesis edecekler? Bununla ilgili gelgitler, tartışmalar oluyordu. Trump da Amerika'yı büyük yap sloganıyla
1: Geldi.
0: bu işi kotarmak istiyor, ama bu tek ayakta da yürüyecek bir şey de değil. Çünkü sen evine döndüğünde Çin biraz daha geniş bir alana yayılmış oluyor. Biraz işte o en son güvenlik strateji belgesi Amerika'nın, yani yakın mahalle aslında, hani Atlantik bölgesi, kendi Amerika'nın yakın coğrafyasında bir hakimiyet kurmak ve oradan güç devşirmek gibi bir sonuç ortaya çıkarmıştı. Şimdi hani bu anlaşmanın bir an önce olması İran'ın da aslında ihtiyaç duyduğu bir durum.
1: Şimdi 11 ülke
0: Trump için de çok acil bir ihtiyaç bu.
1: 11 ülkeden İran mutabakatı gibi bir başlık atabilir miyiz Fadime Hanım?
0: Bu 11 ülke kuşkusuz bu savaşın durmasını isteyen Müslüman ülkeler, coğrafyanın, yakın coğrafyanın ülkeleri. Bu arada şaşırtıcı olan İsrail'in adının
1: İsrail.
0: anılması. İsrail'in böyle bir anlaşmaya taraf olmadığını, bilakis mümkün olduğunca Amerika'yı bir balyoz gibi istediği yere vurdurmaya tercih ettiğini biliyoruz. Ama son haftalarda özellikle medya, Amerikan medyasına da yansıdığı üzere Trump'la Netanyahu arasında küfürlü, gergin, sert konuşmalar geçtiğini biliyoruz. Daha önce de aslında olmuştu, ama bunun artık Trump için de taşıyamadığı bir noktaya geldiğini de anlıyoruz. Ve İsrail'in dünya üzerinde hiçbir artık devlet yönetimi tarafından, toplumlar zaten İsrail'i de, İsrailleri de, Netanyahu'yu da, bu Siyonist akla destek veren yani İsrail'in kendi halkını da, İsrail'in dışında bu görüşe destek verenlere karşı da hem sempatisi azaldı, sempati azalmasından öte aslında bir tepki, yani dile dökülen, eyleme geçen bir tepki de çok somutlaşmaya başladı. Artık Trump da bunu taşıyamıyor. Ve kendi çıkarları açısından, Amerika'nın çıkarları açısından, Trump'ın kendi şahsi çıkarları açısından da seçimi kazanmaya ihtiyacı var. Cumhuriyetçiler güç kaybediyor ve ara seçimleri kaybetme riski var. Çok eleştiriye maruz kalıyor. Trump zaten duygusal biri, en azından kamuoyuna yansıyan tarafı o. Yoksa Trump'ın hani bu ciddi konuların konuşulduğu odalarda, kapılar kapandığı zaman çok aklı başında biri olduğunu, çok rasyonel davrandığını, o kapılara kapandığında içeride kalanlardan birinden bizzat işittim. Hani bazı politikaları itibariyle öyle kamuoyuna konuşurken, ama hakikaten hani çok tutarsız, çok tepkisel. İşte en son mesela bir gazeteciyle atışması, hakaretleri de dahil olmak üzere politikaları da gelgitli birisi. Ama onun istediği şey aslında buradan bir zafer anlatısıyla çıkabilmek. Çok somut söylüyor zaten, hani ben sivil hedefleri vurmak istemem, benim istediğim Harkadası'nı ele geçirmek. O işletebilmeliyiz oraları diyerek tamamen Amerika'ya para olarak dönecek, menfaat olarak dönecek hedeflere sahip bir başkan. Bunu da yapıyor, Venezuela'da yaptı, yakın coğrafyada başka yeni hedefleri de var. Hani inşallah bir uzlaşmaya varılsın. Çünkü İran'da yaşanan her şey kuşkusuz hani bir can kaybı, bununla ilgili canımız yanıyor. Lübnan'la vurmak için bahanesi oluyor İsrail'in, ya da bölgeye yayılmak için. Yani bu kargaşa ortamında İsrail mütemadiyen kendi ajandasını yürütüyor. Alan genişletiyor. Yeni hedefler belirliyor.
1: Türkiye'yi tehdit ediyor ki birazdan geleceğim o
0: Onu
1: konuda.
0: mutlaka konuşalım. Önemli bir konu orada. Türkiye'nin duruşun her başından itibaren çok netti Sayın Cumhurbaşkanı. Devlet olarak da çok netiz. Sayın Cumhurbaşkanı şahsına yönelmiş, şahsı üzerinden Türkiye'ye bazı tehditler savruluyor. Bir takım anlaşmalar da var işte, hani Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs gibi. Hani onları da konuşmak gerekiyor.
1: Hem dinleteceğim Sayın Cumhurbaşkanı, hem değerlendirmenizi alacağım. Bu arada Trump'ın şöyle bir açıklaması

0: Açıklaması oldu. Ben başkan olduğum sürece İsrail'in Türkiye ile savaşması gibi bir durum olamaz diye. Bu
1: Evet.
0: açıklama da zamanlama olarak aslında önemli. Çünkü Netanyahu sürekli Cumhurbaşkanı ve Türkiye'yi tehdit ederken Trump'ın İsrail'i bu şekilde belki de dizginlemesi anlamına gelir mi?
1: Bu dün o İsrail'i bir gazetecinin yönelttiği bir soruydu o. Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine duyduğu saygıya bir atıf yaparak onu çok seviyorum, çok beğeniyorum, çok güçlü bir lider ve hani böyle bir şey olmaz dedi. Ama tabii bu kişiler arası ilişkiler ve duygular, hani Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la kuşkusuz iyi bir ilişkisi var. Çünkü bir durumu izah edebiliyor. Daha doğrusu Trump daha önceki işte Biden gibi değil, Obama gibi değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların hepsini başkan olarak, muhatap olarak gördü ve onların kalibresini, yani kameraların öndeki durumuyla arka odadaki durumlarını da çok net biliyor. O kadar çok devlet başkanı dönem dönem muhatap olarak gördü ve onların ciğerlerini de gördü. Yani Türkiye'yi bu kadar güçlü politikalar ve güçlü sonuçlar alan bir siyasetçi durup dururken olmadı. Yani burada Trump'ın Cumhurbaşkanımıza olan hayranlığının ne olduğunu da açmak lazım bunu. Çünkü biraz muhalif çevrelerden de hani Trump'la ilgili, çünkü hiç kimsenin çok büyük bir sempatisi ya da saygısı olmadığı çok açık. Böyle biri tarafından övülüyor olmak, övülen kişiyi yani mutlu da etmez, mutsuz da etmez. Bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Bu Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızdaki cevheri görmüş olduğuna dair bir işaret olabilir en fazla. Yani bu millet zaten Sayın Cumhurbaşkanını devlet adamı olarak, bir siyasi lider olarak bütün diğer seçeneklerin arasında çok farklı ve çok yukarıda gördüğü için 23 yıldır iktidarda tutuyor. Yani girdiği her seçimden birinci çıkmasının sebebi ne? Zaten başının üstünde gezdiren bir Türkiye toplumu var. Bu hani Trump'ın görüşüyle değişen bir durum değil. Ama S-400'ler konusunda mesela Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunda NATO ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılamak istemedi. Paramızı da satın alamadık. Terör örgütlerine verdikleri destekler konusunda Türkiye'yi dinlemediler. Ama Trump dinledi. Sayın Cumhurbaşkanı anlattı. O dinledi ve o adamlarına kızdı. Nasıl böyle bir hata yapılır diye. Yani dinleyen bir başkan olması, dinleyince anlaması ve sorunu çözmesi Trump'ın Erdoğan'a hayranlığının temel sebebi.
0: Peki, tam tekrar Sayın Cumhurbaşkanı ve Netanyahu arasındaki o sert sözleri, ama Cüneyt Hocam'a da sormak istiyorum Trump'ın açıklamasını. Bazı kavramlar ifadesini kullanmış bir anlaşma metni konusunda açıklamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben metni okudum, sanki birileri bir kefalet bildirmiş. Yani bunlar bu anlaşmayı imzalar. Bu metinlerde, metin üzerinden de herhangi bir sorun yaşamayız. Sen de bunu iptal et. Ya erteleme diye kullanmamış, iptal diye kullanmış. Benim anladığım şu, bir taslak bitmiş. Belki üzerinde belki bir takım ifadelerde sorun olabilir. Ama içeriği ne var? Onu kestirmek mümkün değil. İçeriğinde ne olacağını veya bugün Trump'ın buna evet, yarın hayır demeyeceği konusunda kimse garanti veremez.
0: Peki, bu kadar çok ülkenin altına imza atmış
2: olup, o biraz şimdi daha önceki tabloya göre biraz daha farklı bir durum ortaya koyuyor.
0: Ama ilginç bir şey. Gazze için de çok sayıda ülkemiz attı ama bugün hala Gazze'de zulüm, insani yardımla yetersizliği devam ediyor.
2: İsrail orada
0: ne anlam ifade eder?
2: İsrail orada neye kefil olmuş veya İsrail orada ne amaçla var? Sanırım o da ABD tarafında, yani ABD'nin bunu yapmayacağı anlamında olabilir. Suudi Arabistan taraflar her iki tarafa da olabilir. İlginç bir durum. Yani
3: lafınızı keseyim de, ya açıkçası çok anlam yüklememize gerek yok. Trump bazen açıklamalar yapıyor. Mesela diyor ki 2000 yıl sonra Suriye'de yenildi. Ben bakıyorum 2000 yıl nereye oturuyor, bulamıyorum. Mesela diyor ki abluka sürecinde diyor ki İran'a 100 milyon dolarlık zarar verdik. Bakıyorum uluslararası ilişki rakamlarda bunu yaşıyor. Dolayısıyla bu bütün, yani bu Trump'ın açıklamasına bakıp bence çok biraz temkinli olmak lazım. Sonucu görmek lazım.
2: Trump'ın
3: yani
2: uluslararası ilişkiler düzleme sabah kalkınca ona da sürpriz olacak ilişkiler düzleme. Yani kalkıyor sabah böyle düşünüyor.
3: Evet, evet.
2: Öğlenden sonra diyor ki ya böyle de olmayabilir
0: aslında. Ya da birileri
2: aslında
0: akıl veriyor.
2: Ya şimdi mesela İsrail tırnak içerisinde yani herkesin anlayacağı şekilde yani onu İran'a karşı dürten İsrail. Evet. Yani bu çıktı artık konuşuldu
0: ya
2: yani.
0: Ya da bu Epstein pisliklerinin üzerine örtmekti.
2: Yani bir şekilde ama yani net bir şekilde Epstein meselesi hani biraz daha dolaylı bir okuma olur ama net bir şekilde şunu biliyoruz. Oradaki güvenlik danışmanının yaptığı açıklama var. Netanyahu geldi ve biz bunun iyi bir fikir olmadığını söylememize rağmen ikna etti ve biz bu sürece girdik. Tamam. Yani İran'la ilgili Amerika'nın çok iyi hisler beslemediği kanaatindeyiz. Ama bu çılgınlığı bu evrede, seçime giderken bu evrede yapması, Netanyahu'nun bunu bir şekilde gündeme getirmesi dışında bir başka nedenle de açıklanamaz. Tamam, Çin'e karşı bir abluka projesi var. Çin'in limanları alması, onun bu limanlardaki etkinliğin ancak su yolları üzerinden kesmek veya Amerika'nın su yollarına veya denize hakim olan dünyaya hakim olur ideolojisi fikrinin bir yansıması olarak görülebilir ama biraz da şu bağlamı var. Yani Trump'ın tırnak içerisinde dengesini kestiremediğimiz, yani dengesiz demiyorum ama dengesini kestiremediğimiz bir ilişki anlayışı var. Dalgalı deniz gibi her an değiştirebilir. Yani bugün bunu söyledi. Yarın ben arkadaşlar beni yanlış bilgilendirmiş. Bunlar şunlar yokmuş. Ben de bunu kabul etmiyorum. İşte iptal ettiğim şeyi iptal ediyorum diyebilir. Bence biraz daha beklemek lazım.
0: Peki Netanyahu Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve Türkiye'yi hedef aldı, bize ahlak dersi veremez dedi ki kendisinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak kadar katil, soykırımcı bir insan olduğunu biliyoruz elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert sözlerle Netanyahu ve hükümetine yönelik ifadeler kullandı dün grup toplantısında. Yönetmenim, ekrana getirelim, Cumhurbaşkanı ne söyledi bir dinleyelim.
4: İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girmiştir. Siyonist yönetim tam anlamıyla bir çıban başı, bir fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk üretmektedir. İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. İsrail'i hukuk çizgisinin içine çekmek artık sadece belli ülkelerin değil, insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Bir burada durduralım Fadime Hanım. Bu vaat edilmiş topraklar hayaline asla izin vermeyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Önce bu kısmına bir değerlendirme alalım mı sizden? Çünkü devamı da var.
1: Arzu Mevlüt,
0: yani bir Kıbrıs'a yönelik eleştirilere cevap verdi. Bir de bu kısımda yani Arzu Mevlüt Hezeyan'ın nihai hedefinin ne olduğunu gayet iyi farkındayız. Asla müsaade etmeyiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Şimdi İsrail'in bir haritayı biliyorsun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı 2018'di yanlış hatırlamıyorsam, kürsüye İsrail haritasıyla, Filistin haritasıyla çıktı aslında.
0: O genişleyişini gösteren.
1: Evet, o 100 yıllık süre içerisinde Filistin topraklarının nasıl parça parça İsrail tarafından gasp edildiğini, Filistin'in neredeyse yok olma noktasına gelecek kadar noktalara dönüştüğünü ve çalınmış topraklarla bir İsrail devleti

0: devletin o alanda nasıl oluşturulduğunu gösterdi ve hem bu gerçeği ortaya koydu hem de dedi ki bu İsrail'in sınırları nerede başlayıp nerede bitiyor dedi. Yani bir haritası olmayan bir devlet gerçeğini ortaya koydu. Bu ne demek? Yani bütün devletler, Birleşmiş Milletler'de kabul görmüş olan bütün devletlerin sınırları vardır. Komşularıyla anlaşmaları vardır ve o sınır hukukuna bağlı olarak devletler hem kendi varlıklarını sürdürür hem komşuluk haklarını korurlar, komşuların haklarını korurlar. İsrail ise bir haritaya sahip değil çünkü evet, genişlemek istiyor. Mütemadiyen de genişliyor. Filistin'i yuttu, şimdi Lübnan'a, Suriye'ye doğru genişliyor. Ve bu genişleme genişlerken bir taraftan da genişlemeyi planladığı ülkelerin içerisinde iç karışıklıklar, terör örgütlerini destekleme, orada iç karışıklıklar ortaya çıkarma, ekonomik yaptırımlarla o ülkenin belini kırma, askeri darbelerle ülkenin demokrasisini yıkma, millet iradesini zaafa uğratma gibi bir takım hem kendisi hem de Amerika Birleşik Devletleri, daha önce İngiltere hala aktiftir. Ama bu coğrafyada bu projeler hep var oldu. Türkiye'de bu hedef ülkelerden birisi. Yani kendi geçmiş demokrasi tarihimize, cumhuriyet tarihimize, Osmanlı'nın yıkılış sürecine baktığımızda biz bu planların nasıl burada hayata geçirildiğini görürüz. Çok net olarak görürüz. Sadece farkında olalım. Yani İsrail henüz yokken Siyonizm vardı ve Siyonizm fikri Osmanlı topraklarını parçalamak ve Filistin'de bir İsrail devleti kurma fikriyle adım adım hayata geçti. Bu kadar yüzyıllık bir tarihçe içerisinde, daha kısadır da hadi fikrin ortaya atılmasından itibaren ele alırsak. Şimdi bu arzu mevcut haritası içerisinde Türkiye'de var, işte şu anda Ayşegül haritayı gösterdi ki bu sadece
1: Fadim
0: bizim...
1: Hanım, az önce bahsettiğiniz Sayın evet, Cumhurbaşkanı'nın BM kürsüsünde gösterdiği o haritalı fotoğraf kareleri.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı şu anda anlatıyor zaten. O yeşil renkle gösterilen yer Filistin.
1: Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının olduğu görüntüyü verelim.
0: Ve İsrail yok. İsrail sadece işte gemilerle taşınmış Yahudilerin dünyanın dört bir tarafından taşınıp Filistin topraklarına getirilen Yahudilerin çiftliklerde nüfus olarak önce çoğalıp sonra nüfuz edebilmek için bir takım haklar talep etmeleri, terör örgütleri kurmaları, oradaki Filistinlileri köylerinden, arazilerinden çıkartmaları ve bir teviye yayılmaları. Şu anda da zaten Batı Şeria'da da olan bu, en son Gazze en bütün toprak parçasıydı. Orayı da ezdiler, ezdiler, preslediler, çok dar bir alana sıkıştı 2 milyon insan. Aç, susuz, ilaçsız, gözümüzün önünde bir büyük soykırıma tabi tutuluyorlar. Hı hı. Şimdi bu haritanın bizatihi yani Filistin ve İsrail tarihi açısından önemi var. Ama arzu mevcut dediğimiz şey bütün coğrafya, işte Suriye'yi kapsıyor, Irak'ı kapsıyor, Türkiye'nin Güneydoğu illeri başta olmak üzere ciddi bir alanını kapsıyor. Orada haritayı da gösteriyor.
1: Dolayısıyla hazırlayıp hemen ekrana vermemizi sağladı. Teşekkürler.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu arzu mevcut vurgusunu sadece Netanyahu'nun deliliğiyle, siyasi hırsıyla, yolsuzluk davalarını kapatma gayretiyle açıklanamayacak bir hedefi olduğunu görmek gerekiyor ve Türkiye devleti bunu görüyor. Bu siyasi akıl, bu ortak akıl bunu görüyor. Bu gördüğümüz şey nedir? İsrail kurulduğu günden bu yana arzu mevcuda ulaşmak istiyor. Çünkü neden bir miras bakanlığı var bir ülkede? Bu bir kültür bakanlığı değil. Miras bakanlığı demek kendilerine vaat edildiği, ne inandıkları bu arzu mevcut topraklarına ulaşmak için bir hedef. Hı hı. Yani miras bakanlığı dediği şey tam olarak bu aslında. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı konuşmada o sözleri ben de bugün yazımda yazdım ama tam bir alıntıya da ihtiyaç hissediyorum doğrusu. Dedi ki işte bu
1: size Ayşegül iletmişti.
0: Evet, bir sürü çıktım var ama onu bulamıyorum şimdi bu kalabalığın, karışıklığın içinde. Bir aslında Türkiye'nin kendi savunma hatlarını tarif etti.
1: O zaman şunu sorayım mı size? Türkiye

0: Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan Şam'dan başlar dedi. Yani Suriye ve Lübnan'ın da buradaki önemine vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Şimdi ilk İsrail Gazze'ye ilk vurmaya başladığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı Hamas'ın verdiği mücadelenin bir milli mücadele olduğunu, Hamas'ın bir terör örgütü değil, kendi vatanını korumaya çalışan, kurtarmaya çalışan insanlardan teşekkür eden bir yapılanma olduğunun altını çizdi. Meşru olduğunun altını çizdi.
0: Ve Türkiye'nin
1: Ve
0: ileri hat
1: hatta
0: savunma.
1: ileri hat savunması, ileri cephesi Gazze savunmasıyla başlar dedi. Bu bak çok çok önemli bir vurgudur. Bugün de dünkü konuşmasında da, grup konuşmasında da Doğu Akdeniz'i, Kıbrıs'ı, Şam'ı, Beyrut'u andı ve Türkiye'nin
0: Güvenliği burada
1: güvenli
0: demiş.
1: hatlarının buradan başladığını söyledi. Bu şu demek, sen buralara giremezsin. Burası benim güvenli alanım, senin sınırın burasıdır. Şimdi o kendine bir harita, arzı mevcut haritası çiziyor ya ve bunun üzerinden de bir Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef gösteriyor. Erdoğan da diyor ki benim güvenliğim buradan başlar. Sen buraya giremezsin. Yani ona bir çizgi çizerek senin sınırın burası diyor. Aslında onu İsrail'e sıkıştırıyor. İsrail
0: Ben bu
1: sınırları
0: bölgedeyken.
1: içinde sıkıştırıyor. Bu önemli bir strateji. Ve bugünlerde bu vurguların daha yoğunlukla artmasının altını çizmek lazım. Bu sadece Netanyahu'nun katsın ya da işte hani diğer soykırımcı İsrail'i
2: Gelme
1: bakanların
2: İsrail politikası.
1: vurgularının hani anlık tepkiselliklerinin ötesinde bir şey. Yani İçişleri Bakanımıza da biliyorsun cevap verdiler vesaire hiç haddleri olmayarak. Ama Türkiye'nin İsrail'e sınır çiziyor olması, bunu dünya gündemine taşıyor olmasını çok çok kıymetli buluyorum ve buna asla müsaade etmeyiz dedi. Zaten büyük bir korku da yaşadıkları için biraz da o acizlikten bir araya gelip ittifak kurmaya çalışıyorlar. İşte Rum kesimi, Yunanistan,
0: Çünkü
1: Fransa yeni
0: İsrail'in içi de
1: ittifaklarla birlikte.
0: boşaldı. İran savaşlarında sürekli siren sesine ve sığınaklara inmeye
1: İşte
0: maruz
1: burada
0: kalan
1: Kıbrıs'la
0: İsraillerin
1: ilgili
0: birçoğu
1: büyük
0: göçtü
1: bir
0: gitti.
1: Kıbrıs'la ilgili bir risk var. Güney Kıbrıs,
0: Yerli
1: Türk
0: için.
1: yersiz, son derece yersiz bir Türkiye korkusu yüzünden hakikaten bir İsrail üssüne dönüşüyor ve aslında kendilerini hedef haline getiriyorlar. Hani bunu daha konuşacağız
0: Hemen
1: ama
0: onu da dinleyelim.
1: Cumhurbaşkanının vurguladığı nokta önemli. İsrail'e sınır çiziyor. Sen buradan bu tarafa bakamazsın bile diyor.
0: Yönetmenim, sese kaldığımız yerden devam edelim.
3: Şimdi Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
0: Duralım. Fadime Hanım, aslında değindiniz biraz. Güney Kıbrıs'ta bazı boş yerlerde yeni yerleşim yerleri yapılmaya başlandı ve İsraillerin buralara yerleştirileceği ifade edilmişti. O görüntüleri paylaşmıştık daha önceki yayınlarımızda. Sayın Cumhurbaşkanı da çok net söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın diyor. Kimlere hedef aldığını da isterseniz buyurun.
1: Ya burada tabii doğrudan muhataplar Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail bir ittifak kurdukları için. Ama burada Güney Kıbrıs'ın, dolayısıyla Kıbrıs Adası'nın aslında Kıbrıs Adası'nın hani zaten bir adadan bahsediyoruz. Ve orada hala hani tam bir sulhün oluşmadığı, iki devletli bir yapılanma resmi olarak oluşmadığı için, daha doğrusu fiilen oluştu ama hukuken henüz Birleşmiş Milletler nezdinde oluşmadığı için Avrupa Birliği yanlış bir kararla Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne Kıbrıs adına, ada adına üye yaptığı için karmaşık hukuki süreçler ve Türkiye ama bu konuda ne Kıbrıs Türk'ünün hakkını, hukukunu hakikaten hani gözetmekten vazgeçiyor ne de hani siyaseten de onun varlık kazanabilmesi için de pek çok farklı adımlar atıyor. İşte Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olması gibi bazı...
0: F-16 konuşlandırdı.
1: Yani evet, güvenlik açısından da tedbirler alınıyor. Orası vatan toprağıdır yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuşkusuz ayrı bağımsız bir devlettir ama Türktür ve vatan toprağıdır. Hani bunun tartışılabilir bir tarafı yok. Türkiye'nin güvenliğini de doğrudan ilgilendiren bir konu ama Yunanistan'ın hakikaten işte bu doğalgaz boru hatlarının geçiş güzergahı da dahil olmak üzere İsrail'le bir takım planları var. Fransa bu coğrafyaya geri dönebilmek, başka alanlarda kaybettiği hakimiyeti buralarda yeniden kurabilmek gibi bazı emeller içinde tekrar buralara geliyor. Ama söz konusu olan hani muhatap ülke, hani şerrinden kaçmaları gereken bir ülke Türkiye. Yani hani Türkiye ile dostsanız sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz bir ülke. Türkiye her manada, yani ahlaki manada, askeri manada, hukuki manada, her alanda Türkiye bir ülkenin isteyebileceği en güçlü ve tek rakipsiz dost ülke. Ama düşman olarak da en fazla korkulması gereken. Yani Türkiye'nin düşmanlığını çekmemeleri akıllıca olurdu. Ama şu anda kendilerini hedef haline getirecek kadar İsrail'e teşne bir strateji izliyorlar. İşte orada küçücük bir alanda hakikaten ben de pek çok haber izledim, makale okudum. Orada çok aklı başında, şuurlu milletvekilleri var. Cumhurbaşkanı Erhürman yani seçim öncesi söylemlerinin çok ötesinde çok vatanperver bir duruş sergileyerek açıklamalar yapıyor bu son gelişmelere dair. Dolayısıyla hani orada böyle kasabalar, senin de hatırlattığın gibi yerleşime açık olmayan alanlarda biraz da kendi iç hukuklarını bile eze eze işte toprak alıp bir kişi bir İsrail vatandaşı yapılmış, bir İsrail vatandaşı Güney Kıbrıs Rum kesimi vatandaşı yapılmış. Sonra onun üzerinden büyük araziler, arsalar alınıp böyle 5000 kişinin, 7000 kişinin falan oturabileceği yeni büyük siteler oluşturuluyor ve bunlar hemen bizim karşımızda olan alanlar. Yani orada tıpkı Filistin'de 100 yıl önce gidip 3 kişi önce gelip 30 kişi, 30 kişi, 300 kişi, 300 kişi, 3000 kişi gibi bir yayılmak ve hak talep etme süreciyle birlikte yani bir yaşanmışlık var. Bir benzerinin şu anda Kıbrıs'ta yapıldığını görüyoruz. Güney Kıbrıs'ta halihazırda böyle. Kuzey Kıbrıs'ta bundan çok uzak değil ne yazık ki. Kuzey Kıbrıs'ta da böyle toprak ve ev satın alan Yahudiler, yani Siyonist Yahudiler olduğunu biliyoruz. Kıbrıs konusu o yüzden Türkiye'nin çok hassasiyetle takip ettiği bir konu. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı ara ara bu konuyu böyle bu modda ama ciddi uyarı modunda gündeme getiriyor.
0: Peki Muhammed Hocam, siz son zamanlarda Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik tehditlerini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajları ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: Ya şimdi şöyle düşünün, normalde biz Holokost diye bir olaydan bahsediyoruz ve bu Holokost'ta Yahudilerin bir şekilde etnik olarak temizlendiğine ilişkin bir süreci biliyoruz. Muhtemelen Hitler Yahudileri açlıkla sıramadı mesela. Eğer bir kıyas yapacaksak mesela Netanyahu neredeyse yıllardır, neredeyse 20-25 yıl aşkın bir süredir Gazze halkını bir şekilde açlıkla sunuyor. Mesela bu Hitler'in yapmadığı bir şey ve İsrail Devleti'nin kuruluş aşamasındaki bu travma oldukça güçlü bir travma ve anlaşılır bir travma. Ve bu travmadan bir devlet kurtaran, bir devlet oluşturan bir toplumun lideri ve bir şekilde gelip işte bizim liderimize bir şekilde işte böyle bir hezeyan içinde bir açıklama yapıyor. Bir kere bu anlamda hani o konuşmayı yapabilecek hadde sahip değil ve ayrıca yani kendisini ancak kendisiyle yarışabileceği bir klasman varsa o da Hitler klasmanı. Dolayısıyla bunu bir şekilde görüyoruz. Bu arzu mevcut meselesi bence çok önemli. Bu sadece dini siyonistlerin bir şekilde gelişme hattı değil. Bu aynı zamanda uluslararası ilişkilerde eğer siz bölgesel bir güç dengesiyseniz ki Türkiye çok önemli bir güç dengesidir. Siz Türkiye'nin aleyhine bir faaliyet yaptığınızda bir şekilde Türkiye'si karşınıza çıkar ve biz mesela İran meselesini bu kadar önemsememizin arkasındaki temel nedenlerden biri de budur. Evet, biz İran'da savaşın getirebileceği etnik ve demografik bir kırılmadan endişe duyuyoruz. Çünkü Suriye'de 30 milyonluk bir göç dalgasının da 5 milyonluk bir mülteci akına uğradıysak, İran'da 85-90 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz ve burada oluşabilecek bir göç dalgasının bizim ülkemizde yaratacağı yıkımı siz hesaplayın. Dolayısıyla bu işin bir insani yönü var. Bir de İran üzerinde siz eğer İran'ı bir şekilde sahadan kaldırırsanız bir şekilde yani Türkiye ve İsrail bir şekilde bir mücadele alanına girişecek ve bu mücadele alanında biz İsrail'in orantısız bir şekilde genişlemesini istemeyiz. Ancak biz bu İran savaşından ikinci bir mesele olarak almamız gereken şey, evet biz savunma sanayine çok önemli yatırımlar yaptık. Bence çok geç kaldık bu konuda, ancak çok hızlı bir şekilde bunu toparlamaya çalışıyoruz ve biz İsrail'in hem hava savunma sistemi, karada bir şekilde zaten bizim Trump'ın dediği gibi, mesela Trump özellikle bizim kara ordumuzla ilgili yaptığı demeçlerde şey diyor, yorulmamış diyor. Bu yorulmamış meselesini bence özellikle vurguluyor. Hakikaten yorulmamış bir ordu. Taze bir, diri bir ordudan bahsediyor. Sonuçta biz İsrail'le farazi bir şey konuşuyorum. Herhangi bir kara savaşında İsrail'in herhalde bize karşı seçeneğini olmadığını zaten biliyoruz. Bizim bu süreçte yapmamız gereken şey İran'a benzer bir sürece girmek ve durmadan balistik füze kapasitemizi genişletmek. Çünkü iki tane ABD ve İsrail elini kolunu sallaya sallaya bölgede gelip neredeyse 60 gündür veya 3 aydır bir şekilde İran'ı vuruyorlar ve bizim bu şekilde tedbirimizi almamız lazım. Bir şekilde de aslında biz bunun tedbirini alıyoruz ve bunu Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında da görüyoruz ve bir şekilde İran'a yönelik yapılan küstahlığın bize amiyane tabirle yetmeyeceğini, bizim gözümüzü korkutamayacağını ve bizim bu süreçlerden başa çıkabileceğimizi söylüyor, görüyoruz. Kıbrıs bağlamına geldiğimizde de Yunanistan şöyle bir denklem oluşuyor ister istemez. Yunanistan işte şimdi Fadime Hanım söyledi de normalde Kıbrıs'ın bir ada, normalde Avrupa Birliği ilk kez sınırları şüpheli bir devleti kendi bünyesine kattı. Normalde bu Avrupa Birliği'nin normlarına aykırı bir durumdu. Normalde Kıbrıs'ta bir sorun, bir çözüme ulaşmadan Kıbrıs'ı ya bir ada olarak alması gerekirdi ya da hiç almaması gerekirdi. Fakat burada bir girişimde bulundu ve bu girişimin sonuçlarını bugün bir şekilde görüyoruz ve İsrail özellikle Yunanistan üzerinden bir hat oluşturmaya çalışıyor. Başta Güney Kıbrıs aslında Mısır'da işin içindeydi. Mısır şu anda bir dönüşüm sürecinde, yani sanki İsrail'e bir ayrışma sürecine girmiş gibi.
1: Türkiye'yle tatbikatlar yapıyor.
2: Evet normalde ama ilk süreç başladığında doğrudan bizim deniz etkinliğimizi bir şekilde kısıtlama yönelik bir faaliyet içine girdiklerini görürüz ama burada Sisi'nin tavrındaki değişim yine Cumhurbaşkanımızın tavrıyla ilgili. Dikkat ettiyseniz Cumhurbaşkanımız Sisi'yle hiçbir şekilde görüşmemeye çalışıyordu. Fakat bir görüşmeye başlayınca bütün o dengeyi bir şekilde değiştirdi. Evet, biz İsrail'le şu anda doğrudan karşı karşıya gelmemizi gerektiren bir durum yok ama İsrail'in bu saldırgan politikası bitecek gibi değil. Ancak İsrail'in bir handikapı var. İsrail demografik olarak bunu besleyecek bir güce sahip değil. Yani mesela şimdi herkes arzu mevcuttan bahsediyor da İsrail dediğiniz ülke Türkiye'nin 25 katı küçük bir ülke. 25 katı küçük bir ülke. Evet belli bir toprak parçası içinde sınırları yok. Sınırlarının ötesinde bir anayasası yok. Mesela hep şey denir, İsrail devleti. Başında hiçbir şey yok. Biz İsrail'in cumhuriyet mi, demokratik bir süreç, demokratik bir devlet yapısı mı bilmiyoruz.
0: Daha çok teknolojiye ve istihbaratına güvenen bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.
2: Evet ve artık bu tanımlamaları özellikle yapmıyor ki yarın öbür gün olası bir güç dengesinin dönüşümüne bir şekilde işgal edebileceği pozisyona girmek. Lübnan'da ne yapıyor? Lübnan'da önce Golan Tepelerine benzer bir süreç oluşturmaya çalışıyor. Diyor ki önce ben Lübnan'daki işte 10 kilometre veya 40 kilometrelik alanı kontrol ederim. Yarın öbür gün

0: Gazze'ye çeviririm, orayı insansızlaştırırım ve bir şekilde yerleşirim derdinde. Yoksa İsrail şeyi bekliyor, her zaman bir fırsat oluşmasını bekliyor. Ancak bu fırsat hiçbir şekilde 14 milyonluk dünyadaki Yahudi toplumunun bütün nüfusu 14 milyon. Siz 14 milyonla arz-ı mevcut denilen bu geniş haritayı bir şekilde dolduramazsınız. Demografik anlamda buna gücünüz yetmez. Hani bu şu anda ABD'nin bir şekilde artık Irak Savaşı'ndan sonra, İran Savaşı'ndan sonra tavrımı değiştirdim. Bir şekilde ABD sanki İsrail'i koruyormuş gibi oldu da artık şimdi başı çeken İsrail olduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde İsrail nereye giderse ABD bir şekilde onu takip etmek durumunda kalıyor. Arkanızdaki ABD desteği olmadığı sürece siz bir şekilde burada hayatta kalamayacağınız aşikar. Ve demografik olarak da bunu sürdüremeyeceğiniz aşikar. Ve bunu özellikle Türkiye gibi yani bin yıldır burada çakılı duran bir devlete yapmanız bence zaten İran'dan bir şekilde boyunuzun ölçüsünü aldınız ki İran neredeyse 1979'dan beri 47 yıldır bir ambargo sürecinin içinde ve bu ambargo sürecinin içindeki bir ülkeye bile siz bir şekilde dize getiremediniz ve istediğiniz anlaşma iki ülke hiç durmadan saldırmalarına rağmen yapabildiniz. Konu Türkiye olunca zaten bunu yapamayacaksınız.
1: Peki Cüneyt Hocam soracağım soru var ama önce şunu da aktarmak isterim. ABD Başkanı Donald Trump tüm bölge ülkelerinin de aslında onayı ve katkısıyla bir anlaşmaya varıldığını ifade ediyor. Ancak hem Müçtaba Hamani'nin henüz onay vermediği ifade ediliyor hem de Fars Haber Ajansı da İran henüz ABD ile bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmadı. İran imza atmadı açıklamaları var.
2: İsrail'in de anlaşmadan haberi olmadığına dair İsrail medyasında bir haber var.
1: Öyle mi?
2: Yetkiliye dayandırılan İsrail'in bu anlaşmadan haberi olmadığına dair.
1: O zaman Muhammed Hocam'ın dediği bu açıklamaya da çok fazla bir yandan yüklememek lazım.
0: Şöyle çünkü sanki toplu açılış törenine gidiyorlar da 11 oturup imza atacak. Yani bir imza süreci hani yani o zaten açıklamanın kendisinden tuhaflık var. Bir de şöyle bir şey diyor.
1: Türkiye'den de şu saate kadar bir açıklama gelmedi.
0: İşte onun için beklememiz lazım. Bir de diyor ki en üst düzey liderlik kabul etti ama şöyle bir şey. Bunun rasyonel olmadığını şöyle anlatabilirim. Trump'ın İran'daki karşılığı Müçtebe Hamane değildir. Trump'ın İran'daki karşılığı Pezeşkiyan'dır. Müçtebe Hamane ruhani...
1: İran'daki dengeler açısından bakacak olursak da orada hani en üst liderlik mercisi.
0: Tamam yok o anlamda değil. Hani bir şekilde onunla el sıkışacağına dair demeçler de veriyor.
2: Hamane çıkmayacak yani.
0: Teknik anlamda böyle bir şey mümkün değil. Yani halife konumundaki bir kişi sıradan bir cumhurbaşkanıyla bir devlet başkanıyla mantıken görüşemez. Mesela yani şeye baktığınızda hangi devlet başkanı olursa olsun bu savunduğum sistemden bahsediyor. Olandan bahsediyor.
3: Kabul protokolü işletir.
0: Yani hangi devlet başkanı İran'a giderse doğrudan cumhurbaşkanıyla Müçtebe Hamane ile veya babası Seyyid Ali Hamane ile eşit pozisyonda bir yere oturamazlar. Yani evet. İran'ın sisteminin doğası buna aykırı zaten. Trump'ın zaten söylediğini tutarsız olduğunu bir şekilde zaten buradan da görüyorsunuz.
1: Yani onu muhatap aldığını ifade ederek aslında kendisi.
0: Evet teknik anlamda böyle bir şey mümkün değil. Yani hiçbir dini lider dünyadaki herhangi bir fani cumhurbaşkanının karşısında eşit düzeyde oturamaz. Mantık budur yani.
1: Peki. Cüneyt Hocam, Türkiye'nin güvenliği Şam'dan ve Beyrut'tan başlar açıklamaları önemliydi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa çıkışını?
3: Tabii yani Türkiye'nin 2010'dan bu yana özellikle yani ciddi bir anlamda etki hinterlantının büyüdüğü bir sistematiği var. Yani biz bugün birçok mevzuata, birçok böyle anayasaya falan değiştirelim anayasayı yenileyelim falan derken de bu tartışmaları yapıyoruz. Şu anda yani bizim bundan mesela 30 yıl önceki Libya'ya bakışımız da şu andaki bir mi? Veya şu andaki Suriye ile etkinliğimiz de 50 yıl önceki Suriye'deki etkinliğimiz aynı mı? Bunların da bir normatif düzenlemeye bir bağlama ihtiyacı var. Yani bu Şam, Halep, Beyrut Türkiye'nin doğal sınırları içerisinde olan bir şey. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı vurgunun da o bağlamda olduğu kanaatindeyim. Yani bir doğal sınır çerçevesi var. Bir de işte bizim mülki sınır dediğimiz devletlerin sınırları var. Türkiye bu konuyla ilgili esas adımı atması yani bu meselenin ayırdığına varması bence savunma sanayindeki gelişmeler kadar diplomatik alandaki başarısını savunma sanayiyle güçlendirmesiyle ilgili bir durum. Yani biz sadece bunu mesela savunma sanayine bağlayamayız. Diplomatik alanda da özellikle Mesela

O Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sözleşmeleri vardı hatırlarsanız. Bunlar çok ciddi manevralardı. Özellikle bu Mavi Vatan satında. Ben bu bağlamda Türkiye'nin özellikle son dönemdeki rolünün de şuradan

0: Yani belki de süreçlere doğrudan müdahale etme kabiliyetiyle bence rüştünü ispatlamış bir ülke. Burada İsrail ile Türkiye arasında birçok kıyas yapılabilir ama hani bu böyle bir savaşa dönüşünce bu Halep-Şam-Beyrut meselesi Türkiye'nin de yalnız olmadığını işaret eder. Yani siz gönül coğrafyasını oradan başlattığınız andan itibaren yani İsrail'in bir anda bir ateş çemberinin içerisinde kalması da mümkün. Bunu da gördükleri kanaatindeyim. Ben bu tip ifadelerin çok ciddiye alınacak ifadeler olmadığını düşünüyorum. Trump'ın da çok ciddiye alınmayacağı bir duruma geldi nokta. Yani normalde bunu Türkiye'de birisi yapsa SPK soruşturma başlatır. Onu bu sermaye piyasası araçlarını manipüle etmekten alırlar.
1: Evet.
0: Yani bu devlet başkanı olduğu için bu işten kurtuluyor. Bir de çok ilginç sistematiği var. Yani
2: Ya ben size açıkçası bunu da sormak istiyorum. Hakikaten çok merak ettiğim bir şey aynı zamanda. Biraz sizin rolünüzü çalmış oldum ama
1: buyurun.
2: bu mesela hem kripto manipülasyonlarında hem oğlu hem defalarca bunu yapıyor.
0: Var.
2: Mesela bir servet transferi var. Atıyorum 1.4'ten 7. Bunun mesela
0: Hocam açıklama yaptığı zaman benim ilk baktığım şey kripto
2: kripto. Ben
0: piyasa.
2: de bakıyorum.
0: Oraya bakın. Orada bir hareketlenme varsa,
1: ticari lazım.
0: orada bir hareketlenme varsa bu alınmış diyorum.
2: Peki şeyi yani buradan bir ceza alma, normalde ABD sistemine vakıf mısınız bu konuda? Bir ceza alma ihtimali var mı
0: Şöyle normalde
2: sistemde?
0: devlet başkanlarının böyle bir ceza alma şeyi yok. Devlet başkanı olmasının hasebiyle özel bir Birleşmiş Milletler bağlamında kabul edilen bir sözleşme var. Bunun tek istisnası Trump'ın yine Venezuela devlet başkanını bir gece alıp getirmesiyle.
2: Tamam, eyvallah.
0: Orada bir dokunulmazlıkları var. Ama şu var, bu görevden düştükten sonra
2: Tamam.
0: biliyorsunuz Amerikan başkanlarının bizim anladığımız anlamda mutlak Amerikan sisteminde yargılanamazlar diye bir
2: Ha, onu sorabilirim.
0: kuralı yok. Yani bizdeki gibi dokunulmazlık yok orada. Yargılama sistematiği farklı. Bittikten sonra da yargılanma ihtimali veya bunun ortaya çıkmasının ardından kendisi olmasa dahi biliyorsunuz şu anda başkan olduğu için af yetkisi var. Çok ilginç bir sistemler var. Yani mesela başkan olarak af yetkisi var ama kendisinin dokunulmazlığı o anlamda yok. Yani yargılanabiliyor, belirli bir
1: Peki.
0: suçlama olunca şey yapabiliyor, yargılanabiliyor. Bu da ayrı bir soruşturma konusu olabilir.
1: Peki Sayın Cumhurbaşkanı bugün neler söyledi yönetmenim? O sesi de ekranlara verelim.
3: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: Sayın Cumhurbaşkanı bugün Kızılay'ın kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen programda gerçekleştirdi bu konuşmayı ve kan kokusu almış köpek balığı gibi coğrafyamıza saldıran ifadesini kullandı. İsrail için önünde eninde sonunda dökülen kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er ya da geç zalimin yakasına yapışacak ifadesini kullandı. Netanyahu'ya yönelik aslında hem dün hem de bugün çok sert açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trump'ın bugünkü açıklaması önemliydi. Bu gece İran'ı çok sert vuracağız dedi. Ardından geçtiğimiz dakikalarda 11 ülkenin katılımıyla bir anlaşmaya varıldığını, yakında bir imza töreni olacağını ifade etti ama İran'dan da henüz bunu teyitler bir açıklama gelmediği gibi bir imza atılmadığı, Müşteba Hamaney'in buna ilişkin onay vermediği gibi bilgiler geliyor. Fadime Hanım İsrail cephesinde ise bu konuya ilişkin bir bilginin olmadığı yönünde ifadelerin yer aldığını dile getirdi. Kısa bir araya gidiyoruz. Kaldığımız yerden saat başına devam edeceğiz.

0: yorumlarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralığı.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.

Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.

0: Kulübü başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de Tivibu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
2: Otobit'te. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Hadi.
10: Onlar da alamamış.
11: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
10: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
11: O zaman spor araba.
10: Az kaçar.
11: Elektrikli araba.
10: Çok yakar. Park etmesi zor.
12: Yok artık.
13: Hiçbirini beğenmedin mi?
10: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
13: Kredi de yok, faiz de yok.
14: Aa, peki ne var?
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: 2 saati geride bıraktık. Temsiliyetinin son bölümündeyiz. Şöyle Orta Doğu'daki gelişmeleri bir toparlayalım isterseniz Muhammed Hocam. Pek çok sayıda ülkenin mutabakatıyla bir anlaşmaya varıldığını ifade etti. Trump, İran'ı bu gece vurmaktan vazgeçtim, iptal ettim dedi. İran'dan bir açıklama yok, Ankara'dan da bir açıklama yok. Bundan sonrası için ne olur? Hürmüz'ün hala kapalı olduğunu biliyoruz. Şöyle bizim için bir toparlar mısınız rica etsem?
1: Normalde Trump'ın arzu ettiği anlaşmada özellikle İran'ın nükleer bombaya yönelik net bir teminat, Trump İran'ın net bir teminat vermesini istiyor. İran'ın 1977'de biliyorsunuz 1977'de nükleer zenginleştirme anlaşmasından kaynaklı yeryüzünde bulunan Birleşmiş Milletler üye bütün ülkeler nükleer enerjiyi geliştirebilirler maddesi var. İran da bu haktan yararlanmak istiyor ve bunu sürdürmek istiyor. Aslında krizin biraz da sebebi bu. Yani nükleer bombada İran zaten başından beri bir şekilde nükleer bomba yapmayacağını, nükleer bombanın teknik anlamda şeriaten de caiz olmadığını zaten söylüyor. ABD de bunu güvenilir bulmuyor ve bir şekilde bunun denetime açılmasını istiyor. Bu anlaşmada ben İran'ın nükleer meselede detayları nasıl olur tam onu şu anda kestirebilmek zor. Ama nükleerden bir şekilde vazgeçebileceğine neredeyse kesin eminim yani. İran çünkü bu nükleer meseleyi bir şekilde pazarlık maddesi olarak kullanacaktır. Diğer maddede İran balistik füze kapasitesinin sınırlandırılması meselesi var. İran hiçbir şekilde İran balistik füze kapasitesini sınırlandıramaz. Çünkü balistik füze kapasitesini sınırlandığı an ortadan kaldırılır ve İran'ın şu anda hayatta tutan şey hepimizin bildiği gibi İran'ın balistik füze kapasitesi ve drone kapasitesi oldu ve bunları yaparken de çok ucuz maliyetlerle yapıyor. Mesela 5.000-10.000 dolar bandında neredeyse yeraltı tünellerinde drone geliştirebiliyor ve bu drone'un maliyet oluşturduğu şey aşağı yukarı 1 milyon dolar değerinde, 2 milyon değerinde. Düşünsenize 5.000-10.000 dolarlık bir ürün üretiyorsunuz ve her zarar verdiğiniz ürün neredeyse 1 milyon 2 milyon değerinde. Evet İran bunu sürdüremez ama ABD ve İsrail bunu hiç sürdüremez. Bir şekilde İran'ın balistik füze kapasitesi İran'ı hayatta tuttu. İran, üçüncü maddeye gelince İran vekil güçleri üzerindeki ilişkisini asla kesmez. Mesela İran Haçlı Şabi ile olan ilişkisini kesmez. İran Hizbullah üzerindeki ilişkisini kesmez ve bunu bir şekilde anlaşmada bunları korumadan da veya bunların aleyhine gelişebilecek herhangi bir anlaşma maddesine imza atmaz. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü bunlar olmasa İran bölgesel politikalarında etkinliğini sürdüremez. Bunlar olmasa İran denge politikası oluşturamaz. Mesela dikkat ettiyseniz hep Babül Mendeb kartını bir koz olarak kullanıyor ve bir şekilde kullanmıyor. Çünkü oradaki Husilerin temel görevi Suudi Arabistan'ın bir şekilde etkin bir şekilde ABD'ye destek vermesini engellemek. Yani bir şekilde Husilerle Suudi Arabistan'ı dengeliyor. Bir şekilde Suudi Arabistan'ı dengelediğiniz an Suriye mevcut yönetimini de bir şekilde dengelersiniz. Dolayısıyla İran vekil güçlerini milli güvenliğinin bir parçası olarak görür ve bunu anlaşma çerçevesine dahil etmez. Hürmüz meselesine gelince İran Hürmüz'den vazgeçebilir. Zaten Hürmüz zaten savaş öncesinde açık bir denizdi. Ancak şunu da görebiliriz. İran bunu bir uluslararası sözleşme kapsamında değil de bundan sonraki süreçte fiili olarak canı istediğinde Hürmüz'ü kapatabilecek keyfiyete eriştiğini biliyor. Dolayısıyla bugün bir anlaşma yapılsa, bu anlaşma kapsamında Hürmüz açılsa bile yarın öbür gün olası herhangi bir krizde İran bunu tekrar kapatabileceğini bildiği için eli çok bu anlamda güçlü ve Hürmüz kartı bir şekilde de İran dünyanın vanasını elinde tutuyordu. Bence İran dünyanın vanasını tuttuğu için şu anda yaşıyor. Ve bir şekilde ABD ekonomik anlamda bir maliyet oluşturduğu için hayatta ve bu ekonomik oluşturduğu maliyet Trump'ın Kasım seçimleri etkileyeceği için Trump bir şekilde bunu çözmek zorunda ve Trump açıklamalarında hep şeyden bahsediyor. Zaman İran'ın aleyhine işliyor diyor ya, hiç alakası yok. Zaman Trump'ın aleyhine işliyor. İran'ın neredeyse sonsuz zamanı var. Bir seçimi yok, bekleyen bir şeysi yok ve 47 yıldır zaten ambargoları altında bir şekilde yaşamaya alışmış. Ancak ABD halkı herhangi bir öyle büyük krizlerden bahsetmiyor. Büyük krizler haricinde 2008 işte 1929 buhranı gibi krizler haricinde ABD halkı ciddi anlamda ekonomik bir baskı görmüyor. Ancak İran Hürmüz kartını o denli etkili kullanıyor ki bir şekilde Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfı bu işten zarar geliyor. İran'ın diğer yaptığı, bence savaş boyunca yaptığı en önemli işlerden biri Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmasıydı. Bu şeyle ilişkili bir şey değil. Sanki orada işte ABD askeri yok da askersiz bir yeri vurmasının sanki böyle danışıklı dövüş olduğuna yönelik bazı demeçler var. Hiçbir alakası yok. Çünkü oradaki üsler sadece asker bulunduran birimler değil. Oradaki üsler aynı zamanda erken uyarı sistemi şeklinde işliyor. Aynı zamanda radar ve gözetleme imkanı tanıyor. Dolayısıyla savaşın ilk gününden itibaren İran Körfez ülkelerini vurarak bir şekilde ABD'yi kör etti ve hayatta kalmaya başladı. İşin İsrail boyutuna gelirsek
0: Hark Adası'na da bir gelelim kısa. Çünkü hani Hark Adası'nı ve petrolü ele geçireceğiz. Oraya bir amfibi indirme yapılabilir mi? Adaya yönelik bir çıkar.
1: Şöyle Hürmüz'deki Zagros Dağ uzantısı dediğiniz uzantı şöyle düşünün. Bizdeki en yakın şey Akdeniz'dir. Akdeniz'deki veya Karadeniz'de Toroslar Dağ uzantısı var. Toroslar Dağı, siz mesela diyelim ki bir çıkartma yaptınız. Hark zaten 20 kilometre. Hark'ı almanızın hiçbir faydası yok. 20 kilometre alanı aldınız. Ne yapacaksınız? Oradaki lojistik hattı kim sağlayacak? Orada gıda ihtiyacını kim sağlayacak? Yani adayı almanız teknik anlamda size hiçbir şey ifade etmez. Diyelim ki işgale giriştiniz. Bir şekilde geldiniz.
0: Ama petrol boru hatları o adada değil mi?
1: %90'ı orada. Evet, ama bir şekilde diyelim ki o adayı aldı. Adayı alan mantıken alamaz. Alabilirler de orayı sürdürebilecek imkanları yok. Nasıl imkanları yok? Hemen zaten
0: İran vurur.
1: Tabii 5 kilometre ötesinde dağların yamaçlarda füze şehirleri var. Balistik füzelerle istediği an vurabilir. Hücum botlarıyla deniz süreçleriyle etkili bir şekilde vurabilir. Yani sizin bir adayı almanız mesele değil ki. Asıl yapmanız gereken şey lojistik anlamda oraya gıda gidiş gelişini sağlamak. Normalde 10 bin tane 15 bin adarı yine sokamazsınız da çok zor. Şimdi İsrail meselesine geldiğimizde de İsrail evet savaşa alışkın bir ülke ama İsrail halkı savaşa alışkın bir ülke değildi. Tarihte neredeyse ilk kez özellikle 1948'den sonra ilk defa İran İsrail halkına korkuyu ulaştırdı. Normalde cephe girişinde olan halk demir kubbenin delik deşik olmasıyla birlikte günlerce sığınaklardan dışarıya çıkamadı. Hatta hatırlarsanız savaşın ilk zamanlarında ciddi anlamda İsrail'i terk edenlerin sayısı %13 bandına varmıştı. Yani bu ciddi bir travmatik etkiydi ve İran bunların hepsini çok güçlü bir şekilde kullanabildiği için şu anda hayatta. İran'a bir kara operasyonu yapmadığınız sürece siz İran'da istediğiniz, yani bu Trump'ın istediği genel anlamdaki herhangi bir anlaşmayı İran'dan alamazsınız. Ve bundan sonraki süreçte de İran'dan alabileceği anlaşma maddeleri oldukça sınırlı. Anlaşmanın çerçevesini şimdiden size verebilirim. Özetle, ABD ambargolardan vazgeçer, kademeli olarak İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakır. İran'da nükleer yapmaktan vazgeçtiğini açık bir şekilde söyler. Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimini açar. Bütün tesislerini bazı şeyleri de imha edebilir. Bunun dışındaki bir çerçeveye eklenebilecek tek madde Hürmüz'ün açılması olur. Bunun dışındaki herhangi bir anlaşma maddesinin teknik anlamda uygulanamayacağına eminim ama kanıtlayamam. Göreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. CHP'ye geri dönelim. Aslında ilk iki bölümde CHP'yi konuşup Orta Doğu'daki gelişmeleri son bölüme saklamıştık ama birden Trump'ın bu gece İran'ı vurma hamlesini iptal ettiğini açıklayınca biraz bizim de gündemimiz değişti. Trump'ın bu değişken ruh hali bizi de etkiledi. Şimdi CHP'ye geri dönelim. Cüneyt Hocam, bir mücbir sebep konusu var. Bugün Müslim Sarı ifade etti. Elbette kongreye gidilmesi, kurultay yapılması gerekir. Çünkü kurultaysız parti olmaz. Ama eğer Temmuz'a kadar belirlenen sürede kurultayını yapmazsa da 6 yıl kurultay yapmayan bir partinin seçimlere katılamayacağı ifade ediliyor kurallarda. Ama Müslim Sarı dedi ki bir sebep var. Biz kurultayımızı yapamasak bile seçime gireriz dedi.
2: Doğru söylüyor.
0: Buyurun, detaylar için evet, sızı bırakın.
2: Ben de aynı kanaatteyim. Bu konu tartışılmadan ilk gündeme getirenlerden birisiydim.
0: Ama bu mesele gelebilir mi? Sebebin detayı nedir? Yani mesela burada şöyle olmaz mı? Kardeşim, bu parti içi bir meseleniz, kendi aranızda çevirmediğiniz oyun dolap kalmamış. Dolayısıyla dışarıdan bir partiye yönelik müdahale söz konusu olmadığı için mücbir sebebi kapsamına girer girmez gibi detaylar için sözü yeniden size bırakayım hocam, buyurun.
2: Şimdi burada mücbir sebep ifadesini kullan.

0: Da Müslüm Bey, aslında mücbir sebebe de gitmeye gerek yok. Tabii mücbir sebebi kullanmasının sebebi bizim anladığımız teknik anlamdaki mücbir sebep değil, durumu bir şekilde izah etmek için kullandığı kanaatindeyim. Çünkü kanun maddesi şunu diyor, kongre yapmayan diyor, yapmayan. Yani ne demek? Bu yapmama konusunda ısrarcı olan veya bunu gerçekleştirmemiş olan.
1: Yapamayan.
0: Yapamayan demiyor. Yapamayan demediği için de biz siyasi partiler, biliyorsunuz anayasa anlamda kişilerin kendisini örgütlü bir şekilde ifade etmesi koruma altına alınmış. Biz tırnak içerisinde söyleyelim, 100 tane iradeye fesat karıştıran delege için tüm CHP'yi cezalandıramayız. Dolayısıyla burada yapamayan, ya daha doğrusu kongresini yapmış ama mahkeme tarafından iptal edilmiş olan birisiyle, bir partiyle, kongresini hiç yapmamış olan bir partiyi aynı kefeye koyduğumuz zaman bu sefer adaletsiz bir karar vermiş oluruz. Bu halde kongresini yapamamış olması
1: Ne sebeple olursa olsun mu?
0: burada mahkeme kararıyla iptal edildiği için günün sonunda mahkeme iptal kararı vermeseydi biz böyle bir tartışma da yapmayacaktık. Dolayısıyla biz bir mahkeme kararıyla bir partiye kanunun hiç iradesi, hiç muradı olmayan bir yasaklık halini getiremeyiz.
1: Yani hukuki bir tesir söz konusu
0: Olmaz.
1: olabilir.
0: Burada muhtemelen YSK CHP'yi bu şartı da belirterek seçime yeterli kabul edecektir. Yani kongresini yapmıştır, parantez açıp iptal edilmiş olsa dahi kongre yapma iradesini ortaya koyduğu için deyip parantezi kapatıp ondan sonra seçime yeterli bir parti statüsünü, biliyorsunuz seçime yeterlilik anlamında da partilerin ki hangi partilerin seçime girip giremeyeceği konusunda YSK karar veriyor. Hatta bu tartışmanın çok önüne geçmek de kolay. YSK temsilcisi açısından hali hazırda biz ne zamana kadar kongremizi yapmazsak bu durumda bizi seçime giremeyiz bir parti olarak ilan edersiniz diye sorabilirler. YSK buna da bir cevap verir. Özellikle CHP temsilcisi var orada. Bu konunun ben suni bir gündem olduğu kanaatindeyim. Yani ertelemez. Ama şunu da
1: Yani
0: bunu burada belirtiyoruz.
1: CHP seçimlere giremez gibi bir belirsizlik yok.
0: Bunu burada belirtiyoruz ama şunu da belirtmek gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Yani bu tezi de ortaya net bir şekilde koyalım da bu ila nihaye Kılıçdaroğlu ve ekibinin genel kurula gitmemesi gibi bir şekilde de yorumlanamaz. Burada benim yorumum var, kişisel bir yorum. Bunun aksini düşünenler olabilir.
1: Kurultaya mı?
0: Tabii yani genel kurul yapma serüveni. Orada biliyorsunuz 2 yılda 1 yapar, en fazla 1 yıl uzatılabilir diyor. Ben 1 yıl uzatmanın mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren 1 yıl uzatma süresinin başladığı kanaatindeyim. Yani 1 yıl içerisinde kongreye gidilmesi lazım. En geç 1 yıl içerisinde kararın kesinleştiği andan itibaren 1 yıl içerisinde o uzatma süresini bu şekilde yorumlamanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Tabii bu kişisel bir kanaat. Başka hukukçular başka düşünebilir. Ama 1 yıl içerisinde kongreye gitmediği zaman o zaman kongreyi yapmama ihtimali veya kongreyi yapmamış olma ihtimali gündeme gelebilir. Bazı hukukçular da mahkeme kararının verildiği andan itibaren sürenin kesildiğini, 3 yıllık bir sürecin olduğunu söylüyorlar. Onun da ben çok ileri bir yorum olduğu kanaatindeyim. Burada süre kararın kesinleştiği andan itibaren kanunun öngördüğü uzatma süresinin başlayacağı şeklindedir. Çünkü bir parti 2 yıl içerisinde kongre yapamamışsa kanun koyucu 1 yıl içerisinde yapabilir diye düşünmekte. Onun için bir ek süre vermektedir. Bu şekilde yorumluyorum ben.
1: Peki Özgür Özel ekibi yeni bir parti kurarsa onların seçime gitmesi yolundaki gelişmeler nasıl değerlendirilir?
0: 2002'den önce bu konuyla ilgili bir düzenleme vardı. Biliyorsunuz İyi Parti'den transfer, İyi Parti'nin CHP'den transferi söz konusuydu. Parti seçime girebilsin diye 2023'te. Partide mecliste grubu olma şartı vardı. O grubu olma şartı kalktı. Şu anda Türkiye'de örgütlü olma, yani yarısında örgütlü olma. Onların da hangilerinin olduğu belli. Yani il sayısının yarısında örgütlü olma.
1: Teşkilat.
0: İllerin de kendi içerisinde yarısında örgütlü olma en az. Yani bir de o şart var. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani il başkanlığını açmak yetmiyor. İlde ilçe sayısı kadar, ilçenin yarısı kadar, mesela 10 ilçesi var. En az 5'inde de teşkilatlanmış olmanız gerekiyor ki, yani 2 kademelidir o. Hem il başkanlığınız olacak artı ilin yarısında da teşkilatlanmış olacaksınız. Dolayısıyla Türkiye'nin yarısında teşkilatlanmış olmak zorundasınız.

0: Onun için genellikle partiler küçük illeri seçer. Hemen böyle teşkilatlanma olsun diye. Küçük iller üzerinden de onların yarı il sayısında teşkilatlanabilirler. Bunun dışında bir yeterlilik de bu teşkilatlanma sayısını aldıktan sonra, bu yeterliliği aldıktan sonra kaybetmemek için 3 yılda bir kongrenizi yapmış olmanız lazım. 2 kongreyi ertelemeden yapmış olmanız lazım. Bu iki şartın dışında bir şart yok. Onun için mesela biraz önce de konuşuldu, Fadime Hanım da bahsetti, parti, yeni parti alma filan. Alırken de teşkilatlanmış bir partiyi alır. Yani aslında ne hangi menüden seçecek? En son seçime yeterliliği sahip olan ve bu arada da yeterliliği kaybetmemiş partilerin menüde olması lazım.
1: Özgür var mı Özel. Öngörünüz?
0: Var orada, listede vardı. Birkaç isim vardı. Onlar olabilir filan. DSP bunu bu konuyla ilgili reddetti. Yani tek parti vardı. Bu tam örgütlenmeyi de sağlamıştı. Yani kimi alabilir? Hani ben biraz alanı daraltayım. Baz istasyon çalışması gibi olacak ama bu. YSK'nın en son seçimde ilan ettiği ve bu genel kurulunu da tamamlamış olan, şu anda da çok aktif olmayan partilerden biri olabilir. Onu alıp isim değiştirebilir. İsim değiştirdiği andan itibaren teşkilatlanması yenilenmiş sayılmıyor. Onlar seçime katılabiliyorlar. Böyle bir çerçeve çizebilirim.
1: Peki, yani siyaset hukukuyla ilgilendiğiniz için, siyasetle de iç içe olduğunuz için Ekrem İmamoğlu'yla mı yoksa ayrı bir partiyle mi sizce yol alır?
0: Ben o konuda bir netleşmenin olduğu kanaatinde değilim. Şimdi Özgür Özel'in çizdiği profil biraz daha sola, yani daha doğrusu kendi menbaına yakın sol. Çünkü o sol yumruğu hatırlayalım. Yani biraz o. Sokak eylemi konusunda bir
1: sokaklardayız
0: vurgusunda bir oydaşmaların olduğu kanaatindeyim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in de bu işin gücünün sokaklardan alınabileceği konusunda bir fikir birliği içerisinde. Ama partiyi nereye oturtacaklar? Yani parti işte bir ANAP'ın liberal sol versiyonu mu olacak, yoksa Doğru Yol'un bir şekilde sol versiyonu mu olacak, veya ikisi de olmayacak, yeni bir DSP mi gelecek? Bunlar kendi içlerinde tartışma konusu olduğu kanaatindeyim. Ama şunu söyleyeyim. İkisi birlikte toplansa dahi, yani CHP ve yeni kurulacak parti, Özel'in partisi diyelim, onu da kısaltmak için. Toplamda yeni bir seçmeni ikna etme paradigmasını ortaya koyamadığı kanaatindeyim ben. Yani en büyük sorunlarının bu olduğu düşüncesindeyim. Yani tamam, CHP %3'e düştü diyelim. Kurulacak yeni parti %50 değil yani. %40 değil. Anlatabiliyor muyum? Gene o da o CHP'nin eski veya şu anda en son yerel seçimlerde alabileceği oyda, oy çerçevesinde kalacak. Yani burada esas sorunun, bence kendileri içerisinde tartışılması gereken sorunun, Kılıçdaroğlu'nun tırnak içerisinde partiye el koyması sorunu değil. Bu partinin yerel seçimlerde görece bazı seçmenin sandığa gitmeyi tercih etmemesi sebebiyle oluşan tablodan ne kadar fazla ekleyerek meseleyi yürütebildiği, burada da bir sıkıntısı var. Yani tamam, Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir vaat, böyle bir Cumhurbaşkanlığı için bir profil çizdiği söyleniyor ama halihazırda Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması mümkün değil. Çünkü diploması iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı şartını sağlamıyor. O zaman yeni isim kim olacak? O yeni isim siyaset yelpazesinde nereye oturacak? Bunların her birisi ayrı ayrı bir problem. Yani X şahsı CHP'nin o köklü seçmeninden oy alamayabilirken öyle bir isim çıkarırlar ki bu sefer CHP'ye bir şekilde oy vermeyi düşünen liberal seçmenin bir şekilde karşı çıkabileceği bir isim olabilir. Bunların tamamı yeni partinin de biraz kurulma paradigmasıyla ilgili tartışmaları gündeme getiriyor.
1: Bu paradigma bugün, içinde Mansur Yavaş'ı nerede konumlandırıyorsunuz?
0: Biraz önce söylediğim X dediğim şey aslında Mansur Yavaş.
1: Oradan aklıma geldi.
2: Sıkılmış adam gelgitlerden.
0: Evet, yani onun da ben onun mesela CHP seçmeninin ona gerçekten günün sonunda net bir şekilde belediye seçimi değil. Bakın, Cumhurbaşkanlığı seçimi çok ayrı bir şey. Belediye seçiminde neticede bir belediye meclisi var, bir yapılanma var ve belediyenin oluşturduğu yetki alanıyla Cumhurbaşkanlığını teslim ettiğiniz andan itibaren oluşacak denge birbirinden çok farklı. CHP seçmeni bu politik ayrımın farkındadır. Yani illa o oldu diye oy vermeyebilir. Yani Mansur Yavaş'ın en büyük dezavantajı ne olduğu, yani geldiği çizgi itibariyle yeni sistemde de, yeni Özel'in partisinde de ben en büyük rakibinin bir kere Özgür Özel olduğu kanaatindeyim. Yani kesinlikle. Özgür Özel mi, Mansur Yavaş mı? Özgür Özel kendisi kendisini seçecektir. Bir de kendisini

0: kitlesi, şu andaki kitlesi. Şu anda bir bedel ödüyorlar. Bu bedel ödeme bir müddet sonra bir hesap sormaya dönüşür. Böyle bir sistematiği var. Ama şunu söyleyeyim, iki tarafın kavga ettiği durumda her zaman üçüncü bir ihtimal masadadır ve o üçüncü ihtimal bir gün birisinin cebinden şak diye çıkar ve herkes bu olabilir şeklinde bir duruma dönüşebilir. Ben CHP'deki tablonun da gidişatının o yönde olduğu kanaatindeyim.
1: Fadime Hanım'a geçmeden son olarak Sayın Bahçeli Yargıtay bir an önce kararını vermeli demişti. Evet. Bunun biraz zaman alacağını biliyoruz. Bir süreç, bir
0: Şimdi
1: yıl
0: bu
1: kadar.
0: Bu dosya normal dosyalardan bir dosya değil. Şimdi bir, tedbirli bir dosya bir kere yargı sürecinde öne geçer. İkinci bir durum var. Yargıtay da bunu biliyor zaten, bunu uyguluyor. Bu dosya benle Fadime Hanım arasında veya Muhammed Bey arasındaki bir kişiyle bir kişiyi ilgilendiren, toplamda iki kişiyi ilgilendiren bir dosya değil. Bu dosyanın bir tarafı 2 milyon üyesi olan CHP. Dolayısıyla siz bir dosyada 2 milyon kişinin sorununu çözüyorsunuz ya, bu da ister istemez bir öncelik nedenidir. Bu bir de tarafların bir öncelik talebi olabilir. Bunu mahkeme de resen gözden geçirir. Ben 6 ay içerisinde bir kararın çıkacağı kanaatindeyim.
1: Öyle mi?
0: En geç 6 ay içerisinde bir bu konuyla ilgili ya onama ya bozma bir karar çıkar diye düşünüyorum.
2: Tahmininiz ne?
0: Ben muhtemelen kararın onanacağı kanaatindeyim. Çünkü evet, bir başka...
1: Bir yığın delilden ötürü.
0: Yok, birikiyor zaten. Şimdi yerel mahkemenin esas sorun nereden kaynaklandı? Ben onu da ilk kez burada söyleyeyim de rahatlayayım yani. Yani ilk sorun yerel mahkemedeki sorundan kaynaklı.
2: Bursa.
0: Yok, işte burada Ankara'da verdi. Mesela Ankara'da açıldı. Ankara'da bu konuyla ilgili mutlak buttan artı çağrı heyeti deseydi biz bu tartışmaları yaşamazdık. Aynı delil durumu vardı. Delil durumunun biraz daha ilerlemesi. Mutlak buttan çıkacağını da ben nerede anladım? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları BAM'a göndermeye başladığı günden itibaren anladım. Hatta haftanın başında ben cuma günü olur diye de yola çıktım. Bir gün önceden karar çıkınca da ben bir gün öncesinden şey oldum. Yani yolda da yakalanınca, hatta 24'ün yayınına falan da orada yol üstünde yakalandım. Şunu söylemek istiyorum. Meselenin bu gidişatında, bu aritmetiğinde bu meseleyi takip eden birisi olarak ben çözebiliyorsam bunun buraya gittiğini, ben hala Sayın Özgür Özel'in can havliyle dosyayı niye temiz ettiğini, bunun kim tarafından bu aklın verildiğini hala çözebilmiş değilim. Yani hazırlıksız yakalandılar. Başta Sayın Kılıçdaroğlu hazırlıklı olması, durumun nereye gittiğini öngörebilmesi anlamındaki avantajını kullandı.
1: Bir gün
0: hala da o avantaj, devam ediyor.
1: Peki. Fadime Hanım, hem Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin gönlünü nasıl kazanacak, hem de Özgür Özel yeni bir parti kurma konusunda seçmene ne vaat ederek nasıl onu elinde tutup kazanacak? Yani CHP'den ayrışma söz konusu, nasıl bir gerekçeyle kendi tabanına çekecek seçmeni? Aslında buradan ilk, ve elbette katkılarınızla.
2: O ilk turda da söylemiştim, bir kopuş stratejisi izlediklerini düşünüyorum. Buna hazırlıklıydılar. Ben hani evet temize acele götürdüler ama pek çok kararlarının çok acele olduğu için hatalarla dolu olduğunu da söylemek de gerekiyor. Yani
0: bir aceleyi daha söyleyeyim, kusura bakmayın. Grup başkanı seçme meselesi.
2: Tabii.
0: Çok acele.
1: O, yani Kılıçdaroğlu karşısına kendine bir sıfat yükleyerek güçlendi.
0: Ama o zaman onun genel başkan olduğunu kabul ediyorsunuz. Aynı hatayı şeyde yaptılar. İstanbul, Ankara ilk kararı çıktığında, red kararı çıktığında biz bu kararı olumlu karşılıyoruz. Olumlu karşılıyoruz. Ha. Bu karar doğru bir karardır. Tırnak içerisinde yani iyi hakimler de varmış. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Adli yargının karar vermesi doğrudur demek.
2: Tabii.
0: Şimdi siz diyorsunuz ki seçim yargısı bu konuyla ilgili karar versin. Bunlar hazırlıksız olduğunu gösteriyor. Cümlenin nereye gideceğini ölçemiyor.
2: İlkeli bir tutumları olmadığını da gösteriyor. Yani işte Ekrem İmamoğlu'nu alelacele Cumhurbaşkanı adayıymış gibi göstermeleri. Çünkü aday olmadı.
0: O da aynısı.
2: Ama adayıymış gibi bir kamuoyu baskısı oluşturarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde, Özgür Özel'in üzerinde baskı kurarak işte güya 15 milyon oy market önlerine yoğurt kapları falan koyarak oraya oy koyup kim saydı 15 milyon değil de 15 milyon 250 bin 317 oy mu mesela, onu bilmiyoruz biz. Hani böyle yuvarlanmış bir heyula şu anda dolaşıyor. İşte 38.

0: Bir kurultay, şaibeli kurultayın üstünden 4 ayrı kurultay yaptılar. Bakın yani bu kısa sürede 2023 Kasım kurultayı, şaibeli kurultay üstüne 4 kurultay yaptılar acele acele. Yani o iptal edilirse bu. Bir daha ispat ediyoruz ki beni seçtiler. Bir daha ispat ediyoruz ki delegetemiz beni seçtiler diye diye hani bir sürekli bir ispat haliyle kendini oradan oraya atan bir Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gerçeği var. Bu son mutlak mutlan sonrası alınan kararlar da öyle. Önce işte genel merkezi boşaltmayacağız dediler, sonra hızla karar değiştirip boşalttılar. Kendini grup başkanı seçtirdi. Kürsü bana ait dedi. Acele. Yani bunların hepsi işte hem o siyasi olgunluktan, öngörüden uzak olduklarını hem de siyaset ve hukuk bilmediklerini de aslında gösteren şeylerdi. O yüzden böyle bir yalpalama hali var. O net görüntünün olmaması bence onların etrafında hareket edenlerin de bir manada ortak aklı. Mesela bu akıllarda Ali Mahir Başar'ın izlerini doğrudan görebiliyorsun. Yani hani çok da gelişmemiş bir kantin solculuğundan bir, hani bir tık öte değil yani. Gerçekten böyle bir ham, olgunlaşmamış, sol elini yumruğunu kaldırınca ortaya bir siyaset koyduğunu zanneden bir düzeyden bahsediyoruz. Bununla Cumhuriyet Halk Partisi gibi 103 yıl yaşında bir partinin yönetiminde olamazsınız. Türkiye'yi yönetmeye aday olamazsınız. Bunlar tamamen bir zafiyet göstergesi aslında. Ama hani senin soruna cevaben de bir kopuş olduğu kesin. Bir hikaye yazmaya çalışıyorlar, direniş. İşte şu, bizim yayında olduğumuz saatlerde Sayın Özgür Özel de Halk TV'de soruları cevaplıyordu. Ara ara onlara da baktık. Orada bir takım açıklamalar getirmeye çalışıyordu bu yaşanan durumla ilgili. Ama bunların hepsinde aynı şeyi görüyorsun. Hani o an söylerken söylediği kadarıyla doğru olduğuna inandığını varsayıyoruz. Ama biz şimdi siyaset takip eden insanlar olarak 3 gün önce ne dedi, 3 ay önce ne diyordu, 3 yıl önce neredeydi, ne yapıyordu? Hani bir tutarlılık, bir yani bağlam arıyorsunuz. Neden sonuç ilişkisini, onun nereye dayandığını anlamak istiyorsunuz. Neyi kastetti, neyi kapsıyor? Bunların karşılığının olmadığını görüyorsun. Mesela işte çok gerçekten ayakları hiç yere basmayan bir açıklama. Bu az önce de bir önceki turda da İsrail ve Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza hadsiz tehditlerini, hakaretlerini vesaire de konuştuk. Mesela şimdi kendisinin bütün bu Özgür Özel ve ekibinin başına gelen bu hadiselerin kendileriyle ilgili belediyelerdeki yanlış yönetim ya da kurultayda delege oyunun parayla menfaatle satın alındığı, mahkemenin böyle bir karar verdiği, gerçeğin her şeyi bir tarafa atıyor. Diyor ki benim suçum seçim kazanmak diyor. AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika'nın İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içine yer almayacağımızı söylemek. Şimdi bu cümleyi bir sormak gerekiyor. Bir, böyle bir teklife mi muhatap oldu? Mesela gazeteci arkadaşlar ona sordu mu? İsrail ve Amerika tarafından onlar adına konuşan biri size gelip birlikte çalışalım ve sizi destekleyelim mi dedi? Çünkü bu cümle sanki kendisine bir teklif iletilmiş. O da bunu hayır,
1: Evet.
0: asla, ne münasebet, ben bir Türk'üm falan mı demiş. O bunu reddetmiş de kim bunu üstüne almış? Ben yaparım, buradayım mı demiş. Yani bu bir böyle bir boyutu var. Tamam, boşlukları olan bir şey bu. Bir ikincisi, biz Özgür Özel'i grup başkan vekili, yani çok öteye gitmeyelim işte. 3 yıl öncesi grup başkan vekili olduğu dönemden biliyoruz. Bu süre içerisinde genel başkan olduğu dönemi biliyoruz. Daha Newsweek'te, işte Amerikan yayın organında Newsweek'te yayınladığı makalenin ne söylediğini biliyoruz. Yanımızda gezdiriyoruz ne dediğini cümle cümle aktarabilelim diye. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentlerine bakın mahkemeler hukuk eliyle bize bir müdahalede bulunuluyor dediği şey bu yani, böyle olmadığı çok açık. Türk yargısı, hakimler, savcılar karar veriyor. Erdoğan

0: mı karar veriyor buna? O yürütmenin başı, yargıdan bahsediyoruz. Bağımsız bir yargı organı. Yine CHP'li delegelerin, CHP'li belediye başkanlarının, CHP'li üyelerin, milletvekillerinin yaptığı açıklamalar, gösterdikleri somut deliller, banka hesap akışları, MASAK raporları, HTS kayıtları, şu pavyonun kapısında şöyle konuştuk, CHP'nin 13. katına çıktım, poşetle şunu verdim. Bunları söylüyor da somut delillerle karar vermiş bir mahkeme kararından bahsediyoruz. Ama çıkmış işte Newsweek'e diyor ki bu öyle bir şey ki Türkiye sınırlarının çok çok ötesinde sonuçları olur ve Avrupa için bir güvenlik krizine dönüşebilir bu diyor. Yani ne yapacaksınız? İşte diyor ki yine bir başka yerde de eğer vatandaşlar iktidarı barışçıl biçimde değiştireceğini düşünmezse bu çok büyük bir tehlike öğretir diyor özetle. Yani ne yapacaksınız? Şehirleri mi yakacaksınız? Terör mü estireceksiniz? Ne yapacaksınız? Nasıl bir güvenlik sorununa dönüşecek CHP'deki bu çalma çırpma işlemlerinin bir koltuk değişimine sebebiyet vermesi? Bunu söyleyen adam Amerika'nın İsrail'in hoşuna gitmemeyi tercih ettiğini söylüyor. Ama yalvarıyorsun burada, tehdit ediyorsun işte. Bunu sen yapıyorsun. Daha geçen hafta Newsweek'te yayınlanan makalen bu. Şimdi bunu CHP kanalında, CHP seçmeninde bunu söyleyerek niye kandırmaya çalışıyorsun CHP seçmenini? Ne gereği var? Ayrıca sen değil misin daha birkaç ay oldu işte Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Costa'ya 5 dakikanızı ayırmadınız diye ağlayan? Yani 5 dakika bana ayırmadın ya da yine majestelerinin televizyonu BBC'ye verdiği röportajda bizi yalnız bırakıyorsunuz diye ağlayan sen değil misin? Bayağı da şeysin yani hani onların hoşuna gitmeye çalışan bir profil çiziyorsun.
1: Bir de yargı kararlarını bu kadar çok eleştirip ardından mahkeme kapısına gitmek, işte YSK'ya gitmek de
0: O da
1: kendi
0: bir
1: içinde çelişki gibi
0: tutarsızlık
1: durum.
0: ama hani bu İsrail'in hoşuna gitmemeyi tercih ettiğim için başıma bu işler geliyor diyor ya. Ama değil, değil sevgili Özgür Özel. Sayın Özgür Özel, yani bunları nereye koyalım? Şimdi bunları ben uydurmuyorum ki. İşte bak yanımda gezdiriyorum. Senin makalenin cümleleri bunlar. Nasıl oluyor? Bunların ikisinin arasında bir tutarsızlık var. Bir, Hamas'a terör örgütü diyen sensin. Esad'la gidin konuşun diyen sensin. Esad'ın Suriye'den kaçtığı günde. Bunları yapan sensin. Dolayısıyla hani burada bir acayip tuhaf bir tutarsızlık var. Ama bir kamuflaja ihtiyacı var. Bunu da niye söylüyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında hepimizi şaşırtacak bir şekilde devletçi, ulusalcı, milletçi, milliyetçi bir profil çizdi. Oysa biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemi de biliyoruz. O da buna yakın bir şeydi yani. Yani Özgür Özel onun ayak izlerine basıyor aslında. Yani onun karşısındaki o da aslında bir devletçi bir genel başkanlık yaptığını varsaymaya çalışıyor. Tuhaf. Herkes birbirine elinde ne geçerse onu fırlattığı bir dönem. Ama en nihayetinde bence Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şu anda yan yana duruyorlar. Ama onların hem kendi ideolojik konumlanışları hem de kurulacak partiden beklentiler arasında büyük farklar olduğunu düşünüyorum ben. Özgür Özel daha böyle, daha en azından kendisi böyle tarifliyor, solcu olarak tarifliyor kendisini. Ama İmamoğlu'nun daha işte ANAP'ın değişik versiyonları diyebileceğimiz ki bugünümüz Türkiye'sinde çok karşılığı olmayan da bir durum. Yani Turgut Özal ANAP'ından bahsetmiyorum. Ondan sonraki dönemlerden bahsediyorum. Biraz oralarda görüyor ama işte aynı yine bir çelişki. Solcuyum diyen işte otobüs sırtlarında tepelerinde miting yaptığında o miting alanında CHP flamasından çok işte TKP'nin tipin ve başka bir takım marjinal örgütlerin flamalarını görüyoruz. Yani gayet de pos bıyıklı adamların hakim olduğu sol sosyalist marjinal gruplar orada ama sahne çıkıp pos bıyıklı bir gazeteciye iğrenç bıyıklı diyorsun. Hani bu o kadar hani tutarsız ki aslında yani sen kimi kırmaya çalışıyorsun ama burada çok örtülü bir

0: bunu söylerken de çok imtina ediyorum ama bir şekilde bu meseleye bakarken aralarındaki şu mezhepçi ayrışmayı da görmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2023 seçim öncesinde Alevi kimliğini söyleten bir akıl vardı. Yani bunu bir manevra olarak kullanmak istediler lüzumsuz yere. Ama Özgür Özel, İmamoğlu ekibi de bir şekilde partiyi Aleviler ele geçirdi gibi bir söylemle bir dışlama çabası var. Böyle tuhaf alttan yürüyen böyle bir gerilim de var. Çünkü hani organik Alevilikten çok bir Avrupa Aleviliği, hani Alisiz Alevilik denilen bir projede, çünkü bir dönem özellikle 2010 sonrasında FETÖ'nün de hakim olduğu bir dönemde yaygın hani bir toplum mühendisliği hayata geçirilmeye çalıştı. Onun da dipten yürüyen bir gerilimi var. Ama bu hani çok ara ara gün yüzüne çıkıyor. Onun dışında çok adı anılmıyor ama ona da bir bakmak lazım diyorum.
1: Yani Trump yayınımızı gerçekten bugün çok baltaladı. Şu anda da canlı açıklamalarda bulunuyor ve İran ile harika bir anlaşma yapıldı demiş. Son dakika ekranda kalsın, biz CHP konuşmaya devam edelim. Fadime Hanım, parti meclisinden ayrılanlar nasıl bir yol haritası izleyecekler ve ihraç edilmek üzere disipline sevk edilenler, bunlarla ilgili gelişmeler nasıl şekillenir önümüzdeki günlerde?
0: Şimdi onlar...
1: Mesela çok özür diliyorum. Ali Mahir Başarır demiş ki, Kemal Bey bu partide yokken 92'de ben kurultayındaydım. Benim geçmişim, ailemin geçmişi 103 yıldır bu partide. Dolayısıyla sen mi bana ömür biçeceksin demiş.
0: Evet. Ya evet, böyle bir şey hani Kemal Kılıçdaroğlu çünkü memuriyetten sonra CHP'ye katılmış biri. Onun siyasete giriş dönemlerinde ben gazetecilik yapıyordum, gayet net hatırlıyorum. Nereden, nasıl birdenbire parlatıldığını, öne çıkartıldığını, projelendirildiğini o dönemde de görüyorduk, seziyorduk. Yani grup başkan vekili yapıldı ki Kemal Kılıçdaroğlu ifade gücü çok yüksek olan biri değil. Mesela Özgür Özel'i tanımlarken deriz ki ağzı laf yapıyor, laf cambazı bir adam. Hani derinliği vardır, yoktur, o ayrı konu ama ağzı laf yapar Özgür Özel'in. Ama Kemal Kılıçdaroğlu öyle değil. Hani cümlenin sonunu getirmekte zorlanan birisi. Ama mesela o 2010 öncesi dönemde işte İstanbul'a belediye başkanı adayı gösterildiği dönemde dahil olmak üzere arka planda onu öne iten birileri vardı. Ve CHP içinde o zaman da bir tartışma vardı. Bir dakika, bu adam hani partili değil, biz bu kadar işte ortaokuldan beri duvarlara afiş asarak bugünlere geldik, sıra bizim, hani biz niye aday gösterilmiyoruz da o gösteriliyor diye itiraz edenler o zaman da vardı. Şimdi böyle bir tartışmada Ali Mahir Başarı çıkıp bunu der, diyebilir ama artık hani grup başkanlığı yapmış, adaylık yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş, genel başkan olmuş, 13 yıl genel başkanlık yapmış ve 7 seçim mi kaybetmişti? Galiba 7 seçim kaybetmişti. Hani o Muharrem İnce'nin de çok veciz bir şekilde söylediği gibi, hani şey, seçime girmişsin, yenmiş, seçime girmişsin, yenmiş.
1: Adam yenmiş de yenmiş.
0: Adam yenmiş de yenmiş durumu olduğu kesin. O yüzden bu tartışmalar bence daha da devam edecek ama bu PM'den istifa edenler ya da ihraca, bu bir kopuşun parçaları. Yeni bir parti için muhtemelen, çünkü aynı zamanda kinleniyorlar da, bu sadece bu isimler değil. Mesela onların destekçilerinin karşı karşıya geldiği noktaları hatırlayın. İşte grup toplantısının olduğu gün polis ayırdı onları. Birisi ona işte hain diyor, o ona butlancı diyor, o ona pavyoncu diyor. Hani inanılmaz yani, hani bir partinin, partinin birlikte mücadele edeceği el ele kol kola insanlar birbirlerine hakaret ediyorlar ama bunlar işte daha 2 yıl önce birlikte
2: aday olarak
0: olduğu için çalışıyorlardı. Bir önce Muharrem İnce için çalışıyorlardı ama bu tuhaf bir şekilde CHP'nin genlerinde var. Yani Muharrem İnce'yi neler yapmadık Kılıçdaroğlu? Acı yani, neredeyse üzülüyorduk artık. Yani nasıl bu kadar hani bir zulüm de fazla

0: diyeceğiniz noktalarda hakarete maruz kalıyordu. Onu biliyorsunuz bir kurultayda tuvalet kapısının yanına oturtmuşlardı hani konum olarak. Sonra ona da bir yerde önüne masa koymadılar, sehpa koymadılar. Filan yani böyle tuhaf şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten çok üzücü, yorucu. Şimdi bir hafta, 2 hafta sonra Ankara'da NATO zirvesi olacak. Dibimizde kanlı savaşlar var, büyük savaşlar var.
1: Yani
0: NATO zirvesi
1: Trump'ın
0: olacak.
1: açıklamasıyla CHP'yi aynı ekranda ve
0: İnanılmaz yani hani bu
1: Türkiye
0: Türkiye'nin
1: gündemi ve CHP gündemi.
0: evet Türkiye'nin çok ciddi meseleleri var. Aldığı çok ciddi meseleler var. Mesafeler var. Büyük bir mücadele veriliyor. Bunlarla ilgilenmemiz gerekirken o ona ne dedi? O ona ne yaptı? Ne kadar yorucu ve bıktırıcı bir şey. Ben bu susmak istiyorum.
1: Tekrar Muhammed Hoca'ya döneceğim ama çok kısa şunu soracağım. Parti meclisindeki sayının bu kadar düşmesi nasıl etkiler?
0: Yedeklerin devreye girmesiyle ilgili hani tüzükte çünkü her delegenin bir yedeğinin olduğu dolayısıyla o açığın kapatılabileceği parti işlemlerinde işlerde bir aksama olmayacağına dair yorumlar okudum.
1: Peki, eklemek istediğiniz başka
0: Yok,
1: bir şey?
0: susmak
1: Cüneyt Hocam,
0: istiyorum.
1: sizin CHP ile ilgili var mı?
2: CHP bitmez.
1: Peki. Muhammed Hocam.
3: Sanki İran çok bitiyor da.
1: Trump dedi ki Netanyahu ile görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da yakın zamanda kısa süre sonra görüşeceğim diyor. Dolayısıyla yani Sayın Cumhurbaşkanı ile henüz bir görüşme gerçekleştirmemiş Trump. Dolayısıyla Türkiye'nin de dahil olduğu bir anlaşmadan kastı tam olarak neydi bilmiyorum. Ama henüz Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump arasında bir görüşme gerçekleşmemiş. Keza İletişim Başkanlığından da zaten bu yönde bir açıklama gelmedi. İmza töreni yakında yapılacak diyor. Vance'in katılacağını söylüyor. Avrupa'da gerçekleştirilecek bir imza töreni olacakmış Orta Doğu'daki müzakereye ilişkin. Siz hala çok da inanmamak lazım bu açıklamalara diyor musunuz? Hangi
3: Evet.
1: noktadasınız?
3: Yo, şeye bakıyorum da siz konuşurken de ben İran tarafına, İran medyasına da baktım. Hiç şey yok yani karşılığında oluşturulabilecek bir done yok. Ancak şu olabilir yani benim bir anlaşma beklerdim elbette var. Yani dün vurduğunda da aynı şeyi söylüyordum. 3 gün önce de aynı şeyi söylüyordum. İran savaş ve barış diyalektiğini çok iyi kullanan bir ülke. Hem savaşırken de masaya da oturmasını bilen bir ülke. Bir anlaşma yapılabilir mi? Bence zaten yapılması lazım. Yani iki tarafın bir şekilde sahada yenemediğiniz bir devletle masada anlaşmak zorundasınız. İki tarafta birbirinden taviz vermek zorunda ve bu taviz neticesinde bir anlaşma imzalanması gerekiyor. Ancak böyle bu kadar ülkeyi denklemin içine sokarak neyi arzu ediyor onu anlamıyor. Onu anlayamadım yani bir şekilde evet bizim arabulucuk girişimiz var. Bizim mesela bunu çok net bir şekilde söyle İsrail faktörü olmasaydı ben Cumhurbaşkanımızın bir şekilde Trump'ı ikna edeceğini ve bu savaşın başlamadan da bir şekilde anlaşma yapılacağına dair kesin bir inancım vardı. Çünkü bir uyuşma var ikisinin arasında ve bu ama Netanyahu faktörü olunca Netanyahu hem Türkiye'nin aleyhine olabilecek herhangi bir çabada zaten bir şekilde işin içine giriyor. Ayrıca Türkiye herhangi bir şekilde rol kaptırmak istemediği için ve İran'ı bir şekilde vurma arzusunun her şeyin üstünde olduğundan dolayı bir şekilde İran'ı vurdular. Bizim arabuluculuk girişimlerimizin başından beri mesela İstanbul'da yapılsaydı evet biz sonuç alabilirdik. Ancak İsrail faktörü olduğu sürece Allah korusun Umman'ın başına gelen bizim başımıza da gelebilirdi. Hani iki kere ev sahipliği arabuluculuk şeyine soyunan bir ülkenin çabalarına rağmen Trump ve İsrail bir şekilde şey vurdular, İran'ı vurdular. Biz de aynı çabayı gösterirken İsrail'in
1: Pakistan'da yapıldı
3: ilkinde, ilk hatırlarsanız ilk Türkiye ve ilk Türkiye tartışması vardı. İstanbul'da mı yapılsın, Umman'da mı
0: Sonra
3: yapıldı?
0: Umman.
3: Sonra Umman oldu. Biz hatta çok sinirlenmiştik niye bizi tercih etmediler diye. Sonra benim de yorumum şu oldu. Allah yüzümüze güldü. Yani biz bu arabuluculuk girişimlerinde bulunurken İsrail bize zarar vermek adına İsrail yine saldırabilirdi. Dolayısıyla bizim prestijimize de zarar verebilirdi. Allah'tan böyle bir şey, hani her şerde bir hayır vardır meselesi var ya, oradan da öyle bir yorum yapmıştım. Şu anda da Türkiye başından beri çabalarını bir şekilde devam ettiriyor. Pakistan görüşmeleri sürdürse bile Türkiye her zaman oranın bir parçası. Umman görüşmeleri yapsa bile Türkiye sürekli parçası. Türkiye Batı İttifakı'nın bir parçası olmasına rağmen İran'la en sahici ilişkileri kurabilecek tek ülke şu anda Türkiye. Ve bence Trump'ın bu bağlamda Erdoğan gibi bir adamla çok iyi bir ilişki kurması ve bu krizi eğer istiyorsa, ki istediğini biliyoruz, sona erdirmesi gerekiyor açıkçası.
1: Katar emiriyle görüşmüş Trump. Yine

0: ülkeler bellidir. Umman, Katar, Türkiye, Pakistan, yani her iki tarafı da dengeleyebilecek, hem Batı dünyasını dengeleyebilecek hem de İran'ı dengeleyebilecek bir unsura lazım. Zaten bunun dışında çok fazla bir aktör sayamazsınız. Yani Pakistan, evet, ABD ile ilişkileri çok iyi ama Pakistan aynı zamanda Çin'in sözcüsüdür yani. Pakistan'ın bu bağlamda seçilmesinin çok özel bir anlamı var. Bir şekilde Çin'le bir şekilde bu anlaşmada temsil edilmiş gibi oluyor. Ancak bu bizim rolümüz olmadığı anlamına gelmiyor. Biz başından beri zaten bu sürecin farkındayız ve biz İran'ın oluşturabileceği demografik yıkımı zaten başından beri kestiriyoruz. Yani biz zaten mülteci, Suriye meselesinde bir mülteci dalgasıyla aynı anda, şöyle bir şey olmadı mesela, Almanya, İngiltere, çeşitli ülkeler istedikleri mültecileri aldılar. İşlerine yarayan mültecileri aldılar. Biz hepsini birden aldık ve bunu bir seçici bir geçirgenlik politikası da uygulamadık. İran'da oluşabileceğin bir krizin farkında olarak başından beri bu arabilir bulucuk mekanizmasını önemsiyoruz. Umarım Trump'ın dediği doğrudur. Umarım bizim rolümüzde, bu konudaki rolümüz etkindir ki etkin olduğundan zaten şüphem yok. Ancak Trump'ın açıklamalarına çok...
1: İran anlaşmayı imzalar imzalamaz Hürmüz açılacak diyor. Şu dakikalarda konuşan Trump.
0: Yani olabilir. Buna bir şey diyemem yani. Hı hı. Hani Hürmüz'ün zaten İran'ın bir şekilde koz olarak kullandığını, şu anda eğer istediği bir anlaşma çıkarsa İran'ın Hürmüz'ü açmasının doğal olduğunu, ancak benim bildiğim kadarıyla, böyle çok teknik uzmanı olmadığım bir konu ama, oradaki mayınların temizlenmesinin de bir süreç alacağını biliyoruz. Ayrıca oradaki gemi akışının normal düzene oturmasının da aşağı yukarı bir 6 ay süreceğini biliyoruz. Dolayısıyla Hürmüz'ün açılır açılması şey demek anlamına gelmiyor.
1: Ama yani bir saat önce yaptığı yazılı açıklamada deniz ablukası kalkmayacak dedi. Şimdi de diyor ki Hürmüz açılacak diyor.
0: Hayır, abluka kalkmadan İran Hürmüz'ü açacağını asla düşünmüyorum. Yani abluka sonradan oluşturulan bir şey. Hürmüz İran'ın savunma refleksi olarak oluşturduğu bir şey. Eş zamanlı olarak kaldırılma girişimi olursa olur. Ancak abluka devam ederken İran'ın ben herhangi bir şekilde Hürmüz ablukasını kaldıracağını düşünmüyorum.
1: İran'ın Lübnan konusundaki kararlılığı da etkileyecektir muhtemelen bu anlaşmayı.
0: Evet, vazgeçmez. Dediğim gibi yani İran vekil güçleriyle olan ilişkilerinde, Hizbullah'la olan ilişkilerinde bunu hep önemsiyor.
1: Son olarak şunu da sorayım. Avrupa'da olacak diyor. Neden Avrupa ve nerede olur bu imza töreni?
0: Hiç, yani normalde bu tarz görüşmelerin genelde merkezleri çok, genelde Viyana, yani bu tarz merkezlerde genelde Viyana hep ön plana çıkıyor. Şu andaki ilk tahminim Viyana ama başka bir yer olur mu, onunla ilgili çok net bir fikrim yok. Ancak 2015 anlaşması yine o çerçevede imzalanmıştı. Viyana yine uygun bir ülke olabilir. Hürmüz meselesindeki, yani İran mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde hareket ediyor. ABD'yi dengede tutmaya çalışıyor. Orantısız bir cevap vermemeye çalışıyor. Ve İran bu anlaşmayı istiyor. Trump daha çok istiyor. Yani bir şekilde anlaşmak zorundalar.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Muhammed Baylıbek, Fadim Özkan ve Cüneyt Altıparmak. Hem CHP'yi hem Trump'ın açıklamalarını, böyle peş peşe gelen sıcak dakika, son dakika açıklamalarının hepsini aynı anda izleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık. Erkan Kol bizden sonra yayını devralacak ve detayları aktaracak. Bu arada Dünya Kupası heyecanı da Meksika ve Güney Afrika maçıyla başlamış oldu. Millilerimize, milli takımımıza buradan bizler de başarılar dileyelim. İlk maçına pazar günü Türkiye saatiyle 7'de çıkacaklar. Tüm Türkiye olarak sonsuz desteklerimizi ifade edelim ve temsil heyetinde 3 saati tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden

0: başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatı.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol, yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Ekrana son dakikaların biri geliyor, biri gidiyor. Trump açıklamalarına devam ediyor. Gün içerisinde bu akşam İran'ı vuracağız demişti ABD Başkanı Donald Trump. Sonra bir açıklama yaptı. Vazgeçtik, İran'ı vurmayacağız dedi. Ki hala konuşmasına devam ediyor. Şu an canlı görüntüler geliyor ekranlarınızda. Bir anlaşmaya varıldığını da söyledi hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. İran'la harika bir anlaşma yapıldı diyor ABD Başkanı. Önümüzdeki günlerde anlaşmanın bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini söyledi. Hafta sonu işaret etti Donald Trump ve açıklamalarına da bir yandan devam ediyor. Avrupa'daki imza törenine Başkan Yardımcısı Vance'in de katılacağını söylüyor. Anlaşmanın imzalarının haftaya kalabileceğini de söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Ve orada bir detay var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelerde harikaydı dedi ABD Başkanı. Ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini ifade ediyor. İran'la harika bir anlaşma yapıldı. Önemli ifadesi. Belgelerin son halini almasını bekliyorum. Birkaç güne tamamlanacak dedi ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi gün içerisinde dediğimiz gibi şöyle kronolojik bir şekilde meseleyi sıralarsak zaten iki gecedir Amerika Birleşik Devletleri'nin önce

Hürmüz Boğazı'nda düşen ABD helikopterini bahane ederek bir saldırısı olmuştu. İki gün önce hatırlayacaksın. Sonra kısa kısa saldırılarına devam etti Amerika Birleşik Devletleri İran'a ve ardından bugün de akşam saatlerinde İran'ı vuracağız dedi ABD Başkanı Donald Trump. Üzerinden birkaç dakika, bir saat, bir buçuk saat geçmişti. Yeni bir açıklama geldi ABD Başkanı Donald Trump'tan ve dedi ki İran'a saldırıları iptal ettim. İptal edildi dedi. Burada görüşmelerdeki arabulucu ülkelere özellikle teşekkür etti ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusu var orada. Türkiye ile konuşacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri diyor. Anlaşma birkaç güne tamamlanacak. İmza töreni Avrupa'da yapılacak. Hafta sonu olabilir. Başkan yardımcısı Vance orada olacak diyor ABD Başkanı Donald Trump. Peki öncesinde ne demişti? Bu gece İran'ı çok sert vuracağız dedi ABD Başkanı. Hatta bir adım daha ileri gitti ve dedi ki yakın bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz. Tıpkı hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika bir şekilde işleyen Venezuela örneğinde olduğu gibi onların da petrol ve gaz pazarlarının tüm kontrolünü üstleneceğiz demişti ABD Başkanı Donald Trump. Sonra Türkiye'nin araya girmesi, diğer arabulucuların araya girmesi ve burada Trump vazgeçti. Dedi ki saldırıları iptal ettim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili oradaki vurguları çok mühim. Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelerde harikaydı. Erdoğan'la önümüzdeki süreçte görüşeceğim de dedi ABD Başkanı Donald Trump. Konuşmalarını da bir yandan devam ediyor. Yine dün de bu noktada övgüleri vardı ABD Başkanı Donald Trump'ın. Şimdi peki İran tarafı meseleye nasıl bakıyor? İran böyle bir anlaşmanın olmadığını yine söylüyor. Bizim haberimiz yok diyor. Arada yine kafa karışıklığı var. Yine farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Trump'ın yeni açıklaması, konuşması devam ediyor demiştik. Diyor ki Trump anladığım kadarıyla Müşteba Hamale anlaşmayı onayladı. Evet ifadeleri var. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önümüzdeki süreçte görüşeceğim açıklaması nasıl bir görüşme, bir telefon görüşmesi mi yoksa bir ziyaret mi olur? Tabii bunları bilmiyoruz ama geçtiğimiz hafta içerisinde de yine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti iki lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam ediyor. Türkiye uzun süredir zaten savaşın tamamen sonlanması, bir ateşkes ardından bir barışın imzalanması için elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii bu diplomasi trafiğinin en öndeki isim. Bir kez daha yine Türkiye'nin çabaları, arabuluculuk girişimlerinin sonuç verdiğini söyleyebiliriz ki ABD Başkanı Donald Trump da bu noktada vurguları var. Özellikle anlaşma konusunda Türkiye ve beraberindeki diğer arabulucu ülkelerin de bu anlaşmayı onayladığını söylüyor. Tüm taraflarca onaylanmıştır diyor ABD Başkanı. Görüşmeler ve nihai noktalar hem konsept hem de büyük detaylar açısından ülkeler tarafından Türkiye ve diğer arabulucu ülkeler kimler var orada? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri de dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır ifadelerini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Fars Haber Ajansı İran anlaşma metnine henüz onay vermedi diyor. İran tarafı Trump gibi düşünmüyor. Bakalım oradan bir yeni bir detay gelir mi gelmez mi bakacağız ama Trump'ın son açıklamasında son vurgularında anladığım kadarıyla Müşteba Hamaney anlaşmayı onayladı. Evet ifadeleri var ABD Başkanı Donald Trump'ın. Diyor ki az önce açıklamada adı geçen o ülkeleri de saydım. Adı geçen ülkelerin birçoğunun liderleriyle konuştum. Az önce Bibi ile konuştum. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin o harika devlet başkanlarıyla konuştum. Ve Türkiye ile de konuşacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri. Tam olarak ifadesi bu şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın. Şimdi bir farklı detay, İsrail tarafından nasıl karşılandı bu önce saldırıyı iptal etmesi ardından anlaşma tamam, anlaşmaya önümüzdeki günlerde imza atacağız açıklamasını yapması Trump'ın. Şaşkın

0: kızgınlıkla karşılandığı ifade ediliyor. Hares gazetesi, İsrail'in önemli gazetelerinden biri. ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın İran tarafından onaylanma aşamasına geldiğini belirterek bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurmasının İsrail yönetimi tarafından şaşkınlıkla karşılandığı bildiriliyor. Hares bunu hükümet kaynaklarına dayandırıyor. İsrail şaşkın, İran böyle bir anlaşma yok diyor. Trump anlaşma tamam diyor. Aklımızda pek çok soru var tabii. Geçtiğimiz haftalar içerisinde ABD Başkanı Trump tam böyle çarşamba, perşembe günleri içerisinde anlaşma tamam, önümüzdeki günlerde açıklayacağız, anlaşmayı imzalayacağız demişti. Tabii bu ilk değil. Peki neler olacak? Hakikaten bir ateşkes devamında bir barışa gider mi bu süreç? Tabii bir yandan ABD içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bakanları tehditlerine de bir yandan devam ediyorlar. Bölgedeki ABD kayıplarının İran varlıkları üzerinden finanse edileceğine dair açıklamalar var bir yandan da ABD tarafından. Tabii ne olacak göreceğiz. Trump yaklaşık 1-2 saat, 2-3 saat aralıklarla açıklamalar yapıyor. Her açıklamasında farklı bir şeyler söylüyor. Bu noktada da pek çok soru işareti beliriyor. Konuşalım bu süreci, değerlendirelim. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları devam ediyor. Açıklamalarda yeni gelişmeler oldukça, yeni detaylar oldukça bunları sizlerle ben paylaşmaya devam edeceğim. Mesela yeni bir detay var. Hürmüz Boğazı derhal açılacak dedi ABD Başkanı Trump. Belki cumartesi diyor, hafta sonunu işaret ediyor. Bir hafta 10 günlük süreç içerisinde Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını, İran'la bir anlaşmanın da yapılacağını, bu anlaşmanın Avrupa Birliği'nde imzalanacağını söylüyor mesela ABD Başkanı Donald Trump. O da farklı ve ilginç bir detay. Konuşalım, değerlendirelim istiyorum bu süreci. Tabii aklımızda pek çok soru var dedik. Sorulara yanıt arayacağız. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler bizlerle. Özgenur Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Erkan Bey, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Siz de herhalde Trump'ın açıklama hızını takip edebildiniz mi bilmiyorum. Ben takip etmekte zorlandım farklı farklı. Hala da açıklamalarına devam ediyor bu arada. Önce vuracağız dedi. Ardından vurmaktan vazgeçtim dedi. Hatta anlaşmanın tamam olduğunu söyledi. İsrail şaşkınlıkla karşıladı. İran öyle bir şey yok dedi. Neler oluyor Özgenur Hanım? Nasıl okuyorsunuz bu açıklamaları?
1: Erkan Bey, çok bilinmeyenli bir denklem gibi gerçekten, haklısınız. Ama sonuca doğru geliyoruz galiba. Çünkü aslına baktığımız zaman Trump İran'ı vurabilecek güçteydi, evet. Ama İran'ı vurmanın sonucunu yönetebilecek durumda değildi. Aradaki fark bu aslında. Bir ülkeye füze atmak başka bir şey. O füzenin Hürmüz'de, Hark Adası'nda, Basra Körfezi'nde, Pekin'de, Moskova'da, Amerika iç siyasetinde doğuracağı sonuçları kontrol etmek başka bir şey. Trump bu noktada frene bastı, yani bastırıldı. Aslında burada her zaman şov yapmayı Trump sever. Türkiye biraz şovunu yaptı diyebiliriz. Bence geri adımın birinci sebebi askeri değil, ekonomik. Yani Hark Adası tehdidi ilk bakışta İran'a yönelik sert bir mesaj gibi görünür ama aslında küresel piyasaya sıkılmış bir kurşundu o açıklama ve çok talihsiz bir açıklamaydı gerçekten.
0: Trump'ın geri adımı mı?
1: Bu çoklu denklem, evet. Ya Trump burada aktör sadece. Aslına bakarsanız benim okumam şu: Trump İsrail'e karşı Orta Doğu ülkelerini ve diğer güçleri arkasına tam olarak alamadığı için işte bir ileri bir geri yapıyordu. Türkiye'nin de baskısıyla bütün bu ülkeler bu denklemin içinde hemfikir olup kabul ettikten sonra Trump'ın özgüveni hiç olmadığı kadar gördüğünüz gibi yerine gelmiş ve anlaşmayı yapıyoruz anlamında bir konuşma var. Yani Trump'ın önüne muhtemelen şöyle bir tablo kondu: Sayın Başkan, İran'ı vurursanız işte tamam, Tahran zarar görür ama işte Amerikan halkı da zarar görür, İran'ın asgari kapasitesini sınırlarsınız ama savaş uzarsa bütün dosyalarınız patlar gibi birçok fatura kondu önüne. Tabii ikinci sebepse İsrail'le artık, Erkan Bey şu çok önemli, İsrail'le Amerika'nın hedeflerinin artık aynı olmaması. Uzun zamandır aynı değil. İsrail, İran'ın mümkün olduğunca sert biçimde zayıflatılmasını hala istiyor ama İsrail'in güvenlik aklı açısından İran yalnızca bir devlet değil, biliyorsunuz. Onun çok

0: alakalı bir jeopolitik ağ olarak tanımlıyor. İsrail bu ağı kesmek istiyor. Fakat Amerika'nın hesabı farklı. Amerika İran'ı tamamen çökertmek zaten istemiyor. Çünkü çöken İran'ın yaratacağı kaosun faturası çok büyük olur. İran çöktü, yıllarca toparlanamadı. Suriye çöktü, bölge hala bedel ödüyor. İran gibi büyük kurumsal, ideolojik ve demografik ağırlığı olan bir ülkenin çökmesi Orta Doğu'da deprem değil, kıta kayması yaratır. Bu yüzden Trump'ın geri adımı aynı zamanda İsrail'e de bir mesaj bence. Yani ben senin güvenlik önceliğini görüyorum ama kendince güvenlik önceliğini bu arada tırnak içerisinde. Ama Amerikan küresel çıkarını senin savaş takvimine teslim etmem. Yani İsrail İran'ı askeri olarak baskılamak isterken Trump İran'ı pazarlık masasına diz çöktürmek istiyordu şimdiye kadar. Dolayısıyla burada Trump için mesele güç gösterisi, anlaşma fotoğrafı, işte petrol kontrolü ve iç siyasette zafer anlatısı aslında. Ama tabii ki en önemli mesele Türkiye'nin devreye girmesi. İlk hamleyi Pakistan üzerinden, yani Türkiye ilk hamleyi birkaç ay önce Pakistan üzerinden yapmıştı bir arabuluculuğu. Fakat burada çok kuvvetli bir arabuluculuk var. Klasik arabuluculuk gibi de değil, yani maliyet haritası neredeyse bu diplomasisi gibi okumak gerek. Türkiye burada taraflara sadece sakin olun dememiş belli ki. İşte Türkiye'nin gerçek katkısı aslında şu: krizin haritasını tarafların önüne serdi. Yani Ankara'ya şu mesaj verir: İran'ı saldırırsanız mesele İran'la sınırlı kalmaz. Hürmüz kapanır, Körfez ülkeleri tedirgin olur, enerji fiyatları, Çin bu krizi Amerikan enerji kuşatması olarak okur. Rusya bundan faydalanır, işte İsrail daha da fazla operasyon ister. Suriye, Irak'ta vekil güçler hareketlenir. Yani siz bir hedef vurursunuz ama beş cephe açılır. Türkiye'nin burada değeri şu: tabii ki her yerde konuşabiliyoruz. Tahran'la da konuşabiliyoruz, işte Amerika'yla da, hem NATO. Dolayısıyla burada aktörlerin birbirine yanlış okumasını engelleyen ve yanlış hesapla savaşa girmesini önleyen en önemli aktör haline geldik. Dolayısıyla İran'ın prestijini tamamen yok edecek bir saldırı yaparsanız İran geri adım atmaz. Bu çok önemli. Devletler bazen gücü yetmediği için değil, prestijini kaybetmemek için de karşılık verir. Dolayısıyla burada birçok denklem var ve bütün bu denklemleri aslında Türkiye oluşturduğu arka kapı diplomasisiyle ortaya koydu ve son noktaya koydu diyebiliriz.
1: Siz bunu söylüyorsunuz. Mesela Trump da aslında aynı şeyi söylüyor ve hakkını veriyor. Şöyle bütün oradaki ülkeleri sayıyor mesela Trump açıklamasında. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin o harika devlet başkanlarıyla konuştum ve Türkiye ile de konuşacağım diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri. Şimdi diğer devlet başkanlarına övgüleri de var ama hani, burada ayrı bir parantezi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelerde harikaydı diye de ekliyor peşine. Ardından ekliyor. Bu da sizin söylediklerinizi doğruluyor aslında. Yani Türkiye'nin burada bu süreci nasıl yönettiğini ve Trump'ın da buna ikna olduğunu, Türkiye'nin bu süreci yönetme becerisine de hayran olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi meseleye buradan bakıyoruz. Bir de ben şimdi İsrail açısından biraz daha bakalım istiyorum meseleye. Açıklamalarında Trump İsrail ile ilgili bölümleri bana biraz geçiştiriyormuş gibi geliyor. Mesela Bibi ile görüştüm demiş bu açıklamasında. Başka hiçbir detay yok. İşte o sizin bahsettiğiniz tırnak içerisinde İsrail'in o güvenlik kaygıları, İsrail'in iddia ettiği güvenlik kaygılarından bahsetmiyor mesela. İşte orada işte İsrail'i yalnız bırakmayacağız vesaire vesaire, hiç böyle bir şey yok. Bir anlaşmanın olacağını, yakında imzalanacağını, Hürmüz'ün de açılacağını söylüyor. İsrail'e vurgu yapmıyor. Herhalde bu noktada ciddi bir ayrışma var.
0: Kontrollü bir mesafe var, haklısınız. Bugün de açıklamalara baktığımızda Netanyahu'ya yönelik dili alışılmış İsrail ne yaparsa destekleriz çizgisinden farklı. İşte Netanyahu'ya İran'ın saldırmaması için baskı yaptı, hatta saldırırsan yalnız kalırsın mesajı verdiği de konuşuluyor bazı haber kaynaklarında gördüm. Yani şöyle, Netanyahu uzun yıllardır Amerikan başkanlarını İran konusunda daha sert pozisyona çekmeye çalışan liderlerden biri zaten. Bush döneminde de yaptı, Obama döneminde de yaptı, Biden'da da yaptı. Trump döneminde büyük ölçüde evet ikna etti, başarılı oldu. Fakat burada bir kırılma görüyoruz. Sınırsız hareket vermiyor artık Trump. Yani Trump'ın İsrail'i sevip sevmediği ile ilgili değil bu tabii ki.

0: Tabii.
1: Trump devletlere duygusal yaklaşan bir lider de değil. Trump'ın sevdiği şey sonuç. Eğer Netanyahu Trump'ın hedeflerine hizmet ediyorsa destekler. Ama Netanyahu Trump'ın kurmaya çalıştığı denklemi bozuyorsa, o zaman dünyanın en yakın müttefiki bile olsa mesafe koyuyor. Aslında şu anda yaşanan belki de bu. Trump'ın önceliği İran üzerinden yeni bir bölgesel düzen kurmak. Yani İsrail'inkiyle aynı emeller değil. Trump aslında İsrail'e değil, Netanyahu'nun stratejisine mesafe koyuyor olabilir. Çünkü Netanyahu'nun siyasi geleceğiyle Trump'ın siyasi geleceği artık aynı noktada kesişmiyor. Dolayısıyla mesela bir ihtimal daha var. Trump'ın son açıklamalarında da İran'la anlaşma ihtimali konuşulurken İsrail'in adı genellikle işte onaylayan taraf olarak da geçiyor. Yani masayı kuran
0: İsrail'in
1: taraf
0: açıklama
1: olarak değil.
0: var. Başbakanlık ofisinden. İsrail mutabakat zaptının tarafı olmasa da deniliyor. Başbakan müzakerelerin sonunda nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş malzemenin kaldırılmasını, zenginleştirme altyapısının sökülmesini, füze üretiminin sınırlandırılmasını ve İran'ın bölgedeki terör vekillerine desteğinin durdurulmasını içereceğine dair Başkan Trump'ın taahhüdüne olan takdirini ifade etti deniliyor. O girişteki mutabakat zaptının tarafı olmasa da ifadesi benim dikkatimi çekti.
1: Tabii şimdi yani kritik bir açıklama olmuş. İsrail gerçekten o mutabakatı reddeden ya da mesafeli duran bir açıklama yapıyorsa artık dikkat çekeceğim ilk konu İran değil, Trump Netanyahu ayrışmasına daha çok dikkatinizi çekmek istiyorum az önce söylediğimiz gibi. Çünkü Trump'ın açıklamasındaki de
0: Ben buradan bir
1: en
0: detay
1: son
0: vereyim
1: şu...
0: size. Lütfen unutmayın
1: Lütfen.
0: sözünüzü. Trump açıklamasında, detaylı açıklamasında İsrail'in de onayladığını söylüyor. Bu anlaşmayı bütün ülkeleri sayıyor. Türkiye de var içerisinde. Hepimiz onayladık diyor. Amerika, İsrail, Suudi Arabistan, Baye, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır. Tüm taraflarca onaylanmıştır diyor. İsrail'in açıklamasında Trump'ın açıklaması yalanlanıyor şu anda. Tarafı değil diyor.
1: Evet.
0: Onayladık denmiyor mesela.
1: Evet, bu iki yaklaşım farklı yaklaşım, dediğimiz gibi aynı hedefe gitmiyor. Trump savaşın sonunu konuşuyor, Netanyahu savaşın sonucunu konuşuyor. İkisi birbirinden farklı. Yani biri onayladı, biri haberim yok onaylamadım. Yani Trump için İran dosyası artık jeopolitik pazarlık masasına dönüşmüş. İşte Hürmüz Boğazı, Körfez Enerji, Çin'e giden petrol akışı, işte Suriye hattı. Netanyahu ise aynı anlaşmayı eksik görüyor. Yani Trump işte saldırıyı iptal etti ama deniz ablukasını kaldırmadı. Bu aslında Trump'ın İran'a güvendiğini değil, İran'ı kontrol altında tutmak istediğini de gösteriyor bir taraftan. Ama İsrail'in zihninde başka bir soru var. Bugün baskıyı bırakırsak yarın İran daha güçlü döner mi? İşte ayrışma burada da başlıyor Erkan Bey. Daha ileri bir ihtimal söyleyeyim. Belki de Trump'la Netanyahu arasında artık İran konusunda da değil, Orta Doğu'nun geleceği konusunda görüş ayrılığı var. Çünkü Trump'ın son dönemdeki yaklaşımındaki o enerji koridorları, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, özellikle Türkiye çok daha görünür hale geliyor. Yani yeni denklemde İsrail merkezde değil. Tamam aktör ama tek aktör değil. Bu da Netanyahu'nun alışık olduğu stratejik konfor alanını değiştirmiş oldu. Dolayısıyla Trump Orta Doğu enerji ve ticaret koridorları üzerinden yeniden düzen yapmak istiyor. Güçleri de arkasına aldı Türkiye aracılığıyla. Netanyahu ise Orta Doğu'yu güvenlik tehditleri üzerinden okumaya devam ediyor ve nabız yokluyor. Yani işte o mutabakatı kabul etmedik ama Trump'a güveniyorum. İşte aması var. İşte gücü kırılmış bu yüzden. Bu çok önemli bir açıklama gerçekten. Ve yalnızca bu İran anlaşmasına itiraz değil bence. Trump'ın çizdiği bölgesel çerçeve bizim güvenlik beklentilerimizi karşılamıyor demek istiyor aslında Netanyahu. Bu noktada da Trump Netanyahu'yu belli bir seviyeye kadar zorlayabilir. Çünkü ilk kez Trump daha yüksek sesle bir karşı çıkmaya başladı. Dolayısıyla herkes çıkarlarını düşünür. Bu çatışmada İsrail yalnız kalacak gibi duruyor.
0: Şimdi İsrail meselesi üzerinden bir düşüncem var. Katılır mısınız bilmiyorum. Şimdi İsrail bu meseleleri işte bölgesel bir savaş, bölgesel savaş çıkarma, meseleyi bölgesel bir denklem içerisinde tutmaya çalışıyordu aslında. Ama İran Hürmüz'ü kapatarak bunu küresel bir hale getirdi. Ve sonuçları tüm dünyayı etkilerken Amerika'yı da etkiledi ve Trump bu küresel probleme kayıtsız kalamadı. İran Hürmüz'ü kapatarak İsrail'in elindeki o bölgesel kartı aldı. Yani mesele İsrail'in boyutunu da aştı ve İsrail o küresel boyuta geçmesiyle meselenin bütün hedefleri geçersiz kaldı diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani o Hürmüz'ü kapatmasıyla İran İsrail'in elindeki o kozu aldı diyebilir miyiz şu anda?
1: İran zaten en başından beri yavaş yavaş ve dikkatlice o bölgeseli dediğiniz gibi küresel bir krize çevirip kendi odağından çıkartıp bütün güçleri arkasına alarak da bir yeni bölgesel düzende yalnız kalmamaya çalışıyor. Tabii ki bambaşka bir tablo çizdiniz şu an çok da haklı bir gerekçeyle. Son açıklamalarda da bu görünüyor. Çünkü İsrail İran saldırdı demiyor sadece. İran'ın savaşı küreselleştirdiğini söylediniz. Şimdi İsrail'in güvenlik doktrini tarih boyunca savaşları mümkün olduğunca kendi çerçevesinde tutmak üzerine kuruluydu. 1967'de öyleydi, 1973'te öyleydi, Lübnan operasyonunda öyleydi, Gazze'de öyleydi. İsrail savaşın bölgesel kalmasını zaten istiyor. Çünkü bölgesel savaşta İşaret ettiğiniz gibi İsrail'in askeri üstünlüğü çok yüksek. Ama savaş küreselleştiği an denkleme Çin giriyor, Avrupa giriyor, Rusya giriyor, uluslararası ticaret giriyor. O noktada savaş askeri olmaktan çıkıp ekonomiye de zarar veriyor. İşte İran aslında askeri olarak İsrail'i yenebileceğini düşünemediği için başka bir strateji kurdu. Maliyeti büyüttü, savaş alanını genişletti.
0: Yani
1: Tabii ki bu
0: İsrail İran'a
1: İran'ın aslında...
0: saldırarak hem Çin'in hem Rusya'nın ayağına bastı.
1: Kesinlikle öyle. Yıllardır kullandığı asimetrik savaş stratejisi aslında. Yani İran diyor ki ben İsrail kadar tamam güçlü değilim ama İsrail'in karşısına da yalnız çıkmam. Biz aylarca Hürmüz'ü konuşuyoruz. Körfezi, petrolü, Amerika üslerini konuşuyoruz. İsrail savaş alanını daraltarak üstünlük kurmak istiyor ama İran çok stratejik davrandı. İşte daha jeopolitik, daha küresel hale getirerek küreselleştirdi. Bu güzel bir tespit. Çünkü İsrail tam da İran'ın yapmak istediği şeyin şu anda gerçekleştiğini görüyor ve yüzleşiyor. Bence Trump'ın geri adımının altında da biraz bu yatıyor. Çünkü Trump İran'ı vurabilir ama petrol piyasasını vuramaz. Hürmüz Boğazı'nın dünya ekonomisindeki etkisini yok edemez. Bunun altından kalkamaz. İran'ın asıl silahı Hürmüz'dü ve bunu genel bir çerçevede küresel bir krize dönüştürdü.
0: Evet.
1: Amacını da
0: Şimdi
1: gerçekleştirdi.
0: az önce İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamayı aktardım ya, paylaştım ya. Bana orada bir de o açıklama Trump'a uyarıymış gibi geldi. Yani Trump'a bir uyarı yapıyor. Galiba İsrail bu anlaşmadan şu an Trump'ın bahsettiği işte harika bir anlaşma yapıldı dediği bu anlaşmadan pek de istediğini alabileceğini düşünmüyor bence. Çünkü orada mesela işte İsrail mutabakat zaptının tarafı olmasa da başbakan müzakerelerin sonunda nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş malzemenin kaldırılmasını, zenginleştirme altyapısının sökülmesini, füze üretiminin sınırlandırılmasını ve İran'ın bölgedeki terör vekillerine desteğinin durdurulmasını içereceğine dair Başkan Trump'ın taahhüdüne olan takdirini ifade etti. Yani emin değil İsrail, ben öyle okudum. Emin değil ve Trump'ı uyarıyor gibi bir durum var.
1: Tabii farklı bir tablo bu da. Netanyahu'nun ve İsrail güvenlik kurumlarının en büyük korkusu aslında İran'la değil, İran'ın ya da füze atması değil. Şimdi şuradan okuyayım o zaman. İran'ın meşruiyet kazanması, yaptırım baskısının azalması, ekonomik nefes alması. Çünkü İsrail'in stratejik hedefi uzun yıllardır İran'ın normal bir bölgesel güç olarak kabul edilmesini zaten engellemek. Şimdi Trump tam tersini yapabiliyor. İran'ı masaya oturtursam kontrol ederim diyerek. Dolayısıyla burada aslında İsrail'in bu son açıklamaları da bana biraz 2015 dönemini de hatırlatıyor. Obama işte İran'la nükleer anlaşma yaparken Netanyahu Amerika'ya gidip neredeyse Amerikan başkanına rağmen kongrede konuşmuştu hatırlarsanız. Yani aslında verdiği mesaj şuydu o döneme. Şimdi atıfı yapıp bağlayacağım. Demiştik Sayın Obama siz anlaşma yaptığınızı düşünüyorsunuz ama aslında İran'a zaman kazandırıyorsunuz. Bugün de benzer bir psikoloji oluşuyor olabilir. Yani İsrail Trump'a doğrudan meydan okumasa da evet uyarıyor tabiri çok doğru. Şunu söylüyor olabilir. İran şu an zayıflamışken durmak stratejik hata olur. Bak yapma. Bu uyarıyı veriyor olabilir. Ama Trump tam tersine İran bu durumdayken anlaşma yapmak daha kolay diyor benim çıkarlarıma göre. Yani ayrışmalar var. Tabii eğer Trump saldırı iptal ettiğini açıkladıktan hemen sonra İsrail'den itiraz geliyorsa ki öyle oldu. Aslında müzakere masasına yönelik bir baskı da kurmuş oluyor İsrail baktığın zaman ikinci bir uyarı olarak.
0: Evet.
1: Yani İsrail bu anlaşmanın son metni benim istediğim kadar sert değil diyor zaten. Diplomaside buna pozisyon yükseltme denir. Masadan kalkmazsınız. Yani şu an İsrail masadan kalkmıyor anladığım kadarıyla. Ama masaya tam da oturmazsınız. Şartlarını
0: Temkinli.
1: yükseltirsiniz. Evet. Benim dikkatimi çeken daha büyük mesele de şu. Trump son günlerde İran konusunda işte şeyde Türkiye'nin yanında diğer ülkelere de biraz ön plana çıkarmaya başladı. Ama son şeyi Türkiye koydu. Son vuruşu Türkiye yaptı diyelim.
0: Evet.
1: Orta Doğu'nun merkezinin yavaş yavaş işte İsrail'den Körfez Türkiye ekranına kayabileceği endişesini taşıyor İsrail bence. Biraz da bundan korkuyor. Ve bu bir şey korku uyarısı gibi açıkçası. Çünkü ilk kez aynı denklemde Türkiye var, Suudi Arabistan var, Katar var, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır bu ülkeler birlikte anılıyor şu an. Ve bu İsrail açısından aslında baktığınızda yeni bir durum. Dolayısıyla ben İsrail şunu söylüyor, anlaşmayı aceleye getirme. İran'ın gerçekten ne verdiğini tam görmeden o baskıyı kaldırma demek istiyor Trump'a. Evet, bir anlamda Trump'a da bir uyarı var. Bir yapma uyarısı. Erken zaferi ilan etme. İran konusunda daha fazla iyimser olma. Biraz dikkat et diyor galiba.
0: Şimdi bir de bu Türkiye ile ilgili övgülerde bulunurken ABD Başkanı Donald Trump, bir iki gün öncesine gidelim. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili o haddini aşan açıklamalarını hatırlıyorsunuz. O açıklamalar Trump'a sorulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gazeteci soruyor. Bir problem, bir çatışma riski görüyor musunuz? Trump, Erdoğan benim çok yakın dostum. Böyle bir şey olsaydı muhakkak beni arar ve bana söylerdi. İşte ben ona çok değer veriyorum, liderliğini çok seviyorum minvalinde açıklamaları vardı. Şimdi tam bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını hatırlayalım. Ne dedi? Türkiye'nin güvenliği Lübnan'dan, Beyrut'tan başlar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve o açıklamanın üstüne bugün Trump'ın ifadelerinde yine İsrail'in adını geçirmeden bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunması, çok iyi iş çıkarıyor demesi, onu ayrı tutması ve Türkiye'yi ayrı tutması. İsrail yalnızlaşıyor mu acaba?
1: Kesinlikle yalnızlaşıyor çünkü işte Trump'ın aslında en başta söylediğim gibi arkasında o bölgesel güçlerin hepsi yoktu işte aynı cümle içinde onları görüyoruz bu yüzden işte Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Katar saydık. Tabii ki bunlar tesadüf değil. Trump'ın Türkiye övgülerini sadece yani Erdoğan-Trump ilişkisi üzerinden de okumamak gerekiyor işaret ettiğiniz gibi. Burada daha büyük bir resim var çünkü o Orta Doğu'ya güvenlik merkezli baktı Amerika Trump. Dolayısıyla güvenlik kadar istikrar, enerji ve ticaret koridorları da konuşuluyor. Neden önemli? İşte bu enerji, istikrar ve ticaret koridorlarında Türkiye tam bu başlıkların kesişim noktasında. Dikkat çekici olan sizin söylediğiniz Beyrut meselesi Lübnan. Çünkü Lübnan bugün sadece Lübnan değil, İran'ın Akdeniz'e açılan işte kapısı Hizbullah olduğu yer, işte İsrail'in kuzey güvenlik hattı, Doğu Akdeniz denkleminin parçası. Trump Beyrut'tan da işte bahsediyorsa aslında özür dilerim. Bu denklemde Beyrut'ta geçiyorsa Doğu Akdeniz'den de bahsediyor demektir. Dolayısıyla İsrail'in en büyük güvenlik korkularından birisi Kuzey Cephesi olduğuna göre yani Hizbullah. Dolayısıyla Türkiye son dönemde oralarda da ciddi bir aktör olduğuna göre dengeleyici bir aktör olarak ön plana otomatikman çıktı. Trump'ın zihni daha işlemsel. Yani İran'la konuşabiliyor musun? Evet. Katar'la konuşabiliyor musun? Evet. Suudi Arabistan, Pakistan, Rusya, Ukrayna, o halde masada lazımsın dedi Türkiye. Trump'ın sevdiği şey ideolojik yakınlık değil, işe yarayan aktörler. Ben daha ilginç bir ihtimal söyleyeyim. Trump'ın o dediğiniz gibi işte İsrail'e Türkiye sorun yaşamaz cümlesi aslında İsrail'e verilmiş çok sert bir mesaj zaten. Çünkü Amerika son dönemde Orta Doğu'da yeni bir eksen kurmaya çalışıyor İsrail Körfez Türk. Yani bu geçmişte mümkün görünmüyordu ama İran tehdidi, enerji koridorları, Çin rekabeti nedeniyle tekrar gündeme gelecektir. Türkiye'nin buradaki rolü askeri değil, jeopolitik. Yani askeri gücü de var ama inanılmaz bir arka kapı diplomasisiyle jeopolitiği öyle bir küresel denkleme barışına çevirdi ki dolayısıyla bu yüzden Trump'ın Türkiye'ye verdiği değer yalnızca yani bugünle ilgili değil, geçmişten gelen de bir kişisel ilişki var. Amerika açısından Türkiye İran sonrası kurulacak herhangi bir bölgesel düzende dışarıda bırakılamayacak kadar önemli bir ülke. Benim dikkatimi çeken şey işte en önemlisi de Trump'ın Türkiye ve başka ülkeler arasında kurduğu o dil farkı. İşte birlikte çalışabiliriz. Onu çok seviyorum. İşte çok harika bir lider gibi çıkışları. Elbette ki duygusal bakmıyor da dedik aynı zamanda Trump.
0: Yani
1: Muhakkak
0: tabii
1: güvenlik penceresinden bakıyor. O güvenlik penceresi Türkiye açtı.
0: burada şunu da söylemek lazım. Tabii Türkiye tüm bunları Trump'ın övgülerine mazhar olmak için yapmıyor. Bölgedeki uzun süredir devam ettirdiği o tutarlı dış politika, Türkiye'nin o duruşu, sahada gerektiğinde sahada boy göstermesi, masada doğru diplomasi yönetmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ı bu övgüleri yapmak durumunda zorunda bırakıyor. Bu da ayrı bir detay bence. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü der ki, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, müzakerelerin durumu başından beri bizim için açıktı ve metnin çoğu tamamlanmıştı, ancak Amerikalılar pozisyonlarını sürekli değiştirdi. İran kırmızı çizgi olarak tanımadığı konuda taviz vermeyeceğini kanıtladı. Anlaşmayla ilgili ortaya atılan konular spekülasyondur ve hiçbir şey kesinleşmemiştir. ABD'nin eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki durum daha güvensiz hale geldi. Şu ana kadar İran anlaşmayla ilgili nihai bir sonuca ulaşmadı. Ne dersiniz?
1: Evet, İran hala işte Trump'tan beri bunu bir haberimiz yok diye reddediyor. Tabii masada konuşulan ile onlara giden metin aynı metin değil. Yani bu çok önemli çünkü büyük anlaşmalar son aşamada çökmez. Genellikle son aşamada taraflardan biri ek talep getirir. Şu an Trump'ın anlattığı kadar bitmiş bir anlaşma olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yine Trump Türkiye'ye güveniyor. Yani mesela İran'la da konuşacağım. İran'la konuştum, bütün ülkelerle konuştum. Bu arka kapı diplomasisini Türkiye yaptı belli ki. Ve Trump da Türkiye'ye güvenerek İran'ı masada yumuşatmayı ve kabul etmeyi bu şekilde söylemlerle götürüyor gibi hissediyorum. Çünkü bitmiş anlaşmada taraflar farklı şeyler söylemez gördüğünüz gibi. Şu an üç ayrı hikaye
0: Evet,
1: dinliyoruz.
0: mesela sizin
1: Anlaşma
0: şüpheleriniz
1: bu.
0: var Trump'ın anlattıkları ile ilgili. Amerikalıların da çok ciddi şüpheleri var. Mesela gazetecilerin bu akşam Trump'a sorduğu çok ilginç sorular var. Bir gazeteci soruyor ki, dün İran'ın ABD'ye karşı bir şeyler yapabileceğini söylediniz. Bu sefer diplomasiyi sürdürmek istediklerine dair samimi olduklarına sizi inandıran ne? Mesela bir soru. Bir diğer soru, daha önce İran ve ABD'nin bir anlaşmaya çok yakın olduğunu söylemiştiniz. Henüz gerçekleşmedi. Neden bu sefer farklı olduğuna bu kadar emin görünüyorsunuz? Mesela çok ilginç sorular var Trump'a. Herkeste bir şüphe var.
1: Haklılar, haklılar. Çünkü gün geçmiyor ki Trump gündem değiştirmesin ya da karar değiştirmesin. Herkesin kafası karışıyor. Ama bana göre şu anda masada savaş değil, zafer hikayesi pazarlığı var. Yani her lider kendi kamuoyuna kazanmış görünmek zorunda. Trump da Amerikan halkına İran'ı masaya getirdim demek istiyor. İran rejimi kendi halkına direndik, teslim olmadık. Netanyahu başka bir şey söylüyor. Yani teknik detaylardan çok işte anlaşma bence yok ortada henüz zaten. Tarafların kendi halkına aslında nasıl anlatacağı üzerine kurulu biraz şu an masa. Belki de anlaşmazlık nükleer program değil, belki de anlaşmazlık anlaşma sonrası İran'ın bölgesel rolü. Çünkü İsrail'in asıl korkusu...

0: Yani İran'ın yeniden normalleşmesi, körfeze dönmesi, ekonomik nefes alması, yatırım çekmesi, meşruiyet kazanması. Bu nedenle İsrail'in itirazıyla İran'ın işte Amerika tam biz net konuşmuyor, sürekli ağız değiştiriyor açıklaması baktığınız zaman aynı noktada da kesişebiliyor. İkisi yani farklı nedenlerle kesişiyor ama Türkiye aktif rol aldığı için dediğim gibi aslında bence Trump'ın güvendiği tek aktör şu an Türkiye. Herkesle konuşabilen. Onu arkasına alabildiği için İran'ı ikna edecektir. Orta Doğu ülkelerini ikna edecektir. Ve beni mağdur etmeyecektir düşüncesiyle. Şu an bir zafer anlatısı pazarlığıyla Trump ilerliyor. Tabii ki biraz İran zorlayacak. Yani şey demiş hafta sonu belki imzalanır. Bence hafta sonu imzalanmayacak bu
1: Hürmüz
0: anlaşma. İran
1: açılacak
0: biraz
1: diyor
0: zorlayacak.
1: mesela hafta
0: Yani
1: sonu.
0: bu kadar kolay olmayacaktır açıkçası. İran biraz pazarlığı arttıracak vesaire vesaire.
1: Peki.
0: Ama sonuçta barış geliyor gibi duruyor. Taraflar o anlaşmanın son satırlarını yavaş yavaş yaza yaza bir bölgesel savaşın, küresel savaşı döndüğü süreçte bir şekilde bitecek gibi gözüküyor Türkiye'nin çabalarıyla.
1: Peki. Esin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özge'nin Reyhan Güler. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Trump'ın açıklamaları, birbirinden farklı açıklamaları. Hepsini konuştuk, değerlendirdik. Bir barışa gidecek mi? Bir ateşkese gidecek mi süreç paylaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Gündeminde İsrail vardı. Sert sözlerle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenler eninde sonunda hesap verecekler dedi.
2: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
3: İsrail'e bir kez daha sert tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbetlerinin tarihteki diğer zalimler gibi olacağını söyledi. İsrail bir fitne üretim fabrikası dedi.
2: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödül Töreni'ne katıldı. Kızılay'ın milli mücadele döneminde cepheye 40 bin sandık sağlık malzemesi taşıdığını, Mehmetçiğin yanında olduğunu hatırlattı. Kızılay, bu milletin yüz akıdır dedi. Mazlum coğrafyalara uzanan yardımlara değindi.
2: Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır.
3: Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti. Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Pro Türk fabrikasının da açılışı gerçekleştirildi. Kandan elde edilen kritik ilaçlar burada üretilecek.
2: Hayırlı olsun.

0: Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi gerçekleştirildi. Yumaklı zirvede tarıma ilişkin önemli mesajlar verdi. Barajlarda doluluk oranının istenilen seviyede olduğunu anlattı. Üretim rekoru gelebileceğini belirtti. Çiftçiye mazot ve gübre desteğinin artarak sürdürüleceğinin altını çizdi. İsrail'le ticari bir alışveriş olmadığını bir kez daha vurguladı.
1: Bu yıl herhalde son 66 yılın en yağış anlamında iyi yılını geçirdik. Bu geçtiğimiz yıla göre %26'lık bir yağış artışı ifade ediyor. Dolayısıyla barajlarımızda yaklaşık %81'ler seviyesinde doluluk oranlarına ulaştı.
2: Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi önemli konuları ele aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da zirvenin konuğuydu.

0: Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve moderatör Helin Aslan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı, barajlardaki doluluğa dikkati çekti. Buğday üretiminde verileri paylaştı.
1: Bu yıl gerçekten bir üretim rekoru gelebilir. Bizim tahminlerimiz %27'lik bir artış olacak. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Vatandaşımızın, çiftçimizin, üreticimizin devlete olan güveni, itimadı, beklentileri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bir teveccühü getirecek. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda 20 milyon tonu depolayacak şekilde hazırlıklarımız tamam. 600'ün üzerinde alım noktasıyla hazırız.
0: Bakan Yumaklı, Türkiye'nin İsrail'le hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını belirtti. İsrail tohumu üstünden yapılan tezviratları yalanladı.
1: Öncesinde bazı ürünler için bunun ticareti yapıla gelmiş ama ticaretin tamamen kesildiği andan itibaren İsrail'le ilgili ne alışımız ne de satışımız söz konusu bile değil. Ülkemizde tohum anlamında hiçbir problem yoktur.
0: Yumaklı, bölgede yaşanan savaş nedeniyle artan maliyetlere dikkati çekti. Çiftçiye mazot, gübre konularında destekleri artıracaklarını belirtti.
1: Üretim sezonunun sonunda savaşın getirmiş olduğu üretim maliyetleriyle ilgili, girdi maliyetleriyle ilgili artışı, fahiş artışı hesaplayarak 2026 yılı için belirlenmiş olan 310 liralık dekar başına birim destek fiyatına eklemiş olacağız. İlave tedbirler alarak bizim ilkbahar döneminde üst gübreleme dediğimiz işte artık ürünlerin gelişim döneminde kullanılması gereken gübrelerle ilgili dünyanın birçok ülkesi problem yaşarken biz bunu yaşamadık. Çünkü tedariğimiz vardı.
0: Bakan Yumaklı, barajlarda doluluğun istenilen seviyede olmasına rağmen su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: 2024 yılının Eylül ayında Türkiye bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünlerinde üretim planlamasına geçti. Su merkeze alınarak yapılmış üretim planlaması elbette en başta üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak durumunda. Biz ülkemizde hangi tarımsal ürünlere ihtiyacımız var? Bunun analizini yaparak yönlendirecek direkt destekler, kredi sistemleri, teşvikler bunların hepsinde bir bütüncül şekilde bu planlamanın içerisine koyduk.
0: Canlı hayvan ve et üretimiyle ilgili de Bakan Yumaklı değerlendirmelerde bulundu.
1: Bizim etrafımızdaki ülkelerin sahip olmadığı avantajlara sahibiz biz. Hızlı bir şekilde bu aradaki açığı kapatmak için anaç üretimini gerçekleştirip kaliteli ve verimli sonuçlar alarak sadece kendimize yetmek değil, etrafımızdaki ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabiliriz.
2: Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde tarımın stratejik önemi, gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin sektöre etkileri tüm yönleriyle ele alındı. Kamu ve özel sektör temsilcileri tarımda teknoloji, üretim ve yatırım başlıklarında değerlendirmelerde bulundu. Zirvede konuşan isimler Türkiye tarımının geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.
3: İklim değişikliğini bizim artık yönetmemiz gerekiyor. Yani iklim değişikliği oldu, havalar ısındı, kuraklık oldu diye aç mı kalacağız? Tabii ki aç kalmayacağız. Dolayısıyla yeni bir üretim modeline ihtiyacımız var. Bu yeni üretim modeli içinde teknoloji olmazsa olmaz. Yani teknolojiyi kullanmadan yeni bir üretim modeline geçemezsiniz.
4: Tarım artık sadece bir üretim alanı değil, stratejik bir güvenlik meselesi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde sektörün geleceği çok yönlü olarak masaya yatırıldı.
5: Tarım 12 bin yıl önce bu topraklarda başladı ve yine insan ilk kez bu topraklarda hayvanı evcilleştirdi. Tohum bu topraklarda doğdu. Bizim bu topraklara karşı bir sorumluluğumuz var. Tarımı aynı şekilde ileriye götürmemiz gerekiyor. İleriye götürecek kişiler de gençlerimizdir.
4: Tarımın milli güvenlik meselesi olarak değerlendirildiği zirvede üretimden teknolojiye, hayvancılıktan su yatırımlarına kadar geniş bir alanda yürütülen faaliyetlere değinildi.
3: Üreticinin yanında olmak istiyoruz. Finanstan, teknoloji,

0: Bu potansiyeli bir çatı altında toplamamız gerekiyor. İşte biz buna TÜME diyoruz. Gençler, teknoloji ve tarım aynı çatı altında olduğu sürece Türkiye'nin gıda güvenliğinde herhangi bir problem olacağına inanmıyoruz.
1: Tarım sigortalarının artan riskler karşısında çiftçi için vazgeçilmez olduğuna değinildi.
2: Tarım çok stratejik bir alan ve çok teknik aynı zamanda. Sigorta olmadan tabii ki olmaz. Türkiye sigorta sektörü tarım konusunda hakikaten oldukça ilerlemiş durumda. Selden doluya, herhangi bir hastalıktan başka risklere kadar hem hayvanların hem bitkilerini bu şekliyle risk transferini çiftçilerimiz yapabilmekte.
3: Efendim, moderatör gecenin bu bölümünü noktalayalım. Saat başında devam edeceğiz.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.

0: Bunu al şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
5: Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke Cumartesi 19.15'te 24.
6: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
7: Evet şef.
6: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
7: Tamam şef.
6: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
7: Evet şef.
6: Her bir porsiyon adil olmalı.
7: Tamam şef.
6: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
7: Evet şef.
6: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
8: Evet şef.
6: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
7: Evet şef.
9: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
6: senin de tuzun olsun.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden

0: maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Baba, Amerika uzak mı?
7: Oo, çok uzakta bizim.
6: İzleyenler mi?
7: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
6: Tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
8: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım. En güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci için ilk adım atıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini topladı. Kurultay sürecinde izlenecek yol haritası kararlaştırıldı. Özgür Özel cephesi ise istifalarla parti meclisi toplantısını sabote etmek istedi. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı ise istifaların hukuki olarak bir anlam taşımadığını ifade etti.
1: Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
2: Müslim Sarı, rövanşist bir tavır içinde olmadıklarını, kendilerinin de kurultay istediğini belirtti. Özgür Özel tarafı ise hukuken uygun olmasa da olağanüstü kurultay hamlesi için istifa kartını çıkardı.
1: Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Söylemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Şu tarihte bir kurultay yapalım diyemiyoruz.
2: Mutlak butlan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, tüm tartışmaların odağında ilk parti meclisi toplantısını genel merkezde gerçekleştirdi. Öte yandan toplantının yapılamaması adına Özgür Özel tarafından 28 üyenin istifa ettirildiği açıklandı.
3: Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
2: CHP parti meclisi toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Mecliste yapılan açıklamada ise 28 istifadan sonra yönetimin düştüğü ve 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılması gerektiği söylendi. Parti sözcüsü Müslim Sarı'dan bu konuya da açıklama geldi.
1: 40 sayısına altına inildiği için parti meclisi yok sayılıp ya da düşmüş sayılıp buradan bir kurultay mümkün olabilir mi tartışması var. İkinci tartışma parti meclisi karar alabilir mi tartışması var. Bu her iki tartışmaya da şöyle açıklık getirmek lazım. Bir defa bilindiğiniz üzere burada verilmiş bir tedbir kararıyla beraber verilmiş bir yok sayma durumu söz konusu. Birinci değerlendirmemiz gereken konu bu. İkincisi tedbir kararıyla beraber eski organlar yani önceki organlar da göreve gelmiş oluyor. Parti meclisinin İstifalarla işlevsiz hale getirilmesi aslında yargının vermiş olduğu karara da karşı bir duruş anlamına geliyor. Yani o kararın, çünkü o kararın uygulanmasını ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım. Şimdi parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Dolayısıyla parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok.
2: Sözcü istifalar konusunda da üyelere seslendi. İstifa dilekçelerinin sunulacağı mercinin CHP olmadığını söyleyip adres gösterdi.
1: Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Ve o adliye mahkemesi de kendi değerlendirmesini yaparak onu kendi sisteminden ilan edecek. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok.
2: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlayacağını söylemişti. Ancak karşıt görüşte olan Özgür Özel yanlısı üyelerin gelmemesi toplantının gündemini değiştirdi.
1: Sayın Genel Başkanımız bundan 3 gün önce bir sosyal medya paylaşımıyla kurultay takviminin açıklanacağını, kurultay takvimiyle ilgili bir çalışmanın bu parti meclisinde gündeme geleceğini, gündemine alınacağını ve partinin önüne yeni bir yol haritası konulacağını söylemişti. Ancak bu mümkün olmadı. Fakat biz mevcut olan arkadaşlarımızla beraber bir yol haritası konuştuk. Partinin önüne bir kurultay takvimi koymak istediğimizi bugünkü parti meclisinde tartıştık.
2: Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP şimdi Cuma günü yapacağı 4. MYK toplantısına hazırlanıyor. Öte yandan CHP Genel Merkezi'ne parti meclisi toplantısı sebebiyle ziyaretçi girişlerine de izin verilmedi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecini resmen başlattı. Ancak burada dikkat çekici olan Özgür Özel'in A takımı ya da kurmayları sayılabilecek isimleri ihraç ederken Özel'e zaman tanımasıydı. Peki Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji izliyor? Detaylar analiz haberimizde.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
5: Arınacağız dedi, dediğini de yapmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinde disiplin sürecini çok stratejik bir hamleyle başlattı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri.
5: Zira CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilenler listesi çok çarpıcı. Özgür Özel'in A takımı ya da yakın kurmayları diyebileceğimiz isimlerin partiyle ilişiği kesiliyor. Ancak Özgür Özel için hala alan açılmış gibi görünüyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'lerin partisidir.
5: Meseleyi iki boyutta okumak mümkün. Kılıçdaroğlu rakiplerini küçük lokmalarla

0: Mal halinde yutmayı tercih etmiş de olabilir. Ya da Özgür Özel'e, çevren kötü ama senin bizim kalbimizdeki yerin hala sıcak. İmamoğlu vesayetinden kurtulabilirsen yoluna devam edersin mesajı verilmiş de olabilir.
1: Biz sandığa inanırız. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız.
0: Zira CHP'de halen 90 civarında milletvekilinin Özgür Özel'le yol yürüdüğü, 20'ye yakın vekilin kararsız olduğu, yine 20'ye yakın vekilin de Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği iddiaları var. Kılıçdaroğlu, Özel'e zaman tanırken aynı zamanda onunla birlikte hareket eden adı şaibeye, yolsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşmamış vekiller için de bir açık kapı bırakıyor.

0: Yaşanan sürece bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı öncesi net bir strateji belirlediği ve bunu da adım adım sakin sakin uyguladığı görülüyor. Özele yakın CHP'li avukatların azledilmesi, banka hesaplarının dondurulması, CHP genel merkezindeki işgalin sona erdirilmesi, son olarak CHP grup toplantısı restleşmesi. Hepsinde kazanan Kılıçdaroğlu oldu aslında. Zira grup toplantısını yapamadı belki ama parti disiplin sürecini başlatırken psikolojik üstünlüğü eline aldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
0: Ayrıca iki kez arınma videosu çekip evinin önünde ve CHP genel merkezinde partiyi şaibeden kurtaracağı söylemlerini paylaşıp adım atmaması kendisine yönelik güven erozyonuna da sebep olabilirdi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bir yandan partilerindeki işgali sona erdirmeye çalışırken diğer yandan da şaibelerden arınma çabası içinde.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hayır.
2: Diyemezsin onu.
3: Hayır.
2: Diyemezsin.
3: Hayır. Hayır.
0: Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun arınma harekatını yaparken partinin bölünmesinin, parçalanmasının, en azından tabandaki konsolidasyonun erozyona uğramasının da önüne geçmesi gerekiyor. Arınma meselesine Özel ve İmamoğlu ikilisinden değil de onların kurmay ekibinden başlaması bir anlamda rakiplerinin kolunu kanadını kırmak anlamına da geliyor. Ancak bundan sonra ne olursa olsun CHP'lilerin CHP'lilerle kavgası uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.
4: Lütfen biraz sakin olabilir misiniz?
5: CHP'de CHP'lilerle CHP'lilerin kavgası sürüyor. Kavgada yumruk sayılmaz elbette ama mutlak butlan kararından bu yana yaşananlara baktığımızda Özgür Özel ve ekibi sanki Kılıçdaroğlu kendilerini nakavt etsin diye uğraşıyor gibi. Zira ilk günden bu yana hata üstüne hata yapıyor ve sürekli olarak yumruk yiyorlar. Oysa yavaş ve ince, çok daha planlı ve stratejik bir siyaset çizgisi izliyor. Doğrudan yumruklaşmak yerine pozisyon kolluyor.
0: Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararının çıktığı 21 Mayıs tarihinden bu yana hata üstüne hata yapıyor. Parti içindeki krizi derinleştirdiği gibi aslında baltayı sürekli taşa vuruyor. Siyasi mücadelede hem kendisi hem partisinin kan kaybettiğini göremiyor. Yaşananları adım adım hatırlayalım isterseniz. Özel mutlak butlan kararını anlayıp dinlemeden hemen itiraz etti. Zira tebligat eline ulaşmadan halen CHP Genel Başkanı sıfatı üstündeyken hamle yapıp öne geçmeye çalıştı, baltayı taşa vurdu.
6: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
0: Zira akılla değil öfkeyle hareket ediyordu. Kılıçdaroğlu'ysa Özel'in görevlendirdiği 3 avukatı görevden aldı. Ama temiz başvurusunu yetkisi olduğu halde geri çekmedi.
7: Bizde hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman giderir, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir sorarız onlara.
0: Böylece meselenin Yargıtay'a taşınması ve sürecin bir yıla yayılması gibi bir durum ortaya çıktı. Özel'in ikinci stratejik hatası CHP Genel Merkezi'nin işgal edilmesi oldu. Üstelik hem işgali gerçekleştirdi hem direnenleri yalnız bıraktı. Meclise yağmur altında yürümesi, Toma'ya çıkıp poz vermesi, ikonik fotoğraflar verse de pek de bir işe yaramadı. Ve ardından CHP grup toplantısı krizini büyüttü. Meclis önünde barikat kurdurdu, kürsüyü, salonu işgal ettirdi. Özel ve ekibi kışkırtan pozisyonuna düştü. Kılıçdaroğlu meclise gelip tansiyonu yükseltmek yerine yangına su döken lider pozisyonuna oynadı. CHP Genel Merkezi'nden mesajlarını verdi, Özel ve ekibini yerden yere vurdu. Allah. özel ve kurmayları yasa dışı yollara başvurdukça, stratejik hatalar yaptıkça CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi. Kılıçdaroğlu da Özel'in A takımındaki 9 ismin ihraç için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi yönünde hızlıca bir karar aldı. Arınma sözümüzü tutmaya başladık mesajı verdi.
1: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
0: Zira ihracı istenen 9 ismin özellikle iddianamelerde adı geçen, haklarında fezleke ve şaibe iddiaları bulunan kişiler olduğu vurgusu özellikle yapıldı. Kılıçdaroğlu daha önce kurultaydan kaçmıyoruz ama oyunu parayla satanları da CHP'de tutmuyoruz mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu sabırla attığı adımlarla kendisini hançerleyenlerden kurtulma yolunda yürürken, stratejik hamlelerinin Özgür Özel'in ruh halini örselediği, kimyasını bozduğu da net olarak görülüyor.
8: Ali ile Veli kavgaya tutuşacak, burada gidecek ele güne karşı, ele güne karşı meclisin giriş kapısının önünde.
0: Özel'in son hamlesi parti meclisi üyelerinden 28'inin istifasını sağlayıp Kılıçdaroğlu'nun altından halıyı çekmeye çalışmak oldu. Ancak bu hamleye karşı Kılıçdaroğlu'nun kullanabileceği hukuki zeminde hem hamle yapma seçeneği var hem millete bakın hala hançerliğe yol alıyorlar diye anlatma hakkı.
1: Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: Özetle CHP'deki hançerleme alışkanlığı sürüyor. Özel İmamoğlu ikilisi vuruşarak çekilelim, CHP'yi terk ederken de Kılıçdaroğlu'nu ağır yaralı bırakalım taktiğine sarılıyor. Ancak unuttukları bir gerçek var. Zaman her şeyin ilacı ve ağır yaralı bıraktıkları bir Kılıçdaroğlu seçim zamanı geldiğinde tüm bu yaşananları değerlendirecektir elbette. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Memleket Partisi'ni terk edip CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'nin bu süreçteki duruşu, verdiği mesajları iyi okumak lazım. Zira her ikisi de mücadelenin CHP içinde ve partinin kurumsal kimliğine zarar verilmeden siyaset yapılması gerektiğini söylüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
9: Sayın Başkanım.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan ziyareti sırasında ABD ve İran arasında yaşanan son gerilimi değerlendirdi. Bakan Fidan, şiddetin yeniden tırmanmasından endişeli olduklarını belirtti. Tarafları müzakere masasına dönüp üzerinde çalıştıkları metni tamamlamaya çağırdı.
1: Karşılıklı saldırıların tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında yeniden tırmanan gerilimi Bulgaristan ziyaretinde değerlendirdi. Oysa tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi.
1: Biliyorsunuz son birkaç güne kadar aslında müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu.
2: Fidan taraflara Sofya'dan seslendi.
1: Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini

0: Ne biz tavsiye ediyoruz yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük.
1: Bakan Fidan, Bulgar mevkidaşı Velislava Petrova Çamova ile görüştü. Enerji, ulaşım, ticaret, sınır güvenliği ve lojistik gibi pek çok konu ele alındı.
0: Türkiye-Bulgaristan ortaklığı güçlendikçe bölgemiz de kazançlı çıkmaktadır. Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapı Kule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik.
1: Fidan, Bulgaristan'a Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreci zirvesi için gitmişti. İkili görüşmelerde olduğu gibi orada da işbirlikleri ve bölgesel meseleler ele alınmıştı. Orta Doğu'nun yanında Rusya-Ukrayna savaşı da masadaydı.
0: Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesis edilmesini bölgemizin huzuru için elzem görüyoruz. Türkiye olarak taraflara bu yönde etkin desteğimizi sunmaya devam edeceğiz.
1: Fidan, Sofya'dan Avrupa Birliği'ne de mesajlar gönderdi.
0: Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı açıktır. Türkiye ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi Avrupa Birliği için stratejik bir gerekliliktir.
1: Hakan Fidan basın toplantısından sonra da temaslarını sürdürdü. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı İlyana Yotova da kabul etti. Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle de buluştu.
2: ABD'nin enerji ambargosuyla karşı karşıya kalan Küba'da yine elektrikler gitti. Enerji krizi yaşayan ülkede halk zor günler geçiriyor. ABD ise geri adım atmıyor.
1: Elektrik yok, kriz derinleşiyor. ABD'nin Küba üzerindeki enerji ambargosu giderek ağırlaşıyor.
3: Hiç dinlenmedim, çok yorgun hissediyorum. Hiçbir şeye gücüm yok.
1: Son olarak Küba'nın yaklaşık %70'inde elektrik kesintisi yaşandı. Günde 20 saati aşabilen sürekli kesintiler yaşamı zorlaştırıyor. Artık yorgun düşen çok sayıda Kübalı çaresiz. ABD'nin süren ambargosuyla halkı belirsizlik beklemeye devam ediyor.
3: Dürüst olmak gerekirse böylesine köklü bir değişimin gerçekleşmesi çok uzun zaman alacak. Küba'nın şu anki durumu göz önüne alındığında değişimin bir gecede gerçekleşeceğini sanmıyorum.
1: ABD ise geri adım atmıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Küba'daki Amerikan üssünü ziyaret etti. Guantanamo Körfezi deniz üssünde askerlere hitap etti, onlarla antrenman yaptı. Hegseth, Küba'ya üstü kapalı tehdit etti.
4: Küba'ya bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yılı aşkın süredir bulunduğu ve önemli bir bölgede kalmaya devam edeceği yere, Küba hükümetinin ne tür reformlar yapmak istediği konusunda kararlar alması gerekiyor.
2: Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner'le ilişkili turizm projesine tepkiler sürüyor. Binlerce gösterici 11. günde de sokaklardaydı.
1: Eylemler sürüyor. Arnavutların tepkisi dinmiyor. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı bir turizm projesine karşı ayaklanan protestocuların gösterileri sürüyor. 10 günü aşkın süredir devam eden eylemler sakinleşmedi. Binlerce kişi yine başkent Tiran sokaklarındaydı. İskenderbey Meydanı'nda toplanan kalabalık proje kapsamında bir sahilin satılmasına tepki gösterdi. Pankartlarla Başbakanlık binasına yürüdüler. Arnavutluk satılık değildir sloganları attılar. Eylemciler projenin iptalini istedi. Başbakan Edirama'nın istifasını talep ettiler. Aksi halde protestoların süreceğini bildirdiler. Eyleme muhalif partilerden yoğun destek var.
2: Doğu Akdeniz'de Türk donanması deniz kurdu tatbikatıyla gücünü bir kez daha gösterdi. 18 bin personelin görev aldığı tatbikatta yerli ve milli silah sistemleri peş peşe hedefleri vurdu. Atmaca füzesi, Akya torpidosu, Hisar'da hava savunma sistemi ve Piranha insansız deniz aracıyla gerçekleştirilen atışlar Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını bir kez daha ortaya koydu.
5: Türkiye, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru oyun kurucusu ve küresel bir güçtür. Türk Silahlı Kuvvetleri muharebe gücü yüksektir ve her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir.
6: Doğu Akdeniz'de Türk donanması gövde gösterisi yaptı. Deniz Kurdu 2 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde deniz, hava ve kara unsurları aynı senaryoda buluştu. 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personelin katıldığı tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyeti sergilendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları faaliyetleri TCG Anadolu'dan takip etti. Senaryo gereği sonarlarla tespit edilen düşman denizaltısı, hava ve deniz unsurlarının ortak operasyonuyla imha edildi. Ardından komandolar helikopterlerden halatla TCG Anadolu'ya indi. Güvertede açılan Türk bayrağı tatbikatın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Yaralı tahliyesinden mayın imhasına kadar pek çok senaryonun uygulandığı tatbikatta gözler yerli ve milli silah sistemlerine çevrildi. Pirana kamikaze insansız deniz aracı su üstü hedefe hücum etti. Atmaca füzesi 102 kilometre uzaklıktan hedefini tam isabetle vurdu. Denizaltıdan ateşlenen Akya torpidosu hedefine ulaşırken Hisar'da hava savunma sistemi de yüksek süratle yaklaşan hava hedefini başarıyla etkisiz hale getirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tatbikat öncesinde yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir caydırıcı güç olduğunu söyledi.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle bölgede önemli bir caydırıcı güçtür. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri de Mavi Vatan'dır.
6: Bayraktaroğlu, siber yeteneklerin, yapay zeka destekli komuta kontrol sistemlerinin ve insansız platformlarında tatbikatta etkin şekilde kullanıldığını vurguladı.
2: Türk medya sürdürülebilir tarım zirvesi sektörün uzmanlarını bir araya getirdi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleşen zirvede geleceğin tarımı masaya yatırıldı. Zirvede konuşan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, tarım sektörüne destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Güçlü işbirlikleri son derece önemli dedi.
7: Amacımız yalnızca mevcut durumu değerlendirmek değil elbette. Aynı zamanda geleceğin tarımını şekillendirecek fikirleri, projeleri ve işbirliklerini de ortaya koymak olacak.
8: Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde sektörün sorunları masaya yatırıldı. Zirvede tarım sektörünün geleceğine yön verecek gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu, finans, sigorta, teknoloji ve tarım sektörlerinden üst düzey temsilcilerle sektör paydaşları bir araya geldi. Zirvenin açılışında konuşan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Türk Medya olarak tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam ediyoruz dedi.
7: Türk Medya olarak ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam edeceğimizi buradan bir kere daha arz etmiş olayım. İklim değişikliği, artan nüfus, doğal kaynakların etkin kullanımı ve değişen üretim koşulları tarımda yeni yaklaşımları ve güçlü işbirliklerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu zirvede sürdürülebilir tarım uygulamalarını, gıda güvenliğini, iklim değişikliğine uyum süreçlerini ve tarımda teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatları ele alacağız. Bu zirvenin de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikirlerin, yeni işbirliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz.
8: Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da tarımın önemine dikkati çekti. Sürdürülebilir tarımın gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı.
9: Enerji kaynakları, stratejik madenler, kritik ham maddeler ve gıda ürünleri gibi temel alanlarda fiyat oynaklığının artması, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ülkeler açısından önemli risk unsurları olarak öne çıkmaktadır. Biz tarımı sadece bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin gıda az güvenliği, istihdamı, ekonomik istikrarı, kalkınması açısından stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.
8: Çakar, tarımsal üretimde çiftçiye verilen desteklere değindi.
10: 1 milyondan fazla üreticimize 930 milyar TL tamsar kredi kullandırmış durumdadır. Bankamızın tarım sektöründeki kredi payı %70'ler seviyesindedir. Ve tarım kredilerimizin %90'ı sübvansiyonlu kredilerden oluşmakta olup, bu sübvansiyonlu kredilerin faizlerinin %23'ü de Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır, faizinin tamamını.
2: Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek LGS sınavı için çok kısa bir süre kaldı. Öğrenciler de, veliler de çok heyecanlı. Özellikle son gün yapılacaklar da öğrencilerin verimini ciddi şekilde etkiliyor. İşte uzmanların velilere uyarıları.
11: Son günü öğrenciler dinlensinler, kendilerine zaman ayırsınlar, mümkün olduğunca yeni bir konu çalışmasınlar.
12: Çok çalıştık, 10 aydır hedefe olanlarla birlikte bugüne kadar gelmek için, istediğimiz liseye ulaşmak için çok çalıştık.
13: LGS maratonunda finale saatler kaldı. Öğrenciler heyecanlı. Özellikle de son gün kritik öneme sahip.
14: Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği serüvenin sonuna geldik. Liselere geçiş sınavına çok kısa bir süre kaldı. Aileler de, veliler de oldukça heyecanlı. İşte görmüş olduğunuz gibi bir kısım öğrenci var ki sınavın son gününde de ders çalışmaya devam ediyor.
12: İnşallah sonu güzel olacak artık. Son günler yüzlerce denemeye girdik, binlerce soru çözdük. İnşallah sonuç olarak karşılığını alacağız ve çalışan herkes istediği yere ulaşacak umarım.
11: Saat 9'da okulda olabilecek şekilde öğrencilerin kendilerini hazırlamaları, normal rutin bir kahvaltı yapmaları gerekir. Sakin kalmanın yolu şu, en kestirme yolu. Şimdi biz bedenimizi kontrol etmek istiyoruz. Bedeni kontrol etmenin en kestirme yolu da nefes egzersizleri, derin nefes almaları. Artı düşüncelerinin pozitif olması. Çünkü düşünce duygu etkiler, duygu davranışı etkiler. Onun için düşünce de pozitif olmaları, duygu beraberinde zaten pozitif olacaktır. Artı davranış da normale dönecektir. Ama bununla birlikte en kestirme yol dediğimiz gibi nefes egzersizi, derin nefes çalışması yapmasına fayda vardır.
14: Sınava saatler kaldı. Bir kısım öğrenci var ki hala deneme çözerek son günlerini geçiriyor. Eğitimciler de o öğrencileri uyarıyorlar. Çünkü son günü özellikle de dinlenerek ve sağlıklı beslenerek geçinmek ders çalışmaktan çok daha önemli diyorlar.
15: Yani öncelikle senenin başından beri de çok fazla soru çözdük, çok çabaladık. Özellikle denemelerde yaptığımız yanlış sorulara bakarak yani emek verdik bu sene.
16: Kolay bir sınav olacağını düşünüyorum. Zorlanmak istemiyorum.
14: Özellikle de son günde biraz olsun derse ara vermek ve sosyalleşmekte de büyük fayda var. Özellikle de sosyal medya kullanımını tamamıyla bitirmek ve arkadaş ortamında biraz olsun vakit geçirmek de yine verimi artıracak seçenekler arasında.
17: Biraz heyecanlı hissediyorum ama yapabileceğimi düşünüyorum. Fen lisesi olursa çok iyi olur.
14: Yani istediğim lise için iyi çalıştım diyorsun.
17: Evet, bence gayet iyi çalıştım, kazanırım.
11: Çocuklarımız da beklentiyi minimize etsinler. Yani hedefleri tabii ki yüksek olabilir ama beklenti sıfır olmalı. Çünkü yorucu olan veya hayal kırıklıkları oluşturacak olan temel şey beklentilerdir. Onun için beklentiden ziyade bugüne kadar çocuklarımızın yapmış olduğu çalışmaları nazara vermeleri, onlara teşekkür etmeleri ve sınav sürecinde yapmış olduğu o çalışmaların gerçekten önemi üzerinde durmaları, sonuçla ilgili şu an konuşmaları çok doğru değildir.
17: Başaracağımı düşünüyorum stres yapmazsam.
14: Çok mu heyecanlısın?
17: Evet, elinde olmadan yapabiliyorsun sınav yaklaştıkça.
13: Kısacası rutini bozmayın uyarısı yapıyor uzmanlar. Öğrenci üzerinde baskı kurmamak da stresi azaltmak için önemli.
14: Tabii sınav anında en büyük görev öğrencilerin, ancak öncesinde velilere de büyük görevler düşüyor. Öğrenciyi kıyasa sokmamak ve bir yarışa giriyormuş hissi vermemek de oldukça önemli. Yani söylenilen sözler de yine öğrencinin performansında büyük rol oynayacak.
11: Bugüne kadar denemelerde yapmış olduğu stratejiyi değiştirmeden normal o rutinde devam etmeleri, artı cevap şıkları mümkün olduğunca değiştirmemeleri, çünkü ilk akla gelen genelde doğru oluyor. Mümkün olduğunca onu değiştirmemeleri. Bununla birlikte zamanı efektif kullanmalı adına da takıldığı sorular varsa o soruları çok fazla takılmadan, hatta kendi içsel konuşmalarına şunu diyebilirler: ben şimdi bu soruyu bırakıyorum, biraz sonra dönünce bu soruyu rahatlıkla cevaplandıracağım mantığıyla turlama tekniğini yapmaları gerekir.
2: Koronavirüs salgınıyla başlayan uzaktan çalışma modeli salgından sonra da devam etti. Evden çalışanlar aslında bundan memnun olmasa da, iş yerinde çalışanlarsa evden çalışmaya özeniyor.
18: Sizce evden çalışmak mı yoksa iş yerine gidip çalışmak mı daha zordur?
19: Evden çalışmanın daha zor olduğunu düşünüyorum.
18: Evden mi çalışmak isterdiniz?
20: Kesinlikle.
19: Çok isterim.
18: Kimi güne trafikte, kimi ise bilgisayarını evde açarak başlıyor. Çalışma hayatının yükü her iki tarafta da farklı şekillerde hissediliyor.
20: Ya evden çalışmak tabii daha keyiflidir ama öğretmenlik için konuşacak olursak öğrenciyle birebir çalışmak tabii ki çok daha verimli olacaktır.
18: Uzaktan çalışma ve ofise dönüş tartışmaları sürerken çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de hangi çalışma modelinin daha yorucu olduğu.
21: Koltuğa oturdum, ayaklarımı topladım, tabletimi ise kucağıma aldım. Evimde dilediğim gibi rahat rahat çalışıyorum. Kulağa ilk başta güzel geliyor. Ancak gerçekte evde çalışmak bu kadar konforlu mu?
22: Çıkmak daha iyi evden. Kadınların ev işleri daha fazla oluyor, ev yükü.
23: Elbette evde çalışmanın da bir takım konforu ve dezavantajlarını da yaşadım. Ben de pek çok çalışan iş insanı gibi anneyim. Dolayısıyla çocuklarıma zaman ayıramamak, evdeyken onlarla ilgilenememek gibi bazı kaosları, bazı gelgitleri elbette ben de yaşadım. Ama sonra şuna karar verdim. Ben ofise çıkıyor, ofise gidiyor olsaydım zaten çocuklarımla o saatlerde ilgilenemeyecektim.
21: Bir de geleneksel yöntem var tabii. Sabah trafiği, kalabalık ofis ortamları ve uzun mesailer. Ancak tüm bunlara rağmen iş yerine gidip çalışmaktan keyif alanlar da var.
24: Yani bu bence değişkenlik gösteriyor evin içindeki durumlara göre. Çünkü ben çalışan arkadaşlarımı da görüyorum. Kimisi için çok güzel, çok rahat çocuklu olanlar için. Kimisi için de ofise gideyim, birazcık kafamı dinleyeyim, biraz rahat edeyim vesaire falan diyenler de var.
25: Bana göre sahada canlı olmak daha iyi. Ayağım bastı, her yerde hareketli olmak lazımdır. Nerede hareket orada bereket. Eski bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz harekete göre davranıyoruz. Bence canlı ve hareketli olmak lazım.
23: İster home office, İster ofis içinde çalışsın. Mesele hibrit çalışmak, ofiste çalışmak veya evde çalışmak değil. Gerçek anlamda verimli, nitelikli iş gücünü ortaya koyabilmek.
18: Aslında fiziksel açıdan bakıldığında ofisten çalışma daha yorucu bulunuyor. Özellikle büyük şehirlerde çalışanlar günün önemli bir bölümünü trafikte geçiriyor. Erken kalkma, ulaşım stresi ve uzun yolculuklar gün sonunda yorgunluğu arttırıyor.
23: Gelecek bana kalırsa hibrit çalışma modelinde yatacak. Yani tamamen teknoloji üzerine, dijitalleşme üzerine yürütülen bir işin evden yürütülebilmesi, gerektiğinde de hem sosyalleşebilmek, hem kurum kültürü yaratabilmek, hem de bir bütünün parçası olduğunu hissedebilmek adına ofisleri de hiçbir zaman yok edilmeyeceğini düşünüyorum.
26: Ya iş yerine gitmek çok daha zor. İstanbul gibi bir yerde şimdi trafik sorunu her zaman oluyor. Sabahleyin 8.30'da iş başı yapacaksak belki 7'de, belki 7.30'da evden çıkıyoruz. Akşamleyin de 5'te veyahut da 6'da mesai bitimi olduktan sonra 8'i buluyor veyahut da 7'yi buluyor mesafesine göre.
2: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Sanat, magazin ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış ismin yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltı sayısı 23'e yükselirken 10 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bir operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen narkotik ekipleri sabahın ilk saatlerinde İstanbul, Ankara ve çeşitli illerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Dosyadaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında verilen gözaltı kararı oldu. Edinilen bilgilere göre kolluk güçleri gözaltı işleminin yerine getirilebilmesi amacıyla Ankara'da milletvekili Adnan Beker'in konutu çevresinde bekledi. Milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yürütülen süreçte gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı ve Oğuzhan Beker'in daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi. Operasyonun diğer ayağındaysa sanat, magazin ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Yaşar İpek ve Selin Ciğerci'nin de bulunduğu çok sayıda isim yer aldı. Operasyon kapsamında bazı adreslerde de arama yapıldı. Soruşturma evrakına göre bir şüphelinin adresinde bir miktar esrar maddesiyle geçirilirken başka bir adreste hassas terazi ve öğütücü bulundu. Dosyada ayrıca bazı şüphelilerin firari olduğu, bazı isimlerin ise yurt dışında bulunduğu bilgisi yer aldı. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tarih, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessie Ramos, Kore'ye

0: ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karaoğlu, Berdan Mardini, Mehmet Cem Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker, yurt dışı çıkış yasağı, Ali Efe Bezci ise ev hapsi tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. ...90'lı yılların önemli dans gruplarından Mezdeke'nin üyesi Aynur Kambur cinayetinde tam 10 yıl sonra düğüm çözüldü. 2016 yılında evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan ünlü dansçının katili savcılığın derinleştirdiği soruşturmayla yakalandı. Gözaltına alınan akrabası Bülent Gündüz cinayeti itiraf etti.
1: Yıllar sonra dosya raftan indi. İtiraf geldi. Mezdeke dans grubunun üyesi Aynur Kambur'un öldürüldüğü evde keşif çalışması yapıldı. Cinayet tam 10 yıl sonra yeniden Türkiye'nin gündeminde. Grup üyesi Aynur Kambur, 24 Mart 2016'da İstanbul Şişli'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olay yerinde bulunan boş kovanlar yıllarca hiçbir silahla eşleşmedi. Dosya rafa kalkmak üzereyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu devreye girdi.
2: Bundan tam 10 sene önce kamuoyunda Mezdeke cinayeti olarak kayıtlara geçen Aynur Kambur cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayeti itiraf ettiği ortaya çıkan Bülent Gündüz ise savcı vekili eşliğinde olay yerinde keşif gerçekleştirdi.
1: Teknik ve fiziki takibin ardından polis düğmeye bastı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
2: Cinayet itirafı ise tam 10 sene sonra geldi fakat ardındansa soru işaretleri getirdi. Cinayeti itiraf eden şüpheli ailemize yakıştıramadım, bundan kaynaklı öldürdüm dedi. Fakat cinayet 2016 yılında işlenmişti. Aynur Kambur'un popüler olduğu zamanlarsa 1990'lı yıllardı. Peki cinayet neden bu kadar geç işlendi ve neden sonrasında işlenme gereği duyuldu?
1: Cinayet sebebi olarak örf ve adetleri öne sürdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yer gösterme işlemi yapıldı. Katil zanlısı Bülent Gündüz, Aynur Kambur'u 10 yıl önce nasıl ve nerede vurduğunu polislere tek tek anlattı. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Hong Kong'da yaşayan bir kadın, internette tanıştığı ve kendisini Amerikalı iş insanı olarak tanıtan kişiye yıllarca güvendi. Evlilik hayali kurdu, o hayaller uğruna milyonlarca dolar gönderdi. Ancak Richard sandığı kişi ne Amerikalıydı ne de iş insanı. Bir arkadaşlık sitesinde başlayan hikaye uluslararası dolandırıcılık soruşturmasına nasıl dönüştü? Detaylar haberimizde.
1: Önce güven kazandı, ardından evlilik planları yapıldı. Hong Kong'da yaşayan bir kadın, 2020 yılında kendisini Amerikalı iş insanı olarak tanıtan Richard isimli kişiyle internet üzerinden tanıştı. İkili yıllarca telefonda görüştü. Dostluk ilerledi, hatta evlilik planları yapıldı. Ancak yüz yüze görüşme bir türlü gerçekleşmedi. İddiaya göre damat adayı, İstanbul'da yatırım yapacağını söyleyerek para talep etti. Evlilik hazırlığı yaptığı kişiye güvenen kadın, farklı banka hesaplarına toplamda 2.5 milyon dolar gönderdi. Parayı gönderdikten sonra evlenmeyi beklediği kişiye telefonla ulaşamadı. Aramalar yanıtsız kaldı, damat adayı ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan kadın önce Hong Kong polisine başvurdu. Soruşturmadan sonuç alınamayınca dosya Türkiye'ye taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dolandırıcılık büro amirliği ekipleri para trafiğini mercek altına aldı.
3: Tabii canım, insan doğduğu şey yaptığı, büyüdüğü yerleri.
1: Yapılan incelemelerde paranın aktarıldığı hesaplar tek tek tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesiyle soruşturmanın yönü değişti. Kendisini Richard olarak tanıtan kişinin Nijerya uyruklu bir şüpheli olduğu ortaya çıktı. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis şimdi uluslararası bağlantıları olduğu değerlendirilen dolandırıcılık ağının diğer üyelerine ulaşmaya çalışıyor.
0: Türk Hava Yolları'nın uçağının

0: kanadı Antalya Havalimanı'nda radar anten direğine temas etti. Olayda bir yolcu hafif yaralandı. Türk Hava Yolları uçağı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiriyordu. Boeing 777 tipi yolcu uçağının Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştı. Bu sırada sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Olay sırasında bir yolcu hafif yaralandı. Daha sonra uçaktaki 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı. Çiçekler özenle yerleştirildi, masa örtüleri serildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da semtin en güzel balkonları seçildi. Gazi Osman Paşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar el emeği göz nuru hazırladıkları balkonlarıyla yarışmaya katıldı. Yarışmada dereceye giren vatandaşlara ödülleri takdim edildi.
1: Gazi Osman Paşa'nın en güzel balkonu seçildi. Renkli çiçekler ve estetik tasarımlar ödüllendirildi. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak, doğayla iç içe küçük yaşam alanları oluşturmak isteyen vatandaşlar balkonlarını adeta birer bahçeye dönüştürdü. Gazi Osman Paşa Belediyesi de çevre bilincini artırmak, yeşil yaşam kültürünü teşvik etmek ve ilçenin estetik görünümüne katkı sunmak amacıyla düzenlediği en güzel balkon yarışmasında dereceye girenleri belirledi.
2: Şehrin stresinden kurtulmak, biraz da olsa nefes almak için vatandaşlar kendilerini evlerinin balkonlarına bıraktılar. Kimisi süsledi, kimisi ise çiçeğini ekti. Gazi Osman Paşa Belediyesi de bu fikirle yola çıktı ve Gazi Osman Paşa'nın en güzel balkonunu seçti.
1: Rengarenk çiçekler, özgün tasarımlar ve özenle hazırlanan balkonlar profesyonel jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada birinciye 40 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verildi.
3: Ne takip ediyor Sayın Başkanımız?
1: Ödül töreni Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.
4: Bugün en güzel balkon yarışmasının finalini gerçekleştiriyoruz ve gerçekten çok fazla vatandaşımız programa katıldılar. İlk üçü seçmiş olduk ama bizim için katılan herkes gönlümüzün şampiyonu. Kendi alanını güzelleştiren aslında sokağını, ilçesini, mahallesini güzelleştirmiş, şehrini güzelleştirmiş oluyor. Ben bu anlamda katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
1: Yarışmada birincilik elde eden balkon sahibi ise yıllardır verdikleri emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
5: Şimdi çok mutluyuz. Çünkü yıllardır bahçemize emek veriyoruz. Bunun karşılığını görmek, takdir edilmek çok güzel bir duygu. Bir bitkiye emek verdiğiniz zaman sabrı da öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bu şekilde çok teşekkür ediyorum belediye başkanımıza, sizlere, emek veren herkese.
0: Anadolu'nun kadim şehirlerinden Kayseri, sahip olduğu tarihi mirası, eşsiz lezzetleri ve kültürel zenginlikleriyle İstanbul'da vitrine çıktı. Kayseri İl Tanıtım Günleri 11-14 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.
6: Kayseriler buyurun gelin. Bekliyoruz sizleri.
7: Pastırma, sucuk, mantı, yağlama. Kayseri rüzgarı İstanbul'da esiyor. Memleket hasreti çekenler ve Kayseri'yi merak edenler soluğu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde alıyor.
8: Mantı aldım. Pastırma, sucuk, erişte böyle. Ben küçüklüğümden beri Kayserilerin yanında büyüdüğüm için, her ne kadar Adıyamanlı olsam da Kayserilerin içinde büyüdüğüm için, o yüzden ben de onların yeri farklıdır. Kesinlikle gelmelerini tavsiye ederim. Çok güzel, hem yiyecek olarak hem de dolaplarına koyabilecek. Mantılar da çok uygun gerçekten. Hani makine mantılarına bin basar ve artı daha uygun.
7: 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
9: Hayyene geldik, dolaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bereketli olsun.
7: Ne için buradasınız?
9: Ürünlerimizden almaya geldik. Özledik çünkü. Memleketimizin ürünlerini özledik. Mantı bakacağız, sucuk bakacağız.
7: Mantı dünyanın pek çok yerinde popüler bir yemek. Ancak Kayseri'de bir yemek kaşığına 40 tane sığanı makbul.
10: Eskiden gelinlere el becerilerini ölçmek için bir kaşığa 40 tane mantı yaptırırlarmış, sığdırırlarmış. O günden bugüne devam ediyor.
7: Pastırma denince akıllara Kayseri geliyor. Peki Kayseri pastırmasının sırrı ne?
11: Kayseri'nin özel bir havası var. Bunun yapıldığı bir yerimiz var. O yüzden

0: Dolayı orada daha güzel oluyor. Yani pastırma başka bir şehirde de denenebiliyor ama Kayseri'deki gibi çıkmıyor hiçbir zaman.
1: Kayseri'ye özgü gilaburu meyvesi de standlarda yerini aldı. Peki gilaburu meyvesinin şifası ne?
2: Kayseri'ye özgü meyve olan gilaburu meyvesi özellikle böbrek

0: ile araştırıp daha farklı faydalarına ulaşabilirler.
1: Kat kat açılan şebitlerin arasına özel kıymalı sos geliyor. Ortaya damakları şenlendiren Kayseri yağlaması çıkıyor.
2: En büyük özelliği Kayseri yağlamamızın yağlı bir etten yapılması gerekiyor. Orta yağlı dana etinden olması gerekiyor ki o lezzetini alabilirsiniz. Ekmeğin çünkü komple yağ banması gerekiyor.
3: Henüz lise sıralarında oturan genç milli boksör Ela Ecrin Oşak şimdi gözünü olimpiyatlara dikti. Başarılarla dolu ring kariyerini 24'e anlatan genç boksör, olimpiyatlara giden yolda nasıl bir hazırlık içinde olduğunu aktardı.
4: Uzun vadede konuşacak olursam da olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum.
5: Henüz 15 yaşında. Bir yanda okul sıraları, diğer yanda ringler. Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa derecesi bulunan milli boksörün hayatı yaşıtlarından biraz farklı akıyor. Çünkü onun hayali Los Angeles 2028 olimpiyatlarında Türk bayrağını zirveye taşımak.
4: Zaten Türkiye şampiyonam Temmuz'un 12'sinde. Yaza denk gelecek. O yüzden yazın tatile gitmek, dinlenmek yerine ben çalışıyor olacağım.
6: Kimileri sadece hayal kuruyor. Ela Ecrin Oşak ise o hayali gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor. Ders zili çalmadan önce ringe çıkıyor ve yumruklarını konuşturuyor.
4: Ben babamla çalışıyorum yıllardır. Ve bizim bu spora ilk başlama sebebimiz beraber olimpiyatlara gidip olimpiyat madalyasını birlikte kazanmak. Bireysel değil asla benim için o yüzden. O yüzden olimpiyat şampiyonu olduğum zaman ilk babamın yanına giderim.
5: Ela güne kısa bir koşuyla başlıyor. Kilometreler arttıkça yalnızca kaslarını değil hayallerini de güçlendiriyor.
4: Öncelikle sabah kalkıp koşuyoruz. Olması gerektiği kadar. Sonrasında okula geliyorum. Okulda çıkana kadar okulda geçiyor zamanım. Eve gidip tekrardan antrenman yapıyoruz. Öğlen antrenmanı. Sonrasında akşam da boks antrenmanına geçiyoruz. Yani kamp döneminde biraz artıyor yoğunluğu. Kamp dönemi olmadığı zaman da azalıyor. Günde bir antrenmana düşüyor. Ama kamp dönemi olduğu zaman 3 antrenmana kadar çıkabiliyor.
5: Küçükçekmece Atakent Anadolu Lisesi'nde okuyan Ela'nın en yakın takipçilerinden biri ise aynı zamanda antrenörü olan babası Turgay Oşak. Okulda öğretmen, salonda antrenör, evde baba. Günün her anında kızının yanında.
7: Ben de eski bir kickboksçuydum, dövüşçüydüm. Tabii sporun içerisinde doğdu Ela Ecrin. Söylemek gerekirse küçüklüğümüzden beri salonlarda hep yaşıyoruz. O da bu işe öykündü herhalde. Rol model olarak oradaki sporcu ablalarını, abilerini aldı.
5: Derslerin ardından okul çantası yerini spor çantasına bırakıyor. Bir günde defalarca ringe çıkan genç sporcu saatler süren antrenmanlarda ter döküyor. Yumruklar hedefe her isabet ettiğinde olimpiyat hayali biraz daha yaklaşıyor.
7: Bizim buradaki hayalimiz küçüklüğümüzden beri Muhammed Ali'nin almış olduğu olimpiyat madalyasını en genç erkek olarak bizim de bir Müslüman Türkiye coğrafyasından Ela Ecrin'in alıp adını efsaneler arasına yazdırması.
3: Yaz sıcakları etkisini göstermeye başladı. Özellikle Güneydoğu'da güneşte kalmak neredeyse imkansız hale geliyor. Aşırı sıcaklar sadece fiziki sağlığımızı değil, ruh sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Üstelik bu durum trafikteki kavgalardan kazalara kadar pek çok olumsuzluğu tetikliyor. İşte ayrıntılar.
8: Psikiyatri ilaçları kullananlar sıcak havalarda daha dikkatli olmalı.
9: Özellikle bizim anksiyete depresyon hastalarının belirtilerinde artış oluyor. Normal halkta bile bazı psikiyatrik belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ne gibi? Öfke, tahammülsüzlük, kaygı artışı, depresyon artışı.
10: Diyarbakır'da havalar öylesine ısındı ki güneşte durmak neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle psikiyatrik ilaç kullanan ve psikiyatrik sorunu olan vatandaşların böylesi durumlarda daha dikkatli olması gerektiği konusunda uzmanların uyarıları var.
9: Psikiyatrik servise yatış oranlarında artış oluyor. Bir de sıcak havaların insan beynine verdiği nörotransmitter düzeyinde etkiler var. İnsanların bilinçlerinde bozulma yapıyor. Bilişsel fonksiyonlar dikkat dağınıklığına yol açıyor. Ve dikkat dağınıklığının neticesinde özellikle trafikte kazalar, tahammülsüzlük, kavgalar daha sık yaşanıyor.
8: Sıcakların artması ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar psikiyatri ilaçları kullanan vatandaşları uyarıyor.

0: hastalarımıza önerimiz bu sıcak havalarda eğer doktorunuzun bir önerisi yoksa mutlaka ilaçlarına devam edecek. İlaçlarını kullanmaya devam edecek. Hatta sıcak havaların etkisiyle artan bir anksiyete, tahammülsüzlük, öfke gibi huzursuzluk gibi şikayetleri varsa gelecek biz ekstra görüşme, terapi ve tedaviler hastalarımıza sunacağız.
1: Sıcaklarla mücadelede düzenli uyku ve sıvı tüketimi de hayati önem taşıyor.
0: Normal zamana göre daha sık ara vermek lazım. İyi beslenmek ve iyi sıvı almak lazım. Ve uyku dengemizi düzenli ve serin olacak şekilde yapmak lazım.
1: Uzmanlar gece klima kullanımında yapılan büyük bir hataya da dikkat çekiyor.
0: Tam klimanın karşısında yatıyor. O da vücuda zarar veriyor. Uyku kalitesini bozuyor, uyku şeyini yapıyor. Yani klimayı belli bir düzeyde tutup gece boyunca o düzeyde mesela uygun olan 22-23 derece olacak şekilde ve klimanın tam havasını vurmayacağı şekilde uyumalarını öneriyoruz.
2: AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla A Milli Takım için yeni bir şarkı hazırladı. Şimdi hem şarkı hem de klibe bakalım.
3: Mübarek bu topraklar, mübarek bu topraklar. Göğsümüzde ay yıldız var, göğsümüzde ay yıldız var.
4: Geri sayım bitti. Futbol severlerin festivali başladı. Dünya Kupası'nda ilk düdük çaldı. Bizim çocuklara da AK Parti'den jest geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. AK Parti tanıtım ve medya başkanlığı kollarını sıvadı. Milli takım için Türkiye'nin ortak heyecanı ve birlik ruhu müziğin evrensel diliyle buluşturuldu. Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil eden A Milli Futbol Takımı için yeni bir şarkı hazırlandı. AK Parti, "Siz hepiniz biz Türkiye" şarkısını bizim çocuklar ve taraftarlara armağan etti.
3: Hadi gülüm yandan yandan yandan biz korkmayız ondan bundan biz korkmayız.
4: Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden Hadi Gülüm Yandan Yandan milli takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlandı. Eser için hazırlanan özel klipte ay yıldızı formayı gururla taşıyan futbolcuların sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer ve milletçe yaşanan sevinç anları bir araya getirildi. Klipte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol sahalarından görüntülerine ve milli heyecanı paylaşan taraftarların coşkusuna da yer verildi.
3: Her

0: haklarını geri alma konusunda birçok yolları var. Onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarını da görsünler. Bu güveni sağlayabilirler. Aldıktan sonra işlem yapsınlar.
1: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
2: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnatek'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
3: Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Osmanlı ve Afrika'yı konuşacağız. Biliyorsunuz bir süre önce bu akşamki değerli konuğumuz Halim Gençoğlu'yla Batı'nın Afrika talanını konuşmuştuk. Ara ara aynı dönemde mukayeseli tarih adına Osmanlı'dan da söz etmiştik Afrika'da 4 asır varlığında. Örnekler de vermiştik ama bu akşam sadece bu defa belki tersi Batı'nın Afrika talanına da dair bir takım veriler veririz yine görmek açısından. Ama esas konumuz Osmanlı Devleti'nin, Devlet-i Aliye'nin Afrika'daki yönetimi, varlığı, neler yaptı, izleri neler. Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtmak istiyorum. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan Başkonsolos Afrika'daki Son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Bunu da daha önce konuşmuştuk. YouTube'dan açarsanız görebilirsiniz. Batı'nın Afrika talanı tekrar gösteriyorum Kronik Yayınları'ndan. Kitap bir sürü baskı yapmaya hazır. Afrika'yı kıta olarak genel kim nerede ne yapmış görmek için çok önemli. Yine Türk Tarih Kurumu'ndan Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Miras. Zaten Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Mirası öyle bir şey var mıymış? Bayağı bir kitap hazırlanmış belgeyle. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Halim Bey. Değil mi biz Güney Afrika, yani Nelson Mandela'yı biliyoruz galiba.
1: Evet.
0: Genel kültürü olanlar, yani yarışmalarda falan da soruluyor. Ama sorsak, akademide bile sorsak zannediyorum, Güney Afrika'da Osmanlı kültürel mirası deyince cevap alabilir miyiz?
1: Güney Afrika'ya uçarken ya da işte geri dönerken o istikametten geliyorsunuz. Yukarıda o coğrafyaya uçanlar bilir.
0: Kaç saat uçuyorsunuz?
1: 11 böyle? Saat uçuyorsunuz.
0: 11.
1: Evet. Şimdi orada tabii gördüğünüz bir harita var. Sürekli uçağın önünüzde sizin takip ettiğiniz rotada. Nil Nehri gerçekten muazzam bir nehir. Yani Afrika'ya Allah'ın bir lütfu. Ben Nil Nehri'nin akşam eğer yani bir gün Kahire'ye yolu düşen olursa orada Nil Nehri'nin üzerinde şeyler vardır. Böyle sandalyelerde çok derme çatma sandalyelerde çok güzel çay yaparlar. Nil Nehri eser or, Nil Nehri'nin esintisini alırsınız. Bunu tavsiye ederim. Yani Kahire'de o iki yakayı birbirine bağlayan köprünün üzerinde onu hissetmelerini yani sadece piramitlerden ibaret değil Mısır. Orada anlayacak aslında orayı ziyaret edenler. Yani Nil Nehri gerçekten nasıl o coğrafyaya hayat veriyor? Şimdi bu Nil Nehri dediğimiz aşağıya Sudan'a kadar iniyor. Çok çok muazzam bir nehir. Debisi çok yüksek. Şimdi ben onu tabii haritadan o kadar büyük ki çok rahat gözüküyor. Ve şuna tabii aklıma geliyor. Ey gidi diyorum. Ecdadımız. Çünkü Evliya Çelebi orayı gezdiği zaman öyle güzel anlatıyor ki Nil Nehri'nden aşağı doğru iniyor. Takip ediyor kendisi. Sudan'a geliyor. Yani şimdi işte
0: ne yazık
1: Etiyopya
0: ki.
1: Olan. Ne yazık ki tabii çok çileli bir coğrafyaya döndü.
0: Evet.
1: Ama o zaman Özdemir Paşa orada öyle bir hakimiyet kuruyor ki bakın.
0: O zaman derken?
1: O zaman dediğim 1550'ler.
0: 16. yüzyıl.
1: Tabii. Yani öyle bir hakimiyet kuruyor ki onun vefatından ki Özdemir Paşa aslında Yemen'de Sana şehrinde vefat ediyor fakat Afrika onun öyle bir Habeş Beylerbeyi bu arada öyle onun,
0: sevdalı mı?
1: Afrika? O kadar sevdalı ki kendi vasiyeti gereği cenazesi Yemen'den karşıya mı Kızıldeniz'den yani karşıya geçiriliyor ve Eritre bugün Eritre'de olan Şeyh Durbuş mezarlığında metfundur. Oraya gömülüyor. Onun vefatından takriben 100 yıl sonra Evliya Çelebi bu coğrafyadan o Nil Nehri'nden aşağı iniyor. Onun yaptırdığı bugün Etiyopya ile Sudan sınırında olan bir cami görüyor ve o caminin Özdemir Paşa tarafından yaptırıldığını Ben çok yazdım, çizdim. Kitaplarımda da hatta hükümete de söyledim ki ya biz bu camiye niye sahip çıkmıyoruz? Bu bizim Özdemir Paşa'nın yaptırdığı cami. Tam tarif ediyor bunu Evliya Çelebi. Tek minareli, çok mütevazi, çok güzel bir cami. Nerede olduğu da belli caminin. Özdemir Paşa, Evliya Çelebi diyor ki, bakın 100 yıl geçmiş aradan ama ona rağmen diyor ki, Özdemir Paşa bu coğrafyada o kadar büyük bir tesir bırakmış ki, burada diyor 4000 atlısıyla, bu coğrafyada diyor koşturduğu 4000 atlısı halen diyor korsanların korkulu rüyasıdır. Halbuki öleli adam 100 yıl olmuş. Yani düşünün, öyle bir korku salmışsınız ki. Mesela bir örnek vereyim. Orayı tam o arada işgal etmek isteyen bir Portekizli korsan var. Antonio de Saldana adamın adı. Geliyor oraya işgalci ama görüyor Özdemir Paşa'yı, oradaki heybetini. Bu arada Özdemir Paşa 80 yaşında. Bakın, çünkü 75 yaşında geri çekilmek istiyor. İstanbul'a yazmış Kanuni Sultan Süleyman'a ki ben artık yaşlandım. Eşi de bu arada Mısır'da bir büyük bir Türk beyinin kızı. Onu yani döneceğim geri diyor. Hani artık emekli olayım ama biliyorlar onun kudretini. Diyorlar ki yok,

0: diyorlar, sana daha büyük çok ihtiyacımız var. Daha büyük görev veriyorlar. Habeş Beylerbeyi oluyor o zaman işte. Orada daha 15 sene kalıyor Habeş'te, Sudan'da. Onun tam evi oluyor o coğrafya. O yüzden cami yaptırıyor, mezarı da orada. Özdemir Paşa'dan korktuğu için Antonio de Saldana dediğimiz adam korkudan aşağıya iniyor Mozambik'e kadar. Mozambik'ten yani daha aşağı iniyor. Bakıyor ki ben Özdemir Paşa'nın olduğu yerde karaya çıkamam. O yüzden iniyor Ümit Burnu'na. Kep Dağı'na bir saat uzaklıkta bir yer var. Ben giderim oraya arada sınavları şey yapmak için, öğrencilerin sınavlarını okurken çok sakin bir yerdir. Orası Saldana Bey, Saldana Körfezi. Antonio Saldana'dan ismini alıyor. Portekizli general diyelim. Yani Özdemir Paşa bu arada, bakın şöyle şunu da bir açıklık getirmek lazım. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a, Afrika'ya ayak basan ilk Türk hükümdarı.
1: Zaten soru neden Yavuz Sultan Selim aklınızda düşüyor?
0: Çok önemli bir, yani Yavuz Sultan Selim...
1: Kalbinize de düşüyor herhalde.
0: Tabii ki, yani Yavuz Sultan Selim mesela Kanuni Sultan Süleyman oğlu Trabzon'da doğmuştur ama bana...
1: Hemşerim diyorsunuz.
0: Benim karakterime daha yakın Yavuz Sultan Selim'dir. Zaten dediğim gibi çalışmalarımda da 30 küsür yıl Trabzon'da kalıyor Yavuz Sultan Selim. Hem şehzadeliğinde hem sancakbeyliğinde çok uzun bir süre ve orayı çok iyi takip ediyor. Aşağıya iniyor, hem Gürcistan'a iniyor, orayı oradaki...
1: Yukarı çıkıyor herhalde.
0: Hem yukarı çıkıyor hem aşağıya İran'a iniyor, oradaki çatışmalardan haberdar. O yüzden doğuyu çok iyi takip ediyor. Bazen işte karşıda Kefe'ye, orada Osmanlı idaresinde orayı takip ediyor. Kırım Hanlığı'nı yine gözlemiş. Yani bunlar notlarında,
1: Yavuz Sultan Selim'in yaptıklarına Afrika'yı ekleyince, ki siz anlata anlata bitirememişsiniz ki doğru. O zaman ona çok şey borçlu olduğumuzu, hatta sadece biz değil Afrikalıların da çok şey borçlu olduğunu anlıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Buyurun, devam edin.
0: Efendim, bugün Topkapı Sarayı'na gittiğimiz zaman sadece buradan bile baksak Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kur'an okunan bir yer var. Mesela insan gerçekten duygulanır. Bunu Yavuz Sultan Selim Han'a borçluyuz. Çünkü halifeliği oradan alıyor. Hadimül Haremeyn unvanıyla dönüyor Mısır'dan. Çünkü Hazreti...
1: Belki bilmeyenler vardır. Dönerken neden gece geldiğini ve nasıl geldiğini de ekleyin bari.
0: Tabii. Şimdi Hazreti Fatma'nın işte o ne yazık ki Kerbela olayından sonra kutsal emanetleri kaçırıp götürdüğü yer Mısır. Oraya kaçıyor. Orada Fatimi Devleti kuruluyor Hazreti Fatma'nın isminden ötürü. Ve o devletten dolayısıyla sonra Memlüklere kalıyor. Şeye kalıyor, Tulunoğullarına.
1: Bu arada
0: sonra,
1: o devlet ezanı değiştiriyor.
0: Evet.
1: Yani öyle.
0: Sonra
1: değişik bir devlet.
0: Orası ayrı tabii bir mesele. Sonra Tulunoğulları, İşitler, Memlükler derken Osmanlı'ya kadar geliyor bunlar. Hatta bazı yazışmalar da çok ilginçtir. Osmanlı Devleti'nin mesela Memlükleri yıktıktan sonra aslında oradaki bazı Türk beylerine sırf bilerek zarar vermemiştir. Yani Osmanlı sadece tehdit gördüğü için Memlükleri yıktı.
1: Bu arada Hazreti Fatıma dedik, yanlış söyledik galiba. Kerbela.
0: Evet, Hazreti Fatma Peygamber Efendimiz'in kızı.
1: Ama Kerbela ile alakası.
0: Ya oradan kaçan bir aile var işte. Hazreti Hüseyin, Hasan Hüseyin'in
1: evet,
0: çocukları.
1: Çünkü Fatıma anamız çoktan göçmüştü.
0: Ama onun ekibi gidiyor.
1: Evet. Hazreti,
0: yani Fatimi Devleti ismini oradan alır. Yani onun şeyinden... soyundan kaçanlar ki Hazreti Fatma'nın
1: evet,
0: çocukları. Onu kastettim. O aile yani. Aile
1: belki
0: oraya...
1: yanlış anlaşılır diye tedirgin oldum.
0: Ailenin oraya kaçmasıyla, yani o aile getiriyor kutsal emanetleri. Yani Yavuz Sultan Selim'in aldığı kutsal emanetler şeyden, işte Memlüklerin yıkılmasıyla Kahire'den getirdiği kutsal emanetlerin neden Mısır'da diye sorarsalar, hani Mekke

0: Türkiye'de olması lazım değil mi? Peygamber Efendimiz orada ama değil.
1: Ama o da Türkiye şey Osmanlı'ya getirirken karanlığı seçiyor. Olur da çok itibar görür ve bundan gururlanır diye.
0: Öyle diyenler de var ama bir kaynakta da şey diyor onun
1: yaygın
0: için.
1: Yaygın şey bu herhalde. Kanaat.
0: Tabii biliyorum onu da.
1: Neyse,
0: şey de
1: bizim
0: diyen
1: zaten var. Konumuz değil. Buyurun devam edin siz Afrika ve Yavuz'dan.
0: Efendim Yavuz Sultan Selim'in tabii bugün mesela Arap kaynaklarına baktığımız zaman ben İbni Haldun'un mukaddimesinde çok Türklere atıf yapıldığını gördüm. Orada tabii Memlükleri şöyle görmek lazım. Memlük komutanlarını onu o yüzden açıklamak istedim. Mesela Özdemir Paşa da bir Memlük komutanıydı. Yani buna benzer birçok komutanı Osmanlı Devleti korudu. Sadece hükümetin düştüğü hatayı, tabii Osmanlı Devleti Memlükleri yıkarak o coğrafyaya hakim oldu. Tabii Filistin'e önemli diğer bir coğrafya, tabii Filistin toprakları da oradan geçiyor çünkü Suriye'den Filistin'i alıyor. Ondan sonra Sina Çölü'nü geçiyor. Mesela bunu pek araştırmamışlar belki tarihçiler. Ben Türk kaynaklarında görmedim. Millet zannediyor ki Sina Çölü'ne Bismillah dedi de geçti. O kadar kolay değil. Kafayı kullanmış Yavuz Sultan Selim. Her Sina Çölü'nü geçmeden önce oraya bir ekip gönderiyor. Her 30 kilometrede su kuyusu açılmış Sina Çölü'ne. Yani akılla gidiyor Yavuz Sultan Selim. Tabii ki çok büyük bir mücadele aynı zamanda. Yani her ne kadar ne koyarsan koy oraya, istediğin kadar kuyu tabii, koy. Evet. 300-400 kilometre bir.
1: Bir taraftan tabii Portekizliler geliyor Hicaz'ı almak üzere değil mi? Söylüyorlar da yani bunu, gizli saklı da değil.
0: Evet.
1: Memlük Devleti var. Burada da Şah İsmail var.
0: Tabii. Zaten Şah İsmail ile
1: yani Yavuz Memlükler... Sultan Selim orada birkaç şeyi bir arada, krizi bir arada yönetiyor.
0: Evet. Tabii geliştirmiş olduğu Fatih'ten beri Osmanlıların geliştirmiş olduğu, döktürdüğü toplar var. Bunlar asıl savaşın tabii rengini değiştiriyor. Bu yazışmalar var aralarında. Mesela Yavuz'a mektup yazıyor Memlük Sultanı. Benim de yani sen kendini büyük şey zannediyorsun ama ben de biz de işte Moğolları yendik. Çünkü biliyoruz.
1: Evet. Şimdi bir taraftan özür dilerim kesmiş oldum sözünüzü Halim Bey. Biz Afrika'daki varlığımızı da yeni konuşuyoruz zaten.
0: Doğru.
1: Ama şu anda anlatırken bile siz şunu görüyoruz. Altını çizmek adına söylüyorum. Memlükler var zaten Afrika'da. Ve Yavuz Sultan Selim diyorsunuz ki ilk Osmanlı padişahı Afrika'ya ayak basan.
0: Doğru.
1: Yani biz çok uzun yıllardır, çok uzun zamandır Afrika'dayız. 1510 yani sadece 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in ayak basmasıyla değil, Memluklarla daha da geriye, Tolunoğulları değil mi?
0: Tabii 1200 sene önce cami yapmışız orada. Ben orada gittim namaz kıldım mesela.
1: Evet.
0: Yavuz'un yani biz Türk milleti olarak Tolunoğulları biliyoruz. Abbasi Devleti'nde bir ordu komutanı aslında Tolunoğlu
1: askerlik
0: Ahmet.
1: Askerlik vazifesini yapıyorlar. Evet.
0: Bir de şunu unutmamak lazım. Yavuz Sultan Selim aslında onun o coğrafyaya gitmesi Arap kaynaklarından ondan bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Onun orada mesela Arap kaynakları şunu diyor. Bu aslında Memlükler zaten çatışma içerisindeydi içerisinde. Yani yıkılmak üzereydi kendi içinde. O yüzden başlamıştı Safevilerle ve diğer işte Roma gibi devletlerle şeye ittifaka Osmanlı aleyhine. Diş tutmaya başladılar. Çünkü içinde çatışmalar var. Çerkezler var içeride. Türkler var.
1: Halbuki Şah İsmail'le düşmanlar da bir
0: tabii
1: taraftan.
0: Ki,
1: ama sonra
0: zaten Sünnidir
1: Osmanlı'ya karşı bir stratejik
0: evet,
1: şeye
0: yanlışa
1: girişiyorlar.
0: Düşüyorlar açıkçası. Onu söylemek icap eder. Yavuz Sultan Selim'in Arap kaynakları öyle diyor. Gelmesiyle diyor aslında sulh olmuş oldu diyor Arap. Kaynağında okudum bunu çünkü. Yani Mısır coğrafyasını diyor daha huzura erdi. Bir de bizim Yavuz Sultan Selim'in şöyle bir şeyi vardır bir de. Mesela 1517'de geliyor Yavuz Sultan Selim. Ben bunu batı kaynaklarıyla da teyit etmek istedim. Dönemin batı kaynakları. Mesela 1857 yılında bile çok daha sonra meşhur Alman filozof Engels.
1: Evet, Yavuz Sultan Selim'den söz ediyor gidiyor Engels.
0: Şeye, evet, gidiyor adam Mısır'a. Bu arada şeyle Karl Marx'la beraber kitap yazıyorlar bunlar. Dönemin entelektüelleri, batı dönem entelektüelleri diyelim. Engels diyor ki 1857'de diyor Mısır'a gittim. Orada diyor aslında çok bunu itiraf etmiş olması çok ilginçtir. Çünkü bu adam Türk de değil, Müslüman da değil. Diyor ki Mısır'da Cezayir'e gittim diyor. Cezayir'de aslında Osmanlı'ya diyor Osmanlı'dan yardım istiyor diyor Cezayir Selim Kutemi Cezayir'in sultanı. Selim Kutemi yardım istiyor. Bakın 1512. Bakın Memlükler oralarda ama bir şey yapamıyorlar Portekizlere. Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı da yolluyor Barbaros Hayrettin Paşaları işte, Piri Reisleri o dönemde. Yani bizim Osmanlı donanması o zaman gidiyor oraya. O zaman bu dostlukla beraber yani çekilmiyor oradan Osmanlı. Bugün mesela bizim Turgut Reis'in mezarı Libya'dadır. Bingazi'de.
1: Evet.
0: Libya'da bir sürü kuloğlu Türk ailelerin mezarları var.
1: Biz seyircilerimiz Mim Kemal Öke'nin Turgut Reis romanını da okuyabilirler. Evet. Tarihi roman.
0: Çok güzel
1: ama
0: bir çalışma.
1: Ama bir taraftan da tarihi de öğrenebilirler. Belki roman olduğu için daha da severek öğrenirler.
0: Evet.
1: Şimdi burada sizin makalenizde şöyle notlar var. Müsaadenizle onları buyurun aktarayım. Selim'in Hint Okyanusu'ndaki Portekiz genişlemesine karşı mücadelesi Afrika'daki yerel yöneticilerle ittifak kurmasına imkan sağladı. Ve bu yöneticiler Avrupa saldırılarından korunmak için defaatle Osmanlı'dan yardım istediler.
0: Evet.
1: Bugün de işte şu anda devam eden savaş dahilinde yolların ne kadar önemli olduğunu evet, bir kez daha görüyoruz. Yine diyorsunuz ki Mısır üzerindeki kontrolü Yavuz Sultan Selim'in, Osmanlıların Kızıldeniz'i, Afrika, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan ticaret yollarını da kontrol etmelerine imkan sağladı. Bu yollar üzerindeki kontrol, Hint Okyanusu'ndaki ticaret üzerinde tekel kurmaya çalışan Portekizlilere karşı durmalarını mümkün kıldı. Ve Selim döneminde ve sonrasında Osmanlı'nın Afrika'daki varlığı, Sudan ve Afrika boynuzundan gelen ticaretin Müslüman dünyasının geniş ticaret ağlarıyla bağlantıda kalmasını sağladı.
0: Tabii.
1: Şimdi burada küresel çok önemli bir iş de yapmış oluyor
0: tabii
1: aynı
0: ki,
1: anda.
0: Tabii.
1: Yani
0: işte Arap kaynaklarından çevirdim orayı.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani onları Arap kaynakları söylüyor. Arap derken Afrikalılar yani.
1: Arap Afrika.
0: Evet. Yani Mısır dünyası, Mısır'da çıkan eserler, Sudan'da, Ürdün, Beyrut'ta basılan Arapça.
1: Bizde yok mu bu
0: ne yazık
1: notlar
0: ki bunlar Türkçe'ye çevrilmedi ya. Bu konuda şunu da hatırlatmak isterim. Yani bizim bir Afrika kitaplığımız bile yok. Az önce dediniz ya Afrika'yı yeni konuşuyoruz. Hı. Çok doğru. Yani biz birkaç çalışma yaptık, birkaç hoca var yazıp çiziyor ama bizim o kadar önemli bu kaynakları yazıp çizmemiz gerekiyor ki bakın Emin Paşa 1880'lerde Uganda'ya, Tanzanya'ya gidiyor, o coğrafyayı yazıyor. Bu bahsettiğim Emin Paşa Trabzon'da Hayrullah Efendi Takma ismiyle hekimlik yapmış bir adam. Bakın gidiyor Uganda'ya, o coğrafyanın hem hayvanatını yazıyor hem zoolojisini yani hayvanat bilimi ve bitki bilimini yazıyor. Bu çalışmayı 1888'de İngilizler çevirmişler. 600 sayfalık bir kitap. Ya biz böyle bir çalışmayı hala Türkçe'ye çevirdiğimiz yok. Şimdi ben bir yayın evine sordum. Dedim ki ya şunu çevirdim. Yayınlar mısınız? İyi de bir yayın evi yani. Beni çalışan yayın evleri hep iyi bilinen büyük yayın evleri. Dedi ki hocam okumuyor ki kimse. Halbuki Çin ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın Çin Afrika'da bahsettiğim bu tür yayınları alıp çeviriyor.
1: En önemli Çin, yeni aktör.
0: Efendim
1: Çin.
0: Bugün Halil Nalcık Hoca'nın eserlerini Çin aldı, Çince'ye çeviriyor. Adam büyük hesap yapıyorlar. Demek ki bu bölgede 30-40 yıllık, 50 yıllık planları var.
1: Sıkı bir okuma yapıyor bir kere.
0: Biz bir şey yaptığımız neden yok?
1: Biz de yapıyoruz.
0: Bizim o kadar iş adamımız
1: yeterince
0: var.
1: Yeterince değil maalesef.
0: Tabii o zaten burada yani yapıcı eleştiri yapmaya çalışıyorum ki.
1: Evet o misyonu

0: işletmeyi henüz gerçekleştiremiyoruz gözüküyor. Evet. Bu arada yine sizin makalenizde Afrikalı Müslüman alimler, tüccarlar, sufiler özellikle Osmanlı yönetimi altında Kahire'ye sık sık ziyaret ettiler. Orada bir medeniyet inşasını da evet. gerçekleştirmiş
1: onu gözüküyorlar. Onu Osmanlı'ya borçluyuz. Osmanlı Devleti bunu öncelikle o coğrafyanın güvenliğini sağlayarak başardı. Bunu da dediğim gibi yine Arap kaynaklar o coğrafyada orada yapılan medreseler. Bakın şu çok önemli, bizim vakıf sisteminin ne kadar büyük bir şey olduğunu bilmiyoruz. Evet. Gülbahar Hatun, Yavru Sultan Selim'in annesi. Kadın bir taraftan cami yaptırmış Rize'ye. Bakın o kadar önemli bir şeyden bahsediyor. 500 yıl önce. Bir taraftan da Elezer'de, yani Kahire'de Elezer Camii'nin şimdi sonra üniversite oldu orası. Elezer Camii'nin orada yetimhaneye yardım ediyor vakfı. Gülbahar Hatun'un vakfı. Ya Allah aşkına, yani oraları nereden hesap ettiğinizde oraya da yardım edin. Filistin'e yardım ediliyor o zaman. Yani vakıf sistemimiz, Osmanlı vakıf sistemi oraları ayırmıyor o Anadolu'dan.
0: Tabii tabii, Kudüs'teki işte Hürrem Sultan Vakfiyesi'nde görüyoruz.
1: Evet.
0: Amy Singer'in, bir Amerikalı'nın doçentlik tezinde okumuştum ben de. Hala yaşıyor o. Ne denir? Yer. Ve dünyada pek çok önemli insan, yani daha sonra işte diasporaya dönüşmüş belki, notlarında o oranın çorbasını içtiğini anlatıyor. Her gün 500 kişiye yemek veriyor asırlardır.
1: Güney Afrika'da benim çok sevdiğim bir hoca vardı, cami hocası. Çok yakın arkadaşımdı, Şeyh Şiraz Johar. Büyük bir alimdi aslında. 5-6 dil biliyordu. Vefat etti, Allah rahmet etsin. Çok kıymetli bir hocaydı. 1950'lerde Mekke'de okumuş. 7-8 yıl kalmış Mekke'de. Arapçası o yüzden çok iyiydi. Bana dedi ki, yani ben gittiğim zaman Mekke'ye Osmanlı sistemi devam ediyordu, okutma sistemi. Bizde diyor mezhepler okulları vardı. Maliki, Hanbeli, Hanefi, Şafi. Ben hepsine gitmeye çalışırdım ki hani bir müçtehit olamasam da hani bunlara hakim olayım ki zaten kendisi Şafi'ydi. O az önce dediğiniz şey var ya, mesela orada diyor sabahlar Osmanlı'dan kalan şey, gelenek vardı. Çorba geleneği devam ediyordu benim dönemimde diyor. Tabii sonra diyor haca falan gittim diyor. Kalkmış diyor tabii Suud ailesi.
0: İnşallah tekrar koyarlar.
1: İnşallah, ne kadar güzel o vakfiyeden kalan şeyi, bir hatıra o yani.
0: Bu arada şöyle bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Çok güzel bir tavsiye ve biraz da ikaz. Afrika'da göreve giden diplomat ya da konusu ne olursa olsun, insanlar gitmeden önce Fatih Yavuz Selim'de Yavuz Sultan Selim'in türbesini ve bu arada Ahmet Bin Tolu'nun da Mersin'deki kabrini ziyaret etsinler. İşe öyle başlasınlar diyorsunuz.
1: Efendim, bu işin maneviyatına...
0: Ahmet Bin Tolu'nun da kim olduğunu söyleyin. 1200 yıl önce Afrika'da ne yapmış?
1: Efendim, bu işin yani ruhunu kaçırırsanız ne yazık ki gittiğiniz bölgelerde, ben yani çok memnun değilim bazı büyükelçilerimizden, üzülerek söylüyorum. Çünkü yani bu kadar arkamızda böyle bir geniş bir mazi var, tarihi bir miras var. Sen yani eğer oraya 500 küsur yıl önce gitmiş Yavuz Sultan Selim'i anlamadan o coğrafyada görev yaparsan, yaptığın çok da yani bir manayı taşımaz yani. Çünkü bir yerleri, bir şeyleri kaçırmış olacaksın. 800'lü yıllarda, 868'de oraya cami kurmuş Tulunoğlu Ahmet, bir Türk beyi, kurduğu emirin adına, daha Türkiye yok ortada bakın. Emiratül Devletül Türkiye diye geçiyor kurduğu şeyin adı. Yani paraya öyle bastırmış.
0: Madeni paraya bastırmış.
1: Tabii.
0: Türkiye.
1: Yani, Türkiye diyor de resmen. Yani böyle bir şahsiyetin, Tulunoğlu Ahmet'in tanımazsan,

0: Yani
1: Kabri Mersin'de diyorsunuz.
0: Kabri Mersin'de, çünkü o zaman o coğrafya Mısır'dan başlıyordu. Oraya kadar hakimdi. Yani Suriye, Şam, işte Mersin, o coğrafya Hatay'a kadar aynı bölgenin parçasıydı. Tulunoğlu Ahmet o yüzden o coğrafyada çok gezmiştir. Mezarı da dediğim gibi Mersin'de. Yavuz Sultan Selim Han işte kabri Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camii'nin haziresindedir. Yani bu insan için bir mutluluk olmalıdır. Yani ben madem atıyorum Nijerya'ya gidiyorum göreve ya da Güney Afrika'ya. Yani buraya ilk bu coğrafyaya, yani bu bilinci, bu şuuru eğer biz anlatamazsak biz diplomatlarımıza, onlardan da çok böyle iştahlı görev beklemek biraz zor olur.
1: Yine bir not, demin biraz engelsiz üzerinden söylediniz ama bu notu da tekrar altını çizmek istiyorum. Diyorsunuz ki Portekiz kaynakları 1492 yılında Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da Hristiyan dünyası için en büyük tehlike olduğunu yazarlar diyorsunuz. Belki biz Portekizlileri daha arşivlerini ne baksak neyden coğrafyanın korunduğunu da anlayacağız. Çünkü Batı'nın Afrika talanında Portekizlilerin de önemli bir
0: çok
1: şeyi var, payı var.
0: Burada,
1: ve eğer tersi olsaydı?
0: Tersi olsaydı ne olacaktı? Bugün Mısır'ın %80'i Hristiyan olacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Mısır,
1: yani
0: Cezayir,
1: sadece Hristiyan
0: Fars,
1: hem olurdu başka da.
0: Talan olurdu, sömürge olurdu. Orada ne cami kalırdı Memlüklerden kalan ya da Tulunoğullarından kalan. Yani hiçbir şey kalmazdı. Abbasi dönemi de var orada biliyorsunuz. Yani İmam Şafii'nin mezarı orada. Şimdi biz şunu şöyle tersten de okuyabiliriz. Mesela benim Güney Afrika'da Osmanlı Mirası kitabımı, yani ismini duyan, hani onu bilmeyen
1: tekrar
0: şöyle düşünebilir.
1: Gösterelim.
0: Yani şöyle düşünebilir. Bunun bir başka versiyonu da Kronik Yayınlarından çıktı. Bu belgeyle, bu sadece belgedir, o kitap versiyonu. Diyor ki adam mesela, ya Güney Afrika'da bizim ne işimiz var? Güney Afrika yani coğrafi sınırlarımızın çok dışında ama işte burada hilafet makamının rolü ortaya çıkıyor. Osmanlı hilafet makamı neler yapmış demek ki?
1: Neler yapmış?
0: Neler yapmış? Osmanlı aslında bunu meşhur dil bilimci, İngiliz dil bilimci William Redhouse 1870'te cevaplıyor. Diyor ki bazı diyor İngiliz oryantalist, bazı diyor oryantalistler zannediyor ki 1877'de yazdığı bir makale. Bazı diyor oryantalistler zannediyor ki Osmanlılar hilafet makamını tesadüfen almıştır. O aralar aslında şey tartışmaları yapılıyor. Hilafet makamı Kureyş ailesinden gelmeli. Bir nifak ortaya atılmaya çalışıyor Vahhabilik yoluyla. Fakat bakın William Redhouse gibi bir adam diyor ki halbuki Osmanlı Devleti bu makamı yapmış olduğu faaliyetleriyle hak etmiştir. Sibirya'dan Güney Afrika'ya kadar alim yollamış, onların maaşlarını ödemiş bir devlet.
1: Sibirya'dan?
0: Ümit Burnu'na kadar, yani tam uç, dünyanın iki ucu, oralara diyor alim yollamış bir imparatorluktan, hilafet makamından bahsediyoruz diyor. Bakın ben demiyorum bunu. Yani bir İngiliz oryantalist William Redhouse, ki Redhouse sözlüğünün, meşhur sözlüğün yazarı.
1: Siz de söyleyin neler gördünüz.
0: Efendim benim gördüğüm, gözümle gördüğümü söyleyeyim size. Tarihçi olmaya da gerek yok bunun için. Bakın Ümit Burnu'ndan yukarıya doğru arabayla çıkın. Johannesburg'a doğru sahil yoluna Gardens Road derler. Çok güzel bir coğrafyadır, Hint Okyanusu. Bir bakıyorsunuz karşınızda önce bir Nurul Osmaniye Camii var Pal şehrinde. Nurul Osmaniye ki burada Hicaz Demiryolu madalyaları dağıtılmış. Yani Güney Afrika Müslümanları o kadar memnun olmuşlar ki Osmanlı Devleti'nin Hicaz'a bir insanların kolay gidip hac yapabilmesi için Hicaz'a İstanbul'dan Hicaz ve Sudan, Hayfa'da
1: hem de ne imkansızlıkların olduğu zaman
0: o dönemde
1: değil mi?
0: Yani ne biçim bir yani fedakarlık düşünülmüş. Güney Afrika'nın zengin Hintli Müslümanları demişler ki ya biz neden buna kayıtsız kalıyoruz? Bakın ben bu belgeleri yayınladım. Madagaskar'dan, Mozambik'ten, Mürşüs'ten küçük ada devletler bunlar. O Afrika'nın ne bilmiyorum hangi şartlarda onları yollamışlar ama Johannesburg'daki konsolosumuza geliyor paralar. Onlar direkt Londra Büyükelçiliği yolluyor, İstanbul'a geliyor sırf Hicaz Demiryolu'na biz de yardım edelim diye.
1: O şerefi biz de paylaşalım.
0: Tabii. Osmanlı Devleti de bunu kayıtsız kalmıyor. Onlara Hicaz Demiryolu madalyası yolluyor. Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'ya gönderilen Erzurumlu alim. Onun oğlu Hişam Nimetullah Efendi var, müderris. O dağıtmış bunları. Bu Güney Afrika gazetelerinde ortaya çıkan şeyler. 1904-5 o tarihler. Şimdi caminin adı da Nurul Osmaniye. Osmanlı'nın nuru işte. Ki burada da Nurul Osmaniye semtimiz var. Efendim oradan biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Sultan Abdülaziz Han'ın ismini taşıyan bir cami var. Mescidül Aziz. Bakın buradan anlattığım zaman kimisine hikaye gibi gelebilir. Gitsin görsün. Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz kendi cebinden, hazinesinden verdiği için, oraya yardım yolladığı için. Çünkü 1861'de Güney Afrika Müslümanları camiyi tamamlayamıyorlar. Diyorlar ki ya bu arada haca gidip gelmeye başlamışlar. Osmanlı hilafetini öğrenmişler. Çok uzak. Fakat birkaç işte senede gidip geliyorlar hacca. O zaman tabii Süveyş kanalı açılmamış henüz. Haca gitmeden, tabii haca gitmenin de bir yolu var. Onu da bilmez şimdi bazı seyircilerimiz bilmeyebilir. Haca gitmeden önce Osmanlı orada bir karantina sistemi uygulamış. Haca gitmeden önce Mısır'da, Kahire'de sizi karantinaya alıyor. Yani yıkanıyorsunuz.
1: Hastalık taşımayın diye.
0: Hastalıktan tabii bekliyorsunuz orada. Bunu merhum İsmail Hakkı Uzun Çarşıda Hoca'nın Mekke-i Mükerreme Emirleri kitabını çok güzel anlatır. Orada bekliyorsunuz. Mısır'da hastalığınız yoksa kafileye katılıyorsunuz. Geçiyorsunuz Filistin yoluyla oradan aşağıya Mekke'ye iniyorsunuz.
1: Tabii Kudüs'e de uğruyorlar tabii o zamanki ki, hacılar. Ya,
0: tabii ki o yüzden dolayı zaten orayı kullanıyorlar. Dolayısıyla...
1: Orada kalalım yolda. Araya gidip dönelim.
0: Tamam.
1: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Evet, Osmanlılar ve Afrika'yı konuşmayı sürdürüyoruz Halim Gençoğlu hocamızla. Halim Bey, araya gitmeden önce hilafet, devlet-i aliye, hilafet ve Afrika ilişkisi dahilinde neler olduğunu, daha doğrusu hilafetin oradaki itibarını ve neden itibarlı olduğunu anlatıyordunuz. Mesela işte Hicaz Demiryolu ve dediniz ki hacca giderken insanlar böyle sağlık hizmeti de var. Önce kontrolden geçiyor Mısır'da, değil mi?
1: Doğru.
0: Ve belki rahatsızlıkları varsa gideriliyor. Çünkü virüs taşınabilir. O kadar kalabalık bir arada tedbir alınıyordu. Kudüs üzerinden hacca gidiyorlardı. Bu bahiste başka neler söylersiniz? Hilafet tabii bu arada Hint coğrafyasında da çok önemli. Ama Afrika'da galiba biz 1950'lerde 60'larda bile hala hilafet yaşıyormuş gibi oradan köylerden selam gönderenleri evet. işittik.
1: Şimdi efendim bunlar sadece kulaktan işitilen şeyler değil, belgelere de yansımış. Bir örnek vereyim müsaadenizle. 1948 yılında Güney Afrikalı bir Müslüman Hacı Adem vefat ediyor Durban şehrinde. Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na bakan bir şehridir. Çok varlıklı bir ailenin mensubu. Çocukları olmadığı için bütün mal varlığını Kızılay'a bağışlıyor. Bakın tarih 1948.
0: 48.
1: Osmanlı yıkıladı ne kadar
0: Güney
1: olmuş?
0: Güney Afrika.
1: Evet. Şimdi diyorlar ki işte efendim.
0: Bu çok çarpıcı bir örnek tabii.
1: Bu belge işte kitabımda var. Yani bunlar.
0: Şunda değil mi?
1: Evet. Bunlar.
0: Ben kitabı göstereyim. Belgelere ulaşmak isteyenler bu kitabı alabilir. Ya da bu kitabın kronik yayınlarından.
1: Çıkan versiyonu var evet.
0: Orada kitap var. Olarak belgelerle birlikte hikayesi de.
1: Evet. Şimdi.
0: Onun adı nedir?
1: O da Güney Afrika'da Osmanlı izleri. Hı. Efendim bu çalışmalar bize aslında neyi gösterdi? Afrika'da sadece bu hattı istiva dediğimiz yani ekvatora kadar değil Osmanlı Devleti'nin işte mesela Sudan'da bugün Somali'de o coğrafyada Osmanlı Devleti'nin bıraktığı normal bir mimari miras da var. Yani bildiğimiz tarihi camiler
0: var. Sadece camiler değil diyorsunuz.
1: Tabii. Kaleler var. Hala duruyorlar. Bunlar mesela Sudan'da, Massawa'da devlet binaları. Fakat Ümitburnu'nda yapılan şeyler tamamen hilafetin gücüyle sırf o bölgede Müslümanlar sahipsiz kalmasın diye oraya düşünebiliyor musunuz efendim? 3 tane okul açılmış. Ümitburnu'nda birisi Cape Town'da sokak sokak söyleyebilirim size. Biri sokağında birisi. Bu kızlar için açılmış. Bakın bir tanesi Beytinkırah sokağı.
0: Okul kızlar için.
1: Kızlar için açılan birisi. Biri sokağında açılmış okul. Biz bunun müze yapılması için alınıp müze yapılması için çok uğraştık ama ne yazık ki başaramadık. Bir de Kimberley'de açılmış, Kimberley şehrinde. O

0: da Ebu Bekir Efendi'nin oğlu Ahmet Atollah Efendi açıyor bunu. Sonradan Sultan Abdülhamit Han'ın iltifatına mazhar olduğu için bizim Singapur'daki ilk başkonsolosumuzdur Ahmet Atollah Efendi. Oradadır mezarı, Singapur'da. Orada vefat ediyor.
1: Burada gerçekten baskısı da çok güzel. Ben tabii teker teker açıp gösteremiyorum ama söylediğiniz her şeyi
0: belgesiyle
1: gösteriyorsunuz.
0: O benim yani Afrika'da 15 yıllık çalışmalarımın bir tezahürü. Dolayısıyla
1: bakın evet burada da diyorsunuz ki Ebu Bekir Efendi Ümit Burnu'na varınca İslam okulu açtı.
0: Evet.
1: Ve Kef Tamlı siyaset adamı iki kişiden bahsediyorsunuz. Yine onlarla ilişkisinden. İş adamı olarak bir takım yatırımlarından, hizmetlerinden.
0: Evet.
1: Tek başına bir devlet gibi değil mi? Ebu Bekir Efendi'nin hizmetleri.
0: Ben benim o zaman bir Kef Tamlı Üniversitesi'nde yazdığım bir tezdi bu. Yüksek lisans tezimdi. O yüzden onu yazarken aynı zamanda mezarını yaptırdım. Mezarı çünkü kırık dökük haldeydim.
1: Allah razı olsun sizden.
0: Cümlemizden. Tanabaru kabristanında yatar. Tepeden böyle bakar Kep Dağı şehrine. Mezar taşını da daha önce yapmışlar aslında 50'lerde. Fotoğrafını çekip arşivde buldum mezar taşını. Orada yazıyor El Seyit El Kureyşi El Emcedi.
1: Çok ilginç ya. Güney Afrika'nın ilk Müslüman tıp doktoru Muhammed Şükrü Efendi.
0: Torunudur.
1: Evet.
0: Ve Erzurum Taş Konak'ta vefat etti. Bakın Güney Afrika'da Ebu Bekir Efendi memleketini özlüyor. Evine Erzurum Stone House Taş Konak ismi koyuyor. Bu ona kaldı. Muhammed Şükrü'ye kaldı torununa. Muhammed Şükrü Efendi orada vefat etti, o evde. Bunlar hep adresleri belli olan yerler. Yani noktası, hani atışı yaptığımız
1: evet, bu Müslüman orası. Kız Mektebi. Göstereyim hatta. Evet,
0: orası Kimberley şehri. Kimberley,
1: evet. Orada, demin bahsettiğiniz okul.
0: Evet, evet. Fotoğrafı da var.
1: 1894, evet burada fotoğrafı da var.
0: Ya orada yetişen insanlar, yani şunu Belkıs Hanım söylememiz gerekir. Yani Ebu Bekir Efendiler, onun yetiştirdiği çocuklar, öğrenciler.
1: Bu sadece Güney Afrika'da ayrıca.
0: Tabii.
1: Yani şimdi ben bunu çevireyim bitiremem.
0: Tabii.
1: Başka ülkelerde de başka hizmetler var.
0: Ya tabii ki ya Mısır'dan bugün sokak sokak konuşsak bitiremeyiz. Orada yatan zaten alimlerin mezarları yeter anlatmaya. Fakat şunu anlatmak istiyorum ya, bakın sadece Güney Afrika'da bile, Osmanlı coğrafyasından çok uzaklarda bir ülkedir. Orada bir kuşağın yetişmesinde çok büyük bir hizmet etmiştir Ebu Bekir Efendi. Düşünün, oranın yerli dilini öğrenip o dilde bir ilmihal yazacak bir adam. Yani bu ne biçim bir fedakarlık? Devlet ona böyle bir şey yap dememiş.
1: Bu hiç boş durmamış.
0: Tabii yani.
1: Yememiş, içmemiş.
0: Çalışmış. Yeni kuşaklar yetiştirmeye çalışmış. Kadınları ihmal etmemiş. Bakın bu çok önemlidir. Daha o zaman Türkiye'de bile doğru düzgün kadın, kızlar için mektep yok. Yani varsa da çok sayılı. Ama sen gidiyorsun Ümit Burnu'nda, bakıyorsun ki misyonerler çalışıyor
1: okul
0: burada.
1: Açıyor.
0: Ben niye yapmayayım? Ben niye kız öğrencilerimi yetiştirmeyeyim diye onları yetiştiriyor. Ve
1: yoksa
0: yanında,
1: onların eline kalacak.
0: Tabii ki. Sonra onun yanında giden, Ebu Bekir Efendi ile birlikte giden yeğeni Ömer Lütfü'nün yazdığı, sonradan yazdığı seyahatnamesi var. Orada anlatıyor. Diyor ki amcam diyor bununla da yetinmezdi. Akşamları diyor daha o ailelerin, öğrencilerin diyor babalarını, ailelerini diyor öğretirdi. Hatta diyor Türkçe ilahi okurduk. Bundan diyor duygulanır ağlarlardı anlamamalarına rağmen.
1: Demek ki his geçirebilecek evet. Kadar samimiymiş.
0: He, bunu çok böyle ince şeyle anlatır Ömer Lütfü Efendi. Düşünün bakın orayla ilgili bile bir seyahatname yazılmış. Bizim yani nerelere nüfuz ettiğimizi gösterir. Güney Afrika'da Müslümanların çekildiği ilk fotoğraf, bakın tarihe geçmişiz, haber

0: öyle faydalar sağlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ama tek başına Güney Afrika'yı konuşsak bitmeyecek. Öyle gözüküyor. Evet, yani şu kitabın her sayfasını konuşsak zaten birkaç program eder. Peki Osmanlılar Afrika'da nereleri idare etti diye de sormak istiyorum yani bir bu başlık altında. Çünkü ve şununla beraber sormak istiyorum. Bazen Osmanlılar da sömürgeciydi deniyor. İşte o da sömürgeci, bu da sömürgeci gibi bizim ülkemizde bile yaklaşanlar var. Aslında imparatorluk da değil. Hatta imparatorluk, Osmanlı Devleti kendini imparatorluk diye tanımlamıyor.
1: Devleti
0: hiçbir
1: aleyhi.
0: Zaman tanımlamadı. Evet. Bununla beraber şunu da anlatmanızı istiyorum. Çünkü siz bu konuda şerh düşmüşsünüz anlatırken. Tersine Osmanlı Devleti Afrika'yı talandan kurtardı.
1: Tabii ki.
0: Yani o gerçekten sömürgeciler geldiğinde yaşanacak zalimliklerden muhafaza etti. Hatta bunu ispatlıyorsunuz.
1: Efendim bu zaten ben değil sadece Afrika çalışmalarının duayen isimleri var. Mesela Kenyalı Profesör Engugi yakın zamanda vefat etti 90'lı yaşlarda. Ya da şu hale yaşayan Princeton Üniversitesi'nde
0: ne diyorlar?
1: Profesör Mahmut Mamdani. Bunlar ben tanıdım bu şahsiyetleri. Mesela Engugi çok güzel anlatırdı. Dedi ki bizi 1884'te Berlin Konferansı'nda parçalayan Avrupa dünyası, Batı dünyası bizim diyor bize sormadan bizi diyor Lizbon'da aynı böyle anlatıyor Londra'da, Paris'te, Berlin'de masalarda diyor parçalarken halka sormadı, Afrikalıya sormadı ki biz burası bizim, şurası sizin. Mesela bakın bugün haritayı açın, Afrika haritasını. Mısır'la Libya'nın arasındaki Sudan'ın, Mısır, Libya ve Sudan arasındaki haritaya bakın. Bakın sanki bıçakla kesilmiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü ne yazık ki Osmanlı gerilemeye başladığı zaman, oraları kaybetmeye başladığı zaman İngilizler diğer Batı devletleriyle anlaşarak aşağıya doğru resmen bıçakla keser gibi. Halbuki doğal sınırlar öyle değildir ki. Dağlar, tepeler vardır. Öyle bir bıçakla keser gibi kesemezsin o coğrafyanın haritası şeyini, toprağını. Nehirler vardır. Yani bu normalde anlaşmalar onlara göre yapılır. Öyle bir şey yok. Buradan aşağısı Libya, bu tarafı diyor Mısır, aşağısı da Sudan. Bu şekilde yapılmıştır ve bunu mesela niye Engugi gibi bir otorite niye demiyor ki ya işte Osmanlı da ne yazık ki Berlin Anlaşması'nda böyle dedi. Bakın benim bir videom var. Birkaç ay önce şeydeydim yine bu Nelson Mandela'nın hapis yattığı bir ada vardır. 18 yıl, 27 yılın 18'ini orada yattı. Robben Island, Robben Adası. Cape Dağı'nın hemen açığında görünür az uzaktan yani görünür orası. Oraya getirdim bazı misafirleri. Otobüs bizi araçla aldı adadan. Araçla girmek yasak. Giriyorsun, otobüs seni alıyor, otobüs gezdiriyor seni. Orada da bir tane şey var, rehber var ama duayen bir rehber yani. 80 yaşında bir adam, yıllardır o işi yapıyor. Başladı sormaya bize. Bakın bu bile bir işarettir, çok önemli bir şeydir. Diyor ki işte herkese soruyor. Diyor ki sen nerelisin diyor. Ona biz diyor ki İngilizsin diyor. İngiliz. I'm işte from England dedi. İngiltere'denim dedi. Diyor ki aa diyor. Sen diyor pek konuşma. Bakın Twitter'da bakabilirler benim videoma. Onu paylaştım onu. Ben çekiyorum. Diyor ki aa niye işte siz diyor hem bizi parçaladınız hem diyor apartheid döneminde diyor bizim diyor başımıza gelen her şey diyor sizin desteğinizden dolayı oldu. Desteğinizi çekseydiniz diyor bu ırkçı rejim çoktan yıkılırdı. Sonra birine soruyor sen nerelisin diyor. Bir tanesi dedi Hindistanlıyım. Hindistan destekledi o zaman Güney Afrika Müslümanlarının o işte düştüğü durumu. Onlar dedi ki tamam sen dostumuzsun. Şimdiki Hindistan değil tabi o Hindistan. Sonra Türk bana sordu. Ben Türk'üm dedim. Dedi ki Türkler Her zaman

0: dostumuzdu dedi. Hem 1884 Berlin Anlaşması'ndan önce bize dedi alim yolladılar. Bakın unutmuyor, tarih burada işte tekerrür ediyor, unutmuyor. Bu hafıza yaşıyor Güney Afrika'da. Bakın o adam orada tarihi size
1: Hangi dinden?
0: hatırlattı. O Müslüman, onu konuşan. Fakat tarihi anlatıyor size. Bakın
1: Nelson Mandela'nın da Osmanlı Devleti'nin hizmetlerine nispetle şeyleri var galiba, değil mi?
0: şimdi Nelson
1: Beyanları.
0: Mandela'nın o hapis yattığı yerde ölen alimler var, Müslüman alimler. Aynı şekilde oraya gönderilmiş, o Robben Adası'nda uzun seneler yatmış, bir kısmı kalmış çıkmış. Mesela Tuanguru gibi.
1: Bir takım teşekkürlerinden söz
0: Var.
1: ediyorsunuz.
0: Tabii. Şöyle efendim, zaten Nelson Mandela'nın o yüzden Müslüman mıydı acaba, gizli Müslüman mıydı denilen çok olmuştur. Çünkü gidip o alimlerin, Robben Adası'ndaki alimlerin mezarlarına da dua ettiği bilinir. Yani
1: Yani
0: sonra
1: onların katkısına müteşekkir.
0: tabii onu hep her zaman söylüyor. Asıl bizim diyor dervişlerimiz, alimlerimiz mentor kelimesini kullanır. Yani bizim mürşitlerimiz tabiri
1: Yol
0: caizse, yani yol
1: göstericilerimiz.
0: göstericilerimiz onlardır. Bunlar Müslüman. Ya da çok yakın arkadaşlar, Ahmet Katra'da gibi. Bunlar o yüzden o hükümeti kuran en önemli insanların yarısı Müslümandı. Bugün bile bakanlar var işte şeyde, Güney Afrika hükümetinde. Filistin meselesindeki desteğinin altında yatan yine o Müslümanların Nelson Mandela yaptığı telkinler. Nelson Mandela'nın en yakın sahip çıktığı, destek olduğu ve çok saygı duyduğu ve ismini Afrika'nın atası dediği adam, annesi Türk olan Tatamkulu Afrika, İsmail Afrika. Bunu bilmiyoruz. Mezarını ben yaptırdım yine Cape Town'da.
1: Ben tekrar bu kitabı göstermek istiyorum. Burada Batı'nın Afrika talanı var ama Osmanlı Devleti'nin Afrika'da nasıl var olduğu, tam da tersi neler yaptığı da var. Yani mukayeseli olarak okuyabilirsiniz. Şimdi yine sizin kitabınızdan bir not aktarmak istiyorum. Belki siz üstüne eklersiniz. Ton beden bir alıntı yapmışsınız. Diyorsunuz ki şöyle diyor tarihçi. Osmanlı Devleti Platon'un ideal devletine en yakın teşekküldür. Ve sonra yine İbn Haldun'dan aktararak da şunu söylüyorsunuz. Mukaddime'de Türklerin Tolunoğullarından o zamana kadar, İbn Haldun'a kadar, Kuzey Afrika'yı Sudan'a kadar imar ettiğini kaydeder.
0: Evet.
1: Ve Libya'dan herhalde söz edeceğiz.
0: Yani bunları bakın biz değil. Mesela iki tane farklı, biri Tunuslu alim İbni Haldun. Bugün Afrika üniversitelerinin hepsindeki, Batı üniversitelerinde de okutuluyor artık. İbni Haldun tarafsızca analiz etmiştir, kaynak göstererek konuştuğu için. Bunu söyleyen, yani dediğim gibi, başka milletten bir şahsiyet.
1: Doğan
0: O
1: Bey, evet.
0: coğrafyanın. Tony bir İngiliz, bir tarihçi. Türkleri çok sevmese bile, bakın çok önemli bir şeydir bu. Türkleri çok seven bir adam değil Tony bir. Tony bir Ermeni meselesiyle ilgili Arnold Tony bir diye geçer. Şey, taraflı iddiaları da vardır Mavi Kitap'ta.
1: Ama
0: Fakat buna rağmen Osmanlı'yı araştırırken, incelerken şuna bakmış adam. Demiş ki ya bu ne biçim o örneği çok uzun olduğu için orada ve anlatamadım. Fakat yani İngiliz gözüyle bile bir imparatorluğun diğer etnik gruplara, diğer
1: dini gruplara.
0: hem dini gruplar hem etnik gruplara. Çünkü hani bizim azınlık dediğimiz
1: Çok
0: gruplara,
1: farklı antiteler var.
0: onlara ay nasıl yani tarafsız bir şekilde mahkemelerini ayrı tutup, bunu mesela Kudüs'te de örnek veriyor. Yani bu onu, o yüzden Platon diyor ki,
1: Ha, farklı farklı alıp örneklendiriyor da.
0: evet, ve ondan diyor ki bunu ancak Platon'un idealar devletinde, o hayal ettiği devlet var ya, ona herhalde diyor en yakını Yani olsa olsa Osmanlı olurdu. Roma'da

0: demiyor. Büyük Britanya İmparatorluğu da demiyor. Bakın. Şimdi İbni Haldun aynı şekilde Türkleri anlatırken o coğrafyayı imar ettiğini yani itiraf etmiş. Neden? Çünkü kendi gezip gördüğü coğrafyadaki medreseler, camiler, yollar, kervansaraylar bunlar hep Türklerin bıraktığı yani tarihi miras. O yüzden bugün bile bırakın o coğrafyayı aşağıya indiğimiz zaman işte Güney Afrika'ya orada bile dediğim gibi yani karşınıza Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz'in ismini taşıyan camiler çıkıyor. Mesela bizim kadın hakları der bizim bazı işte gruplar kadın hakları ki ben de çok desteklerim.
1: Siz de çok diyorsunuz evet.
0: Ama tamam da kadın hakları ne kadar biliyorsun sen Ebubekir Efendi'nin kadın hakları için neler yaptığını? Niye böyle bir şahsiyeti rol model olarak anlatmıyorsun gençliğe? Al sana kadın haklarının zirveye çıkarmış bir şahsiyet.
1: Hem insan hakları hem kadın hakları tabii, hem siyah hakları.
0: Afrikalı'yı rengini görmemiş bir renk körü adamdır Ebubekir Efendi. Kız eşi Afrikalı işte Rukiye Maker o çocuklar ondan olmuş. Bir tane diğer eşi Tahora o da başka bir ırktan. Ne ırk tanımış ne efendime söyleyeyim milliyet görmüş. Yani renk görmüş. Yani böyle bir şey değil. O yüzden bu şahsiyetleri bizim niye tanımamız lazım? Sadece Afrika tarihini anlamak için değil. Biz gerçekten
1: kendi kimlik inşamız için.
0: Biz ne bıraktık?
1: Gençlerimizin kimlik inşası için.
0: Tabii efendim bunu gençler bildiği zaman o zaman işte doğru istikamete varacaktır. O zaman doğru yani şeyi biraz...
1: Yani dönüp Afrika'da da olmuş işte bir şeyler.
0: Öyle değil işte.
1: Ama kadar... şimdi bakınca Avrupa ne kadar güzel diye bir cümle o kadar kolay kurulamayacak.
0: Evet yani gömleğin doğru iliklediğiniz zaman... Aşağıya doğru doğru gidiyor değil mi? Eğer yanlış başladığı zaman istediğin kadar sırasıyla gittiğini zannet. En sonunda bir tanesi çarpık olacaktır. Onun o yüzden baştan attığımız adıma dikkat etmemiz lazım. Yani
1: insan merkezli bir medeniyet nasıl olurmuş onu pekala bunları okudukça öğrendikçe görecekler.
0: Tabii ki yani...
1: İnşallah dediğiniz gibi olur. Şimdi Libya'ya gelelim. Çünkü Libya konusunda siz diyorsunuz ki sömürgecilik ve mevhumunun daha iyi anlaşılması için
0: çok güzel örnekler.
1: Bir örnek diyorsunuz. Niçin öyle diyorsunuz? Buyurun.
0: Efendim çok güzel örnekler vardı. Libya, biz Libya'yı gerçekten, Libya bizim öncelikle Afrika'da kaybettiğimiz son topraktır. 1912 Trablusgarp Harbi ve buradan şu anda İstanbul Üniversitesi'nin o meşhur fotoğrafı var ya hani büyük taş bina. Evet. Oradan Osmanlı ordusunun oraya gönderilen ordunun çıktığına dair ben fotoğraf buldum. Çok nadir bir fotoğraf. Oradan çıkıyor yani Trablusgarp'a inecekler ve ne yazık ki bunlar şehit oldular. Birkaç subay geri geldi oradan. Esirlerimiz vardı orada. Libya'da bugün gezdiğiniz
1: Nuri
0: zaman...
1: Nuri Paşa var değil mi Libya'da?
0: Çok.
1: Enver Paşa'nın kardeşi.
0: O var. İşte Enver Paşa'nın kendisi o coğrafyada Kuşçubaşı Eşref. O zaman daha subay olan Mustafa Kemal. Orada bir gözünü zaten kaybediyor orada. Ondan sonra Nuri Jonker. Ona yazıyor sürekli mektup. Yani Ali Fuat Cebesoy çok ciddi şey var orada yani bir Türk şeyi orada kurmay kadrosu resmen Trablusgarp'ta çok ciddi savaşıyor.
1: 1551'de Trablus'un fethinden itibaren Libya'yı idaresine alıyor ve yönetiyor. Neden böyle söylüyorsunuz sömürgecilik mevhumunun?
0: Efendim. Asıl sebebi şu.
1: Daha iyi anlaşılması bakın, için iyi bir örnek diyorsunuz.
0: Bakın o kadar uzun seneler siz orayı yönetmişsiniz. Bütün Afrika tarihinde istediğiniz ülkeyi getirin. Fransa, yani bunun uzmanı olduğum için söylüyorum. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Portekiz fark etmez. Hiçbir Afrika ülkesi şunu demez. Ya Biz de Fransızlara kızıyorduk ama keşke şimdi bizi onlar yönetse ya da İngilizler yönetse demez. Ama bakın tarihte şöyle bir şey vuku buldu. 1912'de tüm gayretlerimize rağmen biz çekilmek zorunda kaldık Trablusgarp'tan. Çünkü aynı zamanda Balkanlarda bir Balkan harbi patlak verdi. Sonra çekilirken bir taraftan orayı desteklemeyi bırakmadık. Sanusi hareketini destekledik. Hatta o zamanki işte oranın lideri Ahmet Sanusi geldi. O da bizi milli mücadelede destekledi.
1: Kimdi Sanusiler? Ona da bir not düşün.
0: Sanusiler efendim o bölgenin en büyük aşireti ve çok güçlü bir aşiret. Sudan'a kadar iniyorlar.
1: Aynı zamanda tarikat herhalde.
0: Evet, çok büyük bir tarikat. O tarikat devam ediyor tabii uzun seneler. Yani aslında mesela eski belgelere baktığınız zaman bir bakıyorsunuz 1800'lü yıllarda da Sudan'da Sanusi ailesi var.
1: Yani direnişin de sembolüler çünkü.
0: Tabii. Çok büyük bir aile. Yani dolayısıyla Libya'yı, Suriye'yi her yeri desteklemişler. Çok büyük nüfus da var tabii onlarda. Tarikatın da etkisi var.
1: Şeyh Şamil'in direnişi gibi.
0: Evet, evet. O bölgenin Şeyh Şamil'i diyebiliriz. Onlar tabii biz geri çekiliyoruz dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor vesaire. Ama takip ediliyor Libya sürekli. Libya'da, Mısır'da ikisi de takip ediliyor. Çünkü Mısır'da da çok büyük Türk var. Türk nüfusu var. Türkçe hanedan 1950'ye kadar sarayda Türkçe konuştu Mısır'da. Mısır'ı kaybetmiş olmamıza rağmen. Kral Faruk'un ailesinden bahsediyorum. Yani Kral Faruk'a kadar. Sonra biz 1948'de efendim bize bir mektup gelmiş. Arşivde baktım. Mektupta diyor ki biz İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'nda yenildiler. Durumları iyi değil, geri çekilecekler artık yenildikleri için. Fakat buraya İngilizler kafayı koymuşlar, işgal etmeye çalışıyorlar. Sizden resmen yani yalvarıyor.
1: Elimizi idare edin.
0: İsmet İnönü'ye yalvarıyor resmen. Allah siz lütfen gelin bizi bu İngiliz gavuruna bırakmayın, tamam mı? Böyle söylemiş. Bırakmayın, teslim etmeyin diye.
1: Libya daha sonra işte günümüzde de Türkiye'ye aynı şeyi söyledi.
0: Tabii.
1: Ve bizim ülkemizde yalnız aynı dönemde şöyle cümleler de duyduk. Libya'da ne işimiz var?
0: Evet. Bakın o zaman efendim belki Menderes hükümetinin başka şeyini söyleyebilirsiniz ama belki bence yapmış olduğu en büyük faaliyeti Menderes hükümetinin 1950'de tabii Celal Bayar var ki oralarda savaşmış bir adam, esir düşmüş bir adam Celal Bayar. O coğrafyayı çok iyi biliyor. Çok önemli bir şey yapıyorlar. Bizim emekli generalleri alıp Libya'ya yolluyorlar. Libya'nın milli ordusunu kurmak için. Libya'nın 1949-50'lerde Libya'da 20-30 tane Türk generali var. Emekli general ki bunların hepsi Kurtuluş Savaşı gazisi. Paşalar. Libya'nın bu yazışmaları inceledim. Bu benim bir başka kitabım var. Onda çıktı. Bu bahsettiğim belgeler. Türkiye-Afrika ilişkileri diye. Sırf belgedir o kitap. Orada bir bir okuyorsunuz bunları. Libya'yı resmen inşa etmişler ve Libya'ya havan topu, doğru ağır silah yollamışlar. Yani Menderes hükümetinin 52-53'e kadar çok büyük bir hamlesi var Libya'da. Bunu görmezden geliyoruz. Hatta bir video paylaşmıştım. Celal Bayar Turgut Reis'in mezarını ziyaret ediyor. O zaman Bingazi'de. Çok önemli bir şey var burada bakın. Sadullah Koloğlu Bingazi doğumlu bir Türk. Libya'yı kaybedince onunla, o zaman tabii genç bir çocuk, geliyor Anadolu'ya. Siyasal mezunu olduğu için kaymakam oluyor Türkiye'de. Hatta Trabzon'da bile kaymakamlık yapıyor. Trabzon'da Arap kaymakam derler ona, Libya'da doğduğu için. Abi Arap değil, Türk. Karaman Türk'ü. Sonra Hakkari Valiliğinden emekli oluyor. Arapçayı çok iyi bildiği için Bingazi doğumlu. Diyorlar ki ya Libya'ya bir başbakan lazım. Libyalılar istiyor çünkü. Türk. Bunu yollayalım. Sadullah Koloğlu Libya'nın ilk başbakanı oluyor. Bakın Libya'nın Yani modern Libya'nın 1952'deki ilk başbakanı Sadullah Koloğlu, bizim eski Hakkari valimiz.

0: Şimdi böyle bir şey tarihte yoktur efendim. Bakın bunu o yüzden...
1: Aile efradından başka insanlar da var halen. Olur. Gazeteci
0: Orhan
1: var.
0: Koloğlu, evet. Tabii merhum Orhan Koloğlu çok değerli
1: Sina
0: bir gazeteci.
1: Sina Koloğlu var.
0: Sina Koloğlu evet, yaşıyor bir tane zaten yeğenidir Sina Koloğlu yaşıyor. Spor gazetecisidir. Tanışırım kendisiyle. Yine kızı var Meyve Koloğlu. Bunlar yaşıyorlar zaten, evet. Ailenin kısmı İstanbul'da. Yani demek istediğim mesele şudur. Biz Libya'da bıraktığımız sadece bu miras bile hiçbir tarihte bu belgesel yapılması gereken bir şeydir. Size geliyor Libya halkı diyor ki ya bizi siz çok adaletli yönettiniz. Gelin tekrar yönetin. Ve biz Libya'ya, Libya'nın ilk başbakanı Türk oluyor. Mezarı Sadullah Koloğlu orada vefat ediyor. Başbakan olarak Bingazi'dir mezarı. Böyle bir tarih yoktur efendim. Batı'nın Afrika talanında hiç kimseye
1: aman
0: nasip olmamış.
1: Bir daha gel diye çağrılan hiç kimse olmadığı evet. gibi lanet olsun diyorlar.
0: Tabii ki öyle onu bırakın. Bu bahsettiğimiz batılı devletler bugün Afrika ülkelerine ceset teslim ediyorlar. Bir zamanlar öldürdükleri krallarının kafataşlarını yolluyorlar işte. Alın aradaki farkı halkımız buradan değerlendirsin.
1: Şimdi geçen sefer Batı'nın Afrika talanında söz etmiştiniz. Barack Obama'nın dedesinin de bu sömürgeciliğin kurbanı önemli bir profil olduğunu. Bu sefer kitabınızdan not aldım. Orayı okuyacağım ama okumakta da güçlük çekeceğim. Çünkü gerçekten çok vici şeyler yaşamış gözüküyor. Ve bütün bu yaşananlara nispetle de Amerikan başkanının başkan olduğu dönemde bu konuda tek cümle etmiş olmaması bir sürü şey söylüyor.
2: Yahudi lobisi.
1: Bir tane şey söylemeyelim ama bir sürü şey söylüyor. Yani üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bunu bir tarihçiden alıntılamışsınız. Hüseyin Onyango Obama'nın dul kalan eşine göre İngiliz askerleri
0: evet.
1: onun tırnaklarına ve kalçalarına iğne batırıp başka şeyler yapıyorlar. Oraları geçiyorum. Yani çok vahşi şeyler evet. yapıyorlar. Evet. Metal çubuklarla. Evet yani okumakta güçlük çekiyorum. Epey bir şey yani akla hayale gelmeyecek korkunçluklar yapıyorlar.
0: Evet.
1: Okunabilir şeyler tekme atılması, dövülmesi, elektrik şoku. Bu arada oradaki başka insanlara da kadınların boğulması, su altında tutulması onunla beraber.
0: Tecavüzü.
1: Evet bira şişeleri, bıçaklar bunlarla yapılan şeyleri de söylemiyorum. Erkeklere de yani hani işkencenin akla hayale gelmemiş şekli. Hatta silah bıçakları, bıçaklar, yılanlar, haşerat da kullanılmış bu evet. işkencelerde. Ama tekrar söylüyorum yine kitabınızdan referansla Barack Obama'nın dedesi de bu korkunç hadiseyinin mağdurlarından İngilizler evet. tarafından yapılmış. Bu neydi? Bir de onu söyleyin tekrar. Ne oldu da?
0: Hüseyin Barack Obama da onlardan biri tabii.
1: Evet.
0: 1952 yılında İngilizlere Kikuyu halkı, Kenya'nın meşhur büyük kabilesi kafa tutmaya başladı. Yeter dediler bizi sömürdüğünüz. Kikuyu halkının liderlerinden biri işte Jomo Kenyatta. Sonradan Kenya'nın kurucusu oluyor, ilk cumhurbaşkanı. Tabii içinde entelektüeller var. O zaman şeyi hatırlıyor bunu işte. Az önce bahsettiğim duayen Kenyalı tarihçi Engugi Hoca, Engugi Tago. O hatırlıyor, o demişti. Ben çocuktum diyor. Ne yazık ki köyümüzü talan ettiler, yakıp yıktılar. Bir de aç kalalım diye diyor köyleri yakıyorlar. Hani şey tahılları yakıyorlar. Kenya'nın
1: İsrail gibi.
0: Tabii ki İsrail de çok yapar onu. İsrail zeytin ağaçlarını bile kaldırdı. Ki yani Filistin'in tek geliri o bölgede.
1: Su kuyusuna 2 metre fazla kazdın diye beton döken bir devlet.
0: Evet, evet.
1: Yani 7 Ekim'den önce.
0: Evet, ne yazık ki. Kenya'da bu faaliyetler olurken tabii İngiliz, burada çok ilginç bir şey vardır mesela. Bakın İngilizler sadece bunları kendi şeyiyle yapmıyor, alıyor. Kraliyet ordusu dediği Güney Afrika ve Mauritius'tan getirdiği bir ordu var. Onunla da kıyım yapıyor. Ya yani onlar da Afrikalı. Resmen Afrikalıyı Afrikalıya kırdırıyor. Fakat işkence yapan komutanlar İngiliz. Bunların içinde işte kaçanlar var. Kikuyu halkında içinde bunlar hatırlayanlar vardı. Yani 2021 yılında yani 80-90 yaşında olanlar
1: i̇şte
0: var.
1: İşte o kitaplara da düşmüş ha, yani neticede.
0: Tabii o rapor onlar aslında şey raporları yani onlardan
1: Amerikalı
0: alıntı.
1: Mı İngiliz mi o
0: rapor? Amerikalı isim. O şey kullandığım kaynak. Bunlar o yüzden kayda geçmişler ve ne yazık ki fakat tabii 2021 yılında artık Kenya ile olan ilişkilerin düzeltilmesi için Kenya'ya tazminat çok büyük edin. Bir tazminat ödedi. Bu tarihi mirasının yani İngilizlerin bıraktığı mirasın kanlı bir örneğidir yani Kenya'da.
1: Mahmut Mamdani Yurttaş ve Özne adlı kitabından Afrika Sömürge Devleti'ne dair bir tespit aktarmışsınız kitabınızda. Tek bir hegemonik otorite altında iki güç biçimi olan çatallı bir devlet biçimini almasıdır. Afrika'daki sömürge devleti ikiye bölündü. Sömürge Avrupa nüfusu için bir devlet ve yerli nüfus için bir devlet. Bu ne demek? Anlatır mısınız?
0: Mamdani Hoca o kitabım...
1: Bu uzun tabii de ben okumuyorum.
0: Evet, kitabı ben bana bir review yazdırmışlardı.
1: Yani o yönetim biçimiyle ilgili...
0: Burada zaten aslında
1: sömürge devletini.
0: Kitabın başlığında belli yani citizen subject diye dediğiniz gibi yurttaş ve vatandaş. Şimdi toplumu ikiye bölmüş. Daha önceki programda bahsetmiştim tekrar hatırlatayım. İngiliz sömürgeciliği bunu kanuna koymuştur. Yani bir beyaz adam vardır ülkede bir de diğerleri. Bu o yüzden yurttaş ve vatandaş yani tebea, birisi tebea oluyor. Yani bizim hükmümüz altındaki herkes. Diğeri de vatandaş, vatandaşlık hakları olan, işte toprak alabilen. Efendim söyleyeyim.
1: Onlar Avrupa vatandaşı.
0: Onlar beyaz vatandaş. Onun ya da Hristiyan da olabilir.
1: Ya da işbirlikçisi herhalde.
0: Mesela onlar toprak alabilir. Beyaz mesela Lübnanlı
1: çünkü
0: Hristiyan.
1: Çünkü kendisi orada olmadığı zaman o düzeni devam ettirmesi tabii. Gerekiyor. Nitekim darbeler yoluyla Fransa'da, İngiltere'de, kıtada
0: çok devam ediyor.
1: Yıllarca doğru. Sürdürülebilir bir sömürgecilik modeli geliştirdiler.
0: Devam etti tabii evet. O sayede. Mamdani Hoca'nın kitabı onun üzerine kuruldur. Onu kastettiği odur. Yani ve kendisi de bunun çok büyük çilelerini çekti. 1990'larda geliyor Cape Town Üniversitesi'ne hocalık yapmaya. Sırf adam Müslüman olduğu için Mamdani Hoca ki dünya otoritesi adam bu sahada. Sonra almıyorlar onu. 2016 yılında ondan özür dilemek için o zaman bizim rektör Max Price'dı. Cape Town Üniversitesi'nin rektörü. O davet etti. Ondan bir özür mahiyetinde bir program yapıldı. O zaman bayağı sohbet etmiştim Mahmut Hoca'yla.
1: Affetti mi?
0: Yani affetmedi. Niye affetmedi biliyor musunuz? Çünkü dedi battı, burada dedi beyaz hegemonyası devam ediyor dedi. Ben dedi yani tamam teşekkür ederim dedi. Anlattı hani başına gelen benim gibi kaç kişi acaba affeder mi dedi. Yani benim affetmem neyi değiştirir? Hakikaten bugün bakıyoruz Güney Afrika'da hala büyük çiftlik sahipleri az önce yine daha önceki programda bahsetmiştim. Mesela yani bir şehrin ya da bir semtin adı işte Christenbosch.
1: Kalabiliyor. Evet.
0: Yani işte
1: peki bu şirketler ve sömürge devletleri başlığında ne söylersiniz? Çünkü bu da talanın
0: bir parçası.
1: Evet. Nedir
0: efendim,
1: o?
0: Şirketleri zaten mesela çok açık örnek vereyim. Nelson Mandela'yı 90'da

0: 1990'da dışarı çıkarmadan önce 94'te tamamen şey yapıldı ama 90'da ev hapsine alındı. 90'da ona dediler ki biz senin yani 27 yıl hapis yattıktan sonra anladık ki sen bizle bir işbirliği yapabilirsin. Fakat bizim senden istediğimiz şudur, dışarı çıkıp Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olacaksın kesin. Çünkü çok büyük bir siyahi nüfus var. Seçime giderse kazanırsın. Senin kazanırsan beyazları dışarı atmayacaksın, kovmayacaksın ülkeden. Bir şart buydu. İkinci şart da şuydu. Bizim işte 49 yıllığına, 99 yıllığına imzaladığımız şirketlerimiz var. O işte elmas madenleri, altın madenleri, yani aslında ülkenin en büyük zenginlikleri. Natal'de, Kimberley'de, Johannesburg'da. Bunlara dokunmayacaksın. Bu şirketler devam edecek. Bu şirketlerin ne yazık ki şeyi hala bazılarını devlet el koymak zorunda kaldı. Çünkü 99 yıl dediğin senin daha bir 70 sene beklemen
1: İyi
0: lazım.
1: İyi müsaade edebilmiş. Onu da yapamayabilirdi.
0: Bütün gücü eline alınca bunların birçoğunu yıktı. Bazılarını yıkamadı. Ne yazık ki, niye biliyor musunuz? Yıkamadığı şirketlerin içinde Güney Afrika'nın yerli Yahudi zenginleri var. Onları yıkamadı. Çünkü onların yani yerli adam oralı, beyaz, Yahudi.
1: Ama işte demek ki zamanında düşünülerek verilmiş.
0: Tabii ki, yani anlaşma yapılmış ve yani neticede orası da bir hukuk devleti öyle ya da böyle. Bugün o hala, yani bugün Cape Town şehrinin en zengin aileleri hala Yahudiler.
1: Evet. Peki kölelik bahsinden de Afrika'dan konuşunca konuşmak gerekiyor. Kitabınızda yine ilginç bir not var. İncil'deki bazı bölümler kölelikle ilgili
0: çıkarılıyor.
1: Evet, çıkarılmış. Yani başka bir İncil. Zaten İncil hani 500 kitap bir araya gelip toplanmış ama yine de içinde demek bir takım gerçek ayetler var ki kölelere nasıl davranılacağını söylüyor. Ama onları
0: çıkarıyorlar çünkü isyana sebep oluyor bir bölgede, Afrika'da. Bakıyorlar ki böyle olmayacak. Afrikalı kölelere, onların kiliselerine Afrikalılar için bir İncil yazıyorlar. Onların çıkarılmış olan İncil. Ne yazık ki bu İncil'ler bugün tabii üniversitelerde okutuluyor bu dersler. Bunu unutmamak lazım. Afrika üniversiteleri bunun farkındadır. Bu Batı'nın Afrika'ya yaptığı zulmü, yani zihinsel talanı da buradan bahsetmek lazım. Yani zihinsel sömürüyü bu şekilde, mesela bakıyorsun ki işte itaat et. Şeye itaat et, sadece sahibine itaat et, ama öyle demiyor. Bir diğer ayette diyor ki İncil'deki ayette diyelim ki, o da ne kadar doğru ama işte bazıları doğru ki işine gelmiyor onların. Diyor ki işte kölene böyle davranamazsın, kölenin de hakkı vardır. O ayetleri çıkarmışlar. Bunları o yüzden benim ders notlarımdan aslında tabii topladığım bilgiler de onlar. Kitabıma o yüzden aldım. Halbuki mesela kölelikte bizde azat sistemi vardır Osmanlı'da.
1: O çünkü, hayır şey, İslam da zaten onu tavsiye ediyor yani.
0: Tabii.
1: Azat etmeyi. Çünkü şimdi belki bugünün kafasıyla anlamıyoruz da, yani bir şekilde savaşlarla şunla bunla insanlar geliyorlar. Ama ona da yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin yani.
0: Tabii. Ailenin parçası oluyor.
1: Daha ne olsun yani, işte kural olarak çok şey bir kural konulmuş yani.
0: Bizde en iyi, en çok sevap kazanılma Osmanlı kültürünün bir parçasıdır. Eğer çok büyük bir sevap kazanmak istiyorsan ya da büyük
1: köle azat edeceksin.
0: Köle azat edeceksin.
1: Peki Beşir Ağa'yı anlatın o zaman, ona yer vermişsiniz.
0: Efendim, Beşir Ağa bunlardan biri, azat edilmiş bir köle. Aynı zamanda harem ağası oluyor. O kadar zengin oluyor ki şu anda Topkapı Sarayı'nda kütüphanesi vardır hala ondan
1: çok
0: kalan.
1: Çok da hayırsever tabii bu.
0: Çok arada. Hayırsever. Birçok yere çeşme, cami yaptırıyor ki Topkapı Sarayı'ndaki cami
1: Afrika'ya
0: onundur.
1: Afrika'ya da herhalde.
0: Mesela İzmir'de bilinmez pek ama Kızlar Ağası Hanı vardır. Çok tarihi bir bina, çok güzel. O binayı yaptıran bizim Kızlar Ağası Hanı, çünkü Kızlar Ağası
1: Beşir Ağa
0: idi, Beşir Ağa. O yüzden Beşir Ağa yaptırmıştır. Yani buna benzer, ki İzmir'de çok vardır Ege kıyılarına gelen.
1: Kökeni neresi Beşir Ağa?
0: Beşir Ağa Sudan kökenli.
1: Sudan.
0: Habeş kökenlidir, affedersiniz.
1: Oraya da bir şey yapmış mı?
0: Oraya inmemiş tabii ki.
1: Hayır,
0: yok.
1: Şey, bilgimiz yok. Uzaktan da.
0: Öyle bir kaynak okumadım.
1: Belki yani. De vardır.
0: Olabilir tabii ki. Fakat Beşir Ağa gibi birçok bizde siyahi devlete çalışan çok önemli şahsiyetler de vardı. Çok yakın zamana kadar hatta işte Zenci Musa gibi. Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetleri oldu. Yüzbaşı Mesut, dünyanın ilk siyahi pilotu İzmirli, Mecidiye Mahallesi'nde doğduğunu buldum. Pilot Ahmet Ali Çelik'ten Arap Ali diye geçiyor belgede. Bunlar mesela kaç kişi tanıyor? İzmirli'yi de tanımıyor. Pilot oluyor, dünyanın ilk siyahi pilotu. Bugün yazın mesela internette çıkar yani Ahmet Ali Çelik'ten, ama biz mesela bunu ne kadar tanıyoruz? Geçen sene bir Afrika Ekonomi Forumu yapıldı. Ben söyledim. Niye Ahmet Ali Çelikler'in fotoğrafını asmıyorsunuz? Yüzün üzerinde Afrikalı delege diplomat geldi. Desin ki kimdir bu kardeşim? Kardeşim bu dünyanın ilk siyahi pilotu. Sizi batı talan ederken bakın bizim yetiştirdiğimiz pilot semalarda uçuyordu. Bu adam da Ebu Bekir Efendi sizi Afrika'da eğitiyordu. Yani soft power diyoruz ama al sana soft power. Yine yaptıkların ortada.
1: Şimdi son iki dakikamız çok az kaldı vakit ama. Şimdi burada bir İngiliz diplomattan aktarmışsınız notlarından. Şöyle söylüyor. Osmanlı ordusu hareket halindeyken geçtikleri yerlerde ahalinin yağmaya uğraması, kadınlarına taarruz edilmesi gibi ahvalden şikayet edildiği vaki değildir. Askerler elde etmek istedikleri eşyayı bedelini peşin olarak verir ve satın alırlar. Türklerin ordugahı daima temiz, daima paktır. Bizde en medeni milletin en iyi şehri dahi o kadar temiz değildir.
0: Osmanlı Devleti konsolosu, İngiliz evet. Konsolosu Ricot yazmış bunu.
1: Hangi yıl?
0: 16. yüzyıl.
1: 16. yüzyıl.
0: 1620'ler.
1: 1665. Evet 17, yazmışsınız. He.
0: 17. yüzyıl.
1: Şimdi ama bir taraftan da son not, Koç Üniversitesi yayınlarından Osmanlılar ve Afrika Talanı diye bir kitap yayınlanmış. Bu da tam tersini anlatıyor. Bu kitabın girişinde herhangi bir şekilde şerh düşülmüş mü merak ettim, size soruyorum.
0: O kitaptan hiç haberim yok. Ben yani ciddi çalışmalara dikkat ediyorum. Öyle.
1: Hayır ama biz bunu ne maksatla bastık?
0: O bahsettiğiniz sizin şeyin çevirisidir, o Mustafa Minavi denilen bir şey var. Yani bunlar ne yazık ki yani misyoner gibi çalışan.
1: Hayır atıyor. Bazen çevirirsiniz hani haberdar olsunlar diye, ama o zaman girişinde, ön sözünde bir şey yazmanız gerekir.
0: Ama Koç Üniversitesi'nin böyle gafları var.
1: Öyle mi?
0: Onu ben kasıtlı olarak yaptığını zannediyorum.
1: Hı. Hayır, girişinde yazı varsa.
0: Yok.
1: Yani bu buradaki yazılanlar.
0: Ona bir review yazdım ben o kitaba. O yazarı da tanıyorum. Yazar da o yüzden bizi sevmez. Çünkü söylediklerinin hepsi yalan. Açık yani propaganda yapmış utanmadan. Ondan dolayı da İngiltere'den ödül aldı. Şimdi üniversitede hoca oldu.
1: Bu ya. Çok önemli son notunuz.
0: Ne yazık ki öyle.
1: Dikkate değer. Evet, kapatıyoruz son kez. Kitapları tekrar gösteriyorum. Başkonsolos Afrika'daki son Osmanlı, Mehmet Remzi Bey. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan. Bu bir roman. Ama tarihi roman. Yine Halim Gençoğlu'nun Batı'nın Afrika Talanı, Afrika Tarihinde Sömürgecilik ve Soykırımlar. Sadece Güney Afrika'da Osmanlı izleri, daha doğrusu arşivleri. Bunun kronikten çıkan başka versiyonu da var. Evet, Halim Gençoğlu'yla Osmanlı Afrika bahsini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Anadolu Rüyası kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz'le koreograf Seyidi Ömer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Çok değerli bir dostumla huzurunuza geldik bugün. Çok ciddi bir ara vermiştik biz sohbete aslında aramızdaki görüşmeye. Fakat işte günün şartları içinde birbirimizi sosyal medyadan takip edince sanki araya zaman girmemiş gibi hissediyoruz. Ama bakınca zamanın girmiş olduğunu, karşı karşıya gelmeyeli epey de zaman olduğunu fark ediyoruz. Murat Özer hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, özlüyoruz. Eyvallah. Herkese ve her şeye olduğu gibi özlüyoruz. Hız artık son zamanların en büyük düşmanı oldu. Akıbetimiz ayrola.
0: Amin, amin. Biz hala Gemutluoğlu'nun izinden giderek dost olmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Acaba onun içindeki bize ait...

0: Bizimle ilgili olan, bize iyi kapılar açacak olan nedir diye onun peşindeyiz. Bir vesile oldu. Şimdi kızıyoruz, ediyoruz hıza filan ama yine birbirimizle irtibatın bir yolu olmaya da devam ediyor bir yönüyle. Evet, birbirimizi uzaktan uzağa, fiziksel uzaklık içinde, mekan uzaklığı içinde yaklaştırıyor, yakınlaştırıyor. Yoksa ben sosyal medyasını takip etmesem Murat Özer'in, ben bu aşkın Mecnun'uyam üst başlığını vermiş olduğu, Mersiyahan Zakirbaşı, Hüseyin Sebilci okurlarla ilgili yapmış olduğu çalışmayı nasıl göreceğim, nereden bileceğim ve nasıl elimize geçmiş olacak bu, nasıl paylaşacağım sevgili izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle? Bu bakımdan müteşekkir olmaya yine devam ediyoruz yollara. Eyvallah. Ne yapalım?
1: Eyvallah. Doğru, haklısınız.
0: Şimdi bir müddettir biraz dünyama şöyle geçmişten bazı isimler kendilerini eserleriyle, hatıralarıyla ya da onların çalışmalarını derleyen sizin gibi insanlarla hissettirmeye, göstermeye başladılar. Bunda da bir hikmet vardır. Son dönem içinde İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'dan, Revnakoğlu'nun İstanbul'unu konuştuğumuz yapımlara kadar pek çok şeyde hayatlarını bir meseleye vermiş, vakfetmiş, kendilerini çekmiş ama eserleriyle, meşkleriyle, muhtelif meşkleriyle iz bırakmış, böyle var olmuş insanlar çıkıyor karşıma. Böyle bir yerde, böyle bir iklimde, belki de onlarla uğraşırken daha kolay görünür oldu, bilmiyorum. Bu çalışmayı fark ettim. En başından başlayalım, ABC'sinden. Eyvallah. Ne var elimizde?
1: Ben bu aşkın Mecnun'uyam. Programınızın yakın bir takipçisi olarak geçenlerde kıymetli Mustafa Koç hocamız Revnakoğlu'nun hayatını tarif ederken bir cununluktan bahsetti programda. Evet. Çok aslında önemli bir tespit. Bu insanlar gerçekten hayatlarını bu kültürün aktarılmasına vakfetmişler. Hayatlarını vakfetmek yanında aynı zamanda zaman zaman deliliğe varan, cununiyete varan işlere kalkışmışlar. Sebilci de bunlardan birisi. Sıcak yaz günlerinde Eyüp Meydanı'nda insanların hararetini almak için su dağıtmak adetinin olduğu zamanlarda iki kardeş düşünün. Biri Mazhar, biri Hüseyin. Bunlar Şah Hüseyin aşkına Eyüp Meydanı'nda insanların hararetini gidermek için onlara su ikram etsinler. Arada da uygun olan vakitlerde Mersiye okuyarak, mesela teşne lepler bu gece kan ile kaltan oldu ki Hüseyin İbni Ali bu gece kurban oldu diye Mersiyeler okuyarak insanlara suyun İslam kültüründe ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hatırlatan sözler söyleyerek insanlara su ikram etsinler. Ki bu su ikram etme meselesi zaman zaman bir sponsor tarafından da destekleniyor olabiliyor. Böyle örnekler de var. İşte sebilcilik böyle bir meslek. Sebilci Hüseyin Efendi çok musiki ve kültürel sahada çok önemli boşlukları doldurmuş ve kültürel aktarımımızın bugüne gelmesine önemli bir vazife sahip olmakla birlikte lakabı beni böyle bir romantik yere götürüyor. Hüseyin Sebilci'ye Cumhuriyet'ten sonra okurlar soyadını almış olmasıyla birlikte ben Sebilci Hüseyin demenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Böyle birisinin uzun yıllar önce yazmaya başladığım biyografisini yaklaşık 16 yıl sonra tamamlamak nasip oldu. Cenab-ı Hakk'a namü tenayı hamdü sena olsun.
0: Şimdi biz insanlara baktığımızda onların hikayelerini, kendi şahsi varlıklarını görüyoruz. O ilgimizi çekebiliyor ama her insan hikayesi aynı zamanda dünyaya geldikleri, geçtikleri ve göçtükleri dönemle ilgili döneme ilişkinde bize fikir veriyor, bilgi veriyor, merak uyandırıyor bir taraftan. Şimdi Cumhuriyet döneminde okurlar soyadını almıştır dediğinize göre ve biz onu Sebilci adıyla tanıdığımıza göre hangi tarihe işaretliyoruz? Sebilci Hüseyin nerede doğdu, nasıl doğdu? İlle kronolojik bilgi olsun diye söylemiyorum bunu ama zemini, zamanı anlamaya ihtiyacım var.
1: Osmanlı'nın son yüzyılında doğmuş bir kişi, bir şahsiyet Sebilci Hüseyin Efendi. Tasavvufi bir ailenin çocuğu. Kabiliyeti dolayısıyla musikiyle meşgul olmuş ve gerçekten kendi döneminde, yani Osmanlı'nın son dönemindeki

0: malum batılılaşma hareketlerinin çok yoğun olduğu bir dönemde tasavvuf kültürü ve musiki kültürünün içerisinde yaşamış bir zat. Önemli insanları görmüş, önemli insanlardan musiki meşketmiş. Ve tabii ki Cumhuriyet öncesi Dünya Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yaşamış. Bu Osmanlı'nın Anadolu topraklarının badireli yıllarını ve özellikle de İstanbul'un badireli yıllarını atlatmış, bu dönemlere şahitlik etmiş. En önemlisi de derviş birisi olarak Mücahidin-i Mevleviye alayıyla Şam'a kadar giderek meşhur Mücahidin-i Mevleviye alayına katılarak askeri vazifesinde yerine getirmiş bir şahsiyet. Cumhuriyet'in ilanından sonra pek çok aydınımız ve pek çok kültür adamımız gibi yaşanan bu kültürel dönüşümde tabii ki kenarda ve köşede kalmış. Bizi en ibretlik olarak takip etmemizi icap ettiren durum da burası. Musiki'nin yasaklandığı ve o dönemin zorlu şartları altında hayatını devam ettirmeye çalışmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarından orta döneme kadar, 60'lı yıllara kadar kendisi var olma mücadelesi vermiş birisi. Çok önemli besteleri var. Bugün tasavvuf müziği diye tarif edebileceğimiz repertuar içerisinde halkımızın, dinleyicilerimizin sevdiği pek çok ilahinin aslında bestekarı. Demedim mi, gönül sana söylemedim mi, ben bu aşkın Mecnun'uyam. Böyle pek çok bildiğimiz ilahinin aslında bestekarı Hüseyin Sevilci. Çok güzel ve çok önemli bir kültürel şahsiyet. Dolayısıyla bize eşsiz bir kültürel aktarımı var diyebilirim.
1: Sizin bu aktardığınız, verdiğiniz örneklerden aklıma Yahya Kemal'in o annemin ak sütü gibi demesi geldi. Türkçe ile ilgili bunu söylüyor ama aslında bizim için bizi var eden her türlü güzellik de böyle bir doğallıkta gelebiliyor hayatımıza. Mesela çok sevdiğimiz bir ilahi, çok sevdiğimiz bir şey. İlk nereden öğrendiğimizi bile bilmeyecek kadar bizim ruhumuza, bizim hayatımıza nüfuz etmiş. Bestekarını bilmeyebiliyoruz. Meşkedeni bilmeyebiliyoruz. Ama hep bizimle var olmuş ve ilk tanışıklığımızı hatırlamayacağımız kadar geçmiş ve kuvvetli bağlarımız var onlarla. Biz geçmişe dönüp buna bakıyoruz. O kısmı birazcık sizden dinlemek istiyorum. Şimdi hem Kurtuluş Savaşı'ndaki kendilerine vazife bilip tuttukları yol itibariyle varoluşları aslında bir şeye tekabül ediyor. Varlar. Gündelik hayatın içinde de varlar. Kültür hayatın içinde de varlar. Fakat muhtelif kırılmayla bunun sosyolojik tarafları var, siyasi tarafları var. Bambaşka bir tarafa savruluyor. Böyle bir insan, sadece insan olarak baktığınızda siz uzunca yıllardır haşır neşir olduğunuz için bilhassa bunu soruyorum. Bir insana baktığınızda, insan suretindeki Sevilci'ye baktığınızda o dönüşümün izlerini veya kırılmalarını nasıl hissettiniz? Hem hissiyatınız bakımından hem de işte o durak noktaları bakımından.
0: Yani Sevilci Hüseyin Efendi özelinde konuşacaksak ben tabii objektif kültürel analizler yapamam. Çünkü gerçekten kendisine duygusal olarak da bir bağım oluştu bu süreç içerisinde. Romantik bir giriş yapmak istemem ama Hüseyin Sevilci'nin bu yaşanan değişim ve dönüşümde mücadelesinde tabii ki bir yorgunluk ve kırgınlık görüyorum. Pek çok sanat üreticimiz, kültürel aktarım sağlayan münevverlerimiz, kalem oynatanlar, sanatla uğraşanlar, klasik sanatlarımızı bugünlere aktarmaya çalışan pek çok şahsiyet gibi Sevilci de çok zor günler geçirmiş. Dolayısıyla bu minvalden baktığımızda istemedikleri şeyleri yapmak zorunda kalmışlar. Mesela bir müddet gazinoda çalışmak zorunda kalmış, efendim plak doldurmak zorunda kalmış gibi böyle pek çok istemediği şeyler yapmak zorunda kalmış. Tabii kendine göre katı prensipleri var. O prensiplerinden asla taviz vermemiş. Fakat ben o Cumhuriyet sonrası yaşanan bu dönüşümde bizim insanımız yani münevverlerimizin psikolojisine topluca bir bakış baktığımızda iki önemli şey görüyorum. Birincisi şahsiyet inşasında tabii bugünün popüler kültüründen bakıldığında anlaşılamayacak seviyede bir mahviyet içerisindeler. Eserleri dinliyorum.

0: ama bestekarın kim olduğuyla ilgilenmiyoruz. Çünkü o günün insanının bir şey inşa etme modeli öyleydi. Onlar eserle ilgilenirler. Yani zarfla değil, mazrufun peşindeler. Tabii ki zarf kıymetlidir. O, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bizi yanlış anlamasınlar ama onlar mazrufun peşindeydiler. Dolayısıyla o şahsiyet inşasında kendilerini doğru bir yerde konumlandırdıklarını görüyorum. Bunu Sebilci'de de çok rahat söyleyebiliriz. Çok sevilen, sayılan birisi fakat yaşadığı maddi manevi pek çok zorlukta kendisine el uzatmak isteyenlere asla kabul etmemiş birisi. Kendisine kendi kurallarınca getirilen teklifleri asla kabul etmemiş birisi. Dolayısıyla bu minvalden çok önemli bir şahsiyet inşası olduğunu görüyorum. İkincisi de o geri çekilmişlik duygusu. Gerçekten bunu bir kelimeyle özetleyecek olursak gerçekten çok kırgın ayrılmışlar bu dünyadan. Pek çoğu gibi Sebilci de yorgun ve kırgın ayrılmış. Çünkü gerçekten o yaşadıkları kültürel dönüşümde hızlı ve geriyi parçalayan, yok eden o kültürel dönüşümde gerçekten adeta ruhi nefesleri kesilmiş diyebilirim.
1: En başta söylemiştim ya, yani en bir dönemi, bir zamanı politik, ekonomik, sosyolojik şartları anlamanın yolu bir insanın çizgisini takip etmek. Evet. Onun ömrünü takip etmek. Yine ben de sizin düştüğünüz şerhi düşerek illa romantize etmek için söylemiyorum. Ama ben bunun önemli bir kesit olduğunu düşünüyorum. İnsana bakmanın dönemi anlamak için de önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yine de dönüp tekrar insana bakıyorum ki biz bugün eğer bir şeyler değerlerimize uymazsa veya şartlar bizim talep ettiğimiz, beklentimize uygun şekilde gelişmezse kırgınlık, evet kırgınlık hissedilmiş ama küskünlük içine girebiliyoruz, kavga içine girebiliyoruz. Hayata nasıl devam edebildiklerini, o değerlere neden hala sarıldıklarını hep merak etmişimdir.
0: Gerçekten bu kitabı kaleme almam 15 yıldan fazla uzun bir süre sürdü. Bu esnada kendisiyle, Sebilci'yle tanışmış bizzat kendisiyle, yani hatıralarını nakleden ve o biyografisini hazırlamama vesile olan pek çok önemli insanla görüştüm. Kitabın iki ön sözü var Zeynep Hocam. Birisi 2012 yılında yazıldı. Hı hı. Çünkü kitap bitmişti %80'i. Duygusal bir anıma denk gelmişti. Bir ön söz yazmıştım. Bu kitap uzun süre revize edildi, yayınlanamadı, bir sürü başına iş geldi. Nitekim yakın zamanda kıymetli Konya Büyükşehir Belediye'mizin yöneticileri bu Sebilci'nin Konya seyahatlerindeki hatıralarının çok önemli olması dolayısıyla lütfettiler. Bu kitabı yayınlamaya karar verdiler. Ben de memnuniyetle karşıladım. Sebilci'nin bu ikinci ön sözünde yazmak istediğim, birinci ön sözünden sonra ikinci ön sözü yazmamın en önemli sebebi şuydu. Birinci ön sözde teşekkür ettiğim, Sebilci'yi dinlediğim ve Sebilci'yi bana adeta tecessüm ettiren, onun böyle ete kemiğe büründüren insanların hepsini kaybetmiştik. Teşekkür etmek zorunda kaldığım Emin Işık Hoca vefat etmişti.
1: Ve yani pek yola çoğu, çıktığınızda evet, var olan büyükler artık göçtüler.
0: Evet, evet, onların hepsi vefat etmişti. Dolayısıyla ben ikinci bir ön söz yazmak zorunda kaldım ve onlara bu sefer rahmet diledim. Acizane ben fakirin yani ne kadar elinden gelirse kendilerine rahmet diledim. Dolayısıyla bugünün insanının anlayamayacağı bir mesele olmaklıkla bugün Sebilci'nin yaşayan bir talebesi var. Allah selamet versin, hayırlı uzun ömür versin.
1: Amin.
0: Bu mütevazi kitabı da kendisine ithaf ettim. Evet. Sebilci'nin şu anda yaşayan son talebesi Mersihan Hafız Celal hocamız. Ben kendisine yaşı benden çok büyük olmakla birlikte abi demekten hiç çekinmiyorum. Bana o kadar kapılarını açmıştır. Bu kitabın en önemli kaynak kişilerinden birisi de Celal hocamız. Dolayısıyla bunların kıymetini

bilmemiz lazım. Lazım kelimesiyle böyle nutuklar atmak istemem ama gerçekten hislerimi söylüyorum. Bu kitabı kaleme almış olabilmekliğin mesuliyetiyle onlara da hayırlı uzun ömür dileyelim. Pek çoğu ahirete intikal ettiler. Onlara da

0: Tabii, aynı zamanda.
1: Çok önemli bir yere değiniriz.
0: Onlar nasıl toplandı, nereden derlendi?
1: Sevinç Hüseyin Efendi'nin kendi döneminde gerçekten ufak bir hayran kitlesi oluşmuş. Bu hayran kitlesinin önemli iki kanalı var. Bir İstanbul kanalı, 40'lı yıllardan sonra artık kayıt teknolojilerinin de biraz ilerlemesiyle. İkinci kanalı da Konya kanalı. Sevinç her sene Konya'ya bir seyahat yapıyor. Bu seyahatinde gerçekten Konya'da önemli, Konya'nın önemli eşrafından kişiler Sevinç'in icralarını bu eski tape bantları dediğimiz bantlara kaydediyorlar. Ben detaylıca her kimin kim olduğunu, kayıtların hangi tarihlerde yapıldığını ulaşabildiğim kadarıyla kitapta nakletmeye çalıştım. Bir diğer ayağı da İstanbul'da. İstanbul'da da Sevinç'in gerçekten hayranları var. Bir küçük bir kemik bir hayran kitlesi var. Ve nereye gitse mutlaka kayıt cihazını açıp, teybi açıp, yani eski o büyük makaralı teypleri açıp, evet, makaraları açıp kendisini kaydetmişler. Tabii benim elimde olmayanlar vardır ama benim elimde olanlar üzerinden bir hesap yapacak olursak şu anda 200 saate yakın elimizde Sevinç'in kaydı var. Bunların bazıları mükerrer. Aynı anda iki kişinin kaydettiği ya da böyle değişik tevafukların olduğu şeyler var, kayıtlar var. Biz o kayıtlardan bir seçki yaptık ve kitabın arkasına bir kare kod teknolojisi marifetiyle bu kayıtları önemli olanlarından bir seçki yapıp okuyucumuzu dinleyicimiz kılmak istedik. Kitabın son bölümünde Sevinç'in önemli gördüğümüz diyelim kayıtlarından bir seçki yaparak bu kayıtların nerede yapıldığını, kim tarafından yapıldığını eğer biliniyorsa bu kaydın tarihi özelliklerini efendime söyleyeyim okuyucuyla paylaşmaya çalıştık. Diğer önemli kısım da Sevinç'in besteleri konusu. Sevinç'in tabii dediğim gibi bugün çok bildiğimiz Abidane Mustafa Ayiz, Hüseyiniler Deniz, ondan sonra pek çok ilahisi aslında çok meşhur olmuş. Yani bir bestekar düşünün, eserlerinin çok önemli bir kısmı tasavvuf müziği sanatçılarımız, çağdaş yaşayan ya da yakın zamanlarda vefat etmiş tasavvuf müziği icracılarımız tarafından hep okunmuş. Çok büyük bir kıymet bu, çok büyük bir özellik. Tabii dağınık vaziyette vardı. Benim sıfırdan ortaya çıkarttığım bir şey yok. Eski üstadlar Sevinç'in adeta peşinde koşmuşlar ve Sevinç'in eserlerini notaya almışlar. Fonksiyonel bir ihtiyaç da var tabii. Bir şeyi okumak için, icra etmek için notaya ihtiyaç var. Biz tabii şöyle bir şey yaptık. Bütün bu notaları masanın üstüne alarak bunlardan bir edisyon ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu da bizim yoğurt işimiz oldu yani. İtirazlar olacaktır icra yorum tavır farkı açısından ama en azından bir iki kapak arasına bugüne kadar gelmiş Sevinç'in bütün eserlerinin notalarını bir araya getirmeye gayret ettik. Elimizden geldiğince bir iddiam yok bu konuda. Öyle bir külliyat hazırladım falan gibi iddialı şeyler yok ama bildiğimiz bugün zaten tasavvuf müziği icracılığında bilinen eserlerin neredeyse tamamını bu kapakların arasında okuyucuya izah etmeye çalıştık diyelim.
0: Muhtelif şey düşündürüyor aslında. Şimdi dünyanın akışında o veya bu sebepten neyin yolunu kesmeye çalışsanız, neyin önüne set çekseniz de kendi yolunu bulan nehirler, ırmaklar var. Evet. O kesintilere karşın sahip çıkanlar var. Şimdi ben hayalen karşımda üç nesil görüyorum. Sevinç'in kendisi. Pek çok isim var ama hayatta kalan büyüğümüz olarak Celal Yılmaz.
1: Evet.
0: Ve siz varsınız. Evet. Şimdi bu silsile sizden yukarı doğru çıktığında Sevinç'e böyle uzanıyor. Ve herkes kendi devri için, kendi alanı içinden bu suyun akması için o yatağın kenarında bir şey yapmış. Bir çabanın içinde olmuş. Bu bağ bana çok etkileyici geliyor bir kere. Sizin dünyada temasınız yok Sevinç'iyle.
1: Evet, bu çok önemli. Ben de ne hangi anda söyleyeceğim diye bunu dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşacağım diye düşünüyordum. Ben Sevinç'i dünya gözüyle görmedim. Gerçekten manevi kuvve-i kutsiyesinin üzerimde olduğuna eminim yani.
0: Bağ nasıl bir bağ merak ediyorum. Çünkü yani şu fizik dünyanın şartları içinde üzerine konuştuğumuz çalışmalar var, eserler var, gayret var. Öte yandan Sevinç üzerinden anlamaya çalıştım. ona talebe olmuş isimleri hatırlattınız siz. Bildiklerimiz, bilmediklerimizle beraber. Ve size ulaşan, sizin derlemek istediğiniz şeyler.

0: kim kendine neden böyle bir vazife çıkarır? Bakın yasaklamışlar, evet. Kesmişler, kırmışlar. Evet. Bütün bunlar yaşanmış. Ha, hayatın bir taraftan mütevekkil tarafımız der ki öyle olması murad edildi ve öyle oldu. Bu da bir açıklama olabilir. Evet. Bütün eleştiri hakkı mahfuz olmakla birlikte. Ama böyle akacaktı, böyle oldu denilebilir. Fakat ona karşın işte Sebilci'nin bir gayreti, bir tutuşu var. Kendi kişisel kırgınlığı ötesinde bir gayreti var. Şüphesiz. Ondan el alanların bir gayreti var. O kayıtlarla peşine düşenlerin bir gayreti var. Bu devir için demiyorum. Ben o devrin insanlarını biraz bir şişenin içine bir imdat notu koymuşlar da denize atmışlar gibi hissediyorum. Şimdi o şişe sizin elinize geldi.
1: Müsaade ederseniz ben bunu başka programlarımda kullanayım. Gerçekten böyleler. Yani ben daha iyi tarif edemezdim. Gerçekten bir şişenin içine bir imdat notu koymuşlar. Bir kare kod koymuşlar. Bugünün tabirleriyle konuşayım. Ve bizi inanılmaz bir kapıyı açıyorlar. Ben 2005 yılından itibaren Sebilci hikayeme başladım. Bir kültür yöneticimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kültür yöneticimiz benden Sebilci ile ilgili bir etkinlik organize etmemi istedi. Tabii biz tasavvuf kültüründe büyüyen insanlar olduğumuz için Sebilci ile ilgili bir fikrimiz var ama böyle bir sipariş gelmesi bir sorumluluk doğurdu tabii. Ya evet, üstadla alakalı bir anma gecesi organize edelim dedik ve ettik o gece. O gece misafir ettiklerimizin önemli bir kısmı da bugün hayatta değil. 2005'li yıllarda yaptığımız bu organizasyon gecesinde ben gençti tabii, yani 20 sene önceden bahsediyorum. Daha hatta belki hazırlık süreci açısından daha fazla. O günlerde o konuşmaları organize ettiğimizde herkeste şöyle bir şey vardı. Ya bunlar yazılmalı. Yani bunları birinin kayıt altına alması lazım gibi. Açıkçası benim de öyle bir işe soyunmak gibi bir düşünce zihnimde peyda olmamıştı. Yalan değil.
0: Ama çok fakat, genç olduğunuz bir vakit. 23
1: evet,
0: yaşında falan ancak.
1: Gerçekten 20. Evet, o yaştaki bir adamın hayali için tabii çok kolay bir şey değil. Sonra ama şöyle oldu. O gece program esnasında bir şekilde söz buraya gelince bütün katılımcılar Murat kardeşimiz bu işi üzerine alsın. Murat kardeşimiz bu işi üzerine alsın dediler. O zaman böyle bir şey olmuştu. O gece böyle bir hatıra yaşanmıştı. Sonrasında da ben tabii Sebilci ile ilgili bir biyografi hazırlamak icap etti o gece için vesaire, bir görsel arşiv oluşturmak icap etti. Bendeniz biliyorsunuz Muharrem kültürü, Osmanlı kültüründe Muharrem törenleri ile alakalı çalışmalara sahibim. Birisi de Şah Hüseyin'in firkati ile diye önemli bir proje halinde ilk defa sahnelenmişti. Osmanlı kültüründe Muharrem nasıl yaşanıyor? Bizim Sünni cenah diye tarif edebileceğimiz kısımda Muharrem ve Kerbela teması nasıl işleniyor üzerine bir çalışmamız olmuştu. O çalışmamız esnasında tabii Sebilci ile bir kez daha tanıştık. Çünkü o dönemin en önemli mersiyahını. Hatta hiç unutmuyorum, o proje için Celal abinin sesiyle Sebilci'nin sesinden bir dijital düet hazırladık. Sanki aynı anda birbirine karşılıklı birbirlerine münavebe ediyorlarmış gibi. Çok duygusal anlar yaşamıştık. O zamandan bu zamana kadar yaklaşık işte 15 sene geçti. 15 sene geçen bir zamandır ben Sebilci Hüseyin Efendi'nin biyografisiyle alakalı çalışmalarıma devam etmiştim. Bu az önce sizin sorunuza dönecek olursak, bu insanların insanlarla olan münasebeti uzun ve zamana dayalı olarak bir analizle analiz edebiliyorum. Uzun yıllardır, yani hayatımın yarısı denebilecek bir zaman zarfında, henüz küçük hayatımın yarısı denebilecek bir zaman zarfında gördüm ki gerçekten sadakatle bu meselelere meşgul olanların asla kapı dışında kalmadığını söyleyebilirim.
0: Devamını şöyle getireceğim müsaadenizle, çünkü o üç nesil meselesinde Sebilci'den başlarken ve Celal Yılmaz'a doğru sembolik olarak da aynı zamanda söylüyoruz. Bu isimlerden bahsederken hem kendilerinden bahsediyoruz ama hem de o anlayışı yakalamaya çalışıyoruz bir yönüyle de. Nasıl bir anlayış tutundurur insanı, vazgeçirmez?

0: reddolunduğu yerden, kırıldığı yerden devamını sağlamak için fedakarca gider. İnancını orada yitirmez, koruyabilir aynı zamanda. Kime neyi bırakmayı istemiş olabilir? Bir güzellikse o güzelliği yaşadı. Aslında kendi içinde yaşayıp kendi gördüğüyle, lezzetlendiği şeyle pekala mutmain olabilirdi. Ama niye bizi düşündüler? Ben onu merak ediyorum.
1: Görgülü kuşlar gördüğün işler. Görgüsüz kuşlar bak neler işler. Celal abi Sebilci ile ilgili münasebetini tarif ederken, şimdi sayıyı yanlış vermek istemem de, şöyle bir tarif yapıyor. Ben onun şu kadar yıl çantasını taşıdım. Şimdi bu tabii böyle basit bir kelime gibi geliyor ama aslında halini de taşımış. Zor bir adam Sebilci. Çok zor bir adam. Her şeye ikna olmayan, her şeyi beğenmeyen, mutlaka en güzelini arayan ve özellikle kendi ihtisası için musiki bahsinde çok disipliner bir adam. Ve talebelerinden de bu disiplini beklemiş. Zaman zaman talebeleriyle bu meseleyle alakalı yaşadığı böyle tatlı atışmalar var. Talebeleriyle ve kendi dönemi içerisindeki beraber icralarda bulundukları arkadaşlarıyla bir hatırası var ki çok önemli. Bir zatla küsüyorlar. Aralarına bir hal giriyor. Fakat Celal hocamız diyor ki, o bey diyor, Sebilcin yanına gelirdi evine. Birbirlerine sırt sırta verip eser icra ederlerdi. Konuşmadan kalkar giderdi diyor. Şimdi bu kültüre sadakat böyle bir şey bu insanlar için. Bu kültüre sadakat meşk etmek, bu kültürü meşk etmek, bu kültüre bir taş koyabilmek bu insanlar için böyle bir şey. Gerçekten hani en başta söylediğimiz meseleyi sonunda da tekrar edelim. Yayın hızlı akıyor. Mustafa Koç hocamızın dediği gibi bu bir cünuniyet hali. Kendinden geçme. Kendinden geçmiş bu insanlar ki bize gerçekten bu yok olmak üzere olan kültürü adeta bir şişenin içinde bırakmışlar.
0: İlginç gelen şeylerden biri belki sizin de atıfta bulunduğunuz Mustafa Koç Hoca'nın söylemiş olduğu o cünün haliyle belki açıklanabilir. Çünkü benim böyle özel kimselerle ilgili anlamakta güçlük çektiğim bir şey var. Bir ömrün içine sığmayacak kadar çok şey biriktirmiş insanlar da aynı zamanda. İlgi alanlarının çeşitliliği de toplayıp biriktirdikleri de verdikleri hizmet de bıraktıkları miras da sanki bir insanın ömrüne bunların hepsi normal şartlarda normal bir insanın ömrüne sığamaz gibi geliyor bana. Bu yönden de şaşırtıcı hakikaten. Yine merak ettiğim ama bu sefer daha çok Murat Özer'le ilgili merak ettiğim bir şey bu. Bir hali yaşamışlar. Bir iklimde bir ortamda bulunmuşlar. İşte o küs de olsa sırtı sırta verip hiç konuşmasa da
1: evet.
0: Meşk ettiği, icra ettiği, eser icra ettiği bir arkadaşı var. Yani biliyor bugün ego dediğimiz o nefis, kibir, benlik onu çıkarıyor aradan. Tavrını kişi olarak koyuyor belki ama o şeyden vazgeçmiyor. Ama dediğim gibi bu bir hal, bu bir iklim. Şimdi öyle bir iklimden bahsediyoruz ki bugün bize efsane gibi. Sızlanmak için söylemiyorum ha. Bundan çok korkarım. Allah'a sığınırım. Lütfettiği çok fazla şey var. Mızmızlanmak, sızlanmak çok hoş olmayan şeyler gerçekten. Ama başka bir iklimde oldukları da muhakkak. Yani o dili konuşan bir sebilci değil mesela. Bir çevre var orada. Sizin gayretinizse bugün bu dile zaman olarak da, biçim olarak da, öz olarak da uyum sağlamakta güçlük çeken insanlara o mirasın derlenip toparlanmasını verebilmek. Bu bir nostalji olmaktan, sadece müzelik bir şey olmaktan ibaret midir? Yoksa hayatın içinde, mesela sizin hayatınızın içinde de bir yeri var mı? Varsa ne anlama geliyor?
1: Yani ben de sızlanmaktan çok korkuyorum. Özellikle burada izleyicilerin karşısında sızlanmaktan çok korkuyorum.
0: Sınıfta.
1: Burası çok kritik bir ifade biçimi olacak. Ben de yoruluyorum zaman zaman tabii. Geçen programda da yıllar önce bir Kazasker Mustafa İzzet kitabı vesilesiyle bir araya geldiğimizde de bir şey söylemiştim. Onu hatırlattınız bana yine. Eskilerin yeni bir şey icat etme alışkanlıklarıyla bugünün insanının